0: ittifak modeliydi bu. En azından Avrupa Birliği'ne ve işte Amerika'ya karşı Orta Doğu'da gerçekten güçlü olabilecek, en azından Amerikan politikalarına ve Avrupa Birliği politikalarına karşı durabilecek bir ittifakın olması isteniyordu. Bu ittifaklar, yani D8 var ama evet, böyle bir savunma ittifakının olması önemliydi.
1: Askeri bir kanadı yok.
0: Evet, işte o anlamda evet, söylüyorum. Yani ticari anlamda bir ittifak vardı ama bir askeri savunma ittifakı yoktu. Bu da Türkiye açısından çok belirleyici. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bu adımın atılması,
1: tabii,
0: çok anlamlı.
1: Tabii.
0: İran'ın da işin içinde olduğunu bilmek sevindirici. Çünkü ilk akla gelen İran yoksa acaba bölgede, çünkü İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı bir saldırısı var. Sonuçta oraya yapılacak bir saldırı ister istemez Türkiye'yi de etkileyecekti. İran'da bu ittifakı dışarıdan desteklemesi ve İran'la beraber hareket edildiğini bilmek açıkçası bölgeye güven verir. Sadece Türkiye'ye değil, bölgeye güven verir. O yüzden çok anlamlı bir ittifak olması da gerekiyordu zaten.
1: Anladım. Peki Gökhan Taşkın, eksik bir soru var mıydı?
2: Sorular sadece eksik değildi ama tamamlayıcı cümleler benim için önemliydi.
1: Evet.
2: Az evvel sevgili meslektaşımın da söylediği gibi terörsüz Türkiye sürecinin de tam virajı aldığı bir dönemde, hiç kimsenin beklemediği ama 2 yıldır hazırlığı yapılan bu önemli anlaşmanın imzalanması, aynı şekilde İsrail'in ve Amerika'nın İran'a bunca yoğun saldırı düzenlediği, hatta Amerika'nın bölgedeki güvenlik taahhütlerini hiçbir anlamda gerçekleştiremediği bir sürece denk getirilmesi,
1: evet,
2: Türkiye'nin bölgede ne kadar belirleyici bir aktör haline dönüştüğünün ispatı. Bakan Bey bunu vurguladı fakat bunun altını bir kez daha çizmek gerekli. 2017'de hatırlayın, Amerikan Başkanı Donald Trump elinde kılıçlarla Suudi Prensi'ni de ziyaret etti, Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret etti, milyarlarca dolarlık silah sattı. Ancak şimdi bölgede güvenliği tesis edemiyor. İran'la başı dertte ve şimdi
1: ya satılan
2: Türkiye,
1: silahlar bir işe yaramadı diyorsun.
2: Yaramadı.
1: Kimse
2: mesela
1: kendini savunamıyor.
2: Suudi Arabistan'ın hava gücü diye konuştuk az evvel, siz de dile getirmiştiniz.
1: Evet evet, burada şeyleri
2: Amerika'dan
1: anladım.
2: Sonra en fazla F-15'i olan ülke Suudi Arabistan. Neden bu kadar F-15'i var? Amerikan filosundan sonraki en fazla uçağa sahip.
1: Neden
2: F-15
1: var?
2: Bölgede kendini garantide hissetmiyor. Ve sürekli bir Amerika ile arayış içindeydi. Şimdi İsrail ile birlikte hareket eden Amerika, İran'da köşeye sıkışınca aslında Suudi Arabistan'da bir anlamda Türkiye'ye sığındı. Ve bu Türkiye'nin işte belirleyici bir aktör olmasının en önemli dayanaklarından biri.
1: Anladım.
2: Bence.
1: Anladım. Çok teşekkürler. Yiğit, ne diyorsun? Bakanın açıklamaları kısaca değerlendirelim. Öyle hızlıca diğer başlıklara geçelim.
3: Ben diğer bir başlıktan
1: mesela bakayım. Eksik soru arıyorum. Bende var bir iki soru var.
3: Soru
1: sonra söyleyeceğim.
3: Tabii ben çok o anlamda bir şey diyemem ama Kıbrıs meselesindeki bakış açısında devlette devamlılık esastır mantığıyla aslında eskiden beri gelen tutumu devam ettireceklerini beyan etmesi çok önemli bir yaklaşımdı bence. Çünkü Kıbrıs meselesi bu yakıcı meseleler arasında biraz unutuluyor gibi geliyor bana kamuoyundaki
1: Türkiye
3: tartışmalarda.
1: Türkiye unutmaz yani, Türkiye için.
3: Yok,
1: hep
3: devlet unutmaz da kamuoyunda biz tartışırken unutuyoruz gibi. Hatırlatılması, sorulması bu yayının benim için en aslında kıymetli bölümü oldu. Ve değişen jenerasyonun taleplerinin de göz ardı edilmeyeceği ama herhangi bir geri adım atılmayıp yeni bir kazanım elde edilme içinde Türkiye'nin bu duruşunun vurgulanması kıymetlidir. Çünkü çok ciddi anlamda bir Avrupa Birliği'nden de önümüzdeki yıl baskı gelebilir Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı. Böyle bir ihtimal de 2027'de kapıda gibi öngörülüyor. Buna karşı hani meseleyi sıcak tutmak, Kıbrıs Türk'ünün yanında
1: evet,
3: olduğumuzu,
1: evet,
3: bölgede bu anlamda da gücümüzün varlığını hatırlatmak gerekiyor.
1: Çok teşekkürler Yiğit. Gürkan, ne diyorsun? Eksik dedik soru.
4: Yani eksiklikten ziyade ben aslında bunun 3 yani maddeye ayırdım.
1: Başka bir açıdan da hani mesele değerlendirilebilir miydi? Çünkü uzun yani bir yayın izledik.
4: Sayın Bakan detaylı konuştu. Ben aslında
1: evet,
4: şöyle de bakıyorum bu anlaşmaya. Özellikle genel anlamda baktığım zaman. Bir
1: evet,
4: güvenlik koridoru, ikincisi barış koridoru, üçüncüsü de enerji koridoru olarak bakıyorum ben. Çünkü güvenlik dediğimiz zaman savunma sanayi süreci var işin içinde,
1: evet,
4: yapılan
1: evet,
4: anlaşmalar.
1: Evet.
4: Ve savunma sanayi dediğimiz zaman bugünkü şartlarda İran-Amerika Savaşı'nda gördük. Yani balistik füzelerin, kamikaze dronların ne kadar, kaç kilometre alanlara

0: tadını gördük. Onun için burada bir güvenlik koridorunun oluşması gerektiği ile alakalı. Barış koridoru zaten Türkiye'nin ana felsefesi. Yani Sayın Bakın ifade etti, NATO'nun 5. maddesinden ifade etti. Ben az biraz baktım. Oradaki eylemler aslında bir nevi Türkiye'nin aldığı barış koridorunu aslında sağlıyor. Nereden bağlayabiliriz bunu? Azerbaycan, işte Ermenistan süreci, işte Rusya-Ukrayna savaşındaki Türkiye'nin süreci, yine Suriye'nin bağımsızlığın kazanılması süreci. Bunlar tek başına baktığınız zaman ben barış koridoru olarak görüyorum. Enerji koridoru olarak da şöyle bakmak lazım. Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan süreç, yine kalkınma yolu süreci bu şey var. Evet. Bunları dengelediğimiz zaman aslında bunlar, bunların artık Türkiye'nin bu bölgedeki, özellikle Körfez'deki alanını nasıl da değerli olduğunu aslında gösteriyor.
1: Teşekkürler. Ertuğrul, bakanın açıklamalarını kısaca 2-3 cümleyle bir toparlar mısın? Ne diyorsun?
2: Daha konuşacağız mı hemen kısa?
1: Yok, bir bakanı değerlendirelim bile. Çok kısa bir değerlendirelim. Evet. Zaten dünya nasıl bakıyor bak. Hepsini getiriyor arkadaşlarımız. Konuşacağız onu.
2: Ya şimdi zaten
1: bu çok dikkat çekici bir
2: başlıkların
1: bakış.
2: Geneli aynı şeye, yeni bir jeopolitik düzenden bahsediyorlar. Tabii Sayın Bakan'ın bence bir saat dinledik. Tek bir cümlesi olayı özetliyor bence. Bir
1: neydi
2: saati
1: o?
2: Özetliyor. Medeniyetler çatışması. Yani Sayın Bakan şunu söylüyor. Soğuk Savaş'tan bu yana kurulmak istenen düzen istendiği gibi olmadı. Tuzla buz oldu. İş gene medeniyetler çatışmasına döndü. Biz demokrasi, insan hakları, liberal toplum, özgür insanlar, bireysel özgürlükler noktasında yeni bir düzen derken bir de baktık ki yeniden medeniyetler çatışmasına gelen bir dünya. Yani ne diyor? Yeniden din, inanç ve etnik köken üzerine güç dengeleri oluşmaya başladı ve biz bunu fark ettik. Yani bizim medeniyetler çatışmasına sürüklendiğimizi fark ettik. Çünkü bir tarafta Avrupa Birliği'ni kuruyorsun. Sırf Müslümanız diye bizi oraya almıyorsun ve ekonomik olarak sen büyüyorsun. Şimdi sıra bende diyor. Ben büyüdüm ve yeni bir medeniyetler çatışması varsa burada ve ben de bunun içinde kendi medeniyetimle, yani tarihsel vatanımız, ekonomik vatanımız, inanç vatanımız, buralarla yeni bir medeniyet ittifakı kurarak varım diyoruz diyor. Anladım. Sayın Bakan. Bence en önemli okuma budur.
1: Yalnız tabii
3: uçak Hakan benzetmesi de çok güzeldi. Efendim? Farkında mısınız? Uçak benzetmesi.
1: Evet.
3: Yani otomatik pilottan çıktık ve 24-25 yıldır bilerek uçuyoruz demek çok önemliydi. Aa. Her türbülanstan etkilenen bir ülkeydik biz gerçekten.
1: Doğru. Doğru.
3: Şimdi bölgede hedefi olan bir ülke haline dönüştük. Bu gurur verici, yani Bakan Bey'in anlatımları bu anlamda gurur vericiydi.
1: Çok doğru bir saptama, yani çok önemli bir analoji, önemli bir örnek o. Benzetme aynı zamanda. Fakat Ertuğrul Akar'ın söylediği medeniyetler çatışması, şu Huntington'ın meşhur tezi falan.
2: O da ama, Yahudidir, bir Siyonisttir biliyorsun.
1: O yani şöyle, mesela Sayın Fidan çok tecrübeli bir devlet adamı. Yani Milli İstihbarat'tan, Dışişleri Bakanlığı'ndan vesaire. Ama Ertuğrul'un saptamasında şöyle bir şey var. Yani belki tam olarak oraya da gelinmedi. Evet, bir İsrail, İran, Amerika vesaire ama yanı başımızda 4-5 senedir Rusya, Ukrayna, bunlar amca çocukları, birbirlerini öldürüyor, 1 milyon insan öldü. Yani çok acayip bir şeyle karşı karşıyayız. Hani bir taraftan evet o tez hala geçerlidir. Herkes ona göre bir tedbir alıyor. Ama diğer yandan herkes birbirinin gözüne uyuyor ama, yani. Rusya, Ukrayna'dan
2: hayır,
1: ne istiyor, Ukrayna, Rusya'dan
2: Rusya,
1: ne istiyor?
2: Rusya, Ukrayna o örneğe uymaz. Niye biliyor musun?
1: Orada hani,
2: Rusya yine aynı medeniyetler çatışması diyoruz ya, orada medeniyetin babası benim diyor aslında.
1: Ya tabii ama yani, aynı havzanın çocukları bunlar, akraba
2: ama
1: toplumlar.
2: Ama orada da çok yakın ortodoksluk akrabalar üzerinden tabii, Ukrayna dinler arası diyalog kapsamında Vatikan'a yanaşmak istiyor. O yüzden Rusya hop diyor, benim medeniyetim var, bunun da patronu benim. Tabii, aslında tabii. Orada da aynı şey var.
1: O da bir etki. Aynı zamanda coğrafi şartlar da etki.
2: Tabii,
1: bu
2: tabii.
1: Hani daha teolojik açıdan bir okum ama
4: evet.
1: Coğrafya
4: en,
1: var,
4: en yakın
1: hayat
4: tehlike,
1: var, çıkarlar var.
4: Yayın boyu işaret ettiği en yakın tehlike Ukrayna-Rusya savaşıydı. Yani orada varoluş meselesi ve son artık atom bombasına yakın bir tehlike olduğunu neredeyse evet. söyledi ve uzatmak istemedi.
3: Çin faktörünü tabii bu noktada bir değerlendirmek de gerekiyor. Yani bu bölgede yaşanan

0: gelişme. Biz şimdi Amerika'yı çok ön planda tutuyoruz ama Amerika Trump yönetimiyle birlikte gerçekten yalpalamaya başladı. Az evvel Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'yi bir uçağa benzetip otomatik pilottan çıktık ve deneyimli bir kaptanla seyir halindeyiz derken şimdi yalpalayan bir Amerika, bölge politikaları neredeyse çökmüş, güvenlik taahhütü iflas etmiş, İran'la baş edemiyor. Ve Çin, yani Çin bu işe nasıl bakıyor buna da
1: bir daha belirtmiş.
2: Çok doğru.
3: Şimdi Sayın Bakan uçağa benzetti. Ben geçen sene bir yazı yazmıştım, köşe yazısı yazmıştım. Orada da benim şöyle bir saptamam, örneklemem var. Koşu bandı sendromu diyorum ona. Türkiye'yi koşu bandına koymuşlardı yıllar önce. Koştuğumuzu zannediyoruz. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Aslında eriyoruz. İlerleyemiyoruz. Ama koşuyoruz gibi ama eriyoruz.
0: Yıllarca bizi zaten.
3: Evet erittiler. Ha, şimdi biz o koşu bandından indik. Spor salonunda ağırlıklarla pazularımızı güçlendirdik ve biz burada izlemeye başladık.
2: Peki. Çok iyi. Şimdi Ankara'da Abdurrahman Hoca var. Yayını aslında orayla başlayacaktı ama Dışişleri Bakanı konuştu. Şimdi birazdan gideceğim. Fakat bunu gördük. Bunu seslendirmiştim. Sonra şu dış basını bir görelim hızlıca. Mekke Anlaşması dünya basınında. Sayın seyirciler bu önemli. Bu başlıklar çok dikkat çekici. İşte New York Times'tan, Jerusalem Post'a, ondan sonra Kanal 12'den BBC'ye, bütün her taraftan. Ülkeleri söyleyeyim. İngiltere, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Orta Doğu'daki çalkantı tırmanırken karşılıklı savunma taahhütünde bulundu diyor. İngiliz medyası, anlaşma Müslüman dünyasının etkili 3 ülkesinin belirsizliklerin arttığı bir dönemde ortak hareket etme kararını yansıtıyor. Ama vurgu Müslüman olmaları. Yani Müslüman dünyasının etkili 3 ülkesi diyor.
3: Zaten işte, Mekke isminin seçilmesinin özelliği o.
2: Evet, Orta Doğu'nun güç dengesi değişebilir diyor Amerikan basını, New York Times diyor. ABD'nin güvenlik şemsiyesi duyulan güven azalması ve İsrail-İran gerilimi bu süreci hızlandırdı. İsrail-İran gerilimi buna dikkat çekiyor ama İran yok. Ama Amerikalılar meseleye İsrail-İran gerilimi açısından, Ertuğrul senin baktığın yerden bakarak bu başlığı atıyorlar.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu da zaten anlaşmanın hemen ardından kimi aradı? Hindistan'ı aradı.
2: Evet, Modi'yi aradı, onu konuşacağız.
0: Yani
2: İsrail basını petrol gücü, nükleer güç ve askeri güç aynı çatı altında. İsrail böyle tanımlıyor. Suudi Arabistan petrol devi, Pakistan nükleer güç, Türkiye ise NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ülke olarak tanımlandı diyor. Gerçekten bizim editörümüz arkadaşımız Ali'nin başta koyduğu, hani ülkeleri ayırmıştık ya, gösterdik onu. Gerçekten İsrailliler de böyle bakıyor. Yani ha Ali ha İsrail demek istemiyorum. Sadece aynı yerden bakmışlar. Jerusalem Post, bir başka İsrail basın organı diyor ki diplomatik baskı aracı olabilir. Anlaşma daha çok diplomatik baskı oluşturmayı amaçlıyor. Diplomatik baskı ve Washington'a mesaj vermek için bir girişim. Yani Jerusalem Post çok ciddiye almamış. Diyor ki bu bir baskı aracı, bunu yapmak istiyorlar ama esas içerik olarak bir şey yapamazlar diyor.
4: Aslında İsrail'e verilen mesaj o.
2: Efendim?
4: İsrail'e verilen mesaj bence, Amerika'dan ziyade.
2: Yok yok, yani şöyle bak, şurada diyor ki anlaşma daha çok diplomatik baskı oluşturmayı amaçlıyor. Evet. Yani askeri bir dayanağa bir etkisi olmaz bunun diyor. Washington'a mesaj vermek için, bak birleşiyoruz sen de bir şeyler yap demek için diyor. Ama biraz hafife alıyorlar ama o kadar hafife alınmaması
0: gerekiyor. Bugün Amerika'da konuşulan Amerikan Genelkurmay Başkanı İran'dan kafayı kurtarmaya çalışıyor.
2: Tabii, tabii.
0: En çok manşetlere çıkan New York Times'taydı zannediyorum.
2: Evet.
0: Şimdi diplomatik baskı aracı olabilir dese de Jerusalem Post, biz Amerika'ya mesajı verdik. Amerika sen burada bize, özellikle Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri bakımından söylüyorum, ya da Mısır'da bu işe dahil olabilir demişti Dışişleri Bakanı. Ya Amerika burada bir şeyler yapacağım taahhütünde bulundu ama bunu beceremedi.
2: Savunmayı yapamadı.
0: Savunmayı yapamadı, güvenlik taahhütü yapamadı. Türkiye burada artık Amerika'ya, Washington'a bak senin olmadığın yerde ben varım diyor. Ve bunu anlamış İsrail.
2: Anladım. Can, gelsene böyle birlikte halledelim. Ben bitiremeyeceğim herhalde. Çok fazla uzun. Bu İsrail Miratil, yani tam böyle mi telaffuz ediliyor? Bilen varsa

0: Yeni bir nükleer ittifak mı doğuyor? Türkiye'nin askeri kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü ve Pakistan'ın nükleer yetenekleri bölgesel güç dengelerini etkileyebilir. Bu Jerusalem Post'a göre biraz daha ciddiye almış
1: ciddiye
0: galiba.
1: Almış, evet.
0: Gazete ya da televizyon, bilmiyorum ne olduğunu. İsrail, Kanal 12 bu, tamam.
1: Orta Doğu'daki İsrail'in ana gündemi.
0: Evet. Yani Orta Doğu'daki güç dengesini yeniden şekillendirecek ittifak. Evet. Yani en net Kanal 12 evet. Görmüş değil mi?
1: Evet, en ciddi alan. Evet. Yayın organı olmuş. Anlaşma ilerleyen süreçte başka ülkelerin katılımına da açık. Bunu zaten Hakan Fidan'ın söylediği kapsamı da değerlendiriyor. Yani en ciddi ve kapsamlı haberi de Kanal 12 yapmış.
2: Bence oraya Azerbaycan da girecek.
0: Nereye?
2: Şu ittifaka Azerbaycan da girecek.
0: Yani bu ittifaka Azerbaycan girer mi?
1: Zor.
0: Onu unutma. Ona bir cevap isteyeceğim.
1: Onu hocama bence. Soralım. Bence zor ama.
0: Babacan ama. Tamam evet. Sorarız. Şunu bir tamamlayalım. Yunanistan ne diyor bu işe? Üç etkili Müslüman ortak hareket ediyor diyor. Yunanistan. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ortak güvenlik arayışını güçlendirdi.
1: İngilizler gibi bir yorum yapmış.
0: Öyle yapmış. Herhalde. Yine Yunanistan, NATO'nun 5. maddesine benzer bir yapı. O önemli konuşmuş bir ayrıntı. Evet. Teknik olarak dikkat çekiyor. Bir ülkeye yönelik saldırı 3 ülkeye yapılmış sayılacak. Onları da o ilgilendiriyor. Evet. Özellikle ona bakmışlar. BBC, bölgesel savaşın gölgesinde yeni güvenlik hamlesi. 3 ülkeden birine yönelik saldırı tüm taraflara yapılmış kabul edilecek. BBC de
3: çünkü dünya biliyorsun bunu görür. Tüm dünya böyle görür bunu.
1: Evet. Evet. Tabii. Yani, ya sonuçta bir de NATO ülkesi. Yani Türkiye evet. Sadece Türkiye saldırınca Suudi Arabistan ve Pakistan etkilemiyor bu anlaşmada. NATO ülkesi olduğu için direkt Amerika'yı da ilgilendiren bir ülke.
0: Tabii. BBC de buradan görmüş. Herkes NATO'nun 5. maddesi hikayesiyle görüyor galiba.
3: Dünya böyle bakar.
0: Evet. İngiltere yine anlaşma herhangi bir ülkeyi hedef almıyor. Bak bu bizim gibi görmüş.
4: Yani yayılmacı değiliz diye özellikle vurguladı zaten evet. Dışişleri Bakanı. Yani aynen, bizim bu da, bir yere yayılmak, bir yere baskı yapmak evet. Değil. Ama bize saldırırsanız bakın biz buradayız demek adına ne kadar güçlendik, ne kadar artık bölgede muktediriz. Bunun bir ispatı.
0: Can, Washington Post ortak caydırıcılıkta yeni aşama diyor. Anlaşma Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma işbirliğin yeni bir seviyeye evet. Taşıyor.
1: Aslında bu tam bizim bölgedeki durumumuzu, Amerika'nın durumunu ve Türkiye'nin bölgedeki stratejik önemini anlatan bir başlık.
0: O doğru
1: başlık.
0: Özetliyor mu?
1: Evet mesela? Doğru özetliyor.
0: Tamam. Financial Times yeni bir bölgesel düzenin temelleri atılıyor. O çok ciddi evet, görmüş. Çok yani. Ciddi. Büyük, epey büyük.
1: Zaten ciddi gazeteler ciddi görmüşler.
0: Öyle değil mi? İsrail basını niye böyle? Yani hani
4: Netanyahu gibi.
0: Evet biraz öyle görmüşler ya. Mesela Financial Times İsrail-İran gerilimi, Kızıldeniz'deki saldırılar ve Körfez'deki güvenlik kaygıları 3 ülkeyi daha yakın işbirliğine yöneltti. Evet. Doğru tespit
1: doğru,
0: değil
1: doğru
0: mi?
1: Doğru tespit evet.
0: İşte bir de Katar El Cezire ne diyor? Bölgesel çalkantılar yeni bir eksen doğurdu. 3 ülke ortak güvenlik mekanizmaları oluşturmayı bölgesel krizlere karşı birlikte hareket etmeyi amaçlıyor. Can burada saçmalayan basın yayın organı hangisi? Ya
1: saçmalayan demeyelim de. Ya,
0: diyelim niye demeyelim saçmalıyorsun
1: hayır,
0: saçmalıyor
1: hayır,
0: diyelim.
1: Şöyle yani İsrail tabii kendi alanından baktığı için dünyaya sonuçta bu anlaşmanın olmaması gerektiğini ifade ediyor. Ve bunu küçümseyen başlıklar atabilir ama tüm dünyaya baktığımızda gerçekten ciddi bir beklenti de oluşturmuş. Türkiye'nin ve Pakistan özellikle. Suudi Arabistan sadece para olarak
0: ekonomik kaynak güçlü
1: vereceği
0: diyor.
1: İçin burada iki önemli güç, iki askeri güç. Birinde nükleer silah ve onda da ciddi bir askeri güç var. 600 bine
0: evet,
1: yakın
0: evet,
1: bir
0: 650 bin askeri
1: var
0: Pakistan'ın.
1: Ve NATO
0: bir de bu görünen asker.
1: Evet, NATO'nun ikinci ordusu da Türk ordusu.
4: 1947 mi 50 evet. Mi? Yani Hindistan'la yüzden, savaşı, Keşmir meselesi 1947 yanlış hatırlamıyorsam.
1: O yüzden dünya bu
4: yani neredeyse 80 yıldır savaşan bir ordusu var
0: tabii.
4: Pakistan.
0: Tabii. Onlar da çok tecrübeli bu konuda.
1: Yani dünya basını Mekke ittifakını bizim gibi ciddi algılamış ve olması gerektiğini de anladığım kadarıyla olması gerektiğini de söylüyorlar. Yani sadece Amerika ve işte İngiltere'nin hakim olduğu bir dünyanın değil de Orta Doğu'da barışın gelmesi açısından da bu ittifakın olması gerektiğini en azından başlıklarla vermişler. Mesela Washington Post ortak caydırıcılıkta yeni evet, aşama. Evet, yani evet. Bu başlığı atması çok da çok önemli.
0: Doğru. Şey Abdurrahman Hoca'ya ne soracaktık?
1: Yeni bir bölgesel düzenin temelleri atılıyor.
0: Aynı

0: Şimdi bu başlıkları açmakta kolay değil.
1: Cevap soruya hoca versin dedi ya, neydi o?
0: Azerbaycan konusu.
2: Bir soru daha var. Abdurrahman Hoca'ya bir sorum daha var.
0: İsrail'le yakın ilişkiler...
1: Ben de onu düşündüm.
2: Uzun zaman
1: o yüzden hassas bir konu.
2: Uzun zaman sonra ilk defa çıkıyorum. Yani hocama bir soru sorayım. Şimdi bu anlaşma veya bu tür anlaşmalar... Aslında tarihsel sürece baktığında beraberinde bir riski daha getiriyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda bölgesel ittifaklar ve silahlanma mesajları savaşlar doğurdu.
3: Evet.
2: Çünkü silahlanma mesajı verdiğinizde ön almak için saldırıya doğrayabilirsiniz. Şimdi burada bu tür ittifaklar aynı zamanda savaş mesajlarıdır. Dünya yeni bir savaşa sürükleniyor, endişem yok değil, onu söyleyeyim ve şunu tekrar söylüyorum, eğer dünyada 3. Dünya Savaşı başlayacaksa bu Türkiye devrim yaratmak için Türkiye tarafından olacaktır. Sorum. Burada yeni bir savaş riskine karşı mı bu ittifaklar?
3: Teşekkür ederim. Araya gideceğim. Can teşekkürler. Yalnız araya giderken Abdurrahman Hoca ile döneceğim dönünce. İşte bu sorular mesela Azerbaycan bu ittifaka dahil olabilir mi? Bir de Anadolu Ajansı'nda arkadaşlarımız tabii birçok açıdan soruları sordular. O mesela ben şunu merak ettim. Bu gerçekten Müslüman dünyasının bir ittifak. Merkezi açık deyince mesela Rusya dese ki
0: katılacağım.
3: Ben de Mekke anlaşmasında olmak istiyorum dese Rusya.
2: Katılır. O zaman
3: bize, kabul edilir mi bir?
0: Biz de deriz bu ki Şangay Beşlisi'ni alın o zaman. Hayır, gözlemci
3: soru,
0: olmayalım.
3: Yok, yani. Mesela bu soru sorulmadı.
0: Şeyin temel amacı.
3: Yani Rusya diyelim, ben de orada olmak istiyorum. Tamam, İsrail'i bıraktık, Amerika dışarıda, anladık ama Rusya dese ki ben de olmak istiyorum mesela.
2: Ama o senin dalga geçtiğin İsrail gazetesi aslında tam da onu söylemeye çalışıyor.
3: Ne diyor?
2: O diplomatik baskı olacak diyorsun ya şimdi.
3: Evet, ben o İsrail
2: gibi,
3: gazetesiyle
2: Rusya bu defa ben geleyim yani dediğinde Türkiye diyecek ki evet, babacığım diyecek, hayırdır geliyor, sen beni gözlemci olarak aldın. E şimdi ben de seni almıyorum deme kapasitesidir aslında bu.
3: Bir ikinci soru şu, o da çok önemli ve etkili bir soruydu bence, sorulabilirdi. Mesela silah alışverişi, bu ne anlama geliyor? Bu üç ülkeden birinde nükleer silah var.
2: Evet.
3: Yani mesela biz ittifak yaptık, bir tarafta Suudi Arabistan, bir tarafta Pakistan. Velev ki bizim nükleer bir silaha ihtiyacımız var ya da bu olsun istiyoruz envanterimizde. Suudi Arabistan istiyor. Mesela biz aramızda silah alışverişi yapabilecek miyiz? Tam ortak tatbikat, savunma hattı, çalışmalar. Çünkü Pakistan önem kazanıyor. Yani herkes bu devirde caydırıcı bir güç olarak nükleer silah ister. İstiyor da. Mesela buna açık mı? Bunu Türkiye Pakistan'dan nükleer destek talep etse alabilir mi? Ya da bu anlaşmada var mı? Suudi Arabistan istese olur mu? Ya da onlar bizden bir şey istese. Bunu yapabilir miyiz? Ama başlık nükleerdi. Onu bekledim. O soruda sorulabilirdi. Dönünce Ankara'da Abdurrahman Hoca'yla başlayacağım.
4: Hayalinizdeki Türkiye için kayıtlı ekonomiyi destekleyin. Vergi kayıp ve kaçağına engel olmak için alışverişlerinizde belge düzenlenmesini istemeyi unutmayın. Düzenlenen belgede yer alan bilgilerin aldığınız mal veya hizmetle uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Unutmayın, tüketici olarak aldığınız mal ve hizmetin fiyatı içinde ödediğiniz KDV, belge düzenlenmediğinde hazineye intikal etmeyecektir. Belge düzenlenmemesi ya da düzenlenen belgede düşük KDV oranı uygulanmasına yönelik ihbarlarınız için başkanlığımız ihbar kanallarını kullanabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı.
3: Döndük, devam ediyoruz. Ankara'ya gideceğim. Ankara'da Abdurrahman Hoca var. Tabii az önce bakana belki sorulabilir sorular. Onlar önemli. Çünkü silah meselesi önemli. Diğer konu önemli. Sadece Müslüman ülkeleri mi açık? Yoksa herkesi açık derken herkes mi kastediliyor ama bu arada bu anlaşma yapıldı. Yani görüntüleri görüyorsunuz burada. İşte anlaşma imzalanıyor. Şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman, Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Veliaht Kralı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı, anlaşma yapılıyor.

0: Anlaşma burada imzalanıyor. Cumhurbaşkanı Veliaht Prens de konuşuyor. Karşılıklı olarak evet hayırlı olsun deniliyor. Bu anlaşma bu şekilde yapıldı. Daha başka görüntüler var. Tabii sadece anlaşmayla kalmadı. Bu işin bir de namaz safhası vardı. Cuma namazı için buluştular. Üç lider cuma namazını birlikte kıldılar. Bunlar olurken birdenbire İsrail Başbakanı, cuma görüntüsü peki onu da gördük. İşte burada cuma namazı, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Suudi Arabistan kılı, Hakan Fidan da orada, Dışişleri Bakanı ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman burada, Pakistan Başbakanı burada ve cuma namazı Mekke'de kılındı. Anlaşmanın üstüne Mekke anlaşmasıyla birlikte 3 Müslüman ülkenin lideri de cuma namazında bir araya geldi. Aynı safta yer aldılar. Bunlar olurken birdenbire İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hemen şunu yaptı. Telefonu kaldırdı ve Hindistan Başbakanı'nı aradı. Teşekkürler dostum. Hindistan Başbakanı Narendra Modi. Birlikte İsrail ile Hindistan arasındaki bağı güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Ve sonra İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan bir telefon görüşmesi aldım dedi Modi. Hindistan'la İsrail arasındaki özel stratejik ortaklığın çeşitli yönlerdeki ilerlemeyi inceledik. Bu ortaklık istikrarlı bir şekilde güçlenmeye ve gelişmeye devam ediyor. Ayrıca Batı Asya'daki mevcut durum da böyle. Hemen Modi ve Netanyahu temas kurdular. Yani tabiat boşluk kabul etmiyor. Bir tarafta aynı medeniyetin, aynı inancın mensubu ülkeler bir savunma paktı anlaşması yaparken diğer taraftan Hindistan ve İsrail tabii farklı inançlara mensup olsalar da hemen aralarında görüşüyorlar ve karşılıklı müttefiklik ilişkisini teyit ediyorlar. Yani birlikte miyiz diyor Netanyahu. Hani bunlar yeniden birlikte oldular, bir anlaşma yaptılar.
1: Düşmanı dostu.
0: Evet evet, biz de seninle birlikte daha önce birlikteydik, müttefiktik. O devam ediyor mu diyor, onu teyit ediyor aslında. Abdurrahman Hoca'ya dönelim. Hocam bütün bu gelişmeler olurken özellikle Hindistan ve İsrail arasındaki bu görüşmeyle başlamanızı isteyeceğim. Ne oldu hemen? Neden bu kadar bir endişe? Niçin endişelendiler?
2: Şimdi Faruk Bey şöyle bakmak lazım. Ben uluslararası ilişkilere nacizane hep gerçekçi, realist teori üzerinden bakarım ve meseleleri de hep buradan okumak gerektiği kanaatindeyimdir. Son dönemlerde de aslında dünya hem teorik hem pratik hem stratejik hem jeopolitik gereklilikler ve gerçeklikler bakımından tam manasıyla bunun üzerinden kodlanıyor. Ve aslında Ertuğrul Bey'in sorusunda ben kesinlikle şöyle bir cümle kurabileceğimizi düşünüyorum. Evet, herkes geleceğe hazırlanıyor ve gelecek de hızla yakınlaşıyor. Yani gerçekten de böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Gerçekçi olmak gerekiyor. Çünkü zaman, tarih çok hızlandı ve bizim karşımıza çok kısa süreli, çok kısa periyotlu anlarda yepyeni dinamikler çıkarıyor. Çok o eski statik hal yavaş yavaş gerçekten bambaşka bir hikayeye dönüşmeye başladı. Dolayısıyla Türkiye tam da bu dönemde aslına bakarsanız son 10 yıldı. Daha ziyade son 10 yılda paradigmasını değiştirmek suretiyle tabiri caizse burada çok merkezi aktörlerden bir tanesi haline geldi. Yani Türkiye norm üretiyor. Ben en önemli hani altını çizmek gerektiği kanaatini taşıdığım şey cümle bu olur. Türkiye norm üreten bir aktör haline gelmeye başladı. Mevcut gerçeklikleri okuyor. Gelen dalgayı okuyor ve o gelen dalgaya tabiri caizse bir ön alan, hamle yapan ama beraberinde de bunu bir normla yapan. Şunu kastediyorum, az önce Can Bey terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge perspektifiyle de çok ilişkili bir dönemden geçtiğimiz için gerçekten o vurguyu yaptı. Buna katılıyorum çünkü Türkiye'nin son dönemde yaptıklarına baktığınızda özellikle 15 Temmuz sonrasındaki o gelişim seyri, yani 10 yıl, son 10 yıl her alanda gelen dalgaya önden müdahale eden ve ona dair bir perspektif geliştiren. Şimdi biz aynı anda bunu şimdi değineceğim ama öncesinde şunu söyleyeyim. Aynı anda Lübnan'a, aynı anda Irak'a, aynı anda Suriye'ye, bölgesel oryantasyonda İran'a, son dönemdeki Amerikan-İsrail ortak saldırısı sonrasında İran

0: olan pozisyonumuzu da düşündüğümüzde bir yandan bölgesel güvenliği merkeze alıyor, bir yandan da her bir ülkenin kendi sosyolojik dinamikleriyle, siyasal dinamikleriyle, egemenlik haklarıyla, toprak bütünlüğüyle, bu egemenlik haklarının ve toprak bütünlüğünün ve kendi bütünlüklerinin korunmasına dönük bir tabiri caizse norm üretiyor. Ve bu gerçekten bölgesel siyasetle alakalı geniş bir etki yaratıyor. Şimdi aslına bakarsanız Mekke İttifakı, ya bu Mekke, isim olarak Mekke İttifakı sanki bana daha güzel gibi görünüyor, bilmiyorum. Bunu bir belki Dışişleri Bakanımızla da konuşuruz. Ama yani Mekke İttifakı aslında bunların bir sonucu. Yani karşımıza çıkan bir olguya Türkiye oldukça gerçekçi bir yerden bakıyor ve diyor ki evet, bizim böyle böyle böyle anlaşmazlık noktalarımız her bir ülkeyle yok mu? Var. Tabii ki var. Riskleri yok mu? Riskleri de var. Yani risk boyutuyla alakalı bazı işte hani İran devam eden bir mesele olduğu için İran meselesi belki gözümüzün önündeki şu an en böyle temel risklerden bir tanesi gibi duruyor ama yarın öbür gün bunun orta ve uzun vadede riskleri var tabii ama siz bir ağırlık inşa etmek istiyorsanız, bir merkez olmak istiyorsanız ve bir merkezi oryantasyon içerisinde küresel bir yönelime sahip olmak istiyorsanız bunların hepsini göze alarak ama beraberinde hesaplamalarınızı iyi yaparak yaparsınız bunu. Türkiye bu hesaplamaları hakikaten iyi yapıyor. Yani bundan yana vatandaşlarımız müstehni olsunlar. Çünkü burada artıları eksileri, faydayı maliyeti, yeterlilikleri, kapasiteleri veya zaafları bunların hepsini optimum bir denge içerisinde tutturmamız lazım. Şimdi İsrail biliyorsunuz Altıgen İttifakı diye boşuna bir cümle kullanmadı Netanyahu. Bundan yaklaşık 1,5-2 ay evvel. Altıgen İttifakı'nın köşelerine baktığınızda bir tarafta Afrika hattı duruyor. Yani Somaliland meselesi, Etiyopya-Sudan meselesi, Afrika boynuzu. Türkiye'nin orada yaptıkları karşılığında İsrail'in kendince yapmaya çalıştığı ön alma hareketleri. Altıgen'in bir köşesinde Doğu Akdeniz ve Kıbrıs duruyor. Gerçekten de Kıbrıs bu işin tam merkezi durumlarından bir tanesinde. Hem jeopolitik, hem jeostratejik, hem enerji. Bu hikayenin tam merkezinde. Burada da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail'in doğrudan fiili bir hatta buraya Fransa'nın da dahil olmasıyla birlikte başka bir hikayeyi işletmeye çalışıyorlar. Türkiye bunun karşılığında önce Libya'yla, şimdi Mısır'la, belki orta ve uzun vadede Suriye'yle yapacağı münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla buraya tabiri caizse bir kesme yapıyor. Ve kendi alanını inşa ederek yapıyor bunu. Kıbrıs'a da bu işin tam merkezinde oturtuyor ki 1950'li yıllarda Kissinger Kıbrıs'ı büyük güçler diplomasisinin merkezi lokasyonu olarak boşuna tarif etmemişti. Dolayısıyla Türkiye de tam olarak bu zaviyeden de bakıyor zaten meseleye. Bu yüzden de ikinci ayak bu. Üçüncü ayak Kuzey Afrika. Bakın geçen hafta İspanya SEPTE üzerinden ya da SEUTA üzerinden, işte Arapçada SEPTE, Fransızca'da SEUTA üzerinden bir hamleye girişti ve burada İsrail'in dahlini ve rolünü çok konuştuk. Ama burada şöyle bir durum var. Yani işin tarafında ne olduğunu, İsrail'le nasıl bir angajman geliştirildiğini, uzun yıllardan beri bunun nasıl cereyan ettiğini işin Kuzey Afrika hattında görüyoruz. İşin Orta Doğu ayağına gelince zaten Orta Doğu yani merkezi konuştuğumuz bölgelerden bir tanesi. Altıgen'in en önemli tabiri caizse en başat şeyi İsrail'in de kendisini merkeze konumlandırarak etrafında çizdiği, Altıgen'in etrafında çizdiği şey. Orada işte Suriye var, Irak var, İran var. Doğrudan bizim terörsüz bölge oryantasyonumuzla alakalı tam merkezi yerler buralar. Suriye, Irak, İran. Şimdi Bab-ül-Mendeb bağlamında konuştuğumuz Yemen hattı var. Yine o şeyle Kızıldeniz bağlantısıyla düşünün. Ve Ürdün meselesi var. Dolayısıyla Orta Doğu'da bir tarafında. İşin diğer ayağında biraz daha alta
1: Peki.
0: indiğinizde Körfez tarafı var. Yani Birleşik Arap Emirlikleri var. Bahreyn var. Burada İsrail'in dahlini konuşmak lazım. Karşı bloğunda Suudi Arabistan, Katar ve şimdi bu anlaşma bağlamında düşünelim. Ve son Altıgen'in son ayağında da Asya var. Yani aslında Azerbaycan meselesini de oradan cevaplayayım. Türk Devletleri Teşkilatı'nın henüz ortak bir askeri bir pakta dönüşmemiş olmasını biz henüz cümlesiyle kodluyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin burada artan ağırlığı arttıkça Türk Devletleri

0: Devletlerinin kendi içerisindeki bu pakta nasıl yeni bir formasyon geliştireceğini hesap etmek lazım bir. İkincisi Pakistan Hindistan yani Güney Asya Pasifik hattında tam da Hindistan'la Pakistan hikayesi İsrail'le Netanyahu'yla Modi görüşmesi esasen buraya hitap ediyor. Dolayısıyla toparlayacak olursam şu Türkiye bu hikayenin tam manasıyla farkında. Ve kendi geliştirdiği yeterlilikleriyle, imkanlarıyla, kapasiteleriyle, stratejik ağırlığını da tabiri caizse ya şöyledir Faruk Bey. Ya bir stratejik ağırlığınız vardır ama bunun altını ve etrafını dolduramazsanız bu stratejik ağırlık sizde çarpan etkisi yaratmaz. Şimdi Türkiye'de savunma sanayi, dış politika farklı unsurlarıyla birlikte bu stratejik ağırlığı Türkiye'nin jeopolitik gücü çarpan etkisiyle
1: Peki.
0: tabiri caizse muhataplarına yansıyor. Biraz şu an yaşadığımız bu.
1: Peki. Çok çok teşekkürler. Şimdi tabii Mekke'ye doğru bakıyorlar değil mi fotoğrafta? Kabe'ye doğru yani.
2: Kabe.
1: Kabe'ye doğru bakıyorlar.
2: Tarihsel bir fotoğraf.
1: Efendim?
2: Bu, tarihsel
1: tabii
2: bir fotoğraf.
1: Önemli bir fotoğraf.
3: Olmuş.
1: Yani
3: anlaşmanın özeti bir fotoğraf
1: yani
3: zaten.
1: O bir şeye baktıkları bir
2: İyi bir
1: fotoğraf var.
2: iletişim dili.
1: Bu mesajlaşmalar tamam. Bu değil. Yani şu altta. Şu baktıkları fotoğrafın büyük hali var. Biraz önce gördük onu. Bizim fotoğraflarda var. Yani bu tabii önemli. Yani Kabe demek Ertuğrul sen dedin değil mi? Mekke anlaşması
3: Evet.
1: özellikle altı çiziliyor diye.
3: Tabii.
1: Şimdi burada şöyle bir durum var. Şu tarafa geliyor galiba. Burada şöyle bir durum var. İşte dua ediyorlar namazdan sonra. Şimdi bir yönüyle tabii Netanyahu'nun Modi'yi araması yani şöyle düşünün. Hani üç tane Müslüman ülke, Pakistan, Türkiye ve Suudi
3: Suudi.
1: Arabistan. Bu üç ülke, işte bu az bir dursun bu. Yani bu üç ülkenin, işte şu da Kabe, üç ülkenin içeride tabii, bu üç ülkenin lideri Cuma namazında, Müslümanların en kutsal gününde buluşuyorlar, bir anlaşma yapıyorlar. Diyorlar ki kardeşim, bana yapılan saldırı sana da yapı. Öyle değil mi Gökhan? Yani
4: Yani
1: herkes...
4: düşmanımın düşmanı dostumdur
1: Evet.
4: ki zaten biz ne kadar dost olduğumuzu en son Hindistan-Pakistan 4 gün savaşları yaşandı. Tam bu
1: Evet.
4: İsrail'in İran saldırıları falan biraz arada kaldı ama Türkiye'nin bu konudaki tavrı, desteği, Şahbaz Şerif'in Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a olan sevgisi, hürmeti bunu Ankara ziyaretinde de gördük. Pakistan tarafı böyle. Ben Suudi Arabistan'ı az evvel de ne kadar önemsediğimi anlattım. Yani Amerika'nın Suudi Arabistan'da yarattığı hayal kırıklığı aslında bu fotoğrafı daha da
1: Bu
4: güçlendirir hale
1: söylediğin
4: geldi.
1: çok önemli bir şey. Yani burada oturuyorlar. Hani Suudi Arabistan F-15'lerden örnek verdin ya. O kadar fazla para verdi, yatırım yaptı. Ama İran'a karşı...
4: Dolandırıldı.
1: Ha yani Amerika Birleşik
4: Yani
1: Devletleri
4: 2017'de de
1: savunamadı yani.
4: 2025'te de
1: Evet.
4: elinde kılıçla Körfez ülkelerini gezen Donald Trump aslında orada Suudileri dolandırdı. Ve güvenlik taahhütü boşa çıktı.
1: Şimdi
4: Bu hayal
1: burada...
4: kırıklığı da güvenli liman olan Türkiye'yi güçlendirdi. Yani Türkiye ne yaptı?
1: Doğru. Yani
4: İsrail'e
1: en
4: karşı
1: azından
4: tavrı hep
1: görüntü
4: ne?
1: öyle. Şimdiki görüntü öyle.
4: Gazze meselesi var. Yani Gazze'de mazlumlar öldürülürken en net tavrı ortaya koyan ülke Türkiye. Suudi Arabistan'ı ve Körfez ülkelerini biz bu noktada hep eleştirdik. Yeteri kadar tepki göstermediniz dedik. Belki de bu Mekke ittifakı Gazze'nin kurtuluşu için, Gazze'deki mazlumların kurtuluşu için de en net mesaj olacak. Hani İsrail gazeteleri az evvel mesaj verdi diyoruz ya da bunu nasıl okudular diyoruz.
1: Evet.
4: Diplomatik baskı Gazze meselesinde belki de en büyük yaptırım şu fotoğraf karesi olacak.
1: Çok doğru. Şimdi o fotoğraf bir daha gelsin. Kabe'ye doğru baktıkları fotoğraf. Orada şu var. Yani belki bilen arkadaşımız varsa söylesin. Hani Müslüman ülkeler arasında. Şimdi bir Sadabat Paktı vardı.
3: Evet.
1: Geçen akşam haberleri sunarken ana haberde ondan
3: Evet.
1: da örnek verdim. Yani
3: Adabat
1: biz
3: Sarayı'nda yaptık.
1: Sadabat Paktı diye bir pakt yapmıştık. Hani Atatürk Cumhuriyeti
3: İran'da
1: kurdu.
3: vardı çünkü.
1: Tabii işte Afganistan, İran, Türkiye.
3: İran'da
1: Üç Müslüman
3: imzalandı
1: ülke
3: Sadabat Sarayı'nda.
1: Cumhuriyetin kuruluşundan sonra bir Sadabat Paktı yaptı. Yani Atatürk baktı ki Doğu tarafı, devletin bir tarafını da güvenceye almak lazım. Orada bir
3: Ya
1: üçlü
3: orada
1: pakt
3: tabii
1: yaptı.
3: İran'la da bizim sınır problemlerimiz vardı. Tamam, şeye bağladı
1: ama
3: biraz
1: o da. Zaten hani 400 senedir işte Kasr-ı Şirin falan, evet. O gelen bir şey. Şimdi bu da ilginç. Mesela herhalde o günden

0: bugüne, yani Atatürk'ün yaptığı o anlaşmadan bugüne Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı herhalde 3 Müslüman ülke ilk kez bir bu tarz bir güvenlik anlaşması yapıyor, öyle değil mi? Başka var mı? Başka yok, yok herhalde.
1: Başka yok zaten.
0: Hatırlayan var mı? Başka yok.
2: Başka yok.
1: D8
2: başka
1: var yok. İşte.
0: Ha, o başka bir şey, o daha ekonomik
1: işliyor. Rahmetli Erbakan'ın aslında yok, o da
2: bu doğrudan, bu doğrudan askeri ve güvenlik anlaşması.
1: Aslında o da bunu yapmaya çalıştı da gücü yetmedi, konjonktür, siyasi konjonktür.
0: O şimdi
1: gereği.
0: Bu daha net bir şey gibi görünüyor. Tabii. Bir de burada tabii Kabe'ye doğru bakıyorlar. Yani bilen bilir, şimdi Kabe'yi gören vardır, görmeyen vardır. Kabe'de şu alttaki kemerler, alt yapım, orası Osmanlı yapısıdır. Hmm. Yani şuradaki alttaki şu bölüm şöyle. Burası Osmanlı yapısıdır. Onun üstü çeşitli
2: Osmanlı revakları.
0: Tabii. Onun üstü çeşitli dönemlerde farklı ülkeler tarafından yapıldı, bozuldu, birçok şey oldu. Mesela en son İtalyanlar yapmıştı 90'larda üst taraftaki yerleri, bazı yerleri İtalyan mimarlar falan yapmışlardı. Şimdi buraya doğru insan bakarken şöyle düşünüyor. Yani koskoca bir tarih. Hani öyle ya da böyle bir Osmanlı tarihi. Burası, buranın güvenliği, buranın kutsiyeti, Hicaz demiryolu, Medine, hani bu topraklardan bu milletin çekildiği şurada bir 100 yıllık hikaye. Irak konuşuyoruz ya, Irak. O millete Irak ama ya bize yakın bir yer yani,
1: ya,
0: öyle değil mi?
1: Çok kısa yani, çok kısa bir süre.
0: Tabii. Ya bütün bunları düşünüyorlar muhtemelen, bakıyorlar. Ha bu arada tabii bütün devletlerin sınırlarına, hudutlarına, rejimine Türkiye saygılı. Artık orada Suudi Arabistan çok diye bir devlet var. Evet. Orada Pakistan var, orada Suriye var, orada Irak var. Ama ne olursa olsun hani kültür insana, medeniyet insana bir yerden bir bakış açısı aralıyor. Bu bakış çok etkiledi beni. Yani bu ortak bir teoloji tarihine, bir inanç tarihine, bir medeniyet tarihine bir açıdan bakma hikayesi.
1: Aslında tek
0: gerçek, bu çok önemli bir fotoğraf yani.
1: Aslında tek gerçek bu, biliyor musun? Dünyanın tek gerçeği budur. Dünyanın tek gerçeği inançtır. İnanç üzerine inşa edilir. Ekonomide,
0: ya da sen öyle düşünüyorsundur belki de.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Tarih öyle anlatıyor bizi.
0: Evet.
1: Savaşlarda,
0: peki bu ekonomide fotoğrafta, Ertuğrul, bu fotoğrafta kötü olan şey ne?
1: Ya bu fotoğrafta ne anlamda kötü? Görsel olarak mı soruyorsun?
0: Görsel.
1: Ya görsel olarak mı soruyorsun?
0: Tabii ki şu arkada yukarıdaki şöyle, binalar, evet, değil mi? Onu,
2: büyük gökdelenler, gökdelenleri diyeceksiniz.
0: Şey diyor ki, Yiğit diyor ki Ataşehir'e benziyor diyor.
1: Hakikaten Ataşehir'e benzemiş.
0: Çok iyi ya. Yiğit nereye benziyor?
3: Ataşehir'e
0: benziyor. Gerçekten öyle bak, benziyor. Orada da var böyle bir şey değil mi?
3: Finans kent gibi yani, öyle.
0: Evet. Ama şey için yani, arka taraftaki binalar. Yani ben bu yüksek bina işine karşıyım. O güzel bir şey değil. Ama ortada muazzam Kabe. Yani o bambaşka bir şey. Ama arka taraf gerçekten Ataşehir'e benziyor. Her neyse, Ataşehir'e benzese de biz Mekke anlaşması olarak oradaki Kabe'nin kutsiyetiyle olaya bir bakalım.
3: Ona saygım sonsuz. Benim iki sorum olacak. Anlaşmanın maddelerini tam olarak ne zaman görebiliriz?
0: Kime sorular?
3: Örneğin
0: Abdurrahman hocam
3: daha tamam. İyi bilir. Mecliste bir parlamenter, evet, olarak da. İki, bir de bu anlaşma haliyle meclise gelmesi lazım. Planlanan ne zamandır meclise gelmesi için?
0: Abdurrahman Hoca soruları duyduysa cevap verebilir bize hemen hızlıca.
2: Evet.
0: Çok hızlı.
2: Evet, Yiğit Bey, henüz kurumsallaşma süreci devam ediyor. Onun altını çizmek lazım aslında. Az önce Sayın Bakanımız da bunu ifade etti. Bunun detayları, yani tam manasıyla hem organizasyonel yapısı hem ortak kurulacak komiteler, bu komitelerin alt birimleri, bunların hepsi iyi dizayn edilecek. Dolayısıyla kurumsallaşma süreci sürüyor. Pazartesi günü Terörsüz Türkiye ile birlikte meclis tatile girecek. Dolayısıyla bu esnada kurumsallaşması tamamlanır. Sonrasında muhtemelen yeni dönemde beraber ilk olarak burayı şey yaparız, meclise getirir.
0: Peki. Çok teşekkürler. İki numaralı bilgiyi getirelim de. İki numaralı tableti getir. Gel. Bu önemli. Gürkan, burada Ankara anlaşmaya nasıl bakıyor? Şimdi tam burada fotoğrafa baktık. Medeniyet, işte Müslümanlar, ortaklık, şu bu falan, ama Türkiye çok dikkat çekici şeyler söylüyor. Bak, diyor ki NATO'ya alternatif değil. İlk önce bunu ifade ediyor.
4: Evet, doğru.
0: Neden?
4: Yani şöyle, NATO'nun belli bir alanı var. Yani NATO'ya baktığımız zaman illa bir savaşa gireceğiz, İşte savaş sürecinde yöneteceğiz değil. Bu askeri birlikler olsun, işte savunma süreci olsun, birçok etkeni var orada. Yani lojistik alanları vesaire de var. Türkiye zaten şöyle yani.

0: Yani Türkiye'nin NATO'da bulunması da aslında bir askeri güç alanını kullanmak değil ki. Az önce ifade ettik ya, Türkiye gittiği yere, her gittiği savaştan sonra, gittiği savaş demeyelim, çıkan savaştan sonra barışı getiren ülke Türkiye. Onu özellikle bakmak lazım. Türkiye burada bir körfez tarafındaki, ben barış elçisi olarak görüyorum Türkiye'yi. Bu barış elçisinin bir simgesi. İslam NATO'su da deniyor az önce buna, resimdeki kareye
1: Ama
0: ama.
1: şimdi bak, o tamam, bu cümleyi kuruyorsun. Bu cümle belki insanı okşayan da bir şey. Yani
0: Evet.
1: Müslümanlar bu cümle karşısında mutlu olurlar. Derler ki kardeşim, biz aynı inanca mensubuz. Aynı pakta bir savunma gücümüz var. Hani NATO, Kuzey Atlantik falan, o savunma paktı. Onun karşısında da Müslüman ülkelerin NATO'su falan. Bu cümle insanın göğsünü kabartabilir.
0: Evet.
1: Ama Türkiye diyor ki, sevgili Gürkan diyor, birdenbire göğsün tamamen kabarmasın. Bundan mutlu
0: Yok
1: ol,
0: yok yok,
1: memnun
0: o
1: ol.
0: tamam tabii.
1: Ama bu diyor NATO'ya alternatif değil, tamamlayıcı bir güvenlik
0: Yani
1: mekanizması. Ben NATO'nun
0: bölgesel
1: üyesiyim diyor
0: anlamda. Tabii tabii
1: önce.
0: tabii bölgesel bir süreç
1: Evet,
0: aslında baktığınız zaman.
1: evet.
0: Aslında onu ifade ettim. Yani bir tarafımızı mutlu edebilir ama gerçeğe baktığımız zaman bu Türkiye'nin bölgesel stratejik anlamda güvenlik politikasını da aslında ön plana koyuyor. Yani az önce Can Hoca ifade etti. Ben bu süreci terörist Türkiye'den ayrı görmüyorum. Yani
1: Onunla bağlantılı mı diyorsun?
0: tabii
1: Anladım.
0: Sayın Babacan da ifade etti. Sayın Hakan Fidan da ifade etti. 2 yıldır çalışıyoruz dedi. Aslında bence 2 yıllık değil bu süreç. 2017'den Sayın Babacan'ın ifade ettiği gibi 2017'deki FETÖ süreci sonrasındaki yapılan organizasyon diye bakmak lazım. Devlet aklı olarak bakmak lazım.
1: Anladım.
0: Devlet aklını mesela terörist Türkiye'ye baktığın zaman insanlar sadece Devlet Bahçeli'nin son 2000 işte bu 23 sürecinde 2025 sürecinde özellikle işte anlattığıyla görüyor aslında ama bu 2020 süreci 2019 sürecinde terörist Türkiye sürecinin altyapısı var.
1: Anladım.
0: Bu da buna bağlamlı bir etken.
1: Herhangi bir üçüncü ülkeyi hedef almıyor diyor. Yani Türkiye durumu bir açıyor şöyle. Diyor
0: Ya
1: ki kardeşim, kimse
0: alıyor
1: tedirgin
0: aslında.
1: olmasın.
0: Alıyor aslında.
1: Yani
0: Alıyor şöyle.
1: almıyor diyor şimdi.
0: Hayır hayır
1: Ben
0: şöyle alıyor.
1: devletin açıklamasına inanıyorum
0: Hayır
1: sevgili
0: şöyle. Bir
1: Gürkan.
0: şekilde almıyor. Tabii ki
1: O
0: almıyor.
1: resmi açıklamayı yorumluyor haklı
0: Yok yok. Yani
1: şekilde. Evet.
0: devleti az önce ifade ettim ya Türkiye'nin duruş felsefesine.
1: Evet.
0: Ama burada diyor ki İran'a diyor ki sen bu bölgeyi diyor kendi menfaatlerin noktasında Türkiye'nin menfaatlerini ikinci plan alaraktan Mısır'ı da Lübnan'ı da birçok bölgeyi de sen karıştırdın bu bölgede diyor.
1: Ha, doğru.
0: Biz bu bölgede İsrail'e de alan bırakmayacağız diyor aslında bu herhangi bir üçüncü ülkeye hedef almayacağız anlamda. Türkiye hiçbir zaman kendine karşı bir askeri müdahale olmadığı sürece hiçbir şekilde askeri bir tatbikatı gerçekleştirmez. Bu böyle bir mesele lazım. Onun
1: Anladım.
0: için herhangi bir üçüncü ülkeye hedef almaması gerekçesini böyle bakmak lazım.
1: Anladım. Tatbikat değil de belki saldırıyı
0: Ya
1: gerçekleştirme.
0: gibi evet.
1: Türkiye'yi bölgesel
2: Bir de
1: çatışmalara
2: bir araya girebilir miyim?
1: otomatik olarak, geleceğim hocam. Türkiye'yi bölgesel çatışmalara otomatik olarak dahil etmiyor. Bak, bu çok önemli. Geleceğim hocam, Can. Burada Türkiye şöyle mi diyor? Şöyle mi diyor ya da ne diyor? Önce sen söyle. Sonra şöyle mi diyor'yu soru yaparım ben.
3: Ya şöyle bölgesel çatışma dedi zaten bir Suriye'deki iç savaş yeni bitti ve orada YPG'den de ne olacağı belli değil. Kuzey Irak'ta ayrı bir bölgesel yapı var.
1: Evet.
3: İran'da muhalifler ayaklandı ve İran'da da Kürt ayrılıkçıları hatta Trump silah verdi. Orada da rejime karşı bir isyan söz konusu olabilir. Gazze'deki durum ortada. İsrail devamlı hem Suriye'ye hem de Filistin'e yayılıyor ve işgal ediyor. Ya sonuçta bütün bu çatışmaların ortasında bu ittifakın kurulması bütün sadece bölge ülkelerine değil aslında Amerika ve İsrail'e de evet NATO ülkesi ama biz de burada varız. Bizimle
1: Evet,
3: beraber burada bir hamle yapılacaksa bizimle beraber hamle yapılsın. Zaten bu Amerika'nın isteğiyle ortaya çıkmıştır. Yani şöyle Amerikan
1: Aa, bir dakika,
3: isteğiyle.
1: bir dakika.
3: Hayır şöyle
1: Önemli bir şey diyorsun.
3: hayır şöyle Amerikan isteğiyle. Bir
2: İsteğiyle
3: dakika,
2: değil de.
3: araya girmeden anlatayım. Yanlış anlaşılmasın yani.
2: Onay
3: Amerika'nın da isteyeceği bir
2: evet.
3: şeydir bu.
2: Evet.
3: Bölgede güçlü bir
0: Denge.
3: ittifakın olması için yani İsrail'e işte İran'a karşı da oradan yapılabilecek hamlelere karşı da bölgede güçlü bir ittifakın olması. Sonuçta NATO ülkesi Türkiye. Yani burada Amerika Türkiye'den ayrı düşünemezsiniz Orta Doğu'da. Türkiye'yi de Amerika'dan ayrı düşünemezsiniz. NATO ittifakı olduğu için. O yüzden burada Amerika'nın da isteyeceği İran'dan gelecek tehditlere, İsrail'den Türkiye'ye karşı gelecek tehditlere karşı hem Türkiye'nin hem de Amerika'nın çıkarları.
1: İran, tamam,
3: hedef alan
1: Amerika,
3: bölgesel bir ittifak.
1: Amerika, İsrail.

0: Aynen Türkiye'ye yönelik gelecek tehditlere karşı.
1: Bakın,
0: hem Amerika'nın birlikte organize olmasını ister
1: hem
0: mi?
1: Hem Amerika'nın çıkarlarına hem Türkiye'nin çıkarlarına diye bitirdim. İkisinin de çıkarlarına uygun davranabilecek bir ittifak süreci.
0: Burada biraz senden farklı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri bazen kendi çıkarlarına uygun düşmese de İsrail'in istediklerini yapmak zorunda.
1: Olabilir. Yapmak zorunda olabilir ama bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücü, parasal anlamda maddi imkanları olmadan İsrail'in hareket kabiliyeti yok. O yüzden Amerika olmasa bölgede İsrail bu denli
0: fevri
1: hareket edemez. Evet. O yüzden şu maddeyi karşılıklı Amerika'nın da Türkiye'nin de çıkarlarını hedefleyen, yani iki NATO ülkesinin, güçlü NATO ülkesinin çıkarlarını hedefleyen bir ittifaka doğru yönelmiş Türkiye.
0: Peki. Bölgesel caydırıcılığı, savunma sanayi işbirliğini ve askeri işbirliğini güçlen. Burada da Türkiye diyor ki, Ankara diyor ki, ben bölgesel caydırıcılığı, savunma sanayisi, daha çok üretim ortaklığından bahsediyor aslında. Yani birlikte silah üreteceğiz diyor. Yani savunma sanayi işbirliği, askeri işbirliği, birlikte silah üreteceğiz gibi herhalde burada da yorumluyor.
2: Ya,
0: buyurun.
2: İlk maddeden ifade edelim. Canım hocanın bıraktığı yerden ifade edelim. Şöyle bir durum var. Yani Türkiye mesela NATO'ya üye ama Türkiye Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kaldı. Diğer tarafta baktığınız zaman İran, İsrail sürecinde de aynı şekilde tarafsız kaldı. Sonuçta bir tarafında da NATO'nun üyesi. Türkiye az önce için bu şey silahla savunma sanayiyle söylediniz ya, Gökhan Bey çok güzel bir şey ifade etti. F-15'lerle ilgili, kandırıldığıyla alakalı. Bu savunma sanayi süreci Türkiye'nin özellikle İHA SİHA'da %60 diyeyim ben, %50'nin üzerinde olduğunu düşünüyorum.
3: Şimdi onun için bu denge halde geliyor. F-35 konusunda da biz kandırıldık, biz dolandırıldık.
2: Tabii. Ama şu yani... anki kasta yaptırımlarında bu süreçteki Türkiye'nin dengesinden dolayı Amerika'da geri vide satmak sonucunda kaldı.
4: Özür dilerim.
2: Yani anlatmak istediğim, Türkiye bölgesel çatışmalardan ziyade bölgesel güvenlik tarafında bu işin. Savunma sanayisinde de bölgesel güvenlik sürecinde. Yani bizim çevremizde de bir Kaspeka'da benim yakın bir arkadaşım var. Kamikaze drone üretiyor mesela. Türkiye'nin geldiği noktayı ben ne olduğunu görüyorum. En azından gözümle
0: çok
2: gördüm.
0: Çok iyi diyor değil mi? Bizim bir amcaoğlu var drone üretiyor.
2: Yok,
0: bir amcaoğlu var, o da silah üretiyor gibi. Bayağı bir rahatladı.
2: İnanın yani. Türkiye. Bakın Türkiye vallahi o noktaya geldi. Ya yani Türkiye böyle sıradan bir ülke olarak görmemek
0: yok
2: lazım.
0: Yok canım, Türkiye sıradan bir ülke olarak
3: görmemek lazım. Sevgili Ertuğrul, Sayın Erbakan da bu
0: kadar rahat söylüyorsun ki arkadaş var.
3: Keşke o zaman işte komşularımız drone üretiyor diyebilecek kadar... Evet. Geliştirebilseydik bir şey değil
2: mi? Zaman da heronlarla
3: yıllara Sayın Erbakan da bunu yapmış olurdu.
5: Zaten
3: evet, Türkiye'nin geldiği noktada ama işte.
5: 3 oldukça bu anlaşmaları yapabiliriz. Bir de bu 5. madde olayına hemen şöyle gireyim istiyorsun.
0: Gir, sonra bir hocaya gideyim, sonra geliyorum.
5: Tabii 5. maddede hani birimiz hepimiz birimiz konusu
0: NATO öyle diyor.
5: Tabii evet. NATO öyle diyor ama şimdi o burada yapılan anlaşmada oraya ekstra bir şey de koymuşlar.
0: Ne diyorlar?
5: Diyor ki hepimiz birimiz hepimiz evet ama diyor. Bu yardım talep noktasındaki değerlendirmeleri ülkeler yapıp karar verecek. Yani diyor ki biri Pakistan'a saldırdı X ülke.
0: Evet.
5: Burada Türkiye asker mi gönderecek, gıda mı gönderecek, işte yardım anlamında işte
0: kendi
5: tıbbi...
0: Kendi parlamentosuna soracak.
5: Bu evet,
2: zorunda
5: yani
2: değil.
5: Ülkelerin...
2: Yani savaşa girmek zorunda değil yani.
5: Değil, siyasi kararlarıyla, kendi egemen haklarıyla verecekleri bir...
0: Peki NATO'da o 5. madde girmek zorunda mı?
5: Yok, orada değil. Da kendi Türkiye'de... inisiyatifine bırakıyor. Orada da kendi inisiyatifine bırakıyor.
0: O zaman
5: burada
0: o zaman
5: ama orada yazmıyor, burada direkt yazmışlar yani.
0: Anladım. O bir zaman iyi. Şöyle iyi. Yani bu kadar zorlayıcı değil herhalde.
5: Yok değil. Bırak değil, açıkça yazıyor.
2: Şöyle bakalım. Diyor ki bir üyeye yapılan silah saldırı tüm NATO üyelerine yapılmış olur. Bir NATO ülkesine silah saldırı ortak tehdit olarak kabul edilir. Ancak her ülkede otomatik olarak asker göndermek zorunda değildir. Yardım şeklini kendisi
5: karar verir
2: diyor. Yardım, askeri güç, istihbarat, lojistik, savunma sanayi ve benzeri gibi diyor.
0: Anladım. Yiğit, bu anlaşma yani her yönüyle tartışılıyor. Olumlu, olumsuz vesaire. Şimdi olumlu taraflarını konuştuk. Bir kere 3 Müslüman ülke, bu önemli. 2, bölgede karışıklık var. Türkiye bir tedbir, önlem, bu önemli. 3, enerji hatları, biraz sonra haritayı getir. Hatta şu haritayı bir getirseniz arkadaşlar.
5: Kalkınma yolu projesi.
0: Kalkınma yolu, enerji dediğin 11'i bir getirin.

0: Peki bir bakınca birdenbire yani Türkiye, Pakistan, Arabistan. Yani bu anlaşma önceden pişirildi, çalışıldı. Öyle mi yapıldı? Yoksa böyle bir şey geliyor yani tehlikeli bir şey var. Onu gördüler ve ivedilik de hemen böyle bir savunma hattı paktı mı oluşturdular?
1: Benim gördüğüm şu, 2024'ten sonra özellikle bölgenin tam anlamıyla yakıcı hale gelmesinden sonra hem bugün konuştuğumuz, içeride konuştuğumuz terörsüz Türkiye hem de dış politikadaki zorunlu ilişki ağının devlet aklı ve mevcut iktidar tarafından da ortaklaşa bir şekilde ben bunu hem güvenlik bürokrasisi hem de siyasetin arka kapı diplomasisi olarak yorumluyorum. İkisinin de masada ortaklaşarak aslında bu alanı açtığını görüyoruz. Burada tabii hani Türkiye'de muhalefette de güçlü bir ses görmüyoruz buna karşı. Çünkü mesele siyasi olmanın tamamen dışında gibi geliyor bana. Ve bununla birlikte hani son 1-1,5 yıldır da aslında alttan alta diğer iki ülkeyle, ittifakın diğer iki ülkesiyle yoğun bir diplomatik temas oldu. Hem Bakan Bey'in açıklamalarından hem de diğer yayına gelmeden önce taradığımız kaynaklarda baktığımda aslında düzenli görüşmeler varmış ama bir eleştirim var. Şimdi bu
0: Nedir o?
1: anlaşma büyüyebilir mi? Yani taraf bir dördüncü devlet girebilir mi? Beşinci devlet girebilir mi? Bu şu anda
2: Mısır,
1: belirli değil
2: Suriye.
1: gibi. Ya da
0: Mısır.
1: ya belki İran.
2: Mısır olasılık Sayın Fidan bahsetti ama Suriye'den bahsetmedi. Ki zaten Suriye'de bu iç savaş sonrası yeni yönetim, Şam yönetimi biraz da bizim desteğimizde, bizim güdümümüzde.
1: Tamam,
2: İbrahim Kalın'ın Şam ziyaretini hatırlayalım.
1: Tabii, korumamız
2: yani bizim
1: gibi.
2: Korumamız, bizim
1: Hem siyasi
2: yönlendirmemiz.
1: anlamda hem askeri anlamda bizim korumamız gibi. Şimdi üç ülkenin varlığı, devletin varlığı tamam ama bundan sonra geleceklerle ilgili bir şeffaf
0: Ama
1: süreç ilerleyecek mi?
0: Evet, üçü de evet diyecek.
1: Üçünün de evet demesi
0: Ya bu Avrupa
1: gerekecek
0: Birliği'ne
1: ama.
0: giriş gibi. Yani birisi hayır gelmesin dediğinde gelemiyorsun.
1: Tamam. Şimdi dördüncü, beşincinin gelmesinin tartışıldığı yerde giderek büyüyen bir ittifak.
3: Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ermenistan bile dahil
0: olabilir. Ya Euroleague var ya, Euroleague.
1: Evet, tabii benim de çok sevdiğim.
0: Mesela Galatasaray almamış galiba oraya.
1: Benim de çok sevdiğim.
0: Euroleague gibi bir şey bu. Yani giremiyorsun. Üçü de evet diyecek buraya dahil olman için.
1: Bu bir bölgesel güç olmanın yanında aynı zamanda işte Ertuğrul'un da dediği gibi bazen de silahlanma ya da güvenlik meseleleri taraf devletlerin dışındaki bölgede planı olanları bir korkutur, bir gerer. Orada da olası çatışmaların önce diplomatik alanda sonra belki de toprak sahasında başlama ihtimali görülebilir. Daha da somutlaştırır. Mesela Azerbaycan'ın tavrı ne olacak?
0: Şimdi ne olacak sence?
1: Şimdi ben Azerbaycan'ı üzülerek birçok konuda arka kapıda İsrail'le diplomatik temaslarda görüyorum. Şimdi bu kadar İsrail'e karşı...
0: Ya konumuz şimdi bir şey diyeceğim.
1: Hayır, konumuz tamam, ama şu ya, gerilirse bu pakta. Biraz hani gerilim ortalığı. Yoksa her şey çok güzel baktığımızda.
0: Şöyle şöyle. Mesela Azerbaycan'ın durumu yani öyle hassas, öyle enteresan, öyle ilginç. Yani bir tarafta İran tehdidi, diğer tarafta aşağıdan İsrail İran meselesi. Dolayısıyla orada bir Ermenistan hadisesi var. Evet. Hani Türkiye'nin yani İran tutuyor
1: Gürcistan
0: işte Ermenistan'ı destekliyor
1: var, Ermenistan
0: falan.
1: Var.
0: Bölgesel politikalar, tarih, mari iç içe girmiş. Şimdi Azerbaycan'ın İsrail'le olan temasları elbette Türkiye tarafından çok onaylanacak şeyler değildir. Ama Türkiye bazı şeyleri de böyle soğuk barış ya da dondurup bir kenara koyar. Yani koyarsın. Bu senin kardeşin, yani soydaşın, iki devlet tek millet ama bunun da bölgesel olarak bazı tercihleri oluyor. Türkiye bu konuda bence o meseleyi büyük bir hadise olarak Azerbaycan'ın önüne koymuyor.
1: İşte görecek mi görmeyecek mi?
0: Ancak öyle yürüyebilir bu politika. Başka türlü olmaz. Yani o zaman
4: ya
0: iş
4: şimdi
0: karışır.
4: Bak bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Sürekli bu ısırıp ısırıp gündeme geliyor. Bir kere her Türk'ün Azerbaycan'la ilgili konuşurken dikkat etmesi lazım. Azerbaycan
0: Tabii.
4: Türkiye'den sonra en büyük ve kadim Türk devletidir.
0: Tabii.
4: Türk milletinin merkezidir, baba ocağıdır o
0: tabii,
4: coğrafya.
0: Tabii,
4: bak,
0: tabii, tabii.
4: Şimdi tarih diyorsun ya bak kardeşim, bu adamlar işgal edilirken senden helikopter istemiş vermemişsin. Kim vermiş? İsrail vermiş. Yardım etmiş, canını kurtarmış. Sen Türkiye olarak arkanı dönmüşsün, tamam? Daha Boraltan Köprüsü'ne girmiyorum Ermeni hadiselerine. Şimdi tarih deyip geçtin de olmuyor işte. Adam buraya yazıyor onu. Şimdi sen tarih çerçevesinde adama sırtını dönersen

Adam da sana belli bir yere kadar sorar. Azerbaycan bugün Türkiye'nin en büyük destekçisidir. Hem jeopolitik anlamda, hem enerji anlamda, enerji yolları anlamda. İlham Aliyev'le Sayın Cumhurbaşkanımızın ilişkisi, bugün nasıl diyorsak bu Mekke'ye ve Mescidi Kabe'ye bakışın bir anlamı var. Türk devletleri açısından da Sayın Cumhurbaşkanı ve İlham Aliyev'in, Sayın Aliyev'in

0: Duruşu bir anıttır, bir mesajdır. İkisinin duruşu dahi yeter. O yüzden bugün Azerbaycan'ın Türkiye ile birlikte burada olması gerekmektedir aslında demekte istiyorum. Anladım. Anladım. Medeniyetler çatışmasına geliyorsak, çünkü orada hocam çok güzel bir şey söyledi, doğru da bir şey söyledi. Henüz askeri güç yok. Niye yok? Çünkü Rusya hegemonyasından tam anlamında kurtulamamış bir Kafkasya'dan, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Evet. İlişkilerinin sürekli ısıtılıp ısıtılıp getirilmesini doğru bulmuyorum.
1: Anladım. Yiğit 11'de ayrılacak. Biz evet. Bu arada yayın 12'ye kadar sürdüreceğiz. Gökhan Taşkın müsait. Tabii ki buradayız. 12'ye Can da burada. Can, haritayı konuşacağız şimdi seninle. Ama Yiğit'e bir şey soracağım. Tabii. Biraz kışkırtayım yani. Hadi. Günlük politik bir şey. Mesela bu anlaşma, bu Mekke anlaşması, bu biraz da Türkiye'de hani muhafazakar demokrat bir iktidar var ve onun için mi oluyor? Mesela Türkiye'de yani sen Cumhuriyet Halk Partilisin. Cumhuriyet Halk Partili, sevgili dostlarımız asla yanlış anlamasın, Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran partidir ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsa bu sefer Ertuğrul'un söylediği gibi mi olurdu? Mesela bu anlaşma, böyle bir anlaşma yapılır mıydı?
2: İyi de hocam, sana destek vererekten bir şey
3: yapıyor. Atatürk yaptı dedin.
1: Tabii ben söyledim sağdan bak.
3: Aynen. İki desteğim geldi zaten, ben de ona
1: vurdum. Bugünün Türkçesi.
2: Bugünün CHP'si de mi yapardı? Ne yapacak?
4: Hayır, şöyle söyleyeyim. Muhafazakar demokrat dedi ya Farga abi. Ya ben orada CHP'yi böyle sanki muhafazakarlıktan tam uzak bir parti olarak tanımlamıyorum.
3: Bizim hem muhafazakar CHP'dir aslında. Yok,
4: değerler araştırması yaptım. Değerler araştırmasında CHP seçmeninin %30'u 5 vakit dinini ve cebelerini yerine getirdiğini ifade etti.
1: Tabii.
4: İyi hocam. Buradan siz devam edin yani.
1: Ya onu sormuyorum. Politik olarak.
2: Yani çok
1: bakıyorsun?
0: Recep Tayyip Erdoğan.
1: Belki Ertuğrul da biraz tahrik
0: bir şey söyleyeceğim. Ya vallahi sen bir laf var ya, sevmeyelim de taşa mı dönelim? Ya adamın kralı ya. Vallahi %30 seviyesinde ibadet. Ya Rabbi.
3: Bak bunları bilerek yapıyor. Sana burayı kesecek video yapacak.
0: %0'dan %30'a çıkardım.
3: çok şükür Cumhuriyet Halk Partililer ta Cumhuriyet'in başından bugüne kadar hem dini mecburiyetlerini yerine getirecek kadar itikatlı,
2: şaka yapılacak bir konu değil o. Değil. Niye? Çünkü evet, Cumhuriyet'in de, bir dakika. Ha. O şaka yapılacak bir konu değil.
1: Hangisi?
2: %0'dan %30'a.
3: Ya o yüzden.
2: Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Millet Meclisi dualarla açılmış. Cuma günü gidilmiş onlar. Yani hani Cumhuriyet Halk Partisi...
0: Oralara girerim de tarih altında kalır herkes de.
2: Ben gireriz. Ben tarihi de iyi bilirim.
0: Herkes altında kalır.
2: Ben orada biraz can gibi düşünüyorum.
1: Can gibi
2: kimse kalmaz
1: biraz.
2: Şaşırmayın. Bak Özgür Özel de namaz kılar, eder. Bu
1: tabii ki.
2: Anadolu'da kültürel bir şeydir. Hem dini bir şeydir. Cuma'ya gitmek, bayram namazı kılmak aynı zamanda Anadolu'da kültürel bir şeydir.
1: Tabii.
2: Bunu kutuplaştırmaya dönüştürmeyelim. Yani %0'dan %30'a çıkmış değil. Anadolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları Cuma namazına gider.
1: Tabii.
2: Bayram
1: herkes
2: namazına gider.
1: Bunun CHP'lisi
2: ben Anadolu'da büyüdüğüm için biliyorum. Ha siz İstanbul'da
0: ben de bu refleksi anlamıyorum ya.
2: Ama hayır.
0: CHP'lilerin yani, Müslüman olduğunu savunma refleksini anlamıyorum.
2: Ama bak sıfırdan %30'a getirmek bu doğru değil. Bak, bunun şakası doğru değil.
0: Bu eziklik. Bu eziklik sendromu.
2: Ya niye ezileyim arkadaş?
0: Bu yanlış. Bu yapmayın bunu.
2: Niye ezileyim?
0: Ya yapma. Sen ya CHP'lerin Müslüman olduğunu ispatlamak zorunda mısın
2: iyi de,
0: ya?
2: Şov, bak şov yapmaya gerek yok.
0: Şov yapmıyorum. Sıfırdan, tarihi de yanlış biliyorsun. Yok dualarla açmış. Bak girmiyorum. Neyse tarihim uzatma. Yanlış boş ver. Yanlış yalan bildiğin şeyler konuşma.
2: Yanlış yalan biliyorum.
0: Boş ver. Ya. Şimdi bak sen
2: ya Allah aşkına
0: CHP'lerin Müslüman olduğunu anlatmak durumunda değilsin. Şov yapma burada. Yok efendim
2: sen
0: neymiş?
2: Sen şov yapıyorsun.
0: Şaka ya. Yapmayalım falan.
2: Sen şov yapıyorsun. Şov sıfırdan %30'a getirdi diyen sensin. Şov
0: doğru diyorum. 130'a getirmiş
2: geldi?
0: Adam.
2: Yok, nereden geldi? Sen tarih
0: CHP il başkanları namaz kılıyormuş. Adamların başında imam
2: arkadaşlar söyleyelim getirelim şuraya bir koyun. Mustafa Kemal'i bir koyun da.
0: Mı yaptın
2: Mustafa
0: sen
2: Mustafa Kemal'i bir koyun da şuraya arkadaşını görsün ya. Ya bırak Allah aşkına tamam.
0: Namaz kıldığını niye savunuyorsun ya?
2: Ya tamam.
0: Ya sana ne arkadaş?
2: Tamam.
0: CHP il başkanının namaz kılışından sana ne ya? Bak bu eziklik sendromu
2: ya sıfırdan nedir, biliyor musun? Gelme bak, demek bir kere var. Bu şov
0: ben
2: bu şov izin vermem.
0: Rahmetli Kadir Mısıroğlu. Rahmetli Kadir Mısıroğlu
2: Mustafa Kemal'i koyup da Mustafa Kemal'i koyup da bir şey tarihi yanlış bir yapı bu şov. Bu şovu yaptırma.
0: Rahmetli Kadir Mısıroğlu
3: eleştirildi.
0: Bu şovu bunları söyledi biliyor musun? Bak rahmetli Kadir Mısıroğlu. Zamanında demişti ki en Müslüman biziz kavgası yapacaklar. Şimdi o durumdayız. Allah ona binlerce rahmet etsin. Şimdi o durumdayız.

0: herkes en Müslüman benim. Ya arkadaş bunu sormuyoruz ki biz. Biz başka bir şey konuşuyoruz. Hemen savunma. Peki, Atatürk duayla açtı. Ya biz onu mu konuşuyoruz?
1: Evet, dedin ki sıfırdan 30'a geldi dedin. Öyle öyle bir şey dersen doğru olmaz. Bunu peki ifade ediyorum.
0: Ya benim bir bekledikleri yeni partide verin.
1: Mesele o değil. Azerbaycan'ı konuşacağız şimdi. Evet, İsrail evet meselesini konuşacağız. Bakalım ne olacak.
2: Ama
1: yani.
2: O,
1: hadi.
2: O konuyu, yani Allah aşkına konuşturmamak için
1: yapmayın ya.
0: Hayır bir şey yapmamak için. Ya Azerbaycan'la İsrail'in ne alakası var?
1: Ne demek ne alakası ya? Ne demek orada Müslümanlar katlediyor?
0: E o zaman
1: kim
0: Amerika
1: destek veriyor?
0: Ya Amerika ile anlaşmanı kes. Ya Avrupa bırak anlaşmanı ya. Anlaşmanı kes o zaman ya.
1: Kim destek veriyor? Hadi anlat.
0: Neye kim destek veriyor?
1: Neymiş de Azerbaycan'la İsrail'le İsrail'in Azerbaycan'a verdiği desteği yanlış algılıyor. Niye yanlış algılıyor?
0: Bir dakika destek vermiyor. Bir dakika. Bir dakika destek vermiyor.
1: Müslümanlar katlediyor. Burada bas bas bağırıyor insanlar.
0: Bir dakika destek vermiyor.
1: İsrail
0: ilişkilerini bozmak zorunda değil ki ya.
1: Filistin'de insanlar katlediliyor, evet, çocuklar katlediliyor. Evet. Burada biz İsrail ile Azerbaycan ilişkisinin iyi olduğunu anlatacağız. Kusura
0: i̇yi
1: bakmayın.
0: Olduğunu anlatmıyoruz.
1: Ben buna itiraz ediyorum. Kusura bakma.
0: İyi olduğunu anlatmıyoruz.
1: Tamam anlat o zaman.
0: Şuradan bakacaksın konuya. Sen Türkiye olarak buradan oturup başka bir devletin egemen hakkına yorum yapamazsın. Türk devletiyle Azerbaycan'la
1: pardon da Suriye'deki iç savaşta
0: Türkiye'nin arasını bozacak fitne yaratamazsınız. Suriye'deki ben buna müsaade etmem.
1: Suriye'deki iç savaşta
0: Türkiye'nin Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak sokuyorsun. Yanlış yapıyorsun.
1: Ben nifak sokuyorum. Yapma.
0: Şu anda nifak sokuyorsun. Ben Azerbaycan'la Türkiye arasına nifak sokulmasına müsaade etmem.
1: Hocama soralım. Hocama soralım.
0: Kime sorarsan sor. Bu benim görüşüm. Öyle şey mi olur ya?
1: Ben o zaman senin görüşün.
0: Şey
1: senin görüş, o senin
0: size
1: görüşün.
0: Kalsa, size
1: benim
0: kalsa,
1: görüşümde, benim
0: ya
1: görüşümde,
0: size kalsa
1: benim
0: Türkiye Karabağ'ın işgalden kurtarılması için
1: benim görüşümde
0: Azerbaycan'a yardım etmekle yanlış yapmıştır. Yanlış yapmıştır.
1: Hiçbir şekilde ilişki kuramazsın. Bu ne benim görüşüm?
0: Ya kardeşim,
1: hadi bakalım.
0: Can,
1: İsrail çocukları katleden, Müslümanları katleden, çocukları katleden İsrail'le yan yana gelemezsin. Bu da benim görüşüm. Bu da benim görüşüm. Hadi bakalım.
0: En Müslümansın.
1: İsrail'i savunun arkadaşlar. Savunun İsrail'i. Savunun İsrail'i.
2: Can, bana
1: savunun
2: müsaade eder misin?
1: Ediyorum. Savunun İsrail'i.
2: İsrail'i savunmuyorsun tabii. Niye savunsun ki?
0: Ya, cahil konuşuyorlar. Yok,
1: tabii cahil.
0: Sen benim sokağa çık ismimi sor bakalım ne anlatacaklar sana. Seni tanıyan çıkmaz da. Sen benim ismimi çık
1: Allah
0: sor.
1: Şükürler olsun.
0: Bak ne
1: Allah
0: soracaklar sana.
1: Olsun. Kimse tanımasın. Ben şovmen şey değilim. Allah şükürler
0: ya
1: olsun.
0: Olamazsın da şovmenlikleri yetenek kişidir. Tamam. Çünkü bir
1: evet,
0: adamı Azerbaycan'la
1: şu anda görüyoruz
0: ya, Azerbaycan bir insanın Azerbaycan'la İran İsrail üzerinden yorum yapması cehalet.
2: Peki tabii
0: canım. Ve fitnedir. Ama ben müsaade etmem kardeşim.
1: Muhakkak öyledir.
0: Müsaade etmem ya.
1: Muhakkak öyledir.
0: Öyle şey mi olur ya?
1: Muhakkak
2: öyledir.
0: Hayır nifak sokuyor kardeşim. Türkiye ile Azerbaycan arasına.
1: Tabii.
0: Sen nifak sokamazsın.
1: Oo, tabii
0: ya
1: canım tamam. Tabii ya.
0: Hayırdır ya?
1: Tabii ya nifak sokuyorum.
0: Hayırdır ya? Ki ne nifak sokuyorsunuz ya?
1: Tabii ya.
2: Nifak sokuyorum. Allah Allah. Tamam anladım tartıştınız. Bir saniye.
1: Müthiş.
2: Tamam anladım.
1: Nifak sokuyoruz tamam zaten.
2: Yiğit. Evet. Yani Yiğit'i gönderiyor.
0: Hamas'a terörist
1: ama
0: diyen
1: tabii
0: adam.
1: Ya,
0: bir dakika.
1: Tabii canım.
0: Hamas'a
1: tabii,
0: terörist diyen adamın arkasından giden bunlar değil mi ya? Ya sen Özgür Özel Hamas'a terörist dediğinde sesin çıktı mı?
1: Muhakkak öyle.
0: Ya kardeşim bir şey soruyorum.
1: Tabii canım.
0: Hamas terörist midir değil midir? Hamas terörist midir değil midir?
1: Ben sana
0: ya Allah Allah Müslümanlık şovu yapıyorsunuz
2: araya,
0: işte.
2: Araya gitmek zorunda
1: şov sen
0: bana
1: yapıyorsun.
0: Bir ya Hamas teröristtir.
1: İsrail ile Azerbaycan ilişkilerini savunan sensin. Ben değilim kusura bakma ya.
2: Ya bir saniye.
1: Hayır İsrail ile Azerbaycan ilişkilerini savunan sensin. Ben değilim.
0: Ya ilişkiyi savunmuyorum kardeşim.
2: Ya arkadaşlar lütfen diyorum ya.
1: Savundun 5 dakika geriye alalım. Savundun kardeşim. Savundun. Hadi bakalım savun bir daha.
0: Diyorum
1: bir
0: ki ya şeye hiç kimsenin haddine değildir. Azerbaycan'la başka
2: lütfen
0: bir ülkenin ve bu İsrail'de dahil olsun ilişkisi üzerine nifak sokmak bu bir. İki.
1: Yok.
0: Sen zamanında bir dakika.
1: Orada
0: sen
1: helikopter göndermedi.
0: Şimdi geliyorum bir dakika.
1: Ne yaptı?
0: Bir dakika ya ben
1: anlat,
0: Mert adamım bir dakika.
1: Anlat.
0: Ben kıvırmam.
1: Anlat. Kıvırmasın.
0: Sen adamlar katledilirken helikopter vermezsen veren adama vefa duyarlar. Kusura bak
1: çok güzel. İsrail'e vefa duyuyorsun.
0: O zaman ne diyeyim?
1: He,
0: Boraltı Köprüsü'nü söyledim bak, diye mi rahatsızlık duydu acaba?
1: İsrail'e vefa duyuyorsun.
2: Bu değil ki. Tamam.
0: Şimdi
2: konumuz bu değil.
0: Şov yapıyor tamam, onun için söylüyorsun.
1: Tamam. İsrail'e vefa duyuyorsunlar.
2: Can, lütfen. Tamam.
1: Tamam.
2: Tamam konumuz değil yani. Tamam anladım.

0: sokulması. Tamam, nifak Azerbaycan'la Türkiye arasında nifak sokulması.
1: Tamam. Tamam anladım. Sakin. Yiğit. Evet. Ne yapıyorsun?
2: Hemen anlatayım.
1: İyi misin yani?
2: Çok iyiyim.
1: Ya şeyi soracağım sana. Bütün bu anlaşmalar, bütün evet. bu hikaye, yani Türkiye'de siyasi iktidarın değil, elbette bir devlet aklının, Hakan Fidan söyledi bunu. Bir devlet aklının işleyişiyle ortaya çıkan bir sonuç bu dedi. Ama işin İran tarafı öyle bir açık kaldı. Mesela İran böyle bir paktın içine hiç dahil olur mu sence? Niçin olursa niçin olur?
2: Az önce konuştuğumuz dördüncü ya da beşinci devlet olması beklenen elbette İran'dır. Çünkü İran neticede hem kadim bir devlet, tarihsel kökleri var, hem de bu bölgenin en saldırıya açık, yani emperyalizm dediğimiz şu anda evet. Amerika ve İsrail eliyle de bu topraklarda sürdürülmek istenen açık saldırıların şu anki bir numaralı hedefi. İran'ın bu bağlamda hani Türk devletiyle olan tarihsel kökeni ve husumetten ziyade dayanışma içinde olacağı dönemlerin geldiği gerçeği de göz önüne alındığında evet. Eğer bu saydığımız programın başından beri kriterleri karşılayabilecek ve o kriterler bağlamında da savunma hattında bulunmayı tercih edeceği bir nokta olursa belki üç devlette kabul edebilir İran'ın gelmesini. Ama ben şunu görüyorum, İran'ın saldırıya açık olma tereddütü sebebiyle belki yani bizim dışımızda Pakistan bu meseleden biraz uzak durmak isteyebilir. Çünkü Pakistan burada çok arabulucu rolünü üstlendi hatırlayacağımız üzere.
1: İsrail, İran, evet, Amerika meselesinde.
2: Meselesinde. O evet. yüzden o arabuluculuk sıfatını ya da kudretini kaybetmek istemediği için yakın bir gelecekte, yani bir yıl, iki yıl gibi süreçlerde İran'ın dahil olmasını istemeyebilirler. O yüzden ben hani İran'ın şu anki yakın tarihte hemen pakta katılacağı kanaatinde değilim. Ama bu hani sadece gördüğüm tablo, olmasın gibi bir analizde söylemiyorum. İkincisi yine bölgesel anlaşmanın gücü dinamiği üstünde hani bütün program konuştuk. Bu tabii belli bir yükümlülük de yüklüyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Şimdi biz son 12-13 yıldır özellikle dış operasyonlar diyelim bunu artık. Yani Libya'dan işte Azerbaycan'a Türk askerini yaklaşık Afrika'daki devletleri de sayarsak 40'a yakın devlette askeri birlik bulundurması ekonomiyi çok ciddi anlamda da zorladı. Ve bunu hatta Sayın Cumhurbaşkanı da zamanında bir sözü var. Siz bir merminin maliyetini biliyor musunuz diye. Hatırlarız o sözü.
1: Evet.
2: Ya bu Türk ekonomisini zorlayacak bir tabloya da gidebilir. Hani bu kadar olumlunun yanında içe döndüğünde ekonomik olarak yeni bir zorluk da getirebilir. Bunu da aslında biraz objektif...
3: Hangi açıdan hocam? Orayı bir açarsanız hangi açıdan mesela zorluk getirir?
2: Şöyle, yani silahlanma ya da belli bölgesel faaliyetlerde bulunma hem savunma bütçesini arttırır hem de harcayacağınız kalemleri sıklaştırır. Ve bunlar da içerideki hani gayri safi milli hasıla düşen oranla birlikte harcayacağınız kalemlerin yansımasıyla enflasyona da sebep oluyor. Biz bunu özellikle Suriye Savaşı'ndan sonra yaşadık. Türk ekonomisinin bir nevi daha zora düştüğü olaylardan birkaçı da savaş gerekçesi olarak anlatıldı. Bu bağlamda hani ekonomik toparlanma gibi seçime giderken planlanan, evet. 2028'e doğru olacak belki vatandaşın lehine pozitif olacak gelişmeleri istenilen ölçüde pozitif de kılmayabilir. Böyle de bir ihtimal var ama bunu göze almış bir fikir de var ortada anlaşılan.
1: Anladım.
2: Hani bu bağlamda da baktığımızda belki AKP'nin lehine bir söylem. Biz bunları yaptık, bak ekonomi o yüzden de düzelmiyor diye bir lafla da karşılaşabiliriz. Ama bunun bir bahane olarak da görülmemesi gerekiyor. Ekonomi düzeltmek aslında hükümetin bu anlaşmaların dışında birinci de görevi. Aklımdaki hani perspektiflerden biri de ekonomik sıkıntı olarak anlatmış olayım baştan şimdi.
1: Çok teşekkürler. Gürkan sen de ayrılacaksın saat başında.
3: Kalabilir mi istersen abi?
1: Kalabilirsen sorun yok.
3: Kalabilirim.
1: Tamam. O soruyu sordum, bir cevap alamadın mı?
3: Ekonomik... Yani şöyle, ben ekonomik sürecin bu sürecin ben daha artı olacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye özellikle son 4 yılda, 3 yılda yaptığı anlaşmalara
1: nasıl
3: bakarsak...
1: Nasıl artı olur mesela?
3: Ya hocam
1: Türkiye
3: şöyle...
1: Türkiye ne yaparsa mesela, artı olur?
3: Ya mesela bir kere bir kalkınma yolu projesi bence bu artı bir sağlam bağlam olacak burada. Özellikle Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın çok güzel bir entegrasyonu

0: bir çalışma modeli var. Hmm. Özellikle biz gördüğümüz zaman mesela Kerkük Anlaşması.
1: Evet.
0: BP ile yapılan %15.
2: Ya, tabii.
0: Bugünkü konjonktür teorisi Türkiye'ye de bağlıyor aslında ama.
2: Evet. 12 Eylül 80 darbesinin evet. arkasında da bizzat olan Amerika neden bölgeyi karıştırmak istiyor? Adamın derdi silah satmak kardeşim.
0: Türkiye'nin ekonomisini
2: silah satmak için Amerika ama, Orta Doğu'yu karıştırıyor. Petrole hakim olmak için karıştırıyor.
1: Sevgili Gökhan şöyle.
2: Orta tamam, koridor.
1: Tamam ama Türkiye'de bak biraz önce koyduk Ankara nasıl bakıyordan. Türkiye'de şöyle diyor yani. Ben birinci derecede NATO üyesiyim.
2: Tabii. Tamam.
1: Yani benim ait olduğum bir pakt var diyor. Çok doğru olarak. Diyor ki yani Türkiye bilmiyor mu bunca yıl, bunca yüzyıllardır devlet aklını biriktirmiş.
3: Zaten
1: 16 bu... tane devlet kurmuş bir millet bilmiyor mu bunu? Amerika Birleşik Devletleri aynen söylediğin gibi bir sürü yerde zararlı faaliyetlerin içinde. Ama güç, denge, yapabilirlik, edebilirlik, ayakta kalmak, akıl, şu andaki durum, konjonktür, her şey bir araya getirdiğinde Türkiye'nin NATO'da olması Türkiye için güvenli bir şey. Ama aynı zamanda şöyle, Amerika'nın bu söylediğin şeyleri yapıp ettiğini de biliyor. Yani PKK terör örgütünü bile başından beri kimlerin desteklediğini, kimin ne verip ne vermediğini hepsini biliyor. Hani biliyorken zaten bu şerhleri düşüyor bak burada hepsi. Yani alternatif değil. Kimseyi ürkütmemeye çalışıyor. Özellikle Amerika'yı, Batılıları. Biz hedef koymuyoruz diyor. Ama böyle bir pakt kuruyorum kardeşim diyor. Net olarak. Dolayısıyla hani buna Amerika'nın evet diyeceği biraz şey. Hani Amerika daha görüşünü söylemedi bu konuda herhalde.
2: Ya söylemesi de çok önemli değil ki.
1: Neden?
2: Yani şimdi
1: bakın. Bunu sormaya çalışıyorum. Niçin önemli değil?
2: Şimdi Amerika ile biz iyi anlaşalım diye.
1: Evet.
2: Güvenliğimizden fedakarlık eder miyiz?
1: Etmeyiz.
2: İşte bu noktada bunu açık ve net biçimde Sayın Erdoğan ortaya koyuyor.
1: Ama şimdi, bazen de Amerika ile iyi anlaşmak güvenliğimizden fedakarlık etmemektir.
2: Bu bazen doğru.
1: Öyledir yani.
0: Bak, ya da dengeli siyaset.
1: Evet.
2: Öyle bir yanılgı var.
4: Gökhan Bey, çok özür dilerim. Böleceğim ona da hani belki birlikte. NATO toplantısından önce F-35'lerle ilgili olumlu gelişmeler olacak diye biz konuştuk değil mi bu yayınlarda?
1: Evet.
4: Oradan da hatta Temsilciler Meclisi'nden de geçecek dendi ama geçmedi.
1: Ya Kaan işi var.
4: Hayır.
1: F-16 işi var.
4: Burada başka şeyler NATO var. NATO toplantısından önce Trump bize bunu veriyor diye bir sürü söylemde bulunmadık mı Temmuz'un 8'inde? Bugün geldik Ağustos'un 8'i hiçbir gelişme olmadı.
1: Tamamla.
2: Yani Amerika yapmıyor iyi geçinelim. Amerika ile ya uzlaşalım. Amerika ile kol kola olalım.
1: Evet.
2: NATO zirvesini yaptık. Orada sergilenen yani samimi fotoğraf.
1: Evet.
2: Bu evet pozitif bir etki yaratıyor bizde. Ama biz bir taraftan Amerika'ya karşı bak biz bu anlaşmayı, bu paktı imzalıyoruz, bu ittifakı kurabiliyoruz. Güçlendik kardeşim diyoruz. Yani aslında Amerika eskiden bizim üzerimize oyun yapar, oyun kurar ve bölgedeki işte istikrarı bir şekilde bozardı. PKK'nın oluşumundan tutun da PKK'nın arkasında şimdi PEJAK diyoruz İran'daki PKK kolu. Bir taraftan Tahran onlarla uğraşıyor ama Amerika arka taraftan bunu destekliyor.
1: Doğru.
2: Az evvel Ertuğrul da vurguladı Amerika ne yaptı? PKK'ya yani PEJAK'a silah yardımında bulundu ki işte İran'da Molla rejimine karşı muhalifler ayaklansın. Hı hı. Hep bir ayak oyunu. Ama biz bu ayak oyunlarına karşı en azından Amerika ile bir taraftan evet iyi geçiniyoruz. Amerika sana düşman değiliz ama bana düşmanlık edersen de bak benim sırtım artık doğru yerlere yaslanıyor diyoruz. Bu anlamda gazetelerden birinin yaptığı çok güzel bir yorum vardı. Diplomatik anlamda baskı unsuru oluyor.
1: Sadece onu söyledi işte. Yani. Diyor ki ama o şey yani bu anlaşmanın hakikatine inanmayan bir yorumdu o. Sadece İsrail gazetesiydi o. Diyor ki hani bu anlaşma...
2: Ya inanmasalar bile artık yaşıyorlar. İsrail'in bir şekilde Netanyahu'nun Türkiye'ye hedef aldığını bilmiyor muyuz?
1: Biliyoruz.
2: Bilmeyen yok.
1: Evet.
2: Zaten şimdi üç Müslüman ülkenin Müslüman ülkelerin en güçlülerinin bir araya gelmesi. Suudi Arabistan'da para var. Pakistan'da hem nükleer güç var hem 650 bin kişilik ordu var. Ve Türkiye'ye baktığımızda NATO'nun en güçlü ikinci ordusu.
1: Evet.
2: Ve sürekli bir savaş halinde aslında yıllardır 42 yıldan bu yana PKK terörüyle mücadele etmiş bir ordumuz var. Dinamik ve son dönemde teknoloji.

0: teknolojik imkanlarla silah kapasitesini artırmış, artık havada, karada, her yerde varlığını ispatlayan bir Türk ordusu var. Oradan buradan Amerika'dan istihbarat paylaşımı için beklenti içinde olmayan bir Türk
1: kendi
0: Silahlı Kuvvetleri var.
1: Kendi...
0: Dolayısıyla yıllar boyunca biz Türk Silahlı Kuvvetleri nereden istihbarat aldık? Amerika'dan, İsrail'den. Her onları vardı İsrail'in. Gerek yok şimdi. Dolayısıyla biz bu kadar gücü elde etmişken bunu da Mekke'de verilen o fotoğrafla ispatlamış olduk Amerika'ya.
1: Peki. Peki. Çok o da... zaman çok kısa bir reklama gitmem lazım. Hızlıca. Nasıl sadece... olsa burada. Yiğit'e teşekkürler Yiğit Acar.
2: Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
1: Çok kısa bir reklam. Reklamdan sonra hem Abdurrahman Hoca'yla hem de Can'la özellikle şu haritayı bir konuşacağız. Enerji hatları. İşin parasal kısmına da bakacağız. Tamam, anlaşma tamam. Ama bu işin getirisi götürüsü nedir onu da konuşacağız. Reklam.
3: Thank you.

0: Tekrar döndük ve devam ediyoruz. Anlaşmanın Türkiye açısından, Pakistan açısından, Suudi Arabistan açısından ne anlama geldiğini konuklarım anlattı. Özellikle dünya basınında anlaşma nasıl yankılandı, kim ne söyledi onu da konuştuk, onu da tek tek çıkardık. Bu işin bir de ekonomik tarafı var. Çünkü kim ne derse desin dünyada enerji hatları, petrol hatları her şeyi belirliyor. Uzun zaman önce dünyanın en büyük enerji şirketlerinden birinde çalışan bir CEO şunu söylemişti. Vallahi yeryüzünde kimin bayrağının dalgalandığına biz çok bakmayız. Bizim için önemli olan alttan geçen borulardaki petroldür. Eğer petrol akmaya devam ediyorsa üste isteyen istediği devleti kurar yıkar. Bizi pek ilgilendirmez demişti. Tabii bunun real politikte bir karşılığı yok ama herkes işini yaparken böyle saptamalar da yapıyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan üç farklı ama aslında üç inanç yönünden de birbiriyle aynı ülke ya da birbirine yakın benzer ülkeler. Bütün bu ülkelerin başka ortakları olur mu olmaz mı? Ve şu anda hali hazırda konuşulan enerji hatları bu anlaşmayla bağlantılı mı? Can Özçelik'le bir konuşalım. Can buyur. Önemli bir harita bu. Bak bu çok önemli bir harita. Evet. Neden önemli harita? Buradan Londra'ya kadar Pekin'den başlayan...
1: Çin'den Londra'ya.
0: Çin'den Londra'ya bir hat. Bu hat tabii dünyaca ünlü, meşhur bir hat. Şimdi bu yukarısı, onu da kısaca konuşalım ama esas aşağıyı konuşmamız gerekiyor. Pekin'den başlıyor, Şiyan'dan, işte devam Kazakistan. Burası olduğu gibi ciddi petrol yataklarının olduğu, doğalgaz yataklarının olduğu bir hat. Şimdi bu hat geliyor ve Türkiye'den geçiyor, Tiflis'ten, yani Hazar'ın üstünden, içinden geçiyor. Tiflis, Kars, Türkiye'yi boydan boya geçiyor. Ve sonra buradan işte Balkanlardan Sofya, Budapeşte, Prag ve Londra. Hat 1. İkinci hat, şimdi konuşacağımız hat, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa Ekonomik Koridoru. Bu şu anda konuştuğumuz meseleyi daha yakından ilgilendiriyor. Bu buradan başlıyor. Buradan başlıyor. Geliyor Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi. Buradan Suudi Arabistan'a giriyor. Ürdün, İsrail'den Akdeniz'e çıkıyor. İsrail'den Akdeniz'e çıkıyor. Ve buradan Pire Yunanistan'a ulaşıyor. Ve sonra devam ediyor. Şimdi, sence bu anlaşma bir şeyi kesiyor mu?
1: Evet, onu işte Suudi Arabistan'la beraber imzalanan Mekke İttifakı da tam da işte bunun karşılığı. Hem Pekin'den Londra'ya uzanan hat, hem de Hindistan'dan Yunanistan'a uzanan hatta, iki hatta da Türkiye'nin tam gücünü gösteren bir anlaşma oluyor. Yani

0: burada Türkiye bu hatta, Türkiye zaten kilit nokta. Bütün Türkiye'de boydan boya geziyor.
1: Evet.
0: Suudi Arabistan'la yapılan Mekke ittifakı anlaşması da ikinci hatta, tam da Türkiye'nin bu hatta etkin ve güçlü bir ülke konumuna geleceğini gösteriyor.
1: Bu arada değerli konuklarım, görüşlerinizi söyleyin. Abdurrahman Hoca da haritayı görüyor. O da müdahale edebilir. Şimdi burada Modi, Netanyahu onun için mi buradan hop burayı aradı hemen? Telefon onun için mi kaldırdı?
0: Tabii yani bu bir kere bölgede sadece bu hat üzerinden değil. Gerçekten Türkiye'nin Orta Doğu'da ve Asya'daki ittifakı, Çin'de Türkiye, Rusya Türkiye ile anlaşmalarını güçlendirmek istiyor. Çünkü burada bir tarafsız, Avrupa'ya karşı Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız bir ülke konumunda olması. Evet. İkincisi Suriye'deki rejim değişikliğinde etkin bir rol alması ve Orta Doğu'da özellikle terörsüz Türkiye süreciyle Orta Doğu'daki ve bölgedeki terörü bitirmesi açısından büyük adımlar atması. Hem ülkede hem sınır dışında. O yüzden Türkiye'nin bu bölgede sadece kendi alanımızda değil, Asya'da da Avrupa'nın güvenliği açısından da bu, mesela bu hat değil mi? Avrupa'nın güvenliği açısından da çok tartışılıyor.
1: Evet.
0: İki tarafta da Türkiye'nin ne kadar kritik ve stratejik bir noktada olduğunu gösteriyor. O yüzden Mekke İttifakı da, Şangay Beşlisi'ndeki gözlemci olması da, hani bu biraz önce tartıştık ya, Azerbaycan da buraya dahil olacak mı? Dahil olabilir mi tartışması?
1: Evet.
0: Tabii ki isteyecektir. Sonuçta burada sınırımız olan bir ülke Azerbaycan'da. Hı? Ve ne olursa olsun İran'la olan karşılıklı anlaşmazlıklarında Türkiye bir orada belirleyici bir faktör olacak. O yüzden bu iki hat üzerinden de Türkiye'nin bu Mekke İttifakı ile beraber güçlü bir konuma geleceğini gösteriyor bize.
1: Şimdi Can, burada Pakistan, burada Hindistan, burada geliyor Suudi Arabistan ve Türkiye'nin altından geçiyor. Akdeniz'den geçiyor. Türkiye burada merkez ülke, bu hattın merkezinde Suudi Arabistan var. Yani Suudi Arabistan hem buradan doğuya petrolünü gönderebilir bu hatla, hem batıya gönderebilir. Şimdi Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın bypass edildiği, alttan geçen, İsrail'in biraz da merkeze konulduğu bir hattı bu anlaşmayla bozdu diyorsun.
0: Bozdu.
1: Peki Suudi Arabistan ne kazanmış olabilir ki böyle bir anlaşmaya evet dedi?
0: Suudi Arabistan bir, İran'ın tehdidine karşı güçlü iki tane devleti yanına aldı. Pakistan ve Türkiye'yi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile zaten stratejik ortak.
1: Evet.
0: Milyarlarca dolarlık bir silah alışverişi var.
1: Evet.
0: Ama güçlü bir ordusu yok.
1: Aha,
0: tamam.
1: Aha.
0: Güçlü silahları olabilir ama bunu kullanacak güçlü bir ordusu yok.
1: Hı-hı.
0: Bu anlaşmayla iki güçlü orduyu da kendine aslında yakın iki devleti
1: koruma.
0: De
1: koruma altına alıyor kendini.
0: Evet. Yani koruma demek çok doğru olmaz ama
1: kendini koruma altına alıyor. Pakistan ve Türkiye
0: burada,
1: kendini koruyor.
0: Burada bir haritayı bir daha
1: bir getirelim. Daha geri gelin arkadaşlar.
0: Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi de burada karşımıza çıkıyor aslında.
1: Bizim Kıbrıs tekrar burada önem kazanıyor,
0: yani
1: değil mi?
0: Bu sadece bir yavru vatan meselesi değil.
1: Yok canım.
0: Sadece işte bir orada Türkler var meselesi değil. İki devletli çözümün burada ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor bize. Aslında Anadolu Ajansı'nda sorulan soru da bilinçli bir soru. Yani bu ittifak...
1: Bu hattı soruyor aslında.
0: Aslında bunu soruyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin durumunu da öğrenmek istiyor. Yani Türkiye ne düşünüyor KKTC ile ilgili?
1: Evet,
0: yani sadece iki devletli çözüm değil. Bir, iki devletli çözümde ısrarcı olmanın ötesinde oradaki askeri gücünü de artırmak zorunda Türkiye Cumhuriyeti. Çünkü bir, Rum kesiminde İngiliz ve Amerikan üsleri var.
1: Evet.
0: Ve İngiliz ve Amerikan üsleri aynı zamanda İsrail'de koruyan üsler.
1: Hmm.
0: Ya o yüzden burada KKTC'de sadece iki devletli çözüm değil, Türk ordusunun daha güçlü olduğu... Gerçekten bir askeri üs haline gelebilecek bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak zorunda bu süreçten sonra.
1: Anladım.
0: O yüzden bu hattın önemi sadece işte Mekke İttifakı değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bizim askeri gücümüzü artırarak orayı bir gerçekten askeri üs haline getirmemiz gerekiyor.
1: Anladım. Çok teşekkürler. Can, çok teşekkürler. Sağ ol. Abdurrahman Hoca, bu hatta bakarak, haritaya bakarak biraz durumu anlamaya çalışıyoruz. Türkiye aslında bu enerji hattını, bu koridoru da bozmuş mu oluyor?
2: Tam olarak aslında biraz böyle bakmamız lazım Faruk Bey. Yani meselenin tabii ki güvenlik tarafı çok önemli. Suudi Arabistan temelde güvenliği alıyor burada, güvenliği satın alıyor. Beraberinde ise Türkiye'nin uzunca bir zamandan beri, belki de 2022'den itibaren Rusya-Ukrayna bağlamında gündemimize çok fazla giren enerji hatları, kaynak, ülkeler, enerji rotaları, aynı zamanda da özellikle Güney Kafkasya'daki Ermenistan-Azerbaycan karavan meselesi üzerinden karşımıza çıkan ticaret yolları evet. Ve buradan işte Orta Asya'ya, oradan Çin'e, Kuşak Yol'un alt kırılımları, Kuşak Yol Projesi'nin alt kırılımları da dahil olmak üzere bir Pasifik oryantasyonu, yani Türkiye açısından ben bakıyorum şu an. Yani şimdi bunların hepsini bir yandan bütünleşik düşünmek durumundayız ve böyle yapmaya çalışıyor Türkiye. Mekke İttifakı, aynı zamanda az önce biraz şu an gösterdiğiniz hem Orta Koridoru, yani epey bir zamandan beri Orta Koridor meselesi bizim tam da işte 5-6 yıldır tam merkez odaklarımızdan bir tanesi ticaret hattı bağlamında.
1: Evet.
2: Bir yandan da IMEC'i, yani işte Hindistan'ı, Orta Doğu'yu, Avrupa'yı birbirine bağlayan, ben bir başka boyut daha ekleyeyim müsaadenizle, Irak Kalkınma Yolu. Geçtiğimiz 2 hafta evvel Irak Başbakanı'nın ziyaretinde esasen biraz da probleme sebep olan, konu olan Irak Kalkınma Yolu'nun biz bundan tam 1 sene önce ilk terörsüz Türkiye'yi ve bölgeyi beraber konuşmaya başladığımızda, ben hatta galiba birlikte de konuştuğumuzu hatırlıyorum. İşin ekonomik tarafıyla alakalı, ekonomi politik tarafıyla alakalı Irak Kalkınma Yolu'nu, hem işin içerisine Irak'ı, Irak'ın toprak bütünlüğünü, işte PKK meselesini burayla doğrudan irtibatlandıran,
1: evet,
2: hem terörün sona ermesinden sonra Türkiye'nin burada Irak Kalkınma Yolu üzerinden Asya'dan, Körfez'den, Basra Körfezi'nden itibaren gelecek bütün yüklerin, bütün işte malların, bütün o sevkiyatların tabiri caizse merkez 2 tane ögesi olacak. Bir tanesi Türkiye olacak, bir tanesi de Irak olacak. Ve burası bir sadece transit geçiş yeri değil, aynı zamanda bölgesel ticaretin de tam merkezi konumuna Türkiye'yi getirecek. Aynı zamanda Irak'ı getirecek. Dolayısıyla da Irak'ın o dönemki başbakanını, Sudani'yi hatırlıyorum. Ve o dönem inanılmaz ağırlık vermişti buna. Şimdi geçtiğimiz hafta gelen yönetimde doğrusunu isterseniz bunun ne anlama geldiğinin farkında. Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanımızın o hani herkesin şeyine konu olan inanılmaz dikkati ve orada doğrudan olaya müdahil oluşu esasında hakikaten ufak bir ayrıntı değildi. Çok temel meselelerden bir tanesiydi. Keza Kerkük petrollerinde işte Türkiye'nin dışa bağımlılığının doğrudan azaltılması ve işte doğrudan Irak'la böyle bir ikili temas kurulması. Aynı zamanda da bunu besleyecek olan diğer tarafta bunlar az önce söylediğim Kalkınma Yolu, Orta Koridor, IMEC, bu projeler ticaret projeleri. Aynı zamanda işte Çin'in Kuşak Yol şeyinin alt kırılımlarına tekabül
1: evet,
2: ediyor.
1: Evet.
2: Ama bir yandan da buna paralel enerji hatları meselesi var. Türkiye'nin epey bir zamandan beri, özellikle de Rusya-Ukrayna bağlamını gündeme getirme sebebim bu. Biz Avrupa'yla ne zaman işte bu enerji meselesini konuşursak, ben o zamandan beri söylediğim bir şey var. Yani Avrupa'da dahil olmak üzere işte ABD'yi ayırıyorum, Çin'i ayırıyorum, Rusya'yı ayırıyorum ama bölgemizdeki işte o eski düzenin tabiri caizse himayedarları olan ülkelerin inanılmaz bir vizyonsuzluğunun karşısına Türkiye'nin epey bir zamandan beri hem enerji kaynaklarını hem de enerji rotalarını çeşitlendiren stratejisiyle karşılık verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Mekke İttifakı'nın bir tarafında muazzam bir iş olan, her biri kendisini merkeze alan o 3 ülkenin, Türkiye'nin, Pakistan'ın ve Suudi Arabistan'ın farklı stratejik kapasitelerini bir araya getiren tamamlayıcı bir bileşim, tamamlayıcı bir güç bileşimi olarak tarif etmek mümkünken, bir yandan da işin bundan sonra orta ve uzun vadede hem bizim haricimizde gelişen enerjiyle alakalı, işte Doğu Akdeniz'i söyleme sebebim oydu, hem enerji hatlarıyla alakalı hem de ticaret yollarıyla alakalı yeni bir ekonomi

0: politik düzen kuruyor Türkiye. Yani bu doğrultuda ilerliyor ve adımlarını
1: Peki.
0: da buna göre yapıyor. Dolayısıyla esasen biraz da şunu söyleyeyim, bitireyim. Dolayısıyla esasen biraz şöyle bakmak lazım. Yani uluslararası ilişkilerin hep tartışılan şeyi şu. Ya işte böyle bir devlet böyle bir adım atıyorsa diğer devletin de yani örtüşen çıkarlar vardır, ayrışan çıkarlar vardır ve değişen dinamikler ve konjonktürler vardır. Şimdi bu üç ülkenin arasında en net bir şekilde kendisini stratejik özelliğe oturtan ülke Türkiye. Ama beraberinde bir model oluşuyor ve Pakistan'ı da, Suudi Arabistan'ı da, belki bundan sonra inşallah Mısır gibi bölgenin büyük ülkelerinden bir tanesi olan Mısır gibi farklı ülkeleri de bu stratejik özelliğe, yani ABD'ye ve en az çeyrek asırdır ABD'ye bağımlı olan kendi güvenlik paradigmalarının yerine artık bölgesel ve kendilerini doğrudan merkeze koyan bir güvenlik
1: Bir şey
0: paradigmasıyla
1: sorayım
0: bu
1: abi sana.
0: ülkeler değiştiriyorlar ve bu yüzden de aslında hani biraz uluslararası ilişkilerin değişen doğasına, bölgenin değişen doğasına biraz bu zaviyeden
1: Peki.
0: bakmak lazım.
1: Teşekkürler. Buyur.
2: Şey mesela niye hiç konuşmuyoruz? Şimdi Türkiye'de de böyle bir algı yanlışlığı var ya, genelde Müslüman coğrafya
1: Biraz daha
2: deyince,
1: yüksek sesle buyur.
2: Müslüman coğrafya deyince Orta Doğu ve Araplar anlaşılıyor ama üst taraf unutuluyor.
1: Tabii
2: Şimdi
1: her
2: mesela yeni bir anlaşma da yaptık Endonezya. Niye hiç mesela Endonezya yok bu konuşmaların içinde? Hocam
0: Tabii,
2: aslında bir yorum
0: doğru.
2: yapabilir. Çünkü Müslüman
0: Doğru.
2: dünyasının en
0: Doğru,
2: kalabalık
0: kesinlikle.
2: ülkesi, ekonomik ve teknolojik anlamda müthiş bir gelişme kaydettiler. Ve yeni bir sözleşme de yaptık bu sene biz onlarla. Yani hocam bu noktada orası bilinçli mi konuşulmuyor coğrafi anlamda? Yani bunu yorumlayabilir
1: Yani
2: misin?
1: çünkü buradaki hikaye başka bir hikaye. Yani İsrail-Hindistan hattı, enerji
2: İşte
1: hatları.
2: onu sorma, işte
1: Yani
2: ne acaba?
1: orası biraz daha herhalde, yani coğrafi olarak şu an denkleme dahil değil.
2: Ama öyle girilmedi ya topa. Hani şey diye girildi ya,
1: Ne
2: hani
1: diye?
2: birisi
1: Müslüman
2: askeri,
1: ülkeler NATO'su
2: birisi
1: diye.
2: askeri, biri ekonomik, biri şey gibi girildi ya topa.
1: O öyle, böyle
2: Endonezya
1: bir niyet
2: olmadan,
1: olsa bile bu yüksek sesle söylenmez.
2: işte onu soruyorum hocam.
1: Ya bu önemli bir şey.
2: Endonezya neresinde acaba bu
1: Söylenmez
2: işin?
1: yani. Bu tür şeyler yüksek sesle söylenmez. Öyle değil mi Abdurrahman Hocam? Gerçi başlığı
0: Yani
1: değiştireceğim şimdi.
0: tarihin,
1: Evet.
0: inanın söyleyeyim ya, bunu hani bir siyaset cümlesi olarak söylemiyorum. Gerçekten aynı zamanda akademisyen kimliğiyle söylüyorum. Tarihin yakın zamanda Türk dış politikasının gördüğü en çeşitli ve çok boyutlu politika setine sahip Türkiye. Gerçekten bunu söyleyeyim. Aynı anda çünkü o Pasifik hattında Malezya ve Endonezya'yı nasıl denkleme katabilecekleri, çünkü Malezya'nın kendine ait çok önemli karşılaştırmalı avantajları var, ciddi avantajları var. Endonezya'nın başka bambaşka avantajları var. Dolayısıyla yani bu konuyla alakalı, ya ASEAN az önce soruldu ya Sayın Hakan Fidan'a. ASEAN'la ilgili, aynı anda ASEAN'la ilgili Türkiye'nin bir oryantasyonu da var. Ama belki de hani çok böyle işte hepimizin daha gözümüzün önünde olan ve böyle yakın tehditlerle çok fazla iştigal ettiğimizden biraz gündemde fazla duruyor.
1: Peki.
0: Ama şunu net söyleyeyim, Türkiye'nin dış politikasında epey bir zamandan beri ASEAN bölgesi var.
3: Bir iki
1: Çok
3: madde
1: teşekkürler. Bu
3: ifade.
1: konuyu kapatacağım.
3: Sadece enerjiyle ilgili
1: Bir
3: bilgilendirme
1: cümle,
3: olsun
1: evet.
3: sadece. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye, bakın,
1: Burada da
3: Pakistan.
1: istersen söyleyebilirsin.
3: Tamam, yani
1: Gelin.
3: buradan da
1: Buyurun.
3: söyleyebilirim. Yani çok
1: Tamam,
3: klişe değil.
1: fark etmez. Neyi tercih eder?
3: Kısa kapatacak
1: Evet.
3: dediğiniz için söylüyorum.
1: Aha.
3: Türkiye, bakın, Pakistan'da,
1: Evet.
3: Libya'da, Irak'ta,
1: Evet, burada.
3: Azerbaycan'da, birçok bölgede şu an için petrol ve doğal gaz aramaları yaptığını ifade etmek lazım.
1: Evet.
3: Belli bir noktada. Şimdi biliyorsunuz Riyad, Suudi Arabistan'la meclisten de geçti. Sayın Babacan bilir. Yenilebilir enerji anlaşması da yapıldı.
1: Hı.
3: Belli bir çok cüzi oranla anlaşma yapıldı.
1: Yenilenebilir enerji
3: Ciddi
1: anlaşması.
3: anlaşması da
1: Tamam.
3: yapıldı. Şunu
1: Evet.
3: ifade etmek istiyorum. Irak'ta yapılan bu anlaşma, son dönemde yapılan anlaşma, BP ile ilgili süreç anlaşması. Bunlara da baktığın zaman Pakistan, Suudi Arabistan, Irak'taki bu petrol rezervlerinin, yani Körfez'deki rezervlerin Avrupa'ya taşınması için Türkiye bir entegrasyon oluşturuyor burada. Onu özellikle görmek lazım. Yine aynı şekilde de Türkiye bir LNG altyapısına da sahip. Bu LNG altyapısına sahip olduğu için de yine bunu Avrupa'ya taşıma anlamında da bir avantaj sağlayacağını görmemiz lazım. Yani sadece sıradan bir anlaşma, sadece savunma sanayi bir anlaşması değil, enerji anlaşmaları var.

0: Türkiye bu konuda tabii bu koridorun aslında öyle de bakmak lazım. Türkiye bu konuda çok ileri gitti özellikle. Onun için az önce ifade ettim. Yani Milli Savunma, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı'nın buradaki aldığı konum ve koordinat böyle sıradan günlük bir pozisyon değil. Onu özellikle ifade etmek lazım. Evet. Bir de şunu da ifade edelim. Amerika ile ilgili çekinceler ifade edildi. Evet. Burada Amerika'nın bence bunun altyapısında Sayın Erdoğan'la olan ilişkisinden kaynaklı rızası olmadan bu sürecin de tam böyle %100 tamamlanacak bir Mekke ittifakı bağlamında olmayacağını da söylemek lazım. Amerika'nın bir şekilde bu süreçte ön desteği ya da arkana bir desteği mutlaka ki vardır. Çünkü arka planda o bölgeye hakim olmak isteyen bir Çin var. Aynı şekilde bir Rusya alanı var. Ya yani o alanında Amerika zaten elindeki her şeyi ağzını yüzüne bulaştırdı. Buradaki kontrollü güç şu an için Türkiye haline geldi. Onu da özellikle görmek lazım.
1: Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir durum var. Yani epey zamandır Sayın Bahçeli mecliste bir gün DEM Partililere elini uzattı. Ve sonra
2: 22 Ekim'de
1: bir süreç başladı.
0: Faruk Bey, siz de elinizi uzatsanız da şu klimaları bir...
1: Klimayı vallahi kapatalım arkadaşlar. Ya, sonra ben de elimi uzattım.
0: Tamam.
1: Ve o günden bugüne terörsüz Türkiye başlığı konuldu ve bir çalışma yapıldı. Mecliste, komisyonda çok ciddi, hararetli bir tartışmayla 17 saat sonra komisyondan geçti. Yani o çerçeve yasa. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. Bütün klimaları kapatalım arkadaşlar. Genel Kurul'a gelecek ve milletvekilleri bunu oylayacaklar. Şimdi önce şuradan başlayalım Gökhan Taşkın. Çerçeve yasa, sadece çerçeve yasa ile ilgili bir şey mi? Yani bu kadar mı? Orada belirtilen bir şey mi? Yoksa çerçeve yasa daha çok Türkiye'nin bundan sonraki hani demokratikleşme, daha kendi içinde meseleleri tartışacağı bir ortama açılan bir kapı mı? Buna bir cevap bulacağız.
3: Şu görüntülerle mi?
1: Yok. Önce buna bir cevap bulacağız ama bu görüntülerle değil herhalde.
3: Zaten
1: bu görüntülerden nedir bu görüntüler şimdi? Ne oluyor?
3: Şimdi sevgili Faruk Aksoy, 1984 Eruh baskını ile başlamış.
1: Bu görüntülerle mi diyor?
3: Ya 80'lerde evet, başlamış bir terör evet, gerçeği var bu.
1: Doğru.
3: Ve ben ya 30 yılı aşkın süredir haber yapmak durumunda kaldığımda hep acıları paylaştırmak, hep acıları evet, ifade etmek durumunda kaldım.
1: Evet.
3: Çoğu zaman da benim kızım daha ufaktı şimdi, 20 yaşında. Gözlerinden öperim. Ya gördüğünde beni ekranda ağlarken görüp sorardı, niye ağlıyorsun baba? Ya da arkadaşları babanı hep ağlarken gördük falan dermiş. Çünkü ağlıyorduk. Ancak şimdi gülebilme şansımız var. Evet. Aydınlık yarınlar çok da uzak değil.
1: Evet.
3: Tabii ki o acıları, tabii ki orada bu ülke için canını feda etmiş şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını unutmayacağız ama yarınlar için, çocuklarımızın geleceği için de artık bir şeyler yapmamız lazım. Ya bu anlamda çok umutlandığım bir sürecin gerçekten de yaklaşık 1,5 yıl evvel Sayın Devlet Bahçeli'nin elini taşın altına koyarak
1: evet,
3: hiç beklenmedik bir şekilde, hiç onunla özdeşleştirilmeyen bir biçimde önce el uzatması, sonra meclis kürsüsünden yaptığı çağrıyla bir şekilde başlayan bu süreçte geldiğimiz bu noktaya, yani pazartesi günü
1: evet,
3: süreç yasası mecliste oylanacak. Hı hı. Ve AK Parti'nin, MHP'nin şu ana kadar destek verdiğini ifade eden yeni partinin de dahil bir bölümü, CHP, yeterli biçimde yasalaşacak. Hemen de yasalaştığında zaten devreye girmeyecek. Bizim istihbarat unsurlarımız bir şekilde izleyecekler, silahlar bırakıldı mı? Yanı başımızdaki coğrafyada, gördüğümüz coğrafyada birilerinin silahlarını, namlularını bize doğrultmadığına emin olduğumuz takdirde bir şekilde devreye girecek. Hı hı. Bu aydınlık yarınlar için, gerçekten Türkiye'nin aydınlık yarınları için, çocuklarımızın geleceği için yeni bir dönem olacak. Zaten Türkiye'de bir Kürt sorunu bana sorarsanız yoktu. Sanal bir gündemde ama teröre gerekçe gösterildi. Şimdi Öcalan İmralı'dan yaptığı çağrıda 27 Şubat çağrısında ne dedi? Benim bu örgütü kurduğum dönemdeki şartlar yok dedi. Doğru bir tespit. Dolayısıyla artık terörü bu ülkenin geleceğinde konuşmayacağımız bir süreç başlıyor.
1: Teşekkürler. Can, süreç nasıl ilerledi? Gelinen nokta mesela İyi Parti itiraz ediyor. Yani İyi Parti çok şiddetli itiraz ediyor. Bunu millete şikayet edeceğiz diyor. Komisyonda da itirazlar vardı. İşte biraz önceki görüntüler. Ali, o görüntüleri bir verebilir misin? Buna bakacağız, tamam. Önce o görüntüleri bir görelim mi? Biraz önceki görüntüler vardı ya. Mesela mecliste bu manzaraların yaşanması... Bizim Sakarya milletvekili bayağı sert bir çıkış gösterdi.
4: Siz aynı tarihlerle, aynı saatler dilimi içerisinde
1: ver sesini duyalım.
4: Komisyona, Adalet Komisyonu'na gündem dayatıyorsunuz. Elbette kendilerine eser dayatıyorsunuz.
1: Bayağı ciddi hararetli işler oluyor.
2: Evet.
1: Ya şimdi... Masalara vuruluyor. Ama komisyondan geçti, ama yani bu daha başka şekilde tartışılamaz mıydı ya? Yani bu bunlar nedir?
2: Evet. Yani komisyon ilk kurulduğunda gayet medeni tartışmalar yaşanmıştı. Yani orada
5: o komisyon aynısın bu komisyon mu?
2: Yok yok. O ilk komisyon.
5: Onu soruyorum.
1: Yok, bu başka bir komisyon.
2: Bu başka komisyon. Orada tüm siyasi partiler.
1: Bu resmi komisyon.
2: Bu resmi komisyon.
5: Ha, aynı şey yok.
1: Adalet komisyonu.
2: Şimdi evet. Orada o yani medeni diyoruz ama yani onu söylememiz de doğru değil aslında. Sonuçta milletvekilleri, milletin seçtiği vekiller bizi temsil ediyorlar. Yani bu görüntüler evet eskiden çok yaşıyorduk. Genel kurullarda yaşıyorduk ama burada da bir ifadesi var. Ayyüce Türkeş'in Sayın Devlet Bahçeli'ye karşı. Orada da MHP
1: Sakarya milletvekillerinin
2: sert bir... sözü var. Ama söylenen söz... Bu
3: süreçle alakalı değil ama.
2: Değil
3: parti
2: işte.
3: Parti içi tartışma
2: işte,
3: ya da
2: ideolojik
3: bir tartışma.
2: Parti içi tartışma
1: orada
2: değil.
1: Mesela o parti içi tartışmanın yeri değil ki
2: değil,
1: orası
2: hani
1: mesela.
2: Yok, ama
3: değil işte. Yani,
1: parti söylüyorum. Hani,
2: parti içi tartışma
3: değil. Türk milletine
1: yakışır mı zaten? Biz kimseye şey, yargı dağıtmıyoruz ama yani orada yok. Başka bir şey. Bütün ülkeyi ilgilendiren
2: ama işte orası, orada parti
1: içi, başka
2: parti
1: yani.
2: İçi bir tartışma da değil. Çünkü ikisi de ayrı siyasi partiler. O yüzden...
3: Yani Sayın merhum Türkeş'in kızıyla şimdi merhum Türkeş'in kurduğu partinin...
2: Onunla şu anda.
3: Evet, ama yani merhum Türkeş'in kızıyla partinin, i̇şte yani kurduğu partinin
2: ama,
3: bir milletvekili arasında...
2: Ama ağza alınmayacak bir söz ifade ediliyor. Evet. Orada da ona bir tepki gösteriliyor.
3: Yakışmıyor i̇şte, bir de bir
2: doğru
3: hanımefendiye
2: değil.
3: Yani
2: doğru
3: ne olursa
2: değil, olsun. Tabii canım. Onu söylüyorum. Bir meclisi ilk görüntülerde de komisyon başkanıyla bir tartışma yaşanıyor. Ve bu tartışmanın da ana ekseni şeyler değil. Yani maddelerin tartışmaları değil. Yani usul yönünde birbirine söz verme. Neden bana söz vermedin? Yani bu noktaya nasıl geliyor milletvekilleri ben anlamıyorum.
1: Evet,
2: yani
1: evet
2: konuşabilir. Biraz önce biz de bir atıştık. Ama sonrasında
1: ya
2: dedi ki yani.
1: Hayır,
2: bu
1: tartışmak da ayrı bir şey.
2: Için, bunu şunun için söylüyorum. Yani bu, medeni ülkelerde böyle olur. Sert tartışmaları yaşarsın. Sonra dersin ki
5: birbirlerine giriyorlar.
2: İşte hayır, işte sonra dersin yani.
1: Yanlış.
2: Ya evet, neden büyük olduğunu yanlış. Anlatırsın. Karşılıklı anlaşırsın ve durum geçer gider.
1: Aynen.
2: Yani şimdi
1: tabii canım.
3: Şimdi ülke açısından bir de hayati önemi olan bir
1: tabii.
3: Yasa görüşü.
2: Evet, yasa
1: tabii.
2: Geçti.
1: Tabii.
2: Yasa geçti. Meclis şimdi genel kurula gelecek. Orada da büyük bir ihtimalle geçecek. Ve bundan sonraki süreç terörsüz Türkiye sürecine iki tane kurul kurulacak ve o kurullar eğer gerçekten PKK'nın bittiğine inanırsa bunu da istihbarat yetkilileri evet bitmiştir artık biz de bu süreci başlatalım derse başlayacak. Yani hemen meclisten geçti, resmi gazetede yayınlandı Hemen işte PKK'lara af geldi tartışması olmamalı. Çünkü böyle sevgili olmayacak. Can,
3: şunu eklemek istiyorum. Yani şimdi daha yasa çıkmadan görüşmelerinde böyle kavga eden milletvekillerimiz izleme komisyonunda nasıl kavga etmezler?
2: Şimdi şöyle toplumda
1: işte gerek, toplumda yani sert, sakin olmaları gerekir.
2: Toplumda
3: hayır, süreci gerek. İzleme komisyonu olacak meclisin.
1: Tamam yani.
3: Yani izleme raporları, devletin istihbarat raporları gelecek. Evet. Mecliste milletvekillerimiz buna bakacak. Şimdi daha yasa çıkmadan böyle kavga edenler ya bu rapor üzerinden ne yaparlar? Çünkü gerçekten çok doğru. Ciddi bir soru işareti doğru. Oluşuyor benim kafamda.
2: Şimdi şöyle, toplumda da şöyle bir doğru. Sıkıntı var. Sonuçta bu yasaya gerçekten sert itiraz eden bir kesim var.
1: Tamam.
2: Bunu kabul etmek zorundayız. Bu sert tartışmalarda muhakkak olacaktır. Tabii. Mecliste de olacaktır. Sokakta da olacaktır. Vatandaş buna itiraz edecektir. Çünkü şehit aileleri, gazi aileleri, gaziler yıllarca...
3: Şu anda Ankara'da eylem yapan gaziler var mesela.
2: Şimdi bizim toplum olarak veya işte ekranlara çıkan siyasetçiler olarak, burada bu konuşmaları yapan insanlar olarak şunu yapmamız lazım. Bir, o sert eleştirileri alıp istisnasız hepsini bir kenara koyup ayrı ayrı dinleyip bunun eleştirinin neden yapıldığını anladıktan sonra o eleştiriyi birazcık daha yumuşatarak, evet siz de haklısınız ama bu noktaya getirmek için bu yasaları çıkartıyoruz ve bu yasalarda sizin istediğiniz maddeler, eksik kalan maddeler varsa bu eksiklikleri de tamamlayalım denilerek
3: yani
2: ikna edilmesi
3: daha
2: lazım.
3: İyi ikna etme noktasında
2: şimdi
3: evet.
2: İkna etme konusunda evet sert bir milliyetçilik olacaktır. Buna kimse itiraz edemez. 40 yıl boyunca savaşmışsın. 40 yıl boyunca demişsin ki burada bir savaş var ve ülkemizi parçalamak istiyorlar. 40 yıl boyunca...
3: Bebekler katledilmiş, onlara mayın döşenmiş, masumlar öldürülmüş.
2: Bir günde insanların, kamuoyunun bir günde değişmesini bekleyemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. Sert eleştirileri alacağız. Bunu da siyasetçiler yapacak. Anadolu'da çıkacak. Bölge bölge gezecek. İnsanları dinleyecek. Ben en baştan itibaren bunu söylemiştim. Yeni anayasa,
3: ben yaptım oldu
2: yeni,
3: değil.
2: Yeni anayasa sürecini böyle yapmak zorundayız.
1: Peki.
2: Bütün siyasi partilerden bir komisyon kurulup 7 bölgeye gezilecek.
1: İkna ve... yöntemi diyorsun.
2: İkna edecek. Yani şu anladım. Demokratikleşme olacaksa ikna ederek olacak.
1: Anladım.
2: Tabii ki yasalara karşı çıkanlar olacaktır. İtiraz edenler olacaktır ama yasaya uymak zorundayız hepimiz.
1: Anladım.
2: Çıkan yasaya.
1: Can teşekkürler. Araya gidip gelin devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Çok kısa bir ara döneceğiz. Arkadaşların görüşlerini alacağım.
6: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma, dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.
1: Döndük, devam ediyoruz. Tabii yani terörsüz Türkiye'de iş yasal süreçte ilerliyor. Komisyondan geçtik, genel kurula gelecek. Ama komisyondaki tartışmaları, daha doğrusu kavgayı istemesek de ekrana getirdik. Yani bunlar yaşandı ve Türkiye bunları gördü. Olmasaydı ama arkadaşlar biraz önce ifade ettiler. Yani hem Gökhan Taşkın hem Can Özçelik, yani bu tartışmalar oluyor. Yani oluyor, o olmasını kimse istemez ama bunlar hayatın gerçeği. Fakat tabii meseleye odaklanılarak bir tartışma yürütülmesi lazım. Yani başka başlıklar, başka hesaplaşmalar orada komisyonun konusu değil. Burada 45 yıllık ciddi bir mesele var. Konu bu. Bunun üzerinde tartışmanın sürmesi gerekiyor. Peki Gürkan, bir şey söyleyeceğim. Genel olarak toplumun, yani lütfen objektif olarak değerlendir. Hocam. Toplumun bu konuya bakışı, yani sen de hepimiz de tabii ki terör illetini bertaraf etmek istiyoruz. Burada yayınlar yapıyoruz. Birçok şey söylüyoruz ama halkımız da tam olarak bizim gibi düşünüyor mu? Ya da halkımızın büyük bir kısmı toplumun nabzı nasıl atıyor?
0: Şöyle objektif olarak dediniz ya. Evet. Zaten Betimar'a bir objektif.
1: Evet,
0: yani duygularını içine karıştırmıyor. Özellikle onu ifade edelim. Geçenki programda da bunu söylemek zorunda kaldım. Duygular ve etik değerler değil. Tabii. Biz etik değerler noktasındayız. Toplumun nabzında Betimar olarak paylaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir kendi ifademi çok uzatmadan şöyle ifade edeyim. Yani biz bu 2013 sürecinden beri bu birçok kez denendi. Yani sadece bugünkü bir konu değil bu terörist Türkiye
1: Doğru.
0: konusu. 40 küsur yıldır Türkiye'nin üzerine kabus gibi çöken bir hayalet mi diyelim artık. Yani kötü görüntüden kurtulmanın, arınmanın bir eşindeyiz aslında baktığınız zaman. Şimdi kardeşin kardeşi kırıldığı ortamdan geldiğimiz bir ortam var. Şu an için az önce işte ifade ettik Suudi Arabistan, Pakistan anlaşmaları. İşte Kerkük, Irak sürecindeki anlaşmaları.
1: Evet.
0: Suriye'nin özgürlüğe kavuşması, evet. Türkiye'nin Irak'ta 100 yıl sonra orada olması. Bunlar öyle sıradan bir olaylar değil. Bunlar
1: değil.
0: Devlet politikası, devlet aklıyla olan bir politika. Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı buradaki o açıkladığı süreç tabii kendi başına olan bir şey değil sonuçta. Sayın Erdoğan'la beraber, Cumhur İttifakı ile beraber bileşenle yaptıkları bir tablodan bahsediyoruz. Şimdi ben özellikle Can Hoca'nın ifade ettiği bir yerden şey yapayım. Ya önce bizim tamam biz vatandaşa soruyoruz. Onları zaten size aktaracağım ama öncelikle bizim mecliste bir barışmamız lazım bu konuyla ilgili. Yani bir partisel bakmamamız gereken bir konudan bahsediyoruz aslında. Değerlerimizden bahsediyoruz. Türk'tür, Kürt'tün işte Gökhan Bey'in ifade ettiği gibi kardeş olduğu bir ortamdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: İşte dış mihrapların bize bölme Yahudisi tablosundan belli bir noktaya geldiğimiz tablodan bahsediyoruz. Evet. Şu görüntü aslında çok önemli. Bu görüntünün ne olacağı aslında bize cevap veriyor. Hı
1: hı. Silahların yakıldığı görüntü.
0: Evet. Toplumun ben size şeyini ifade edeyim buradan. Biz Mart, Nisan, Mayıs bunu zaman zaman sürekli ölçümlüyoruz hocam.
1: Evet.
0: Burada devam etmekte olan terörist Türkiye sürecini destekliyormuş. Toplam seçmenin %71 diyelim, 70.9'u desteklediğini ifade ediyor. %29.1 ise desteklemediğini ifade ediyor. Şimdi geliyorum. Peki terörist Türkiye'nin süreciyle ilgili nasıl bir kanaate sahipsiniz? Yani bu terörist Türkiye süreci olumlu tamamlanır mı? %56.7'si evet olumlu olarak tamamlanır. %43.3'ü ise bu konuda olumsuz olduğunu ifade ediyor. Bakıyorum ben.
2: Çok ciddi bir rakam.
0: Evet.
2: Yani
0: bakın destek ayrı bir şey. Olumlu bulması ya bu sürecin bağlanması ayrı bir şey.
2: %30 da çok ciddi bir rakam.
0: Az önce hocam yani bir muhalefet ekseni var sonucunda. Yani şöyle söyleyeyim. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de her konuya muhalefet olan bir yapı var zaten.
2: Bu
0: ya bunun önüne geçemezsiniz. %35, %40 zaten bu. Benim gördüğüm %40 bana göre çok normal. Muhalefet eksenine baktığın zaman.
1: Biraz fazla.
0: Ya ama hassasiyetler var.
2: Hani bu iktidar muhalefet değil ya.
3: Peki siyasi böyle yaptığına inanıyorsunuz?
2: Bu iktidar muhalefet
3: ya da daha belki şey tecrübelerden değil, yola çıkarak endişe duyduğu için mi böyle bir fikir beyan ediyor?
0: Yani hocam benim de endişem var, Gökhan Bey'in de var, Can Bey'in var.
3: Siyasi bir fikir mi bu?
1: Çok
3: siyasi bir karşı duruş mu?
1: Çok önemli bir sanat.
0: Bakın belli bir seçmen kitlesi siyasi ve ideolojik olarak cevap vermeyi kenarda bırakmıyor.
3: Hayır şunu merak ediyorum.
0: Bunu net görmemiz lazım.
3: Bu ülkede ne yazık ki şöyle bir şey var.
0: Evet.
3: Ülkenin hayrına, çoluğumuzun çocuğumuzun geleceği için bile bir şey yapılıyor olsa bu hükümet yapıyor diye karşı duranlar var.
0: Var
3: bu ayrı.
0: Var.
3: Tamam. Bunu ayrıştıralım. Ama bir de bu süreçlerle alakalı söze başlarken de dediniz ya 2013'te de denendi.
0: Evet.
3: Daha evvel de denendi.
0: Denendi, çok denendi.
3: Yani terörsüz
2: 90'larda
3: ülke.
2: 90'larda da denendi. Evet.
3: İşte bu noktada geçmiş tecrübelerden yola çıkarak ya yine bu iş olmaz diye endişe edip
1: böyle mi düşünüyor?
3: Güvenmeyenler mi var?
0: Evet. Tereddütle bakıyor. Önce az önce ifade ettiğim şey, önce bizim mecliste toparlamamız gerektiğini ifade ettiğim konu aslında oydu. Sizin o endişeleriniz ya da toplum endişeleri, evet, bu %40'ın çıkma endişesi ya da %30 endişesi.

0: Terörsüz Türkiye sürecinde öncelikle sizce ne olmalıdır? Hı. Bakın yasa gelmeden Temmuz 2026 çalışmamız.
1: Ne diyor halkımız? %31'i
0: diyor ki terör örgütünün tamamen silah bırakması gerektiğini ifade ediyor.
1: Evet.
0: %26'sı da diyor ki silah bırakmasıyla birlikte yasal düzenlemenin eş zamanlı yapılmasını ifade ediyor. %30'u yani 29'da önce yasal düzenlemeler yapılmalı diye ifade ediyor. %14'ü bu konuyla ilgili cevap vermediğini ifade ediyor. Bir tablo daha ifade edeyim.
2: Şey, yani 30'la 29'u birleştir, %60'ı hemen demokratik süreç başlasın diyor.
0: Başlasın diyor aslında.
2: Bu düzen neyi ifade doğru ediyor? Doğru olabilir.
0: Şimdi bir tane şunu da söylersem yani tam anlamına gelecek. Terör örgütü PKK silah bırakmadan kapsamlı bir yasal düzenlemeler yapılmasını destekler misiniz? Diyor ki seçmen %65'i yok kardeşim. Önce silah bıraksın. Şu silah bırakmayı.
1: %65.
2: Karşılıyor aslında bunu.
3: Zaten yani, silah bırakmadan bıraksın, yasa devreye girmeyecek. Evet,
0: İşte zaten maddeler de onu ifade ediyor.
3: Yani bizim Milli Güvenlik Kurulu'ndan onay gelmeden bu yasanın devreye girmeyeceğini defalarca anlatıldı, konuşuldu ve biz de ortaya koyduk.
2: Bir soru soracaktım da.
3: Evet, yani bu çok net bir tavır aslında.
0: Evet, evet. Tamam. İşte sizin hassasiyet olarak baktığınızda toplum da o şekilde zaten bakıyor. Zaten bu anayasa süreci demeyelim de hukuk sürecine baktığımız zaman, bu ifadelere baktığımız zaman Adalet Bakanı Akın Gürlek de zaten bunları ifade etti.
1: Gürkan orada bir saniye dur. Abdurrahman Hoca Can bir soru soracak. Soruya lütfen böyle buyurun, kısa bir cevap alayım.
2: Şöyle hem mecliste olması dolayısıyla bir de iktidar partisi milletvekili. Tamam söyleyeceğiniz belki iktidarın yanıtı olmayacak ama önemli mecliste olduğunuz için. Demokratikleşme süreci açısından bu yasa tamamlandıktan sonra resmi gazetede iki kez yayınlandı ve süreç başladı diyelim.
1: Evet.
2: Hemen anayasa değişikliği süreci peşinden gelecek mi? Sizin düşünceniz ne, yorumunuz ne? Hemen gelmeli mi? Yoksa başka bir yani diğer cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra mı bu süreç başlamalı?
1: Buyurun.
4: Şöyle Can Bey, dün ben Habertürk yayınında bunu anlattım. Uzun uzun konuştuk. Çok kısa cevap vereyim. Demokratikleşme başlığımız bizim AK Parti raporunda var. Demokratikleşme perspektifini detaylarıyla ve ana hatlarıyla nasıl baktığımızı anlatıyoruz kendi raporumuzda. Yani Milli Dayanışma Komisyonu'nun raporunda ki ben de üyesiyim, yazanlardan biriyim. Orada anlattık. Orada şunu söylüyoruz. Diyoruz ki ya biz öncelikle meseleyi çözelim. Düzlemleri birbirinden ayırıyoruz. Bu iş PKK'nın bitirilmesidir, örgütün tasfiye edilmesidir. Tamamıyla, bütün unsurlarıyla, KCK ve bütün bileşenleriyle kafalarda da zihinlerde de fiiliyatta da toprağın altına gömülmesi sağlansın. İklim normalleşmeye başlasın, topluma kazandırma süreçleri işlemeye başlasın. Beraberinde ise AK Parti'nin raporunda söylediğimiz somut şeyler de var. AYM var, AHİM var, kayyumlar meselesi var. Beraberinde seçim kanunu var, siyasi partiler kanunu var ve biz bunu Türkiye'nin geniş bir demokratikleşme ufku içerisinde bir cüz olarak bakıyoruz. Dolayısıyla da şunu da hatta söylüyoruz. Diyoruz ki 2003 ile 2014 arasında Türkiye'nin ufkunu değiştiren demokratikleşme reformlarını yapan iktidar ve parti zaten yaptı bunları. Şimdi bunları günceller, geniş yeni alanlar çıktıysa, yeni güncellemeler gerektiyse bunu yapar. Bunları pekala ufkumuzda var, değerlendirmemizde var. Bir de bundan sonra, ondan sonra zaten 20 Şubat 2026'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Komisyonu raporuna da derc ettik bunu. Orada da var. Ama anayasa meselesi bir iklim meselesi. Ha, biz istiyoruz, biz arzu ediyoruz. Biz bunun bir model olduğunu, bir model oluşturabileceğini düşünüyoruz. Milli Dayanışma Komisyonu muazzam bir iş yaptı ve gerçekten farklı renkleri bir araya getirdi. Çok da güzel bir konsensus ve uzlaşı oldu. Dolayısıyla çok güzel bir model ki bence de yani kişisel kanaatim de şu. Bu meclis yapısında, bu mevcut dönemde bu anayasa değişikliği yapılabilecek en uygun, en optimum zemindeyiz.
1: Teşekkürler. Gürkan bir, toparla. Evet.
0: Bir madde daha var. Evet. Onu da ifade edeyim.
1: Ertuğrul aslında Akar'ın görüşlerini de
0: tamamlıyor aslında. Evet. Bakın terör örgütünün silah bırakmasının kalıcı olduğuna dair güvence verilirse meclisin yeni yasal düzenlemeler yapmasını destekler misiniz?
1: Bir daha okur musun?
0: Bakın terör örgütünün silah bırakmasının kalıcı olduğuna dair garanti verildiğini. Yani verildi. Bıraktı diyelim silahı. Tamam. Bırakılırsa meclisin yeni yasal düzenlemeler yapmasına destekler misiniz? %56.3'ü desteklerim. %34.5'u desteklemem, %9.2'yi de cevap vermemiş.
1: Ya bu %34 her halükarda şöyle ben desteklemem diyor.
0: Kimler olduğunu söyleyeyim.

0: Dedim ya yani.
1: Evet. CHP seçmeninin
2: öyle diyor
0: o karşıtlık başka türlü bir şey.
1: Bakın bakın.
0: Az evvel ayrıştırmaya çalıştığım o.
2: Anladım anladım.
1: Nereye anlatayım?
2: Önemli bir saptamaydı o, evet.
1: Faruk Bey, CHP seçmeninin %44'ü desteklerim diyor.
2: CHP seçmeninin %44'ü
1: desteklerim diyor. %45.6'sı yine de desteklemem diyor.
2: Bu CHP seçmeni, bu yeni parti seçmenini de içeriyor mu?
1: 14 Mayıs'a göre baz alıyoruz burada.
2: Tamam. O zaman şimdi, o CHP.
1: Evet, şimdi evet, kavganın süreci olan bir diğer etken olan İyi Parti'ye bakıyorum. İyi Parti seçmeninin %39.8'i Sedat Bırakırsa noktasında desteklerim diyor. %45'i desteklemem diyor. Bakın çok ilginç demeyelim, aslında olan bir durum.
2: Hayır, hemen bir şey soracağım. Yani burada da arada çok büyük bir uçurum yok. Mesela Yeni Parti zinhar karşıyız, şey İyi Parti. İyi karşıyız diyor.
1: Ama seçmeni
2: İyi Parti seçmeni tam olarak ama bu çalışmaya göre öyle düşünmüyor.
1: Evet, yarı yarı.
2: Ya bunu İyi Parti tespit etmiyor mu? Yani sana sen yanlış bir tespitte bulundun demiyorum. Yanlış anlama.
1: Evet, yok,
2: ama İyi Parti kendi seçmenini tanımıyor mu?
3: Geçişken bir seçmen var orada. Yani CHP ya aslında da öyle de değil.
1: Yani partinin ideolojisi şu anki şartlarda partinin duruşu bu hale geldi.
0: Bulunuyor. Referandumun olası sonuçlarını zaten konuşuyoruz.
1: Bakın partinin zaten İyi Parti'nin duruşu bu hale geldi zaten. Var.
2: Evet.
1: İyi Parti'nin duruşu bu. Bakın dem seçmenine bakıyoruz. %91.4'ü desteklerim diyor. Sadece %5'i. En yüksek oranına erişmiş pozisyon.
2: Anladım.
1: Yani aslında dem seçmeni de silah bırakılmasını kesinlikle artı olarak görüyor. MHP seçmeninin %37'si yine desteklemem diyor. AK Parti seçmeninin 26'sı desteklemem diyor. Yani az önce ifade etti ya Can Hoca. Yani bir şekilde bunun topluma anlatılması lazım. Genel manada bakıldığı zaman aslında %60'ı bu Teres Türkiye sürecini olumlu buluyor aslında. Baktığı zaman genel anlamda %75'lik bir destek var. Ama olumlu bulma %55 ile %60 arasında.
2: Anladım.
1: Bunun da anlatılabilir olması lazım.
2: Ya şöyle, yani şimdi burada oturuyoruz. Olarak. Yani bizim o zaman kasabaydı, Darıçayırı kasabası. Şimdi mahalle oldu büyükşehir yasasıyla. Sakarya'da, Karasu'da. Herkesin öyledir. Ama bizim oralarda yani şehit cenazesinin gelmediği, şehit mezarının olmadığı Anadolu bizim oralarda yok gibidir. Evet. Yani üst geçitler, alt geçitler, evet. Sakarya bu konuda
3: parklar.
2: Çok ki ciddi zaten bedeller ödemiş bir şehirdir.
0: 1980'de PKK'nın benim açımdan öyle değerlendirilmeli. İlk şehit ettiği askerin yaşadığı yani ana vatanı orasıdır.
2: Tabii.
0: İsmini şimdi hatırlayamadım ama yani İlk şehit ettiği 1980'de hatta asker olarak, ASM olarak gittiği bölgede Türk bayrağı asılmasını engelleyen, işte İstiklal Marşı okunmasını engelleyen PKK'lılara direndiği için kaçırılmış, işkence edilmiş ve öldürülmüş.
2: Evet. Şimdi burada mesela memlekette bakıyorsun. Yani bizim o kasaba, eski kasaba, şimdi mahalle. Yukarıda bizim esas köyümüz var. Paralı köyü, insanlar. Kurudere köyü yukarıda. Bunlar hep eski köyler. Sonra orası da kasaba oldu, mahalle oldu falan. Hani kendi bulunduğum yerle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani gidiyorsun mesela iki tane şehit mezarı. İşte Ersin Şenek, Oktay Demirci. Bunlar hepsi bizim çocuklar, arkadaşlarımız. Hele Oktay Demirci benim çok iyi arkadaşımdı yani. 1994'te, 94-95'te şehit oldu. Şimdi Oktay'ın babası Harun amca... elbette hayat boyu bir evladını toprağa veriyorsun. Yani kolay işler mi bunlar? Değil. Bunun gibi binlerce insan. Ya. Bu millet şunu anlamalı. Yani şunu anlamalı millet. Kesinlikle bu ülkede şehit aileleri, gaziler, gazi aileleri ne diyorlarsa haklıdırlar.
3: Kesinlikle.
2: Bak ne diyorlarsa haklıdırlar. Bu tartışma götürmez yani. Bunu kimse tartışamaz bile. Yani bu insanlar ne söylüyorsa haklıdır. Öyle böylesi yok. Çocuklar toprağa düşmüşler. Evladım bu kadar varmış. Basit. Bu kadar basit bir tanım. Çok büyük bir anlam. Ama tarifi bu kadar basit. Şimdi bu insanlara, bütün ülkeye haklısınız deyip, yani saygıyla eğilip, memleketin geleceği için, yarını için, ülkenin öteki çocukları için, Doğu'da, Güneydoğu'da, Batı'da Kürt çocukları, bizim çocuklarımız. Bütün Türk çocukları hepsi bir ülke inşa etmişiz, kurmuşuz. Yani 42 senedir lanetli bir çatışmanın içinde bir isyan kopmuş, terör örgütü, devlet, asker, polis, öğretmen benim görev yaptığım doğudaki yerde benden 2 yıl önce orada aşağıda öğretmenler kaçırıldı, işkenceler yapıldı. Bir sürü öğretmen şehit var yani. Ya bu şöyle bir durumdur. Bunu hepimiz anlayıp ve bilerek yapmalıyız. Yani toplumun önünde eğileceğiz. O rakamları söylediğin için biraz detaylandırdım. Ve toplumdan her anlamda haklısınız, bin bir özür dileyerek onların onayını, Can söylüyor, ikna, onların onayını, vatan sağ olsun, bir kere daha vatan sağ olsun demelerini sağlayarak bu yolu sürdürmeli Türkiye. Bunu yapmalı. Yani bu böyle bir şeydir.
0: İşte bunu yaparken meclisteki o kavga görüntüleri olmamalı.
2: O kötü. Yani insanlar...
0: Asıl elbet, buna dikkat etmek
2: gerekiyor.
0: Tabii
2: insanlar artık bir yoldan yürümek istiyorlar. Yani doğuda, güneydoğuda bakın şimdi dağlar, ormanlar, o dereler, çağlayanlar, insanlar eğleniyor, piknik yapıyor, hayatını yaşıyor. Yani artık hayatın içine karışıyor. Yani ne kadar güzel değil mi? Ölüm olmadan, tehdit olmadan, yollara mayın döşenmeden yaşamak.
0: Az evvel beyefendi çok çok güzel bir şey dedi.
2: Bunu anlatarak devam etmek lazım. Yani bu niyetlerle yürümek lazım.
0: 91'i yani.
2: Ertuğrul geliyor.
0: Şu demek aslında artık.
1: İstemiyor savaşı.
0: Kürt vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, canlarımız bir şey anlamışlar. Evet. Bu PKK en çok onların derdi.
2: Evet. Evet.
0: Evet. Büyük şehirlerde de bombalı eylemler yaptılar. Kadıköy'de Mavi Çarşı'yı patlattılar. Vezneciler de polise saldırdılar. Tabii. Beşiktaş'ta bomba patlattılar falan değil. Öncesinde Kürt bebeklerini öldürdüler. Yollara, mezralara giden araçları durdurup masum Kürt vatandaşlarını, gençlerini öldürdüler. Ve şimdi geldiğimiz noktada bunun bu şekilde anlaşılmış olması asıl kıymetli olan bence. Yani Türkiye'nin yarınları açısından, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği açısından bunun da böyle anlaşılması çok kıymetli.
2: Yani son bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Son bir kere daha bu ülkenin çok kıymetli ve değerli yurttaşlarına, şehit ailelerine, gazilere, onların ailelerine şu ricada minnette bulunacağız ve diyeceğiz ki bir kez daha vatan sağ olsun, son bir kez daha vatan sağ olsun demenizi bekliyoruz. Bunu söyleyerek yola devam edeceğiz ve terörü bertaraf edeceğiz. Mesele artık yasal süreçte. Biz Kürtlerle hayat boyu kardeş, arkadaş, candaş olduk ve bundan sonra da böyle devam edeceğiz diyerek yola devam edeceğiz. Hani onun ötesinde mecliste bu görüntüleri doğrusu istemiyoruz. Bu görüntüler görüntü değil. Yani bunlar hiçbir şekilde kabul edilebilir görüntüler değil. Tartışma olabilir ama hassas bir konudur, önemli bir konudur. Ve Türkiye bu meseleyi aşacaktır. Buna inanıyoruz. İkinci kez deniyor. Bu sefer hep birlikte aşacağız. Yani kardeşliğimizi yasalaştıracağız aynı zamanda. Evet. Gönlümüzden geçeni kağıda da yazacağız. Hikaye bu kadar basit.
1: Evladını, evladını topraklara canını veren o görüntülerden işte biliyorsunuz Güneydoğu'da çok kötü bir şey ama ağaç ekilemeyen bir ortamdan çiçeklerin açtığı ortamları görmek istiyoruz artık. Yani şehit ortamı istemiyoruz artık.
2: Ertuğrul buyur.
4: Evet yani tabii konuya çok farklı açılardan bakmak durumu da olabilir aslında ama tabii hukukçu olarak da bakabilirim. Gördüğüm sistematik son derece güzel. Yani rot balansı iyi ayarlanmış. Onu söyleyebilirim. Hani çok detaylara girmeye gerek yok. Devlet projesidir. Madde madde konuşmak gereksiz bir iş bence. Yani çok hukuk işi değil
2: tabii,
4: yani
2: tabii,
4: bu.
2: Tabii.
4: Bu bir siyaset işidir.
2: Bak, çok güzel,
4: bu bir
2: bravo,
4: devlet
2: çok
4: işidir.
2: Güzel bir cümle bu. Yani doğru, bu bir başka bir şey.
4: Başka bir şey.
2: Doğru.
4: Yani çok böyle hani çok insan doğru. Hakları o şu buraya girmeye gerek yok doğru. Açıkçası. İki, ben Iğdırlıyım. Biz Oğuz Türküyüz. Yani Oğuz Kağan'ın torunudur Iğdır Bey. Biz binlerce yıldır aynı coğrafyada yaşayan insanlarız. Ben o coğrafyada yaşadım. Biz çocukken top oynardık. Bahçede, bizim arka bahçemiz vardı. Bir anda PKK ile asker çatışmasının ortasında kalırdık. Düşünün yani 8-7 yaşında bir çocuksunuz ve çatışmanın ortasında kalıyorsunuz. Buraları biz gördük, yaşadık. Benim dayımgilin yaşadığı evi PKK füzeyle bombaladı. Füze. Biz orada onların eylemlerine izin vermiyoruz diye aile olarak. bizim evlerimizi füzelediler. Yanlış anlamadım.

0: kurşun değil, bildiğim füzeyle. Şimdi bu, buraları yaşamış bir insanım ben. Buraları görmüş bir insanım ben. O yüzden bu işin bitmesinin ne kadar önemli olduğunu kelimelerle anlatamayız. Hukukla anlatamayız, siyasetle anlatamayız. Bir insana bunu anlatmak için, hani bizim hukukta bir şey vardır. Derler ki, hakim olması için bir insanın, hakim veya savcı meslek olarak önce götürün en az bir iki saat bir cezaevinde bir kalsın. Hani Nasreddin Hoca'nın şeyi vardı ya, önce bir eşekten düşeni getirin bana. Doktor da yok diyor, bir düşeni getir, damdan düşeni bir getirin de. Buna itiraz eden adamları bir simülasyon ortamına sokacaksın önce. Önce ona bir yerde bir ölü göstereceksin. Önce gerçek bir merminin sesini dinleteceksin. Önce o kaos ortamını bir göz. Sadece simülasyona yanlış anlamayın. Gerçeğini yaşamayacak. Bak o adam ne hale gelecek. Ondan sonra ne diyecek? Bu çocuk oyuncağı değil. Bu gerçekten Türk milletinin beka meselesidir. Bizim nüfusumuz zaten azalıyor. Biz zaten yok olmaya doğru gidiyoruz. Doğum oranımız zaten azalma durumunda. Burada bizim Kürtlerle beraber oluşturduğumuz bir millet bilinci, bir kavram var. Ben şeyi çok önemsiyorum, anayasal tanımı, Atatürk'ün anayasal tanımını çok önemsiyorum burada, kapsayıcı olduğunu düşünüyorum. Yani anayasaya bağlı herkes Türktür. Bitti. Bak, yoruma gerek yok. Herkes Türktür. Bir üst çatı bir kimlik koymuşuz.
1: Bu ama çatı... Kürt, ama Kürt Kürttür, Laz Laz'dır,
0: tabii,
1: Çerkez Çerkez'dir.
0: Tabii.
1: Başka bir şey.
0: Yani
1: var.
0: O başka bir mesele.
2: Kültürünü yaşasın, dilini tabii. Yaşatsın.
0: Ya şöyle düşünün. Tabii. Bir adres veriyorsunuz.
2: Ama bunun için gidip karşı tarafın canını yakmasın, çoluğunu, çocuğunu katletmesin.
0: Ben onu şöyle tanımlıyorum. Mesela sizden birisi adres soruyor. Siz adresi verirken ne yapıyorsunuz? İlçeyi verdikten sonra mahalle geliyor sıra. Apartman, Akar Apartmanı diyorsunuz. 10 numara. Ya şimdi bu bir apartman ismidir. Türk. Sonra apartmanın dairelerine giriyorsunuz. 1 numara, 2 numara, 3 numara.
1: Herkesin adı orada.
0: Herkes ama bir apartman orası. Yıkılmasını ister miyiz?
1: Doğru,
0: İstemeyiz.
1: Doğru, çok güzel.
0: Yani bu çerçeveden bakmakta fayda
1: çok
0: var.
1: Çok teşekkürler Ertuğrul. Çok sağ ol. Çok teşekkürler ama örnek uzun zamandır gerçekten yerine oturan bir örnek. Yani çok güzel bir örnek. Çok teşekkürler. Gökhan Taşkın. İlk kez beraber yayın yapıyoruz değil mi? Çok teşekkürler. Ama bir meslektaşla yayın yapmak insana bir güven de veriyor. Bir şey olsa devam edersin hemen. Yani ne olacak?
0: Olmasın ya, bir şey olmasın.
1: Yani, yok hani bir şey olsa devam edersin. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
1: Can Özçelik, Can çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür
1: ederim. Abdurrahman Hoca Ankara'da. Hocam teşekkür ederim, sağ olun. Eksik olmayın.
3: Rica ederim.
1: Yine görüşeceğiz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ertuğrul'a teşekkür ettim. Ve Gürkan geldi Bursa'dan. Şimdi Bursa'ya gidecek.
0: Biz de şimdi
1: gece 3'te Bursa'dasın.
2: Olsun, şey sağ olasın.
0: Biz şimdi tartıştık üstadla. Hakkını helal etsin.
4: Bu işler
1: ya, olur. Tartışma olur ya.
0: Yani bunlar olur yani.
4: Olur öyle şeyler.
1: Siz esas sen benden helallik iste. O kadar uğraştım orada. Şaka yapıyorum. Çok teşekkürler.
4: Evet,
1: Yiğit'e de teşekkürler. Yiğit gitti. Gıyabında sağ olsun, var olsun.
0: Yiğit kardeşim.
1: Yayını noktalıyoruz. İyi hafta sonları, iyi geceler Türkiye.

0: HT Sinema'dan herkese iyi hafta sonları. Mehmet Açar'la birlikteyiz. Filmlerimiz var. Film konuşacağız. Biraz sinemada konuşacağız sonra. Sinemanın sorunları, gişe, hasılatta konuşacağız. Mehmet, ilk filmimiz Karanlıktan Gelen. Bu bir film ama bu bayağı büyük bir toplumsal meseleymiş. Bir fragmanı bakalım, sonra söyleyeceğim.
1: It's amazing.
2: It's only not old and not good.
3: For a lot of moms, this new creature can feel completely alien.
4: He sucked my blood.
5: Did I ever tell you what Granny said about all this junk? Cold iron burns them.
0: Karanlıktan gelen Nightborn, Hanna Bergholm, genç bir çift, evleniyorlar. Finlandiya'da o kadar yer varken cehennemin dibinde ormanda eski püskü bir kulübeye geliyorlar ki yeni ailelerini kursunlar. Ama her şey onların düşündüğü gibi olmuyor.
6: Evet ya, Hanna Bergholm daha önce de Hatching diye bir film çekti. Sundance'de gece yarısı kuşağında gösterildi. O da absürt, alaycıydı ve yine beden korkusu, body horror dediğimiz film. Şimdi burada da dört tane formatı birleştirmiş aslında. Dört tane hikaye formatını. Şimdi birincisi, fragmanda hissedilmiyor ama orman. Şimdi ormanın gücü, doğanın gücü. İlk baştan zaten anlıyoruz yani o ormana geliş sahnesinde ormanda bir metafizik güç olduğunu hissediyoruz. İkincisi Rosemary's Baby ile başlayan, Rosemary'nin bebeğiyle başlayan doğum sonrası bütün o travmalar, bütün o psikolojik sorunları anlatan filmlerle çok ciddi bir akrabalık var. Üçüncüsü body horror, beden korkusu, kendi bedeninden korkma veya işte çocuğun bedeninden korkma. Bunu da çok iyi bir şekilde yapıyor. Ve dördüncüsü de bir evlilik dramı aslında. Yani yeni evli değiller belki ama oraya geliyorlar. Hı-hı. Yeni bir hayat kuruyorlar kendilerine. Ve yeni bir evlilik var ve hani o da bir evlilik dramı olarak giriyor. Bunları çok iyi birleştirdiğini düşünüyorum ben. Yani bu dört formatı da çok iyi birleştirdiğini düşünüyorum.
0: Mehmet, ben de iyi birleştirdiğini düşünüyorum. Özellikle işte hani o beden korkusu dediğin o bebek doğduktan sonra o bebeğe, anneyle bebek arasındaki ilişki, annenin bebeğe bakamaması ve bebeği bize böyle parça parça küçük küçük gösterip hiç bebeği görmemek. Yani o film boyunca böyle bir gerdi ve ne çıkacak bu bebeğin oradan diye. Zaten o orman, ormanın karanlığı gibi şeylerden zaten korkuyorum. Korku filmi adı olduğumu zaten çekiniyorum. Fakat biz son dönemde dikkat edersen Mehmet, bu anne, annelik, doğum sonrası depresyonuyla ilgili bayağı film izleyip konuşmaya başladık. İşte en son aklıma hemen bu Die My Love geliyor, Jennifer Lawrence'lı, Robert Pattinson'da. Orada da benzer bir durum vardı. Burada yönetmenin bir iki röportajını gördüm. Diyor ki yani benim aslında şey yapmaya çalıştım diyor. Annelik, doğum sonrası, bedenin yıkımı ve konuşulamayan, toplumda çok söylenemeyen şeyleri görünür kılmak. Biraz onlardan bahsedilmesini istiyorum diye. Filmle ilgili okumalar yaparken bu hafta bizim Habertürk.com'da sağlık editörümüz Demet Demirkır bir röportaj yaptı uzmanlarla. Onu söyleyeyim. Queensland Üniversitesi bir araştırma yapmış ve daha başka bilim insanları da. Hani bu annelik, doğum sonrası depresyonu dediğimiz şeyin aslında ne kadar yaygın olduğu ve bunun anlaşılamadığı. Özellikle eşler tarafından. Buradaki eş de mesela son derece anlayışlı, anlamaya çalışıyor. Fakat kadının içinde bulunduğu durum o kadar büyüyor ki hani bir yerden sonra kopmamak elde değil. 90 ülkede 2 milyondan fazla kadın ve 780'den fazla çalışmanın verilerini kullanmışlar Mehmet. Ya doğumdan sonraki 24 ve 72 saat içerisinde bunlar çıkıyor. İkinci haftadan itibaren de bu psikolojik, o depresyon dediğimiz şey, bebek-anne ilişkisi korkunç boyutlara ulaşıyor. Yani sinemada bu konuyu seviyor. Belli ki öyle kadın yönetmenler daha da hassaslar. Ben hem bu beni bu konuda okumaya yönlendirip hani bunu anlamaya çalıştırması açısından filmi sevdim. Hem de yarattığı atmosfer, dünya olarak ben iyi bir dünya kurduğunu düşünüyorum o ev ve ormanla birlikte.
6: Şimdi Karanlıktan Gelen'in özelliği şu aslında. Bu senin tam da dediğin doğum sonrası travma, depresyonu dışarıdan bakış olarak kullanıyor. Yani herkes, eşi dahil, kardeşi dahil, annesi dahil, bütün çevre, doktorlar bütün probleme bu tanıyı koyuyorlar zaten. Yani problem bu diyorlar, problem psikolojik diyorlar. Kadın hayır, problemin psikolojik değil, çok net bir problem diyor. Onu kimse anlamıyor. Bir kere o, bence o çok iyi işliyor. Orası hakikaten harika işliyor. Bu annelik üzerine bir film. Anneliğin gücü üzerine, anneliğin sınırları üzerine bir film. Nereye kadar gidebilir senin anneliğin, annelik? İçgüdünün sınırları nereye kadar vurabilir bir kere? Onun üzerine bir film. O açıdan da çok iyi çalışıyor. Artı, şimdi yabancı, yani o aslında Finlandiya'daki o romanın

0: Alt metin olarak baktığında milliyetçi bir orman diyebiliriz. Kendi değerlerini savunan bir orman yani. Dikkat et, yabancıyı yani dışarıdan geliyor. Rupert Grint dışarıdan gelen bir İngiliz. Ve Hristiyanlık değerleriyle birlikte geliyor. Onun ailesi de koyu Hristiyan, dindar bir aile. Ama orman pagan değerler aslında. Yani Hristiyanlıkla pagan değerlerin bir orada karşılaşması var. Ve köklerine doğru çekmeye çalışıyor kızı. Yani burası orman. Aslında sen buranın kızısın. Çocuk da buranın çocuğu fikri. Yani orada bir tür film milliyetçiliğinin de alt metinde okunabilir. Yani o da var. Ve hani zaten şey çok güzel. Sen söyledin, onu söyleyelim. Yönetmenin en güzel fikri çocuğu bize finale kadar göstermemek. Tam olarak göster. Hep belirsiz. Gölgede, yarı gölge, yarı hafif. O açıdan çok iyi. Oyunculuk çok iyi.
1: Yani, oyunculuklar da iyi bence. Dediğim gibi.
0: Çok iyi oynuyor. C.D. Har'la harika oynuyor bence.
1: Rupert Grint de. Bizim Ron. Evet. Harry Potter'dan Ron'umuz büyümüş de nelerde oynuyormuş diyelim.
0: Bakması çok zor sahneler var.
1: Evet, ben onu da belirtelim. Bakamadım, evet, ben de bakamadım bir iki
0: gerçekten
1: saniye.
0: Gerçekten çok zor.
1: Ama dediğim gibi bence ilgiye değer bir film. Vizyonda fırsatınız olursa kaçırmayın. Odyssey'den ya da Spider-Man'den vakit bulursanız karanlıktan gelene de bir göz atın diyelim ve ev sinemasına geçelim. Orada da The Rock, bizim o dövüşçü, böyle kel kafalı iri adamımız bambaşka bir şekle bürünmüş. Tanıyamadım.
2: How did that happen?
3: Well, have you ever heard of the Ultimate Fighting Championship, the UFC?
2: That's the bloody thing they're trying to ban. Right now.
4: This guy is the best he has ever seen.
2: Do you hate each other when you fight?
3: Absolutely not. Winning is the best feeling there is. It's 40,000 people and they're cheering you.
1: The Smashing Machine, dövüş efsanesi, 2000'lerin başında bir bu kafes dövüşü mü diye, UFC diyorlar da öyle diyelim herhalde. Onun ilk böyle palazlanmaya başladığı yıllardan usta, o dönem bir kendini isim yapan Mark Kerr adlı bir dövüşçünün 97-2000 yıl arası 3 yıllık hikayesini anlatıyor.
0: Evet ya, bu öncelikle bir spor filmi ve alternatif bir spor filmi, bunu çok net olarak söyleyeyim. Çünkü alışageldiğimiz spor filmlerinde sporcu mücadele eder, rekabete girer ama bunun bir nedeni vardır. Ya bir çocuk için yapar bunu, ya yani ya da bir eş için yapar. İşin içerisinde ya bir çocuk vardır ya da bir kadın vardır mutlaka. Burada yok, burada sadece kendisi var. Çocuk istemiyor zaten. Eşini de belirli noktadan sonra engel olarak görmeye başlıyor. İşiyle arasında bir engel olarak görmeye başlıyor. Tamamen söylüyor zaten bir sahnede, ben çok zevk alıyorum bu işten. Orada çıkıp iki erkeğin dövüşmesinden, fiziksel dövüşmesi bana çok büyük bir keyif veriyor diye uzun uzun anlattığı bölüm var. Ve ama amacı şu, hakikaten bir şey olmak, yani başarılı olmak, zirveye çıkmak, hep zirvede kalmak. Şimdi bu tamam ama bunun karşısında ne vardır spor filmlerinde? Bir tane kötü rakip vardır. Tamam mı? O kötü rakip her şeyle kötüdür. Şeyde de kötüdür, o oyun sırasında da kötüdür, gerçek hayatta da kötüdür. O rekabet, bütün filmi o rekabet şekillendirir. Burada öyle bir şey yok Kadir. Burada iyiler, hatta tam maçtan önce de maçtan sonra da çok iyi geçiniyorlar. Aslında Benny Safdie'nin bu filmi çekme derdi de bence şu. Gerçek hayattaki olup bitenlerle spor filmlerinde olup bitenler arasındaki bütün o karşıtlıkları bize göstermek istiyor. Yani o yüzden alternatif bir spor filmi diyorum her şeyle ve o yüzden gişede battı. Ve yani buna yatırım yapanların da bunu görmemesi hakikaten mümkün değil aslında yani. Çünkü seyirci gittiğinde rekabet arıyor, bulamıyor. Bir tuhaf, yani çok tuhaf değil mi rekabet? Detayına girmeyelim, gerçek hayat hikayesi ama hakikaten hiç bulamıyor aradığı şeyi. Maçtan sonra mesela ya faul yapıyor ama mesela hiç beklemediğim bir tepki oluyor. Söylemeyelim detayları maçtan sonra mesela o ikisi karşılaştığında. Ya o yüzden bildiğimiz bütün spor filmi klişelerini yıkan, çünkü gerçek bir hayat hikayesini takip eden bir film.
1: İşte kurmacayla gerçek diyoruz ya, gerçek hayat diyor. Benim hayatımı çekseniz film olur. Olmuyor işte, yani biraz şey lazım. Ya bir belgeselmiş zaten. 2002'de bu Mark Kerr'in yaşadıkları bir belgesel olarak da çekilmiş. Onu da şey almış. Kendisi de zaten bir belgesel estetiğini de çekmiş, öyle değil mi Mehmet? Yani mesela ringdeki şeyleri falan çok fazla görmüyoruz. Hani bir dövüş filmi ise orada dediğin gibi bir spor filmin şeyinde önce seni yenilirsin, sonra yenersin, işte Adrian diye Rocky gibi çağırsın. Bunların hiçbirisi yok. Çok sakin gidiyor.
0: Gerçekçi koreografi var şeyde.
1: Kesinlikle, dövüşünün. Kesinlikle. Ben filmin probleminin aslında çok güzel söyledin. Gişede bu yüzden battı diyorsun ya. Şimdi böyle spor filmlerinde kahramanla bir bağ kurarız. Haydi koş, vur, işte yen. Burada Rock'ın oynadığı o marker karakteri bize o kadar uzak ki. Hakikaten bir belgesel izliyormuş gibi. Uzaktan izleyip bir duygusal olarak filmle hiçbir bağ kuramıyoruz. O yüzden ben de hayal kırıklığı oldu. Yani şeyi anlayabiliyorum. Rock'ın burada oynamasını, yani ne kadar kendisini verdiğini de görüyorum ama bence yönetmenin hikayeye ve şeye biraz böyle mesafeli, uzaktan böyle soğuk bakması aleyhine işlemiş. Yani çok böyle Oscar falan için adı geçmişti. Belki o film o anlamda şey olsaydı, işte kardeşi de pingponcuyu yapmıştı ya. Yani oradaki o pingponcu çocukla duygumuzla buradaki şey arasında çok fark var.
0: Ya bence filmin sorunu duygusal derinlik yok çok fazla. Hı-hı. Ve hani nerede dediğin çok doğru. Bunu kasten yapmış ama bu filmin aleyhine işliyor. Ya o evlilik dramının da detaylarına giremiyorsun ya. Yani onun iyi bir backstory'si olsa belki o evlilik hikayesi, o zaman biz orada çıkan sorunlara daha derinlemesine gireceğiz. Onu da yapamıyoruz. Şimdi bu madde bağımlılığı, yani bu ağrı kesicilere giderek bir bağımlılık haline geliyor ve en büyük sorunu bu olmaya başlıyor. Bununla mücadelesini de mesela daha kısa geçiyor. Ki mesela bu olabilir. Yani bütün bunun üzerine kurarsın. Bu mücadele üzerine kurarsın. Mesela Raging Bull bunun üzerinedir. Yani karakterin kendi içindeki o kıskançlığa, kendi psikolojik problemlerine, kendi içindeki karanlığa karşı verdiği mücadele. Yani ringde başarılı olur ama kendisiyle olan dövüşünde başarısızdır. Raging Bull bunu anlatır mesela. Burada o da yok yani. Tam olarak o da yok. Ne var dersen çok iyi oyunculuklar var yani. Hem Emily Blunt çok iyi oynuyor. Dwayne Johnson bence bütün hayatının en iyi rolünü oynuyor.
1: Diyorum ya.
0: Makyaj çok iyi bence. Makyaj harika bir makyaj çalışması.
1: Makyaj var mı yok mu yani?
0: Çok iyi bir çalışma.
1: Ama çok ince yapmışlar. Hakikaten herif Dwayne Johnson, The Rock değil. Fakat bir yandan da o yani çok ufak nasıl böyle dokunuşlarla çok büyük şeyler yapmaya gerek yokmuş bir insanı değiştirmek için.
0: Evet kesin çok iyi ve tabii yönetmenlik de bence çok iyi. Yani Benny Safdie ne yapmaya çalıştığını biliyor. Onu birebir yapıyor. O yaptığı şeyin sonucu iyi değil. Yani seyirci anlamında iyi değil. Ama yönetmen olarak bence çok iyi bir iş ortaya koyuyor. İlk baştan itibaren düşüncesi. Bir ara böyle çok romantik bir şarkı eşliğinde bir şey yaptı ya, çalışma. Mesela o bir aslında tam da bir Rocky göndermesi aslında. Rocky'nin şarkısıyla oradaki farklılık. Bütün bunu aslında bütün spor filmleri var aklında bunu çekerken ve kendi spor filmini çekmiş. Ama sonucu çok iyi olmamış.
1: Maalesef olmamış diyelim. Yani dediğin gibi o Raging Bull göndermesi. Yani o kazanmak dünyadaki en güzel his deyip de kaybetmeyi hiç bilmeyen bir adamın içine düştüğü şeyi. Yani...
0: Oraları sevdim ben. En evet güzel işte. Yanları oralarıydı.
1: Ya oralar işte diyorum ya çöküş. Oraları biraz daha şey yapsaymış olurmuş. Ama yine de TV Plus'ta onu söyleyelim.
0: TV Plus'ta.
1: Bence ilgi çekici.
0: Benedict de yeni yönetmen ödülü aldığını ekleyelim.
1: Ha doğru, Venedik'te doğru.
0: Yönetmen aldı, gümüş aslında.
1: Onu not almıştım ama unuttum.
0: Evet.
1: Neyse. Mehmet, şimdi bir filmimiz var. Good Rich. Bir bakalım.
5: Billy, I'm sorry.
6: Just go. You go out every night.
5: Well, I have to go to work. Somebody has to support the generations of children who hate.
7: Things aren't so hot right now. At the gallery, we can't pay our rent.
8: You guys are in debt.
9: Am I in denial?
10: You got this, mama.
11: Could you watch the kids for me?
12: I never ask you for your help, do I?
13: Do you really want me to answer that?
12: Lately. I was just gonna say lately. I was just gonna say it.
14: I want you to channel a word that describes what you need. We're all going to shout our words at the same time.
5: Help!
14: I was gonna count.
1: Mehmet, böyle bir filmimiz var, Good Rich derken, diyorum ki sinemanın ihtiyacı olan filmler böyle filmler. Böyle filmlerin daha da fazlalaşması. Yani şöyle söyleyeyim. Ben filmi sevdim. Sana sözü bırakacağım ama neden sevdiğimi sonra söyleyeceğim. Beni öyle bir yerden yakaladı ki dedim ki ya evet ya hani biraz önce sürekli onlara gönderim. Biraz da konuşacağız. Odyssey'ler, Spider-Man'ler falan tamam olsun ama bunlara daha çok ihtiyacımız var gibi sanki.
0: Evet her zaman böyle filmlere ihtiyacımız vardır. Ya Goodrich aslında işte o ilk başta yani eşi terk ediyor onu. Hatta eşini de hiç görmüyoruz. Sadece sesini duyuyoruz. Ve bir anda hani yalnız başına kalıyor. İki tane küçük çocuğu var 9 yaşında. Bir tane büyük kızı var, evli, bebek bekliyor. Anlıyoruz ki işkolik. Hatta mesleğini ben çok merak ediyorum. O çok güzel. Yani şey bekliyoruz, finans sektöründe birisi, bir yönetici, bir CEO bekliyoruz. Karşımıza bir galeri yöneticisi çıkıyor.

0: işine çok bağlı, inanılmaz bağlı ve yıllarını bütün bununla geçirmiş. Zaten filmi alttan alta tartıştığı şey bu. Yani senin işin çok güzel bir iş olabilir, çok zevkli bir iş olabilir, çok kreatif bir iş yapıyor olabilirsin. Ama çocuklarından uzak kalmaya değer mi? Filmin sorusu bu temelde. Ve daha da ileri götürüyor bu soruyu. Diyor ki en son ne kalır insanın eline? İşte yaptıkların mı kalır? Çocukların, ailen mi kalır? Bunlar çok kritik sorular. Bunları soruyor. Şimdi bunu soran çok film var. Bunu yapan çok film var. Bunu anlatan çok film var. Çok net olarak bunu söyleyebilirim. Bunların arasında senin farkını koyman gerekiyor. Goodrich farkını koyuyor. Goodrich şuradan koyuyor farkını. Birincisi, Amerikan filmlerinde bir başarı saplantısı vardır ve karakterin başarılı olması bir şekilde başarılı olur, tamam mı? Yani başarı üzerine şekillenir. Sen karakter önce bir krize girer, sonra başarı rahatlarsın. Bu filmde bak, bu film o konuda çok ileri gidiyor. Hiçbir şekilde başarısız oluyor. Söylemeyelim ama hikayede seyircinin tahmin etmediği şekilde işler elinde ne kalıyor? Soru bu. Film en sonunda bunu soruyor. Bak sen bunları kaybettin. Hikayeden ipucu vermek için konuşmuyorum. Ciddi şeyler kaybediyor yani. Ama ne kazandın? Kazandığın şey ne? Soru bu. Ve bunu da çok güzel yanıt veriyor bence.
1: Ben filmin orasını sevdim Mehmet. Çok büyük şeyler olmuyor. Yani baba çok acayip şeyler yapmıyor. Çocuklar şöyle bir şey olmuyor. Arada bir kopuş olup da sonra tekrar buluşma. Öyle bir şey yok. Akıp gidiyor. Filmin beni yakaladığı şey şu Mehmet. Bu biraz kişisel olacak ama söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde filmi izlemeden bir gün önce benim babamın vefatının 3. yılıydı. Goodrich'i izlerken babamı düşündüm. Goodrich kötü bir adam mı? Bence değil. Sadece işine yoğunlaşmış. İşinde başarılı olup işte maddi olarak belli şeyler yapıp hani çocuklarına bir hayat kurarsa o iyi bir babalık oldu. Ya yani onun için o öyle. Yani diyor ki her şeyin işte annen ilgileniyor, ben de işle uğraşıyorum. Benim babam da neredeyse bütün hayatı boyunca annemle bir iş bölümü yapmışlardı. Sabah çıkardı, akşam gelirdi. 3 tane çocuğuna iyi bir eğitim alsınlar, düzgün hayatları olsun diye bir şeyleri olurdu. Büyük kız gibi. Ben o kadar babamla büyük çatışmalarım olmadı ama baba, oğul, babalık. Çünkü onu görmüyorduk. Çalışıyordu sürekli. Tıpkı Goodrich gibi. Fakat babam da tıpkı Goodrich gibi belki de 60'ından sonra babam babalığı öğrendi. Biz de babamla ilişki kurmayı öğrendik. Şimdi diyorum ki keşke bunu daha fazla yapabilseymişiz. Ama yine de o son dönemdeki, son 10-15 yıldaki ilişkimizi de çok özlüyorum. Çünkü gerçekten hani o babalık yapmayı öğrendi. Özellikle annemin de vefatından sonra o bizimle ilgilendi. Biz ne kadar büyük olursak olalım, tıpkı Mila Kunis'in oynadığı kız gibi. Film oradan beni çok yakaladı. Michael Keaton babalığı 60'ından sonra babalığı öğrenen adamda Goodrich'te bence çok iyi olmuş. Yani çok acemi, eli ayağına dolaşıyor, beceremiyor. İyi bir şey yapmak istiyor, kötü bir şey yapıyor. Ama bir şekilde dediğin gibi her şeyin sonunda elinde kalan işte o bir bardak suyu oraya bırakıp oğlanla Casablanca izleyip Casablanca konuşmak falan gibi şeyler. Geriye bunlar kalıyor. Ben filmi çok sevdim. Connect'ten izledim ben. Herkese de tavsiye ediyorum.
0: Evet, çok iyiydi. Oyunculuklar da çok iyi. Çok güzel sahneler var. Mila Kunis'in bir isyan ettiği sahne var. Orası da mesela klişeleri yıktığı sahnelerden bir tanesi. Ya yönetmen Hallie Meyers-Schaer. Yani onun 2017'de bir Home Again diye bir filmi oluyor. O film bir gişede kendini kurtarıyor ama eleştiriler hiç iyi gitmiyor. Bu film hiç fena değil bence. Yani gerçekten iyi bir film. Uzun bir ara vermiş iki film arasında ama kendisi yazmış. Ve o film yani klişeleri de yıkarak yazmış. Ama kendini iyi hisset film aynı zamanda. Ben de gönül rahatlığıyla
1: tavsiye
0: ederim. Ben de
1: herkese tavsiye ederim. Bu Nancy Meyers'ın kızıymış bu
0: evet,
1: arada.
0: Evet. Değil babası mi? Babası da Charles Harris. O da iki. Yani iki Hollywoodlu'nun kızı.
1: Herkese tavsiye ederim. Goodrich güzel bir film. Tam böyle nefis evde bütün aile izlemek için harika bir film deyip antrakt bölümümüze gideceğiz. Mehmet bize sinema salonlarında o büyük kriz, şu pandemiden beri devam eden kriz bitiyor mu onu anlatacak. Mehmet kriz bitiyor mu? Sinema döndü mü tekrar geri?
0: Yok maalesef dönmüyor.
1: Bak bir umut sana bu yaptık.
0: Evet bu yıl umut var. Bu yıl umut vardı. Ben de o yüzden baktım. Hı-hı. Hani çünkü bu hani hem Odise hem Örümcek Adam da bu umudu tazeledi. Ona göre hemen bütün sayıları, istatistik verileri baktım. Şimdi

0: Pandemi öncesine göre o %13 ile %14 arasındaki düşüş devam ediyor bu ilk 7 ay itibarıyla. Şimdi 2019'da pandemi öncesinde 42.3 milyar dolarlık bir ilk 7 ay itibariyle bir hasılat var diyelim. Ama bunun şu anki karşılığı 34.7 milyar dolar. Yani pandemi öncesine yaklaşması çok zor. Peki pandemi sonrasındaki yıllar içerisinde en iyisi mi bu yıl? Değil. Orada da Barbie ile Oppenheimer'ı geçemiyor. O yıl yani Barbie ile Oppenheimer'ın olduğu sezon var ya, o sezonu henüz geçemiyor. Şimdi bu yılın en büyük sorunu aslında çok şaşırtıcı bir sorun. Ben de onu son dakika gördüm. Çok derinlemesine de araştıramadım. Kadir, Çin'de çok büyük bir düşüş var. Çin bir ara özellikle bu son 10 yılda konuşulan konuydu. Çin, yani Çin'deki seyirci filmlere giderse dünya sineması kurtulur. Yani Hindistan ve Çin'deki yükseliş bize yeter zaten. Yani Amerika'daki düşmesi, Batı'daki düşmesi önemli değil. Yeter ki Çin, Hindistan yani o Asya'da seyirci artsın deniyordu. Şimdi burada Hindistan'da bir artış var ama Çin'de çok büyük bir düşüş var. Ve bunun analizini bilmiyorum. Orada da bizdeki gibi olabilir. Ama çok büyük bir düşüş var. Bu da önemli sorunlardan bir tanesi. Genel olarak baktığında ama bazı ülkelerde artış olmuş. İyi işaretleri söylüyorum. İngiltere, Fransa, Avustralya, Hindistan'ı söyledim. Güney Kore'de artış olmuş. Türkiye'den çok daha iyi giden birçok ülke var. Yani Türkiye'den daha iyi adapte olan ülkeler var. Ve asıl önemlisi Hollywood bu yıl, yani 2026'da bütün o stresleri, bütün o travmaları atlattı aslında. Şu travmaları atlattı. Yani bir pandemi sonrası film çekilmemesi, onun dışında senaryo yazarlarının grevi, başka grevler. Bütün bunlarla hep bir film azlığı vardı. Yani film arzı düşüktü. Daha doğrusu vardı ama daha düşük bütçeli. Şimdi gerçekten her şeyle büyük bütçeli, tam anlamıyla gösterişli, tanıtımı çok iyi yapılan, PR'ı çok iyi yapılan filmler giriyor. Bunların sayısı bu yıl artmış. Bu da etkili. Özetle çok yani umutlanacak bir şey yok henüz. Ama dünyada ciddi anlamda bir şey var, savaş var, veriliyor. İkinci turda biraz Türkiye'ye de gelebiliriz. Türkiye'den daha iyi gidiyor dünya. Onu söyleyebilirim en azından.
1: Evet, Türkiye'de ilk 6 ayda küçük bir artış var ama pandemi öncesinin yanına bile yaklaşamıyor. Not aldım, evet, son dakika. Kaldım çünkü belgelerle konuşuyorum, evet. Mehmet, neye baktım? Ya bu konuyla ilgili okuduğum şeylerde en çok karşıma çıkan ifade şöyle oldu. Event sinema. Yani bir olay, bir şey. İnsanlar ya bu filmi ben de sinemada görmeliyim. Bak herkes konuşuyor, ben de gideyim bu filme. Aa, bu neymiş? Yarın öbür gün işe gittiğimizde sokakta, kahvede, okulda herkesin konuştuğu muhabbetten uzak kalmayayım kafasıyla gidilen filmler. Barbie, Oppenheimer, böyle bir hani Barbenheimer mıydı? Bir şey
0: Değil,
1: oldu,
0: öyle bir
1: isim
0: şey.
1: oldu, böyle acayip yükseldi. Şimdi The Odyssey böyle bir fenomene dönüştü. Yani inanılmaz, herkes konuşuyor. Akademisyenler de konuşuyor. İşte ben de konuşuyorum. Yani düşün, herkes konuşuyor. Spider-Man inanılmaz bir şey yaptı. 3 günde, belki de listeye baktım, 100 bu yılki 100 filmin şeylerine. 50'den sonrasının hepsi bir araya gelse onun 3 günü kadar hasılat elde etmiyorlar. Galiba problem ilk 5'e baktım Mehmet. Milyar doları geçen bu işe için. Spider-Man, Toy Story, Michael bir biyografi, Super Mario, Odyssey de bugün yarın geçmiş olacak. Ya bunların hepsi ya bir işte süper kahraman filmi, ya bir hepimizin bildiği Michael Jackson biyografi, işte bilgisayar oyunu ve Christopher Nolan'ın işte o pazarlama dehasıyla Odyssey gibi bir film. Onun dışında aşağıya doğru bakıyorsunuz. İşte çok konuşunuz Project Hail Mary diyelim, ya da iki tane çok acayip, onlar da bir event oldular. Obsession ve Backrooms. İnternet çok konuştu diye 400'leri, 500 milyon dolarları buldular. Yani sanki Hollywood önümüzdeki dönem, yani büyük bütçeli ve büyük olayların olacağı filmler. İşte biraz önce bahsettiğimiz Goodrich'ler falan arada böyle o chartların arasında ezilip gidip, işte bir yerde yakalarsak televizyonda, bir dijital platformda falan farkına varacağımız filmler. Yani 90'ları, 80'leri hatırlıyorum. Goodrich'ler en o haftanın filmi falan olurdu yani. Şimdi bu filmlere biraz yazık oluyor. Kendini kurtaracak mı? Belki bu şekilde kurtaracaklar işte. Yani rakamlar işte, bu yıl 2 tane daha böyle event filmi olacak. Biliyorsun Doomsday diye, o Avengers Doomsday ile Dune 3 aynı gün vizyona girecek, Aralık'ın son haftasında. İşte oradan da bir şey olabilir. Belki hani rakam olarak çok yükselecek ama 100 tane film içinde 10 tanesi çok acayip iş yapıyor. altta kalanların canı çıksın yani. Bu başka bir şey bulmaları gerekiyor sanki.
0: Büyük bir alt üst oluş var. Hı hı. Seyircinin hangi filme gideceğini tahmin edemiyorlar artık. Zaten eskiden de tahmin edilemezdi. Hatta sinemaya yatırım yapanlar için hep şey denir. Yani en riskli yatırım. Hı hı. Yani hep bu konuşulurdu. Biraz zar atmak gibi denirdi bir filme yatırım yapmak. Bu şimdi daha da arttı. Yani her anlamda çok büyük bir risk filmlere yatırım yapmak. Ve seyirciyi tahmin etmek imkansız. Obsession'ın başarısı inanılır gibi değil mesela. Backrooms'da Obsession'ın başarılı bu. Hiçbir zaman tahmin edemiyorsun. O filmler nasıl o noktalara geldi onu da anlamıyorsun. Onlardan çok daha büyük reklam bütçesi olan filmler batıyor da o filmler nasıl yükseliyor? Bütün bunların hepsi, her şeyi de sosyal medyaya bağlayamazsın yani sonuç olarak. Hı hı. Bu sosyal medyadaki başarıya. Ama orada efsane olunca film yükselebiliyor. Orada bir filme efsane yapmak için de sadece influencerlara para vermen yetmiyor. Sadece hı hı. Oradan da gidemiyorsun. Ya bu işler o kadar karıştı ki Hollywood'un da kafası çok karışık ama bilinen tek şey şu. Bazı filmler hala çok büyük para kazanabiliyorlar. Yani Odyssey, Barbie, Oppenheimer bütün o standartların dışında. Şimdi süper kahraman Örümcek Adam başka bence. Geçen hafta da konuştuk. Hı-hı. Örümcek Adam'ı başka bir yere koyuyorum. Süper kahraman filmlerini başka bir yere koyuyorum. Bence süper kahraman filmleri artık sarsıldı gitti yani. Örümcek Adam onların içerisinde ayrı bir yıldız. O kendi başarısını kuruyor. Ha, dünyada bir mücadele var bak bu konuda. Artış da var. Dünya bir ama Türkiye'de işler hiç iyi gitmiyor bence. Yani yine bu yıl yerli film seyircisinde de çok ciddi bir düşüş var. Sürüyor. Yani geçen yıla göre, 2025'e göre bir artış var. %10.5 civarında. Ama zaten 2025 o kadar kötü bir yıl ki. O kadar kötü bir yıl ki. O yüzden öyle bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Sinema sayısında bir düşüş var zaten pandemi sonrasında. O düşüş de sürüyor. Bence Türkiye bu krizde baş edemiyor. Bu çarşamba olmasaydı belki bu yükseliş de olmayacaktı.
1: O indirimli
0: çarşamba
1: bilet 140 lira.
0: İndirim olmasaydı. Burada ısrarla yüksek bilet fiyat politikası devam ediyor. Çok ısrarlı bir şekilde. Sinemalardaki kalite çok yükselmiyor. Yani Türkiye'de işler bence çok iyi gitmiyor. Zaten bir teslim bayrağı çekilmiş gibi geliyor bana. Bana sorarsan bak neden? Bu film var ya bugün konuştuğumuz Dövüş Efsanesi. Bu film sinemalarda vizyona girdi. Basın gösterisi yapılmadı. Biz de yakalayamadık orada. Ben dedim ki tamam ya zaten gelir dijitale.
1: Ya aynen öyle.
0: Yani ve dijitalde seyrettik. Ya sen Dövüş Efsanesi Venedik'te Gümüş Aslan alan filme basın gösterimi yapmazsan senin zaten beklentin kalmadı demektir yani. Birçok filmde bunu görüyorsun yani. Afişe koyuyorlar o kadar. Başka hiçbir şey yok. Afişe koy git. Tek bir şey var o AVM'ye gelecek seyircinin o filmi görecek ve girecek olması. Ya bu çok büyük bir teslimiyet zaten.
1: Evet ben ne düşünüyorum biliyor musun? Bizim yerli sinema için maalesef altın yumurtlayan tavuğu kestiler. Yani biz biliyorsun dünyada Hindistan'la, Fransa'yla bir iki ülke daha vardı. Hollywood filmlerinden daha fazla yerli filmleri seyirci çeken ülkeler arasında belki de ilk sıradaydık. Yani yerli filmler Hollywood'un bu büyük dev bütçeli filmlerinden daha fazla seyirci çekiyordu. Fakat son yıllarda özellikle şunu görüyorum. Ya o kadar doldur boşalt film yapıyoruz ki. Ah popüler hemen bir film çekelim. İnsanlar gidiyor işte 500, 1 milyon seyirci. Fakat gittikleri filmden o kadar bence mutsuz ayrılıyorlar ki. Yani beklediklerini bulmadan ayrılıyorlar ki. Yerli sinemayla bir mesafe oldu. Bir teknik olarak kalitemiz çok yükselmiş olabilir. Bunda bir sorun yok. İşte dünya artık telefonla film çekiyor insanlar. Yani çok kaliteli, şöyle çektik. Ya bu mesele değil. Ama anlattığımız öyküler, öykülerin tutarlılığı, bize geçişi, bize dokunuşunda problem var. Özellikle bu blockbuster filmler için söylüyorum. Art house filmler ayrı, onu ayrı konuşuruz. Onlar başka bir şey. Böyle olunca seyircinin o markaya, o isme güveni sarsıldı. Ya gittik bir şey de yok yani. Hani ya hemen bu çok tuttu, hemen bunun devamını yapalım. Devamına gidiyoruz, senaryo tırt, hiçbir şey yok. Yani ilk filmin sırtına binmiş, bir tane daha yapıştıralım arkasına kafasıyla gidiyor. Büyük gişe canavarı dediğimiz insanlar, bizim yıldızlarımız. İşte Tom Holland 4 tane Spider yaptı. Dün Kevin Feige midir, o Marvel'ın başındaki adam demiş ki, bir taneyi daha hak ediyorlar Zendaya'yla birlikte diye. Şimdi bizimkilere bakıyoruz, Cem Yılmaz yok sinemada. Yani Şahan Gökbakar yok. İşte şimdi bu bir Yılmaz Erdoğan'ı gördüm. O da Vizon TL 3 çek çekmiş yani. Ya 25 yıl evvel nokta koyduğumuz filmin yeniden hatırlayacak. Yani o filmde doğanlar 25 yaşına geldi. Haberi yok Vizon TL'den çocukların. Yani bence bizim de şapkayı bu sektöre emek veren bu insanların, bu sinemanın bu hale gelmesinde çok emekleri var. Yaptıkları filmlerle bu seyirci sayısını yükseltmişlerdi. Geri dönmeleri gerekiyor ve orijinal işler yapmaları gerekiyor belki de.
0: Ya ben hep ayırmaktan yanayım. Yani salon işletmecileri var, sinemacılar var. Sinemacıların önünde dijital şansı var. Yani sen salon işletmecileri olarak sinemacıları çekemiyorsan senin bir sorunun var demektir. Ya ta popcorn kriziyle başlayan salon işletmecilerinin yaptığı bir takım hatalar var. O yüzden sinemacılar dijitale giderse ben bir şey diyemem. Açık söylemek gerekirse. Yani sinema o tarafa doğru kayıyorsa, sinemacılar da o tarafa doğru gidiyorsa onları suçlayamam.
1: Böyle son dakikamız ama şunu söylemek istiyorum Mehmet.
0: Salon işletmecilerinin daha işte, çok çekmek için onları çok evet, daha fazla çabalıyor.
1: Bir araya gelip şunu diyeceğim. Mesela salon işletme, salonların birçoğu nerelerde? AVM'lerde. Son işte iki haftadır Odyssey'den beri düşünürsek sinemalar full. Bu insanlar gidince ne yapıyorlar? Oralarda yemekler yeniyor, işte alışveriş merkezinde dolaşılıyor. Yani oranın da bir şeyine bir hareket getiriyor, evet. Bir canlılık getiriyor. Evet. Yani herkesin oturup bir şapkayı onu koyup düşünmesi lazım.
0: Neyse. Konuşuruz biz bir konuyu daha ileride.
1: Mehmet, teşekkür ediyorum. Şimdi seçki bölümümüzdeyiz. Sen bizim için 5 unutulmaz yaz tatili filmi seçmişsin. Yaz tatilinde izlenecek. Yaz tatilinde mi geçiyor bunlar?
0: Yaz tatilinde geçen filmler.
1: Peki, bir bakalım.

0: Monsieur Hulot tatilde. Komediye getirdiği kendine özgü tarzıyla birçok sinemacıya esin kaynağı olan Fransız yönetmen Jack Tati'nin en sevilen yapımlarından biri. Film, tatil kavramı üzerinden modern dünyaya muzip bir bakış atar. İnsanların tatil şablonlarını deşifre eder.
1: I've had this feeling it's like I've been playing some kind of game, but the rules don't make any sense.
0: Aşk mevsimi. Film, yaz tatiline çıkan bir gencin gönül maceralarını anlatır. Paul Simon ve Art Garf'ın ünlü Mrs. Robinson şarkısıyla da hatırlanan Mike Nichols imzalı film, 1968 kuşağının özgürlükçü ruhunu sinemaya taşımasıyla da öne çıkıyor.
2: Ben, what are you doing?
3: That was back when summer seemed forever.
4: I wish somebody would invade this.
0: Yaz günüydü. 1942 yazında üç genç, savaşın sıkıntılarından uzak bir tatil geçirmeye çalışırlar. Film, İkinci Dünya Savaşı'nın sancılarını, sıkıntılarını savaştan uzak bir adada anlatır. Bu hüzünlü ve romantik büyüme öyküsü, müzikleriyle de hafızalarda yer eder.
5: A cloud in the shape of a killer shark.
0: Jaws. Olaylar tatil sezonu açan ve turistleri bekleyen bir kıyı kasabasında geçer. Yetkililer sahile vuran genç kızın cansız bedenini gördüklerinde tatilcileri kaçırmamak için köpek balığı saldırısını kabul etmezler. Ne var ki yeni saldırı gecikmez ve kasaba karışır.
6: For that you get the head, tail, whole damn thing.
7: We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do.
8: Sprechen Sie English?
6: Yeah.
0: Gün doğmadan. Yaz tatilinde Avrupa'yı gezen Amerikalı Jesse, trende tanıştığı Parisli üniversite öğrencisi Selin ile birlikte Viyana'yı dolaşmaya başlar. Derin sohbetlere dalıp şehri gezerken birbirlerini yakından tanırlar. 1990'ların en sevilen duygusal filmlerinden biri.
9: I love it. I like to feel his eyes on me when I look away. I couldn't possibly know why a night like...
10: Mehmet, Jaws'u seçerek hepimizi tatil...
11: Ama bir tatil filmidir o.
10: Kesinlikle, kesinlikle yani. Bir de ne kadar etkilemiş değil mi? İnsanlar gerçekten evet. Denize falan girememişler izledikten sonra. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteniyle sizlerleyiz. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Gaziantep'in Nurdağ ilçesi olarak belirlendi. Gece saat 03.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
1: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
1: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi de vardı.
1: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kutlanması amacıyla 3 ülkenin bayrakları göndere çekildi. İslamabad'da bulunan Anayasa Caddesi'nde Pakistan'ın parlamentosu, yüksek mahkeme, bakanlıklar ve devlet daireleri gibi önemli kurumların önünde Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın afişleri de şehrin çeşitli noktalarına asıldı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu etkinliğin 3 ülke arasındaki kardeşliğin, güvenin ve savunma işbirliğinin sembolü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Mekke'de gerçekleştirdikleri toplantıda ortak savunma anlaşmasını imzalamış, bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik bir saldırının diğer iki ülke

0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Şimdi gözler genel kurula çevrildi. Teklif yarın genel kurula gelecek.
1: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
2: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
3: Sen kendine gel.
4: Kendine gel, yazıklar olsun sana.
3: Şey ya. Beni,
4: yazıklar olsun sana.
3: Beni tehdit ediyor.
4: Benim bu dünyada kimse tehdit etmesin diye biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
5: Sen ne yapıyorsun?
4: Sen kimsin?
1: Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme içeren Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Yeni düzenleme ile cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet Savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek. Çocuk Koruma Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin yasalaşmasının ardından bakanlardan açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuk adalet sistemimiz daha güçlü, daha caydırıcı ve çocuğun üstün yararını esas alan bir yapıya kavuştu ifadelerini kullandı. Yeni düzenleme ile ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı diyen Bakan Gürlek, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiğini ifade etti. 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz dedi. Bakan Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakta kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadelerini kullandı. Düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlenmiş, 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında 2 iş adamının da olduğu 32 kişi tutuklandı.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar.

0: Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'sine tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Şüphelilerin 687 yabancıya usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı ve Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamı İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 20'si adli kontrolle, 20'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
1: 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 10 yılın ardından yakalanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama yapıldı. Aramalarda silah veya mühimmat bulunamadı. Karatepe'nin ifadeleri üzerine suikast timinin kaçış güzergahı olan Marmaris, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde arama yapıldı. Bölgede gömülü olduğu belirtilen uzun namlulu silah, tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri arandı. Ancak herhangi bir silah ya da mühimmata rastlanmadı. Yalnızca biri dolu, biri boş, iki konserve kutusu bulundu. Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürerken İran'la Umman arasındaki görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tamamen açılmasının yalnızca ABD'nin şartları kabul etmesine bağlı olduğunu savundu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la yürütülen görüşmelerde geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. İran Devlet Ajansı İrna'da yer alan habere göre Arakçı, iki ülkenin askeri ve denizcilik yetkililerinin yeni güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Arakçı, mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez dedi. Umman'la geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu savundu. Benzer açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibi'den de geldi.
2: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlıdır. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle bir ilgisi yoktur.
0: Bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı.
1: İspanya ve İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde de yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
0: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD'nin ülkesine her ay Patriot füzeleri göndereceğini açıkladı. Rusya ise cephe hattında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ülkesinin her ay Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma füzeleri alacağını açıkladı. Zelenski bu konuda Washington yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Zelenski, Almanya, Polonya ve İsrail'den de ilave hava savunma sistemleri temin etmek istediklerini ifade etti. Ukraynalı lider, Rusya'nın ülkesine düzenlediği saldırılardan da bahsetti. Son hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, enerji tesisleriyle hastanelerin de hedef alındığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkov bölgesindeki Ivanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca başkent Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposuyla Karadeniz'de iki kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. Bakanlık, son bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurmuştu. Ukrayna tarafındansa Moskova bölgesine yaklaşık 2000 insansız hava aracının gönderildiği açıklandı.
1: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Tedbir amacıyla kapatılan Antalya-Mersin karayolu ise çalışmaların sonunda trafiğe açıldı. Alevlerin yükseldiği nokta Gazipaşa ilçesinin Zeytinada mahallesi yakınları oldu. Dün akşam saat 23 sıralarında başlayan orman yangını giderek büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olması nedeniyle alevler güçlükle kontrol altına alındı. Karayoluna yaklaşan alevler nedeniyle Antalya-Mersin karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken tedbir amaçlı kapatılan Antalya-Mersin D400 karayolu da kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.
0: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
3: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
0: Beş işçi göçük altında kaldı. İşçilerden üçü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan iki işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tokun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kayseri'de bir kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
4: Şoför uyakladı, bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
0: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
4: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
0: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
4: Yine bir yoklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et, biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
0: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
4: Adam uyukluyor, beni hiç takmadı, hiç yani umursamadı. Birden uyukladı, sola çekti otobüsü, var yere vurdu.
0: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ilik nakli olan arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever hayata gözlerini yumdu. Cansever'in bir süredir Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. 59 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür sağlık durumu kritik seyreden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansever'in cenazesinin Almanya'nın Essen şehrinden doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'ya götürülerek toprağa verileceği ifade edildi. Defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi. Şimdi sizi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere götüreceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Karsı Çetiner'le Erdi Demir, 11 yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne de gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesi geliyor ekrana.

0: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı babam orası için. Çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
1: Gönül
0: Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları burada notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
0: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
4: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
0: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki. Dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri alacak ki onu o yaşatacak.
4: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
0: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı. Sezen abla bunların başındaydı.
1: Nilüfer
0: ablam.
4: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
0: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam. Dediler ki sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Gözlerinin Altındayım.
1: Hepsini gezemedik
0: hepsinde
1: ama.
0: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala.
3: Mor Menekşe var, Seni Seviyorum var, Geceler var. Bütün gece bekledim.
2: Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala Gönül Köşkü'nde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olmasıysa en büyük hayali.
0: Gönül Köşkü müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda. Gönül sayfamda canım açık seçik
5: senin adın yazıyor. Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan Türk sahipli gemi Samsun Limanı'na getirildi. Geminin güvertesinde oluşan büyük hasar dikkat çekti. Roro gemisi 3 Ağustos'ta Rusya açıklarında drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 kişilik mürettebat Rusya tarafından tahliye edildi. Saldırıda makine dairesi hasar gören gemi Samsun Limanı'na çekildi. Geminin özellikle güvertesinde büyük hasar oluştuğu görüldü. Gemide bulunan Türk mürettebat uçakla Türkiye'ye getirilmişti. İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş iznini iptal ettiği öne sürüldüğü İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
6: İsrail Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İddia Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki mesafeli yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
5: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Espriella yemin ederek göreve başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende İsrail ile ilişkilerin yeniden kurulması mesajı da öne çıktı. Eski Cumhurbaşkanı Petro ise görevi devretmeden beyaz kıyafetlerle saraydan ayrıldı.
6: Kolombiya'da 4 yıllık Gustavo Petro dönemi sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan seçimin galibi de la Espriella'nın yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında Cali kentinde gerçekleştirildi. De la Espriella anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etti. Törene çok sayıda Latin Amerika ülke lideri de katıldı.
7: A partir de este momento, queridos compatriotas.
6: Törenin ardından başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı.
7: Construcción de la patria milagro.
6: De la Espriella, göreve başlama töreni kapsamında ülkesine gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. De la Espriella, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ve Filistin'e yönelik diplomatik politikanın gözden geçirilmesi yönünde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise görevi resmen devretmeden Cumhurbaşkanlığı sarayından ayrıldı. Beyaz kıyafetler içinde veda konuşmasını yapan Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi. Yüzlerce kişi ise de la Espriella'nın göreve gelmesine karşı Cali'de protesto gösterisi düzenledi. Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. De la Espriella'nın seçilmesi Latin Amerika genelinde sağa kayışın göstergesi olarak kabul ediliyor. Peru, Arjantin, Şili, Ekvador, Bolivya ve Panama'da da seçmenin çizgisi soldan sağa kaymıştı.
5: Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili olan bir kişi Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al hareketinin genel başkanı ve Başbakan Kurti genel kurulda yeni meclis başkanlığı adayını sunmadı. Görüşmeler içinde daha fazla zaman talep etti. Diğer partiler ise durumun anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Kadri Jaj bu konuşma sonrası Kurti'nin yanına giderek başbakana yumurta fırlattı. Protesto esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Başbakan Kurti yumurtalı protestoya yönelik diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Son olarak 7 Haziran'da erken genel seçim yapıldı. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken genel seçime gidebilir. Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
8: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
6: O rüyada denizden 4 canavar çıkar, her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
8: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük 4. yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
6: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
8: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
6: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
8: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
5: Bu gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Efendim herkese merhabalar. Bugün konuğumuz çok özel bir isim. Aslında onu yıllardır hem ekranda hem sahnede pek çok yerde izliyoruz. Son dönemde demek doğru değil aslında. Tam 13 yıldır süren tek kişilik bir oyunu var. Aşk ve komedi. Nilgün Belgün'den bahsediyoruz. Bugün hem o oyunu konuşacağız hem de oyunun ardındaki Nilgün Belgin'i konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ne güzel, ne hoşsunuz böyle.
1: Ay çok teşekkür ederim. Maşallah. Siz de öylesiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Aşk ve Komedi 13 yıldır devam ediyor.
1: Evet.
0: Bu çok önemli bir başarı. Tek kişilik bir oyun, gösteri.
1: Tek kişilik gösteri diyorum ben.
0: Evet.
1: Çünkü oyun olduğu zaman ben başka bir kimlikle oynamam lazım. Yani birinin rol olarak oynamam lazım. Ama ben kendim Nilgün Belgün olarak çıkıyorum sahneye. Ama tiyatro ögelerinden de faydalanıyorum. Çeşitli tiplemeler de yapıyorum anlatırken.
0: Peki şimdi herkes şunu merak ediyor. Belki gelmeyenler oyunu, gerçi 13 yıldır sürüyor. Birçok kişi izlemiştir diye düşünüyorum ama.
1: En az 4 kere izleyen var. En çok demin söylediğim
0: dediniz
1: gibi 16 kere, 23 kere izleyen
0: ya
1: var.
0: Ya burada çok 16. kez izlemeye gelen izleyici var. Az önce sohbet ettik. Bu çok güzel bir şey hakikaten.
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: O zaman
1: biraz hayret ediyorum ama güzel.
0: Her sahnede başka bir Nilgün Belgün var belki de.
1: Şimdi her sahnede bu bir enerji. Bir enerji alışverişi. Bir kere enerjim Allah'tan tabii, o benim özellikle ben enerjik olayım deyip yapabileceğim bir şey değil. İyi bir enerjim var. O enerjiden çok mutlu oluyor seyirci. Bir de zaman zaman değiştiriyorum, yeni bir şey koyuyorum içine. Ama bu onları ilgilendirdiğini sanmıyorum. Ne oynarsam oynayayım hoşlanıyorlar. Mutlu oluyorlar yani herhalde. Mutsuz olsalar gelirler mi?
0: Bir de belki de kendi hayatlarından bir şeyler de buluyorlar.
1: Tabii
0: Nilgün
1: ki.
0: Hanım.
1: Sonuçta her gelen mutlaka buluyor. Şöyle ki ben bir devir anlatıyorum. Annemle babamın evliliğinden, benim doğumum, o yılların sanata bakışı, o yıllardaki insan. İnsanların birbirleriyle olan ilişkileri, aşk ilişkileri. Hı hı. Yani tabii ki eski dönemleri arıyoruz. Eski dünya değil artık. Mesela aşk konusunda da farklı oldu. İnsanların birbirine olan sevgilerinde, duygularında, davranış biçimlerinde, saygıda çok farklılıklar var.
0: Yani tabii geçmişe de gidiyorsunuz.
1: Geçmişe bayağı gidiyorum. 53 yıl, 50 yıllarında annemle babam evlendi. O yıldan bir de ben Büyükadalıyım. Büyükada'daki anılarım var, sanatçılarla anılarım var. Kendi İstanbulluyum doğma büyüme, o İstanbul'la bu İstanbul arasındaki farklar var. Bütün bunlar, o nostalji tarafı da çok beğeniliyor.
0: Şarkılar da söylüyorsunuz.
1: Şarkı da söylüyorum, hatta dans da ediyorum, inanmayacaksın.
0: Evet.
1: Çünkü ben bir dönem Acun Ilıcalı'nın dans yarışmasına katılmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Evet,
0: ne güzel.
1: Cesarete bak yani.
0: Ya bir de 2 saat boyunca öyle ayakta dans ederek bunlar
1: tabii
0: ya
1: ki.
0: Performans işi yani.
1: Tabii ki ama
0: harika
1: bütün bunları
0: şey.
1: Çok seviyorum. Bazen ağrılarım, sızılarım oluyor, grip oluyorum, sahneye çıkıyorum, hiçbir şey kalmıyor. Çok enteresan.
0: İzleyiciyi görünce değil mi?
1: Birdenbire adrenalin mi diyoruz buna, sahne büyüsü mü diyoruz, sahne perisi mi diyoruz? Ama bir şey var yani gerçekten.
0: Evet. Peki mesela böyle şimdi yıllardır bu sahnedesiniz ve kendi hayatınızdan bir takım izler taşıyan bir oyundasınız. Hiç böyle arada içinizin burulduğu, böyle canınızın sıkıldığı, üzüldüğünüz anlar oluyor mu anlattığınız şeylerden?
1: Şimdi profesyonellikte böyle bir şey olmaz. Yani üzülsen de onu karşı taraf üzülebilir ama sen üzülemezsin. Karşı taraf çok eğlenir, sen eğlenirsin ama komedide sen ne kadar eğlenirsen seyirci
0: değil
1: de
0: mi?
1: O kadar eğlenir. Ama o duygusal bölümleri daha dengeli anlatıyorum.
0: Yani derinleşmeden o kadar da.
1: Derinleşmiyorum, o tadı bozmuyorum. Çünkü sonuçta komedi ağırlıklı bir oyuncuyum. Komediden uzaklaştırmıyorum onları. O zaman uzaklaşırlar tamamen.
0: Nilgün Hanım, biz sizi hep böyle kahkahanızla tanıyoruz. Siz çok neşeli, çok insana, karşı tarafa da çok güzel bir aura taşıyan, bir enerji taşıyan bir insansınız. Peki sizi tanıyan, gerçekten tanıyan insanlar Nilgün'ü nasıl anlatır? Yani sadece bu o neşeli, o kahkahanın bol olduğu yönünüzle mi, yoksa gizlediğiniz başka bir tarafınız
1: ben
0: da var mı?
1: Ben hiçbir şeyimi gizlemem. Buradan bir şeye kızarsam anında tepki veririm. O anda ne kahkaham kalır ne bir şey. Ters tarafımda pek hoş değildir. Onun için mümkün mertebe çok dikkatli davranırım. Saygıda kusur etmem. Ama her dakikada kah kah kah kek kek gülen biri değilim. Ama hayata gülmeyi seviyorum. Kendime de gülmeyi yakıştırıyorum. Ben gülünce herkes gülüyor, eğleniyoruz hep birlikte. Bu iyi geliyor bana. Ama tabii ki mutsuz olduğum günler oldu. Bir kadın olarak 50 senelik oyuncuyum. 50 senede hiç mi üzülmedim bu camiada? Hiç mi sıkılmadım? Hiç mi bu savaşın tabii içerisinde yorulmadım? Mümkün mü? Mümkün
0: güzel
1: değil.
0: Bir kadın olarak bu sektörde var olmaya çalışıyorsunuz.
1: Bu sektörde var olmak kolay işler değil. Tamam. Kendini korumak, dimdik bir şekilde arkanda hiç kimse olmadan buralara kadar gelebilmek. Bunlar hepsi bayağı maharetli işler.
0: Evet.
1: Bütün bunları yaparken ama hep iyi tarafından bakmaya çalıştım hayata. Negatif

0: negatif bakmam ben. Negatif düşünen kimseyle de görüşmem.
1: Bu sizin yaşam biçiminiz
0: Evet,
1: ve sizin
0: yaşam biçimi.
1: kendinizi koruma şekliniz
0: Koruma ama
1: aslında.
0: içimden de neşe geliyor benim. Coşkulu bir kadınım ben.
1: Evet.
0: Coşku seviyorum, neşe seviyorum. Yani Pınar Kür bana demişti ki yazar, siz mutluluğa yatkın karaktersiniz Nilgün Hanım dedi. Çok doğru.
1: Ve çok şanslısınız aslında. Bu
0: İşte
1: herkeste olan bir şey değil.
0: değil.
1: Allah herkese bunu nasip etmiyor.
0: İnşallah nasip etsin yani bir sürü insana. Çünkü mutsuzluğa yatkın olunca her şeyde bir sorun ararsın.
1: Değil mi?
0: Ama ben mutluluğa yatkın olduğum için çözüm ararım.
1: Evet.
0: Biri sorun arar, biri çözüm arar. Çözüm aramak daha güzel.
1: Daha güzel. Peki bu gösteride yer almayan, sizin için ya keşke bunu da katsaydım dediğiniz bir anınız, özel bizimle paylaşabileceğiniz bir şey var mı? Ya bunu da ekleseydim keşke dediğiniz bir şey var mı?
0: Yo, her şeyi anlatıyorum. Ben çok şeffaf bir oyuncuyum. Kendime ait sakladığım belki özel hayatımda belli bir iki ilişkimi, o da kendime ait olduğu için anlatmayabilirim. Yani tabii ki kendime ait şeylerim var, olmaz mı? Ama genelde hayata dair anlattığım şeylerde çok şeffafım. Bir sürü zaten o kadar çok anım var ki ustalarla,
1: Kim
0: çok ustalarla
1: bilir?
0: çalıştım. Metin
1: Kim
0: Akpınar,
1: bilir?
0: Zeki Alasya, Ahmet Gülhan, Metin Serezli, Haldun Tormen, Ali Poyrazoğlu, Müjdat Gezer. Say say bitmez. Onlarla o kadar çok anılarım var ki. Zaten ikinci gösterimin provasına gireceğim Eylül'de. Anlatmadığım bir sürü anıyı da orada anlatıyorum.
1: Hmm.
0: Çok anım var.
1: Tabii.
0: Bir de bütün bu anılar neden var? Farkındalıklı yaşarım ben. Her şeyi fark
1: Hissederek.
0: ederek, hissederek
1: Hissederek.
0: onları biriktiriyorum. Birisi böyle bir şey yapıyordu. Bir gün sordum, sen de anıları anlatırsın. Ay benim anlatacak hiçbir anım yok ki dedi. Tuhaf.
1: Hatırlamıyor belki de.
0: Hatırlamıyor. Hiçbir, ama
1: Aa.
0: hiç önemsiz yaşamış.
1: Ay ne kadar garip değil mi?
0: Ben hepsini hatırlıyorum.
1: Evet, hiçbir şeyi
0: Hayır,
1: unutmuyorsunuz.
0: unutmuyorum. İyi ve de kötüyü unutmam ben.
1: Peki ustalarla çalıştım dediniz ya. Var mı onlarla böyle bir anınız? Mesela şeyi merak ettim. Hiç böyle platonik bir aşkınız oldu mu
0: Ay tabii
1: Nilgün
0: Metin Akpınar'a platonik aşıktım.
1: Hanım?
0: Ama o zaman o 33 yaşındaydı, ben 23 yaşındaydım ve Metin hiçbir zaman bunu bilemedi.
1: Gerçekten. Hayranlıkla karışık.
0: Hayranlıklar. Zaten ben çok hayrandım onların tiyatrosuna girince. Sonra da platonik aşıktım. Öyle de çıktım oradan. Yani sonra söyledim bir gün yıllar sonra. Metin böyle böyleydi diye çok
1: Peki böyle
0: gülmüştü.
1: platonik aşık olur muydunuz ya da olur musunuz Dilgün Hanım?
0: Şimdi bir sanatçıya olabilirsin. Şimdi Metin Akpınar bir
1: Hmm.
0: sanatçı olabilirsin. Ama ben durup dururken normal bir insana platonik olacağımı sanmıyorum.
1: Belki hissetmişsinizdir. Olabilir.
0: Hissetsem bile o bir beğenidir. Bir Brad Pitt'i beğeniyorum. Platonik aşık mıyım? Değilim. O başka bir şey beğeniler.
1: Şimdi aşka gelecek olursak, siz yıllardır aşk da anlatıyorsunuz ya hani hep biz sizden aşkı da dinliyoruz. Sizin bu anlamda pek çok kadının
0: Aşk dünyanın en güzel duygusudur da ondan.
1: elbette pek çok kadının sizden böyle ilham alacağı şeyler var aslında bu anlamda. Siz bugün bu yaşınızda aşkla ilgili en zor tarafın ne olduğunu düşünüyorsunuz
0: Bir
1: Nilgün
0: kere
1: Hanım?
0: bugün aşk konusunda eskisi kadar değilim. İnancım yok.
1: Hmm.
0: Bugüne bakarsan, kendim bir şey yaşadığımdan, yaşamadığımdan değil. Bugünün şartlarında artık her madde çok her şeyin önüne geçmiş maneviyattan. Bizim dönemimizde maneviyat çok önemliydi, aşk çok önemliydi, duygular çok önemliydi. Hatırlar mısın bilmiyorum, senin çocukluğun tabii onlarla geçmemiş olabilir. Yeşim Çağ'ındaki Türk filmleri. Bu o
1: Tabii.
0: kadar duygusal filmlerdi ki biz onlarla büyüdük
1: Değil mi?
0: yani.
1: O devlerin aşkı
0: Evet,
1: şey.
0: evet biz oralardan buralara geldik. Bayağı yol kat ettik ve bayağı farklı oldu her
1: Değişen
0: şey.
1: ne peki
0: Her
1: sizce?
0: şey. Pandemiden sonra her şey değişti. Diyordum ama pandemiden sonra büyük bir değişiklik olacak bütün dünyada diyordum. Bütün dünyada çok büyük değişiklikler oldu her anlamda.
1: İnsanların dünyaya bakış açıları değişti, değil
0: Değişti
1: mi?
0: arkadaşlık anlamında, dostluk anlamında, aşk anlamında, ilişki anlamında, hayata bakış anlamında her şey değişti.
1: Peki sizi hayatta bugüne kadar en değiştiren şey, yaşadığınız olay ne oldu Nilgün Hanım? Yani başarılardan mı daha çok etkilendiniz yoksa yaşadığınız kötü deneyimlerden mi?
0: Ben tuhaf gelecek sana ama ben hiç kötü deneyim yaşamadım. Çünkü benim ilişki olarak düşünürsek bana

0: kötü davranan birine ben ilgi duymuyorum. Yani beni hırpalayan, beni ezen, öyle bir erkekle hiç karşılaşmadım zaten. Ama onun için hayatımda kötü bir deneyimim yok. Seçmek çok önemli. İnsan ne seçerse onu yaşar. Ben hep düzgün, dürüst, hakkaniyetli, ne diyeyim, vicdanlı, sevgi dolu, ya güzel bir hayranlığı
1: Olumlu.
0: olan, olumlu erkekleri seçtim. Ama şu anda evli değilim. Üçünden de ayrıldım. Üç evlilik yaptım. Ama bu ayrılıklarımın sebebi onların ya da benim kötü olmam demek değil. Belli bir yerde ellerin şöyleyse belli bir yerde ayrılabiliyor. Çok insani şeyler
1: Tutku
0: bunlar.
1: azaldı belki.
0: Tutku da azalabiliyor. Baktığın pencere, onun penceresi farklı, senin penceren farklı olabiliyor. İlk zamanlar o aşkla bunları anlamayabilirsin. Bu da hata değil. Ama hiçbir zaman aman ne çektim, aman ne kötü insandı, ay neler, Allah'ım şey, tacize uğradım onu, böyle bir hayatım hiç olmadı.
1: Ama Nevin Hanım çok da böyle tolera edecek gibi bir
0: Değilim.
1: görünmüyorsunuz bir
0: Değilim.
1: yandan da.
0: Değilim.
1: Yani hani
0: Yani saygısızlığı tolere etmem. Hadsizliği tolere etmem. Ancak gerçekten iyi niyetli insanları tolere edebilirim. Çok az var. Kıskanç insanı hiç sevmem. Kendim de hiç kimseyi kıskanmam. Sadece gıpta ederim. Yani ah keşke Meryl Streep'in rolü keşke benim olsaydı gibi. Gıptalarım olabilir ama kıskançlık benim hayatımda yok, öyle bir kıskanç duygum. Ne diyorduk?
1: Yani bir yandan da şöyle, siz duygu olarak aslında evet çok yoğun
0: Evet.
1: yaşıyorsunuz, çok
0: Evet.
1: yüksek
0: Ama
1: yaşıyorsunuz,
0: aptal
1: volümlü.
0: duygusal değilim.
1: Evet, ama böyle bırakmıyorsunuz da
0: Hayır.
1: yani.
0: İpler daima benim
1: Evet,
0: elimdedir.
1: bence sizin en ilginç yanınız
0: Ama
1: bu.
0: bir süre isteyerek bırakırım. Yani bir süre aklım firar edebilir. İzin veririm ona. O da başka bir duygu hoşluğudur yani. Ama sonra hemen elime alırım ipleri. Hele ki davranışlarında bir art niyet ya da hoş olmayan şey gördüm mü, öyle ay bu benim sevgilim de aşkım da, ay
1: Emek
0: kocam
1: verdim.
0: evliliğimi bozmayayım falan, asla demem. Bana zarar veren hiç kimseyle birlikte olmam.
1: Bir de iki evlat var Nilgün Hanım.
0: İki tane kızım var.
1: Evet,
0: Evet.
1: annesiniz de.
0: Anneyim, biraz otoriter bir
1: Merak
0: anneyim.
1: ettim, evet. Az
0: Evet.
1: önce de sordum.
0: Evet.
1: Nilgün Hanım nasıl bir anne?
0: Ben şimdi çok arkadaş gibi anneyim. Ama saygıya çok meraklıyım. Bana saygı duyulması
1: Bir
0: şarttır.
1: misafir daha var Nilgün Hanım.
0: Gelsin gelsin. Aramıza kara kedi girme sakın. Ondan sonra canım ayol. Hayvanları da çok severim. Saygıya çok dikkat ederim. Arkadaşlıkta, anne kız arasındaki ilişkilerde ben de onlara saygılıyım. Ama belli bir disiplinim vardır. O disiplini de onlar bilirler. Çok da güzel iki tane kız yetiştirdim. Babalarını da hadi katayım işin içine ama daha çok anneydir, ayrılıklarda anne çok sahiplenir. Onun için ama otoriterim. Yani birisi bana bir gün dedi ki ah dedi senin dedi ha ha iyi gülüp eğleniyorsun diye gelip de bize sorsunlar dedi. Size sorunca tabii ki öyle değilim dedim, ben bir anneyim. Ona göre bir kurallarım var.
1: İşte bakın bunu diyorum zaten. Yani aslında böyle bilinmeyen, değişik böyle
0: Tabii.
1: içinizden çıkan farklı bir Nilgün de var yani
0: Var
1: o.
0: ama iş hayatımda da var. Buradaki işte beraber olduğum bütün insanlar çok iyi bilirler.
1: Disiplin değil mi?
0: Çok disiplinliyimdir. Herkesin de karşımda öyle olmasını isterim. Hiç kimseye saygısızlık etmem. Bana saygı duyuyorum ve iş hayatında da ben nasıl burada ne olursa olsun çıkıp işimi yapıyorsam herkesin kendi işini en iyi seviyede
1: İyisi.
0: yapmasını isterim. Sesçiyse sesi doğru zamanda vermeli, müzik doğru zamanda olmalı, ışıklar doğru zaman. Tabii ki bir gün ışık odası patladı. Onda kimsenin
1: Öyle mi?
0: o Ankara'da ışık odası
1: Eyvah.
0: patladı dediler. Yapacak bir şey yok. Ne yapabiliriz? Oca patlamış ayol.
1: Ne yaptınız peki?
0: Bekledik, yeni alet geldi. Odadaki alet patladı. Yeni alet geldi. Seyirciye dedim ki kusura bakmayın ışıklar patladı. Oynayayım mı, keselim mi, sonra mı gelirsiniz? Ay bekleriz, bekleriz dediler. Onlarla sohbet ettim işte.
1: Mesela kriz anlarını böyle
0: Aa, kriz anlarını
1: yönetebiliyorsunuz.
0: çok iyi yönetirim. Bir gün bir şeyde bir hanım da telefonla konuşuyor. Dedim ki ben sizi rahatsız etmeyeyim. Siz konuşabilirsiniz dışarıda dedim. Kibarca yani tiyatroda telefonla

0: konuşulur mu? Kadın gitti, sonra tekrar geldi. Bunu da alkış aldım. Dedim ki hanımefendi kusura bakmayın, siz yokken bayağı bir bölüm anlattım ama tekrar anlatamam. Sizin eve gelir anlatırım bir daha sefere dedim. Millet öldü gülmek. Yani kriz anlarını hiç sinirlenmeden böyle atlatabiliyorum.
1: Bir yandan da gönlünü almış oluyorsunuz.
0: Gönlünü de alıyorum şimdi. Ne azarlayayım mı koca kadını?
1: Ama işte bu eski sanatçılarda var olan bir şey Nilgün Hanım. Bu üslup. Bilme.
0: Hayatım, hayatta en önemli şey nedir dersen bir insanın uslubudur.
1: Evet.
0: Uslup çok önemli bir şey. Uslubunla hiçbir şey yapmasan bile öyle bir şey yaparsın ki küfür etmemişindir ama küfür gibi gelir insana o davranış biçimin, söylemlerin.
1: Peki bugünkü halinizi böyle en genç Nilgün'e ne söylersiniz Nilgün Hanım?
0: Ne söylerim bugünkü halime? Evet. Derim ki Nilgüncüm hiç üzülme. Her şey çok güzel olacak. Sen istediğin her şeyi yaşayacaksın. Sen sadece çalış, çalış, çalış derdim. Her şey olacak derdim. Böyle kendimi motive ettim hayatım boyunca. Yine
1: ama
0: aynı şeyi söylerdim.
1: Ama zaten yani evet sizde öyle bir ruh var işte. Yani o sizi böyle dirilten daha
0: bir
1: da...
0: De... Evet, bir de sözünü kestim. Seni mutlu edecek anları asla erteleme. Ne olursa olsun derdim.
1: Peki ertelediniz mi?
0: Ertelemedim. Ertelemedim asla.
1: Evet zaten evet. Yani öyle çok erteleyecek gibi bir insan değilsin.
0: Yok,
1: peki
0: yok.
1: Bugüne geldiğimizde işte genel anlamda yaşananları takip ediyorsunuzdur.
0: Her şeyi takip ediyorum.
1: Son dönemde gündemde olan can sıkıcı bir takım şeyler var. İşte deprem döneminde... yapılan bazı bağışlar var. O bağışların ne yazık ki kötü emellere gittiğini öğrendik.
0: Çok,
1: çok üzücü bir süreç. Mesela buna yönelik yorumunuz ne? Siz
0: şimdi ben
1: ne düşündünüz?
0: Şöyle bir şey, o zamanlar ne düşündüğümü söyleyeyim. Şöyle bir şey düşündüm. Ben zaten güven problemi olan bir kadınım. Kolay tek başıma buralara kadar gelirken hep o güveni sağladım. Yani aman güvenmediğim insanla görüşmeyeyim, konuşmayayım falan diye. Ben yeni birini tanısam bile Cemal Zülevir'i ne kadar Twitter'da, şeyde, işte Google'da, Google'da araştırırım. Hmm. Kendim sorarım kimin çocuğusun, kimde. Ben şimdi o şahsı biliyordum. Yani arkadaşım ve ahbabım değildi. Ama sanat camiası,
1: sanat
0: herkes
1: dünyası
0: birbirinden biliyor. Öyle bir şeyi hiç uygun görmedim. Kendim ne paylaştım, ne destek yaptım, ne köstek yaptım. Bıraktım oluruna bakalım ne olacak diye. Ve yıllar sonra da ne oldu
1: çok
0: çıktı.
1: Çok üzücü gerçekten.
0: Çünkü bir insanın yapısında maalesef kötü alışkanlıkları varsa... Onlar geçmez.
1: İnsan değişmiyor değil mi?
0: Hayır asla. Şimdi o zamanlar bana dediler ki ay yok geçmiştir o hali bak ne kadar iyi. Geçmez dedim. İçimden de geçmez diye düşündüm. Yapmadım. Hiçbir şey yapmadım yani. Sadece seyirci olarak baktım. Ama kendi yardımlarımı işte çoluklara, çocuklara, kıyafetler bilmem kendi başıma yaptım Nilgün olarak.
1: Veya
0: yani.
1: Devletin kurumlarına.
0: Devletin hani, kurumlarına evet. Yaptım zaten.
1: Evet.
0: Yani ama Nilgün olarak. Ama kalkıp da böyle birini yani desteklemedim de şimdi yalan mı söyleyeyim? Hiç.
1: Peki.
0: Bir sürü insan bana kızdı ama kimseyi de değil. Öyle bir kafa yapım vardır ki. Kimseyi dinlemem.
1: Peki şimdi güzel konulara tekrar dönelim.
0: Evet.
1: Şimdi sizin başka bir projeniz daha vardı devam eden. O da çok ilgi çekti aslında Nilgün Hanım.
0: Üç kadın.
1: Üç kadın. Nuket,
0: evet.
1: Duru.
0: Evet
1: Sabah,
0: çok güzeldi.
1: Sabah, çok da
0: güzeldi.
1: Güzel,
0: eğlenceli bir projeydi.
1: O devam etmeyecek mi?
0: Bir yıllık anlaşmamız vardı. Çünkü hepimiz ayrı işleri yapıyoruz. Nuket'in ayrı konserleri
1: tabii.
0: Var. Benim ayrı
1: yayınlar
0: oyunlarım var.
1: Yayınları
0: Sabah'ın
1: var.
0: Yayınları var. Yani üçümüzü bir arada hep uzun süre toplamak çok zor
1: tabii.
0: Bir iş. Onun için bir sene alnımızın akıyla ya. Yaptık. Çok da beğenildik, çok da sevildik ve de bitirdik.
1: Üç kadın bir herhangi bir projede yer almak kolay mı?
0: Hayır, zor.
1: Çok zor değil mi?
0: Çok zor. Üç kadın dünyanın en zor işi ama biz eskiden beri birbirimizi tanıdığımız için yani birbirimize... zarar verecek kim olur kim olmaz derken bu üçlünün birbirine zarar vermeyeceği bir üçlü olduk. Yoksa çok zor.
1: Çok zor evet.
0: Çok zor. Bir daha yap dersen bir daha yapma.
1: Öyle mi? en son zaman. Yoksa üzücü bir şey mi yaşandı?
0: Hayır canım, yok, hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey yaşanmadı ama bir daha yapma. Hmm. Bu tek kişiliğimle hayata devam ederim.
1: Ona geleceğim şimdi. Son olarak bu gösteri ne kadar daha sürecek? İkinci bir gösteri daha olacak. Yine onun da kitabı...
0: İkinci kitabımdan. Bu birinci kitabım Aşk ve Komedi... İçimdeki Kadın'dı birinci kitabım. Evet. Bu birinci kitaptan. Bir de ikinci kitabım var. Üç tane kitabım var. Bir tane daha var. Hayatla Geçinmeyi Seçtim. Hayatla Geçinmeyi Seçtim'le Hayat Sen Benimsin'i bir araya topladım. Oyunun adı da Hayat Sen Benimsin. Birinci şarkım, açılış şarkım Hayat Sen Benimsin. Doldurdum, stüdyoya gittim.
1: Nasıl
0: bitti.
1: O? Biraz bir söyleyebilir misiniz Nilgün Hanım? Lütfen.
0: Hatırlasam söylerim, hatırlamıyorum.
1: Şarkı var. Öyle
0: şarkı benim hayatımla ilgili başlıyor.
1: Çok
0: yani
1: güzel.
0: Hayat Sen Benimsin, çok sevdiğim, sen benimsin, hiç vazgeçmediğim, sen benimsin, hep dik başına gittiğim öyle bir şarkı. Hı hı. Final şarkısı da arada tabii nostaljik şarkılar da koydum yine. Hı hı. Dans Yok yenisinde. Hı hı. Final şarkısı da Hiç Pişman Olmadım şarkısı.
1: Hiç pişman olmadım. Evet. Siz de zaten öyle diyorsunuz. Hiç,
0: evet,
1: pişman,
0: hiç
1: olmadım.
0: Pişman olmadım. Benim keşkem de yoktur. Belki iş hayatında bir iki işi kabul etmemişimdir. Sonradan çok başarılı olmuşumdur. Belki onlardan vardır.
1: Var mı? Ne o onlar öyle?
0: Yok, onları söylemem. Ha, tamam, ama özel hayatımda hiç keşkem yoktur. Hepsi çok güzel yaşandı. Saygıyla ve bitti.
1: Ne güzel böyle söylemek,
0: evet,
1: ya.
0: Üçünü de çok severim eşlerimin. Bir tane en büyük aşkım var. Onu da hala görüşürüm.
1: Görüşüyor musunuz
0: tabii,
1: hala?
0: Tabii yani öyle görüşmek değil de telefonla konu. Benim hatırımı sorar, nasılsın? Beni bir gün yemeğe çağırdı. Hadi gideyim dedim. Yemek yedik, eski günleri yer. Kimseyle dargın ve kırgın değilim. Bir kere kin, nefret,
1: o da bir
0: duygularım
1: duygu.
0: Yok benim. Öyle duygularım da yok kimseye. Hı hı. Sadece tek bir duygum var. Bir anda görmem ve görüşmem. Sevmediğim insanlarla.
1: Peki bu ikinci oyunda bize böyle izleyicilerimize, Habertürk izleyicilerimize aktaracağınız böyle ufak bir anı, şuradan bir şey paylaşacağım dediğiniz bir şey var mı? Küçük bir kesit.
0: Hiçbir şey paylaşamam. Çünkü ikinci oyunun tanıtımını yaptığım zaman çok şey paylaşacağım. Yine gelirsin, o zaman paylaşırım.
1: Tamam, gelirim.
0: Şimdi sürpriz olsun her şey.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çok mutlu olduk. Hayat boyu mutluluk diliyoruz size.
0: İnşallah.
1: Bu enerjiniz
0: önce
1: hiç
0: sağlık.
1: Bitmesin. Önce,
0: önce
1: sağlık.
0: Önce sağlık, sonra mutluluk.
1: Mutluluk.
0: Evet.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: alkışınız bol olsun. Bugün çok özel bir isimle birlikteydik. Nilgün Belgün'le birazdan bu sahnede çok güzel bir gösterisi olacak. Aşk ve Komedi. Bu sahnede güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Günaydın, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle yeniden sizlerleyiz. Geceye yansıyan sıcak gelişmelerle başlayacağız bültenimize. İstanbul Sultanbeyli'de bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Bazı iş yerlerinde hasar meydana geldi. Sultanbeyli ilçesi Fatih Bulvarı'nda bulunan 5 katlı alışveriş merkezinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin -1 ve -2. Katlarda bulunan kafeteryalardan yükseldiği belirlendi. Kısa sürede büyüyen alevler klimaların olduğu alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle alışveriş merkezinin dış cephesini sardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. AVM'de bulunan bazı iş yerlerinde ise hasar meydana geldiği tespit edildi. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Gaziantep'in Nurdağ ilçesi olarak belirlendi. Gece saat 03.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Tedbir amacıyla kapatılan Antalya-Mersin karayolu ise çalışmaların sonunda trafiğe açıldı. Alevlerin yükseldiği nokta Gazipaşa ilçesinin Zeytinada mahallesi yakınları oldu. Dün akşam saat 23 sıralarında başlayan orman yangını giderek büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede rüzgarın etkili olması nedeniyle alevler güçlükle kontrol altına alındı. Karayoluna yaklaşan alevler nedeniyle Antalya-Mersin karayolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken tedbir amaçlı kapatılan Antalya-Mersin D400 karayolu da kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

0: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor? Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yanıtına bakalım.
1: Basın mensupları, kurumlarımızın değerli temsilcileri.
2: 370'e yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bu teklif neleri içeriyor? 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme

komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelecek. Oylamada çoğunluğun sağlanması halinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Sürecin ilerleyen aşamasında değerlendirme ve koordinasyon kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek.

0: Genel Kurulu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi içeren çocuk koruma kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Çocuk koruma kanununda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Yeni düzenleme ile cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuk koruma kanununda yapılan değişiklikle 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet Savcısı, mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suçlarla mücadelede gelinen noktayı anlattı. Bakan Gürlek suçla mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini söyledi. Bakan Çiftçi ise ilk 7 ayda 7500 aranan şahsın yakalandığını açıkladı.
1: Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanlarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz.
2: Bakan Gürlek organize suç çeteleriyle mücadeleyi bu sözlerle anlattı. Gençleri bu çetelerden korumak hedefimiz dedi.
1: Kendisini devletin gücünün üzerine gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak. Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Çiftçi, suçla mücadelede elde edilen rakamları paylaştı.
3: Emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
2: Bakan Çiftçi sokak hayvanları konusuna da değindi.
3: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
0: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bugünden itibaren öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içerisinde ilişkinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek. Ayrıca terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı. Düzenleme ile akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre başkasına tez yazdıran kişilerin derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına tez yazanlara ise adli para cezası uygulanacak. Mevzuata aykırı eğitim kurumu açanlara ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki savunma anlaşmasının caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde ilk şartın silah bırakma olduğunu da vurguladı.
4: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
5: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle 3 ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil, risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis

0: Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
1: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir. Şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları 3 ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti.
0: 3 ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı, anlaşmanın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde 3 bölgesel gücün işbirliğini pekiştirdiği değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise 3 müttefikin savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East Eye ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin konuştu. Güvenlik anlaşmasının bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
3: Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Orta koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzanan Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Dışarıda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.
3: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının işbirliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk dünyasıyla ilgili yapılan çalışmalara da değindi.
3: Türk dünyasıyla ilişkili Türk Devletleri Başkanlığımız çalışmalarla yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci, terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. örgütün ve türevlerinin feshedildiği tamamen ilan edilmeli dedi.

0: Bu toplantıda hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu'na gönderdik. Bu çalışma hem süreci özetliyor, hem Büyük Birlik Partisi'nin ilkelerini içeriyor.
1: Partisinin sürece dair ilkelerini anlattı. Meclis Adalet Komisyonu'na gönderdikleri metnin içeriğini paylaştı.
0: PKK ve bütün türevleri resmen feshedildiğini, tamamen silahtan arındırıldığını ya da silah bıraktığını, Türkiye ve bölge coğrafyasındaki bütün yapılanmalarını tasfiye ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı üzerinde hiçbir ayrılıkçı hedef taşımadığını, açık ve geri dönülmez biçimde ilan etmedikçe ve bunun sahada somut doğrulanabilir karşılığı görülmedikçe bu yapılara doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz asla ve kat'a tanınmamalıdır.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan süreç yasası teklifini değerlendirdi.
0: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü. Hakkında tutuklama istenen Özalper, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Amerikan basını İran Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane İran Savaşı'ndan çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağa da dayandırılan habere göre Kane çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı. Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş, buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.
2: İsrail basınına göre Washington yönetimi Gazze'de 2 haftalık bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv üzerindeki baskısını arttırdı. Ancak İsrail hükümetinde saldırıların durması konusunda görüş ayrılıkları olduğu belirtiliyor.
1: Gazze'de ateşkese ilişkin diplomatik temaslar hızı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de 2 haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü. We will eliminate the trade deficit with the United States. İsrail Devlet Televizyonu Kan'da yer alan habere göre bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir planın da devreye alınması hedefleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ise bazı bakanların saldırıların durdurulmasına karşı çıktığı aktarıldı. İsrail hükümeti içinde ateşkes planına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. İsrail Hükümeti Genel Sekreteri Yosef Fuchs da kabine üyelerine çok uluslu bir göçün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın henüz imzalanmadığını bildirdiği kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ise Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanacağı belirtildi. Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının 2. aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas ise 2. aşamanın uygulanmasının İsrail'in saldırıları durdurmasına ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD ve İsrail'e sert mesajlar geldi. Pezeşkiyan diplomasiye açık olduklarını ancak teslim olmayacaklarını ve savaşa hazır olduklarını söyledi. İran lideri ayrıca bölge ülkelerine de topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesaj. Pezeşkiyan teslim olmaya zorlanmaları halinde savaşacaklarını ve asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İran medyasına verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çok sert mesajlar gönderdi. Pezeşkiyan bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan savaşa hazır olduklarını vurguladı. 14 Haziran'da Amerika ile varılan mutabakatın arkasında olduklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgeyi bir savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Ülkedeki silahlı kuvvetlerle hükümet arasında çatlaşma olduğu iddialarına da yanıt veren Pezeşkiyan, iki kurum arasında tam bir uyum olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu. Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim diye sordu. Bölgedeki komşu ülkelere de çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı, kimse Müslüman ülkelerin topraklarını İran'a saldırmak için kullandırtmasın dedi. Ancak İran'a bir ülkeden saldırı düzenlenmesi halinde saldırının geldiği noktanın hedef alınabileceğini ifade etti. İsrail'in Müslüman milletlerin sınırlarına saygı duymadığını belirten Pezeşkiyan, bölgedeki kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Amerika'ya ve İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla savaş uçaklarının enkazları yayınlandı.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin devam eden enerji faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Afrika'da yeni operasyonların olabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki çalışmalara da değindi. Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine sunduğu katkıya dikkat çekti.
3: Ya Allah, Bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
1: Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 3 katada faaliyet yapıldığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretim hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.
4: Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Ayrıca Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya'da yeni operasyonlar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın zamanda günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretmek gibi çok ciddi bir hedef ortaya koyduk.
1: Bakan Bayraktar'ın gündeminde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirlikleri de yer aldı. Macaristan ve Bulgaristan'daki petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerine değindi.
4: Macaristan ve Bulgaristan'daki faaliyetlerimiz Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra

0: Türkiye, Avrupa Birliği Enerji İşbirliği'nin stratejik niteliğini daha da ileri taşımaktadır. Buzsak sahasında sismik veri toplama faaliyetleri tamamlanmış, veri değerlendirme süreci başlatılmıştır. Tamasi sahasında ise veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Shell ile Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Cantervel sahasında başlatılan ortak arama faaliyetleri, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine katkı sunma vizyonunun önemli örneklerinden biridir.
1: Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki pozisyonlara yapılan yeni atamalar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen atandı. Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Fatma Ceren Yazgan getirildi. Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan isim Burak Akçapar olurken, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer görevlendirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6250 kadro ihdas edildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez teşkilatı için 925 baş müfettiş ihdas edildi. Ayrıca 200 merkez emniyet müdürü, 425 emniyet amiri, taşra teşkilatı içinde 500 bilgisayar işletmeni ile 4200 emniyet amiri kadrosu ihdas edildi. Toplamda 6250 kişilik kadro oluşturuldu. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. TESK Genel Başkanı Palandöken, vergi ve SGK borç yapılandırmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı dedi.
2: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
3: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
2: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil, faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
2: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
1: İstanbul'da bir semt pazarına gideceğiz şimdi. Patates ve soğan fiyatlarında düşüş var. Peki diğer sebze ve meyve fiyatları ne kadar? Pazar tezgahlarındaki son durumu Habertürk muhabiri Kaan Uçar aktaracak.
4: Evet, Mertcan Öztürk'le birlikte biz de Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. Tezgah rengarenk görüyorsunuz. Yaz meyve ve sebzeleri geldiği için tezgah daha da renklendi. Hemen şeftalinden başlamak istiyorum. Şeftalinin kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Hemen yanında nektarı var, o da 75 liradan satılıyor. Armutun kilosu 100 lira. Eriğin de çeşidine göre 75 ile 150 lira arasında kilogram fiyatı değişkenlik gösteriyor. Kavunu da göstermek istiyorum. Tabii kavun ve karpuz şu an tam mevsimi. Şu anda kavunun kilosu 40 lira. Karpuzun kilosu ise 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Hemen gelelim kiraza. Kiraz bildiğiniz gibi Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı düşen üründü. Fiyatı şu anda 120-130, 100 lira bandında civarında değişiyor kirazın fiyatı. Muzun fiyatı da 150 lira, onu da söyleyelim. Kilo fiyatı da 150 lira. Hemen döndük bu tarafa. Önce şu inciri göstermek istiyorum sizlere. Mertcan Öztürk sizlere göstersin. İncir, o da yeni yeni artık tezgahlarda. Siyah incir de yavaş

0: yavaş tezgahlarda olmaya başlayacak. Ancak şu anda yine yeşil inciri var. Kilosu da 150 liradan başlıyor incirin. Üzümü de son olarak burada göstermek istiyorum. Çünkü o da son dönemlerde tezgahlarda görmeye başladığımız bir ürün. Onun da kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Tabii sebzelere gelecek olursak da hemen bu tarafa doğru dönelim. Salatalığın kilosu şu anda 70 lira bandında ve fiyatı geçtiğimiz haftalarda yine bu şekildeydi. Geçtiğimiz haftaya göre bir değişiklik olmadı fiyatlarda. Domatesin kilosu 60 liradan başlıyor. Sivri biberi de söylemek istiyorum sizlere burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay aslında Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı artan ürün sivri biber, dolmalık biberdi. Fiyatları 100 ila 150 lira arasında değişiyordu. Bizim bulunduğumuz pazarda 100 lira az önce konuştuk. Dediler ki sivri biberin kilosu 100 lira. Patlıcanı da söyleyelim. Patlıcan da şu anda kilosu 50 lira. Tabii dediğim gibi fiyatlar semtten semte, pazardan pazara göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak meyve sebze bizim bulunduğumuz pazarda meyve sebze fiyatları bu şekilde. Tabii maliyetleri satıcıların da söylediği şey maliyet artışı. Maliyet arttıkça biz de ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Tabii indirim ucuzlayan ürünler içinde tabii mevsim bitenler biraz daha ucuzluyor. Talebi az olan biraz daha ucuzluyor. Onları da o şekilde söylediler. Hemen patatesi de söyleyelim. Sonrasında soğanı göstermek istiyoruz. Görüyorsunuz patates 4 kilosu 300 lira var. 3 kilosu 180 liraya var. Kilosu yaklaşık 70-75 lira civarına geliyor ortalama patateslerin fiyatları bu şekilde. Tabii geçtiğimiz haftaya göre 10 liralık bir düşüş var dediler pazarcılar. Hem patateste hem de soğanda. Soğanın da yine kilo fiyatı 60-50-60 lira bandında değişebiliyor. Yine dediğim gibi patateste olduğu gibi soğanda da geçtiğimiz haftaya göre bir 10 liralık bir düşüş var. Tabii bu da hem pazarcılara sorduğumuzda bu düşüş sebebini İran, İsrail, Amerika savaşının oradaki Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazın biraz daha rahatladığından dolayı patates ve soğanda fiyatın ucuzladığını söylediler. Tabii son olarak şunu da söyleyeyim. Pazarcılara şunu sorduk. Hani bir dahaki hafta önümüzdeki süreçte bir zam var mı diye sorduk. Onlar da dedi ki eğer tarım arazilerine herhangi bir şekilde zarar gelmezse, bir afet olmazsa fiyatlar da bu şekilde kalır dediler.
1: Aralarında Rojin Kabayeşinde ailesinin bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayiş, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrollü olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. Afyonkarahisar'la Van'da intihar ve kaza süsü verilen iki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 2024'te hayatını kaybeden Damla Nur Serihan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde içme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri hayatını kaybetti.
2: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
3: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
2: 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan 2 işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul Güngören'de bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana gelen çökme dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan daireye ait balkon bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. Ekipler bina çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar oluştu. Hem hasar gören bina hem çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
4: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
2: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı o apartman ve çevresindeki 3 bina tahliye edildi.
4: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
5: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki ev başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik.
6: Müteahhit arkadaşı, benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
2: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
4: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. Ne olacağını.
5: Bina diğer binayla arasında bir açılma oldu. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
2: Çevredeki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı. Hasar gören binanın temel kısmı toprakla dolduruldu.
1: Antalya'da bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.
7: Klima falan da motor da patlar. Camları kapatın.
8: Kapatın bütün camları.
2: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
9: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yangın bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi, itfaiye geldi.
2: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
9: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son ben iyiyim, siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
2: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
1: Yargıtay çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca temel maaşı değil satış primlerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.
2: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süreç bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
1: İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı? Bakalım.
2: Metroda, restoranda, hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist, hırsızın hedefi oldu.
10: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli, kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
2: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
10: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
2: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Sırada bizi gururlandıran bir haber var. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pedlanton Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2: Kıyasıya mücadele etti. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu.
11: Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez duygu.
2: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olan İlke, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
12: Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadının gücünü gösterdi.
11: Çok mutluyum. Yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağı daha gerçekleştirdim. Şimdi dünya bir olimpiyat şampiyonluğu kaldı.
1: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
2: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
13: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
2: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
13: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor, Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
2: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
14: Evet, aynen.
1: Karadeniz'de fındık üreticisinin mesaisi başladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan mesai akşam saatlerine kadar sürüyor. Bir yandan yüksek işçilik maliyetleriyle mücadele eden üretici, diğer yandan ürününü en iyi fiyattan satmanın hesabını yapıyor.
15: Sabahleyin altında başlıyorlar, akşama kadar devam ediyorlar. Yani hava kararıncaya, fındık görünene kadar topluyorlar.
2: Sabah 6, akşam 7. Karadeniz'de yoğun mesai başladı. Fındık üreticileri bahçelere girdi.
15: Hasatımız 10 gün önce başladı. 3-4 günlük daha bir hasat süremiz var.
16: Karadeniz'in zorlu mesaisi fındık hasadı başladı. Üreticiler yağmur yağmasına rağmen fındık toplamaya devam ediyorlar.
17: Yağdı ama geldik buraya, çok da şiddetli olmadığı için yağmur, terk edip gidemiyoruz, ortada kalırsınız. Çok şiddetlenirse tabii bırakılır.
2: Trabzon'da eğimli arazilerde toplanan fındıklar çuvallanıp harmana serilecek. Daha sonra kurutma işlemleri başlayacak.
18: Güneşte zulufu kuruduktan sonra patos işlemini taneleri çıkarılıyor. Sonra bu taneler brandaların üzerine serilerek kurumaları sağlanıyor.
19: Bu yıl geçen yıla göre %60 daha düşük verimler. Ama kalitesi geçen yıldan biraz daha iyice.
2: Bahçedeki emeğin maliyeti de üreticinin hesabını zorlaştırıyor. Günlük işçi yevmiyeleri 3000 liraya kadar çıkıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle üreticiler mümkün olduğunca imece usulüyle hasat yapmaya çalışıyor.
19: Avukatımız, doktorumuz, her şeyimiz mevcuttur. Mühendisimiz, öğretmenimiz burada yardımlaşarak topluyoruz. Yevmiyeler oldukça yüksek.
15: Yevmiyeciler yanlarında zeytinini, ekmeğini, peynirini götürüyorlar. Biz de imece usulü yapıyoruz, topluyoruz. Abilerimiz geldi, sağ olsunlar. Hepsi yaş itibariyle fındık toplamaya müsait olmasalar da mecbur topluyoruz. Ne yapacağız?
2: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık içinse 250 lira fiyat belirledi.
16: Normalde başımın üzerinde bulunan bu tabelada fındık fiyatlarının yazıyor olması gerekiyordu. Ancak serbest piyasada rakamlar henüz belli değil. Rakamların ise TMO'nun üstüne çıkması bekleniyor. İşte bunun için de üreticinin kontrollü bir şekilde ürününü pazara indirmesi lazım.
20: Toprak Mahsulü Ofisi Perşembe günü fiyat açtı. Yalnız serbest piyasada henüz bir hareket yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde rakamlar kendini gösterecektir.
1: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Mataraş şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
21: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
2: O rüyada denizden 4 canavar çıkar, her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
21: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük 4. yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
21: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
2: Arkeologları heyecanlandıran o kap, tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
21: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Malatya oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
2: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Malatya'da esecek.
0: Bir kültür sanat şöleni yaşanacak festival boyunca. 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlarımıza kadar herkesi hitap edecek çok önemli etkinliklerimiz olacak.
2: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Malatya oldu. Festivalin açılışı Arslantepe Karşılama Merkezi'nde yapıldı. Kentte 16 Ağustos'a kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalde gastronomi için de özel bir yer ayrıldı.
0: Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız lezzet duraklarımız var 31 noktada. Ünlü şeflerimizin koordinasyonunda.
1: Tüp bebek yöntemiyle 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir ziyaretiyle gündeme gelmişti. Aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Ailenin tüm ihtiyaçları ve ikizlerin eğitim ihtiyaçlarını bakanlık yakından takip edecek.
2: Tüm Türkiye'nin Anıtkabir ziyaretiyle tanıdığı Doğan ailesi için bakanlık devreye girdi. Aileye danışmanlık sağlanacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak. Adıyamanlı 65 yaşındaki Abuzer ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü. Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti 34 yılın ardından anne baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. 8 yaşındaki ikizler anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin ziyaretinden görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ailesinin yüzünü güldürecek bir haber de bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
3: Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.
1: Haber bülteninde kapanışı haftanın kültür sanat ajandası ile yapalım. Bizden hemen sonra yayınımız burası hafta sonuyla devam edecek ve Kübra Nur Uslu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

Alternatif pop'un özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara Ottu Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

0: Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer, Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor.
1: Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş.
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü? Nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, hep kitap yayınları etiketiyle raflarda. Erken modern Avrupa tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Sevgili günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme.

0: ediyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken, sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.

Habertürk ekranlarından merhaba. Herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 9 Ağustos Pazar. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu başlıyor. Her zaman olduğu gibi burası hafta sonunda yine gazetelere bakarak başlayacağız. Geldi efendim gazetelerimizde. Önce bir Hürriyet'le başlayacağız. Hürriyet'in manşetinde katil ilacın son kurbanı ifadelerine yer verilmiş. Efendim ne yazık ki yine bir böcek ilacı nedeniyle ölüm haberi paylaştık sizinle. Detayları şöyle. 3 Ağustos akşamı işten evine dönen Uğur Çanlı eşi Sevda ile oğlu Yusuf Talha'yı baygın halde buldu. İkisini de hastaneye götürdü. Durumu ağır olan Yusuf İstanbul'a nakledildi ancak kurtarılamadı. Anne Sevda Çanlı'nın sağlık durumuysa kritik. Bu arada konuyla ilgili ilaçlama firmasındaki kişi de aslında ne kullandığını itiraf etti. Buna da dikkat çekiyor gazete. Magnapos isimli bir ilaçtan bahsediliyor. Evlerde kullanılmaması gerekiyor. Kullanıldığı halde faciaya yol açıyor deniliyor. Hatırlayacaksınız yine İstanbul'da 4 kişilik böcek ailesi de yine Çanakkale'de 9 yaşındaki Yusuf Taha Çanlı ile birlikte bir kez daha hatırlattı bize o 4 kişilik böcek ailesini. Onlar da böcek ilacı nedeniyle zehirlenmişti. Yine hatırlıyorum İstanbul'da bir başka çocuğumuz 4-5 yaşlarındaki bir başka çocuğumuz daha komşu sıkmıştı mesela. O komşudan gelen böcek ilacının etkisiyle ne yazık ki hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla artık buna bir dur demek icap ediyor. Hürriyet gazetesi de manşetine taşıyor bu böcek ilacının katil olduğunu. Şimdi geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde ise Hürmüz Boğazı'ndan dünyaya istila riski, 1500 gemilik biyolojik tehdit ifadelerine yer veriliyor. Efendim tam da geçtiğimiz hafta böyle bir haber, hatta biz de yazmıştık, detaylarını çok net hatırlıyorum. Şimdi şöyle düşünün, Hürmüz Boğazı çok sıcak ve 1500 gemi çok uzun zamandır o boğazda bekliyor ve beklediği için de aslında o gemiye pek çok istilacı canlı gemilere yapışıyor. Dolayısıyla ciddi bir biyolojik riskle karşı karşıya boğaz ve deniliyor ki işte 10.500 gemi hareket ederse ettiği anda dünyaya yayılabilir bu risk. Dolayısıyla bu riske dikkat çekiyor. O gemiler hareket etmeden önce mutlaka kontrol edilmeli. Aksi takdirde bu tehdit tüm dünyaya yayılacak. Çünkü 1500 gemi aylardır malumunuz Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde savaşta değiliz ama vuruluyoruz ifadelerine yer verilmiş. Çünkü Rusya'nın başlattığı Ukrayna'daki savaş Karadeniz'i bir cephe haline getirdi ve malumunuz Türk gemileri de hedef oldu. Hatta dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da bu durum soruldu. Hakan Fidan'a şu da soruldu. Savaş bitecek mi yönünde bir değerlendirme yapması aslında istendi. Ne yazık ki Hakan Fidan da çok umutlu konuşmadı Rusya-Ukrayna savaşının biteceğine dair. Ve ne yazık ki artık işte ticari gemiler de hedef alınıyor bu noktada. Ne yazık ki Türk gemilerinin de hedef alındığını sizinle paylaşıyoruz. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise piyon çocuklar ifadesine yer verilmiş. Sokak çetelerinin lüks hayat vaadine kanıp elini kana bulayan çocukların cezaevinde biten trajedisi iddianameye yansıdı. Kesperler ve Çirkinler çetesinin yeni nesil çocuk kandırma metotları korkunç. Neler yapıyorlarmış efendim? TikTok ve Instagram'da ağır silahlarla, lüks otomobillerle ve hız motorlarıyla poz veren çete üyeleri çocukların gözünü boyuyor bu yolla. Hedef aldıkları çocuklara aynı mahallede büyümüş tanıdık çete üyeleri aracılığıyla yanaşıyorlar. Tanışınca da masum adımlar devreye giriyor. Yemek ısmarlayarak, harçlık vererek çocuklarla bağ kuruyorlar. İşte onun için

için aileler dikkat etmeli. Çocuklarla iletişimi kesmemeli ki çocuklar da başkalarıyla iletişim kurmasın, böyle tehlikeli insanlarla iletişim kurmasın. İşte bu noktaya da dikkat çekiyor Sabah gazetesi. Bu arada Sabah gazetesinin şöyle üstüne bir bakacak olursak Muhammed Salah'ı da görmek mümkün. Efendim 25 bin kombine satılırsa Salah'ın parası çıkıyormuş. Trabzonspor'da Muhammed Salah bereketi yaşanıyor diyor gazete. 18 bin kombine satışıyla

0: Oyuncunun maliyeti de çıkacak, Muhammed Salah'ın maliyeti de çıkacak diyor yine Trabzonspor Başkanı da. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise çerçeve yasa var efendim. Çerçeve var ama demokrasi yok başlığıyla paylaşıyor gazete. Özellikle Demirtaş polemiğine de dikkat çekiyor. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren gergin, kavgalı ve tartışmalı oturumların ardından kabul edildi. Oyuncunun maliyeti de çıkacak, Muhammed Salah'ın maliyeti de çıkacak diyor yine Trabzonspor Başkanı da. Sırada Cumhuriyet var. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde ise çerçeve yasa var efendim. Çerçeve var ama demokrasi yok başlığıyla paylaşıyor gazete. Özellikle Demirtaş polemiğine de dikkat çekiyor. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren gergin, kavgalı ve tartışmalı oturumların ardından kabul edildi. Komisyonda yaşanan Demirtaş polemiği ve Türkeş tartışması fiziki arbedeye dönüşürken sürece yönelik belirsizlikler bir kez daha gözler önüne serildi diyor gazete. Bu arada bu 18 saatlik süren toplantının detaylarını da birazdan haberlerimizde paylaşacağız. Oldukça hararetli geçti çünkü komisyon toplantısı. Efendim sırada Türkiye Gazetesi var. Türkiye Gazetesi'nin manşetinde ise Mekke İttifakı var. Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç savaşlar bitecek ifadesine yer verilmiş. Bu arada Suudi Arabistan'dan da bir görüntü var. Bu ittifakın üzerine Suudi Arabistan'daki önemli yapılardan, gökdelenlerden birine 3 ülkenin bayrağı yansıtıldı. Bir yanda Suudi Arabistan bayrağını, Türkiye bayrağını ve altta da Türk bayrağını, altta da Pakistan bayrağını görüyoruz efendim. 3 ülkenin bayrağı da bu şekilde yansıtıldı. Sırada fotomaç var. Fotomaç şöyle diyor efendim. Batrakov Apron'da Galatasaray 21 yaşındaki Rus 10 numara için teklifini 25 milyon euroya yükseltti. Lukaku ise, yani Fenerbahçe'ye bakalım, Lukaku'da da geri sayım başladı diyor Fotomaç gazetesi de. Efendim şöyle bir gazete manşetlerine bakmış olduk. Birazdan seçtiğimiz haberler olacak, detayları da sizinle paylaşacağız ama önce ne yazık ki bir deprem haberimiz var, onu paylaşalım sizinle. Gaziantep'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin merkez üssü Gaziantep'in Nurdağ ilçesi olarak belirlendi. Gece saat 03.42'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin yerin 7,44 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Kilis, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi efendim. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç
1: var
2: dedi.
1: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
1: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında

0: toplantıda hazırlanan çerçeve yasa teklifi de vardı.
1: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
2: Efendim az önce gazeteleri okurken paylaşmıştık. Suudi Arabistan'daki bir gökdeleni Türk bayrağı ile birlikte Pakistan bayrağı, Suudi Arabistan bayrağı yansıtıldı diye. Benzer bir hadise Pakistan'ın başkenti İslamabad'da da yaşandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kutlanması amacıyla üç ülkenin bayrakları göndere çekildi. İslamabad'da bulunan Anayasa Caddesi'nde Pakistan'ın parlamentosu, yüksek mahkeme, bakanlıklar ve devlet daireleri gibi önemli kurumların önünde Türk bayrağı, Pakistan ve Suudi Arabistan bayrakları işte böyle dalgalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın afişleri de şehrin çeşitli noktalarına asıldı. Pakistan Enformasyon Bakanlığı bu etkinliğin üç ülke arasındaki kardeşliğin, güvenin ve savunma işbirliğinin sembolü olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Mekke'de gerçekleştirdikleri toplantıda ortak savunma anlaşmasını imzalamış. Bu anlaşmanın herhangi bir ülkeye yönelik bir saldırının diğer iki ülkeye de yapılmış sayılmasını öngördüğü belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz efendim konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Bu anlaşmanın caydırıcı ve tamamlayıcı bir yapı olduğunu söyledi. NATO'ya karşı bir anlaşma değil dedi. Yılmaz ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde ilk şartın silah bırakmak olduğunu da vurguladı.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasının NATO'ya karşı olmadığının altını çizdi. Üçlü yapının genişleyebileceğine dair mesajlar verdi.
4: Etrafımız ateş çemberi. Gerilimler son derece yüksek. Pakistan nükleer güç. Suudi Arabistan ekonomik açıdan güçlü bir yerde. Türkiye ise savunma sanayinde çok önemli bir yerde. Buradaki yapı esas itibariyle üç ülkenin oluşturduğu çekirdek bir yapı. Genişlemeye uygun bir yapı. Anlaşma kimseye tehdit olan veya karşı oluşturulan bir yapı değil. Tam aksine gerilimler ortaya çıkmasın diye oluşturulmuş bir yapıdır. NATO'ya karşı bir anlaşma değil, tamamlayıcı bir yapıdır. Kesinlikle İran'a veya başka bir kesime karşı bir yapılanma da değil, risklere karşı caydırıcı bir mekanizmadır.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk'te soruları yanıtladı. Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen süreç yasa teklifine de değindi. Süreçte ilk şartın silah bırakma olduğunu hatırlattı.
4: Silah bırakma teyit ve tespit edilecek. MGK tarafından karara bağlanacak. Sonra hukuki süreçler devreye girecek. Abdullah Öcalan kapsam dışında olacak. Düzenleme geneldir. Şahıslar için değil. Kararı yargı mercileri verecek. Türkiye'nin terör belasından kurtulmasını istemeyen dezenformasyon yapanlara da dikkat etmemiz lazım.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ekonomiye dair mesajlar da verdi. Orta vadeli programda güncelleme çalışmalarına başladıklarını söyledi. Eylül'ün ilk haftası güncellenmiş orta vadeli programı paylaşacağız dedi.
2: Efendim bu görüntü Meclis Adalet Komisyonu'ndan. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir komisyondu. Tam 18 saat sürdü toplantı. Hararetli de geçti. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüştüler çünkü. Ve komisyonda bu 18 saatin ardından bu teklif kabul edildi. Peki şimdi ne olacak? Şimdi artık gözler genel kurulda. Teklif yarın genel kurula gelecek.
3: Saatler süren görüşmeler, zaman zaman yaşanan tartışmalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda süreç yasası kabul edildi. Gözler genel kurul aşamasına çevrildi. Düzenleme pazartesi günü genel kurulda görüşülecek.
5: Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşüldü. Görüşmeler yaklaşık 18 saat sürdü. Önce salon kapıları geç açıldığı için

0: Bugün kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı. Süreç yasası görüşmeleri bu sebeple gergin başladı. Gece boyunca devam eden komisyon görüşmelerinde zaman zaman gerginlikler devam etti. Komisyon üyeleri arasında tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ay Yüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik eleştirilerine MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül tepki gösterdi.
1: Gel kendine gel.
2: Kendine gel, yazıklar olsun sana.
1: Bir şey var ya.
2: Yazıklar olsun sana.
1: Beni tehdit ediyor.
2: Beni kimse tehdit etme, şimdi biz mücadele ediyoruz. Sen ne diyorsun?
3: Sen ne yapıyorsun ya? Sen kimsin?
0: Tansiyonun yükselmesiyle komisyon başkanı Cüneyt Yüksel oturuma ara verdi. İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'la komisyon başkanı Cüneyt Yüksel arasında da söz alma tartışması yaşandı. Uz tartışma sırasında başkanlık divanına yürüdü. Maddeler üzerindeki oylamada İYİ Parti hariç tüm partiler evet oyu kullandı. Şimdi gözler teklifin genel kurula taşınacağı pazartesi gününe çevrildi. Genel kurulda çoğunluğun sağlanması durumunda ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yasalaşacak.
4: Bu arada efendim bu toplantıda Demirtaş da gündeme geldi. Karar gazetesinden aktaralım haberi. Meclisteki çerçeve yasa görüşmesine Demirtaş tartışması damga vurdu. Yeni partililer taslağın Selahattin Demirtaş'ın durumunu kapsamadığına dikkat çekti. DEM Parti ve MHP ise bu eleştiriye sert ifadelerle karşı çıkıp uygulamanın eski HDP liderinin lehine olacağını savundu. Neler oldu? Yeni partili Murat Emir teklifte Demirtaş yok dedi. Anayasaya saygılı bir idare olsaydı Demirtaş özgür olurdu dedi. Bunun üzerine MHP'li Fethi Yıldız taslağın Demirtaş lehine olacağını belirtti. DEM Partili Saruhan Oruç ise Emir'e dedi ki şöyle karşılık verdi. Demirtaş kullanışlı aletiniz değil, Demirtaş bizim yoldaşımız diye karşılık verdi yeni partili Murat Emir'in bu açıklamalarına. Efendim bakalım, dediğimiz gibi oldukça hareketli bir toplantıydı. Artık genel kurulda neler göreceğiz, orada milletvekilleri nasıl bir adım atacak, onu da yarın hep birlikte gözlemlemiş olacağız. Şimdi efendim geçenin faili meçhul meselesine, malumunuz yeni bir sürekli faili meçhul dosyalarının açıldığını ve sonuçlandığına ilişkin haberler sizinle paylaşıyoruz. Çünkü özel bir birim kurulmuştu aslında bu faili meçhul cinayetlere ilişkin. Bu kez Afyonkarahisar'la Van'da intihar ve kaza süsü verilen İki ölüm olayının ardındaki gerçekler aydınlatıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Van'ın Başkale ilçesinde 2024'te hayatını kaybeden Damla Nur Sarıhan'ın ölümünün intihar olmadığına dair önemli bulgulara ulaşıldı. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma kasten öldürme şüphesiyle derinleştirildi. Tekirdağ, Hakkari ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da ise 2026 tarihinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yunus Emre Yakar'ın yüksekten düşmediği, darp edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı. 2 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Aralarında Rojin Kabayış'ın ailesinin de bulunduğu acılı aileleri tehdit edip şantajda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri dijital platformlarda örgütlenen ve yasa dışı sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı, yabancı numaralar ve yasa dışı panel bağlantıları üzerinden tehdit ve şantajda bulunduğu belirlendi. 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi tutuklandı, 5'i adli kontrol olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı. Antalya'da bir sitede çıkan yangın paniğe neden oldu. Apartmanda mahsur kalanları itfaiye kurtardı.

0: Klima falan var. Motor da patlar. Camları kapatın.
1: Bütün camları.
2: Evde çıkan yangın büyüdü. Dumanı tüm binayı sardı. Apartman sakinlerini itfaiye kurtardı. Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitede apartmanın 6. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O sırada evde kimse yoktu. Dumanları görenler hemen ekiplere haber verdi.
3: Biz dumanları gördük. Zaten ilk başta klima motorunun oradan duman vardı. Yani bu kadar büyük değildi. İşte itfaiye aradık. Ambulans geldi. İtfaiye geldi.
2: Yangın hızla büyüdü. Üst kattaki daire de alevlere teslim oldu. Duman binayı sarınca birçok kişi mahsur kaldı.
3: O katta kimse yoktu o binada. Üst kat 7 ve 8'de vardı. 7. kattaki ilk çocukları indirdik zaten biz. Daha sonra bir tane abla vardı. Ablayı da tanıyoruz. O da en son ben iyiyim siz çocukları indirin deyince biz çocuklarla ilgilendik.
2: Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kalanlar kurtarıldı. Dumandan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi de içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Çocuk hakkında kamu davası açılması halinde durum, gerekli idari tedbirlerin alınması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine bildirilecek. Yeni düzenlemeyle cezalar artırılırken cinayet ve ağır yaralamada müebbet hapis verilmesinin önü açılıyor. Bundan böyle 18 yaşından küçüklere de müebbet hapis cezası verilebilecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle 15 yaşını doldurmamış çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılması zorunlu olacak. Cumhuriyet Savcısı mahkeme veya çocuk hakimi tarafından 15 yaşını doldurmuş çocuk hakkında sosyal inceleme yaptırılmaması halinde gerekçesi iddianamede veya kararda gösterilecek. Efendim bu görüntü Kayseri'den gelmişti. Bir kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün uyuduğu iddia edildi. Hayatını kaybeden yolcunun eşi şoförü pek çok kez uyardığını ve tartıştıklarını anlattı.
5: Şoför uyakladı. Bizi umursamadı. Ondan sonra oradan Adana'ya kadar vardı.
2: İddiaya göre otobüs şoförü sürekli uyukluyordu. Yolcular uyarmasına rağmen yoluna devam etti.
5: Ben dedim kardeş bak ben sana şikayet edeceğim. Bana dedi ki istediğin yere şikayet et.
2: Hatay'dan Kayseri'ye giden otobüs İncesu ilçesinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 62 yaşındaki Gülümser Olgun hayatını kaybetti. 24 kişi yaralandı. Gülümser Olgun'un acılı eşi o günü anlattı.
5: Yine bir uyuklama oldu. Dedim kardeşim dikkat et biz şoförüz dedi. Orada onu hiç umursamadı.
2: Zeynettin Olgun'un iddiasına göre şoför yol boyunca uyuklamıştı. Kendisini uyaran yolcularla da tartışma yaşadı.
5: Adam uyukluyor beni hiç takmadı hiç yani umursamadı. Birden uyukladı sonra çekti otobüsü bariyere vurdu.
2: Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
4: Efendim İstanbul'da yine bir balkon çöktü. Bu kez Güngören'de bir binanın birinci katında bulunan balkon çöktü. Aktaralım detayları. Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana gelen çökme dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan daireye ait balkon bilinmeyen nedenle çöktü. Çökmenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. Ekipler bina çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İstanbul'un en kalabalık noktalarından biri Taksim İstiklal Caddesi. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Hırsızlar, dolandırıcılar da bu kalabalığı fırsat bilip özellikle yabancı turistleri hedef alıyor. Beyoğlu'nda yabancı turistleri hedef alan şüpheliler nasıl yakalandı izleyelim.
2: Metroda, restoranda hatta kart dolum noktasında turistleri hedef aldılar. Kiminin bir anlık dalgınlığından faydalandılar, kimine yardımcı olma bahanesiyle yaklaşıp soydular. İlk görüntü Beyoğlu'ndan. Ulaşım kartı doldurmakta zorlanan bir turist hırsızın hedefi oldu.
1: Yardım etme bahanesiyle turistin kredi kartını alan şüpheli kendine ait İstanbul kartı bakiye yüklemesi yaptı. Elinde bulunan bir diğer bakiyesi düşük kartı da turiste vererek olay yerinden uzaklaştı.
2: İkinci olayın adresi de yine Beyoğlu. Hırsızlar sokakta yürüdüğü sırada sandalyede asılı duran çantayı fark etti. Biri perdeleme yaptı, diğeri çantayı çaldı. Nevizade'deki restoranlara dadanan bu iki hırsızın aynı hafta içinde iki çanta çaldığı ortaya çıktı.
1: Sandalyeye asılı turistin çantasını çalan hırsız koşar adım olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Onu fark eden polis ekipleri şüphe üzerine hırsızı durdurdu ve üzerinde çantayla birlikte suçüstü yakaladı.
2: Üçüncü olayda ise mekan metroydu. Bir turist tam metroya binmek üzereyken peşinden hızla koşan hırsız el çabukluğuyla turistin cebinden parasını çaldı. Daha sonra koşarak uzaklaştı. Bu üç olayda da şüpheliler polisten kaçamadı. Turistleri hedef alan hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4: Efendim bu haberimiz spor salonunu kullananlar için Takvim Gazetesi'nden aktaracağız. Spor salonları üye toplamak için verdikleri iptal ve para iadesi garantisi sözlerini yerine getirmiyor diyor gazete. Ya haksız kaporalar kesiliyor ya da çeşitli bahanelerle paraların üzerine yatılıyor. Aman dikkat diyelim, biz de uyarmış olalım. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik İstanbul Merkezi 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı. Çetelerle mücadeleyi aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç örgütlerine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Kent genelinde kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, haraç alma, mesken ve iş yeri kurşunlama, uyuşturucu ve silah ticareti gibi suçlara karışan şüpheliler tespit edildi. İstanbul, Antalya ve Yalova'daki eş zamanlı baskınlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Ve sırada dünyadan haberler var. Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan, kendisi de geldi efendim, Espriella yemin ederek göreve başladı. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı törende İsrail'le ilişkilerin yeniden kurulması mesajı da öne çıktı. Bu arada eski Cumhurbaşkanı Petro da görevi devretmeden beyaz kıyafetlerle saraydan ayrıldı.
1: Kolombiya'da 4 yıllık Gustavo Petro dönemi sona erdi. Yeni Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella yemin ederek göreve başladı. Kolombiya'da 21 Haziran'da yapılan seçimin galibi de la Espriella'nın yemin töreni ülke tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında Cali kentinde gerçekleştirildi. De la Espriella anayasaya bağlı kalacağına dair yemin etti. Törene çok sayıda Latin Amerika ülke lideri de katıldı.
2: A partir de este momento, queridos compatriotas.
1: Törenin ardından başkent Bogota'da 21 pare top atışı yapıldı.
2: Construcción de la patria milagro.
1: De la Espriella, göreve başlama töreni kapsamında ülkesine gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'la bir araya geldi. İsrail ile Kolombiya arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını söyledi. De la Espriella, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması ve Filistin'e yönelik diplomatik politikanın gözden geçirilmesi yönünde adımlar atılacağının sinyalini verdi. Görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise görevi resmen devretmeden Cumhurbaşkanlığı sarayından ayrıldı. Beyaz kıyafetler içinde veda konuşmasını yapan Petro, seçim sonuçlarını tanımadığını yineledi. Yüzlerce kişi ise De la Espriella'nın göreve gelmesine karşı Cali'de protesto gösterisi düzenledi. Ülke genelinde alınan güvenlik önlemleri artırıldı. De la Espriella'nın seçilmesi Latin Amerika genelinde sağa kayışın göstergesi olarak kabul ediliyor. Peru, Arjantin, Şili, Ekvador, Bolivya ve Panama'da da seçmenin çizgisi soldan sağa kaymıştı.
0: İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere destek veren bir grup Amerikalı Yahudi aktivistin ülkeye giriş iznini iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yok. Hayır!

0: İsrail Filistinlilere destek veren bazı Amerikalı Yahudi aktivistlerin ülkeye girişini yasakladı. İdia Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Forward gazetesinde yer aldı. Habere göre Batı Şeria'daki Mesafir Yatta bölgesinde gönüllü çalışmalar yürüten bir grup aktivistin seyahat izinleri iptal edildi. Bu aktivistlerden biri olan Sam Sherman, 7 haftalık görevi sırasında askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini ileri sürdü. İsrail'in yasak kararında elektronik posta yoluyla öğrendiğini söyledi. Sherman, aynı grupta yer alan çok sayıda kişinin de dakikalar arayla benzer bildirimler aldığını ifade etti. Durumu alaya alarak, eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudiysem bu harika dedi. İsrail makamları ise kararın gerekçesine ilişkin açıklama yapmadı. Yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle gerilim giderek artıyor. Filistinli yetkililerin verilerine göre yılın ilk 6 ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3488 saldırı kayıtlara geçti.
1: Amerikan basını İran Savaşı'na ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. CNN'in haberine göre ABD Genelkurmay Başkanı Dan Kane çatışmaların daha fazla büyümesini önlemek için çıkış yolu arıyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, İran Savaşı'ndan çıkış yolu arıyor. İddia Amerikan CNN kanalında yer aldı. Konu hakkında bilgi sahibi 3 kaynağı da dayandırılan habere göre, Kane, çatışmaların daha da tırmanmasının yaratabileceği risklerden endişe duyuyor. Bu endişelerini de Washington yönetimiyle paylaştı. Haberde Kane'in son haftalarda üst düzey yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İddiaya göre Kane, CIA direktörü John Ratcliffe, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile bir araya geldi. Görüşmelerde İran'a yönelik yeni askeri seçeneklerin doğurabileceği sonuçların ele alındığı ifade edildi. Kane'in yalnızca hava saldırılarıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hedeflerine ulaşılmasının zor olduğunu savunduğu öne sürüldü. Haberde Kane'in gerilimi düşürürken Washington yönetiminin hedeflerini koruyabilecek bir yol haritası üzerinde durduğu aktarıldı. Kaynaklar ayrıca Trump'ın İran'a kara birlikleri gönderilmesine sıcak bakmadığını belirtti. Hava saldırılarının ise Tahran'ı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarını gözeten bir anlaşmaya zorlayabileceğini düşündüğünü aktardı. Trump da bir kez daha İran'ın anlaşma yapmak istediğini savunmuş, buna çok yakın olduklarını söylemişti. Trump ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda kısa süre içinde anlaşmaya varılabileceğini belirtmişti.
1: Efendim her pazar saatlerimiz 8.30'u gösterdiğinde Habertürk yazarı Oray Eğin'le şöyle bir dünya gündemine bakıyoruz. Yine öyle yapacağız. Merhaba Oray, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Kübra Nur.
1: Oray, şu Mekke anlaşmasıyla başlayalım. Malum Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye Savunma İttifakı 3 gündür en çok konuştuğumuz konu. Amerika Birleşik Devletleri'nde nasıl yankılandı bu Mekke anlaşması?
2: Kübra Nur, biraz endişeyle yankılandığını Wall Street Journal'ın başlığından da anlayabiliriz bu hafta. Çünkü biliyorsun 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki barış dengesi bir Atlantik İttifakı üzerine kuruluydu. Yani NATO olarak bildiğimiz bu askeri savunma anlaşması. Burada da mantık neydi? Bir NATO ülkesine saldırı olduğu zaman diğer ülkeler bir araya gelecek ve onu savunacaklar. Ve bu da işte dünyadaki savaşları önleyeceği iddia ediliyordu. Fakat bunun böyle olmadığını gördük. Defalarca NATO ittifakının bir güven olmadığını gördük. Dahası NATO'nun en kuvvetli ülkesi, işte en büyük ordusu Amerika, ikinci ordusu Türkiye. Ama en büyük ordusu Amerika'nın NATO'yu kendi çıkarları doğrultusunda da yönlendirdiği artık defalarca kanıtlandı. Gerektiği zaman kuralların kendisine işlemediği de ortaya çıktı. Şimdi Wall Street Journal'ın analizinde de söylediği gibi, daha evvel de bunu seninle konuşmuştuk, Avrupa'da artık kendi savunması için kendi ayakları üzerinde durmak istiyor. Başka ülkelerde bu arayışa gidiyor. Şimdi bu hakikaten ne bileyim, İslamabad'a bir saldırı olursa Ankara oraya asker yollayacak mı onu bilmiyoruz. Ama bu anlama gelebilir. Fakat şu açıdan çok önemli. Türkiye bölgedeki etkinliğini arttırıyor demektir bu. Çünkü Suudi Arabistan bugüne kadar bu savaşlara, bu savunma ittifaklarına pek fazla girmiyordu. Daha da önemlisi, biliyorsun Trump'ın en önemli isteği ilk döneminden beri bu Abraham Accords denilen bu İbrahim anlaşmalarına Trump Suudi Arabistan'ı sokmaktı.

0: Türkiye'nin baskısıyla ve oradaki bölgedeki gücüyle daha sonra Pakistan'ın bu özellikle bu savaşta arabuluculuk yapmasıyla birlikte yani rolünü etkinleştirmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın bu Accords'dan uzaklaşmaya başladığını gördük. Bu da tabii bu gibi savaşlar yeni ittifaklar doğurur. Dünyada tarihin akışı bu şekilde değişir. Yani bu kurulan ittifaklar daha sonra işte bu savaş bittikten sonra geçici olmaz. Ülkeleri birbirlerine yakınlaştırır. Yeni ittifaklar yeni bir dünya düzeninde yeni dengeler demektir. Bu şunu da gösteriyor işte Amerika'ya olan güvenin. Düşünsene Suudi Arabistan bugüne kadar hep Amerika'ya güveniyordu. Silahlarını hep oradan alıyordu. Başka arayışlarda da olduğunu gösteriyor. Bu bence Türkiye'nin rolü bölgedeki etkinliği sen çok önemli. Şimdi düşünelim Suriye'de Türkiye'nin etkinliğini zaten biliyoruz. Başka ülkelerde işte Afrika'da, Somali'de benzer anlaşmalar var. Ve şimdi de Suudi Arabistan ve Pakistan'ı birbirine katarak daha da önemli bir oyun kurucu olmaya başladı. Bu içten içe Amerika'yı rahatsız edecektir ama Amerika'nın bu artık yeni gerçekle de yüzleşmesi gerekiyor. Güven duygusu kırılmaya başladıktan sonra uluslararası ilişkilerde her ülke kendi kaderini çizmekle yükümlüdür. İşte Fransa nasıl nükleer silahlarını De Gaulle sayesinde NATO'nun dışına çektiyse bir kez daha şunu gördük. Her ülkenin kendi savunma sanayinin olmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Burada Türkiye gerçekten tarihi bir adım atmışa benziyor Kübra Nur.
1: Gerçekten öyle. Bu arada Suudi Arabistan da şunu gördü yani Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi bize yetmedi. Aksine bizi hedef olarak gösterdi. Yani Körfez'de yaşanan o İran savaşındaki çatışmalarda bunu gördük. Suudi Arabistan'da böyle bir arayışta dolayısıyla başka ittifaklarda kurulmalı. Bir de yani yaklaşık böyle takip etmişsin yani 1,5 yıldır Hakan Fidan yani bu arada dün kendisi de söyledi. Yani 2 yıl 8 aydır çalışıyorduk aslında biz dedi. En azından ben de şunu hatırlıyorum. Yani 1,5 yıldır bölgesel ittifaklar kurulmalı. Artık eski dünya düzeni yok. Küresel ittifaklardan ziyade hatta orta ölçekli ülkeler mesela kavramı kullanılmaya başlanmıştı. Dolayısıyla süreç de bizi buraya getirdi. Yani yeni bir dünya düzeninde bölgesel ittifaklara ihtiyaç var. Bu arada şunu da mesela sordular dün Hakan Fidan. Hani NATO'ya bir karşıtlık söz konusu mu? Yine Cevdet Yılmaz'dan da mesela açıklamalar geliyor. Sürekli Türk tarafı şunun altını çiziyor. NATO'ya bir karşıtlık söz konusu değil. Hukuken herhangi bir problem yok. Bir tezatlık söz konusu değil. Bu bir savunma amaçlıdır. Kimseye hedef almıyor diye Türk tarafı da bunun da altını özellikle çiziyor birkaç gündür. Onu da ekleyeyim Oray. Ekleyecek bir şeyin yoksa sıradaki konuma geçmek isterim bu konuyla ilgili.
0: Şuna eklemek istiyorum tabii. Bu çok önemli bir şey. Trump'ın bu uluslararası ilişkilerde güvene kuşku yaratması, işte en yakın müttefiklerini bile başka arayışlara zorlaması, Suudi Arabistan açısından bunu bahsediyorum. Bu tabii dönüşü olmayacak bir şey. Yani burada Amerika'ya olan güven aslında sarsıldı. Benzer şekilde sadece Suudi Arabistan ya da Türkiye'de Pakistan değil burada mesele. Körfez ülkeleri işte finansal kendilerini bir cennet olarak konumlayan Körfez ülkeleri. Bugüne kadar işte hassas dengeler üzerinde İran'ı idare eden başka oradaki küçük ülkeler. Şimdi onlar da durup dururken birden hedef olmaya başladı. Bahreyn, Umman gibi ülkelerde füzeler oluşmaya başladı. Bu tabii ki yani Amerika çok uzakta. Bizim yanı başımızda İran ve Orta Doğu işte o bataklık denilen ve bir türlü içinden çıkılmayan bir kendi kaderlerini tayin etmek sonunda bu ülkeler. Dolayısıyla bu çok önemli bir ilk adım. Başka katılımlarında olacağını ve gelişeceğini tahmin ediyorum ben.
1: Evet kesinlikle öyle. Hatta dün şöyle söylendi. Yani bu bir çekirdek aslında. 3 ülke çekirdek olarak bunu kurdular. Muhtemelen mesela Mısır'dan bahsediliyor. O da katılabilir. Yine Körfez'deki başka ülkelerde katılacak gibi de görünüyor. Büyüyecek herhalde. Daha çok konuşacağız bu anlaşmayı. Şimdi geçelim Trump'a. Halk desteği artık %32'ye kadar düştü. Trump'a yönelik halk desteği deniliyor. Özellikle Cumhuriyetçi seçmenin başkana desteği de %76'ya kadar geriledi. Şimdi Kasım'da seçimler var. Ben senin şöyle bir değerlendirme yaptığını hatırlıyorum. Yahu Kasım'da seçimler var, endişeleniyor mu Trump gibi bir şey sorduğumda yani zaten bunu artık satın aldı gibi bir ifade kullanmıştı. Yani Trump o seçimlerde hakikaten zorlanacağının farkında. Şimdiden ona göre adımlar atıyor demiştin diye hatırlıyorum. Ne dersin, ne anlama geliyor bu kamuoyu desteğinin düşmüş olması Trump için?
0: Şimdi Quinnipiac araştırması en son bunu gösteriyor. Zaten %32'ye kadar gerilemiş. Zaten tarihin en Trump açısından tarihin en düşük kamuoyu desteği. Washington'da bir laf vardır. Seçimler yazın kazanılır ve yazın kaybedilir diye. Biz niye Ağustos ayında şimdi bunu konuşuyoruz? Çünkü bir seçim sezonuna girdik artık. Önümüzdeki aydan itibaren seçim ara seçimler normal şartlarda her zaman mevcut iktidarı cezalandırmak olarak yorumlanan seçmenin işte biraz haddini bil yanlış yere gidiyorsun diye iktidara mesaj verdiği bu ara seçimler. Burada Trump açısından bir kader savaşı aslında. Temsilciler Meclisi'nin artık kaybedileceğini aşağı yukarı herkes kabul ediyor burada. Ve Senato'nun da işte nasıl diyeyim, kıl payı belki bir kaybetme ihtimali var. Ne anlama geliyor bu? Birincisi en önemli şey, iki meclis birden demokratlar tarafından kazanılırsa bir azil süreci başlayacak. Kazanılmazsa bütçelerin geçmesi, atamaların geciktirilmesi gibi Trump'ın eli kolu bağlanacak. Yani o gördüğümüz kazandığı seçimden bu yana kontrolsüzce hareket eden, oralara gümrük vergileri veren, buradan işte yok göçmenleri kovacağım, şuraya vize koyacağım, bunu şey yapacağım diyen, yani Trump'ın eli kolu ciddi anlamda bağlanmış olacak. Bu açıdan da çok önemli. İşin burada trajik tarafı şu, yani evet biz buraya zaten işte duvara toslamaya giden, freni kopmuş bir kamyon gibi Trump'ın bir yenilgiye gittiğini zaten takip ediyorduk. Fakat hala bundan vazgeçmemesi çok şaşırtıcı. Zaten cumhuriyetçileri saç baş yolduran hem senatörleri hem meclis üyelerine durumda bu, niye Trump bunu yapıyor? Ve niye Amerikan halkının desteği çok azaldı? Evet, İran savaşı tabii ki bir faktör ama şimdi en önemli mesele şu, geçim sıkıntısı çok, yani geçim sıkıntısı daha hiçbir şey yapmadı. Ve bu Quinnipiac araştırmasının en önemli bence tarihsel sonucu şu, genel olarak Amerika'da seçmen Cumhuriyetçi Parti'nin ekonomik konularda çok daha başarılı olduğunu düşünür. Yani demokratlar vergi getirir, başka bir şey bilmezler. Ama cumhuriyetçiler işte iş dünyasını kayırırlar, bu sayede istihdam sağlarlar, işsizlik azalır ve ekonomiyi daha iyi yönetirler diyordu. İlk defa burada cumhuriyetçilerin ekonomiyi daha iyi yönetebileceğine dair algı kırılmaya başladı. Ciddi anlamda bir gerileme oldu. Bu yani sonsuza kadar sürecek mi, bu dalga değişecek mi, bir kırılma anıdır bu. Ve bu Cumhuriyetçi Parti bedel ödetecektir buna. Niye peki ekonomiyle ilgilenemiyor? Niye ekonomide çok iyi değil Cumhuriyetçi Parti? Çünkü seçmen peki Trump'ın ilgilendiği şeyler, havuz, haklı havuza, renovasyon, tadilatlar, işte oraya Zafer Park'ı inşa edecek. Buraya Beyaz Saray'a işte altın elinde tutkalla, biliyorsun kitapta çıkmıştı bu, Melge Haberman'ın kitabında, Rejim Change, seninle konuştuğumuz bir kitapta. Elinde tutkal tabancasıyla duvarlara altın yaldızlı süslemeler yapıştırırken görülmüş defalarca. Şimdi bunlarla ilgileniyor. Yani oraya böyle bir neredeyse bir müze, bir ya da bir kasino diyeyim, öyle bir yere dönüştürdü Trump Beyaz Saray'ı. Seçmen de bunu görüyor yani.
1: Halbuki Trump şöyle pahalı gelmedi mi? Evet. Yani işçilere destek olacağız, yeni fabrikalar açacağız. Yani o işçilerin oylarıyla, aslında emekçilerin diyelim oylarıyla gelmemiş miydi? Seçim döneminde de en çok bunu söylemişti, öyle değil mi? Yani aldığı desteğe evet, karşılık vermiyor aslında Trump. Öyle okuyorlar. Onlarda da muhtemelen bir hayal kırıklığı oluşuyor.
0: Şimdi çok ilginç bir şekilde bu bazı seçmenlerde çok zengin iktidara yürüyen adaylar olduğu zaman çok zenginse bu iki şekilde yorumlanıyor. Birisi diyor ki ya bu halktan kopuk, benim çıkarlarımı korumaz diyor. Öbürü de diyor ki Trump gibi daha halka yakın zengin olarak görüyorlar. Bunun işte ne bileyim işte çok sofistike zevkleri yok. Çok pişmiş bifteyi ketçapla yiyor vesaire. Böyle daha halka yakın görülüyor. İşte hani ne bileyim şaraptan anlamaz, şundan anlamaz gibi görülüyor. Daha böyle diyor ki ya tamam bu adam diyor böyle zaten zengin olmuş, bize daha yakın birisi. Biz de onun gibi zengin olabiliriz diye. O yüzden yani bir milyarder olduğu bilinmesine rağmen bu yüzden arkasında destek oldular. Fakat şimdi o kadar kopmaya başladık ki yani altınlarla süslemeler, yani neydi ocaktaki tencere değil mi? Onunla hiç ilgilenmedi. Yaşam şartlarının en zorlaştığı, en pahalı olduğu ülkelerden birine dönüştü Amerika. Ve hep konuştuğumuz gibi işte teknoloji baronlarının da aradaki uçurum çok fazla artmaya başladı. Trump hep bunları kayırmaya başladı. Seçmen de aptal değil, bunları görüyor tabii ki. Ve cezalandıracaktır Trump'ı Kasım ayında. Daha da yani önümüzdeki aydan itibaren çok daha heyecanlı bir şekilde bence bunu tartışıyor olacağız.
1: Evet, bence de öyle. Bu arada mesela Trump sanki politikasını şunun üzerine de kurmaya başladı. Aman sosyalizm yükseliyor, aman komünizm yükseliyor, Amerika Birleşik Devletleri'ni bunların eline bırakamayız gibi bir söylemeye de kavuştu. Çünkü konuyu şuraya getireceğim. Abdülel Sayed mesela, Mısırlı bir göçmen ailenin sol görüşü bir üyesi ve Michigan'da ön seçimlerdeki zaferi nedeniyle aslında tartışılıyor. Karşısındaki rakibi de Yahudi lobisinden destek alan bir rakip. Çok fazla parası olan aslında bu lobilerden aldığı destekleri.
0: 60 milyon dolar.
1: Evet, inanılmaz hakikaten. Ve buna rağmen o kazanmayı başardı. Trump'ı izledim. Trump yani dalga geçerek aslında o bir komünisttir gibi böyle ifadeler kullanıyor bu kişiyle ilgili. Ne dersin? Bu esen rüzgarı sen nasıl değerlendiriyorsun?
0: Kübra'nın bana Barack Hüseyin Obama dalgasını hatırlatıyor bu. Çünkü o zaman da yani hakikaten işte orta adının Hüseyin olması Barack Obama'nın sürekli vurgulanmıştı. Yok terörist, yok İslamcı hatırlıyorsun çünkü 11 Eylül'den sonra çıktı. Tabii o zamanlar Amerika'da çok daha medeni bir tartışma vardı. Hatırlıyorum bir televizyon tartışması da John McCain'le Barack Obama tartışıldığında bir tane cumhuriyetçi seçmen McCain'e ya bu adam terörist, Hüseyin, İslamcı vesaire vesaire şeyler dediğinde

0: Hayır hanımefendi demişti. Ben Barack Obama'yı tanıyorum. Pek çok konuda anlaşamıyoruz ama bir terörist değil, bir İslamcı değil demişti. Şimdi Trump da böyle şey yapmıyor. Abdülel Sayed evet Amerika için biraz nasıl diyeyim kuşkuya mahal verebilecek bir isim, alışık olmadıkları bir isim. Fakat yani Obama gibi çatır çatır konuşan, kitap cümleleriyle konuşan, işte görüyorsun son derece yakışıklı, karizmatik, kot pantolonlar giyiyor. Böyle o üniforması hiç değişmedi. Ve çok da güzel lafı gediğine oturturan biri. Diyor ki yani benim, sizin diyor market fiyatlarının artması diyor, maaşınızın erimesinin sebebi benim ismim değil diyor. Ondan sonra bizim vergilerimizin diyor İsrail'e gitmesi diyor benim ismim yüzünden değil diyor. Sürekli şuradan sorguluyorlar bunu. Ya diyorsunuz ki siz diyor İsrail'in var olma hakkı var mı diyor. Oradan hep sıkıştırıyorlar Zohran Mamdani'de olduğu gibi. Diyor ki o da niye bunu sorgulamıyoruz diyor. İsrail zaten var diyor. Yani bir varlığımız kimse tartışmıyor diyor. Böyle bir ülke var diyor. Peki biz vergilerimizle niye diyor İsrail'i sürekli finanse etmek zorundayız? Bunu niye tartışmıyoruz diyor. Ve bu mesaj biliyorsun hem Cumhuriyetçi seçmende hem de Trump seçmeninde hem de demokratlarda karşılığını buluyor. Bu yüzden AIPAC'in en önemli İsrail lobisinin 60 milyon dolar harcadığı seçimde ön seçimi kazandı. Ancak bu kadar karizmatik olmasına rağmen ben komünist değilim, ben kapitalistim değilim. Ben kapitalistim demesine rağmen işte aksanlı İngilizce de konuşmuyor. Zaten Amerika'da doğmuş büyümüş birisi. Fakat buna rağmen şöyle bir problem var. Gene de partinin sol kanadını temsil ediyor ve bu ön seçimi sadece bir puanla kazandı. Yani başa baş. Dolayısıyla burada Trump aslında hoşuna giden bir durum var burada. Yani bunu Kasım'a kadar kullanıp kazanılması, demokratlar ise kazanılması gereken Michigan'da bir korku unsuru yaratıp merkez seçmeni acaba cumhuriyetçilere kaydırabilir mi? Burada bir kumar oynanıyor. Yani Zohran Mamdani ile başlayan Müslüman olmasını bir kenara bırakalım. Bu demokrat sosyalist denilen bu dalga, yani Demokrat Parti'nin daha sola kayması, geçim sıkıntısını vurgulayarak burada sola kaydılar. Yani komünizm getireceğiz diye sola kaymadılar. Geçim sıkıntısını vurguladılar ama birçoğu da daha ekstrem görüşlere sahip. Şimdi bunlar patır patır ön seçimleri kazanırsa seçmen Kasım ayında acaba ürker mi? Yani bu Trump'ın ekmeğine yağ sürer mi? Yoksa gerçekten bu Bernie Sanders'la başlayan, aslında daha geriye gidelim, o Wall Street işgal hareketiyle başlayan 2010 ileride bu hareketle birlikte Amerika'da daha bir sol dalga düşecek mi? Bunu göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum çünkü öngöremiyorum. Hatta arkadaşlarımızla kavga ediyoruz. Ben diyorum ki ya biraz daha makul isimler mi acaba aday olmalı Trump'ı yenmek için? Yoksa işte bu sol dalgaya çok mu kaptıyorsunuz? Ama şimdi Obama karşısında da ben son derece kuşkucuydum. Orada yenildim. Dolayısıyla şimdi burada da bir Abdülel Sayed belki de yeni bir realiteyi temsil ediyor olabilir. Göreceğiz. Çok ilginç bir dönem ama Amerika'da yani bu gibi adayların ön yargılara rağmen de patır patır yürümeleri Zohran Mamdani'de olduğu gibi.
1: Çok kritik hakikaten. Bakalım ne tarafa doğru evrilecek? Yani tahmin etmesi de zor. Bu arada Zohran Mamdani'ye tam da konu gelmişken, şimdi New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani daha önce hatırlıyorum zaten gelişinde de seçim vaatlerinden biriydi. Çünkü kiralar çok fazla New York'ta. Hatta yani ben de bir yıl kadar New York'ta mesela yaşamıştım. Hatırlıyorum kira fiyatlarını, ki benden sonra kim bilir nerelere ulaşmıştır o kira fiyatları. Özellikle buna vurgu yaptı. Kiraları düşüreceğiz diye. Hatta sabitlediğini de hatırlıyorum. Bazı dairelerde 1 milyon dairede işte kiraları arttıramayacaksınız yönünde. Bir de zenginlerden daha fazla vergi alacağız, para alacağız şeklinde de bir çıkışı vardı. Konu mahkemeye taşınmış herhalde, öyle değil mi Oray?
0: Şimdi pek çok dünyanın büyük şehirlerinde tartışılan bir konu bu. Paris'te de aslında tartışılıyor. Ve bir şekilde de aslında hem tartışılıyor hem de tartışma konusu, çünkü kendi içlerinde de demokratların, bu solcuların tartışma konusu. Çünkü deniyor ki ya bu işçi insanlar sadece vergi almayı biliyorlar ve sineğin yağından bile artık vergi almaya başladılar. Ama New York'ta ve işte Paris, Londra gibi şehirlerde görüyorsunuz. Mesela ne bileyim Londra'da Hyde Park'a gidin, orada 300-400 milyon poundluk evler var. Hiçbirinin ışığı yanmıyor. Çünkü ultra zenginler bu evleri ikinci ev, üçüncü ev olarak kullanıyorlar. Ne bileyim bayramda gittiklerinde ya da ikinci evleri Miami'de yaşıyor. New York'ta da bir apartman dairemiz olsun diyor. Yılda birkaç hafta belki bu apartman dairelerinin ışıkları yanıyor. Bu da evsiz, çünkü ev sonuçta sınırlı bir kaynak ve sınırlı bir kaynak olduğu zaman da talep artınca insanlar kiraları artıyor ve geçim sıkıntısı zorlaşıyor. Zohran Mamdani diyor ki bu boş duran evlerden, yani 30 milyon dolar, 500 milyon dolar bu daireler, biz hele boş duruyorsa, yani bir kişinin ilk kâmeti değilse buradan ekstra vergi alacağız diyor. Ancak burada bir sorun var. Şimdi 1 milyon dolarla başlayan evlerde de vergi almaya başladılar. Şimdi 1 milyon dolarla 300 milyon dolar arası ciddi bir uçurum var. Yani 1 milyon dolara ikinci bir evi olan bir insanın geliri

0: ile 300 milyon dolar veya bir ikinci evi boş tutan bir insan gelir tabii ki eşit değil. Burada bir yanlış hesap yapıldığına dair zaten davayı da buradan açtılar. Yani vergi alamaz demiyorlar. Bir yanlış hesap yaptı diyorlar. Ama bu aslında Zohran Mamdani'nin seçim vaadine yönelik ilk ciddi örgütlü mücadele diyebiliriz. Yani yargıya taşınması. Çünkü en önemli vaadi buydu. Zenginlerden daha çok vergi alınacak. Ve vergiyi almak için böyle oyuncaklı, sihirli bir yöntem buldu. Bakalım yargıdan gidecek mi? Yani İlginç bence bu davanın açılma teknik nedeni yanlış bir hesaplama yapıldı deniyor. Belediye de kendisi ya bu bir hani şablon sadece diye savunuyor. Mahkeme karar verecek. New York'ta yargıçlar var. Bakalım ne diyecekler.
1: Bakalım dava nasıl sonuçlanacak? Ve bir de Elon Musk'ı sana sormak isterim. Çünkü SpaceX hisseleri
0: Tabii.
1: bir çakıldı. Ne oluyor sence?
0: Ya bu insanların artık Elon Musk'ın büyük bir mucit olduğuna inanmamaya başlamaları lazım. Çünkü ben gençlerde de görüyorum işte Elon Musk gibi olmak istiyoruz diyorlar. Hiçbir şey icat etmedi Elon Musk. Bunu kabul edeyim ama aldığı şirketleri de iyi bir yere getirdiği tartışılmaz. Düşünsene mesela X yani bugün geçenlerde telefonuma baktım en çok vakti X'e geçiyormuşum. Nefret etmeme rağmen ve kimseyi takip etmeme rağmen yani o kadar da demek ki X'i hayatımıza sokmaya başardı. SpaceX başarılı. Şu anda seninle bağlantı yaptığımız internet bağlantısı işte Starlink üzerinden ben bunu konuşuyoruz. Yani buralarda başarılı. Ama bir mucit olmadığını artık Wall Street kanaat getirdi. Çünkü %40 oranında çakıldı SpaceX hisseleri. Neden? Bir, bu vaatler çabuk gerçekleşmiyor. İkincisi, bu vaatlerin gerçekleşmesi için çok abartılı bir harcama yapılması lazım. Tesla'da bunu gördük. Yeni modeller çıkarmıyor. SpaceX'te Tesla'nın birleşmesi konusunu hemen hemen artık hiç kimse konuşmuyor. Ama belki son şapkadan çıkaracağı tavşan bu olabilir. Yani Wall Street Elon Musk'a artık kuşkuyla bakmaya başladı. Ve biliyorsun rekor bir halka açılımı olmuştu. İnanılmaz bir servet yapmıştı Elon Musk. Tabii bu hep balon gibi işte öngörülen bir servet. %40 azaldı diyebiliriz. Hoşuna gitmedi yatırımcıların SpaceX'in gittiği yön.
1: Bu arada Oray, Tokyo'da turist rekoru kırılmış. Görür görmez aklıma sen geldin. Seninle çünkü konuşmuştuk sen tam da Tokyo'dayken. Hatta haber toplantısında konuşuyorduk. Arkadaşlar söyleyince ya Oray bundan daha anlatmıştı bize. Çünkü yen çok düşük turistler gidiyor demişti diye hep seni söyledim. Bir de üstüne Washington'ın malum yeni özellikle çünkü 40 yılın en düşük seviyelerinde şu an. Yani durdurmak için döviz piyasasına ortak müdahalede bulunmuştu. Niye Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiriyor bu konu?
0: Çok ilginç bir şey. Bunun üzerine pek çok teori var. Bunlardan bir tanesi işte Çin ittifakına yönelik yeni desteklemek ve orada Asya'da bir daha kuvvetli bir Japonya tutmak için olabilir. İşte Japonya'nın bu düşük kurdan dolayı ticarette bir avantaj sağladı işte çünkü yen düşükse orada üretime kayıyor. Ama asıl mesele şu Amerikan hazine bonosu sahiplerinin çoğu Japon ve Japonlar eğer kendi para birimleri düşmeye başlarsa panikten dolayı bu bonoları bozdurma tehlikesiyle karşı karşıyalar. Bu da Amerikan daha evvel çünkü bunu yaşadı. Yastık altındaki Japonya'daki ev kadınlarının yastık altındaki Amerikan hazine bonolarını bozdurmaya başladılar birkaç sene önce ve ciddi anlamda Amerika'da bir kriz oldu. Bunu engellemek için şimdi yeni değer katmak istiyorlar ki Amerikan hazine bonosunu bozdurmasınlar ve burada işte faizlerin yükseltmesine enflasyona neden olmasınlar diye. Tamamen Amerika burada kendi çıkarlarını düşünüyor. Ve yen niye satın? Yeni nereden satın alıyor? Euro bozdurarak satın alıyor. Bu da Avrupa işini çok sinirlendirdi. Yani bize hiç haber vermeden böyle bir şey yapıyorsun diyor. Yani nasıl bir Batı ittifakı o zaman diyor. Gerçekten Amerika burada hiç kim ve Scott Bessent Hazine Bakanı kuvvetli doları savunuyor Trump'ın aksine. Doların kuvvetli olması açısından da yenin benzer şekilde dengelenmesi Japonya'daki bu bonoların bozulmaması lazım. Tamamen buna yönelik bir hamle aslında. Karşılık bulacak mı bunu bilmiyoruz. Yani sürekli böyle yen alarak ama ilginç bir hesap dönüyor burada.
1: Oray, son 2 dakikamız kalmış. Hemen Big
0: Tabii.
1: Mac endeksinde sana sormak isterim. Çünkü 40 yaşında.
0: Tam da işte burada kurdan bahsediyoruz da Ekonomist dergisinde 40 sene önce aslında gündeme getirdiği bir kavram bu Big Mac endeksi. Yani bir zincir hamburger bir hamburger zincirinin en bilinen ürünü her ülkede satılıyor aşağı yukarı da işte neden oluştuğunu biliyoruz. Marul çabuk bozulan bir şey ama donmuş et içinde işte plastiğe yakın bir peynir vesaire vesaire ketçap turşusu. Bunların her ülkede düşük maliyetli ürünler bunlar. İsviçre'de yaklaşık 10 dolara satılıyor bu. Şimdi az önce ben bir tane siteden fiyatına baktım. Türkiye'de 400 dolar, 400 lira bu hamburgerin fiyatı. Amerika'da 6 küsur dolar. Yani Türkiye'de Amerika'dan daha pahalı. Bu endeks neyi gösteriyor?

0: ve satın alma gücünün, yani şu demektir bu. Hesaba göre, bu Bilmek endeksine göre TL dolar karşısında çok daha değerli. Yani 67 lira olması gerekiyormuş doların bu endekse göre. Ama tabii tek başına da yeterli değil. Yani çok basit bir şekilde kurun gittiği yönü göstermek açısından önemsiyor ekonomist bunu ve başka iktisatçılar. Ama başka faktörler de var. Yani burada şunu görüyoruz aslında. Satın alma gücünün ne kadar azaldığını gördük.
1: Hemen şunu da
0: bu
1: sorayım.
0: Endekse.
1: Amerikalılar şunu da tartışıyor. İş yerlerinde şort giyilmeli mi, giyilmemeli mi? Sence giyilmeli mi?
0: Valla bilmiyorum. Sadece Habertürk kurulduğunda bu iş yerinde şort giyilir diye bir pano vardı. Bir yazı vardı ilk
1: Öyle mi?
0: açılışında. Onu biliyorum. Evet, ilk kurulduğunda bir bağımsız bir gazete olarak. Sonra da ben bilmiyorum. Ben hayatımda hiç şort giymedim iş yerine giderken. Estetik kaygılar olduğu konuşuldu ama birkaç senedir bu hep gündeme geliyor ama bu sene sıcak hava dalgasıyla birlikte daha da gündeme geldi. Ve çok fazla da yazı çıkmaya başladı bununla ilgili. Yani şortla işe gidilir mi? Bu tabii işte yok bacakları, erkek bacağını böyle göstermek iyi bir şey mi? Estetik mi? İnsanların hoşuna gidiyor mu? Falan gibi tartışmalar neden oldu. Pek çok kişi bundan destekliyor bunu. Pek çok işte estetik sebeplerden dolayı karşı çıkıyor ama.
1: Pekala. Çok teşekkür ederiz Oray'ın. Habertürk yazarı Oray'ın efendim bu dilimde bizimle birlikteydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Saat başında devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 9 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 9'a geliyor. Ben Kübra'nın Ruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik kanun teklifi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Peki bu teklifin içeriğinde neler var, kimleri kapsıyor, bundan sonra nasıl işleyecek süreç, izleyelim.
1: Basın mensupları, kurumlarımızın değerli temsilcileri.
2: 370'e yakın milletvekili kanun teklifini imzaladı. Çerçeve yasa Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Peki bu teklif neleri içeriyor? 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resmen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi pazartesi günü genel kurula gelecek. Oylamada çoğunluğun sağlanması halinde resmi gazetede yayınlanmasının ardından yasalaşacak. Sürecin ilerleyen aşamasında değerlendirme ve koordinasyon kurulu terör örgütünün tamamen tasfiyesine ilişkin raporları görüşecek. Örgütün tamamen tasfiyesine dair rapor Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Aynı yönde Milli Güvenlik Kurulu kararı çıkarsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlanacak.
0: Efendim, kanun teklifiyle ilgili Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den de bir açıklama var. Örgütün ve türevlerinin feshedildiği tamamen ilan edilmeli ifadelerini kullandı.
4: Bu toplantıda hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu'na gönderdik. Bu çalışma hem süreci özetliyor, hem Büyük Birlik Partisi'nin ilkelerini içeriyor.
2: Partisinin sürece dair ilkelerini anlattı. Meclis Adalet Komisyonu'na gönderdikleri metnin içeriğini paylaştı.
4: PKK ve bütün türevleri resmen feshedildiğini, tamamen silahtan arındırıldığını ya da silah bıraktığını, Türkiye ve bölge coğrafyasındaki bütün yapılanmalarını tasfiye ettiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısı üzerinde hiçbir ayrılıkçı hedef taşımadığını, açık ve geri dönülmez biçimde ilan etmedikçe ve bunun sahada somut doğrulanabilir karşılığı görülmedikçe bu yapılara doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz asla ve kat'a tanınmamalıdır.
2: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan süreç yasası teklifini değerlendirdi.
4: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.

0: esas alan bir yapıya kavuştu ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı diyen Bakan Gürlek, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadelenin güçlendirildiğini ifade etti. 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Evlatlarımızın üstün yararını esas alan, sağlıklı gelişimlerini destekleyen, koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı güçlendirdiğimiz çalışmalarımızı daha sağlam bir hukuki zemine kavuşturuyoruz dedi. Bakan Göktaş, attığımız bu adım yalnızca çocuklarımızın bugününü korumakla kalmayacak, daha güvenli, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacak ifadelerini kullandı. Yargıtay, çalışanları ilgilendiren önemli bir kararı imza attı. Satış hedeflerine bağlı olarak değişken tutarlarda ödenen primlerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerektiğine hükmetti. Düzenli olarak satış primi alan bir çalışanın kıdem tazminatı hesaplanırken yalnızca artık temel maaşı değil, satış primlerinin de dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti Yargıtay.
1: Yargıtay kıdem tazminatı hesabında dikkat çeken bir karar verdi. Satış hedeflerine göre değişen primlerin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabının dışında bırakılamayacağını hükmetti. Karara konu süreç bir çalışanın iş sözleşmesini feshederek iş mahkemesine başvurmasıyla başladı. Takım lideri olarak çalıştığını belirten davacı, temel ücretin yanında satış miktarına göre prim aldığını ifade etti. Primlerin kıdem tazminatına dahil edilmediğini öne sürdü. Kıdem tazminatıyla fazla çalışma ücretlerinin tahsilini istedi. Davalı işveren ise işçinin haklı bir neden bulunmadan istifa ettiğini savundu. İşveren, işçilik alacaklarının eksiksiz ödendiğini, satış primlerinin hedefe bağlı olduğunu ve çalışanın belirlenen satış hedeflerini gerçekleştiremediğini ileri sürdü. İş mahkemesinde görülen dava, işveren, gerçekleştirilen fazla çalışmaların bordrolara yansıtılarak ödendiğini savundu. Davanın reddini istedi. Mahkeme yapılan incelemede işçinin ödenmemiş 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin bulunduğu belirlendi. Fesih tarihinde ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunması nedeniyle işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirdiğini kabul etti. Kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti talepleri kısmen kabul edildi. İşveren, iş mahkemesinin kararına karşı istinaf başvurusunda bulundu. Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, işçinin ödenmemiş fazla çalışma ücretinin bulunduğuna ilişkin tespiti yerinde buldu. İş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiği yönündeki değerlendirmeyi de korudu. İşverenin itirazıyla dosya bu kez Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne gitti. Yargıtay, satış hedeflerine göre değişen primlerin her ay aynı tutarda ödenmemesinin, bu ödemelerin kıdem tazminatı hesabından çıkarılması için gerekçe olamayacağına hükmetti. Satış primlerinin kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesaplanırken dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
0: Üniversite tercihinde artık son saatlerdeyiz. Milliyet gazetesinden aktaralım detayları. Tercih süresi yarın saat 23.59'da bitiyor. Adayların işlemlerini son saatlere bırakmamasını öneren eğitimciler, tercihlerde sosyal medya algılarına ve yapay zekanın yanıltıcı tavsiyelerine karşı da dikkatli olunması uyarısında bulunuyorlar efendim eğitimciler de. Biz de aktarmış olalım. Şimdiden yolları açık olsun, yeni üniversiteleri de hayırlı olsun diyelim. Şimdi zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini ekrana getiriyoruz. Ancak bir de kuralları hiçe sayan yayalar var. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yahu ya zaten yol boş deyip mesela yola çıkan yayalar kazalara neden olabiliyor. İstanbul'un birçok noktasında bu kural ihlalini görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz da yayalarla ve sürücülerle konuştu.
2: Az önce kırmızıda geçtiniz.
3: Görmedim ben.
2: Fark etmediniz.
3: Fark etmedim ben.
2: Yolu boş görünce geçeyim mi dedin?
3: Evet.
2: Ama size kırmızı yanıyor.
3: Ama trafik yok.
2: Ya aniden araç geldi?
3: Ama sağımı kontrol ettim.
4: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara.

0: Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
1: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
2: Herkes geçti.
1: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
3: Baktım herkes geçiyor.
1: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
3: Vallahi görmedim.
1: Dikkat etmediniz mi?
3: Dikkat etmedim.
1: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
0: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
4: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
5: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz mecburen.
0: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
1: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
6: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
7: Kenan ısırması bir can daha aldı. Ordu'da rahatsızlanan kadın hayatını kaybetti. Ünye ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Canan Demir'e kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan kadın hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Sivas'a sevk edilen Canan Demir, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Ancak doktorların çabası genç kadını kurtarmaya yetmedi. Efendim, benzer haberleri çokça gündeme getirdik. Yine bu kez İstanbul Sultan Gazi'den bir haber paylaşacağız. Bir inşaatın tam da temel kazısı sırasında bitişikteki binada hasar oluştu. Hem hasar gören bina hem de çevredeki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
8: Gece saat 12 civarında çatır çatır sesler gelmeye başladı. Paniklen aşağıya indik.
9: İnşaattaki temel kazısı yan binanın zeminine zarar verdi. 6 ailenin yaşadığı o apartman ve çevresindeki 3 bina tahliye edildi.
8: Yan tarafta tarfiyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık.
9: İstanbul Sultan Gazi'de bir inşaatın temel kazısı yapılıyordu. O kazıda yan taraftaki bina zarar gördü.
10: Tam olarak gece 12 civarında çıtırtılar duymaya başladık. Sanki başımıza yıkılıyormuş gibiydi. Korktuk, apar topar zaten telaşla aşağıya indik.
11: Müteahhit arkadaşı, benim yeğenlerim burada oturur. Uyarmasına rağmen harf etmeye devam ettiler. Bizim temelden 2 metre aşağıya doğru indiklerinden dolayı sabaha kadar bina yattı.
9: Bina sakinleri panikle evden çıktı. İhbar üzerine olay yerine zabıta ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından tedbir amacıyla boşaltılan bina mühürlendi. Çevresine de şerit çekilerek önlem alındı.
8: Bizim temelin altı boş. Gerekli mevzilere bilgi verdik. Şu anda bina mühürlendi. Artık yani sonuç bekliyoruz. Ne olacağını.
10: Bina diğer binayla arasında bir açılma oldu. Bir 10 santimden fazla bir açılma var iki bina arasında. Yana doğru yattı.
9: Çevredeki 3 bina daha tedbiren boşaltıldı. Hasar gören binanın temel kısmı toprakla dolduruldu.
7: Ankara-Kayseri arası artık 7 saatten 1 saat 45 dakikaya iniyor efendim. Türk Gün Gazetesi'nden paylaşacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Vuraloğlu, Kayseri'nin Ankara ve İstanbul'a ulaşımını kısaltacak. Yerköy-Kayseri yüksek hızlı tren hattında çalışmaların yarısının tamamlandığını belirtti. 2028 yılının ikinci yarısında hizmete alınacak yüksek hızlı trenle Kayseri'yi Ankara'ya 1 saat 45 dakikada, İstanbul'a 5 saatte ulaştıracağız dedi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim biz de. Şimdi geçelim sıradaki haberimize.

0: Düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek yabancılara Türk vatandaşlığı kazandıran suç örgütüne operasyon düzenlenmiş. 72 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında iki iş adamının da olduğu 32 kişi tutuklandı.
1: Usulsüz satışlarla yabancıların Türk vatandaşlığı elde etmesini sağladılar. Devleti büyük zarara uğratıp kendileri haksız kazanç temin ettiler. Gözaltına alınan şüphelilerden 32'sine tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Tespitlere göre şüpheliler düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösteriyor, muvazzalı satış üzerinden yabancılara Türk vatandaşlığı kazandırıyordu. Şüphelilerin 687 yabancıya usulsüz işlemlerle Türk vatandaşlığı kazandırdığı ve Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki dövizin girişinin sağlanmadığı belirlendi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında iş adamı İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. 20'si adli kontrolle, 20'si de savcılık tarafından serbest bırakıldı.
0: Mekke İttifakı istikrar getirecek. Bu başlık Hürriyet gazetesinden detayları paylaşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün Anadolu Ajansı'nın editör masasında konuştu ve dedi ki 2 yıl üzerinde çalışıldığını söyledi bu anlaşmanın. Fidan şöyle diyor: teknik olarak NATO anlaşmasının kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı aslında. Burada o bahsettiğimiz madde, yani neydi o madde? 3 ülkeden birine saldırı yapılmışsa hepsine yapılmıştır olarak görülecek. NATO'nun 5. maddesi hemen akıllara geliyordu. Hakan Fidan da teknik olarak aynı dedi. Yazıya bağladığımız bir ortak tehdit yok dedi. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil. Bölgeye kalıcı istikrarı getirecek en önemli adım bu bölge son 100 yıldır Osmanlı'nın çekilmesinden beri istikrarsızlıkla anılan bir bölge ifadelerini kullandı dün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada. Bu arada bu anlaşmayla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da bir açıklama var. Güvenlik anlaşmasının bölgesel güvenceyi artıracağını belirtti. Türk dünyasının Güney Koridoru'nu teminat altına alıyor dedi.
2: Bu ortaklık anlaşması hiçbir başka devlete ya da oluşuma karşı demek değildir. Bu anlaşmayla esasında Türk dünyasının Güney Koridoru teminat altına alınıyor. Ortak koridor dediğimiz Hazar'dan, oradan uzada Körfez'e ve Hint Okyanusu'na uzanan büyük bir koridoru da aslında Türkiye daha yüksek bir güvence altına alıyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirdi. Dışarıda güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz dedi.
2: Birileri tabii rahatsız oluyor. Neden bunu karalamaya, gölgelemeye çalışabilir? Güçlü liderliğimiz, güçlü devlet anlayışımızla iç cephemizi güçlendirerek dışarıda güçlü, bir ve beraber olan bir Türkiye inşa ettiğimizde inanın Türk birliği de, Türk dünyasının işbirliği de uzak değildir, yakındır ve inşallah hep birlikte başaracağız bunu.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, 3. Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni'nde konuştu. Türk Dünyası ile ilgili yapılan çalışmalara da değindi.
2: Türk Dünyası ile ilişkili Türk Devletleri Başkanlığımız çalışmalarla yoğun bir biçimde devam ediyor. Bugün Türkiye'de ve Türk dünyasında Türk Dünyası Vizyon Belgesi adıyla ilk ve tek politika belgesini biz yazdık. Türk Dünyası Düşünce ve Araştırma Merkezi'ni, evet, Ankara'mızda, Keçiören'imizde kurma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
0: Efendim, bu arada İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları da sürüyor. İsrail basınına göre Washington yönetimi Gazze'de 2 haftalık bir ateşkes sağlanması için Tel Aviv üzerindeki baskısını artırdı. Ancak İsrail hükümetinde saldırıların durması konusunda görüş ayrılıkları var.
1: Gazze'ye ateşkese ilişkin diplomatik temaslar hızı kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Gazze'de 2 haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaptığı ileri sürüldü.
3: We will eliminate the trade deficit.

0: İsrail Devlet Televizyonu kanalında yer alan habere göre bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik bir planın da devreye alınması hedefleniyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin son toplantısında ise bazı bakanların saldırıların durdurulmasına karşı çıktığı aktarıldı. İsrail hükümeti içinde ateşkes planına ilişkin ciddi görüş ayrılıkları bulunduğu iddia edildi. İsrail Hükümeti Genel Sekreteri Yosef Fuchs da kabine üyelerine çok uluslu bir göçün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın henüz imzalanmadığını bildirdiği kaydedildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin ise Gazze dosyasını yeniden ele almak üzere pazar günü bir kez daha toplanacağı belirtildi. Öte yandan Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı. Hamas ise ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in saldırıları durdurmasına ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olduğunu açıklamıştı.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürerken İran'la Umman arasındaki görüşmelerde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Devrim muhafızları ise Boğaz'ın tamamen açılmasının yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nin şartları kabul etmesine bağlı olduğunu savundu.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'la yürütülen görüşmelerde geçici bir seyri sefer rotası konusunda anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. İran Devlet Ajansı İrna'da yer alan habere göre Arakçi, iki ülkenin askeri ve denizcilik yetkililerinin yeni güzergah üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Arakçı, mutabakatın ihlal edilmesi ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim rolünün zayıflatılması kesinlikle kabul edilemez dedi. Umman'la geçici bir güzergah üzerinde çalışıldığını aktardı. Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının ise Washington yönetiminin tutumuna bağlı olduğunu savundu. Benzer açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibi'den de geldi.
2: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ABD'nin İran'ın şartlarını tamamen kabul etmesine bağlıdır. İran ile Umman arasındaki müzakerelerle bir ilgisi yoktur.
0: Bu esnada Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'ne ait bir geminin Hürmüz Boğazı'nda İran'ın füzeli saldırısına maruz kaldığını açıkladı. Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Körfez İşbirliği Konseyi saldırıyı kınadı.
1: Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe kararı alındı. Yapılacak mali destek Suriye finans sektörünün modernleştirilmesi için kullanılacak. Dünya Bankası Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onayladı. Tahsis edilecek kaynak Suriye finans sektörü modernizasyon projesi kapsamında kullanılacak. Suriye'nin dijital ödeme altyapısının geliştirilmesinde desteklendiği projeyle bankacılık sektörünün iyileştirilmesi ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi planlanıyor. Suriye Merkez Bankası ve Mali İstihbarat Biriminin operasyonel kapasitesinin artırılması da hedefler arasında. Dünya Bankası projeyle yılda en az 15 milyon elektronik ödeme işleminin gerçekleştirilmesini hedefliyor. Ayrıca en az 500 bin kişi ve işletmenin dijital ödemeleri aktif olarak kullanması da desteklenecek. TESK Genel Başkanı Palan Döken, vergi ve SGK borç yapılandırılmasına önceden işletilen faizlerin silinmesi için çağrı yaptı. Diyor ki, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı.
3: Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağ 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor.
0: 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını açıkladı. Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesini talep etti.
3: Faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama ana paranın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan ana paranın üzerinden değil faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ya ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının yeniden yapılan

0: yapılandırılmasını değerlendirdi. Önemli bir fırsat olduğunu belirten Palandöken, yapılandırmada faizler ana para üzerinden hesaplanmalı çağrısı yaptı.
1: Bizim talebimiz borcun ana parasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği, aynı şekilde taksitlendirme ile birlikte ana parayla birlikte faizinin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak.
2: Efendim, son yıllarda yükselen bir tehlike var. Onunla aslında mücadele ediyoruz. Sık sık da haberlerini sizinle paylaşıyoruz. Cepteki kumarhane başlığıyla duyuruyor Sabah gazetesi de. Akıllı telefonlarla doğrudan ceplere giren sanal kumar, yalnızca para kaybettiren geçici bir alışkanlık değil, aileleri dağıtan, gençleri suç örgütlerinin ağına düşüren devasa bir bağımlılık krizine dönüştü. Oyun diye başlıyor ve ne yazık ki bağımlılığa dönüşüyor. Dediğim gibi son yıllarda en çok mücadele ettiğimiz bağımlılık türlerinden biri haline geldi bu sanal kumar meselesi. Efendim, şimdi sizi günlerce yangın tehlikesi geçiren Balıkesir Gömeç'te özel bir yere götüreceğiz. Habertürk ekibinden Öznur Karslı Çetiner'le Erdi Demir, 11 yıl önce hayatını kaybeden pop müziğin efsane ismi Kayahan'la özdeşleşen Gömeç'teki Gönül Köşkü'ne de gitti. Köşk yangından etkilenmedi ama Gönül Köşkü'nün satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Şimdi usta sanatçının Kaz Dağları'nın eteklerindeki muhteşem manzaralı Gönül Köşkü'nün hikayesi geliyor ekrana.

0: kaybettik ama.
1: Hepsinde babamın o güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala. 95 sonrasındaki tüm albümlerin aslında başlangıç noktası ki Gömeç diye de bir şarkı yazmıştı babam orası için. Çok güzel şarkıların olduğu, insanların hala ruhuna dokunan, özledikleri bütün şarkılar o evde,
0: Gönül Köşkü'nde.
2: Hafızalara kazınmış o şarkıları burada notaya döktü. İlham kaynağı evinin bahçesindeki stüdyoda sayısız beste yaptı. Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın kendisiyle özdeşleşen Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki Gönül Köşkü adını verdiği evi satışa çıkarıldı.
3: Ay çok üzülürüm. Yani yine orası Kayahan'ın evi olarak kalır yani satılsa da. Onun hatırası yaşar. Biz mesela burayı tutarken de Kayahan'ın sitesi diye geldik. Geldiğimiz her yaz mutlaka Kayahan şarkıları burada dinleriz.
2: Usta sanatçı 90'lı yıllarda seyahati sırasında aşık oldu Balıkesir'in Gömeç ilçesine. Gömeç'e şarkı bile besteledi.
1: 5 tane eve sahip olmanın dışında orayı çok çok çok sahiplenmişti.
2: Sonra da aldığı evine Gönül Köşkü adını verdi.
0: Müziğin unutulmaz ismi Kayahan 2015 yılında kansere yenik düşmüştü. Uzun yıllarını geçirdiği, bestelerini hazırladığı ve müziğe kazandırdığı birçok şarkısını yaptığı Gönül Köşkü şimdi satılığa çıkarıldı.
1: Birçok şarkılarını orada bestelemişti. Babam o gönlüne dokunan her şey, o kaynak onun için o sevgi ve aşk ya orayı da o kadar çok sevdi ki dedi ki bu dedi benim gönlümün köşkü olsun. Gönül Köşkü oldu adı. Uzun zamandır gidilmiyordu. Çok yıpranmıştı. Babam da bizim satmamızı istiyordu. Belki öyle biri alacak ki onu o yaşatacak.
0: 130 milyon bedelle satışa çıkarılan Gönül Köşkü 1600 metrekarelik devasa bir alandan oluşuyor.
1: Sanki bir gemide uyanmışsınız gibidir oranın manzarası. Babamın yatak odasından o perdesini açıp da baktığınızda karşınızda o masmavi uçsuz bucaksız deniz. Ben burada ölmek istiyorum, burada yaşamak istiyorum diyordu. Misafir etmeye bayılırdı. İşte Sezen abla bunların başındaydı.
0: Nilüfer
1: ablam.
0: Gönül Köşkü'nün bulunduğu siteye girdiğinizde sizi Kayahan'ın sayısız eserlerinin isimleri karşılıyor. Her birinde unutulmaz sanatçının hayat verdiği şarkıların isimleri var. Gönül sayfamda onlardan bir tanesi.
1: Oraya sahiplenen biri olduğu için babam

0: Dedin arka sokak isimleri neden sizin şarkılarınızda, ne olmuyor ki deyip böyle daha o site yapılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra tek tek babamın oturduğu sokak işte Mavilim ve Geceler, Aşk Bayrakları, Gözlerinin Altındayım.
1: Sarı sokaklarda hepsini gezemedik
0: hepsinde
1: ama.
0: Hepsinde babamın var. O güzel şarkılarının isimleriyle adres tarif ediliyor hala.
2: Mor Menekşe var, Seni Seviyorum var, evet. Geceler var. Bütün gece bekledim.
3: Kayahan'ın enstrümanları, özel eşyaları, nota kağıtları da hala gönül köşkünde. Kızı Beste Açar şimdi o şarkıları genç kuşakla buluşturmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Sahne Senin, Gelecek Senin projesini yürütüyor. Gönül Köşkü'nün müze olmasıysa en büyük hayali.
0: Gönül Köşkü Müze, Kayahan Müzesi diye geçiyor. O da benim aslında bir hayalimdi. Onun uyuduğu yastık var, onun uyuduğu yatak var, hiç dokunulmadı. Onun için çok güzel ve özel olan belli tablolar var. Müzik aletleri hala var orada. Her şey o evde şu anda. Gönül sayfamda canım açık seçik
4: senin adın yazıyor. Ve şimdi de ekonomiye bakmanın zamanı efendim. Küresel piyasalarda altın fiyatları bu hafta üst üste değer kazanarak son 7 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. Gram altın 6500 lira seviyelerini gördü. Artık durağan süreç sona mı erdi? Bu yükseliş artarak devam edecek mi yoksa kalıcı mı olacak ya da geçici mi? Hepsini konuşacağız. Ayrıca ilginç bir tespit daha var. Vatandaş altın artık güvenli değil, eskisi gibi kazandırmıyor dememiş efendim. Bu dönem boyunca alım üstüne alım da yapmış. Birazdan paylaşacağız. O sayıları da sizinle, ekonomist Devrim Akyıl bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
4: Efendim biraz önce de söylediğim gibi aslında altın ne zaman toparlanacak, ne olacak diye hep böyle birbirimize sorarken bu hafta bir baktık ki yükseliverdi. Ne dersiniz? Bu siz bekliyor muydunuz böyle bir yükseliş?
5: Bekliyordum. Uzunca bir zamandır aslında altının güzel bir taban oluşturmaya başladığını dile getiriyordum özellikle sık sık. Çünkü altın aslında uzun vadede dünyanın en eski para birimi olduğu için çok da sağlıklı bir yatırım aracı ve Türk halkı da bu konuda gayet benimle aynı fikirde. Uzun zamandır özellikle geri çekilmelerinde daha da çok artan bir yatırıma gidiyor ki çoğu üründe böyle olmaz aslında. Bir ürünün fiyatı düşmeye başlayınca herkes oradan uzaklaşır. Burada altında tam tersine oluyor. Geri çekilmeyi bir fırsat olarak biliyor ki bence Türk halkı burada son derece bilinçli bir davranış sergiliyor. Özellikle bir ürünün fiyatı aşırı hızlandığı zaman aslında birazcık azaltmak veya en azından alımlarını ertelemek daha doğru bir strateji ama genelde ürünlerde böyle olmuyor. Özellikle borsa ayağında biliyoruz yatırımcı böyle çok hızlandığı zamanlarda en yüksek fiyatlardan almayı seviyor. Bazen buna biz momentum trade diyoruz piyasalarda ama o her zaman da çok sağlıklı bir hareket olmuyor. Ama altında tam tersine düştükçe ekleyen işte mesela geçen hafta itibarıyla son 6-7 haftadır alanlar bir anda güzel bir kâra geçtiler. Altının bütün olgusu aslında küresel. Biz bazen böyle içlerdeki gelişmelerle izah etmeye çalışıyoruz ama konunun hiç bizimle alakası yok. Global para akımlarıyla çok ilgisi var. Yani bir ülkede veya globalde bir sorun varsa ya jeopolitik bir sorun gündeme geliyorsa ama daha çok parasal bir olgu, parasal bir sorun varsa altın bunu her zaman fiyatlıyor.
4: Bu hafta ne oldu da yükseldi?
5: Bu hafta Japonya Merkez Bankası aslında şimdi çok teknik terminolojiye girmek istemem ama Japonya Merkez Bankası uzun zaman sonra Japon yenine müdahale etti ve Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle. Evet. Özellikle Amerika'nın Hazine Bakanı'nın çok aktif bir rol aldığı ki kendisi eski bir kur traderı aslında İngiltere Merkez Bankası'na 92'deki müdahaleyle kariyerine başlamış bir kişi ki ben de 92'de bu işe girmiştim ve aynı zamanlardan çok iyi hatırladığım ve yaptığım müdahaleleri çok iyi anlıyorum. Burada Japonya yenine müdahale ederek Japonya'nın aşırı değersizleşmesini önüne geçip birazcık dolar biraz euro satarak aslında oraya bir müdahale ettiler. Şimdi o müdahale hemen demek ki dolar biraz değersizleşecek. Doların da en büyük rakibi tarih boyunca altın. Ki Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası'nda altın kelimesi aslında kulislerden bilgidir bu. Yasak bir kelimedir. Normalde istemezler. Çünkü dünyanın mevcut rezerv para birimi dolardır. Herkes en eski para birimi de altındır. Rakip olarak görüldüğü için aslında altının çok da değerlemesi ama bir süredir özellikle Trump yönetimi biraz daha böyle altını destekleyen çünkü daha değersiz bir doları Amerikan ekonomisini ancak kurtarabileceklerini çünkü borç seviyesi çok yüksek Amerikan ekonomisinin ve o borcun çevrilemeyeceği algısı aslında altını yukarı çeken bir olgu. Onun için hani bu doğrultuda bakınca hani doların biraz daha global için söylüyorum değersizleştiği ortamda altın çok daha hızlanarak yükseliyor. Biraz

0: biraz da öyle oldu. Özellikle dolar yen paritesinde aşağı gelmesiyle tamam demek ki Amerika'da artık birazcık değersiz dolara doğru tekrar eğilime başladı dendi ve birazcık altın yatırımcısı arttırdı.
1: Peki biz zamanında mesela altının gramının 8 bin liralara kadar dayandığını görmüştük. Rekor üstüne rekor kırıyor diye her gün haberleştirmiştik hatta. O dönem mi normaldi, şu anki dönem mi normal? Yani o dönem neler yaşanmıştı da böyle bir anormallikle karşılaşmıştık?
0: İkisi de dengede düşünmek lazım. İkisinde de birazcık anormallik var. Bence bu fiyatlar çok bana göre kişisel görüşüm tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Ucuz. Yani bana göre hani bu kadar baskı olmuş olması. Ama uzun vadede baktığınız zaman aslında altın fiyatları gayet de güzel kazandırmış. Mesela bir yıl öncesine göre, iki yıl öncesine göre birçok ürüne göre gayet de kendinizi enflasyondan koruyabildiğiniz bir fiyatlama da hala. Düşmüş fiyatı bile. Ama çok hızlı yükseldiği zaman özellikle Ocak ayındaki o sert yükseliş tabii ki birazcık hızlanmış. Yani altının tarihsel olarak yıllık %7 ila 10 aslında dolar bazında bir getirisi var. Şimdi bir yılda %65'lere, %70'lere falan çıktığı anda tabii bu normalden biraz ekstrem. Ama o anormaldi, olmayacak demek değil. Bana sorarsanız bundan 2 yıl sonrasına göre altın hala çok çok ucuz fiyatlamada. Çünkü Amerika'nın az önce dile getirdiğim gibi borç sorununu çözme ihtimali yok. Daha fazla enflasyona dünyayı götürmeye çalışıyorlar. İşte savaşlar bunlar sebep değil, hep sonuç. Bunlar devam ettiği sürece maalesef devam ettiği sürece yani keşke çabucak sona erse ama bunlar daha çok ekonomik sorunların, Batı finans sisteminin ekonomik sorunlarının bir sonucu olduğu için ya o borçlar ödenemeyeceği için aslında daha fazla enflasyona doğru itiyorlar dünyayı. O daha fazla enflasyonun da en iyi kendinizi koruma yöntemlerinden bir tanesi dünyanın en eski para birimi altın.
1: Altına sığınmak aslında. Aynen. Peki şimdi 6500'ü gördü. 2 yıllı değerlendirelim daha uzun bir perspektiften de sizinle bakalım ama kısa vadede bu çıkış trendi devam edecek mi sizce?
0: Kısa vadede de biraz buralar zor bir bölüme geldik. Yani 4000 dolarların altına geldiği zaman dolar bazında söylüyorum zaten çok çok cazip hale gelmişti. Ama şimdi bu 4300-400 bölgesi de belki 4500 bölgesi birazcık ağırlığı olan bir bölge. Ama hani buralardan gelebilecek satış baskısının da böyle çok kalıcı tekrar gidiyor çöküyor gibi bir algıya dönmesi zor. Sadece ve sadece Amerikan finans sisteminin içerisinde çok fazla bir fiyatlama oldu. Amerikan borsası çok uzun zamandır bu yapay zeka rallisi dediğimiz bu yapay zeka devrimi diye Batı'nın bize finanse anlatmaya çalıştı. Ama aslında dünyanın da orada biraz çok fazla riske girmeye başladı. Çünkü dünyaya tahvil satamadığı için Amerika hisse senetlerini pazarlıyor şimdi. Orada da o balonun patlama riski bir tek önümüzdeki risk. O da şöyle olur. Kısa vadede orada bir risk sıkıntı başlarsa altının fiyatı da uzun vadede altını destekleyecek bir haber olmasına rağmen kısa vadede bir aşağı getirebilir. Niye? O tarafta parasını hapseden insan mesela savaşta altın düştü. Herkes şaşırdı. Neden savaş?
1: Eskiden tam tersi olurdu değil mi? Ona sığınılırdı. Altın savaş ortamında artardı ama aksi oldu.
0: Aynen. Aslında burada da altın yine kendi rolünü üstlendi. Hiçbir şey satamadınız. Her şey bir anda çökünce döndünüz. En eski işte tamam sığındığım ürün burada alıcı her zaman var deyip aslında altın sattı. Mesela o sırada bazı körfez ülkeleri petrolü çıkaramadıkları için Hürmüz'den ve satamadıkları için dönüp altın rezervlerini satmak durumunda kaldılar. Dolayısıyla aslında en son rezerv dediğimiz altın yine orada işlevini gördü. Ama tabii fiyat olarak biraz gerilediği için hani acaba altın savaşta düşüyor mu algısı oluştu. Ben bunun önümüzdeki dönemde maalesef bu savaşların pek de yakında böyle hemen bitecek gibi görünmeyen bu savaşların altına artık yavaş yavaş pozitif etki yapmaya başlayacağını düşünüyorum.
1: Ki bir de şöyle söylemler de artık söylenmeye başladı. Ya o savaştan ziyade mesela merkez bankalarının politikaları altın daha çok etkiliyor diye. Şimdi önümüzdeki süreçte mesela gözümüz kulağımız nerede olsun? İşte Fed'de sabit tuttu mesela faizleri. Neye baksın yatırımcı? Biraz önce yapay zekaya dikkat çektiğiniz orada bir balon oluşabilir diye. Bunun dışında işte savaşa bir yandan bakıyoruz. Başka nelere bakmalıyız? Ne etkileyecek altını?
0: Evet şimdi burada altının rakibi sanki böyle Batı finans sistemi faizleriymiş gibi anlatılıyor. Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü 1971 ile 80 arası döneme çok benzeyen bir dönem yaşıyoruz. 1971 ile 80 arası Amerikan Merkez Bankası, Batı bankaları sürekli faizleri arttırıyor. Ama altın 30 dolardan 850 dolara kadar gidiyor. Yani resme biraz böyle dışarı çıkıp bakmak lazım. Hep böyle içine giriyoruz. Faiz arttıracak, Fed düşecek falan böyle değil. Fed faiz arttırsa dahi arttırabileceği zor. Çok zor.
1: Çünkü hatta çok özür dilerim buyurun.
0: Şu anda çünkü ortam öyle faiz arttırarak bazen bu faizleri yükselterek sürekli her şeyi çözebileceklerini zannediyor Batı finans ama öyle değil yani faizi şu anda savaş sebebiyle yükselmiş art sorunları izlersiniz yükselmiş bir şeyi siz faiz arttırarak tüketim kaynaklı olmayan bir sorunu çözemezsiniz.

0: Dolayısıyla şu anda onların yapabileceği fazla bir şey yok. Tam tersine yeni Merkez Bankası Başkanı, Amerikan Merkez Bankası Başkanı çok da öyle faiz arttıracağım demiyor ama piyasa birazcık bunu böyle fiyatlatmaya çalışıyor ki Amerika kontrolü kaybetmesin diye. Yoksa bildiğiniz Trump'ın ben düşük faiz seviyorum politikasını
1: baskı uyguluyor hala Merkez Bankası Başkanı Kevin Warsh'a ama yine de sabit kalmaya devam eder diye tahmin ediyorsunuz. Çok da altını etkilemiyor o halde oradaki tavır.
0: Kısa vadede etkiliyor gibi bir imaj var. Uzun vadede yani birazcık resmin dışına çıkıp 6 ay ila 1 yıl 2 yıl vadelere baktığınız zaman hayır.
1: Ne etkiliyor bu altını? Savaş da çok etkilemiyor. FED de çok etkilemiyor. Ne etkiliyor peki bu hareketi?
0: Kısa vadede fiyat çok hızlı gittiği zaman aslında düzeltme yapıyor. Evet. İşin gerçeği bu. Yani hani herkes bir sebep arıyor işin içine. Evet. Ama o sebepler biraz uyduruluyor. Yani hızlı gittiği zaman düzeltiyor. Az önce söylemeyeyim. Normalde altındaki beklenti yılda dolar bazında %7-10 çıkması. Hı hı. Ama bir yılda %65 giden bir ürünün %30 bir düzeltme yapması aslında son derece normaldi. Şimdi bence o düzeltmelerin sonuna gelmiş olma ihtimali daha yüksek. Hiçbir zaman bir kesinlik yok. %60-70 ihtimalle diyorum. Altının o 4000 dolar civarında dip yapmış olma ihtimali yüksek. Belki bir son sarkmayı her zaman yapabilir. Ama ben ona da yine Türk halkının da ben de kişisel olarak bir ekonomist olarak alım fırsatı olarak değerlendiririm. Öyle bir geri çekilme olursa paniklemek yerine. Ama tabii insanlar...
1: Var mı bir yıl sonu tahmininiz altının onsuna ilişkin?
0: Ben bu fiyatların üzerinde olacağını kesin düşünüyorum.
1: Özellikle 5000 doları bulur mu mesela o kadar?
0: Bulabiliriz, bulabilir. Çünkü şöyle son çeyrek normalde altının tarihsel olarak en iyi çeyreğidir. Yılın başının çok kuvvetli başladığını saymazsak normalde geçen yıl son çeyrek de çok iyi performans vermişti. Onun için mutlaka yılın başına göre çok daha yüksek bir fiyatta olacağını varsayıyoruz. Onun için 5000 dolarlar makul hedefler olabilir yıl sonuna. Ama bizimkiler hep tahmin, istatistiklere dayalı tahminler. Ama söyleyeyim 2 yıl sonrasına göre söylerseniz bunun çok çok daha yukarısında olacağına pek şüphem
1: Şimdi
0: yok.
1: Siz biraz önce söylediniz ya vatandaş fırsat olarak görüyor. Hazır şöyle altın düşmüşken alalım diyor ki bu efendim gördüğünüz gibi tabloya da yansımış. Son 6 ayda altına altın katan illere hatta şöyle bir baktık. Mart'tan Haziran'a kadar ne kadar bir artış olmuş? Mesela İstanbul'da 11,4 ton daha fazla altın alınmış Mart'tan Haziran'a kadar. Yine Ankara'da 3,4 ton altın alınmış daha fazla. İzmir'de ise yine 1,6 ton daha fazla altın alınmış. Dolayısıyla bu süreçte altın her ne kadar yükselse de mesela zannediyorum Mart'ın sonunda mı şöyle bir zirveleri görmüştük? O civarda bile herhalde alımlar devam etmiş. Yükseldiği zaman da düştüğü zaman da vatandaş almayı sürdürmüş. Ne dersiniz bu tabloya?
0: Evet bu güzel bir istatistik aslında, güzel bir çalışma olmuş. Daha çok aslında Mart'tan Haziran'a artışa baktığımız zaman Mart'tan Haziran'a altının aslında verimsiz bir dönemiydi. Yani altın düştükçe az önce sizin dile getirdiğiniz gibi düştükçe alımı arttırmışlar. O açıdan bu alımı arttırmış olmaları yani 11 ton da yani bunun ciddi rakamlar. Bunlar yani mesela piyasalarda aslında hareket ettirebilecek kadar önemli rakamlar. Mesela şöyle bir resmi olarak sadece Temmuz ayında Çin Merkez Bankası ki şu anda dünyanın
1: altın
0: en hızlı altın
1: topluyor.
0: 20 ton altın aldı. Şimdi sadece İstanbul ilinin 3 ayda aldığı altın 11 ton.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: Biz çünkü bunu çok konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yahu Çin Merkez Bankası 2 yıldır altın topluyor, altın topluyor deyip duruyoruz. Çin Merkez Bankası 20 ton toplamış.
0: Bizim
1: halkımız maşallah gerçekten.
0: Aynen. Ya bu şöyle bakmak lazım. Bazen insanlar diyor ki altın atıl bir metaldir. Yani ekonomi katkısı şöyle var. Türk halkının aslında varlığı uzun vadede artmış oluyor. Bu varlık da ekonominin sıkıntılı zamanlarında nasıl halk sıkıştığı anda o köşede sakladığı altını çıkarıp o sorununu çözüyor, o borcunu kapatıyor. İşte bir sıkıntıya çare oluyor. Biraz böyle bakmak lazım. Düşen bir fiyatta alım yapmanın ben uzun vadede ekonomi için de sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonominin sıkıştığı noktalarda dönüp o insanlar o altınları bozdurarak bir sorunu çözüyorlar. O açıdan hani bazen...
1: Tasarruf kültürünü de geliştirmiş oluyor öyle değil mi herhalde?
0: Evet.
1: Yani hep şey vardı ya efendim maaşınızdan şöyle bir çeyrek ayırı verin her ay diye böyle bir kültürle de yetiştik. Herhalde o da tasarruf kültürünü arttırmaya da fayda sağlıyor.
0: Bu geleneksel yöntemlerin ben destekçisiyim. Her ne kadar finans
1: yani
0: sistemleri buna karşı olsa da...
1: O kişiler almaya devam etsin. Mi? Maaşından biraz para ayırıp çeyrek almaya devam etsinler mi?
0: Özellikle fiyatlar düşükken evet. Fiyatlar çok hızlanırsa yine o hızlanmada birazcık ertelenebilir o işler. Ama şu an fiyatlar ben hala hani önümüzdeki birkaç ayda toplanan altınların bununla biraz uzun vadeli baktığımız zaman yine fayda sağlayacağını düşünüyorum.
1: Şimdi bu tablo bize aslında şunu gösteriyor değil mi? Mart ayında yani Mart'ın sonunda mesela 218 ton altın alınmış. Haziran'ın sonunda da 230 ton altın alınmış. Mart'ta ne kadardı altının gramı hatırlıyor musunuz? Yani Mart'ın sonunda ne civardaydı?
0: Ons bazında tabii hatırlıyorum. Yani orada birazcık gerileme olmuştu. Çünkü şöyle Şubat sonunda savaş başladı hatırlıyorum.

0: Hatırlarsanız 27 Şubat'ta saldırı. Orada bir zirve yapıp sonra Mart boyunca düşmüştü. Bu veri muhtemelen Mart sonu olduğu için Mart sonunda yani 4500 dolarlara kadar inmiş bir altınsa yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu
1: Haziran'da aralıkta daha da düştü. Evet, öyle değil yani, mi? Yani vatandaş o düşüşü görmüş. Demek ki bu tablo bize onu gösteriyor. Hazır düşerken daha fazla altın alayım demiş.
0: Kesinlikle. Yani onun için geri çekimlerinde altına ekleme yapanların gerçekten Türkiye'de ciddi anlamda altın arttırdığını görebiliyoruz. Bu da yani büyükşehir tabii, bunlar tabii yalnızca dışarıdan da gelip İstanbul'a, Ankara'ya altına, mesela Anadolu'nun değişik illerinde altına erişimi bakalım olmayanlar tabii.
1: Bir de düşüşe bakalım. Bazı illerde de düşmüş mesela. Hangi iller efendim son 6 ayda altını azalan illere bakacağız şimdi. Rize'de aslında küçük az bir azalış var diyebiliriz. 0,34 oranında. Isparta'da 0,11. Samsun'da ise 0,08 oranında bir azalış yaşanmış. Bu 3 ilde mesela bu illerde, büyük şehirlerde gördüğümüz kadar bir artış yok aslında.
0: Şuna bakmak lazım. Şimdi altın az önce söylediğimiz gibi bir tasarruf aracı ama aynı zamanda bir sığınma aracı. Şimdi eğer bu illerin emlak fiyatlarını da incelemek lazım aslında paralel. Çünkü döndüğünüz zaman insanlar en fazla altını biriktirdi. Ben de hep bunu dile getiririm. Hani sonsuza dek altın almak tamam.
1: Ne yapacaklar yani, onlar?
0: Bir hedefiniz olacak. Evet. Yani yatırımı niye yaparsınız? Bir eviniz, ev almak için, evinizi yenilemek için, ikinci bir ev almak için neyse. Ya da daha çok gidip bir araba almak için, arabanızı yani bir derdinizi, bir hedefiniz vardır. O hedefe ulaştıysanız, mesela altın hızlı yükselişinden sonra, tamam uzun zamandır kazandım, ha. İdealimdeki ev fiyatlarında da bir sıkıntı, biraz yavaşlama var. Bu illerde muhtemelen ev satışları, ev stoğunda biraz azalma gözlemliyor olabiliriz. Şunu demek istiyorum. Yani hedefine gelmiştir. Tamam altın belki biraz düştü fiyatı ama tamam ben bunu bozdurayım. Gideyim evimi alayım yapmış olabilir. Ben mesela daha çok bu taraftayım. Yani insanlar bazen diyor ki daha da yükselecek mi? Yükselecek uzun vadede ama sen hedefine geldiysen, yani ev almak için altın biriktirmiştin. Geldi yani, bugün erteleme derdini, hemen git evine al. Yani biraz böyle ekonomiye şey bakmak lazım, yani hedefler doğrultusunda bakmak lazım. Şu daha çok yükselecek, ya yükselebilir, sizi her şeyi yakalamak zorunda değilsiniz. Sizin hedefiniz neydi? O hedefe geldiyseniz her zaman altınlarınızı satabilirsiniz. Bu illerdeki insanların da böyle bir davranışı olma ihtimali çok yüksek.
1: Evet, muhtemelen. Bu arada artık süremizin sonuna geldik. Son olarak vatandaşlara söylemek istediğiniz bir tavsiye var mıdır? Dikkat çekmeniz gereken bir nokta. Kısa bir cümleyle bundan.
0: Vatandaş çok telaş yapmamalı. Yani böyle altının çok düşüşlerinde böyle tabii bazı ekonomist arkadaşlar da telaş yaratabiliyorlar. Şöyle çökecek, böyle gidecek. Ya da çok hızlı gittiği zamanlarda da uçacak, kaçacak söyleminden uzak durmak lazım. Uzun vadede altın doğru bir yatırımdır. Fakat hızlı hareketlerinde de kar realize etmek bir miktar. Ama düşüşlerde de yine biriktirmeye devam etmek, ki Türk halkının yaptığı davranış doğru strateji.
1: Pekala. Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli katkılarınız için. Efendim ekonomist Devrim Akyıl bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi sırada haftanın kültür sanat ajandası var. Ardından saat başında devam edeceğiz.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Harbiye'de yaz konserleri devam ediyor. Türk halk müziğinin güçlü sesi Selda Bağcan hayranlarıyla buluşuyor. Sanatçının klasikleşen repertuarı 9 Ağustos'ta dinleyici karşısında.

duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverler

0: Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer, Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Hepsinin başına, kendine
1: bir daha şans ver. Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş
0: Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü, nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timaş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, kayboluşun, şehirlerin, arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, bilim.

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar. Bugün 9 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 10'a geliyor. Ben Kübra Nur Uslu. Burası hafta sonu devam ediyor efendim. Bu dilime de bir gazete haberiyle başlayacağız. Hemen geldi gazetemiz, aktarayım size. Hürriyet gazetesinden geliyor haber. Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel bugün dönüm noktası olarak anılacaktır dedi. Jet hızıyla genel kurulda başlığını atıyor gazetede. PKK'yı tasfiye edecek çerçeve yasa Adalet Komisyonu'ndan geçti. Görüşmeler aralıksız 17,5 saat sürdü. Teklifin yarın meclise gelmesi bekleniyor. AK Parti'nin önergesiyle teklifte 4 sözcükten oluşan değişiklik yapıldı. Ceza ertelemesinin kapsamına giren PKK-KCK terör örgütü tanımında bağlantılı her türlü oluşumlar ifadesi eklendi. İYİ Parti önerge ve itirazlarla teklifi engellemeye çalıştı. CHP, Deva Partisi ve yeni partili üyeler itirazlarını kayda geçirdi.

0: geçirdi. Efendim neticede İYİ Parti dışındaki partiler evet dedi. Komisyondan geçti bu teklif. Yarın da artık genel kurulda bakalım genel kurulda neler yaşanacak. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de organize suçlarla mücadelede gelinen noktayı anlattı. Bakan Gürlek suçla mücadelede yeni bir boyuta geçildiğini söyledi. Bakan Çiftçi ise ilk 7 ayda 7500 aranan şahsın yakalandığını açıkladı.
1: Uyuşturucu, bahis, kumar ve sokak çeteleri torbacısından baronuna, tetikçisinden azmettiricisine, bireysel ve organize sanal kumar yapılanlarının faillerine kadar herkes şunu bilsin ki peşindeyiz.
2: Bakan Gürlek organize suç çeteleriyle mücadeleyi bu sözlerle anlattı. Gençleri bu çetelerden korumak hedefimiz dedi.
1: Kendisini devletin gücünün üzerine gören, toplumun huzurunu, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit altına almak isteyen yapılar şunu bilsin. Devlet tepenize binecek ve gereği neyse yapılacak.
3: Hedefimiz nettir. Suçun kazanç kapısı olmadığı, gençlerimizin zehirden korunduğu, vatandaşımızın emeğinin güvence altına alındığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğu bir Türkiye'dir.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Bakan Çiftçi, suçla mücadelede elde edilen rakamları paylaştı.
4: Emniyet asayişi daha da kuvvetlendirmek, ilçemizin huzurunu arttırmak için 6 tane polis merkezimiz var. Bunlara ilaveten 4 tane daha polis merkezi yapmış olacağız. Yaklaşık 7500 aranan şahsı bu yılın ilk 7 ayında yakalamış durumdayız.
2: Bakan Çiftçi sokak hayvanları konusuna da değindi.
4: Şu an itibariyle tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının %96,5'unu toplamış durumdayız. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslemeleri, kısırlaştırmaları, sahiplendirmeleri yerine getiriliyor.
0: 15 Temmuz'a Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü Burkay Karatepe yakalanmıştı efendim, hatırlayacaksınız. Sonrasında bazı noktalara silah veya mühimmat gömüldüğünü söylemişti. Ekipler işte gördüğünüz gibi çıktılar sahaya fakat silah veya mühimmat bulunamadı. Karatepe'nin ifadeleri üzerine suikastiminin kaçış güzergahı olan Marmaris, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde arama yapıldı. Bölgede gömülü olduğu belirtilen uzun namlulu silah, tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri arandı. Ancak herhangi bir silah ya da mühimmata rastlanmadı. Yalnızca biri dolu biri de boş iki konserve kutusu bulundu. Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma da sürüyor. Efendim Mekke İttifakı'nın kuruluşundaki ana amaç savaşlar bitecek diyor Türkiye Gazetesi. Kimden aktarıyor bu sözleri hemen biz de sizinle paylaşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması'nın bölgede kalıcı barışı sağlayacak en önemli adım olduğunu belirtti ve ittifakın büyüyeceğini söyledi. Bu arada ittifak şerefine bir görsel şölen de yaşandı. Efendim ortadaki fotoğrafı görüyorsunuz. O fotoğraf Suudi Arabistan'dan geliyor. Üç ülkenin bayrakları yansıtıldı. Suudi Arabistan'ın simge yapılarından birine. Yine Hakan Fidan dün Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuşmuştu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması ile ilgili yeni detayları paylaştı. Fidan 2 yıl 8 aydır görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Bölge ülkeleri artık bir araya gelmeye başladı. Osmanlı'nın çekilmesinden bu yana Orta Doğu'da süren istikrarsızlık bitecek ifadelerini kullandı efendim dün Hakan Fidan yaptığı açıklamada. Şimdi bu ortak savunma anlaşması dünya basınında da elbette geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları üç ülke arasındaki yakınlaşmaya ve askeri işbirliğine dikkat çekti. Bakın neler söylediler.
5: Üç ülkenin liderleri imzayı Mekke'de attı. Tarihi ortak savunma anlaşması dünya basınında geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Pakistan Başbakanı Şerif'in imzaladığı anlaşmayla diplomatik kulislerde hareketlendi. İngiliz haber ajansı Reuters gelişmeyi Orta Doğu'da kargaşa artarken karşılıklı savunma taahhüdü başlığıyla duyurdu. Ajans anlaşmanın bölgedeki çatışmalardan endişe duyan 3 Müslüman ülkeyi yakınlaştırdığına dikkat çekti. Amerikan CNN International kanalı ise

anlaşmayı İran'la savaş yaklaşırken Suudi Arabistan güvenliğini güçlendiriyor başlığıyla verdi. Ayrıca Riyad'ın bölgedeki güvenlik endişelerine karşı Türkiye ve Pakistan'la askeri işbirliğini derinleştirdiğine işaret etti. New York Times'ta anlaşmayı Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı başlığıyla okurlarına duyurdu. Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı. Associated Press Ajansı.

0: savaşlar ve istikrarsızlıkla mücadele için bölgesel güvenlik işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediğini yazdı. Wall Street Journal, anlaşmanın Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki güvenlik şemsiyesine dair belirsizliklerin arttığı bir dönemde imzalandığına dikkat çekti. Middle East ise Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın tek bir güvenlik şemsiyesi altında buluşmasına vurgu yaptı.
1: Efendim, savaşta değiliz ama vuruluyoruz. Karar Gazetesi'nden paylaşacağız haberi: Rusya-Ukrayna savaşında 21 gemimiz saldırıya uğradı diyor gazete. Rusya'nın başlattığı Ukrayna'daki savaş Karadeniz'i cephe hattı haline getirirken çatışma ortamından en çok zararı da iki ülkeyi barıştırmaya çalışan Türkiye gördü. 4 yılda 21 Türk gemisi İHA'ların veya füzelerin hedefi oldu. Saldırılarda 26 denizci hayatını kaybetti. Bu arada işte o Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan Türk sahipli gemisi, bir gemi Samsun Limanı'na da getirildi. Geminin güvertesinde oluşan büyük hasar dikkat çekti. Roro gemisi 3 Ağustos'ta Rusya açıklarında drone saldırısına uğradı. 13'ü Türk, 22 kişilik mürettebat Rusya tarafından tahliye edildi. Saldırıda makine dairesi hasar gören gemi Samsun Limanı'na çekildi. Geminin özellikle güvertesinde büyük hasar oluştuğu görüldü. Gemide bulunan Türk mürettebat uçakla Türkiye'ye getirilmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki efendim savaş gördüğünüz gibi devam ediyor. Özellikle hava saldırılarıyla Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de ABD'nin ülkesine her ay Patriot füzeleri göndereceğini açıkladı. Hatta hatırlarsınız, Trump buraya geldiği zaman NATO görüşmeleri sırasında Zelenski ile de bir araya gelmişti. Bu Patriotların nasıl üretileceğini biz Ukrayna tarafına da öğreteceğiz yönünde bir açıklama da yapmıştı. Bu arada Rusya da cephe hattında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta karşılıklı saldırılar şiddetlendi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise ülkesinin her ay Amerika Birleşik Devletleri'nden Patriot hava savunma füzeleri alacağını açıkladı. Zelenski bu konuda Washington yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını söyledi. Zelenski, Almanya, Polonya ve İsrail'den de ilave hava savunma sistemleri temin etmek istediklerini ifade etti. Ukraynalı lider, Rusya'nın ülkesine düzenlediği saldırılardan da bahsetti. Son hava saldırılarında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, enerji tesisleriyle hastanelerin de hedef alındığını belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkov bölgesindeki Ivanovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıca başkent Kiev'deki askeri sanayi tesisi ve yakıt deposuyla Karadeniz'de iki kuru yük gemisini vurduklarını bildirdi. Bakanlık, son bir haftada Ukrayna'da askeri amaçla kullanılan 34 geminin vurulduğunu, 8 yerleşim yerinin de ele geçirildiğini duyurmuştu. Ukrayna tarafındansa Moskova bölgesine yaklaşık 2000 insansız hava aracının gönderildiği açıklandı.
1: Efendim, dönelim memlekete. Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bugünden itibaren öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiğinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek. Terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı. Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre başkasına tez yazdıran kişilerin derece ve unvanları geri alınacak, başkası adına tez yazanlara ise adli para cezası uygulanacak, mevzuata aykırı eğitim kurumu açanlara ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ilik nakli olan arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever hayata gözlerini yumdu. Cansever'in bir süredir Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. 59 yaşındaki şarkıcı

0: Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür sağlık durumu kritik seyreden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesinin Almanya'nın Essen şehrinden doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'ya götürülerek toprağa verileceği ifade edildi. Defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi. Efendim bize kendisine Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine de sabır ve başsağlığı dileyelim. Şimdi arkamda gördüğünüz, sizi İstanbul'da bir semt pazarına götüreceğiz. Patates ve soğan fiyatlarında düşüş var. Peki acaba diğer sebze ve meyve fiyatları ne kadar? Pazar tezgahlarındaki son durumu Habertürk muhabiri Kaan Uçar aktaracak.
1: Evet, Mertcan Öztürk'le birlikte biz de Beyoğlu'nda bir semt pazarındayız. Tezgah rengarenk görüyorsunuz. Yaz meyve ve sebzeleri geldiği için tezgah daha da renklendi. Hemen şeftalinden başlamak istiyorum. Şeftalinin kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Hemen yanında nektari var, o da 75 liradan satılıyor. Armutun kilosu 100 lira. Eriğin de çeşidine göre 75 ile 150 lira arasında kilogram fiyatı değişkenlik gösteriyor. Kavunu da göstermek istiyorum. Tabii kavun ve karpuz şu an tam mevsimi. Şu anda kavunun kilosu 40 lira. Karpuzun kilosu ise 10 ile 12 lira arasında değişiyor. Hemen gelelim kiraza. Kiraz bildiğiniz gibi Temmuz ayında Haziran'a göre en çok fiyatı düşen üründü. Fiyatı şu anda 120-130, 100 lira bandında civarında değişiyor kirazın fiyatı. Muzun fiyatı da 150 lira. Onu da söyleyelim. Kilo fiyatı da 150 lira. Hemen döndük bu tarafa. Önce şu inciri göstermek istiyorum sizlere. Mertcan Öztürk sizlere göstersin. İncir, o da yeni yeni artık tezgahlarda. Siyah incir de yavaş yavaş tezgahlarda olmaya başlayacak. Ancak şu anda yine yeşil inciri var. Kilosu da 150 liradan başlıyor incirin. Üzümü de son olarak burada göstermek istiyorum. Çünkü o da son dönemlerde tezgahlarda görmeye başladığımız bir ürün. Onun da kilosu şu anda 100 liradan satılıyor. Tabii sebzelere gelecek olursak da hemen bu tarafa doğru dönelim. Salatalığın kilosu şu anda 70 lira bandında ve fiyatı geçtiğimiz haftalarda yine bu şekildeydi. Geçtiğimiz haftaya göre bir değişiklik olmadı fiyatlarda. Domatesin kilosu 60 liradan başlıyor. Sivri biberi de söylemek istiyorum sizlere burada. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay, aslında Temmuz ayında, Haziran'a göre en çok fiyatı artan ürün sivri biber, dolmalık biberdi. Fiyatları 100 ila 150 lira arasında değişiyordu. Bizim bulunduğumuz pazarda 100 lira, az önce konuştuk. Dediler ki sivri biberin kilosu 100 lira. Patlıcanı da söyleyelim. Patlıcan da şu anda kilosu 50 lira. Tabii dediğim gibi fiyatlar semtten semte, pazardan pazara göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak meyve sebze, bizim bulunduğumuz pazarda meyve sebze fiyatları bu şekilde. Tabii maliyetleri satıcıların da söylediği şey maliyet artışı. Maliyet arttıkça biz de ürünlere zam yapmak zorunda kalıyoruz. Fiyatları yükseltmek zorunda kalıyoruz diyorlar. Tabii indirim ucuzlayan ürünler içine, tabii mevsim bitenler biraz daha ucuzluyor. Talebi az olan biraz daha ucuzluyor. Onları da o şekilde söylediler. Hemen patatesi de söyleyelim. Sonrasında soğanı göstermek istiyoruz. Görüyorsunuz patates 4 kilosu 300 lira var. 3 kilosu 180 liraya var. Kilosu yaklaşık 70-75 lira civarına geliyor ortalama patateslerin fiyatları bu şekilde. Tabii geçtiğimiz haftaya göre 10 liralık bir düşüş var dediler pazarcılar. Hem patateste hem de soğanda. Soğanın da yine kilo fiyatı 60-50-60 lira bandında değişebiliyor. Yine dediğim gibi patateste olduğu gibi soğanda da geçtiğimiz haftaya göre bir 10 liralık bir düşüş var. Tabii bu da hem pazarcılara sorduğumuzda bu düşüş sebebini, İran-İsrail-Amerika Savaşı'nın oradaki Hürmüz Boğazı'ndaki çıkmazın biraz daha rahatladığından dolayı patates ve soğanda fiyatın ucuzladığını söylediler. Tabii son olarak şunu da söyleyeyim, pazarcılara şunu sorduk. Hani bir dahaki hafta, önümüzdeki süreçte bir zam var mı diye sorduk. Onlar da dedi ki eğer tarım arazilerine herhangi bir şekilde zarar gelmezse, bir afet olmazsa fiyatlar da bu şekilde kalır dediler.
0: Efendim pazardaki duruma baktık. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşacağız sizinle. Emekçiler şirketin tavrına isyan etti. Fotoğraf Eskişehir'den. Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik emekçileri alacaklarını vermeyen şirkete

0: karşı başlattıkları eylemi dün de sürdürdü. Türk Maden İş Sendikası yöneticisi Talih Kocabıyık yetkililere, bu madenin, bu işletmenin elinden alınmasını talep ediyoruz çağrısı yaptı. Aslında uzun zamandır emekçiler şirketin bu tavrına isyan ediyor. İşte gördüğünüz gibi efendim o noktadaki eylemleri de sürüyor. Geçelim sıradaki haberimize. Şimdi çıtır çıtır kabuğu, bol susamı, pekmezli tadıyla hemen gördünüz zaten. Kimi için kahvaltının, kimi için çay saatinin vazgeçilmezi simit. Peki Türkiye'nin en lezzetli simidi hangi şehirde? Şimdi Ankaralılar diyor ki Ankara simididir. İstanbullular başka bir şey söylüyor. Yöresel simitler 10 farklı kritere göre değerlendirildi. Zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
1: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
2: En güzel simit nerede Türkiye'de?
3: İstanbul'da.
1: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
2: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
4: Hepsi hikaye.
2: En güzeli?
4: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Yıllardan beri yani hani aklımda vardı.
1: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
2: Taş fırında olacak.
5: Taş fırını böyle kızarmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
1: Araştırmada İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde, onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
6: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen İstanbul'a benzer, onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır olur.
1: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
7: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
2: Nasıl simidi oluyor Ankara'nın, İstanbul'da?
7: Gevrek.
6: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
2: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit. Yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor. Nasıl oluyor İstanbul simidi?
8: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
1: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
6: 10 kilo un atıyoruz kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağ, maya bir şey girilmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmezi yiyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamla batırıyorum.
2: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
6: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
1: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
5: İç Anadolu, işte Tokat, Ankara, o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
2: İstanbul nasıl bunlara göre?
5: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
6: 3-4 ay çalıştım mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetlidir. Onlar da güzel yapıyor.
1: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
0: Efendim, ter kokan koca tazminat ödedi. Bakın Türkiye Gazetesi'nden geliyor haber. Duş almayan koca boşanma davasında tam kusurlu sayıldı. Yetmedi tam kusurlu sayılmasının yanı sıra bir de 360 bin lira tazminata da mahkum oldu. İşte efendim öz bakım önemli. Ter kokan koca günün sonunda tazminat ödeyebilir. Emsal niteliğinde bir karardır belki de bu. Şimdi geçelim sıradaki haberimize. Tüp bebek yöntemiyle 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan ailesi. Siz de görüyorsunuzdur birkaç gündür gündemdeler. Anıtkabir ziyaretiyle özellikle gündeme gelmişlerdi. Aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Ailenin tüm ihtiyaçları ve ikizlerin eğitimi

0: ihtiyaçlarını bakanlık yakından takip edecek.
1: Tüm Türkiye'nin Anıtkabir ziyaretiyle tanıdığı Doğan ailesi için bakanlık devreye girdi. Aileye danışmanlık sağlanacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak. Adıyamanlı 65 yaşındaki Abuzer ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü. Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti 34 yılın ardından anne baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. 8 yaşındaki ikizler anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin ziyaretinden görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ailesinin yüzünü güldürecek bir haber de bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
2: Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz.
0: Efendim şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tutuklandı. İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Evinde arama yapılan Özalper, Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından ifadesinin alınması için Ankara'ya götürüldü. Hakkında tutuklama istenen Özalper, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birnoğlu Cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başladığı ifade edildi.

0: Efendim bu dilimde bir konuğumuz olacak. Terörsüz Türkiye sürecinde çünkü yarın kritik bir gün. Çerçeve yasanın yarın genel kurulda görüşülmesi planlanıyor. Düzenlemeden kim nasıl yararlanacak? Hangi sorular yanıt bekliyor yakın ve uzak vadede? Toplumsal ve siyasal etkisi ne olacak? Hepsini konuşacağız. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi efendim aslında şöyle, sizin de yakın tarih çalıştığınızı bilerek, yani hakikaten kritik bir kavşaktayız ifadeleri kullanıyor bu süreçle ilgili. Muhtemelen Devlet Bahçeli'nin çıkışı da kritik bir kavşaktı. Tam bundan bir yıl önce 5 Ağustos'ta aslında komisyonun kurulması da kritik bir kavşaktı. Şimdi artık genel kurulda olacak yarın bu teklif. Öyle bir kritik kavşakta mıyız? Artık 50 yıllık terör sorunu bitti diyebilir miyiz? Nasıl yorumlarsınız bu süreci?
1: Madem yakın tarihe atıfta bulundunuz, belki günümüzdeki terörsüz Türkiye sürecini yakın tarihteki örneklerden farklılaştıran ne diye başlayalım. Sonra içeriye dair geniş bir şekilde konuşma fırsatı da
0: buluruz. Buralara nasıl geldik?
1: Evet, nasıl geldik? Bugün dünden ayıran, evet, dünün deneyimlerinden ayıran, ayrıştıran neydi? Şimdi biliyorsunuz 1990'larda da aslında özellikle PKK'nın tasfiyesine ilişkin çok ciddi adımlar atılmıştı. 1990'lı yılların ikinci yarısı itibariyle askeri anlamda terörle mücadelede ciddi bir ivme kat edilmiş. 1999 yılında da Öcalan bir operasyonla ele geçirilmişti. Ama 90'lı yıllardaki terörle mücadele konseptinin sadece güvenlik bürokrasisi eliyle yapılıyor olması ve devlet içerisinde özellikle vesayet mekanizmalarının süreci inkıtaya uğratacak bazı adımlar atması o pratiği başarıya ulaştıramamıştı. 2000'li yıllar biliyorsunuz AK Partili yıllar. AK Partili yıllarda da özellikle demokratikleşme adımlarıyla birlikte farklı toplumsal kesimlere yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Demokratikleşme pratiklerini sahada çok daha aktif bir biçimde sergilemek için. 2013 ve 2015 yıllarında yine çözüm süreci olarak adlandırılan, kamuoyunda bu yönde bilinen bir süreç söz konusu oldu. Ciddi adımlar atıldı. Özellikle sadece terörle mücadeleyi güvenlik boyutuyla değil, demokratikleşme yönüyle özellikle inkar politikalarının ortadan kaldırılması, dil anlamında rehabilite edici adımlar atılması, yine bazı hakların tanınması noktasında yasal ve anayasal düzlemde ciddi bir çalışmanın yapılması o süreçte de bu sorunun çözümüne dair umutları arttırmıştı. Fakat malumunuz 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra bu süreç inkıtaya uğratılmıştı. Bugün terörsüz Türkiye'yi çok daha net bir biçimde bir yasa üzerinden tartışabiliyorsak, geçmiş deneyimlerin özellikle 2013-2015 arasındaki deneyimlerin çok ciddi bir rolü var. Bugünü diğerlerinden ayıran da esasında siyaset mekanizmasının özellikle vesayet unsurları üzerinde çok ciddi bir biçimde galip gelmesi ve diğer alanlarda kendi sözünü geçirebiliyor olması. Yani bugün bir devlet
0: nedir
1: projeksiyonu...
0: Nedir o alanlar? Nedir yani tasfiye edilenler nelerdir? Mesela şöyle ifadeler kullanıyorum işte. FETÖ'nün tasfiyesi. Heh,
1: çok güzel.
0: Ya da jeopolitik durum, Suriye'de yaşananlar. Bizi bu sürece getiren aslında arkasındaki o sebepler nelerdir
1: tabii
0: sizce?
1: Tabii yani hem içerideki hem de dışarıdaki gelişmeler eş anlı ilerliyor. Özellikle mesela 2015 sürecinin sabote edilmesinde doğrudan tarafların rolü söz konusu olsa da o zaman HDP milletvekilleri başta olmak üzere ki 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında biliyorsunuz HDP parlamentoda %13 gibi bir temsil oranına ulaştı ama bunu farklı şekilde değerlendirmek istedi ve çözüm süreci askıya alındı. O dönem yine FETÖ özellikle Hendek terörü sürecinde terörsüz Türkiye o günkü adıyla olmasa bile çözüm sürecini sabote etmek için elinden geleni yaptı. Yine özellikle uluslararası konjonktür açısından Türkiye'nin PKK terör örgütünü tasfiye etmesi noktasındaki adımlarını engelleyen bir dizi mekanizma da sahnedeydi. Bugün hem içeride bu süreci kesintiye uğratabilecek mekanizmalar ortadan kaldırıldı. Siyaset devletin merkezinde olduğu için devletin diğer bütün kurumları özellikle güvenlik bürokrasi ki yasalaşma sürecinde ve sonraki aşamalarda tartışılan mekanizmalardan bir tanesi de güvenlik bürokrasisinin Cumhurbaşkanı yardımcısının altında olduğu bir takip ve koordinasyon mekanizmasının ihdasıydı. Bu anlamda yani geçmiş tecrübelerle birlikte değerlendirildiğinde içeride böyle bir aks takip edildi ve ciddi mesafe kat edildi. Dışarıda da özellikle Suriye İç Savaşı üzerinden konuştuğumuz terör örgütü PKK kendisini tasfiye ettiğinde Suriye ve Irak özellikle Suriye ayağında da YPG'nin bu sürece entegre olup olmayacağı tartışılıyordu. Biz sahadaki dinamikleri, Türkiye'nin özellikle terörle mücadelesinin saha dışındaki, sınır dışındaki yansımalarına baktığımızda bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenlik açısından, milli güvenliğe bir tehdit olduğunu defalarca zikredildi, ifade edildi ve PKK'nın terörsüz Türkiye sürecinde bütün türevleriyle tasfiye edilmesi amaçlandı. Buna mukavemet etme ihtimali olan Suriye kolundaki bir unsurlarla ilgili de yine güvenlik bürokrasisi eliyle mücadele edildi. Yani bugün hem içerideki sürece etki edip süreci sabote edebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Siyaset devletin merkezinde ve devleti bütün kurumlarıyla konsolide edip, entegre edip, kanalize etti sürece. Hem de dışarıda, özellikle sınır dışında yine süreci kesintiye uğratma ihtimali olan terör örgütünün uzantılarıyla mücadele ederek jeopolitik riskleri de ortadan kaldırdı. Ve bugün terörsüz Türkiye'yi bir yasa üzerinden, yasa teklifi üzerinden tartışabiliyorsak, bu geçmiş deneyimlerin ve süreçte özellikle siyasetin rolü çok baskın.
0: Evet. Ki ve bu arada tabiri yerindeyse devlet bu kez yoğurdu üfleyerek mi yiyor? Çünkü çok net bir biçimde şu söyleniyor, öyle değil mi? Önce bu yasaya ilişkin en çok tartıştığımız noktalardan biri, önce bir devlet görecek fesih durumunu, MİT görecek, raporlayacak, ardından Milli Güvenlik Kurulu'na bu raporu sunacak, raporu sunduktan sonra Cumhurbaşkanlığı'nın aracılığıyla aslında yayınlanacak, sonra o 6 aylık süreç başlayacak. Şimdi arkadaşlarımız ekrana getiriyordu biraz önce, 18 saat sürdü dün komisyondaki toplantı. Hararet zaman zaman yükseldi. Bu arada biraz önce hani siz dediniz ya, bağlantılı yapılar, mesela dünkü komisyon toplantısında o ifade de özellikle konulmuş. Yani PKK, KCK terör örgütü ve bağlantılı yapılar diye de altı çizilmiş.

0: Ne dersiniz bu 18 saatlik mesai sonrasında İyi Parti karşı çıktı buna. Yeni Parti, CHP, AK Parti, DEM Parti, MHP evet dediler ve artık mecliste. Şu ilk sınavı nasıl geçti sizce milletvekilleri bu komisyon bağlamında değerlendirirseniz biz genel kurulda ne göreceğiz?
1: Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında süreç temkinli bir iyimserlik üzerinden ilerledi ama bu temkinlilik kararlılığın arka plana atıldığı bir temkinlik anlamına gelmedi. Yani süreç başından bu yana ki en başında bir devlet projesi olarak takdim edildi ama hemen akabinde siyaset devreye girerek özellikle meclisteki komisyon aracıyla sürecin toplumsallaşmasını, kitleselleşmesini sağladı ve bakarsanız süreçle ilgili beklentiler arttığı andan itibaren sürece yönelik kamuoyu araştırmalarında toplumsal desteğin de arttığı görüldü. Onun için burada o temkinlilik...
0: Toplumsal mutabakat sağlandı mı sizce şu an? Ne gözlemliyorsunuz? Çünkü bilemiyorum mesela bu son tekliften sonra bir kamuoyu araştırması ben de okuyamadım. Hakikaten merak ediyorum sizin bu konuda bir gözleminiz var mı? Çünkü meclis çerçevesinden bakınca şimdi arkadaşlarımız ekrana getiriyor mesela hangi partiler destek verdi, destekliyorum dedi diye. İşte efendim gördüğünüz gibi AK Parti destekliyor, MHP destekliyor, DEM Parti destekliyor, daha kapsamlı hatta adım istiyor. CHP destek veriyor fakat aslında usulle ilgili bir takım çekincelerini paylaşıyor. Yeni Parti de yine yöntem ve içerik konusunda eleştiri yapsa da mesela komisyonda evet dedi. Yalnızca İyi Parti tümüyle karşı çıkıyor. Şimdi bu tabloya bakınca yahu demek ki milletvekilleri hani halkı temsil ediyor gözüyle bakarsak bilemedim %80 %90 oranında bir destek var diye okuyabiliriz ama halkta durum hakikaten böyle mi?
1: Şimdi 2024 Ekim ayı itibariyle bütün kamuoyu araştırmalarını takip ediyoruz. Hiç kuşkusuz siyasetin böyle tedirginlikleri ve hassasiyetleri dikkate alan yaklaşımları çok açık bir biçimde ifade ettiğinde toplumsal destek artıyor. Mesela yasa teklifiyle ilgili henüz içerik belli değilken bu süreci siyaseten sabote etmeye çalışanlar, örgüt yöneticileri başta olmak üzere Öcalan'la ilgili de bazı düzenlemelerin yapılacağı, dolayısıyla şehitlerin, gazilerin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının bazı hassasiyetlerin dikkate alınmayacağı noktasında da spekülasyonlar yaptılar. Ama yasa teklifi gün yüzüne çıktığında ki arkasında ciddi bir siyasi destek de söz konusu. Özellikle 360'ın üzerine çıkıyor olması yasa teklifi anlamında yani o teklifin altına imza atanların meclise böyle bir aritmetikle karşı karşıya olmaları evet bir siyasi destek gösteriyor. O siyasi desteğin toplumsal desteği de var. Çünkü siyasi partiler kendilerine oy veren insanları parlamentoda temsil eden insanlar. Dolayısıyla onların talepleri, onların beklentileri, onların hassasiyetlerini dikkate alarak sürece iştirak ettiler. Ve bugünkü tabloya bakıldığında yasa teklifiyle ilgili içerik gün yüzüne çıktığında örgüt yöneticileriyle ilgili tutum, silahlı eylemlere karışanlarla ilgili tutum çok açık bir biçimde ifade ediliyor. Ve bunun bir genel af anlamına gelmeyeceği ısrarla vurgulanıyor. Sürecin takibi noktasında yine az önce ifade ettiğimiz İki tane kurulun ihdas edilmesi, bir mecliste izleme komisyonu 17 üyeden müteşekkil, diğeri de güvenlik bürokrasisinin bu süreci, silahsızlanma sürecini ve yasayı takip etmek için, yani uygulanma ve pratikteki karşılığını takip etmek için yürütme üzerinden bir kurul ihdas ediliyor. Bunların hepsi
0: teyit
1: şu anlamına geliyor.
0: Teyit ve tespit mekanizması.
1: Tabii, teyit ve tespit mekanizmasının sahada yani nasıl işlediğini güvenlik bürokrasisi eliyle tespit etmek ve bunu koordine etmek, bunu takip edebilmek amacıyla. Bu anlamıyla bakın işin içerisinde yürütme var, aynı zamanda meclis var. Meclisin içerisinde olması siyasi desteğe koşut olarak toplumsal desteğin de artıyor olduğu anlamına gelir. Bir partinin dışında diğer iki partinin sadece teknik ve içerik düzleminde eleştiri getiriyor olması toplumsal ya da siyasal mutabakatı negatif olarak etkilemez. Çünkü bu yasa teklifine mukavemet etme ihtimali, yani hassasiyetler üzerinden mukavemet etme ihtimali olan aktörlerin savunabileceği bir şey yok buradaki şeffaf düzlemde. Onun için mesela bütün etkili aktörlerin özellikle devlet adına konuştuğunda dikkate alınabilecek aktörlerin yasa teklifiyle ilgili içeriye yönelik sözlerine baktığımızda bu hassasiyetlerin yoğun bir biçimde sahiplenildiğini gösteriyor. Aksi zaten mümkün değil. Onun için başından beri temkinli iyimserlikle devam eden bu sürecin kararlılık noktasındaki neticesidir. Yani yasa teklifi yasalaştığı takdirde süreç ete kemiğe bürünüyor ve sonrasında artık sürecin takibi, koordinasyonu, izlemesiyle ilgili ayrıntıları tartışacağız.
0: Bakalım mı o sürece yine muhtemelen bilmeyen seyircilerimiz varsa efendim, muhtemelen seyircilerimiz aslında biliyorlardı çünkü günlerdir konuşuyoruz ama siz de bana eşlik edebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz eklemek istedikleriniz olursa. Terörsüz Türkiye süreci nasıl ilerleyecek bundan sonra diye soruyoruz efendim. Şimdi önce

0: Yasa resmi gazetede yayımlanacak. Ardından değerlendirme ve koordinasyon kurulu kurulacak. Şimdi bu kurul aslında peşi sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 kişilik izleme kurulu oluşturulacak. Yani iki ayrı kuruldan bahsediyoruz. Bu değerlendirme ve koordinasyon kurulu MİT eliyle kurulacak kurul, öyle değil mi? Yani aslında gözlemi yapacak kurul yetmiyor. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de ayrıca bir kurul kuruluyor. Sonrasında PKK'nın fiili varlığını bitirmesi ve silahların teslimi sağlanacak. Yani MİT, bu oluşturulan kurul gözlemleyecek. PKK hakikaten silahları bıraktı mı, teslim etti mi, geri dönüşü olmayan bir şekilde. Diyelim ki karar verildi. Ardından kurul raporuna bunu yansıtacak, bu tespitleri. Ve sonrasında bu raporu Milli Güvenlik Kurulu'na sunacak. Milli Güvenlik Kurulu da artık son kararı verecek. Ve MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. Yayımlandıktan sonra ancak bu yasa yürürlüğe girecek. Yani yarın, öyle değil mi? Meclisi aslında evet dedikten sonra bu yasa hemen başlıyor demek değil bu herhalde. Muhtemelen şuraya gelene kadar, yani bu tespit sürecine gelene kadar bir iki ayımız mı var? Ne dersiniz?
1: Şimdi ben şöyle daha rafine hale getireyim. Lütfen. Biraz daha kısaltarak. Birinci aşama zaten Öcalan'ın 27 Şubat tarihli deklarasyonunda ifade ettiği örgütün fesih edilmesi ve biz biliyorsunuz Irak kırsalında sembolik olarak silahların yakılması ve bırakılması ile ilgili örgüt tarafından bir şey yapıldı. Şimdi ilk etapta PKK ve KCK ve türevlerinin tasfiyesi ile ilgili bir husus var. Diğer noktada silahların bırakılması. Bu silahların bırakılma sürecindeki teyit ve tescil mekanizması nasıl işleyecek? Orada güvenlik bürokrasi ve öncelikli olarak tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı, hemen akabinde Milli Güvenlik Kurulu kendilerine aktarılan, evet, PKK silah bırakma sürecini bütün örgüt üyeleri üzerinden tamamladı denilecek ve Milli Güvenlik Kurulu bu kararı yayınlayacak resmi gazetede. Hemen akabinde işte.
0: Bu da işte 1,5-2 ay mı sürer mesela bu silahların tamamen bırakılması? Ne dersiniz?
1: İşte yani o kuvvetle muhtemel sahadaki dinamikler üzerinden şekillenecektir. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik bürokrasisinin diğer mekanizmaları Irak ve Suriye'deki PKK ve türevlerinin militan sayısı, örgüt yöneticileri, örgütün bütün unsurları ile ilgili ciddi bir envantere sahip. Bu envanter üzerinden bir değerlendirme yapacaktır.
0: 3000-4000 kişi deniliyor mesela. Doğru mu? Hani Kandil'de olan kişi sayısına ilişkin.
1: Biraz daha fazla olduğu ifade ediliyor. Özellikle örgüt yöneticileriyle ilgili nasıl bir tutum alınacak ki bu düzenlemeden yararlanmayacaklar ama nereye gidecekleri, özellikle diasporada nasıl şekillenecekleri vesaire üzerinden muhtemelen daha kapalı ya da sürecin yol haritasında böyle net adımlar ve beklentiler karşılandıktan sonra bu adımlar atılabilir. Çünkü biliyorsunuz bu düzenlemenin başarılı olması durumunda yeni bir takım düzenlemelerin yapılma ihtimali de söz konusu. Hemen akabinde zaten başvurular yapılacak ve bu başvuru sonrasında da işte süreç işleyecek. O kurullar da bunun takibini yapacak. Meclisteki kurula çok büyük önem atfediyorum. Şöyle ki, az önce sorduğunuz toplumsal destek ve toplumsal mutabakatın daha yukarı yüzdesel dilimde çıkabilmesi için onların da halka, kitlelere, geniş kitlelere bu meseleyi çok sarih bir biçimde ifade etmeleri gerekiyor.
0: Ardından işte o MGK kararı resmi gazetede yayımlandıktan sonra evet artık örgüt kendini feshetmiştir, silahlar da teslim edilmiştir, bu netleşmiştir denildikten sonra yasadan yararlanılacaklar için 6 aylık bir süre başlayacak. Bu arada mesela o yurt dışında olanların zaten bir kısmı Türk vatandaşı değil. Onlarla ilgili düzenleme onlarla da alakalı değil. Türk vatandaşı olanların hepsi bu başvuracak diye de bir şey yok. Kimi başvuracak, kimi başvurmayacak. Dolayısıyla orada hakikaten sayılar belirsizlik de oluyor. Sonrasında cezalar için infaz ertelemesi uygulanacak. Biraz önce siz altını çizdiğiniz Öcalan ve örgüt yönetimi bu düzenlemeden yararlanamıyor. Orada bir kırmızı çizgi var, öyle değil mi? Özellikle mesela bakanlardan gelen açıklamalar da bu yönde. Yani şehit ailelerimizin hassasiyetine dikkat ediyoruz. Kesinlikle güvenlik güçlerimizi saldıranlar, şehit edenler bu düzenlemeden yararlanamıyor. Hatta işte o emri verenler de mesela diyelim ki evet şehit etmedi ama o emri vermiştir. Onlar da kesinlikle bu düzenlemeden yararlanamıyor diye altı özellikle çiziliyor. Peki sonrasında ne olacak? Şimdi bunun adı bir çerçeve yasa, öyle değil mi? Çerçeve demek şu mu demek? Bu bir başlangıç. Şöyle bir etrafını çizdik. Peşi sıra yeni düzenlemeler de gelecek mi demek? Bunun peşi sıra demokratikleşme adımları gelir mi? Kayyumlarla ilgili yeni bir süreç olur mu? Şeklinde de mesela sorular var. Ne dersiniz? Bu konuda ne bekleyelim?
1: Şimdi tabii bu kırmızı çizgiler üzerinden çok

0: ciddi uyarıların yapılıyor olması toplumsal hassasiyetin siyaseten sahiplenildiği anlamına geliyor. Aksi takdirde yani böyle bir yasa teklifine 360'ın biraz üzerinde bir milletvekilinin iştirak edebilmesi çok mümkün olmazdı. Bu sürecin başarılı olması durumundaki başarılı olmasını temin edecek iki tane mekanizma var. Bir tanesi bu güvenlik bürokrasisinin unsurlarının, yöneticilerin içerisinde olduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısının altında konumlanan bir komisyon, takip koordinasyon. Diğeri de meclisteki izleme komisyonu. Bu meclisteki izleme komisyonu yasanın pratikteki karşılığıyla ilgili tavsiye niteliğinde bu kurullara şeyde bulunabilir, tavsiyelerde bulunabilir. Bu da önemli. Bu tavsiyeler şu anlama gelebilir. Yani örgüt üyesi geldi, herhangi bir suça bulaşmamış ya da bulaşmış ama bu ceza infaz indiriminden yararlanacak insanlar. Bunlar toplumsal entegrasyonla ilgili bir takım problemler yaşayacaklar. İşte bu problemler iş hukukunda, toplumsal alana katılma noktasında bazı şeylerle karşılaşacaklar. Muhtemelen burada bir tadil ve revizyon söz konusu olabilir. Onun için yeni düzenlemelere kapı aralayacağı meselesi sürecin takip ve koordinasyonu ile ilgili kurullar. Evet, süreç başarılı bir biçimde ilerliyor. Örgüt üyeleri silah bıraktı. Örgütün fesih koşulları tamamen yerine getirildi. Dolayısıyla sonrasında da toplumsal entegrasyonla ilgili bir takım adımlar atılacak. Hatırlayalım, meclisteki komisyonda hem bir ana rapor çıktı, evet, hem de komisyona iştirak eden partilerin terörsüz Türkiye ile ilgili yasal ve yasal çerçeve geçiş hukuku ile ilgili bir takım önerileri oldu. O önerilere baktığımızda iş hukuku gibi böyle daha spesifik alanları bile kapsayan toplumsal entegrasyonla ilgili talepler, beklentiler ya da önerilerle ilgili ciddi şeyler söz konusuydu. Onun için bunlar önümüzdeki süreçte dikkate alınacaktır. Yani aksi de zaten mümkün değil. Nedamet getirmiş bir örgüt üyesinin silahını bırakıp teslim olması durumunda bu tür toplumsal entegrasyona yönelik adımlar, rehabilite edici adımların atılma beklentisi de hiç kuşkusuz olacaktır.
1: İşte peşi sıra şu soru geliyor. Biraz önce arkadaşlarımız hatta yazmıştı. Kayyum uygulaması kaldırılacak mı? Ya da önceki süreçten hatırlıyoruz işte demokratikleşme paketleri gibi, ana dilde eğitim söylemlerinin tekrar yükselmesi gibi. Hani böyle şeyler görür müyüz sizce? Mesela kayyum uygulamalarıyla ilgili bilemiyorum, bir öngörünüz var mı?
0: Şimdi ana dilde eğitim meselesi tırnak içerisinde bu zaten yani kırmızı bir çizgi, evet. Dilin rehabilite edilmesi kullanımına ilişkin çok ciddi adımlar atıldı zaten biliyorsunuz ama bu ayrı bir kategori. Kayyumlar meselesi evet, yani televizyonculuk ve medya açısından flaş bir şey konu ama bu da
1: arkadaşlarımız
0: yine
1: bak ısrarla yazıyorlar kayyum uygulamaları kalkacak mı diye.
0: Onu siz de unutmadan
1: evet,
0: sordunuz.
1: Evet, ben de gördükçe
0: bu konuda bir beklenti var. Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği hususlar var ama bunlar bir yargısal sürece tabi olduğu için muhtemelen onların sonuçları beklenecektir. Demirtaş'la ilgili bir takım spekülasyonlar yapıldı. Sonra Adalet Bakanı Sayın Gürlek bu konuda bir açıklama yaptı bir televizyon kanalına, ya temsilcisine. Orada bir takım spekülasyon ama ne olacak derseniz.
1: O da biraz işte biraz önce söylediğiniz gibi Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine aslında tekrar Demirtaş'la gündeme gelmiş. Evet. Hatta Fethi Yıldız'dan da mesela bir açıklama vardı.
0: Ahmet Türk'le ilgili bir beklenti ifade
1: yani
0: edildi.
1: Ahmetler tekrar görevine dönsün işte Demirtaş çıksın diye. Bir de Fethi Yıldız'la yani bu uygulama acaba Demirtaş'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu şeklindeki bir soruya yine onun da şöyle cevap verdiği söyleniyor. Evet, hani buna yönelik bir adım atılabilir şeklinde bir karşılık verdiği mealen aktarıyorum söyleniyor. Dolayısıyla MHP tarafından da böyle ifadeler olunca elbette Demirtaş'ı kapsayacak mı bu süreç, yasadan yararlanacak mı sorusu da gündeme geliyor.
0: Şimdi tabii yani eşik belli bir yerin üzerinde tutulduğunda beklentiler artıyor özellikle isimler üzerinde. Hatta ya sosyal medyaya baktığımızda sürece mukavemet eden insanların demokratikleşme perspektifiyle uyumlu olarak bambaşka isimleri de zikrettiği görülüyor ama sürecin
1: Gezi'den
0: sadece
1: Gezi'den bahsediyorsunuz galiba. Mesela Gezi tutukluları da hemen peşi sıra. Ben dediğiniz gibi sosyal medyada Demirtaş'ın ardından bir baktım. Osman Kavala da gündeme gelir mi? Gezi tutukluları da gündeme gelir mi diye peşi sıra sorular
0: gibi,
1: soruldu.
0: Gibi.
1: Halbuki bu çok münfesi, çok özür dilerim. Bu özel bir yasa öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, sadece PKK
1: müntefelerine
0: yani onlarla mukayyet diyelim. Onun için hani Demirtaş meselesi gündeme gelecektir. Ama orada da mesela herhangi bir iktidar temsilcisine ya da iktidarın hukuk anlamında, AK Parti'nin hukuk anlamında önde gelen isimlerine sorduğunuzda muhtemelen onlar da yargısal süreci takip edilmesi gerektiğini ifade edecektir. Ama şununla ilgili net bir şey söyleyeyim. Demokratikleşme adımları ile ilgili Eylül ve sonrasında parlamento açılışı itibariyle çok somut ve bambaşka bir gündem bizi bekliyor. Özellikle yeni anayasa üzerinden. En azından o konuları takip ettiğim için o konuyla ilgili somut bir şey söyleyebilirim. Çünkü bir beklenti

0: var ve AK Parti'nin özellikle bu Türkiye yüzyılının içeriğini doldurmak için Alevilerle ilgili, Aleviler başta olmak üzere geniş toplumsal kesimlerle ilgili bu demokratikleşme adımları noktasında ciddi bir ajandayla kamuoyunun karşısına çıkacağı ifade ediliyor.
1: Yani önümüzdeki o zaman Eylül'den itibaren biz artık yeni anayasa hazırlıklarını mı konuşmaya, görüşmeye başlayacağız? Kesinlikle. Şunu hatırlıyorum, bundan bir yıl önce komisyon kurulduğu zaman da bu komisyon acaba yeni anayasaya da görüşecek mi soruları vardı. Hayır, görüşmeyecek, bu yine müstakil bir komisyondur şeklinde karşılık verilmişti. Fakat bir pratiği mi yapılıyor acaba diye de yorumlanmıştı.
0: Yani çok anlamlı bir yere temas ettiniz. Bence de yani meclisteki bu komisyonun ihdas edilmesi, hatta zaman zaman şeyi tartışmıştık, tartışmalar uzadığında her komisyon ve alt komisyona havale edilen meselelerin çözümsüz olduğu bir Türk demokrasi tarihiyle karşı karşıyayız diye bir takım ironiler ya da eleştiriler de yapılmıştı. Ama meclis komisyonu, özellikle Sayın Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da katkılarıyla çok mesafe kat etti. Ve orada bu yasa
1: 18,
0: teklifine...
1: Çok özür dilerim, bilgi vereyim. 18 toplantı yapılmış efendim. 137 kişi dinlenmiş. 5 Ağustos 2025'te tam da işte komisyon ilk toplantı yapmıştı. Yani bir yılın ardından artık bu teklifinde
0: komisyon
1: meclise gittiğini
0: toplumsal desteğin artması, bazı hassasiyetler noktasındaki spekülasyonların giderilmesi ve o geniş kitlelere sürecin teşmil edilmesi noktasında önemli bir işlev üstlendi. Bu meselenin sadece Cumhur İttifakı'nın bir projeksiyonu olmadığı, onlarla sınırlı olmadığı, onların lokomotifi olduğu ama daha geniş bir siyasi ve toplumsal mutabakatla çözülmesi, çözümlenmesi gerektiğine dair bir kanaat vardı. Bence meclisteki bu komisyonun işlevi bu anlamda kritik.
1: Efendim, süremizin sonuna yaklaşırken sabotaj riski nedir sizce bu süreçte? Hep öyle olur ya, bir üçüncü el girer bu işlerin içine, sabote etmeye çalışır, bir başka ülke girmeye çalışır, bu süreci sabote eder diye endişelerimiz artar. Dikkat çekmek istediğiniz riskli noktalar nelerdir?
0: Yani içeride ben çok fazla süreci sabote etme ihtimali olan bir aktör olmadığı kanaatindeyim. Yani vesayet mekanizmaları, bürokratik mekanizmalar üzerinden FETÖ gibi daha öncesinde devlete sızmış bir takım espiyonaj şeyleri üzerinden sürecin kesintiye uğrama ihtimalinin çok düşük olduğu kanaatindeyim. Dışarıda jeopolitik riskler itibariyle özellikle İsrail'in istikrarsızlaştırma için bölgede bir takım adımları var. Hatta biliyorsunuz İran'la ilgili savaşta bölgedeki ayrılıkçı Kürtleri silahlandırmak suretiyle bir rejim değişikliği ve hemen akabinde Türkiye'de yine bu teröristsiz Türkiye ve bölge projeksiyonunu sabote etmek için bir takım adımlar atıldı. Ama hatta... hem İsrail'in girişimleri hem de buradaki diğer özellikle Suriye ayağındaki direnebilecek unsurları yine güvenlik bürokrasisi, askeri kapasite eliyle zorlama noktasında ciddi adımlar atıldı. Ben sürecin geçmiş deneyimlerle mukayese edildiğinde önünde böyle çok az bir pürüz olduğu kanaatindeyim. Onun için başarıya ulaşacağı kanaatindeyim. Bir sonraki adımı konuşacağız bundan sonra. Terörsüz bölge meselesi. Yani terörsüz Türkiye. Evet, başarıya ulaştı. Sonraki adım ne? Teröristsiz bölge meselesi. Yani Mekke Anlaşması, Mekke Paktı da bununla ilgili. Diğer bütün gelişmeler de bununla ilgili. Onun için önemli bir yere doğru gidiyoruz. Kapanırken ben de şunu söyleyeyim. 2024 Ekim'den bu yana hem siyaseten hem medya üzerinden, köşe yazıları üzerinden, hem sivil toplum üzerinden sürece destek olan insanları unutmamak gerekiyor. Çünkü geçmiş deneyimler bize temkinli olmayı öğretmişti ama temkin, kararlılığı arka plana atma, paranteze almak anlamına gelmiyordu. Başından bu yana süreci sahiplenen bütün aktörlere teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye kendi sorunlarını kendisi çözebilen bir ülke olduğunu gösterdi. Bu üçüncü taraf meselesi önemli. Herhangi bir aktörün gözlemci olduğu ya da vesayet ettiği bir mekanizmada değil,
1: üçüncü
0: kendi sorunlarını
1: yoktu.
0: Kendisi çözebilen bir aktör olduğunu gösterdi. Ve çatışma çözümleri anlamında uluslararası literatüre de bu anlamda önemli bir katkı da sundu. Türkiye kendi problemini kendisi çözer dedi.
1: Türkiye modeliyle, öyle değil mi? İlk zamanlarda kıyaslamıştık, dünya bu işleri nasıl çözüyor. Biz başka bir şey hakikaten ortaya koymuş olduk. Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Sağlığınız, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Turgay Yerlikaya bu dilimde bizimle birlikteydi. Şimdi efendim konuğumuzu uğurlayacağız. Ben sizinle hemen bir haber daha paylaşayım şöyle. Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğini de gösteriyor efendim. İzleyelim.
2: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne.

0: Hani ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
1: O rüyada denizden dört canavar çıkar. Her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
0: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük dördüncü yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
1: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
0: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
1: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
0: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
2: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Malatya oldu. Efendim 9 gün sürecek etkinliklerin detayları geliyor ekrana.
1: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Malatya'da esecek.
3: Bir kültür sanat şöleni yaşanacak festival boyunca. 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlarımıza kadar herkes mi hitap edecek, çok önemli etkinliklerimiz olacak.
1: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Malatya oldu. Festivalin açılışı Arslantepe Karşılama Merkezi'nde yapıldı. Kentte 16 Ağustos'a kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalde gastronomi için de özel bir yer ayrıldı.
3: Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız lezzet duraklarımız var 31 noktada. Ünlü şeflerimizin koordinasyonunda.
2: Efendim 15 yıl sonra Sirtakeli dönüş başlığıyla bir haber paylaşacağız sizinle Milliyet Gazetesi'nden. Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ı canlandıran Halit Ergenç ve Meryem Uzerli 15 yıl sonra İmroz'da Bahar filmiyle yeniden kamera karşısına geçti. Gökçeada'da yolları kesişen iki insanın aşkta ikinci şansı keşfetmelerini beyaz perdeye taşıyacak olan ikili oynadıkları Sirtaki ile sosyal medyayı da salladı efendim. Şimdi devam edelim, yine bir gastronomi haberi paylaşacağız sizinle. Gaziantep. Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
1: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
4: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
1: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
4: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor, Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyvemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
1: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor.
2: Efendim saat başında devam edeceğiz.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim.

Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

Habertürk ekranlarından merhaba, herkese günaydın, mutlu sabahlar efendim. Bugün 9 Ağustos Pazar, saatlerimiz artık 11'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu, burası hafta sonu devam ediyor. Efendim bu dilime de şöyle bir gazete haberlerine bakarak başlayacağız. Türk'ün gazetesinden geliyor haber. Bu iş yarın biter diyor Türk'ün gazetesi. Hangi suçları kapsayacak, hangi işten bahsediyoruz bu arada? Malumunuz komisyondaydı aslında teklif, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ve bu teklif de yarın genel kurulda olacak. Hangi suçları kapsayacak peki? Düzenleme PKK, KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsayacak diyor Türk'ün gazetesi. Bu arada bir kez daha aslında sürecin en önemli başlıklarından biri silah bırakma ve fesih şart. Ancak Milli Güvenlik Kurulu tarafından silahların bırakıldığı onayladık

0: Onaylandıktan sonra yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazı ertelenebilecek. Türk'ün gazetesinden aktardık efendim. Şimdi resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla devam edeceğiz. Büyükelçilik atamaları gerçekleştirildi. Detaylar geliyor. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki pozisyonlara yapılan yeni atamalar resmi gazetede yayımlandı. Buna göre İzlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen atandı. Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Fatma Ceren Yazgan getirildi. Hollanda Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atanan isim Burak Akçapar olurken, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Ayşe Sözen Usluer görevlendirildi. Efendim akşam gazetesinden aktarıyoruz. Korktuğumuz başımıza geldi. Bu ifadeler hangi ülkelere ait? Mekke İttifakı, İsrail ve Yunanistan'da paniğe sebep oldu diyor gazete. Ve İsrail ve Yunan basınından manşetleri yine akşam gazetesi taşımış. Bir rahatsızlığa sebep oldu aslında bu anlaşma deniliyor. Şimdi hatırlatalım hangi anlaşma. Gördüğünüz gibi bu arada o cuma namazından fotoğrafı da koyuyor akşam gazetesi. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması imzalandı. Aslında bu bir savunma anlaşması. Dün mesela Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da soruldu, yahu bir ülkeye yönelik mi bu anlaşma imzalandı diye. O da hayır, bir ülkeye yönelik imzalanmadı. Bu bir savunma paktıdır dedi. Fakat yine de İsrail ve Yunanistan'da endişeyle karşılandı bu anlaşma. Şimdi devam edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin devam eden enerji faaliyetlerine yönelik açıklama yaptı. Afrika'da yeni operasyonların olabileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, Avrupa'daki çalışmalara da değindi. Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine sunduğu katkıya dikkat çekti.
1: Ya Allah, bismillah diyoruz, sizleri uğurluyoruz.
2: Enerjide tam bağımsızlık hedefiyle 3 katına faaliyet yapıldığını belirtti. Yeni projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini aktardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol ve doğalgaz üretim hedefine yönelik açıklamalarda bulundu.
3: Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor. Ayrıca Afrika'da Gine-Bissau, Angola, Liberya'da yeni operasyonlar için yoğun çalışıyoruz. Çok yakın zamanda günlük 1 milyon varil petrol eşdeğeri hidrokarbon üretmek gibi çok ciddi bir hedef ortaya koyduk.
2: Bakan Bayraktar'ın gündeminde Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkı sunacak işbirlikleri de yer aldı. Macaristan ve Bulgaristan'daki petrol ve doğalgaz üretim faaliyetlerine değindi.
3: Macaristan ve Bulgaristan'daki faaliyetlerimiz, Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi'nin Avrupa'daki varlığını güçlendirmesinin yanı sıra, Türkiye-Avrupa Birliği Enerji İşbirliği'nin stratejik niteliğini daha da ileri taşımaktadır. Buzsak sahasında sismik veri toplama faaliyetleri tamamlanmış, veri değerlendirme süreci başlatılmıştır. Tamasi sahasındaysa veri toplama çalışmaları devam etmektedir. Shell ile Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kantervel sahasında başlatılan ortak arama faaliyetleri, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğine katkı sunma vizyonunun önemli örneklerinden biridir.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 6250 kadro ihdas edildi. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez teşkilatı için 925 baş müfettiş ihdas edildi. Ayrıca 200 merkez emniyet müdürü, 425 emniyet amiri, taşra teşkilatı içinde 500 bilgisayar işletmeniyle 4200 emniyet amiri kadrosu ihdas edildi. Toplamda 6250 kişilik kadro oluşturuldu. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde yarın son gün. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak.
4: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini ÖSYM.gov.tr adresinden tecrübe

ve kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.000

0: açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: İstanbul Sultanbeyli'de efendim bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
2: Bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
0: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
3: Biri var abi.
4: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
0: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
4: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
0: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü.
4: Ablam sen bizi koru ya.
0: Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Aman dikkat, dönüşümzede olmayın. Hürriyet gazetesinden paylaşacağız efendim haberi. İstanbul'daki yarısı bizden kampanyası yıl sonunda bitiyor. Süre azaldıkça vatandaşlar da telaşla hızlı hareket ediyor. Ancak ön hazırlık, müteahhit seçimi ve sözleşme aşamasında kritik hatalar yapılabiliyor. Onun için bir kez daha Hürriyet gazetesi uyarıyor. Aman dikkat, dönüşümzede olmayın. Bu arada hakikaten süreye de dikkat etmek lazım. Yarısı bizden kampanyası yıl sonunda sona eriyor. Biraz da eli de çabuk tutmak hakikaten gerekiyor diyelim. Şimdi Adana'nın İmamoğlu ilçesinden bir haber paylaşacağız. İçme suyu projesi çalışmasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri ne yazık ki hayatını kaybetti.
5: İçme suyu için boru döşenirken göçük oldu. İşçiler altında kaldı. Bir işçi hayatını kaybetti. Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Yedi Göze içme suyu projesi için boru döşeniyordu. O sırada birdenbire göçük oldu.
6: Arkadaşlar temizliğini yapmış, güçlendirme betonunu atarken tepeden 1,5 metre çapında bir taş düşmüş.
5: Beş işçi göçük altında kaldı. İşçilerden üçü kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Göçükte kalan iki işçiye ulaşıldı. İşçilerden Necmettin Tokun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer işçi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Efendim Çanakkale'de savaştan kaldığı düşünülen askeri bir mühimmat bulundu. Plajda bulunan parça incelemeye alındı. Kepez beldesinde iddiaya göre denizde metal bir parça bulan kişi bulduğu parçayı kumsala çıkardı. Durum polis ekiplerine bildirildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanı polisler bulunan parçanın yanına giderek inceleme yaptı. Çanakkale savaşlarından kalma mühimmat olduğu düşünülen parça laboratuvara götürüldü. Efendim tam da Çanakkale Savaşları'ndan bahsetmişken Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşıyoruz haberi. Dehasıyla zaferler peş peşe geldi ifadesini kullanıyor gazete. Çanakkale Savaşları'nın dönüm noktalarından 1. Anafartalar zaferi 111. yıl dönümünde anıldı. Grup komutanı Miralay Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferle İngilizlerin Çanakkale Boğazı'nı geçme umudu kırıldı. Zafer Mustafa Kemal'in komutanlık dehasını gün yüzüne çıkardı. Atatürk 98 yıl önce yeni Türk harflerini de tanıttı diye gazete bir kez daha not düşüyor ve yine o meşhur bildiğimiz fotoğrafla birlikte bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi de

rahmetle ve minnetle analım bu vesileyle. Efendim Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Şimdi o noktaya bir gideceğiz. Gördüğünüz gibi gençler geldi görüntülere. Şimdi drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. Gençler oldukça heyecanlıydı. 32 takımın pilotları birinci olmak için yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan ABD ve İsrail'e sert mesajlar geldi. Pezeşkian diplomasiye açık olduklarını ancak teslim olmayacaklarını ve savaşa hazır olduklarını söyledi. İran lideri ayrıca bölge ülkelerini de topraklarının İran'a karşı kullanılmasına izin vermemeleri konusunda uyardı.
2: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne sert mesaj. Pezeşkian teslim olmaya zorlanmaları halinde savaşacaklarını ve asla boyun eğmeyeceklerini söyledi. İran medyasına verdiği özel röportajda Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e çok sert mesajlar gönderdi. Pezeşkian bir yandan diplomasi kapısını açık tutarken diğer yandan savaşa hazır olduklarını vurguladı. 14 Haziran'da Amerika ile varılan mutabakatın arkasında olduklarını belirtti. İran Cumhurbaşkanı İsrail'in bölgeyi bir savaşa sürüklemek istediğini söyledi. Ülkedeki silahlı kuvvetlerle hükümet arasında çatlaşma olduğu iddialarına da yanıt veren Pezeşkian, iki kurum arasında tam bir uyum olduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı ayrıca İsrail'in savaşın devam etmesini istediğini savundu. Haklarımızı alabiliyorken neden İsrail'in istediği yolda devam edelim diye sordu. Bölgedeki komşu ülkeleri de çağrıda bulunan İran Cumhurbaşkanı, kimse Müslüman ülkelerin topraklarını İran'a saldırmak için kullandırtmasın dedi. Ancak İran'a bir ülkeden saldırı düzenlenmesi halinde saldırının geldiği noktanın hedef alınabileceğini ifade etti. İsrail'in Müslüman milletlerin sınırlarına saygı duymadığını belirten Pezeşkian, bölgedeki kışkırtmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Açıklamaların ardından İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Amerika'ya ve İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla savaş uçaklarının enkazları yayınlandı.
1: İspanya ve İtalya arasındaki Schengen gerilimi büyüyor. İtalya'nın başlattığı sınır kontrollerine Madrid yönetimi de misillemeyle karşılık verdi. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'nde de yeni bir Schengen krizini gündeme getirdi.
2: İspanya ve İtalya arasında Schengen krizi büyüyor. İtalya'nın İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolculara yönelik kontrolleri uzatma kararına Madrid yönetimi misillemeyle karşılık verdi. İspanya, İtalya'dan gelen tüm yolcular için pasaport, uyruk ve vize kontrolü getirdi. L'Italia continuerà a essere partner affidabile. Krizin fitilini İtalya'nın kararı ateşledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'dan gelen Avrupa Birliği dışı yolcular için serbest dolaşım kurallarını geçici olarak askıya aldı. İtalya kararın İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelen göç dalgası nedeniyle alındığını savundu. Madrid yönetimi ise Roma'nın gerekçesini reddetti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ceuta'ya giren göçmenlerin Schengen bölgesine doğrudan geçiş imkanı bulunmadığını açıklayarak kontrollerin kaldırılmasını istedi. Ancak Meloni yönetimi bu talebi ultimatum olarak niteleyerek reddetti. Böylece Schengen'in temel ilkelerinden biri olan serbest dolaşım iki ülke arasında sekteye uğradı. İspanya'nın başlattığı kontrollerin 7 Eylül'e kadar sürmesi beklenirken İtalya ise önlemleri en az 15 Ağustos'a kadar sürdürecek. İki ülke arasındaki gerilim Avrupa Birliği'ne de yansıdı. Finlandiya ve Danimarka İtalya'nın kararını desteklerken Çekya ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınması çağrısında bulundu.
1: Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı.

0: aslında muhalefet milletvekili olan bir kişi Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve Başbakan Kurti genel kurulda yeni meclis başkanı adayını sunmadı. Görüşmeler içinde daha fazla zaman talep etti. Diğer partiler ise durumun anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi milletvekili Kadri Jaş bu konuşma sonrası Kurti'nin yanına giderek başbakana yumurta fırlattı. Protesto esnasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Başbakan Kurti yumurtalı protestoya yönelik diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Son olarak 7 Haziran'da erken genel seçim yapıldı. Meclisin yeni cumhurbaşkanı seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken genel seçime gidebilir. Ve sırada bizi gururlandıran bir haber var. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: Kıyasıya mücadele etti. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu.
2: Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez duygu.
1: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olan İlke, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
3: Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadının gücünü gösterdi.
2: Çok mutluyum, yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu kaldı.
0: Türkiye'nin verimli topraklarına sahip Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli efendim Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi de Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmedi. Balın kovandan sofraya kadar uzanan o zorlu, meşakkatli yolculuğunu da adım adım takip etti. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberi geliyor ekrana.
4: Her bir kovanda bir tane kraliçarı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
5: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz. Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
4: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
5: Yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
4: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
5: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2000 civarı arı türü var.
4: Science dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
5: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
4: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
5: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekorunu da getirdi. Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel ama insanların

0: Konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
1: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak, yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
2: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
0: Arı Oteli'nin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
1: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
0: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
1: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
0: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
3: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
4: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
1: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
4: Sahte bal nasıl anlaşılır?
1: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
0: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
3: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
1: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
5: Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler. Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batığa dalış yapıyor.
6: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
7: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
6: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe köyü açığında batırılan tank, dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
8: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz, bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
6: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
7: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
8: Kimisi Kızıldeniz'le, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
5: Takvim gazetesinden bir haber aktaracağız. Devlet şefkati başlığıyla. Efendim, Adıyaman'da 34 yıl sonra ikiz kızlarına kavuşan Doğan ailesine Aile Bakanlığı sahip çıktı. Bakan Göktaş, ikizlerin bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanacağını açıkladı. Malumunuz bir süredir aslında ikizlerle ilgili videolar da önümüze düşüyor. Bizler de haberleştirmiştik. Bakanlık da ikizlere ilişkin açıklama yaptı ve süreçte ailenin yanında olacaklarını bildirdiler. Efendim, Ankara'dan bir haber.

0: paylaşalım şimdi de. Farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik bir operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımlarını incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: Ünü dünyaya yayılan Van kedileri koruma altına alındıkları kedi villasında büyük ilgi görüyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedileri ziyaret etti.
2: Bir gözü kehribar renginde, diğer gözü mavi. Bembeyaz tüyleriyle dünyaca ünlü Van kedileri. Bu yılda binlerce kişi kedi villasını ziyaret etti.
3: Yazın gerek Güneydoğu'dan gelen ziyaretçi sayısının artışı ve Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçilerle birlikte yazın bizim günlük ziyaretçi sayımız 1000'in üzerine çıkabiliyor. Ziyaretçi sayımız da her geçen gün artıyor.
2: Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle kedi familyasının nadide üyeleri onlar. Koruma altına alındıkları Van'daki kedi villasında ziyaretçi yoğunluğu var. Bu yıl yaklaşık 80 bin kişi kedi villasını gezdi.
3: Özellikle de biz küçük çocukların bizi ziyaret etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu hayvanların geleceği onların elinde olacak.
4: Çocukların hayvanlarla kaynaşmasını istiyorduk zaten. Sık sık geliyoruz. Bugünü de bir değerlendirelim dedik. Yaz tatili boyunca evde kalmasınlar istedik.
2: Ziyarete gidenler kedilerin arasına girip onları sevebiliyor.
5: Antalya'dan geldik buraya. Gezmeye geldik. Gezmeye gelmişken de yani çok sevdiğimiz Van'ın bir simgesi kültürü olan Van kedisini de gördük.
6: Ardahan'dan çıkıyorlar. Kars, Iğdır, oradan Van'a geldik. Van'a gelmişken Van kedisini görmeden olmaz dedik. Hem çocuklar da seviyor diye.
0: Bir süredir oyuncak bebeklerin nitelikleri tartışılıyordu. Yani oyuncak bebekler pek de bebeklere benzemiyor diye. Şimdi yeni bir şey çıkmaya başladı bu bebeklerde. Cumhuriyet Gazetesi'nden paylaşacağız haberi. Çocukların dünyayı anlamlandırdıkları oyunların bir parçası malumunuz bu oyuncaklar. Son dönemde daha fazla görünür duruma gelen ve hamile olarak tasarlanan oyuncak bebekler çocukların oyun dünyasında hamilelik ve annelik temasını da gündeme taşıdı. Elbette bunu bir uzmanıyla konuşmak gerekir. Çünkü ne tür özelliklerde bu bebek olacak, bu hamile bebeklerin çocuk zihninde canlandırdığı şey acaba ne olacak diye. Dolayısıyla bir uzmana da hakikaten sormak gerekir buradaki o tehlikeli durumu da. Şimdi Karadeniz'e bir gidelim. Fındık üreticisinin mesaisi başladı. Günün ilk ışık başlayan mesai akşam saatlerine kadar sürüyor. Bir yandan yüksek işçilik maliyetleriyle mücadele eden üretici, diğer yandan ürününü en iyi fiyattan satmanın hesabını yapıyor.
7: Sabahleyin altında başlıyorlar, akşama kadar devam ediyorlar. Yani hava kararıncaya, fındık görünene kadar topluyorlar.
2: Sabah 6, akşam 7. Karadeniz'de yoğun mesai başladı. Fındık üreticileri bahçelere girdi.
7: Hasatımız 10 gün önce başladı. 3-4 günlük daha bir hasat süremiz var.
8: Karadeniz'in zorlu mesaisi fındık hasadı başladı. Üreticiler yağmur yağmasına rağmen fındık toplamaya devam ediyorlar.
9: Yağdı ama geldik buraya, çok da şiddetli olmadığı için yağmur, terk edip gidemiyoruz, ortada kalırsınız. Çok şiddetlenirse tabii bırakılır.
2: Trabzon'da eğimli arazilerde toplanan fındıklar çuvallanıp harmana serilecek. Daha sonra kurutma işlemleri başlayacak.
10: Güneşte zulufu kuruduktan sonra patos işlemini taneleri çıkarılıyor. Sonra bu taneler brandaların üzerine serilerek kurumaları sağlanıyor. Bu yıl geçen yıla göre %60 daha düşük verimler. Ama kalitesi geçen yıldan biraz daha iyice.
2: Bahçedeki emeğin maliyeti de üreticinin hesabını zorlaştırıyor. Günlük işçi yevmiyeleri 3000 liraya kadar çıkıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle üreticiler mümkün olduğunca imece usulüyle hasat yapmaya çalışıyor.
10: Avukatımız, doktorumuz, her şeyimiz mevcuttur. Mühendisimiz, öğretmenimiz burada yardımlaşarak topluyoruz. Yevmiyeler oldukça yüksek.
7: Yevmiyeciler yanlarında zeytinini, ekmeğini, peynirini götürüyorlar. Biz de imece usulü yapıyoruz, topluyoruz. Abilerimiz geldi, sağ olsunlar. Hepsi yaş itibariyle fındık toplamaya müsait olmasalar da mecbur topluyoruz. Ne yapacağız?
2: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık içinse 250 lira fiyat belirledi.
8: Normalde başımın üzerinde bulunan bu tabelada fındık fiyatlarının yazıyor olması gerekiyordu. Ancak serbest piyasada rakamlar henüz belli değil. Rakamların ise TMO'nun üstüne çıkması bekleniyor. İşte bunun için de üreticinin kontrollü bir şekilde ürününü pazara indirmesi lazım.
5: Toprak Mahsulü Ofisi Perşembe günü fiyat açtı. Yalnız serbest piyasada henüz bir hareket yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde rakamlar kendini gösterecektir.
0: Efendim, stüdyomuzda da an itibariyle şöyle bir Karadeniz rüzgarı esiyor. Çünkü geçen hafta Yunanistan milli takımının yeni sezon formalarının tanıtımını kemençeyle yapması sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdi de Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden Laz böreğini Galacto Boireko adıyla sahiplenmeye kalktılar Yunanlılar. Peki Karadenizliler bu işe ne diyor? Hem soracağız hem de yanıtlarını uygulamalı olarak da göreceğiz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi, Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı kitabının yazarı Doçent Doktor Mehmet Akif Şen bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
11: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Efendim çok teşekkür ederiz. Şöyle bir soframızı da gösterelim. Hakikaten tam olarak böyle şöyle bir Karadeniz mutfağı rüzgarı esiyor diyebiliriz. Evet. Öncelikle biz konuyu elbette bu Yunanistan bağlamından açtık ama oradan bir başlayalım. Ardından detaylıca bu sofrayı da sizinle konuşalım. Çünkü sağlığınız bize kitabınızı da getirmişsiniz. Onun üzerine de konuşmak isteriz. Şimdi geçen hafta kemençe, bu hafta da Laz böreği. Hakikaten ne oluyor bu Yunanistan'a? Siz aynı zamanda bir gastronomi uzmanı olarak nasıl değerlendirirsiniz? Karadenizliler ne diyor mesela bu işe?
11: Vallahi çok itiraz etmiyorlar. Sebebi şu. Şöyle bir örnek vereyim size. Siz bir yere gittiniz. Orada uzun süre kaldınız. Kendi mutfağınızı oradakilere anlattınız, yaptınız, uyguladınız ve onlar sizin yemeklerinizden yediler. Daha sonra taşındınız, başka bir şehre gittiniz. Sizin yapmış olduğunuz yemekler onlar, aa bu çok güzel yemekti, işte yapmaya devam ederler değil mi? İşte biz 350-400 yıl Yunanistan bizim bir vilayetimizdi, bir sancağımızdı, bir bölgemizdi. Dolayısıyla bizim mutfağımızı o dönem onlara öğrettiğimiz mutfağı şu an yapıyorlar.
0: Yani Karadenizler'de yahu bizim yemeğimiz güzel oldukları için beğenip alıyorlar diye.
11: Osmanlı toprağı idi oralar eskiden. Osmanlı toprağı olduğu için o bölgede bizim mutfak gelişti. Tabii şöyle yani ikisi farklı ürün değil aslında. İkisi benzer ürün. Sadece içlerinde yani bu...
0: Laz böreğinden bahsediyoruz.
11: Evet. Ben efendim, çok hızlı geçtim.
0: Yok rica ederim. Geçelim. Şu değil mi Laz böreği? Ben evet. De seyircilerimize müsaadenizle göstereyim. Sağ olun. Şimdi Laz böreğinden başladık efendim. Ne diyorlarmış Laz börek. Böreğine? Buyurun siz
11: Galacta
0: söyleyin.
11: Börek.
0: Galacta börek diyorlar Yunanlarda bu Laz böreğine. Şimdi bizimki böyle. Onlarınki nasıl peki? Farkları neler?
11: Aynı. Hiçbir fark yok. Görüntü olarak sadece şöyle bir tutabilirsem.
0: Tabii.
11: İçinde bizimkinde... İkisinde de muhallebi var. Bizim muhallebi de un kullanılıyor. Sadece onlarınkinde irmik. Hı. Yani ikisinin farkı bu. İrmik olduğundan dolayı biraz daha böyle lastiğimsi. Yani daha böyle esneyebilen lastiğimsi bir kıvama sahip.
0: Ya da pütür pütür irmik tadı geliyor.
11: Pütür pütür
0: belki.
11: Şey de var. Biz karabiber kullanıyoruz. Onlar içine limon koyabiliyorlar. Aslında tek farkı irmik diyebiliriz.
0: Bu karabiber hakikaten orijinal bir tercih değil mi? Hep konuşulur efendim. Tatlı bir şeyle karabiberin ne işi var diye. Karadeniz mutfağının böyle ters düşürdüğü noktalar var.

0: Herhalde, ne
1: ya
0: dersiniz?
1: Şöyle, çok bayan bir şeker tadı, tatlı tadı olmasın diye karabiberle biraz nötrlemeye çalışıyorlar. Çok iyi ustalar da veya geçmişten gelen lezzet, özellikle bizim hamsi göğüs sütlacında da hani yine zıt bir tat şey vardır. Tuz vardır. Mutlaka tuz sütün içerisine atılır. O tadı dengelemek için. Yani zıt tatlar o çok yüksek orandaki şekeri nötrlemesi amacıyla kullanılabilir.
0: Peki tam da uzmanını bulmuşken, şimdi bir yemeğe bizim demek için ne yapmalı? Yani yıllardır biz bu yemeği yapıyoruz, demek ki bu yemek bizimdir demek yetiyor mu? Yoksa mesela bunun belgeleri var mı, somut kaynakları var mı, kayıtları var mı, buna mı dayandırmak gerekiyor? Onun için hep bu tartışma çıkıyor ya, yani bu yemek Yunanistan diyor ki bizim, Türkiye diyor ki bizim. Yani bilimsel olarak nasıl yaklaşıyorsunuz
1: şöyle,
0: bu meseleye?
1: Bizim bir defa şöyle bir dezavantajımız var. Biz yani şu an günümüzde eski Osmanlı dönemindeki kayıtlara, mutfak kayıtlarına çok fazla ulaşamıyoruz. Bizim mutfakla alakalı kayıtlarımız daha çok seyahatnameler. Yani şu an biz akademik olarak yaptığımız çalışmalarda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini veya diğer Türkiye'ye, o dönem Osmanlı'yı, Anadolu'yu ziyaret eden seyyahların seyahatnamelerini veya belgelerini okuyarak karar veriyoruz veya o mutfakla alakalı fikir yürütüyoruz. Ama bir yörenin mutfağı olabilmesi için şimdi öncelikle mutfağı ne etkiliyor, ona bakmamız lazım. Göç, iklim, yer şekilleri. Mesela Karadeniz'den örnek verelim. Şimdi Karadeniz böyle denizden yukarıya doğru, denizden içe doğru rakımı yükselen bir bölge. Ve denizin, dağların denize bakan tarafı içeriye rutubet, denizin rutubeti girmediği için rutubet, yağmur yağıyor ve orada bir iklim oluşuyor. İnsanlar 75-80'lere kadar, mesela Trabzon'da benim yaptığım çalışmada bunu gördüm. Şehir merkezi diye bir şey yok. Yani nüfusun büyük çoğunluğu köylerde yaşıyor. Şehir merkezlerinde nüfus daha az yaşıyor. Yani şehir merkezi yok derken, şehir merkezinde nüfus daha az. Şimdi ne oluyor? Yol falan, ulaşım çok mümkün değil. İnsanlar kendi ekip biçtikleriyle veya kendi imalathaneleriyle bir mutfak oluşturmak.
0: Kendi yağında kavruluyor aslında insanlar. Çünkü malzemeye nasıl ulaşacak? Sebze meyve ulaşması zor. Kendisi ne üretirse orada onu hallederek.
1: Kesinlikle
0: aslında
1: bu.
0: Kullanarak
1: bakın,
0: bir yemek üretiyor.
1: Mısırdır, patatestir, fasulyedir, lahanadır, bilimum sebzeleri, meyve tahılları saydığımızda bunların bir de işleme yöntemleri var. Mesela şu an Karadeniz'de çok gelişmiş bir su değirmenciliği vardır. Su değirmeni Osmanlı döneminde sanayi tesisleri olarak görüldü. Nerededir bunlar? İşte dağlarda, şeylerin, akarsuların kenarlarında kurulmuş tesisler. Veya taş fırınlar vardır. Gidip insanlar çarşıdan, pazardan ekmek almıyorlar. Taş fırınlarda haftalık, 20 günlük, 15 günlük ekmeklerini yapıyorlar. Dolayısıyla yer şekilleri, coğrafya, evet, mutfağı şekillendiriyor. Hangi ham madde varsa, dışarıdan gelen bir kişi de varsa veya bir göç de varsa veya şey yollarının üzerindeyse,
0: ticaret yollarının üzerindeyse.
1: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Pireki'de hamsi diye bir yemek vardır. Bu yemeğin içerisinde hamsi, pırasa, zeytinyağı falan, yani Trabzon'da yetişen, Trabzon'da olan bütün ham maddeler vardır. Ama ilginç bir ürün daha vardır, tarçın. 1640 yılındaki kayıt bu. Mesela tarçın o zaman Trabzon mutfağına nereden geliyor? Hemen söyleyeyim. İpek yolu üzerinde, baharat yolları üzerinde. Yani uzak doğudan dünyaya açılan yol aslında Karadeniz'de Trabzon limanına inip oradan gemilerle gittiği için. Yani aslında o yollar, seyahat yolları, göç yolları, ondan sonra
0: etkileşime giriyor,
1: mutfağı oluşturuyor.
0: Coğrafyada bununla etkili. Şimdi soframıza şöyle bir bakalım sizinle isterim. Hakikaten çok güzel kokular da geliyor efendim bana. Doğru. Özellikle Karadeniz mutfağının olmazsa olmazı nedir sizce? Şu an bizim soframızda neler var? Nereden başlayalım? Şimdi bana kalırsa bu arada bence sütlaçtır. Yani hakikaten şu sofrada en çok seni ne cezbediyor diye sorarsanız ben hamsi köy sütlacı derim efendim. Şöyle göstereyim size de.
1: Düzeltelim diyecektim ama ben düzeltmeden siz hemen hamsi köy sütlacı
0: farkı
1: diye söyledim.
0: Farkı ne normal sütlaçtan hamsi
1: şöyle,
0: köy sütlacının?
1: Ya şöyle, coğrafi işaretli olduğu için o yörenin sütü kullanılarak yapılıyor. Hamsi köyde de bitki florası çok uygun ona.
0: Şöyle bir kıvamına bakayım mı? Şimdi mesela bakmadan siz bana söyleyin. Hamsiköy sütlacı biraz daha böyle katı mı olmalı yoksa sıvı mı olmalı?
1: Şöyle, aslında orijinal Hamsiköy sütlacı fırınlanarak yapılmaz.
0: Daha sıvı mı olur o zaman?
1: Biraz daha sıvı
0: bakalım
1: olur.
0: Bakalım nasıl olmuş.
1: Evet.
0: Şöyle.
1: Ama
0: Şöyle göstereyim seyircilerimize de.

0: Ve kıvamı budur yani.
1: Evet, kıvamla alakalı bir sıkıntımız
0: dengeli olması gerekir.
1: Yok ama coğrafi işaret belgesinde şunu da belirtir, der ki istendiği takdirde fırınlanarak da tüketilebilir. Ekmek yani Osmanlı...
0: Şimdi adım adım gidelim. Hamsiköy sütacının ayran sütüdür. Sütü çok kıymetli olduğu için
1: Hamsiköy'de,
0: kıymetlidir.
1: Hamsiköy dediğimiz yer Maçka'nın 5 tane Arapça hamseden geliyor. 5 tane köyün birleştiği bir yer. Hayvanlar kışın köyde, yazın yaylada, yani orası köy ve yayla birbirine çok yakın. Orada yetişen otlardan işte hayvanların tam yağlı sütlerinden elde edilen
0: tadına
1: bir ürün.
0: Müsaadenizle şöyle lütfen, baksam olur mu efendim? Lütfen. Şöyle seyircilerimiz için de.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel, çok lezzetli. Çok teşekkür ediyoruz. Şekeri de kıvamında, öyle değil mi? Çok baymadan olması gerekir, evet, şekerinin de. Şimdi Hamsiköy sütacına şöyle bir baktık. Siz ne tarafa doğru gitmiştiniz? Ekmeğe doğru mu? Biraz önce doğru mu gördüm?
1: Ekmek şöyle.
0: Onun özelliği ne?
1: Trabzon ekmeği... ekşi mayalı yapılan bir ekmek. Aslında şimdi Trabzon'da yani neden ekmek var, buğday yok diye bir hikaye anlatılır veya bilinir. Evet, günümüzde çok fazla buğday yok, mısır var ama geçmişte buğday Trabzon'da ticarete konu olan bir ürün. Yani geçmişte Trabzon'da çok fazla özellikle halkın ihtiyacını, kendi ihtiyacını görecek kadar buğday yetiştirilmekte. Bundan farklı ekmekler üretilmekte
0: çıtır
1: iyiydi.
0: Çıtır çıtır yine ekmeğimizde. Ekşi mayalı olması tabii burada oldukça önemli. Şöyle bu tarafa doğru gidiyorum. Bu nedir?
1: Bu Akçabat sarı kurabiyesi. Şu anda Trabzon...
0: Mısır unlu galiba.
1: Evet, evet. Trabzon,
0: sarı diye rengi.
1: Evet, Trabzon Ticaret Sanayi Odası coğrafi işaretle alakalı buna çalışıyor. Bunun bir özelliği, daha doğrusu çok sert olduğu için...
0: Şöyle sertliğinde şöyle bir bakalım, kırılacak mı? Evet, biraz sert hemen. Ben kıramadım. Kırmaya şöyle kameraya göstereyim, yani kırmaya çalışıyorum ama başaramadım.
1: Şöyle yaparsanız
0: tersinden yapayım. Kırabilecek miyim? Akçabat kurabiyesi mi?
1: Akçabat sarı kurabiyesi.
0: Ben kıramadım efendim. Şöyle, çok sert. Nasıl yiyeceğiz?
1: Şöyle, bunun aslında en önemli özelliklerinden bir tanesi, bilirsiniz dişini böyle yeni patlatan, patlatmaya yakın çocukların dişleri gıdıklanır ya. Onları aslında çocuklara verirler ve dişlerini ağzına sürterek kaşımasını sağlar. Yörede çok fazla bilinen, kullanılan bir ürün.
0: Şimdi Laz böreğini söyledik, muhallebiyle yapılıyor dedik. Böyle tek tek, katman katman aslında.
1: Hemen
0: adı niye
1: alakalı...
0: börek? Niye adı baklava değil de mesela börek?
1: Karadeniz.
0: Farkımız olsun mu diyorsunuz yani?
1: Karadeniz şöyle. Şimdi böreğin aslında tanımı içli, içli ürün aslında. Burada da iç olarak sütlü bir muhallebi kullanılmış. Dolayısıyla bundan dolayıdır herhalde bir börek ifadesi kullanılıyor. Burada yapımında bazı detaylar var. Az önce dedim ya işte bizim işte o yöre eskiden bizim hakimiyetimiz altındaydı, bizim bir bölgemizdi falan. Bundan yaklaşık 150 yıl önce yazılan Aşçı Mektebi diye bir kitap var. O kitapta Laz böreğini ifade ediyor, anlatıyor. Yani çok eski seyyahların yazdıkları şeyleri kullanıyoruz ama böyle son döneme doğru Mecil Tabahin falan olsun, Aşçı Mektebi olsun, yine Osmanlı'nın son döneminde kitaplar var. Orada şöyle ifade ediyor, diyor ki içerisine kaymak koyun diyor. Kaymak yoksa muhallebi koyun diyor. Bunun ve şeyde pişiriyor bunu, saçta pişiriyor. Yani sıcak közün üzerine sacı koyuyor, ondan sonra ısıtılmış sacı üzerine kapatarak pişiriyor. Bunun özelliği baklava yufkası gibi bir yufka. 4 tane yufka alta ve aralarına tereyağı, böyle eritilmiş tereyağı şeyi koyuyor. İçerisine muhallebi koyuyor. Ondan sonra bir pişiriyor. Pişirdikten sonra üzerine yufkayı koyuyor, tekrar pişiriyor.
0: Bunda da böyle çıtır çıtır yine ses gelmesi gerekiyor değil mi efendim? O çıtırtıyı ben biraz önce keserken de duymuş oldum. Şimdi geçelim hızlıca ön tarafa doğru. Karalahana mı var orada? Herhalde bölgenin en simge ürünlerinden biri değil mi?
1: Evet, karalahana. Bunu da lütfen talar mısınız?
0: Tabii. Özelliği nedir karalahananın? İçin nasıl olması gerekir mesela?
1: Karalahana, yani yöreye özgü karalahana daha çok... mısır yarmasından yapılan karalahanadır. Yani mısır yarmasını değirmenlerde mısırı öğüttükten sonra işte içerisine iç yağ, et çok ince şeyle çekilmiş, elde zırhla doğranmış et, daha sonra soğanla birlikte. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi, yani tamam şu anda da yiyoruz, tüketiyoruz ama soğuk görecek. Kar görecek veya karın soğuğunu görecek. Hani o ayaz diye bahsettiğimiz bir kavram var ya, onu görmesi gerekiyor. Onu gördüğü zaman daha lezzetli oluyor bizim karalahana sarmak.
0: Başka burada neler var? Sıcaklarımız da var iki noktada. Bunlar nedir? Bunları da bize tanıtır mısınız?
1: Evet, bu Trabzon kıymalısı diye tabir ettiğimiz, özellikle hafta sonları Trabzon halkının

0: Cumartesi pazar günleri fırınların önünde kuyruk oluştu. Kuyruk oluşturdu.
1: Kıymalı pide.
0: Kıymalı pide. Bunun da özelliği yine şeyle yapılıyor. Hamuru ekşi mayalı hamur. Bunun açık ve kapalı olanı var. Aynı zamanda bir de
1: orada ne var?
0: Peynirli olarak da ifade ettiğimiz bir ürünümüz var. Peynirli pide veya sürmene peynirlisi, sürmene pidesi.
1: Burada kıymetli kılan herhalde peynirin niteliği. Ya ben şöyle anlıyorum. Coğrafya hani etkiler diye konuştuk ya. Şimdi Karadeniz coğrafyasında hakikaten hayvancılığı da düşündüğümüz zaman iyi süt yetişiyor. İyi süt demek bu süt tabii ki işte sütlaca da yansıyor. Bu süt peynire de yansıyor.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla
0: öyle.
1: Ürünlerin kalitesi bununla alakalı.
0: Kesinlikle
1: fark
0: öyle.
1: Burada ortaya
0: kesinlikle
1: çıkıyor
0: öyle.
1: Yani, değil mi?
0: Bir de işte Karadeniz'in zekasını kullanmış. İyi bir ustalık, işçilik şey yapıyor.
1: Köfte var bir de. Köfteyi
0: köfte,
1: ayıran özellikle.
0: Köftesi,
1: Akçaabat köftesinde nasıl
0: Akçaabat
1: olması
0: köftesine
1: gerekir?
0: Hile yapamazsınız. Neden hile yapamazsınız? Şimdi köftede veya yemeklerde hile için şey kullanılır genelde. Baharat kullanılır. Akçaabat köftesinde baharat yok.
1: Sarımsak,
0: sarımsak var, et var, ekmek var. Bir miktar da tuz koyuluyor ve köfte yapılıyor.
1: Hiç ekmek harcı falan öyle şeylerde
0: ekmek koyuyoruz. Ekşi mayalı ekmekten içerisine koyuyoruz.
1: Fındık, biraz önce fındık haberini paylaştık bu arada. Hakikaten mesai de sürüyor Karadeniz'de şu sıralarda, öyle değil mi fındık mesaisi?
0: Bakın şuramda.
1: Aa, oradan mı geldiniz? ne onlar? Fındık toplarken mi oldu?
0: Fındık toplarken böceklere saldırısına maruz kalıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Buradan da bir yerde neresiydi işte orasını böcek şey yaptı.
1: Çok zor iş değil mi fındık toplamak?
0: Çok. Yani şu an annem babam beni izliyor, beni zorla fındığa sokuyorlar ama evet çok çileli bir zahmetli bir işlem diyelim. Şöyle
1: çay da öyle, fındık da öyle değil mi?
0: Öyle,
1: bu coğrafyada
0: öyle,
1: toplamak çok zor çünkü.
0: Şöyle bir şey oldu yani, biraz bizim Trabzonlulara ben kızmaya başladım, şöyle kızmaya başladım. Fındık aslında ikinci plana atıldı. Trabzonlar, Karadenizler fındığı ikinci plana attı. Eskiden bizim dedelerimiz, yani büyüklerimiz fındıkla alakalı fındıklığa gözleri gibi bakardı. Şimdi insanlar büyük şehirde sağda solda ne zaman işte fındık zamanı gelince gidiyorlar fındığı toplar. Fındığa bir emek verilmiyor. Emek verilmeden rahmet bekleniyor. Bu Arsin Foşa fındığı, coğrafi işaretli bir ürün bu da. Buradaki ürünlerin birçoğu coğrafi işaretli ürün. Geçen hafta da Arsin Belediye Başkanı tarafından bir hasat töreni bu ürüne yapıldı. Bunu da getirmek istedim.
1: Bereketli olsun diyelim efendim. Son olarak tereyağımız var. Tereyağı. Elbette o da dediğimiz gibi kıymetli olunca.
0: Az önce
1: sütümüz.
0: Söylediniz ki süt kıymetli olunca ve bol olunca bundan elde edilen tereyağı var. Evet, burada şöyle bir hikaye var. Eğer zamanımız varsa
1: çok az bir süremiz
0: edeyim.
1: Kaldı. Kitabınız da çünkü ben göstereyim size bir yandan. Onu da bana uzatırken siz lütfen devam edin bu hikayeyi
0: bizim
1: anlatmaya.
0: Bizim Trabzon'da özellikle ormanlık çok fazla olduğu için ormandan dolayı hayvanlar kışın çok fazla oralarda otlayamıyorlar veya ot fazla bulunamıyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sadece süt hayvancılığı yapabiliyoruz. Et hayvancılığı Trabzon'da çok fazla yok. Ondan dolayı süt ürünleri daha fazla. Kitabımız.
1: Efendim, kitabımızda gelenekten geleceğe Trabzon mutfağı kültürel değerler doçent doktor Mehmet Akif Şen imzasıyla epey de kalın bir kitap.
0: İki ciltlik.
1: Aynı zannetmiştim efendim. İki ciltlik de bir kitap. Bize bu vesileyle hakikaten emeklerinize sağlık diyelim. Artık süremizin de sonuna geldik. Son cümlenizi rica edeyim.
0: Tamam, bu kitap Trabzon Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in destekleriyle basıldı. Trabzon'da 5500 kilometre yol yapıldı. 437 kişiyle görüşülerek birebir sağ çalışması elde edildi ve 23 Aralık'ta da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından külliyede TÜBA ödülüyle onurlandırıldı.
1: Çok tebrik ederiz efendim. Elinize, emeğinize sağlık. Efendim, bu dilimde doçent doktor Mehmet Akif Şen bizimle birlikteydi. Şöyle bir Karadeniz rüzgarı esti. Buraya da aslında Yunanistan'dan gelmiştim. Çünkü Yunanistan malum Laz böreğine ilişkinde bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Böylece artık burası hafta sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Merhaba. Bugün 9 Ağustos Pazar. İyi pazarlar dilerim. Saatler 12'ye geliyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Akşam 18'e kadar beraberiz. Hem Türkiye'den hem dünyadan öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Bu dilime hızlıca başlayalım. Günün en dikkat çeken haberlerinden biriyle başlıyoruz. İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görünmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurdu. İran medyasının yayınladığı o 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiği henüz belirsiz ama izleyelim o görüntüyü.
1: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müşteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamane geçmişti. Müşteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamane'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamane'nin saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamane'nin savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
1: Bakın, herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
1: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen. Çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
2: Bakan Fidan'ın gündeminde terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi de vardı.
1: Peki bu çerçeve yasanın çok iyi yazılmış, garanti altına alıcı hükümleri var. Yani o yasa o açıdan güzel bir dili var. Örgüt kendi silahlarını bırakmadan, imkan ve kabiliyetlerinden vazgeçmeden bu yasanın sağladığı hususlardan yararlanamayacak.
0: Meclisin mesaisi hızlandı. Bugün şehit aileleri ve gazi haklarına yönelik düzenleme, yarın da çerçeve yasa teklifi genel kurulda ele alınacak. Detayları bize arkadaşımız Buse Gençtürk anlatacak. Buse, kolaylıklar dilerim. Sözü sana bırakıyorum.
3: Tuba Södekoğlu, bugün Meclis Genel Kurulu'nda gazi ve şehit ailelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak ama bu görüşmelerin bugün tamamlanması bekleniyor, planlanıyor. Çünkü yarın çerçeve yasa teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak. Aslında saatler 14'ü gösterdiğinde açılması bekleniyordu genel kurulun. Ancak verilen önergeyle beraber saat 11'de toplanmasına karar verildi. Yani görüşmeler erkene çekildi. Çünkü bir gün içerisinde görüşmelerin tamamlanması hedefleniyor. Yani yarın saat 11'de görüşmelere başlanacak ve gün içerisinde kanun teklifinin kabul edilip yasalaşması hedefleniyor. Peki teklifte neler var? Adalet Komisyonu'nda tansiyon yüksekti. Yaklaşık 18 saat süren görüşmeler tamamlanmıştı. Kanun teklifiyle beraber 12 maddelik bu teklifte Milli Güvenlik Kurulu'nun önce terör örgütünün silah bıraktığına ilişkin tespit ve teyidinin yapılması gerekecek ve bu kararda resmi gazetede yayınlanacak. Ancak o kararın resmi gazetede yayınlanmasının ardından çerçeve yasa kanununun yürürlüğe girmesi gerekecek. Teklif örgüt kurma, yönetme, propaganda, yardım suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik de bir ceza ertelemesi öngörülüyor. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıldan daha fazla suçlarda ise soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek ve teklifte silah bırakma sırasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Gözler artık yarın saat 11'de genel kurulda görüşmelere başlanacak ve uzun süren görüşmelerin ardından da kanun teklifi yasalaşacak.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Buse. Takip edeceğiz özellikle yarınki genel kuruldaki çerçeve yasa görüşmelerini. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar arttırıldı. Çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
4: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl

olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz

0: kanununda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
1: İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını gözüne kestirdi. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
2: Ha bu adam bu. Abi.
0: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
3: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
0: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
3: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
0: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
3: Emeğimi çaldı, hakkımı çaldı, başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
0: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında yeniden buradayız. Konuklarımız da olacak. Hem Mekke Anlaşması'nı konuşacağız, hem Dışişleri Bakanı Fidan'ın son açıklamalarını, Müçtebi Ameney'in ortaya çıkan görüntüsünü, detaylar için buradayız, bekliyoruz.

ne oldukça pahalı bütçelerle üretiliyor. En yüksek maliyetli savaş uçakları hangileri? Milli Muharip Uçak Kağı'nın listedeki yeri nedir? Airport'un Kahire keşif turu ikinci haftasında. Piramitlere de ev sahipliği yapan Giza bölgesi, Eskişehir'deki Kıpti mahallesi, yaşamla ölümün birleştiği Karafa mezarlığı, Sultan Hasan ve Er-Rifai camileriyle sürüyor. Programımızın konuğu rehber ve yazar Serhan Güngör. Dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Airbus ve Boeing ürettikleri uçakların yanı sıra havacılık müzeleriyle de öne çıkıyor. Toulouse'daki Aeroskopya Museum'la Seattle'daki The Museum of Flight'ta hangi hava araçları sergileniyor? Airport başlıyor.

Güntay Şimşek'in hazırladığı 28 yıldır ekran klasiği olan Airport'tan merhaba. Savaş uçakları yüksek teknolojiyle geliştiriliyor. Bu nedenle

Airport olarak daha önce üretim maliyetleri açısından en pahalı yolcu uçaklarını sizinle paylaşmıştık. Bu hafta üretim, geliştirme ve donanım maliyetleriyle dünyanın en pahalı savaş uçaklarını araştırdık. Havacılık dünyasında bazı uçaklar yalnızca bir ulaşım aracı değil, stratejik güç, prestij ve ileri teknolojinin somut karşılığı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de bu alanda Hürkuş, Hürjet ve Kaan'la öne çıkıyor. İşte dünyanın en yüksek bütçesiyle geliştirilen savaş uçakları. Lockheed Martin F-35 Lightning II. F-35 savaş uçağı tarihin en pahalı askeri havacılık programı olarak kabul ediliyor. Lockheed Martin tarafından geliştirilen müşterek savaş uçağının program maliyetinin yaklaşık 1,7 trilyon dolar olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin üretici ortaklarından olduğu ve daha sonra program dışı kaldığı F-35 ilk uçuşunu 2006'da yaptı. F-35'in pahalı bütçeli olmasının en önemli nedenleri arasında 3 farklı uçağın tek programda olmasıyla 2070'lere kadar sürecek lojistik ve yazılım gereksinimi sıralanıyor. 8160 kilogram faydalı yük taşıyabilen savaş uçağı Temmuz 2015'te hizmete girdi. Bugün için 1290'dan fazla teslimatı yapılan F-35'in A versiyonu 80 milyon dolar, B ve C versiyonları ise 100 milyon dolar civarında satılıyor. Lockheed Martin F-22 Raptor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ihraç etmediği savaş uçağı F-22 Raptor yaklaşık 67 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Uçak başı maliyeti 350 milyon dolar olan savaş uçağı ilk uçuşunu 1997'de gerçekleştirdi. Aşırı pahalı olması bir sorun olarak görülen F-22 üretilen ilk 5. nesil savaş uçağı konumunda. 2 adet Pratt & Whitney F-119 motoruyla görev yapan F-22 it dalaşında en iyi savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Eurofighter Typhoon. Türkiye'nin filosuna katmak için anlaşma imzaladığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı 60-65 milyar dolarlık geliştirme maliyetine sahip. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya tarafından üretilen savaş uçağı 1994'te gökyüzüyle buluştu. 2003 yılında hizmete giren Avrupa'nın savaş uçağı 4,5. nesil olarak üretiliyor. 2 adet Eurojet EJ200 turbofan motorla görev yapan Eurofighter Typhoon konfigürasyonuna göre 90'dan 120 milyon dolara satılıyor.

Dasso Rafael, Fransız Dasso tarafından geliştirilen Rafael'in 45-50 milyar dolarlık program maliyeti var. 4,5. nesil tam çok rollü savaş uçağı aynı sortide hava hava, hava yer ve deniz görevlerini yapabilmesiyle öne çıkıyor. İlk uçuşunu Temmuz 1986'da yapan Rafael'in deniz versiyonu, 2001'de hava kuvvetleri versiyonu ise 2006'da hizmete girdi. 2 adet Safran M88 2 turbofan motorla görev yapan Rafael, 9500 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Dasso Rafael, 100 ile 130 milyon dolar civarında birim maliyete sahip. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57 yaklaşık 40 milyar dolarlık maliyetle geliştirildi. Henüz tam olarak hizmete girmeyen Su-57, Ocak 2010'da ilk uçuşunu yaptı. 2020 yılında sınırlı sayıda hizmete giren Rus savaş uçağında motor gecikmeleri, düşük üretim sayısı ve yaptırımlar sorun olarak öne çıkıyor. Uçağın sıkıntı yaratan Saturn AL-41F1 motoru İzdelye-117 ile değiştirilecek. 10 bin kilogram faydalı yük taşıyabilen Su-57'nin farklı konfigürasyonlara göre 40 ila 75 milyon dolar arasında satılabileceği ifade ediliyor. F-16 Falcon. Lockheed Martin üretimi F-16 savaşan Şahin, 1981 tarihli ABD Hükümeti Denetleme Ofisi raporuna göre 18,7 milyar dolarlık bütçeyle geliştirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin önemli gücünü oluşturan savaş uçağının bugünkü rakamla yaklaşık 40 milyar dolarlık geliştirme maliyeti olduğu ortaya çıkıyor. İlk uçuşunu Ocak 1974'te yapan savaş uçağı Ağustos 1978'de hizmete girdi. Günümüzde Block 70 en son modeli 4,5. nesil olarak öne çıkıyor. Pratt & Whitney F-100 veya General Electric F-110 motoruyla görev yapan F-16, 7700 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Savaşan Şahin'in Block 70/72 versiyonu 60-65 milyon dolardan satılıyor. Milli Muharip Uçak Kaan. Türkiye tarafından geliştirilen Kaan'ın geliştirme maliyeti resmi kaynaklarda belirtilmese de 10-12 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Bu rakam 5. nesil bir savaş uçağı programı için uluslararası karşılaştırmalarda görece daha mütevazı bir seviye olarak kabul ediliyor. Uluslararası raporlarda Kaan'ın birim uçak maliyetinin ise 80 ile 110 milyon dolar civarında olacağı ifade ediliyor. İlk aşamada 2 adet General Electric F-110 motorla görev yapacak olan Kaan, Şubat 2024'te gökyüzüyle buluştu. 10-12 ton faydalı yük kapasitesi olacak yerli savaş uçağının 2028-2029 yıllarında envantere girmesi planlanıyor. KF-21. Güney Kore tarafından geliştirilen KF-21 Boramey'nin yaklaşık 7,8 milyar dolarlık program bütçesi olduğu belirtiliyor. 4,5. nesil çok rollü savaş uçağı 2 adet General Electric F-414 motorla hizmet verecek. Temmuz 2021'de ilk uçuşunu yapan KF-21'de geliştirme uçuş testleri tamamlandı ve uçak seri üretime geçiş için onay aldı. Savaş uçağında seri üretimden çıkan İlk uçakların 2026 yılının ikinci yarısında Kore Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi öngörülüyor. KF-21 Boramey'nin 80 ile 110 milyon dolar arasında birim maliyeti olacağı hesaplanıyor.

Arap dünyası ve Afrika'nın en büyük kenti Kahire'deki keşif yolculuğumuz ikinci haftasında sürüyor. Önce birinci bölümde nereleri gezdiğimizi kısaca hatırlayalım. Geçen hafta İstanbul Sabiha Gökçen'den Arjet'le başlayan yolculuğumuz 2 saat 10 dakika sonra Kahire Uluslararası Havalimanı'nda sona erdi. İlk olarak şehrin en popüler noktası Tahrir Meydanı'nı keşfedip Mısır Müzesi'nde antik çağa dair buluntuları inceledik. 10. yüzyıldan kalma El-Muiz Caddesi'ni turlayıp Mehmet Akif Ersoy'un sıkça uğradığı El-Fesabi'de kahve molası verdik. El-Eser Camii'nin uhrevi atmosferine kendimizi kaptırdıktan sonra Nil Nehri'nde tekne turuyla ilk haftaki keşif turumuzu sonlandırdık. Kahire'de ikinci haftaki turumuza Giza piramitleriyle başlıyoruz.

0: yapıyoruz. İlk olarak girişte biletimizi alıyoruz. Otobüsle kısa bir yolculuktan sonra ilk durağımız olan seyir alanına ulaşıyoruz. Buradan üç büyük piramit, Keops, Kefren ve Mikerinos bütün görkemiyle adeta ziyaretçilerini selamlıyor. Bu antik bölge hiç kuşkusuz Kahire'ye giden turistler gibi bizim için de en önemli motivasyon kaynakları arasında yer alıyor. Fotoğraf molasının ardından otobüslerle piramitlerin yanına ilerliyoruz. Kısa bir yolculuktan sonra antik çağdan günümüze kalan görkemli piramitlerin yanına varıyoruz. Piramitlerin neden milyonlarca ziyaretçi çektiğini yanlarına vardığımızda çok daha iyi anlıyoruz.
1: Dünyanın en büyük ve en ünlü piramitlerinin yer aldığı Kahire'de Gize Platosu'ndayız. Burayı yıllar önce ziyaret ettiğimde bu denli ziyareti kolaylaştıracak altyapıya sahip değildi. Firavunların tanrılarla birlikte yaşayacağına inanıldığı için yapılan bu piramitler artık bu altyapı sayesinde her gün binlerce insanı ağırlıyor.
0: Mısır'ın eski krallığının gücünü, mühendislik dehasını ve elbette dini inançlarını net şekilde yansıtmayı başaran piramitler, o dönemlerde firavunlar için görkemli mezarlar olarak tasarlanmış. Üst düzey mühendislik bilgisiyle inşa edilen piramitlerin gizemi bugün bile tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Piramitlerin en büyüğü 4. hanedanlığın 2. firavunu Khufu ya da bilinen adıyla Keops'a adandığı için onun adını almış. Dünyanın 7 harikasından biri olan Keops piramidi 146 metre olarak inşa edilmiş. Zaman içinde taşlarının bir kısmı söküldüğü için 138 metreye kadar düşmüş. Keops piramidinin M.Ö. 2560 yılında tamamlandığı hesaplanıyor. Toplamda iki ayrı girişi bulunan piramidin 6 milyon ton civarında bir kütleye sahip olduğu düşünülüyor. Büyük piramidin ortasında yer alan Kefren'in M.Ö. 2540'ta tamamlandığı tahmin ediliyor. Firavun Kafre'yi onurlandırmak için inşa edilen piramidin zirvesinde yer alan orijinal dış kaplama taşları bugüne dek başarılı bir şekilde ulaşabilmiş. Bu heybetli yapı 136 metrelik bir yüksekliğe sahip. Giza platosunda yer alan bir diğer piramit ise Mikerinos adını taşıyor. Piramitlerin en küçüğü olan Mikerinos yaklaşık 65 metrelik bir yüksekliğe sahip. Büyük piramitlerin güneyinde konumlanan bu yapı orijinal kaplamalarını ne yazık ki koruyamamış. Yapımı M.Ö. 2510'da tamamlanmış olan Mikerinos piramidi 4. hanedan Mısır firavunu olarak tanınan Mikerinos için yapılmış. Kompleks Vadi Tapınağı, Geçit, Morg Tapınağı, Kral Piramidi, Kraliçe Piramidi, Mezar Odası gibi özel bölümlerden oluşuyor. Giza Antik Alanı'nda pek çok özel mezar da yer alıyor. Bunlardan biri de Kral Keops'un sırdaşı olarak bilinen Hemyunu'ya ait. Hemyunu 4. hanedan döneminde yani M.Ö. 26. yüzyılda yaşamış. Firavun Keops'un yeğeni olan Hemyunu'nun aynı zamanda büyük piramidin mimarı olduğu da düşünülüyor. Hemyunu'nun mezarı Giza'daki en yüksek statülü sivil mezarlardan biri olduğu için önemli. Mezar duvarlarındaki yazıtlar onun kraliyet projelerini yöneten kişi olduğunu düşündürüyor. Platodaki bir başka görkemli yapı olan Giza Sphinx'i Mısır'ın ve hatta dünyanın en gizemli antik anıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Aslan gövdesi ve insan başıyla gücü ve bilgeliği simgeliyor. Kireç taşından yapılan Sphinx, Kefren firavununa benzeyen yüz görünümüyle ilgi uyandırıyor. Sphinx'in M.Ö. 2500'lü yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Sphinx yaklaşık 20 metrelik bir yüksekliğe, 73 metrelik uzunluğa sahip. Tek parça taş inşası açısından bakıldığında dünyada Giza Sphinx'inden daha büyük bir örnek bulunmuyor. Sphinx'in hemen yanında Vadi Tapınağı yer alıyor. Nil Nehri Vadisi'nin yanı başında inşa edildiği için Vadi Tapınağı adını almış. İçinde yer alan 23 heykel bugün Kahire'deki müzelerde sergileniyor. Giza platosu oldukça büyük bir alan. Bölgeyi gezmek isteyenler için at arabası, deve ve golf araçları yer alıyor. Geçmişi yaşamak isteyenlerin tercihi develer oluyor. At arabaları ise konforlu bir yolculuk sunuyor. Mahallesi, Kahire'de keşfedilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Bölge, İsa'dan sonra 1. yüzyılda Mısır'a gelen ilk Hristiyan topluluklarının yaşadığı yer olmuş. Hristiyanlık açısından en eski ve kutsal merkezlerden biri olarak kabul edilen bölge, hem dini hem de tarihi açıdan büyük öneme sahip. Antik Babil Kalesi'nin kalıntıları üzerine kurulan bölgedeki önemli yapılardan biri de Asılı Kilise. Mısır'ın en ünlü Kıpti Kilisesi olan yapı 5. yüzyıl sonunda inşa edilmiş. Adını eski Babil Kalesi'nin iki burcu üzerine asılı biçimde inşa edilmesinden alıyor. İçinde çok sayıda kutsal ikon ve ahşap oyma süsleme bulunuyor. Bölgedeki bir diğer önemli dini yapı ise Aziz Merkurius Kilisesi. Ortodoks Kilisesi aynı zamanda iki kılıçlı Aziz anlamına gelen Abu Sayfain olarak da biliniyor. Aziz Merkurius'a adanan kilise zengin süslemeleriyle ünlü ve Kıpti ikonografisinin en iyi örneklerini barındırıyor. 10. yüzyılda inşa edilen kilisenin içi adeta bir sanat eserini andırıyor. Tuğla ve ahşap karışımı kilisenin altında Roma kalıntıları yer alıyor. Kilise aynı zamanda Mısır'daki en büyük ikon koleksiyonlarından birini barındırıyor. Kahire'de şimdiki durağımız yaşamın ve ölümün kesiştiği sıra dışı bir yer. Ölüler şehri oluyor. Karafe mezarlığı olarak bilinen bu bölge, Kahire Kalesi'nin kuzeyine ve güneyine, Mukattam tepelerinin altına ve tarihi şehir surlarının dışına kadar uzanıyor. Yaklaşık 6,4 kilometre uzunluğundaki alanı kaplayan mezarlık, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eski Kahire'ye dahil. Hem şehrin sıradan nüfusunun mezarlarını hem de tarihi yöneticilerin ve seçkinlerin türbelerini içeriyor. İlk olarak 642 yılında kullanılmaya başlanan mezarlık alan 13. ve 15. yüzyıllar arasındaki Memlük döneminde zirveye ulaşmış. Ölüler şehrinde her ev bir ailenin mezarlık alanı olarak kullanılıyor. Vefat edenler evlerin altındaki alana defnediliyor. Mezar alanı dolduğunda kemikler başka bir yere taşınıyor ve yeni defin alanı açılıyor. Burası yaşamla ölümün iç içe geçtiği bir yer. Karafe mezarlığında tahmini olarak yüz binlerce kişi yaşıyor. Bölge zaman zaman atalarına yakın olmak isteyenlere, çoğu zamansa şehir dışından göçmüş, barınma sıkıntısı çekenlere ev sahipliği yapıyor. Kahire'de şimdiki durağımız Sultan Hasan Camii ve Medresesi ile El Rifai Camii oluyor. Kahire Kalesi'nin tam karşısında bulunan bölgede ilk olarak 14. yüzyılda Sultan Hasan Camii ve Medresesi inşa edilmiş. Geniş iç avlunun ortasına oldukça ilgi çekici bir şadırvan kondurulmuş. Mermer tezyinatın sık olarak kullanıldığı külliyenin renkli taş süslemeli mihrabı ve minberi mermerden. Minber, İslam aleminin olduğu kadar Memlük sanatının da en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Yapıda 4 eyvanlı plan uygulanmış. Ana eyvanın mescit olarak kullanıldığı yapıya Sultan Hasan'ın türbesi birleştirilmiş. Cami, Erzurum ve Sivas'taki çifte minareli Anadolu Selçuklu medreselerine olan benzerliğiyle dikkati çekiyor. Sultan Hasan Camii'nin hemen yanı başında ise El Rifai Camii yer alıyor. Dar bir geçitle ayrılan bu iki yapı ölçüleri ve mimarisiyle oldukça benziyor. Ancak iki cami arasında yaklaşık 450 yıl bulunuyor. 1869 yılında inşasına başlanan El Rifai Camii'nin yapım süreci 100 yıla yakın sürmüş ve 1912 yılında tamamlanmış. Camiyi Kavalalı İbrahim Paşa'nın torunu Hıdiv İsmail Paşa'nın annesi Sultan Huşyar için türbe olarak yaptırmış. Caminin içinde aralarında Hıdip İsmail Paşa ile Mısır'ın son kralı Faruk gibi hükümdar ailesinin mensuplarının kabirleri bulunuyor. Aynı zamanda İran'da 1979 yılında gerçekleştirilen İslam devriminden kaçıp Mısır'a sığınan son İran Şahı Rıza Pehlevi de ölümünün ardından buraya gömülmüş. İki camiye tepeden bakan Kahire Kalesi'nde ise Mehmet Ali Paşa Camii yer alıyor. Yüksek minareleri nedeniyle şehrin pek çok noktasından camiyi görmek mümkün. 1848 senesinde yapımı tamamlanan camide Mehmet Ali Paşa'nın türbesi de bulunuyor. Kahire'de dinlenmek için en ideal alanlardan biri de El Eser Park. Ücretli girilen park, şehrin tarihi dokusuyla iç içe olması nedeniyle büyük ilgi görüyor. 2005 yılında açılan park, 30 hektarlık alan kaplıyor. Eski su kanalları ve harabe alanlarının temizlenmesi neticesinde bugünkü haline kavuşan parkta göller, palmiye ağaçları ve yürüyüş yolları yer alıyor. El Eser Park'ın içindeki restoranda Mısır lezzetleri keşfedilebilir. Özellikle güvercin dolması ve Mısır usulü kıymalı pide havavşi ilgi çekiyor. Türk mutfağına yakın lezzetler arasında kebap çeşitleri de yer alıyor. El Eser Park'la birlikte iki hafta süren Kahire turumuz sona eriyor. Sizi Kahire'den en güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Haftaya dünyanın farklı bir noktasında buluşmak üzere.

0: Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Önemli bir konuyu, Türkiye'nin sınır ötesi mirasını önemli bir isimle, hem rehber, hem tarihçi, hem araştırmacı bir isim Serhan Güngör. Serhan Güngör'le konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Güntay Bey, sağ olun.
0: Şimdi 3 tane özelliğinizi saydım ama daha fazlası var diye biliyorum.
1: Yani yazar da diyebilirsin.
0: Yazar da diyebilirim, biraz daha artırabiliriz de. Coğrafyacı tarafınız da var, onu diyorum. Yani tarih, coğrafya nasıl eşleştireceğiz bilemiyorum da.
1: Şöyle, çok disiplin, multidisipliner bir eğitim hayatım oldu. Siyaset bilimi okudum Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde tarihi coğrafya üzerine yüksek lisans yaptım.
0: Evet.
1: 30 yıldır profesyonel turist rehberliği yapıyorum.
0: Hem de rehberlik tarafında yönetim kurulu üyelikleriniz de var.
1: Yani destek örgütlerinde de görev aldım. Var. Arkadaşlarımın sağ olsunlar destekleriyle. Şu anda daha çok Türkiye'nin yurt dışındaki mirasını, yani ki daha doğrusu Türkiye, Türk tarihinin dünyadaki kesişim noktalarını araştırıyorum.
0: Ben bu ilgi nasıl doğdu? Önce onu merak ediyorum sizde. Evet. Çünkü belirli bir süre, 10 yıl yanılmıyorsam, 10 yıla yakın bir süre normal iş hayatında çalışıyorsunuz. Değil mi? ODTÜ'den sonra?
1: Şöyle, tabii üniversite bittiği zaman, işte ben 1992'de mezun oldum ODTÜ'den. O zaman işte ODTÜ'yü bitiren İstanbul'da gelir iş arardı. Ben de değişik şirketlerde çalıştım. Ama çok corporate hayatım bana göre olmadığını anladım. Rehberlik de üniversite sırasında aslında ufak ufak yaptığım, böyle işte öğrenciyken şoförlük yaptım aslında. Ben şoförlükle başladım.
0: İçinizde bir ODTÜ olarak kalmış.
1: Ankara'dan yabancı turistleri işte Kapadokya'ya götürürdüm araçla. İngilizce bilen bir şoför gerekiyordu. Benim öğrenci işimdi. Oradan içimde kalmıştı. Daha sonra işte uzun bir askerlik yaptım, subaylık yaptım. Dönüşümde bir daha pek artık corporate hayatta devam etmek istemedim. Ve biraz da şansla bir rehberlik eğitimimi alıp lisansımı 1997 yılında aldım. Nasıl Türkiye'nin mirasına ilgi duydun derseniz, ben tabii gençlikten beri çok seyahat ederim. Önce Türkiye, rehberlik mesleğinden sonra da yurt dışında. İşte 70'e yakın ülkede seyahat ettim. Bunların çoğuna da tur götürdüm. Türk gezginlerle beraber gezdik. Ve gittiğim ülkelerin kendi kültürleri ve kendi tarihlerini öğrenmek yanı sıra, eğer varsa o ülkenin, o coğrafyanın Türkiye tarihiyle bir kesişimi olmuş mu, bir ilişkisi olmuş mu? Bunu merak ettim. Yani bu bir kişisel merak olarak başladı.

0: Sonra tur programlarına yavaş yavaş bunları eklemeye başladım. Yani Mısır'a örneğin çok giderdik. Şimdi yeniden popüler oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve Mısır'a gittiğimiz zaman tamamen antik çağ Mısır'ı görürdük. Ve Türk gezginlerine de bu götürdük. Ama ya bu Mısır'da bir 400 sene bir Osmanlı egemenliği olmuş. Bir Türk mirası olmuş. Bazılarımızın aile kökenleri orada çalışmış, yaşamış, bu böyle hikayeler vardı.
1: Dayanıyor.
0: Peki bunun izi nerede yani?
1: Evet.
0: Niye biz merak etmiyoruz? Ve ben bunu kişisel olarak araştırmaya başladım. Ve ben Türk gezginlere bu turları yapmaya başladım. Tur programlarının içine yerleştirdim. Kahire Türk Mirası diye. Çok ilgi gördü. Yani gerçekten insanımız özel titizlikle hazırlanmış, değer verilmiş bir şeyi sunduğunuz zaman bunu anlıyor ve değer veriyor. Yani benim çok olumlu gözlemlerim vardır. Yani Türk gezginleriyle dünyayı gezerken bu konuda. Sağ olsunlar da destek oldular ve böyle böyle bu merak gelişti. Gittiğim bütün ülkelerde bu kesişim noktalarını aradım. Ne bileyim Barcelona'da bir katedralde 1571 İnebahtı Savaşı'na ait bir parça gördüm. Bir işte Osmanlı gemisinden bir parça gördüm. Ve bu beni daha da meraka sevk etti. Yani nerede ne bulabilirim diye. Sonra artık bunları yazmam istendi. Hashtag Tarih Dergisi'nde o zaman. Ve uzun yıllar bunları bir dergi yazısı olarak hazırladıktan sonra 2021'de artık biraz pandeminin de
1: Etkisiyle.
0: etkisiyle evde otururken bu kitabı hazırladım. Gezgin Göz.
1: Evet.
0: Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi. Yaklaşık 40 küsür ülkede işte 90'a yakın mekan ve öykü. Türkiye
1: Öykü var.
0: tarihiyle kesişmiş. Londra yakınlarındaki Türk Hava Şehitliği'nin mesela. Yani 1940'larda İngiltere'ye giden havacılarımızın hatta bazıları eğitim uçuşundayken Alman uçaklarının taarruzu sonunda vuruluyor, şehit oluyor. Mesela böyle mekanlardan işte Kushimoto'da Ertuğrul gemisinin Japonya'da battığı
1: Evet.
0: yere kadar geniş bir coğrafyada Türkiye tarihinin izlerini aradım ve bu kitap ortaya çıktı.
1: Sizin dikkatinizi çeken veyahut da bu çalışmayı yaparken çok bilinmeyen ama sizinle birlikte daha fazla bilinir olan ne oldu?
0: Şöyle, bu kitap bir ilham kitabı. Yani bir seyahat ilham kitabı. Neticede bir seyahat kitabı. Hani çok böyle bilimsel bir iddia yok.
1: Evet.
0: Ama herhalde bilim dünyasına özgün bir tane katkım var. O da Nazım Hikmet'in Polonya vatandaşlığına başvuru dilekçesini
1: Buldum.
0: Varşova arşivlerinden buldurdum, tercüme ettirdim. Dedesi çok önemli bir Polonyalı subay, sonra Türk ordusunda general oluyor. Hatta Karadağ'da şehit oluyor yani şeyde savaşlarda. Dedesi aracılığıyla bir başvurusu var. Bunu bulabilir miyim acaba dedim ve buldum. Bu özgün bir katkıdır. Atatürk'ün izinde çok gezdi. Yani atam izindeyim bir klişe gibi
1: Evet,
0: olacak ama.
1: hem içeride belgeselini yapmışsınız, o Kurtuluş Rotası yani
0: Evet.
1: neticede Atatürk'le örtüşen bir şey. Hem de yurt dışında o özellikle uçuş tarafında Atatürk'ün ilk uçuşu neden yapmadığı, vazgeçtiği hatta vazgeçirildiği bize klişe gibi veyahut da hikaye gibi anlatılır ya,
0: Evet.
1: detayları size bırakayım.
0: Ben askeri tarihe çok ilgiliyim ve askeri tarih turları yapmaya başladım mesleğimin başında. Önce Çanakkale, daha sonra Kurtuluş Savaşı üzerine ve yüksek lisansımı da bu konuda yaptım. Kurtuluş Savaşı üzerine çalışırken Atatürk'ün özellikle askeri hayatı ve gençliğine çok eğildim. Ve hakikaten inanılmaz heyecan verici bir konu. Yani Atatürk nasıl Atatürk oldu? Yani bir genç adam olarak nasıl yetişti? Hani biz de biliyorsunuz biyografilerinde genelde işte kozmopolit Selanik'te doğmuş olması, İstanbul'da çağının en iyi eğitimi olan işte Harp Okulu'nda Harp Akademisi'nde okuması, Manastır'daki askeri lise, okuduğu kitaplar, genellikle entelektüel biyografilerde işte nasıl yani çok iyi Fransızca biliyor, genç yaşta yabancı dili öğrenmiş, 4000'e yakın kitap okuduğunu biliyoruz. Hep genelde bu entelektüel biyografiler üzerinden gider ama ben de bir gezgin olarak seyahatin insanı

0: insanı çok olgunlaştırdığına inanıyorum. Ve genç Mustafa Kemal'in inanılmaz bir gezgin olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuya derinlemesine araştırmaya karar verdim bu konuyu. Bu işte birbirini besleyen şeyler. Ve şunu fark ettim. Yani 1918 sonuna kadar bugünkü dünya haritasındaki 24 ülkeye gidiyor. Bu az değil. Bugün bile değil.
1: Evet.
0: Mesela 1910 yılında ilk defa Avrupa'ya gidiyor. Yani Fransa'ya gidiyor. Picardy manevralarına bir genç yüzbaşı olarak, hatta Fethi Bey'le beraber gidiyorlar. İşte 29 yaşında. Ve 29 yaşında bütün Fransa'yı geziyor. Yani sadece Paris değil, askeri fabrika. Hatta Belçika'ya, Hollanda'ya gittiği de bazı kaynaklarda yazılıyor. Ve orada da tabii bir efsane, bu internet, sosyal medyada çok anlatılan bir hikaye var. İşte bu Picardy manevraları sırasında ilk defa orada uçak görüyor. Hani uçakla ilk tanışmaları o. İşte bu manevraları izlerken işte ya ben de bineyim demiş de bir tane daha yaşlı bir subay varmış. Evladım yok binme, bu ne olur ne olmaz falan demiş. O uçak işte sonra düşmüş falan. Bunlar şehir efsanesi. Böyle bir gerçek yok. Böyle bir hikaye yok. Hatta
1: böyle
0: ben bunu
1: uçak
0: çok,
1: da yok.
0: Çok merak ettim. Araştırdım. 1910 yılının bütün Fransa gazetelerini ve özellikle Picardy manevralarıyla ilgili haberleri taradık. Hiçbir uçak düşmemiş.
1: Şimdi kitabınız sınır ötesi Türkiye mirası derken orasını anladık. Yani Türkiye ile ilgisi olan ama siz biraz daha açarak biraz da Türklükle ilgisi olan yerler de var işin içinde sadece.
0: Tabii
1: Türkiye
0: yani
1: değil.
0: Burada yani şimdi nereden geldik, nereye gittik gibi bir soruya cevap arıyoruz. Ve orada nerelerde iz bıraktık, nerelerde bize dair bir anı var. Tabii bu kitabın bir özelliği şu, ben ve kitaba yine özellikle yazılarıyla katkı veren 14 meslektaşım oldu. Bu yazılan 90 küsür mekana gittik, hepimiz gittik, fotoğrafları çektik. Dolayısıyla aslında bu kitaptaki yazılar biraz da yani bizim tabii bir rehberlik sanatı itibariyle aldığımız tarihsel bilgiyi anlatılabilir bir hikayeye dönüştürme bir maceramız bir şekilde. Bir yandan da tanık olma kendi maceramızda. Yani ben işte Japonya'da, Japonya'nın en güneydoğusunda Kushimoto'da Ertuğrul gemisinin işte çarptığı kayalıklara giderken yaptığım yolculuk da benim için bir tecrübe, bir macera. Onu da aktardım. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Tabii ki Orhun kitabelerine gidildi. Bir arkadaşımız oraya gitti. Medine tren istasyonu mesela, evet. Onu başka bir arkadaşımız yazdı.
1: Doğu Türkistan... Sincan bölgesi.
0: Oraya gidemedik. Gidemediğimiz yerleri de yazamadık. Tabii bu kitabın dünyada Türk tarihiyle kesişmiş her yeri alma gibi bir iddiası olamaz. Mümkün değil.
1: Ama
0: keşke
1: öyle
0: olsa.
1: Ama öyle bir sorumluluğu size yüklüyor gibi görünüyor.
0: Yani evet, herkes bunun bir cildinin daha yazmamı gerektiğini söylüyor. Şimdi en son birkaç ay önce İngilizcesi çıktı. Çok titiz ve uzun bir The Traveler's Eye. Çünkü açıkçası anlattığımız hikaye bizim hikayemiz. Bunu sadece bizim hikayemizi bize anlatmamızı yeterli görmedik. Ve bunu çok iyi bir çeviri yaptırdık. Çok uzun sürdü çeviri. 2,5 yıl sürdü. Ve sonunda da Traveler's Eye çıktı.
1: Güzel bir eser çıktı.
0: Ve kalıcı bir eser. Oldukça da ilgi gördü.
1: Evet.
0: Ve hakikaten yani eğer yabancı misafirlerimize bize dair bir hikayeyi anlatmak isteyen olursa bu kitaba müracaat edebilir.
1: Siz bir taraftan da önemli isimleri Türkiye'de ağırlamış, gezdirmiş birisisiniz.
0: Evet.
1: Şu an ülkemizin turizmi de önemli bir rakam olarak baktığımızda, evet, ziyaretçi sayısı ve elde ettiğimiz gelir olarak, ama o kişi başına düşen gelir tarafında biraz sıkıntılarımız var. Rehber gözünden bu tarafa yönelik neler söylersiniz?
0: Yani rehber gözünden söyleyeceğimiz şey aslında artık yıllardır söylene gelen şey. Kültür turizmine her zaman bir önceliğin verilmesi gerekiyor. Yani bu demek değil ya plajları boş ver. Hayır. Yani çeşitlendirmek turizmi çok önemli. Yani yüz binlerce insanda değil mi deniz, güneş, kum turizminden hayatını kazanıyor, aileler geçiniyor. Ama kültür

0: turizmi bir kere ülkenin tamamına yayılan bir turizm
1: şekli. Bir de zaman oluyor. Kavramıyor. Deniz, kum, güneş gibi
0: ve
1: değil yani.
0: Daha çok kalıyor. Evet. Daha çok insanla temas ediyor, sokakta geziyor, daha çok yemek yiyor, daha çok harcama yapıyor. Sadece belli bölgelerde değil ama ülkeye daha çok yayılıyor. Ve Türkiye'nin, şunu söyleyeyim, yani dünyanın önemli bir bölümünü gezmiş ve profesyonel olarak da incelemiş birisi olarak, Türkiye'nin dünyada rakipsiz olduğu, bir numara olduğu şey kültürüdür.
1: Serhan Bey, hem bu kitabın, ya burada sözünü verin, ikincisini istiyoruz.
0: Tamam, peki.
1: Onun için hem o sözü almış olalım. İnşallah yazdığınızda yine hayattaysak sizi ağırlayalım. Onu da konuşalım.
0: Evet, yazmam lazım.
1: Teşekkür ediyorum tekrar katıldığınız için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür
1: Sözümüzü
0: ederim.
1: Sözümüzü aldık.
0: Nazik davetiniz için.
1: Rica ederim ya, geç bile kalmışız.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Süreç yasa teklifine kim niye evet, kim niye hayır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Demirtaş üzerinden hangi tartışmalar yaşandı? Yeni partiyi şişiriyorlar mı? CHP baraj altı mı? Kerem Kırçıvoğal soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, akademisyenler Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem, bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Üreticisi olan Airbus ve Boeing yalnızca ticari rekabetleriyle değil, havacılık tarihine bıraktıkları mirasla da öne çıkıyor. Bu mirasın en somut şekilde görülebileceği iki önemli adres ise Airbus'un doğduğu şehir Toulouse'daki Aeroscopia Museum'la Boeing'in doğduğu Seattle'daki The Museum of Flight olarak dikkat çekiyor. Her iki müzede sivil, askeri ve teknolojik havacılık tarihini farklı perspektiflerden ele alarak ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor. Airport olarak bu iki müzeden biz de çok faydalandık ve sizlerle de tanıştırmak istedik. Fransa'nın Toulouse kentinde Toulouse-Blagnac Havalimanı ve Airbus üretim tesislerinin hemen yanında konumlanan Aeroscopia Museum, Avrupa havacılığının endüstriyel ve teknolojik gelişimini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 40 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanına sahip olan müze, ziyaretçilerine uçakları yakından inceleme, bazı modellere girme ve havacılık tarihini kronolojik olarak takip etme imkanı tanıyor. Müzenin ana hangarında havacılık tarihine damga vurmuş uçaklar yer alıyor. Bunların başında süpersonik yolcu taşımacılığının simgesi Concorde geliyor. Aeroscopia koleksiyonunda bulunan birden fazla Concorde uçağının bazıları ziyaretçilere açık şekilde sergileniyor. Kapalı alandaki öne çıkan diğer uçaklar arasında şunlar yer alıyor. Airbus A300B. Airbus'un ürettiği ilk geniş gövdeli yolcu uçağı. Super Guppy, Airbus parçalarının taşınmasında kritik rol oynayan özel kargo uçağı. Blériot 11, Manş Denizi'ni geçen ilk uçağın birebir kopyası. Saab 35 Draken, Soğuk Savaş döneminin süpersonik savaş uçaklarından biri. Bu bölümde ayrıca interaktif sergiler ve kapsamlı bir havacılık zaman çizelgesi de bulunuyor. Aeroscopia'nın açık sergi alanı ise özellikle büyük gövdeli uçaklarıyla öne çıkıyor. Burada sergilenen uçaklar arasında dev jumbo jet Airbus A380 öne çıkıyor. Dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına sahip iki katlı jetin kabin ve kokpit bölümleri belirli zamanlarda ziyaret edilebiliyor. Uzun menzilli 4 motorlu geniş gövdeli uçak Airbus A340-600, A320 ailesinin ilk prototipi MSN-001, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde de yer alan Airbus A400M Atlas, bölgesel havacılığın önemli turboprop modelleri ATR-42 ve ATR-72 de açık alanda görülebiliyor. Açık alandaki uçaklar ziyaretçilere gövde ve motor tasarımlarını yakından inceleme ve fotoğraflama fırsatı sunuyor. ABD'nin Seattle kentinde yer alan The Museum of Flight ise yalnızca Boeing tarihini değil, küresel havacılık ve uzay çalışmalarının gelişimini de kapsayan en büyük müzelerden biri olarak öne çıkıyor. 1965 yılında kurulan müze, bugün ABD'nin en büyük özel havacılık ve uzay müzeleri arasında gösteriliyor. Müze koleksiyonunda Boeing'in erken döneminden günümüze kadar uzanan birçok tarihi uçak bulunuyor. Öne çıkanlar arasında şunlar yer alıyor. Boeing 747 City of Everett, dünyanın ilk jumbo jetinin prototipi olarak bilinen uçak, geniş gövdeli yolcu taşımacılığında devrim yaratan 747 programının başlangıç noktasını temsil ediyor. Boeing 727-22 kısa ve orta menzilli jet taşımacılığının simgelerinden biri. NASA 515, Boeing 737-130. 737 ailesinin en erken örneklerinden biri ve halen müzede sergilenen önemli bir teknik kilometre taşı. Eski Air Force One Boeing VC-137B, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının kullandığı jetlerden biri. Ziyaretçiler uçağın içini gezebiliyor. Bu uçaklar Boeing'in ticari havacılıkta standartları nasıl belirlediğini ve jet çağını nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. The Museum of Flight, askeri havacılık koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Müze bünyesinde Lockheed M21, F-104, Starfighter, MiG-21, F-4U Corsair görülebiliyor. Ayrıca 2. Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemine ait çok sayıda uçak yer alıyor. Bu bölüm, havacılık teknolojisinin jeopolitik dengeler üzerindeki etkisini vurguluyor.
Müzenin en dikkat çeken alanlarından biri de uzay sergileri. Uzay kapsülleri, roketler ve

insanlı uzay uçuşlarını dair objeler Boeing'in uzay programlarındaki rolünü anlatıyor. Ayrıca Boeing'in kurucusu William Boeing'in ilk uçaklarını ürettiği Red Barn sökülerek müze alanına taşınmış durumda. Bu yapı Boeing'in küçük bir atölyeden küresel bir dev haline gelişinin sembolü olarak kabul ediliyor.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması, bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddelerinin denetimsiz kullanımı gıda güvenliği açısından en önemli risk başlıkları arasında. 2025 yılında akut gıda güvensizliği, çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik şokların bileşik etkisiyle daha da derinleşti. Uzmanlara göre gıda güvenliği ve beslenmeye ilişkin veri sistemlerinin korunması artık stratejik önem taşıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Habertürk ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Merhaba. Saatler 13'e geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. Bu dilimde de hem Türkiye'den hem dünyadan öne çıkan gelişmeler konuklarımız da olacak. Hızlıca başlayalım. İstanbul'da bir kaza var. Bir yolcu otobüsüyle İETT otobüsü çarpıştı. Ekipler kazaya müdahale ediyor. Bakalım detaylara. Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. Bir yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve İETT otobüsüne çarptı. Kaza nedeniyle ortalık bir hayli karıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. Bakın işte kazanın ardından bu görüntüler kayda geçti. Bir anda yolcu otobüsü, bir anda İETT otobüsü. Kaza nedeniyle yolda ulaşıma kapatıldı. Dediğimiz gibi ekiplerin müdahalesi sürüyor. Umarız kazadan kimsenin zarar görmemesini gelişmeler oldukça da takip edeceğiz. Şimdi havanın durumuna bakalım. İstanbul bulutlu bir güne uyandı. Sonbaharı anımsatıyordu sanki hava. Hala da öyle ama nem de var. Hemen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e soracağız. Hüseyin, iyi hafta sonları, iyi pazarlar. Nasıl bir hava bekliyor İstanbul'da? Günün geri kalanında bizi, gelecek hafta neler bekleniyor? Senden dinleyelim.
1: Merhaba Tuğba, iyi pazarlar herkese. Senin de söylediğin gibi biraz bulutlu. Hafif de yağmurlu bir pazar sabahı geçiyor Marmara bölgesindeki çeşitli kentlerde. Özellikle şehrin Boğaziçi çevresi, Anadolu yakası ve Şile gibi kuzey ilçelerinde gelecek saatlerde de bu zayıf yağmur sürüyor. Sakarya, Kocaeli çevresinde de yerel olarak yağabilir. Şu an ekranlara bir Türkiye haritası geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar görüntüsü. Burada yeşil olan alanlarda belki çok seçemiyoruz ama yağış var. Hafif de olsa İstanbul'da bu alanın içinde. Gelecek saatlerde ise beklentimiz kuzey bölgelerdeki bu yağışın biraz Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması. Artvin, Rize, Ardahan arasında, bir de Doğu Anadolu'da Kars, Iğdır ve özellikle Ardahan, Erzurum arasındaki biraz da geçitleri yüksek, vadileri olan, dağları olan alanlarda biraz kuvvetli sağanak görülebilir. Böyle zamanlarda zaman zaman toprak kayması, kayaların düşmesi gibi o yollarda hadiseler oluyor. Dikkatli olalım. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki sağanaklar sebebiyle trafikte, yollarda, şehirler

0: yıllarda problem çekmeyelim. Tahminen 12-13 sularından sonra, bu saatlerden sonra, 14-15'ten sonra 18-19'a kadar bugün o alanda yağış var. İstanbul ve çevresinde ise bulutlar arttı ve biraz olsun serinledik. Güneşin teması Marmara'da yere biraz olsun kesildi. Ama yağmur çok kuvvetli değil. Dışarıda ancak otoyolları çok tehlikeli hale getiriyor. Arnavutköy'deki kaza örneği çok büyük bir kazaya benziyor. Bu yollarda bugün süratli araba kullanmayalım. Hafif de bir çamurumsu böyle yerlerde zemini kayganlaştıran bir duruma soktu. Dikkatli olalım diyoruz. Bu zayıf yağmur sprey gibi hani olan yağış kendine 2-3 saat daha devam ettirecek. Ardından akşama kalmadan ayrılmasını bekliyoruz. Gelecek hafta hava çoğunlukla güneşli. 32 derecelik bir sıcaklık var Marmara'da ortalama olarak 30-32'lerdeyiz. Kıyı Ege'de ve Akdeniz'de ise yüksek sıcaklık var efendim. Yani şu Salı, Çarşamba, Perşembe Bodrum'da gölgeler 40 derece. Yani bu Bodrum ve çevresindeki diğer tatil beldeleri için de geçerli. Orayı örnek temsil etsin diye söylüyorum. Akdeniz'de ise Antalya, Mersin, Adana hattında 38-39 derecelerdeyiz. Bu gölgedeki çok yüksek sıcaklıklar sebebiyle tekrarlayalım. Güneş çarpması, ısı çarpması olarak da söyleniyor. Buna dikkat edelim. Nemler, nem oranları, bağlı nem diyoruz meteorolojide de. Kısaca nem diyelim. Bunlar her şehirde yükseliyor artık. Rüzgarı denizler üzerinden aldığımız için ve denizlerde artık sıcak olduğu için çok bunaltıcı geceler geçiriyoruz. Bu gecelerde uykusuzluk da artıyor. Sabah yola çıkacaklar. Yarın sabah da bu uykusuzluğa çok dikkat etsin diyoruz. Şehirler arası yollarda kazaya karışmayalım. Akdeniz'de ve Güney Ege'deki bu sıcaklıklar Cuma'ya kadar sürüyor efendim. Yani şu yeni hafta tamamen epey sıcak geçecek. Tatile gidenler için belki iyi haber. Çok aşırı bir rüzgar yok Güney Ege'de. Ama Kuzey Ege'deki esintiler sürecek diye özetleyeyim Tuğba. Umarım iyi bir hafta geçiririz. Herkese
1: Peki.
0: selam.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Hüseyin. Havanın notlarını bizimle paylaştı. Yola çıkacaklara da aman dikkat diyelim. Çünkü o yağışın etkisi yolda kaygan bir zemine neden olabiliyor. Devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Zira Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Genel kurul görüşmelerinin 11 gibi başlaması planlanıyor yarın. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Yanıtları haberimizde.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Terörsüz Türkiye süreci ve çerçeve kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu. Örgütün ve türevlerinin feshedildiği tamamen ilan edilmeli dedi.
3: Bu toplantıda hukuk kurulumuzca hazırlanan ve kaleme alınan 13 sayfalık metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı eliyle Adalet Komisyonu'na gönderdik. Bu çalışma hem süreci özetliyor hem Büyük Birlik Partisi'nin

0: ilkelerini içeriyor.
1: Partisinin sürece dair ilkelerini anlattı. Meclis Adalet Komisyonu'na gönderdikleri metnin içeriğini paylaştı.
0: PKK ve bütün türevleri resmen feshedildiğini, tamamen silahtan arındırıldığını ya da silah bıraktığını, Türkiye ve...

0: Bu yapılara doğrudan veya dolaylı hiçbir imtiyaz asla ve kat'a tanınmamalıdır.
1: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü genel kurulda görüşülecek olan süreç yasası teklifini değerlendirdi.
0: Kanun teklifinin mevcut haliyle biz kabulünü doğru bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Bunun yolu terör örgütüne hukuki imtiyaz tanımaktan değil, terör örgütünü hukukun ve devletin karşısında tamamen çaresiz bırakmaktan ve yok etmekten geçer. Bu teklifte PİJAK'tan bahsedilmemektedir. Açıkça YPG ve PYD'den bahsedilmemektedir. Avrupa yapılanmasından bahsedilmemektedir. Biz bunların soruyoruz, hatırlatıyoruz, dile getiriyoruz ve en azından genel kurulda düzeltilmesini istiyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında Mekke Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önce Fidan'ın açıklamalarına bir bakalım, sonra üzerine konuşacağız.
3: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil. Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için.
2: Evet, Mekke Anlaşması'nı konuşacağız. Ortak Savunma Anlaşması. Konuklarımız var. Sırayla takdim edeyim. Profesör Doktor İsmail Erman bizimle birlikte. Hoş geldiniz İsmail Hocam yayınımıza.
4: İyi yayınlar Tuğba Hanım.
2: Bir diğer konuğumuz da Doktor Mehmet Bozkuş. Mehmet Hocam, sizlere de merhaba. Hoş geldiniz.
5: Teşekkür ediyorum Tuğba Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağolunuz. İsmail Hocam, sizinle başlayalım. Bir ortak savunma anlaşması. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın anlaşması. Türkiye güçlü ordusuyla ön planda, NATO üyesi ülke. Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, bölgedeki etkisi malum. Pakistan'ın nükleer yetenekleri. Öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da açıklamalarından yola çıkacak olursak, özellikle İran kısmına başlayalım istiyorum. İran'ın rolüne ihtiyaç olacaktır. İranlılarla da görüştük dedi Bakan Fidan. Hedefte İran yok. İran bu konulara zaten yabancı değil diye ekledi. Hem anlaşmanın ne katacağı, İran açısından nasıl bir konumlamada olacağı, hem de zamanlaması açısından neler söylersiniz?
4: Evet, nihayetinde herkes kendi durduğu yerden bu anlaşmayı yorumlayacaktır. Yani İran'dan bakılırsa farklı bir perspektif çıkabilir, Arabistan'dan bakınca farklı, Türkiye'den farklı. Biz Mehmet Bey ile Türkiye'deki kamuoyuna bu anlaşmanın ne olduğunu anlatmaya çalışalım. Benim kanımca anlaşmanın kendisinin adı Mekke'nin olması bile hani belli bir geçmişe atıf anlamına geliyor. Yani bu üç devletin kendi kültürel arka planına yaslanması ve buna yaslanarak da kendi ülkelerinin geleceğine dair ortak bir bloklaşma. Bunu son bir senedir ekranlarda sürekli ben vurgulamıştım zaten. Bir Sadavat Paktı, bir Bağdat Paktı tarzında olan bir şey. Tabii ki burada düşman algısı önemli. Düşman kim olacak? Bunu çokça soruyorlar. Ve Sayın Hakan Fidan'ın ifade ettiği üzere, yani bu üç devlet NATO'nun 5. maddesine, yani siz bana saldırmazsanız ben size saldırmam ya da bana saldırırsanız hepimiz üçümüz saldırırız. Nihayetinde riskli bir anlaşma, yani kim ne derse desin biz direkt Hindistan'la komşu oluyoruz. Pakistan üzerinden ki büyük bir yani kavga tarihi var. Ama Türkiye'nin burada ne beklentisi var? Yani tam da böyle İran'ın

0: Suudi Arabistan ile Yemen cephesinde savaşırken veya Irak'ta savaşırken bu anlaşmaya kamuoyundaki bazıları diyor. Ne? Bu sünni bir blok mu? Yani bu jeopolitik bir atılım benim kişisel düşünceme göre ve burada yani İsrail yayılmacılığına karşı bir bence en önemli atılım. Şimdi İsrail yayılmacılığı benim kanımca artı Pers yayılmacılığına da karşı bir atılım. Ya bunu ben ifade etmek istiyorum. Şimdi bazıları da diyor ki ABD'nin İran'da karşı bir şey yapamadığını gördüler. Yani Rusya'nın özellikle desteğiyle hani Ürdün'de bir bakıyorsunuz İran nokta atışları yapıyor. Yani Hürmüz'de olsun, Yemen'de olsun ABD'nin bir mat edemediği bizim komşumuz İran var. Bu anlamda da İran'ı destekliyoruz. Bu net. Ama öbür taraftan ABD'nin Ukrayna'ya Patriot vereceğim demesinden sonra Rusların İran'a desteğini yükseltti ve İran'ın içerisindeki Rusya'ya bakanlar da o bilgileri çok ciddi anlamda değerlendiriyor. Artı İran gerek Irak'ta gerek Yemen'de bölgede ciddi ve hatta Ürdün'de ciddi bir yükselmenin çabalarında ki ülkeleri bir kurtuluş savaşı yapıyor neredeyse.
1: Evet.
0: Benim özetle kanım şu Tuğba Hanım. Tarihi bir adım var. Türkiye'deki kamuoyu savaşan hani ülkelerin yanında konumlanma olarak bence görmemeli. Tabii ki eleştirilebilir veya öneriler getirilebilir. Ama Türk devlet aklının ben yerinde olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Mehmet Hocam size döneyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da verdiği mesajlar var. Başka ülkelerin katılımına açık mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keza Dışişleri Bakanı Fidan da şimdi isim vermeyeyim ama dedi katılmak isteyen ülkeler var dedi. Amacımız tüm bölge ülkelerinin katılması. Vizyonumuz bu dedi. Sizce hangi ülkeler katılabilir? Mısır konuşuluyor, Katar konuşuluyor. Bir de İsmail Hocama da sordum. Soruyu size de yöneltmiş olayım. Yeni bir güvenlik mimarisinden bahsediliyor. Ne amaçlanıyor sizce?
2: Tabii bölgesel yeni bir güvenlik mimarisiyle beraber bölge ülkelerinin özellikle Birinci Dünya Savaşı sonrası bölgenin cetvelle çizilerek cetvelle terbiye edilen ülkeler şeklinde şekillendiğini gördüğümüzde kriz ve kaosa dayalı ve bölgeyi istedikleri gibi yönetenlerin bu yeni güvenlik mimarisiyle beraber çok farklı bir noktaya gelecek bir devlet ve ülkeler yapılanmasının ilk adımının atıldığını söylememiz gerekiyor. Peki bu yeni atılan bu adım neyi ortaya çıkartacak? Tabii ki her ülke kendi anlamında değerlendirdiğimiz zaman 3 ülkenin bugün imzaladığı 3 ülke üzerinden değerlendirdiğimizde yaklaşık 3,5 trilyon dolara bulan bir ticari hacimleri var. Ve bireysel olarak ülkeleri değerlendirdiğimiz zaman Türkiye'nin ulaştığı güç noktası savunma sanayisinden diplomatik güç ve aynı zamanda hinterland etkisinin giderek uluslararası arenadaki ulaştığı güç noktasıyla beraber küresel balans üreten bir ülke konumuna geldiğidir. Pakistan'ın unutmayalım ki İslam dünyasındaki tek nükleer güce sahip olmasıyla beraber yaklaşık 260 milyonu aşan bir nüfus ve aynı zamanda konvansiyonel bir güç olarak ordu yapılanmasına da baktığım zaman Türkiye gibi operasyonel yetkinliğe en üst perdede olan bir silahlı kuvvetler yapılanması var. Ve Pakistan'a baktığımız zaman dünya enerji jeopolitiği anlamında ve dünya finansal jeopolitiği anlamında da önemli bir güç merkezi. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bugün Hürmüz'den çıkan, normal zamandaki Hürmüz'den çıkan 20-21 milyon varillik petrolün 12 milyon varilini tek başına üreten ülke konumunda. İstediği zaman bunu arttırabilecek güç ve kapasitesine de ve rezervine de sahip olan bir Pakistan, Suudi Arabistan'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda bu üç ülkenin farklı perspektiflerde farklı uluslararası kuruluşlara güvenlik anlamında da üye olduklarını görmekteyiz ki İsmail Hocam çok önemli bir noktaya değindi. Artık dedi geniş bir coğrafya ki bu coğrafyada yeni bir güvenlik mimarisi ve bu coğrafyanın içinde yer alan ülkelerinde muhakkak katılacağını hem Sayın Cumhurbaşkanım hem de Hakan Fidan dün akşamki ifadelerinde ortaya koydular. Tabii burada en yakın katılacak ülkeler kimseye karşı bir tehdit unsuru olarak kurulmayan bu yapılanma kendilerine karşı tehdit unsuru olabilecek olan tüm yapılara karşı caydırıcılık güç üreten ve aynı zamanda da karar mekanizmalarında etkin rol almasını sağlayarak bölgenin geleceğini tayin etme hakkını artık kendilerinde gören devletlerin ve ülkelerin bir araya gelmesini sağlayacak.

0: çok önemli bir oluşumun ilk üç ülkesinin liderlik ettiğini görmekteyiz ki burada Mısır, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Irak ve Suriye ve Lübnan denkleminde değerlendirdiğimiz zaman ki bu süreç tüm bölgeyi kapsadığını değerlendirdiğimizde bu bölgede kriz ve kaosu çıkartarak şimdiye kadar Birinci Dünya Savaşı'nın kapanmayan cephelerinde istedikleri gibi at koşturanların, istedikleri gibi istedikleri şekilde bölgenin değerlerini sömürenlerin de artık bu güç yapılanması karşısında etkin olamayacakları bir birliktelikten bahsediyoruz ki bu neyi getirecek? Yeni bir jeopolitik yapılanma, yeni bir jeoekonomik yapılanma, yeni bir güvenlik vizyonuyla beraber bölgesel yeni bir paradigmayı ortaya çıkartırken kurumsallaşmış bir bölgesel güvenlik doktrini. Aynı zamanda stratejik özellik modeliyle de beraber diğer yapılara da üye olan ülkelerin kendi bölgelerinde stratejik özellik hakkını kullanarak istedikleri kararı alabilmelerini sağlayacak ve çok taraflı bir genişlemeden bahsediyoruz.
1: Peki Mehmet Hocam. İsmail Hocam tekrar size döneyim. İlk cevabınızda bahsettiniz. NATO'nun 5. maddesi direkt akıllara geldi. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için minvalinde. Bakan Fidan da zaten teknik olarak dedi. Aynı dedi. Ama tabii bir yandan da dezenformasyonla mücadele merkezi bir açıklama yaptı. Hani bu bazı iddialar paralel bir yapılanma olarak niteledi. Buna da sert bir dille hayır dediler. Böyle bir durum da yok. Şimdi bunları da düşündüğümüzde acaba geçtiğimiz tarihi NATO zirvesinde bu konuşulmuş muydu? Çok da sürpriz bir anlaşma değil sanırım bu üç ülkenin yan yana gelmesi. 2025'te Suudi Arabistan'la Pakistan zaten bir savunma anlaşması imzalamıştı. Bakan Fidan da uzun süredir görüştüklerini belirtti zaten. Yani dünden bugüne olan bir şey değil bu. Bunu da anlıyoruz. Bir yandan Türkiye'nin de Suudi Arabistan'ın da Pakistan'ın da Amerika ile olan ilişkileri malum iyi durumda. Ne dersiniz? Acaba geçtiğimiz Ankara'daki tarihi NATO zirvesinde de konuşulmuş muydu bu anlaşma?
2: Zaten Sayın Hakan Fidan söylüyor. Son iki senedir biz bunu mutfakta pişiriyorduk diyor. Evet. Şimdi bu bir cevap. Şimdi bizim Türkiye'de özellikle şunu yapmak lazım. Yani biraz kendimize güvenmemiz lazım. Yani işte bunu ABD bize önümüzü açtı demek. Ya kendimizi hiçe almak, hiç önem vermemek anlamına geliyor. Türkiye bu anlamda biraz ilerledi. Bir de şu var, Arap Baharı döneminden sonra Orta Doğu'da jeopolitik değişti. Yani İsrail'in bütün dünyanın bildiği yayılmacı jeopolitik beklentisi ve sahada gerçekleştirdiği adımlar, şimdi bunlar yalanlanamaz. Bu çerçevede Suriye'de yaşanılan gizli rekabet yalanlanamaz. İran'ın bölgede yaptığı aslında Orta Doğu bölgesini yaptığı bir iyilik oldu. O da şu, İsrail'e durması gereken yeri uzaktan attığı füzelerle gösterdi. Yani şu çok önemli bir cümle bence Tuğba Hanım. Yani Rusya'nın desteğiyle bu gelen bu bilgi, İran'a verilen bu koordinatlar, Ürdün'de vurulan ABD üssü, öldürülen onca ABD askeri açıklanmıyor. Ama bir de şu var. Türkiye'nin ve Pakistan'ın ABD'ye ilettiği not, yani İsrail gaz sahaları yok edilebilir. Bunu hani İran eğer bize saldırırlarsa Hürmüz'de bizim nükleer işte doğalgaz tesislerimize, su tesislerimize biz de böyle bir karşılık veririz. Bu Orta Doğu'yu sarsar. Bu ABD'yi anında silahı durdurma fikrini ortaya getirir. Bunları da düşünmek lazım. Ve bunları düşünürken de Türkiye'nin, ya bunu geçmişte Atatürk döneminde de yaptı. 1937 Sadabat Paktı. Yani şu anki Arap Baharı jeopolitiğinde yükselmiş bir İsrail yayılmacılığı var. Tabii ki İsrail'in beklentisi, ABD'nin, Cooper'ın işte genelkurmay başkanı, onların beklentileri başka şey olabilir. Ama bir de bizim bölgenin ve ülkenin beklentisi ve yapması gerekenleri var. Biz NATO üyesi olduğumuz için nihayetinde nükleer gücümüz yok. Ama bu tarz bir ortaklaşma, bölgesel dayanışma ile bölgenin içerisinde çıkan diğer arızaları bertaraf edebiliriz. En azından bir adım. Bu anlaşma şu değil Tuğba Hanım. Hemen yarın Mehmetçiği savaşa gönderelim. Riyad'da, işte İslamabad'da falan. Böyle bir şey değil. Tam tersi dayanışma, bir caydırıcılık üretmeye çalışan bir şey. Ve NATO toplantısında bunun konuşulduğunu düşünmüyorum.
1: Evet.
2: Tabii ki çeşitli mülahazalar yapılmış olabilir. Yani
1: peki.
2: ABD'nin bununla birlikte tabii ki bu üç ülke de bunu kendi arasında konuşmuştu ve hani denklemin dışında kendileri üretmek istiyor. Ve son bir cümle, İran bu denklemlerin içinde kendini nerede görüyor? Hemen anlaşmaya karşı çıkmaktansa kimileri mesela İslam NATO'su diyor. Yani İran bu anlamda kendini dışarıda mı görüyor?
1: Evet. Peki hocam. Mehmet hocam size döneyim. Bu konuya dair 2-3 dakikamız kaldı. Konuşmaya devam edeceğiz ama bu konuya dair 2-3 dakikamız kaldı. Son olarak şunu sorayım. Hem İsmail hocam hem siz Mehmet hocam dediniz ki bu anlaşmanın en büyük getirilerinden biri caydırıcılık olacak. Şimdi denklemi düşündüğümüzde Pakistan'la Hindistan'ın arası malum. Keşmir krizi, su krizi. Bir ateşkes var ama normalleşme de yok. Diğer yandan Hindistan'la İsrail'in arası iyi. Hep konuşulan bir ittifak var. İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ki Hindistan. Acaba bu anlaşma o ittifakın oluşmasına engel olabilir mi? Bir caydırıcı unsur olabilir mi? Kısaca bu konudaki yorumunuzu da alayım.
0: Tuğba Hanım, bakın şunu söylememiz gerekiyor. Kim tehditse ona karşı caydırıcı bir güç. Düşman hedefi belli değil. Düşman hiç kimse. Ama düşman olacak olan kim varsa ona karşı bir caydırıcı güç yapılanmasından bahsediyoruz. Ve yeni bir stratejik güç ekseninden bahsediyoruz. Peki bu bölgedeki yeni bu stratejik güç ekseninin 3 ülke anlamında değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 381 milyon aşan bir nüfus. Bakın ve 3 nokta biraz önce ifade etmiştim. 3,5 trilyon dolarlık bir ekonomi. 1,400 bin aktif askeri personel ve 930 bin yedek askeri personel, 800 bini aşan paramiliter güç ve 3,1 milyon toplamda baktığımız zaman askeri bir güç yapılanması sadece bu üç ülke oluşturuyor. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Dünya yeni bir güç dinamiğine giriyor. Ve bu yeni güç dinamiğinin etkileşim ve karar merkezi bizim bulunduğumuz coğrafya. Dolayısıyla siz burada kendi güç dinamiğinizi ve kendi stratejik ekseninizi kontrol altına alamazsanız, evet, bugün savaşların yarattığı neticedeki karşılaşacağınız durumlarla karşılaşırsınız. İşte ülkeler hem kendi beka ve güvenliklerini, devletler de kendi politik süreçleriyle beraber ortaya çıkan yeni jeopolitik güç eksenini yeniden dizayn ederken buranın da bir merkez güç olması noktasında önemli bir adımdan bahsediyor. Hindistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa ve Yunanistan birlikteliğini biz biliyoruz. Tabii ki bu kime karşı kuruldu? Tabii ki daha çok Türkiye'ye karşı kuruldu. Ama unutmayalım ki buradaki güç ekseni, karar coğrafyası giderek artan güce karşı güçle cevap verilme sürecine girildiği bir dünya, evet, düzeninden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu gücün karşılığında da tehdit kim olursa ona karşı caydırıcılık güç gerektiğinde de gerektiğinin yapılacağı noktadaki kararların alacağı bir yeni mekanizmadan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu yeni mekanizma birçok noktayı da aynı zamanda dengeleyecek, aynı zamanda bir barış coğrafyasını da beraberinde getirecektir.
1: Peki, konuşmaya devam edeceğiz ama şuradan devam edelim istiyorum. Dün gündeme damga vuran bir görüntü var. İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler denilen görüntüler gündeme damga vurdu, ortaya çıktı. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntü ne zaman çekildi bilinmiyor. Bir izleyelim önce o görüntüyü.
3: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müşteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamane geçmişti. Müşteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamane'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamane'nin saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamaney'in savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi

0: ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı.
1: Evet, Müşteba Hamane hiç kameralar karşısına geçmedi. O saldırıdan sonra yaralı olduğu, yüzünden, bacağından yaralandığı konuşuldu. Hatta bazı çevrelerce bu teyit edildi. Babasının cenazesine dahi katılmadı. Hep güvenlik gerekçesiyle dendi. Ne diyorsunuz İsmail Hocam? Sizce bu görüntü yeni mi? Önce onu sorayım.
2: İran'ın bu savaş boyunca medya ve siyaset dersi veren bir hoca olarak en çok başardığı konulardan bir tanesi psikolojik. Kendi kamuoyuna psikoloji üflemesi diyeyim. Yani bunu iyi başarıyorlar. Şimdi tarihi belli olmayan bir video yayını bu. Ve tabii ki bu anlatılanlar doğru. Hani sizin anlattıklarınıza katılıyorum. Ama bu çerçevede zaten belli bir tarihten önce siyer dersleri vermeyi bıraktığı söyleniyor oğul Hamane'in. Ve bu bağlamda da bu görüntü neden şimdi?
1: Evet.
2: Benim kanımca şu. Bu anlaşma, Mekke anlaşması diğer Orta Doğu'nun bu ülkelerinde ve bu ülkeleri aşan diğer ülkelerde bence çok ciddi bir heyecan üretti. Yani bu heyecan da İran'a karşı değil. Aslında İran'ın da içinde olduğu yelpazeye ile birlikte bu anlaşma anlam bulur. Bunun altını çiziyorum. Yani İran'ın Orta Doğu'da bu son bir senede yaptıkları bu anlaşmayı aslında daha anlamlı kılar. Çünkü karşıda bölge halklarına karşı sürekli yayılmacılığı başka bir açıdan yapan İsrail burada bir düşünmek zorunda kalır. Ama tam da bu noktada İran, ya düşünün, Irak'ta Haçlı Şabi ordusunun hani milislerinin sayısına bir bakın. Yemen'de diğer bir müttefik Husilere bakın. Yani her türlü burada bir etki söz konusu. Yani Orta Doğu'da İran etkisi ve Hamane'in bu görüntüsüyle yıkılmadık biz ayaktayız. Liderimiz de burada ve etrafında da çok ona böyle büyük bir hayranlıkla bakan bir müritler veya insanlar. İşte biz yine ayaktayız. Bence bu tam da bir psikoloji üreten bir video.
1: Evet.
2: Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi tarihi henüz ispatlanmış değil.
1: Evet, Mehmet Hocam siz ne diyorsunuz? Görüntü yeni olabilir mi yoksa tamamen psikolojik üstünlük için mi? İsmail Hoca'nın da dediği gibi servis edilen bir görüntü neden şimdi servis edildi? Aynı zamanda yine İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da belirtmişti Müşteba Hamane ile zor görüştüğünü. Ne anlama geliyor tüm bunlar sizce?
3: Bakın Tuğba Hanım, İran, Amerika ve İsrail savaşı artık bir teknoloji savaşıyla beraber bilişsel savaşa döndüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Ve bu bilişsel savaşın zihinleri işgal politikalarını ve psikolojik harp sanatlarını en uygulayan ülkelerin kendi toplumlarını konsolide ederek süreci yönettikleri bir aşamaya gelindiğini ifade etmemiz gerekiyor. İşte tam bu aşamada unutmayalım ki İran'daki savaş öncesi gelişmelerde rejimin hedef alındığı bir süreçle karşı karşıyaydı. Ancak savaşla beraber devletine sahip çıkan bir İran halkı gerçeği ortaya çıktı. Rejimin yanında değil, devletine sahip çıkan bir İran halkı ortaya çıkınca şimdi bu esas görüntünün ana noktası rejimin sürekliliğinin mesajının en üst perdeden ifadesi olarak değerlendirilmesi gerekiyor ki lider ortaya çıkar ve görünür ise devlet görünür algısını tamamen toplumlarını konsolide etme noktasındaki en üst perdeden kullanılan bir görsel görüntü olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii tarihinin ne zaman olduğu değerlendirmesinin pek de şu anlamda söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntülere baktığımız zaman savaş psikolojisini yaşayan bir yüz ifadelerini burada görmüyoruz. Daha çok ders niteliğinde ve anlatılanı dinleyen ve bunun karşısında da soru cevap noktasındaki bir süreci görüyoruz ki burada ders niteliğindeki bir süreçle de karşı karşıya bu görüntüler. Oysa bugün İran devletinin geçirdiği süreci çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Tabii buradaki ana nokta liderlik mekanizmasının çalıştığı ve İran'da rejimin bir boşluk götürmediği algısını hem de devlet kurumlarının kontrol altında olduğu algısını tüm dünyayla paylaşmak. Tabii iç politik mesaj olarak bunu verilirken dış politik mesaj da burada çok çok önemli. Çünkü buradaki verilen İran hala bildiğiniz gibi dimdik ayakta duruyor ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ne, İsrail'e, Körfez ülkelerine ve bölgesel rakiplere karşı da İran hala istediği sonuçları

0: üretebilecek hem lidere sahip, hem devlet mekanizmasına sahip, hem de bölgede etkin güç olduğunu ifade eden bir yaklaşım olarak bunu değerlendirebiliriz. Tabii bunun son yapılan Mekke anlaşmasıyla beraber okunması, ki burada ana nokta, ki Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarına baktığımızdan dün akşam İran'la da bu konunun görüşüldüğünü ifade ediyordu. Mezhepsel bir yaklaşım değil, ancak İran'ın
1: Evet.
0: politikaları da çok önemli. Unutmayalım ki Acem oyunlarını en iyi oynayan bir İran gerçeği var ve bu İran gerçeğine baktığında
1: Peki.
0: Pakistan'la sınır olan bir İran, Türkiye'de sınır olan bir İran ve Körfez'de yine varlığıyla Hürmüz'ü kontrol eden bir İran gerçeği karşımıza çıkıyor.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerli konuklarımıza. Profesör Doktor İsmail Erman ve Doktor Mehmet Bozkuş bizimle birlikteydi. Çok sağ olun efendim, değerli vaktinizi ayırdığınız için.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Sıradaki haberimizde. Eski ABD Başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan oğlu, tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
2: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
3: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey, keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil, kanser yayıldı, kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
2: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
1: İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını gözüne kestirdi. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
4: Ha, bu adam bu. Mavili.
2: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
5: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
2: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
5: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kırıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
2: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
5: Emeğimi çaldı. Hakkımı çaldı. Başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
2: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç metro istasyonunda raylara düştü. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan genç ölümden döndü.
2: Yolun bittiğini fark etmedi. Metroya yaklaşırken raylara düştü. Görme engelli genç ölümle burun buruna geldi. İstanbul Şişli'de görme engelli NSG metroya binmek için istasyona gitti. Metro perona yaklaşırken yürümeye başlayan genç adam yolun bittiğini fark etmedi. Kendini bir anda raylarda buldu. Olayı görenler panikle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan NSG kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Güngören'de bir binanın birinci katındaki balkon çöktü. Bakalım detaylarına. Akıncılar Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi çökme. Dün saat 22.30 sıralarıydı akşam. 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairenin balkonuydu ve bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edildi, mühürlendi. Ekipler bina çevresinde bariyer

0: yerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı peki? İzleyelim.
1: Bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
2: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
3: Ben hemşireyim. Şimdi biri var olabilir.
4: Hayır, kimse yokmuş. Aracı boş yapmış. Adam sarhoşmuş zaten.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
4: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
2: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Antalya'nın koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardı. Koruma altındaki bölgeden çıkan o kadar çöp bu kadar da olmaz dedirtti.
2: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
5: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar.
2: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
5: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
2: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
5: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
0: Karadeniz'de fındık üreticisinin mesaisi başladı. Günün ilk ışıklarıyla başlıyor. O mesai akşama kadar devam ediyor. Bir yandan da işçilik maliyetleri yüksek olduğu için yemeyeler üretici bununla mücadele ediyor. Diğer yandan da ürünün en iyi fiyattan satılmasının hesabını yapıyor.
6: Sabahleyin altında başlıyorlar, akşama kadar devam ediyorlar. Yani hava kararıncaya, fındık görünene kadar topluyorlar.
7: Sabah 6, akşam 7. Karadeniz'de yoğun mesai başladı. Fındık üreticileri bahçelere girdi.
6: Hasatımız 10 gün önce başladı. 3-4 günlük daha bir hasat süremiz var.
8: Karadeniz'in zorlu mesaisi fındık hasadı başladı. Üreticiler yağmur yağmasına rağmen fındık toplamaya devam ediyorlar.
9: Yağdı ama geldik buraya çok da şiddetli olmadığı için yağmur terk edip gidemiyoruz. Ortada kalırsınız. Çok şiddetlenirse tabii bırakılır.
7: Trabzon'da eğimli arazilerde toplanan fındıklar çuvallanıp harmana serilecek. Daha sonra kurutma işlemleri başlayacak.
10: Güneşte zulufu kuruduktan sonra patos işlemini taneleri çıkarılıyor. Sonra bu taneler brandaların üzerine serilerek kurumaları sağlanıyor.
11: Bu yıl geçen yıla göre %60 daha düşük verimler. Ama kalitesi geçen yıldan biraz daha iyice.
7: Bahçedeki emeğin maliyeti de üreticinin hesabını zorlaştırıyor. Günlük işçi yevmiyeleri 3000 liraya kadar çıkıyor. Artan işçilik maliyetleri nedeniyle üreticiler mümkün olduğunca imece usulüyle hasat yapmaya çalışıyor.
11: avukatımız, doktorumuz, her şeyimiz mevcuttur. Mühendisimiz, öğretmenimiz burada yardımlaşarak topluyoruz. Yevmiyeler oldukça yüksek.
6: Yevmiyeciler yanlarında zeytinini, ekmeğini, peynirini götürüyorlar. Biz de imece usulü yapıyoruz, topluyoruz. Abilerimiz geldi, sağ olsunlar. Hepsi yaş itibariyle fındık toplamaya müsait olmasalar da mecbur topluyoruz. Ne yapacağız?
7: Toprak Mahsulleri Ofisi Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, Levant kalite fındık içinse 250 lira fiyat belirledi.
8: Normalde başımın üzerinde bulunan bu tabelada fındık fiyatlarının yazıyor olması gerekiyordu. Ancak serbest piyasada rakamlar henüz belli değil. Rakamların ise TMO'nun üstüne çıkması bekleniyor. İşte bunun için de üreticinin kontrollü bir şekilde ürününü pazara indirmesi lazım.
12: Toprak Mahsulleri Ofisi Perşembe günü fiyat açtı. Yalnız serbest piyasada henüz bir hareket yok. Tahmin ediyorum önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde rakamlar kendini gösterecektir.
0: Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde yarın son gün, yerleştirme sonuçları da Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt telaşı başlayacak. Kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos arasında yapacak.
2: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için kıyasıya yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Türkiye'nin verimli topraklarına sahip şehri Adana bir dünya rekoruna imza attı. Dünyanın en büyük arı oteli Kozan'da açıldı. Habertürk ekibi de Adana'ya gitti. Guinness Rekorlar kitabına adını yazdıran o oteli yerinde görüntüledi. Sadece arıların izini sürmediler. Balın kovandan sofraya kadar uzanan o zorlu ve meşakkatli yolculuğunu da adım adım takip ettiler. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk'ün dosya haberinden izleyelim şimdi detayları.
2: Her bir kovanda bir tane kraliçe arı oluyor. Diğerlerine göre daha büyük bir yapıda.
3: Dünyanın en büyük arı otelindeyiz.
4: Üçgül balından keven balına, ilk hasatımız narenciye balından çam balına.
2: Bu bir arının bir ömrü boyunca ürettiği bir bal. Çay kaşığının 12'de biri kadar.
3: Yalnızca bal üreten canlılar değil, dünyadaki yaşam döngüsünün en önemli halkalarından biri. Tarımda üretimin görünmez kahramanları, milyonlarca dolarlık tarım ekonomisinin temelleri. Dünyadaki her üç lokmadan biri arıların gerçekleştirdiği tozlaşma sayesinde var.
2: Yediğimiz meyve sebzenin 1/4'ü arı yoksa yok. Einstein'ın da sözü gibi, yani 4 yıl içinde arı yoksa insanlık yok olur.
3: Dünyada 20 bin, Türkiye'de 2000 civarı arı türü var. Science

0: Dergisinde yapılan bir araştırmada çıkan sonuç şu aslında. Dünyada yaklaşık 100 milyon civarı bal arısı var. Bunun iki katı kadar neredeyse yaban arısı olduğu tahmin ediliyor.
1: Son yıllardaysa bu popülasyonda azalma var.
0: Gerek şehirleşmenin artması, gerek pestisit kalıntıları, gerek iklim krizi arı popülasyonu azalıyor. Bir sabah kalktığınızı ve kahvaltıda yediğiniz o birçok ürünün olmadığını düşünün.
1: Gelecek böyle olmasın diye pek çok farkındalık projesi hayata geçiriliyor. Onlardan biri Türkiye'ye Guinness Dünya Rekoru'nu da getirdi.
2: Burası Adana'nın verimli toprakları. Türkiye'de ilk narenciye bal asadının başladığı Kozan ilçesi. Hemen yanımdaki bu yapıysa bir otel. Ama insanların konaklaması için değil, arıların konaklaması için yapıldı. Dünyanın en büyük arı oteli Adana'da inşa edildi.
0: Londra'daydı en son rekor. Şimdi Türkiye'ye, Adana, Kozan'a gelmiş olduk. Arı otelini yaparken aslında iki tane amacımız vardı. Küresel ölçekte bir farkındalık oluşturmak, yaban arıları için bir yaşam alanı oluşturmak.
3: Arı otelini tasarlarken arıların en sevdiği ağaçlardan biri olan sedir, meşe, dut, ceviz gibi ağaç türlerine yer verdik. Yuvalama tünellerimizin çapları da birçok yine arı türünü hedefleyecek şekilde dizayn edildi.
1: Arı otelinin Kozan'da kurulmasının pek çok nedeni var.
0: Kozan aslında Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi ve bu bölgede yaklaşık 2500 arıcı ailesi var.
1: Arıcının hasat ettiği o bal sofraya gelene kadar meşakkatli bir süreçten geçiyor.
0: Arıcılarımız bu gezdiği bölgelerde bal hasatını yaptıktan sonra bu şekilde tenekelerle bize getiriyor. Ürünlerin analiz için numuneleri alınıyor.
1: Sonra laboratuvar süreci başlıyor.
4: Ballar bu laboratuvarda 100'e yakın analizden geçerek hem doğallığı hem güvenilirliği analiz edilmektedir. Burada ticari olarak direkt içerisine bir şey konulmuş mu konulmamışa bakıyoruz. Bu şekilde eğer süt gibi bir bulanma varsa bunun içerisinde direkt hani mısır şurubu kaynaklı bir ilave var demektir.
5: Neden bu kadar sahtecilik var bal işinde?
0: Esas sebebi taklidi bu kadar kolay, tahlili bu kadar zor bir ürün. Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Ekim ayından bu yana taklit tahşiş listesi açıklıyor. Sahte olarak açıklanan bal markası yaklaşık 200 civarı.
5: Sahte bal nasıl anlaşılır?
0: Tadına, kokusuna, rengine bakarak ne yazık ki anlama şansımız yok. Laboratuvar şartlarının dışında anlamak ne yazık ki mümkün değil.
1: Balın analiz süreci tamamlanınca işleme süreci başlıyor.
4: Bal dolum tesisimizdeyiz. Laboratuvar testinden geçtikten sonra burada depomuzda cinslerine göre ayrılarak depolanmaktadır. Ballar açık alanda doğada sağım yapıldığı için tenekelerin içerisinde arının parçaları, bal mumu, petek parçaları gibi fiziksel yabancı maddeler içerebilir. Filtreden balları geçirip dinlenme kazanlarımızda bekletiliyor ve sonrasında da dolum hatlarımıza gönderimi sağlanıyor. Dolum istasyonlarından da bu şekilde gramajlarımıza göre, farklı gramajlarımıza göre dolumları yapılmaktadır. Işık altında tek tek göz kontrolünden geçmektedir.
0: Hasat iyi, rekolte gayet iyi. Arıcılar için de iyi bir dönem oldu. Türkiye'nin yaklaşık 100 bin ton bal üretimi var. Dünyanın ikinci büyük arıcılığına sahip.
6: Sesin hafızası müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.
7: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
8: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini de göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
7: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı

0: inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
1: Şimdi bu dilime noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından saat başında yeniden burada olacağız. Hem gelişmeleri aktaracağız hem de konuklarımız olacak. Çerçeve yasanın detaylarını konuşacağız. Bekliyoruz efendim.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Habertürk ekranlarından tekrar merhaba. 14 bülteniyle beraberiz. Gelişmeleri aktarmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat paylaşmıştık. İstanbul'da bir kaza vardı. Otobüs kazasını aktarmıştık. Son duruma bir bakalım. Son bilgilere göre kazada 5 kişi yaralandı. Kaza Arnavutköy-Habipler yolunda meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle İETT otobüsü çarpışmıştı. Bu yolcu otobüsü bilinmeyen nedenle şoförü kontrolünü kaybedince, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi. Otobüs önünde seyreden İETT otobüsüne çarptı ve kaza nedeniyle ortalık bir hayli karıştı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi kaza yerine. Yolcu otobüsünün şoförü sıkıştığı yerden itfaiye erlerinin yardımıyla kurtarıldı. Şoför ve yaralı 4 yolcu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi. Kaza nedeniyle Habipler yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Şimdi meclisin mesaisi hızlandı, günlerdir konuşuyoruz. Bugün şehit aileleri ve gazi haklarına yönelik düzenleme, yarın da çerçeve yasa teklifi genel kurulda ele alınacak. Detayları almak için yine arkadaşımız Buse Gençtürk'e dönelim. Buse, söz sende.
1: Tuba Sölekoğlu, birazdan genel kurul çalışmalarına başlayacak ve bugün gazi ve şehit ailelerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Gündem dışı konuşmalar ve grup önerilerinin dışından ardından teklife geçilecek. Bugün gün içerisinde bu kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşması planlanıyor. Teklifle gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşemeyecek. Bugün bitirilmesi hedefleniyor çünkü yarın çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine başlanacak meclis genel kurulunda. Genel kurul yarın saat 11'de çalışmalarına başlayacak, ancak grup önerileri, gündem dışı konuşmalar, tekliflere bu başlıkların tamamlanmasının ardından görüşmelerine geçiliyor, teklif görüşmelerine. Ancak istenirse eğer bir karar alınıp doğrudan teklifin görüşmelerine başlanabilir. Bunun için henüz bir karar alınmadı. Bugün gün içerisinde netleşmesini bekliyoruz. Yani saat 11'de genel kurul açılır açılmaz teklifin görüşmelerine başlanması da bir ihtimal söz konusu. Ve önce teklifin tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından maddelere geçilecek ve tamamındaki görüşmeler bitmesinin ardından da teklifin tümü oylanarak kabul edilecek. Yarın genel kuruldaki görüşmelerde salt çoğunluk aranacak. Yani toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu gerekecek ki Adalet Komisyonu'nda İyi Parti hariç tüm partiler evet oyunu kullandı. Yeni Parti teklifin altına imza atmamıştı ama onlar da evet oyunu vererek teklifi desteklediklerini açıklamış oldular. 367 milyon

0: Milletvekilinin imzası bulunuyor kanun teklifinde. Teklifle beraber terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespiti Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacak ve bu ilan Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra kanun yürürlüğe girebilecek. Peki kimleri kapsıyor? Hemen onu da aktaralım. Örgüt yönetme, kurma, propaganda, yardım suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik bir ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda 5 yıl erteleme söz konusu olurken 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturma dosyalarında 10 yıllık bir ceza ertelemesi yapılacak ve teklifte bırakılan silahlara ilişkin her türlü malzemede kayıt altına alınacak. Bu kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde başvurularını yapabilecekler. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulacak. Tüm bu süreç takip edilecek o kurulla. Meclis Başkanlığı'nca da bir izleme komisyonu kurulacak ve komisyon faaliyetleri izleyecek, tavsiyelerde bulunabilecek. Tüm bunlar sürecin takibi bu kurullar tarafından yapılacak ve terör örgütünün tasfiyesine ilişkin tüm süreç takip edilmiş olacak. Yarın artık genel kurul aşaması başlayacak ve oldukça kritik bir aşama olduğunu belirtelim. Sabah saatlerine kadar, görüşmelerin salı sabahına kadar sürmesi ve kabul edilmesi planlanıyor. Yani bir gün içinde görüşmelerin tamamlanması yönünde hedef ve gözler yarın genel kurul aşamasında olacak. Tuba Södekoğlu.
1: Peki Buse Gençtürk'e teşekkürler, kolaylıklar kameraman arkadaşımızla birlikte. Az önce paylaştığımız İstanbul'daki kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anına dair otobüsün kamerasına ait bakın çarpışma anının görüntüleri, işte o kaza böyle meydana geldi. Habibler yolunda, Arnavutköy Habibler yolunda meydana geldi yolcu otobüsü. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybedince önündeki İETT otobüsüne çarptı ve o kazaya ait, kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. 5 kişi yaralandı bu kazada. İşte o çarpışma anı epey şiddetli. Ön camı tuz buz oluyor yolcu otobüsünün. Ki şoför sıkıştı bu kazanın hemen ardından ve itfaiye kurtardı. 4 yolcu daha var yaralı. Neyse ki durumları iyi. Trafikte yoğunluk yaşanmıştı kazanın ardından. Ekipler yaralıları kurtardı ve hastaneye kaldırıldılar. Durumlarının iyi olduğu bilgisi geldi. İşte kaza anına ait görüntüleri de izlemiş olduk. Evet, şimdi Terörist Türkiye sürecini konuşacağız. Konuklarımız var sırayla takdim edeyim. Gazeteci Alişer Delik bizimle birlikte stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, Alişer Bey. İyi yayınlar. Kolay
1: Teşekkür
2: gelsin.
1: Teşekkür ederiz. Bir konumuz daha var. Uzaktan bağlanıyor bize. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet. Mehmet Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. Alişer Bey, dilerseniz önce Mehmet Bey'le başlayayım. Tabii. İlk sorumu sorayım. Mehmet Bey, şimdi yarın genel kurulda yasa. Ne göreceğiz yarın? Nasıl bir prosedür işleyecek? 400'ü aşkın milletvekilinin evet oyu vermesi bekleniyor. Ne dersiniz? Bize nasıl anlatırsınız yarını?
3: Şimdi yeni partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Özgür Özel'in partisinin pozisyonu önemliydi. Yani yarın genel kurul ortamının nasıl geçeceğine dair de onların alacağı tutum önemli olacaktı. Adalet Komisyonu'nda evet oyu verdiler biliyorsunuz. Sanıyorum genel kurul safhasında da destek verecekler bu düzenlemeye. Dolayısıyla iyi genel kurul fotoğrafına baktığımızda bir İYİ Parti'nin şu anda parti grubu olan partiler arasında red oyu kullanacağını görüyoruz. Dolayısıyla büyük bir çoğunluk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu düzenlemeyi destekleyecek. Bunu görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Tabii sürecin bir rutini var. Yani komisyonlardan genel kurula geliyor. Genel kurulda maddelerin görüşülme biçimleri var. Bunların usulleri var. Bu arada işte muhalefet cephesinden olabildiğince geciktirme ve olabildiğince orada kendi pozisyonlarını kamuoyuna aktarma anlamında bir takım taktikleri söz konusu olabiliyor. Bazı tatsız hadiseler olmuştu. Adalet Komisyonu'nda İYİ Partili bir milletvekilleriyle Milliyetçi Hareket Partili milletvekili arasında yine benzeri gerilimler söz konusu olabilir tabii. Ama dediğim gibi çoğunluk

0: düzenlemeyi destekleyecek mahiyette bir pozisyon aldığı için de çok sert bir kamplaşma olmasını da ben beklemiyorum. Dolayısıyla bir şekilde yani önümüzdeki iki gün içerisinde bu düzenlemenin meclisten genel kurulda oylanarak hayata geçmesini bekliyorum.
1: Peki Ali Şehab Bey, siz ne diyorsunuz? İyi Parti başından beri karşı çıkıyor. AK

0: şu an itibariyle yeni partinin de doğrudan yanıtını bilmediği bir soru sordum. Ben de bu yayına gelmeden önce pek çok kişinin merak ettiği gibi ben de çok grup kararı mı alacaklar yoksa almayacaklar mı? En büyük soru bu. Ama şu an için bir net bir yanıt alamadım. Ben de Mehmet abi gibi düşünüyorum. Yani genel kurula geldiği zaman çoğunluk evet oyu verecek. Özgür Özel'in bu yönde bir doğrudan bir açıklaması olmasa da yönlendirmesi var. Yani biz altına imza attığımız, bunu namus meselesi olarak görüyoruz. Altına imza attığımız belgeyi genel kurulda da yok saymayız, hayır demeyiz gibi bir açıklaması var. Ama parti içerisinde eğer yeni parti üzerinde konuşacaksak yüksek sesli bir muhalefet var. Yani bu işe hayır diyenler, yani bunun tepkilerini de çok fazla görüyoruz ki bence bu mesele sadece yeni partinin meselesi. Toplumda da yüksek milletvekili desteği olsa da toplumda da böyle çok yüksek bir desteği doğrudan göremediğimiz bir gerçek. Sebebi çeşitli zamanlarda 1,5 yıldır benim burada sürekli dile getirdiğim şeffaflaşmanın eksik kalması bu 1,5 yıllık süreç içerisinde ve bu şeffaflaşamamanın daha doğrusu getirdiği toplumsallaşmama meselesi. Yeni partide daha fazla bir vücut buluyor bu mesele, bu sorun. Neden? Çünkü hani yeni parti doğrudan 1,5 yıldır iktidarın kendilerine yönelik hamleleri olduğunu düşündüğü yargı süreciyle karşı karşıya. Bunların hepsinin bir cevabının iktidardan gelen her politikaya itiraz etmek olduğunu düşünen bir seçmen kitlesi var. Burada da Özgür Özel bir inisiyatif alıyor. O aldığı inisiyatif de bence Türkiye'nin geleceği açısından kıymetli ve değerli. Sürecin başladığı günlerde de gene pek çok yayında Mehmet Bey'le de konuştuğumuz zaman aynı şeyi söylemiştim. Taban da bu sürece doğalında daha yeni parti, yani o zamanki CHP'ye, şimdiki yeni partiye iktidar tarafından geldiğini düşündükleri operasyonlar olmasa da bu sürece hep temkinli yaklaşan, işte o hani azınlık az da olsa Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde ulusalcı bir taban her zaman, bir damar her zaman vardı. Onlar bu sürece hep yekten karşı çıkıyorlardı. Şimdi biraz daha fazla yüksek sesler var. Burada tabii bir de yakından gözlemlenmesi gereken bir İyi Parti süreci de var. Yani İyi Parti ilk günden beri karşı çıkmakla birlikte bu karşıtlığının ona kazandırdıklarını da gördüğü için şimdi daha yüksek sesle ve ilk günden beri biz karşıyız deyip ilginçtir. AK Parti'yi, MHP'yi yahut da DEM'i değil daha fazla yeni partiyi eleştirecek. Ben komisyondaki atışmalarda da yahut da sosyal medyada ya da televizyon kanallarındaki tartışmalarda da çok ilginç buluyorum. Muhalefette olduğunu söyleyen iki parti taslağı getiren, teklifi getiren partileri değil de birbirlerini daha çok eleştiriyorlar.
1: Bunun neden olabilir bu?
0: Yani oy kaygısı.
1: Oy kaygısı.
0: Ve üzülerek söyleyeceğim, bilmiyorum konuşmaya vaktimiz olacak mı ama hani böyle ta Süleymaniye'de silah yakıldığı günden bugüne kadar bölgemizde olan biten pek çok konuda, Suriye'de, ABD ve İsrail'in İran'a açtığı savaşta pek çok örgütün kendisinin elinden bile silah kartını aldı bu terörsüz Türkiye süreci. 2 yıldır bir genç ölmedi bu ülkede. Bunların hepsi kutsal, mükemmel ve Türkiye'nin önümüzdeki bu dünya yeni konjektüründe sürece şekil verebilecek, Türkiye'nin gücüne güç katabilecek, hem masada hem sahada olabileceğini sağlayacak süreçte biz maalesef geldik, oy kaygısını konuşur olduk. İyi Parti, yeni partinin bu çalkantılı döneminden, CHP'den ayrıldığı dönemden bir sonraki seçimde kendisine oy alabilir mi? Yeni parti ayrıldık, muhalefeti gene arkamızda tutup Türkiye İttifakı'nı burada yaşatabilir miyiz diye net konuşmuyor. Bütün bunların hepsi yarın öbür gün eğer Allah korusun AK Parti, MHP, DEM'i de oy kaygısına götürecek bir yere varırsa bu süreç hepimizin üzerine çökecek. Kötü olan da bu. Onun için sürecin tekrar bir an önce şeffaflaşması ve demokratikleşmesi ve toplumsallaşması gerekiyor. Yoksa gelip ekmeğe gelen zam bu süreci hepimizin altında bırakır.
1: Peki Mehmet Bey, size döneyim tekrar. Yasanın şartları, uygulanabilirliği tartışılıyor zaten yeteri kadar. Ama şu da gündemde, yeni anayasayı da beraberinde, yeni anayasa sürecinde başlatır mı bu yasa? Bu da konuşuluyor. Bekliyor musunuz böyle bir süreç? Nasıl bir değişiklik olur? Olursa referandum da çok konuşuluyor. Hatta bu yasanın da referanduma gitmesi gerekirdi diyen bir kesim de olmuştu. Anayasa konusunda mutlaka referandum olmalı diyenler de var. Ne dersiniz bu konuda?
2: Yani diyenler var, evet. Ya bir tane yeniden Refah Partisi bu çağrıda bulundu. Hı hı. Çok geniş bir talep olduğunu ben görmüyorum referandum konusunda. Esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri, toplumun seçtikleri, seçerek oraya gönderdikleri isimler. Onlar da millet adına bu kararları

0: alıyorlar, bu oylamaları yapıyorlar. Dolayısıyla milleti temsil eden bir boyutunda her zaman var meclisin aldığı kararlar, çıkardığı yasalar bağlamında. Şimdi burada tabii ince bir nokta var. Çok fark edilmedi bu ama hani şu tartışma hep yapılmıştı. İşte PKK önce düzenleme çıksın sonra bir silah bırakalım. Bir taraftan mecliste de şöyle bir irade gelişmişti. Önce silah bıraksın PKK sonra yasa düzenleme çıksın. Bir orada bir orta yol var aslında. Bence önemli. Bunu dün akşam Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir katıldığı yayında kullandığı bir ifadeyle bunu yansıdığını görüyoruz. Şimdi şöyle yani düzenleme çıkacak ama geri dönüşler silah bırakmadan olmayacak. Yani orta yol derken kastım bu. Arada bir bu düzenleme çıktıktan sonra bir periyot olacak. Bu periyot içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı bu işte silahların bırakıldığı, mağaraların boşaltıldığı, eğitim kamplarının vesaire boşaltıldığı teyit ve tespitini yapıp bunu Milli Güvenlik Kurulu'na rapor ettikten sonra yasanın uygulaması başlayacak. Burası bence ince bir nokta ve hani bu tartışmalarda önemli bir bağlama oturuyor. Bunu bu nedenle önemli bulduğum için zikretmek istedim.
1: Tam da bu noktada anayasa bir ek olabilir. Yapabilir miyim Mehmet abi? Sanırım tabii, ben de bu Ayşe. Gene önemsediğim bir şey gene tam da buraya tekabül ediyor. Bir Cumhurbaşkanlığı yardımcısı altında bir kurul, bir de meclise bir komisyon da bu denetleme işlemini ve gözetleme işlemini yapacak. Bu da bence biraz önemli. Tam da bu noktada değil mi? Tabii. Yani hem devlet tabii, hem de sivil siyasetin bir denetleme yapabileceği, onaylayabileceği ya da onların da onayıyla devam edecek bir süreç gibi okuyorum ben. Doğru mu okumuşum sence?
0: Aynı zamanda kimlerin gelebileceğini, kimlerin gelemeyeceğini
1: ya da geldikten sonra nasıl hayatlara devam edeceklerini.
0: Tabii bunların hepsi
2: ek düzenlemelerin de yapılabileceğini süreçte önünü açan olacak. Bir düzenleme.
0: Evet, doğru. Yani dolayısıyla yani burada ben bir orta yolun bulunarak bir gayet de akıllıca bir yöntemle bu sürecin ilerletildiğini düşünüyorum. Bu zeminde bir mutabakatın sağlandığını düşünüyorum. Şimdi anayasayı sordunuz. Yani anayasa meselesi tabii Türk siyasetinin kadim meselelerinden biri, uzunca bir dönemdir gündemde tartışılıyor. Yeni anayasa AK Parti'nin zaten öteden beri hayallerini süsleyen bir çaba, bir arayış. Bunun için zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli çağrılar yaptığını biliyoruz. Gelin oturalım, yepyeni bir sivil anayasa yapalım biçiminde. Şimdi yeni tabii modeller, yeni ittifak belki modelleri karşımıza çıkacak. Burada mesela daha önce görmediğimiz yeni bir saflaşma var Tuğba Hanım. Yani Alişer de bunu fark ediyor olmalı. Şimdi bir tarafta MHP, DEM Parti, AK Parti daha önce bir araya gelmemiş partiler. Yani MHP, AK Parti işte 10 senedir birlikteler. Ama DEM Parti bambaşka bir yerdeydi. Şu anda bu konuda çok net bir şekilde bir tutumları var bu üç
1: Hatta
0: partinin.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi de artık oraya bu konuda
0: evet,
1: yakın.
0: Evet, onu zikredecektim ben de. Şimdi CHP de geliyor. Onlar da hani ben de onlara sordum. Destekleyecek misiniz diye. Evet, elbette diye bir cevap vermişti Kemal Bey'in yakındaki birisi. Şimdi tabii yeni partinin bir korkusu var. Yani bir oy korkusu dedi Alişer. Doğru. DEM Parti ile aranın açılmasından korkuyorlar esasen. Yani bundan sonraki seçimde DEM Parti eğer yeni partiyle ittifak yapmazsa o zaman pek çok hesabı uymayacaktır. Yani yeni parti açısından ciddi bir problem olacaktır. Bence en fazla buna dikkat ederek burada evet vermek, destek vermek istemelerinin temel bir gerekçesi bu. Yani DEM Parti ile ittifak halinde siyasete devam edip seçimlere o şekilde girmek istiyorlar. Oradaki açmaz da yine Alişer zikretti. Biraz tabandaki ulusalcı Kemalist cephede evet bir karşıtlık var. Bunu görüyoruz. Bir taraftan da işte iktidara payanda olma, iktidarın yaptığının peşine takılma gibi bir eleştiri de var tabii parti içerisinde. Bunları da görebiliyorum. Ama tereddüt göstermelerinin yani niçin evet vermemiz gerekir diyenlerin temel gerekçesi bence evet. Zikretmedikleri temel gerekçe DEM Parti ile olan birlikteliğin bozulması ihtimali. Şimdi bunları hepsini bir arada düşündüğümüzde bir anayasa, yeni bir anayasa perspektifi tekrar ortaya çıkabilir. Yani bu partiler arasındaki

0: ittifaklaşmanın oturacağı yeni zeminde eğer yeni bir anayasa çalışmasının zemini ortaya çıkarsa bu yürür, bu ilerler. Belli konularda ortak noktaların ben zaten olduğunu da biliyorum. Yani yeni anayasa nasıl olmalı hususunda belli partiler arasında belli görüş bildiğinin olduğunu da biliyoruz. Ama bu eş zamanlı şu anda olacak bir şey değil. Yani süreç içerisinde pekala söz konusu olabilir. Yeni, yani bu sürecin bir paralel bir şekilde ilerleyeceği dönemde demokratik, yeni demokratik yasalar da gündeme gelecektir. O süreç içerisinde söz konusu olabilir.
1: Peki. Alişer Bey, az önce bahsettiğiniz o şeffaflaşma, kamuoyuna anlatılabilmesi bu yeni yasanın nasıl mümkün olacak? Partiler ne yapacak? Meclis tatili olduktan sonra partilerin bu mesaisi mi başlayacak? Örneğin AK Parti'nin şehir şehir gezeceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın da söylediği bu. Bu yasayı iyi bilenler anlatsın hatta dediği biliniyor. Bunu mu göreceğiz bundan sonraki süreçte?
2: Ya umuyorum bunu ve benzeri şeyleri göreceğiz. Şimdi şöyle bir dakikayla bu sürecin neden önemli olduğunu ve neden toplumu doğru anlatılması gerektiğini özetleyeceğim. Bak şimdi. Amerika Birleşik Devletleri son 2 yıldır Trump'ın yeni dönemiyle birlikte bölgede güç paylaşımı diye bir şey, bir strateji belirledi. Yani diyor ki bölgedeki merkezi devletler, merkezi yönetimleri artık güç paylaşımında siz de olun. Ben her yerde askerimle, varlığımla olmayacağım. Mesela Hamas, Hizbullah ve PKK aynı dönemde silahsızlandırılıyor. Bunu tek başına, hani bizim böyle biz çok günlük siyaseti bu işi boyuyoruz ama bir adım geriden bakmaya çalışıyorum. Bak tekrarlı diyorum. Hamas, Hizbullah ve PKK aynı dönemde silahsızlandırılıyor. Kısmen, hatta çoğunlukla İsrail'in eliyle bütün bir Orta Doğu İransızlaşıyor. İransızlaşan bölgede Şam yönetiminin başına daha önce terörist olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği ama artık aktif siyasete gelen ve güçlü merkezi yönetimde bir isim El-Şara geliyor. O El-Şara Irak'taki Kürtlerle İran'a karşı şov yapabilecek seviyede bu hafta içerisinde bir görüntü veriyor. Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin bayrağı Şam'daydı. Ve Mazlum Abdi, yani SDG'nin komutanı Mazlum Abdi tebrik etti bu birliktelikten dolayı. Bağdat yönetimine, İran'ın nüfus ettiği Bağdat yönetimine bir mesaj veriliyor ve Kürtler de bu işin merkezinde. Suriye ve SDG bundan 1 yıl önce çatıştı. Büyük bir savaş çıkmadan, Suriye iç savaşı körükleşmeden bu savaş aktarıldı ve TDG doğal nüfusuna çekilerek Şam'a entegrasyon sürecini başlattı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, İran'da havadan katliamlarını yaparken karada Kürt kartını kullanamadı. Bütün bu dengede, bütün bunların hepsi teröristler Türkiye süreci sayesinde oldu. Süleymaniye'de silahların yakıldığı günden itibaren PKK, PJAK, SDG silahlarını eskisi kadar aktif kullanamadı. Dışarıdan konjektür müsaitken, İsrail bu işi körüklemeye çalışırken. Bütün bunu yaparken, işte bahsettiğim çok, diyeceksin ki ya uluslararası siyaset konuşuyorsun, ne anlatıyorsun, ama hayır. Biz Türkiye'de bu işi gelip de siz Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak istiyorsunuz, bunun için bunu konuşuyoruz. Bu emekliye, bak bunların hepsi kıymetli siyasi argümanlar ama bu mesele de değil, onu yanlış anlaşılmasın. Emekliye gereken zam yapılmadığı için biz buna hayır diyoruz. Bir sonraki dönemde başka isteklerimiz kabul edilmeyeceği için biz buna hayır ya da evet diyoruz. Buralara sıkıştırırsak bugünü büyük bir önümüzdeki 100 yılı atlayabilir Türkiye. Bu eşik onun için önemli. Burada kurulacak ittifak böyle hani her şeyi onaylıyoruz. Ben de Türkiye'de çok demokratik bir ülkede yaşamadığımızın farkındayım. İfade özgürlüğünün yerle eksan olduğunu farkındayım ama bu süreç başka bir süreç. Siyaset üstü bir süreç. Bu haritayı onun için çizmeye çalışıyorum. Siyaset üstü bu süreçte iktidar kibrine yahut da muhalefet şımarıklığına bırakılmayacak bir süreç. Onun için şeffaflaşması lazım. Evet, siyasilerin hepsinin en başta da 1,5 yıldır susan AK Partililerin sahaya inmesi, sonuçta en büyük kitlesel taban onlarda var, haklılar. Sahaya inmesi lazım. Diyarbakır'la İzmir'i buluşturamadığımız noktada bu süreç oy kaygısı nedeniyle siyasete alet olur. Hani zaten savaşın ve barışın bana göre referandum olmaz ama referandum ilk seçimde olur. Ve orada demin de söylediğim gibi ekmeğe gelen zam mı bu sürece karşıt gelip burada oy kullanırsa seçmen, bu süreç hepimizin üzerine kalır. Hızlıca şeffaflaşması, demokratikleşmesi ve toplumsallaşması bunun için lazım. Herkesin vicdanında bu meseleyi tarttıktan sonra neye neden oy verdiğini bilmesi lazım. Bu kurulacak siyaset üstü ittifak. Ama senin benim, biz seçmenlerin gönlünde de siyasette de işte AK Parti, DEM, MHP, CHP belki de diğer partilerle birlikte bu ittifak yeni anayasayı da yazabilecek bir ittifak haline gelecek. Hani sorunu

0: öyle yanıt vereyim. Çünkü ne yeni anayasa ne bu süreç bugünden yarına çıkarlarımıza, senin benim gelecek kaygımıza değil, memleketin gelecek kaygısına ve bu az önce gene konuştuğum Orta Doğu'nun, bölgenin, Amerika'nın etkisinin azaldığı, İran'ın etkisinin azaldığı bölgede Türkiye'nin hem masada hem sahada mı olacak sorusuna yanıt verebileceği bir ittifak da beraberinde doğuracak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Ayşer Dilek. Mehmet Bey, var mı eklemek istediğiniz bir şey?
2: Şöyle yani ben esasen süreçle alakalı olarak toplumda bu konuda yapılmış anketler de var. Yani iktidara, hükümete mesafeli olan ama işini ciddi yapan anket firmaları da çalıştı. %65-70 oranında destek buldular. Yani bu işin bu sürece verilen destek anlamında toplumda geniş bir kabul durumu söz konusu. Ben biraz bu yeni parti ve yeni parti tabanındaki, buna İyi Parti'yi de eklemek gerekir tabii, oradaki rahatsızlıkların bir yansımasını görüyorum. Bu yansımanın genel topluma şamil bir rahatsızlık olarak görmüyorum. Onu ifade edeyim. Yani şunu da son olarak şunu da ifade edeyim. Yani ciddi bir baskı var Özgür Özel yönetimi arasında. Bu nedenle birkaç kere bu süreçte komisyonda yer almalarına rağmen zikzak çizdiler. Bir yalpalama oldu mesela. O İmralı'ya heyet, meclisten giden heyet konusunda ortak rapor hazırlandı. O rapora yani bu komisyonun amacına dokunan herhangi bir önerisi olmamıştı o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iken. Biraz yeni parti içindeki atmosferin yansımasıyla problemli bir atmosfer var gibi algılanabiliyor ama ben geniş anlamda yani bu sürece toplumun destek verdiğini düşünüyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. Kanal A'da Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve gazeteci Ayşer Dilek konuğumuzda. Ağzınıza sağlık. Değerli yorumlarınız için sağ olun. Şimdi devam ediyoruz. Bültenimize kaldığımız yerden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Bakalım detayları. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İyi Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birinoğlu Cezaevi'nde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. ...15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan ve 10 yılın ardından yakalanan FETÖ mensubu Burkay Karatepe'nin gösterdiği alanlarda arama yapıldı. Silahların gömüldüğünü söylemişti ama aramalarda silah veya mühimmat bulunamadı. Karatepe'nin ifadeleri üzerine suikastiminin kaçış güzergahı olan Marmaris, Armutalan ve İçmeler mahallelerinde arama yapıldı. Bölgede gömülü olduğu belirtilen o uzun namlulu silah, tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri arandı ama herhangi bir silah ya da mühimmata rastlanmadı. Yalnızca biri dolu biri de boş iki konserve kutusu bulundu. Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor. Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldı. Bakalım detayları. Açıklama Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Seri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA'yla saldırı düzenlediklerini belirtti. İHA'nın Aramco tesisine isabet ettiğini öne süren Seri, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olduğunu savundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını açıklamış. Bakanlık yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını belirtmişti. Yemen'deki Husiler 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlatmıştı. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Boğaz'ın kapanmasından Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ise ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına dikkat çekiyor.
3: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
4: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
3: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
5: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
3: Arakçı, geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtildi. Uzmanlar depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
3: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışında rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. En büyük riskin Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: Orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'daki yangınlar nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez ülkenin güneyinde etkili oldu. Endonezya'da ise volkanın eteklerinde orman yangını çıktı.
3: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
6: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5000 hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
3: Endonezya'da da Bromo Dağı Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.
1: Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ilik nakli olan arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Cansever hayata gözlerini yumdu. Cansever'in bir süredir Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. 59 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür de sağlık durumu kritik seyrediyordu Cansever'in ve Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Cansever'in cenazesinin Almanya'nın Essen şehrinden doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'ya götürülerek toprağa verileceği ifade edildi. Defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi. Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan çocukla onu kurtarmaya çalışan kadın boğuldu. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan piknik yapmaya giden 6 yaşındaki Yakut Ada serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Onu kaybolduğunu fark edince 33 yaşındaki Derya Uluger suya atladı. O da akıntıya kapıldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı ama sudan çıkartılan küçük çocukla kadının ne yazık ki hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma inceleme başlattı. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç metro istasyonunda raylara düştü. Metro ile raylar arasındaki o boşlukta sıkışan genç ölümden döndü.
3: Yolun bittiğini fark etmedi. Metroya yaklaşırken raylara düştü. Görme engelli genç ölümle burun buruna geldi. İstanbul Şişli'de görme engelli Enes G. metroya binmek için istasyona gitti. Metro perona yaklaşırken yürümeye başlayan genç adam yolun bittiğini fark etmedi. Kendini bir anda raylarda buldu. Olayı görenler panikle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G. kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
1: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneri geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması öneriler arasındaydı.
3: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda tartışıldı. Araştırma komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği

0: de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
1: Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar arttırıldı. Çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
0: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. Çocuk koruma kanununda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
1: Zaman zaman yaya geçidinde durmayan ve kazaya neden olan sürücülerin haberlerini paylaşıyoruz ama bir de kuralları hiçe sayan yayalar var ne yazık ki. Kendileri için yanan kırmızı ışıkta beklemeyip yola çıkan yayalar, onlar da kazalara neden olabiliyor. İstanbul'un birçok noktasında da bu kural ihlalini görmek mümkün. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'dan onları görüntüledi, yayalarla ve sürücülerle konuştu.
2: Az önce kırmızıda geçtiniz.
3: Görmedim ben.
2: Fark etmediniz.
3: Fark etmedim ben.
2: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
3: Evet.
2: Ama size kırmızı yanıyor.
3: Ama trafik yok.
2: Ya aniden araç geldi?
3: Ama sağımı kontrol ettim.
4: Araçlara yeşil, yayalara kırmızı yanıyor. Ancak ne trafik ışıklarını aldırıyorlar ne de kurallara. Kimi acelem var deyip yola atlıyor, kimi araç gelmiyor nasılsa deyip yola çıkıyor. Ama kural basit. Araçlar için yeşil ışık yanarken yayaların beklemesi gerekiyor. İstanbul'da hem araç hem yaya trafiğinin yoğun olduğu bazı noktalarda bu kural hiçe sayılıyor.
2: Kırmızı yanıyor ama geçtiniz.
5: Herkes geçti.
2: Yolu boş görünce geçeyim mi dediniz?
6: Baktım herkes geçiyor.
2: Ama kırmızı yanıyordu sizin.
6: Vallahi görmedim.
2: Dikkat etmediniz mi?
6: Dikkat etmedim.
2: Burası Eminönü, İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan biri. Şimdi araçlar için yeşil, yayalar için kırmızı yanıyor. Ancak bazı yayalar kırmızı ışığa rağmen karşıya geçmeye çalışıyor. Burası da Mecidiyeköy. Semtin adı değişse de manzara değişmiyor. Yayalar kendilerine kırmızı yanmasına rağmen karşıya geçiyorlar.
4: Bu ihlaller trafikte kaza riskini her geçen dakika artırıyor. Öyle ki Türkiye'de yılın ilk 6 ayında yaşanan trafik kazalarının 18.754'ü yayaya çarpma şeklinde meydana geldi. Yani ölümlü ve yaralanmalı her 7 kazadan biri yayaya çarpma şeklinde oluştu.
7: Dikkat edersek iyi olur çünkü hayat tehlikesi var. Bir anda önüne atlayabiliyor.
8: Kazaya sebebiyet oluyor. Biz hani ani fren yapıyoruz.

0: yapıyoruz mecburen.
1: Üstelik sorun yalnızca can güvenliğiyle sınırlı değil. Mega kentin bitmeyen gürültüsüne uyarı için peş peşe çalınan korna sesleri de ekleniyor. Her şeye rağmen kurallardan taviz vermeyenler de var.
2: Siz ısrarla ışıkta beklediniz, boş olsa da karşıya geçmediniz.
3: Aynen, çünkü trafik kurallarına uymamız gerekiyor. Yanımızda ailemiz var, çocuklarımız var. Sürücüler kadar yayaların da düşünmesi lazım.
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu istatistiklerini paylaştı. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu havayolunu tercih etti. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla olarak kayıtlara geçti.
5: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu havayolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu verilerini açıkladı.
6: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
5: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde havayolunu tercih etti.
4: Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik pazar araştırması yaptı. Hangi ülkede hangi iş fırsatı var? Avantaj ve dezavantajlar o hazırlanan raporla anlatıldı. İşte o rapor iş dünyasıyla da paylaşıldı.
5: 80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. İş dünyasına bilgi verildi.
7: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede Almanya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
5: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
4: Kıyı ve plajların amaç dışı kullanımının önlenmesi için adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de artık plajlarda düzenleme yapabilecek, kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşların yararlanması sağlanacak.
5: Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Duş, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamaları, belediyeler ve mahalli idari birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, ilgili kurum ve

0: İştiraklerine protokolle kiraya verilebilecek. Belediyelerle protokolü olmayan alanlarda meydana gelen işgallerin önlenmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca planlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyahat tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması da sağlanacak. Kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapı dengesi gözetilecek.
1: Tüp bebek yöntemiyle 34 yıl sonra evlat sahibi olan Doğan ailesi Anıtkabir ziyaretiyle gündeme gelmişti. Aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan destek geldi. Ailenin tüm ihtiyaçları ve ikizlerin eğitim ihtiyaçlarını bakanlık yakından takip edecek.
2: Tüm Türkiye'nin Anıtkabir ziyaretiyle tanıdığı Doğan ailesi için bakanlık devreye girdi. Aileye danışmanlık sağlanacak, tüm ihtiyaçları karşılanacak. Adıyamanlı 65 yaşındaki Abu Zer ve 59 yaşındaki Zeynep Doğan çifti evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü. Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti 34 yılın ardından anne baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi. 8 yaşındaki ikizler anne ve babalarıyla birlikte hayalini kurdukları Anıtkabir'i ziyaret etti. Ailenin ziyaretinden görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Doğan ailesinin yüzünü güldürecek bir haber de bakanlıktan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş aile danışmanlığı sürecinin başlatıldığını duyurdu.
1: Adıyaman'daki ailemizin ve güzel evlatlarının yüzündeki tebessüm hepimize umut oldu. Ailemizin bundan sonraki yolculuğunda da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Adıyaman İl Müdürlüğümüzün koordinasyonunda ailemiz için aile danışmanlığı sürecini başlattık. Yeni taşınacakları yuvalarında çocuklarımızın tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli planlamaları yaptık. Eğitimlerinden sosyal ihtiyaçlarına kadar her aşamayı ekiplerimizle yakından takip edeceğiz. Şimdi de sırada bizi gururlandıran bir haber var. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2: Kıyasıya mücadele etti. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu Modern Pentatlon'da Avrupa şampiyonu oldu.
3: Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilemez duygu.
2: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olan İlke, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
4: Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadının gücünü gösterdi.
3: Çok mutluyum. Yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağı daha gerçekleştirdim. Şimdi Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu kaldı.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 13. durağı Malatya oldu. 9 gün sürecek festivalde tiyatrodan konserlere, sergilerden operaya kadar onlarca etkinlik düzenlenecek.
2: Konserler, tiyatrolar, sergiler. Etkinlikler 9 gün boyunca sürecek. Festival rüzgarı şimdi de Malatya'da esecek.
5: Bir kültür sanat şöleni yaşanacak festival boyunca. 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize, yaşlarımıza kadar herkesi hitap edecek çok önemli etkinliklerimiz olacak.
2: Kültür Yolu Festivallerinin yeni durağı Malatya oldu. Festivalin açılışı Arslantepe Karşılama Merkezi'nde yapıldı. Kentte 16 Ağustos'a kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Festivalde gastronomi için de özel bir yer ayrıldı.
5: Malatya'nın zengin mutfağını ziyaretçilerimize tanıtacağımız lezzet duraklarımız var 31 noktada. Ünlü şeflerimizin koordinasyonunda.
1: Bu dilimin de sonuna geldik. Saat başında yeniden buradayız. Görüşmek dileğiyle.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Süreç yasa teklifine kim niye evet, kim niye hayır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Demirtaş üzerinden hangi tartışmalar yaşandı? Yeni partiyi şişiriyorlar mı? CHP baraj altı mı? Kerem Kırçıoğal soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, akademisyenler Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem, bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Yeniden merhaba Habertürk ekranlarından 15 bülteninde birlikteyiz. Başlayalım. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Bakalım detaylara. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltında. Tekrar edelim, Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı soruşturmayı ve Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlatıldı ve gözaltına alındı. Şirin hakkındaki suçlamalar şu: spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltında. İstanbul'da bir yolcu otobüsü önündeki YTT otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza Arnavutköy Habibler yolunda meydana geldi. İşte o kaza anına ait görüntü de böyle. Araç kamerasına dair ait görüntüler. Bir yolcu otobüsü şoförü yolda kaydı ve kırmızı ışıkta duran YTT otobüsüne çarptı. Kaza anı YTT otobüsündeki kameraya yansıdı. Hem ön kameradan anlaşılıyor hem de arka kameradan çok net bir şekilde kaza anı görüyoruz. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. İtfaiye kurtardı. Şoför ve yaralı 3 YTT yolcusu da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda trafikte yoğunluk yaşandı. Terörist Türkiye sürecinde gözler mecliste. Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Genel kurul görüşmelerinin yarın saat 11 gibi başlaması planlanıyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suç.

0: suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
1: ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istedi.
0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar derken Avrupa alarmda. Kıta genelinde yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtiliyor. Uzmanlar depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışında rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. En büyük riskin Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamit Han, Mavi Vatan'daki görevinde 4. yılı geride bıraktı. Akdeniz

0: ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan gemi geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine de imza atmıştı.
1: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

0: Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
1: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
0: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle halihazırda Türkkale 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
2: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bugünden itibaren öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiğinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek. Ayrıca terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı. Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre başkasına tez yazdıran kişilerin derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına tez yazanlara ise adli para cezası uygulanacak. Mevzuata aykırı eğitim kurumu açanlara ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde yarın son gün. Yerleştirme sonuçları da Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt telaşı başlayacak bu sefer de. Kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24 ile 28 Ağustos arasında yapabilecek.
0: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
2: Bu dilimi de noktalıyoruz. Sırada Gizem Özsu'nun sunduğu Dünya'da Nasıl programı var. 16 bülteninde tekrar beraberiz, bekleriz.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır bitmek bilmeyen savaşları, çatışmaları, krizleri konuşuyoruz. Dünyanın dört bir yanında maalesef uzun zamandır bitmeyen savaşlar var. Ve bu savaşların artık en önemli cephelerinden biri de enerji. Bu nedenle yine dünyanın birçok noktasında enerji krizleri yaşanıyor. Bu krizlerden ülkeler nasıl etkileniyor? Peki savaşların seyri değişir mi yoksa başka felaketlere mi sürüklenecek ülkeler? Bunların hepsini konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Ve Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Şimdi programı açarken söyledim, maalesef dünyanın dört bir yanında savaşlar sürmekte. Rusya, Ukrayna, ABD, İran ve bunların elbette küresel etkileri de var. Liste uzayıp gidiyor. Pek çok sıkıntı yaşanıyor özellikle enerji krizi noktasında. Şimdi dünyada enerji krizi denildiğinde bugün sizce en büyük risk nedir? Ben her ikinize de sorarak başlamak istiyorum. Şöyle sağ tarafından başlayayım hocam, buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi belki burada biraz... Özellikle Gizem Hanım, enerji krizi konusunu da belki biraz konuşmak lazım. Çünkü enerji krizi dediğimiz şey aslında bugünkünden biraz daha farklı bir konu. Çünkü enerji krizi dediğimiz anda biraz daha uzun vadeli, biraz daha devam eden bir durum söz konusu. Şu anda aslında yaşanana biz biraz daha enerji şoku diyebiliyoruz. Bununla birlikte fiyat dalgalanmaları diyebiliyoruz. Çünkü özellikle Donald Trump'ın İran'a savaş başlatmasıyla birlikte biraz daha gevşet yani biraz daha sıkıntılı bir süreç yaratılıp ondan sonrasında tekrar evet anlaşmaya varıyoruz deniyor. Sonrasında tekrar bir şey görüyoruz. Yani ani oluşan şeylere biz biraz daha enerji şoku, biraz daha fiyat dalgalanması gibi tabirler kullanabiliyoruz. Enerji krizi dediğimiz şey çok daha uzun vadeli devam eden ve sonuçları sıkıntıyla devam eden süreçler. Bu birazcık ondan farklı. Önce bunun belki biraz altını çizmek doğru olacak. Çünkü özellikle enerji şoku dediğimizde ani başlangıçlar, jeopolitik risklerle, jeopolitik konularla bir anda başlayan veya sert fiyat dalgalanmaları. Belki birazdan konuşacağız. İlk özellikle bu savaş başladığında 200 dolarlar senaryoları vardı petrol açısından baktığımızda. Sonrasında tabii biraz daha 147 dolarlar gördük, 120 sonra 100'leri gördük, 100'ün altını gördük. Şimdi bunlar aslında sert dalgalanma. O yüzden enerji
0: Peki
1: krizi...
0: neden hocam o 200'leri görmedik? Yani neden kontrolden çıkmadı tamamen?
1: Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi bu aslında. Hatta 1973 ile hep kıyaslandı. 1973 kriziyle hep kıyaslandı ama şartlar ve koşullar çok farklı. Şimdi burada birkaç tane madde var. Birincisi en önemli talep tarafında olan Çin'in aslında talebi burada azalttığını görüyoruz. Talep azaldığı zaman burada biraz daha tabii ki fiyatlardaki dengelenmeyi görüyoruz. İkinci ve bence en önemli kısımlardan biri de üretim tarafı artık çok çeşitli. Yani sadece belli bölgelerde petrol üretimini değil, birazdan yine daha detaylı konuşacağız tabii ki ama özellikle petrol tarafında çok çeşitli üretim alanları görüyoruz. Yani arz fazlalığı oldukça o fiyat dengelenmesi de sağlanıyor. Çünkü burada yine Hürmüz Boğazı'nda konuşacağız. Kızıldeniz'i, Husileri ve bununla birlikte birçok aslında olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, İran durumuna baktığımızda burada her ne olursa olsun alternatif bir rota ve alternatif bir güzergah bulunmaya çalışıldı. Yani o yüzden enerji krizi dediğimiz şey aslında biraz daha uzun vadeli devam eden bir durumu bize gösteriyor. Buradaki biraz daha enerji şoku. Evet, bir Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuyoruz. Donald Trump'ın tekrar İran'la birlikte anlaşma sağlamayacağını duyuyoruz ve petrol fiyatları yükseliyor. Ama sonrasında arz tarafını yükselttikçe, Çin'in talebi bu anlamda düşürdükçe bu sefer petrol fiyatlarındaki bu dengelenmeyi de görüyoruz. Yani özellikle mevcut durumda şöyle bir bakıldığı zaman bölgeler arası çatışmaların nasıl o biraz önce söylemiş olduğum gibi ger yumuşat politikası var Donald Trump'ın. Önce bir geliyor, sonrasında evet tamam biraz toparlayalım diyor. Çünkü küresel piyasalar tarafı da var. Onu da altını çizmek lazım. Yani sadece enerji açısından değil tabii
0: bir ki. Bir yerden sonra İran'ın artık şöyle bir şeyi olmuştu. Hani her gün bunu yapıyorsunuz, bu yalanlar artık piyasaları da etkilemeye yetmiyor yalnız
1: zaten
0: diye.
1: Zaten bir süre sonra artık karar alıcılar, tasarruf sahipleri, yatırım kararlarını verecek olanlar şunu yapıyorlar. Anlaşma mı sağlanmış, bakalım ne kadar sürecek? Ya da ateşkes ya da herhangi bir yer bir saldırı gerçekleşmiş. Tamam, nasıl olsa dengelenecek gözüyle. Bu sefer piyasa da yavaş yavaş ona alışmaya başladı. Buradaki belki de en önemli konulardan bir tanesi Çin tarafı. Yine detaylı konuşacağız ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki Çin'in bu talebi azaltması ya da ben alternatif nasıl güzergah bulabilirim, alternatif nasıl rota bulabilirim, o talepteki azalma, o sizin söylemiş olduğunuz o 200 dolarlar senaryolarını görmemizi engelledi.
0: Dünyada pek çok noktada enerji krizi var dedik. Hakikaten şöyle kabasına baktığımızda işte Rusya-Ukrayna doğalgaz krizini tetikliyor. Şu an Küba'da çok ciddi bir enerji krizi yaşanıyor yakıt yokluğu nedeniyle. Her hafta biz bu ülkenin herhalde karanlığa gömüldüğünü görüyoruz. Detaylıca tekrar onu sormak isterim ilerleyen dakikalarda ama İran yine petrol krizi, özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılar. Şimdi bir de Kızıldeniz'de bir sıkıntı yaşanmakta. Venezuela'da yine çarpıcı gelişmeler yaşadık senenin başında. Hakikaten şöyle dünya haritasına baktığımızda bir ciddi bir enerji krizi var. Hocam, Zeynep Hocam, sizce en büyük risk

0: Hangisi?
1: Şimdi enerji krizi dendiğinde aslında buradaki konu enerjiye ulaşabilmekten geçiyor. Yani zaten krizi oluşturan da o. İkinci bir noktası da var bunun. Enerjiyi artık hangi bloktan aldığımız da önemli hale geldi. Şimdi yılın başında aslında yaptığım yayınlarda hep bana şu soruluyordu. İşte arz fazlamız var, petrol fiyatı düşecek mi? Bu Ocak ayında sorulurken Şubat ayında birden çıkan savaşla beraber bu artık konuşulmaz oldu. Ve biz ne yaşadık? İşte petrol fiyatlarının ani yükselişlerini vesaire. Şimdi burada aslında biliyorsunuz süreç nasıl başladı? Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da Trump'ı kaçırarak. Önce Trump'ı, Maduro'yu evet. Trump Maduro'yu kaçırdı.
0: Trump aklımızı aldı artık hocam.
1: Evet, evet. Maduro'yu kaçırarak başladı. Bunu niye yaptı? Buradaki amaç şuydu. Çin'in ucuz enerjiye ulaşmasını engellemekti. Artı Venezuela'nın Amerika için bir önemi daha var. Venezuela Amerika'nın arka bahçesi ve Amerika'nın rafinerileri daha çok Venezuela petrolünü işleyebilecek şekilde dizayn edilmiş rafineriler. Çünkü biz her petrolü her rafineride işleyemiyoruz. Venezuela'nın petrolleri de ağır petroller bizim sektörümüzdeki klasmanı olarak işte 16 API civarında artı eksi ağır petroller. Dolayısıyla burada yapılmak istenilen aslında Amerika Venezuela'ya ambargo koyduğu zaman Çin'le Venezuela ilişkileri çok gelişti ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakayım 19 milyar dolarlık bir anlaşmaları olması lazım Çin'in Venezuela'yla ve bu nedir anlaşma? İşte Çin burada altyapı projeleri yapıyor karşılığında petrol olarak ödemelerini sağlıyor. Onun için bu olay gerçekleşti. Bunun akabinde de yine Trump Amerika gitti İran'a savaş açtı. Buradaki amaç da yine buydu. Çünkü İran'la da Çin'in 400 milyar dolarlık bir anlaşması var. Yine yatırım yapıyor. Yine karşılığını petrolle ödüyor. Yani amaç aslında Çin'i bir şekilde köşeye kıstırmaktı. Ama olay artık oradan çıktı. Hürmüz'ü açalım mı açmayalım mı? Kim açacak? Hürmüz'deki kontrol kimin elinde olacak? Çünkü burada bu savaş başladıktan sonra İran şunu fark etti. Hürmüz'ü kapattığı anda yani tamam hep konuşuluyor fiziken bir kapatma yok ama oradan geçen gemi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor savaş başladığından beri. Dolayısıyla petrol fiyatları da buna tepki verir hale geldi. Hatta Şubat ayında başladı işte 5-6 aydır biz bu durumu yaşıyoruz. Artık günlük petrol fiyatları arz talepten ziyade Trump'ın söylemi İran'ın söylemiyle fiyatlanır hale geldi. İşte aslında enerji krizi bu. Çünkü piyasadaki bir arz talep dengesinin dışına çıkıp politik şeyleri okuyarak, jeopolitik riskleri okuyarak fiyatlanan bir duruma gelmiş oldu. Aslında hocam da değindi ama hani daha sonra daha detaylı değiniriz. Niye 200 dolara çıkmadı? Hı hı. Çin'in talebi şöyle. Çin kendi rezervlerinden, stratejik rezervlerinden kullandı. Bunu aslında şey olarak yaptı. Yani çünkü Çin günlük 16 milyon varil petrol tüketiyor. Bunun 11 milyonunu piyasalardan satın alıyor. Ve İran'dan da bütün petrolü satın alan Çin'de kendi stratejik rezervlerini kullandı. Ve ben şundan da çok eminim. Ocak ayında vesaire ya da Aralık ayında konuştuğumuz şey Rusya'nın gölge filosu var biliyorsunuz. Ve bu Çin denizinde yüzüyordu. Yaklaşık 170 milyon varilde bahsediliyordu. Gölge filodaki rezerv olarak Çin bunu da kullandı. Büyük ihtimalle bunu da satın aldı. Dolayısıyla Hürmüz'e çok yüklenmedi ve fiyatlar 200'e çıkmadı veya o seviyelere gelmedi. En fazla 120, 119-120 dolarlara kadar çıktı. Tabii yine detaylı konuşuruz ama 1973'e göre de bence çok önemli bir farkı var. 1973'teki bu Yom Kippur Savaşı'nda bütün Arap ülkeleri Amerika İsrail'i tuttu diye ambargo uyguladılar. Hı-hı. Ve petrol satmayı ve yani satmadıkları için üretmediler ve bu fiyatı şey fakat burada
0: bugün aslında ittifak olarak tam tersi bir durumla neredeyse karşı karşıya kalıyoruz.
1: Burada Arap ülkelerinin hepsinde Amerika'nın üssü var olduğu gibi hiçbiri de bu savaşta İran'ın yanında yer almadı. Tam tersine Amerika'nın ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkladığı gibi İsrail'in bile yanında yer almış konumdalar. En büyük farkı da bence aslında evet. Bu.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben şimdi izninizle bir Körfez ülkelerine bir bağlantı yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten yani hem evet 73 savaşıyla bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız şu anda. Hem petrol noktasında hem de varılan ittifaklar noktasında hem de aslında bu savaştan en çok etkilenen bölge oldu Körfez ülkeleri. Katar'a gideceğiz. Akademisyen Doktor Muhammed Mazhar Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi ABD-İran savaşından konuşurken söz tabii ki Körfez ülkelerine geliyor. Savaştan en çok etkilenen ülkelerden hatta arabulucu ülkelerden birisi Katar. Katar'da

0: Peki mevcut durumu sormak istiyorum ben size. Nasıl etkilendi? Çünkü LNG tesisleri vuruldu savaş sırasında. Toparlanması da zaman alacak dendi. O resmi siz bize bir çizebilir misiniz? Ne durumda toparlanmak, nasıl, ne kadar sürecek?
1: Öncelikle Gizem Hanım, Katar İran tarafından hak etmediği bir saldırıya uğradı. Çünkü savaş başlamadan önce Türkiye ile beraber Katar yoğun bir arabuluculuk çabası sürdürmüş ve bu savaş başlamasın diye savaş başlamadan hemen bir saat öncesine kadar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadesi bu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı taraflar arasında yoğun bir diplomasi çabası yürütmüştü ve savaş başladığı an itibariyle de Amerika'ya buradaki üslerini kullandırmama yönünde kararını hem Amerikan tarafına hem de İran tarafına bildirmiş. Amerikan askerleri Katar'daki askeri üsleri bırakıp diğer bölge başkentlerine geçmek zorunda kalmışlardı. 2 Mart sabahında Katar ilk defa Ras Laffan doğal gaz tesisleri ve Müseyit'te bulunan su tesisi hedef alındı. Burada çok basit zararlar vardı. Ancak bunun üzerine Katar doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz üretim tesisindeki faaliyetleri durdurma kararı aldı. Tabii 18 Mart'ta İsrail'in İran'ın doğal gaz sahasını vurmasının ardından o akşam bu sefer Katar'daki Ras Laffan doğal gaz tesisleri çok yoğun bir şekilde hedef alındı. Balistik füzelerle hedef alındı. Aslında savaşın ilk gününden ateşkesin son anına kadar İran Katar'a hep insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyordu. Yalnızca 18 Mart günü ağır balistik füzelerle saldırı düzenledi ve buradaki tesisleri hedef almış oldu. Tabii buradaki tesislerin hedef alınmış olması Katar'ın arabuluculuk çabalarına şu ana kadar bir zarar vermiş durumda değil. Elbette askeri ateşkesin sınır dışı ettiği İran'ın ancak ciddi bir hasardan söz ediyoruz. Şöyle normalde senelik 70 ila 100 milyar dolar arasında enerji piyasasındaki artış azalma durumuna göre Katar'ın doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gazdan kazancı olduğu biliniyor. Fakat sadece bu saldırıyla beraber yıllık 20 milyar dolarlık bir kayıp ilan etti ve bunun ardından mücbir sebep ilan ederek anlaşma içerisinde bulunduğu bazı ülkelerden ya yeni bir süre talebinde bulundu ya da o ülkelerle bu ihracatı tamamen iptal etmiş oldu. Tabii Katar'ın dünyanın en büyük LNG sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda en büyük ihracatı Çin'e yapıyor, Tayvan'a yapıyor, Pakistan'a yapıyor. Yani Asya ülkelerine yoğunlukla satıyor. Ancak Avrupa'da İtalya, ki İtalya'nın %20-25 oranında ihracatçısı, yani ithalatçısı İtalya tarafından bakınca aslında Katar. Yine Birleşik Krallık, İngiltere'ye Katar tarafından biz bu doğalgazın satıldığını biliyoruz. Burada vurulan yer 3 ila 5 yıllık bir sürede ancak onarımı yapılabilecek bir yer ve vurulan yer öyle tesisler vurulmuş durumda ki yani ikisini de üçünü de aynı anda tamir etmez iseniz yanındaki diğer tesislerin diğer doğalgaz üretim veya doğalgazı orada sakladığınız depoların hayata geçmesi, tekrar aktif bir şekilde çalışması mümkün değil. Zaten bu saldırının ardından da belli noktalarda sızıntılar olmuş ve yine geçtiğimiz ay çok yoğun bir patlama olmuştu orada. Herhangi bir saldırı olmamasına rağmen yine Ras Laffan doğal gaz tesisinde bir patlama olmuş. Orada birçok kişi de hayatını kaybetmişti. İşte tam da böyle bir merkezden söz ediyoruz. Tabii Katar arabulucu rolü olduğu için aslında savaş sürecinde Hürmüz kapalı olmasına rağmen İran ile koordineli bir şekilde Hürmüz'den bu doğal gaz gemilerini, tankerlerini geçirmeyi başarabilmişti belli oranda. Fakat iyice gerginleşen sürecin ardından tekrar bu sefer Hürmüz'de yine bir LNG doğal gaz tesisi vuruldu Katar'ın, tankeri vuruldu. Ve bununla beraber de aslında şu anda üretim neredeyse durdu diyebiliriz. Çünkü Hürmüz kapalı, bu petrol gibi de değil. LNG doğal gazı siz sıvılaştırılmış doğal gazı çıkardıktan sonra bunu bir an önce ihraç etmeniz gerekiyor. Tabii ben bu alanın uzmanı değilim ama oradaki mühendislerle görüştüğümde bunun bir benzin olmadığını ve dolayısıyla da bu petrolün bir an önce elden çıkartılıp ihraç edilmesi gerektiğini, depolarda bunun çok uzun süre

0: saklanmasının mümkün olmadığını. Bu sebeple şu anda aslında dünyanın en büyük LNG ihraç eden ülkesi olan Katar'da bu savaş durumu sebebiyle LNG sıvılaştırılmış doğalgaz üretilemiyor ve ihraç edilemiyor. Tabii bunun batıya da Asya'ya da derin bir etkisi hissediliyor.
1: Çok güzel anlattınız Muhammed Bey. Hem bir akademisyen olarak saldırıları hem de süreci bize aktardınız. Fakat ben şöyle bir şey de sorsam size. Yani siz Katar'da yaşıyorsunuz. Bunun günlük hayata etkilerini hissetmeye başladınız mı? Hissediyor musunuz? Ya da bu uzun vadede mi olacak? Bu şekilde bir değerlendirmeniz olur mu?
0: Yani şöyle Gizem Hanım, Katar'da biz bunu şimdiye kadar hissetmedik. Yani ne doğalgazda ne petrolde aylık zaten burada yeni fiyatlar ilan ediliyor. Hatta benzin geçtiğimiz aya göre bu ay düştü. Doğalgazda ben her ay yine burada ödediğim faturada herhangi bir farklılık hissetmiyorum. Hatta daha da düşen bir fatura görüyorum. Bu tabii ki Katar devletinin burada yaşayan vatandaşlarına ve buradaki mukimlere yönelik yapmış olduğu bir belki de sosyal yardımdan kaynaklıdır bunun bizim hissetmememiz. Ancak önümüzdeki süreçte uzun vadede şayet Hürmüz Boğazı tekrar açılmazsa, ki Katar'ın şu anda LNG'yi satabildiği tek yol Hürmüz Boğazı. Yani bunu tutalım da Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'na kadar 1500 kilometre taşıyalım ve oradan sonra gönderelim deme imkanınız pek yok. Onu yapabilecek altyapınız yok, onu yapabilecek şu anda taşıtlarınız yok. Yapsanız da doğalgazın ne kadar süre oraya gitmesi ve dünyaya ihraç edilmesi hesaplanamadığı için şu anda Hürmüz LNG doğalgaz tesisin için o ihracat için tek çıkış kapısı olarak duruyor. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Belki sosyal güvence kapsamında Katar devleti bunu karşılıyordur. Ancak biz şu anda Katar'da herhangi bir şekilde ekonomik bir baskıyı veya bir değişim sürecini hissetmedik, hissetmiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Hem Katar'daki son durumu hem Körfez ülkelerindeki resmi çizdiniz bize. Sağ olun katkılarınız için. Şimdi biraz anlattı aslında Hürmüz'ün önemini Körfez ülkeleri için, ama bu Hürmüz'deki durumu sormak istiyorum ben. Yani hakikaten bu savaş, bu Hürmüz'e bağımlılığı biraz ortaya mı çıkarmış oldu? Ve özellikle Körfez ülkeleri arasında artık enerji politikaları nasıl şekillenecek bundan sonra?
2: Evet, öncelikle şeyi ekleyeyim ben. Katar'ın önemini de vurgulayarak başlayayım sorunuza. Evet, Ras Laffan şeyini zaten hocam anlattı ve ne kadar sürede de yapılabileceğini, tahmin edilebileceğini. Şimdi biz Katar'ın aslında bu sıvılaştırdığı doğalgaz sahası İran'la ortak bir saha. Pars sahasından üretiyor doğalgazı ve kendi tesislerini sıvılaştırarak dünyaya satıyor. Dolayısıyla çok yani ilginç olan şey, aslında her ne kadar İran tarafının kendi sahası ayrı olsa da kendi paylaştığı unit, yani bir saha, çünkü jeoloji sınırları dinlemiyor. Dolayısıyla orada bir saha var ve buna zarar vermesi de çok ilginçti. Şimdi Hürmüz'e gelecek olursak, Hürmüz çok ilginç bir boğaz. Zaten bunu aylardır konuşuyoruz. Dünya petrol ticaretinin %20'siyle yıllık LNG ticaretinin %20'si de buradan yapılıyor. Zaten bunu yapan da Katar. O bölgede en büyük LNG üreticisi Katar. Ve Katar'ın şu anda Ras Laffan'ı mı tamir edecek? Ve söylediği gibi bu, hani burasını tamir edeyim de buraları sonra yapayım gibi bir şey değil. Hepsini bir silsile halinde yapması gerekiyor. Sıvılaştırmayı yapabilmesi için, teknik bir konu. Dolayısıyla bu çok önemli bir maliyet. Bu aslında doğalgazın maliyetine de eklenecek bir maliyet. Sonuçta bunu bedavaya yapmayacak. Onu yaptığı zaman fiyatlara yansıyacak. Şimdi, öteki taraftan bölgenin en büyük doğalgaz ihracatçısı olan Katar'ın bir doğalgaz borusunu döşeyerek başka bir taraftan, işte Doğu Akdeniz'den ya da Ceyhan'dan çıkarması zaten bu yıllar sürecek bir proje. Dolayısıyla çok köşeye sıkışmış durumdalar. Hürmüz arzın boğazı. Yani sonuçta öyle bir noktadayız ki en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri Hürmüz tarafından tıkanıyor. Örnek veriyorum, bazen duyuyorum ve yazılarda da okuyorum, işte Malaka ondan daha büyük bir boğaz diye. Çünkü 23 milyon varil petrol geçiyor, ama Malaka talebin boğazı. Artı coğrafik olarak baktığınız zaman Malaka boğazından geçmeyip başka bir yoldan, çok uzamadan başka bir yoldan yine talebe ulaştırabiliyorsunuz. Ama Hürmüz'e
1: gidemeyince
2: yok.
1: Rota çok uzuyor değil mi? Az önce yönetmenim vermişti grafiğini. Hani tek bir noktadan geçemeyince bayağı bir yol kat etmek gerekiyor.
2: Hürmüz'den çıkamadıktan sonra hiçbir yere gidemiyor zaten.
1: Doğru,
2: dolayısıyla Hürmüz'e, dünya şunu fark etti bu krizle beraber, Hürmüz'e bir alternatif oluşturmamız gerekiyor. Zaten bunu

0: konuşuyor dünya. Burada da benim hep savunduğum şey Hürmüz'ün en iyi alternatifi Türkiye. Türkiye Ceyhan. Çünkü burada sadece Katar değil, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan bile etkilendi. Hep şunu konuşuldu, yabancı basında da bu konuşuldu. İşte Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı var ve o limana gelen bir doğubatı doğalgaz hattı var. Bu da 5 milyon varil ve 7 milyon varile kadar çıkarabileceği bir kapasitesi var orada. Ama orada sıkıntı şu, Babil Mendeb'e geleceğiz, Husilere geleceğiz ama onları geçtim. Bizim Very Large Crude Carrier dediğimiz büyük petrol tankerlerimiz tam dolu olarak Süveyş'ten geçemiyor. Hani güneyden geçemediğini düşünüyorum. Hı hı. Süveyş'ten geçemiyor. Teknik olarak geçemiyor. Öbür taraftan onu yarım geçirmek zaten maliyetli bir şey. Yani tankeri tam doldurmadan. Çünkü bildiğim kadarıyla Süveyş kanalının izin verdiği ağırlık 200 bin deadweight ton dediğimiz tankerleri geçirebiliyor. O zaman zaten bunun bir ekonomisi kalmıyor. Dolayısıyla artık dünyanın Hürmüz'ün kritikliğini fark etti ve şöyle bir şey daha oldu bence. Avrupa'da başka sesler de çıkmaya başladı. Bir tanesi işte Rusya'ya biz tekrar doğalgaz alalım sesi hı hı. var. Bir tanesi işte Hürmüz'e alternatif yaratalım sesi var. Nükleer, yani biliyorsunuz nükleerden çıkma gibi bir şey vardı.
1: Şimdi geri dönüş.
0: Şimdi tamamen geri dönüş var.
1: Evet.
0: Çünkü yenilenebilir enerjinin de bir sürü sıkıntıları var. Onlara da değineceğiz. Bence ileriye dönük bir projeksiyon yapmam gerekirse petrolün ve doğalgazın yerini nükleer alacak. Ve bu çok uzun bir zaman olmayacak. Yani biz yaşlılığımızda bunu görüyor olacağız diye tahmin ediyorum.
1: Güzel bir başlık verdiniz hocam. Ona gelmeden hemen bir önce dediğiniz Kızıldeniz'e de gideyim. Şimdi malum Hürmüz'de bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir de Kızıldeniz'e de sıçradı. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan petrol tankerlerini vurması sonrasında abluka ilan etmesiyle beraber. Şu anda 3 önemli boğazda biz işte krizler görüyoruz. O bir tanesi Hürmüz Boğazı'ydı. Sonrasında Kızıldeniz dedik. Bir de Hazar Denizi var şimdi. Oraya da taşındı. Savaşlar iç içe geçti adeta. Size sorayım Beyhan Hocam,
2: tabii.
1: Şimdi Kızıldeniz'de de krizin patlak vermesiyle enerji krizi artık nasıl etkilenecek?
2: Şimdi tabii özellikle enerji, jeopolitik riskler devam ettiği sürece aslında biz enerjiyi daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü en vazgeçilmez aslında üretimin temeli, ekonomilerin temeli bunu çok daha fazla göreceğiz. Ama biraz tabii enerjiyi konuşmamızın nedeni jeopolitik konular. Yani bu jeopolitik sıkıntılar ne kadar devam ederse biz enerjiyi o kadar fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü birinci etkilenen parametrelerden bir tanesi. Şimdi ilk Hürmüz Boğazı kapandı haberi geldikten sonra çok bu anlamda dünya ekonomisinde müthiş bir panik oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı ticaretin enerji açısından değerlendirdiğimizde %20'leri. Kızıldeniz'de %7-8 yani yaklaşık %30'u çok önemli bir rakam. Hemen acaba alternatif rotalar mı bulsak dendi. Ümit burnu konuşuldu. Birçok faktör konuşuldu ama alternatif rotalar demek alternatif maliyetler demek. Hı hı. Yani bu da çok böyle hemen evet tamam rotamızı bulduk biz buradan alternatif gidelim. Yani deniz ticareti
1: çok
2: öyle bir ticaret değil.
1: Çok alternatif olmuyor.
2: Hem süre uzuyor hem maliyetler artıyor. Navlun başta olmak üzere ki dünya ekonomisi özellikle pandemiden sonra zaten küresel enflasyonla mücadele halinde. Tam böyle pandemi bitti. Küresel enflasyonu evet biraz daha kontrol altına aldık. Artık tamam dendi. Fakat şimdi tekrar böyle bir şey olunca endişeler bu yönde. Şimdi Donald Trump her ne kadar İran'la bir savaş içerisine girse de sonrasında o yer bırak dediğimiz politikayı yapmasının nedeni ekonomilerin küresel enflasyona dönme riski. Çünkü yeni gelen işte Fed Başkanı Warsh'un faiz mi indirecek acaba diye konuşurken şu anda faiz artırma ihtimalleri masada. Şimdi bu şekilde enerji fiyatları devam ettiği sürece ekonomik parametreler, makroekonomik göstergeler çok çok önemli düzeyde etkilenecek. O yüzden biz rotamızı değiştiriyoruz, alternatif rota bulduk. Hadi hemen bunlar çok kolay ve hemen hızlıca yapılabilecek şeyler değil. Çünkü alternatif rotaların alternatif maliyetleri oluşacak. Ve var olan durumda ne yapılabilir? Bu konuşuluyor. Şimdi üzerine bir de Hürmüz'ü konuştuk. Üzerine bir de Kızıldeniz konusu geldi. Fakat hangi rota oluşursa oluşsun orada da bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Tabii bunların hepsine aslında biz baktığımız zaman siyasi sebepleri bir tarafta, diğer taraftan onların ekonomik sonuçları oluyor. Bundan sonraki süreçte bugün tamamen savaş ihtimali bitmiş bile olsa ki bu çok zor görünüyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran açısından. Bunun ekonomik maliyetine baktığınızda bizim Pestro efekt dediğimiz yani geçiş etkisiyle birlikte yaklaşık 2-3 ay sonrasında ciddi ekonomik sonuçları olacak. Önce bunun altını çizmek

0: istiyorum. Yani bu rotaların ekonomik sonuçları en tedirgin edici durumu küresel enflasyon başta olmak üzere o enerji tedariğinde. Yine enerji güvenliği başka bir başlık, birçok başlığı var ama ekonomik açıdan baktığımızda bunu söyleyebiliyoruz. Ve sadece bunu enerjiyi maliyet açısından da düşünmemek lazım. Tedarik zincirlerinin de sekteye uğraması çok çok önemli. Çünkü o uluslararası ticaret hacminin daralmaması gerekiyor Gizem Hanım. Yani hızlı bir şekilde o ürünlerin ya da ulaştırılacak olan her türlü tedarik sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki dünya ekonomisindeki o akışkanlık sekteye uğramasın. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da hep biz bunu konuştuk. Hatta Türkiye tahıl koridorunu konuştuk mesela. Bunlar yine vaktimiz kalırsa konuşacağız. Bu konular mesela o tedariğin sıkıntıya düşmemesi adına devreye girilen konulardı. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Şimdi bir taraftan küresel ticarete baktığınızda o azalmanın ya da ulaştırılan ürünlerin daha pahalıya ulaştırılması ciddi ekonomik sıkıntılara neden olabilir. Hazar Denizi'ni konuşuyoruz yine mesela, o da çok önemli bir başlık. Şimdi acaba bir eksen kayması mı oluyor, bu sefer orayı mı konuşacağız diyoruz. Bunların hepsi biraz daha enerji maliyetlerini maalesef artırabilecek hamleler diyebiliriz.
1: Hocam bir de yani siz anlatırken bir daha fark ediyoruz. Hakikaten savaşlar iç içe geçmiş durumda. Rusya-Ukrayna'dan bağımsız konuşamıyoruz. ABD-İran Savaşı'nda resmen bu hale geldik. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da 4 yılını geride bıraktık. 5. yılın içerisindeyiz. Orada bitmek bilmeyen bir kaos var. En önemlisi Rusya'nın kendi içerisinde şu an bir enerji krizi var. Dolayısıyla bir Rusya bağlantısı yapalım sizinle beraber de bir Moskova'daki duruma bakalım istiyorum ben. Anadolu Ajansı Moskova muhabiri Emre Gürkan Abay aktaracak bize de Rusya'daki son durumu. Emre Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar. Şimdi savaşları, enerji krizlerini konuşuyoruz. Rusya'yı tabii ki pas geçemiyoruz. Rusya'da özellikle son günlerde yaşanan enerji krizi görüntüleriyle de epey bir dikkatimizi çekmişti. Çünkü Ukrayna özellikle enerji tesislerine, petrol depolarına çok ciddi saldırılar düzenledi. Böylece ülkede çok ciddi bir kriz, bir akaryakıt krizi, istasyonlarda uzun kuyruklar. Yani ben çok anlatmayayım, siz anlatır mısınız? Ne oluyor Rusya'da?
2: Gerçekten de dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olarak Rusya'da böyle bir akaryakıt krizinin yaşanması şüphesiz yurt dışında olduğu kadar Rusya'da şaşkınlıkla karşılandı diyebiliriz. Ancak biz savaşın başından bu yana gelişmeleri takip eden muhabirler olarak biraz aslında bu sürecin geldiğini görebiliyorduk. Zira Ukrayna'nın özellikle bu sene ilkbahar sezonunun başlamasıyla birlikte Mart ayından bu yana Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları gerçekten önemli oranda artmıştı. Hatta gün aşırı bir şekilde artık bugün hangi rafinerede bir yangın çıktı, patlama yaşandı diye gelişmeleri her sabah takip ediyorduk, kontrol ediyorduk. Hatta ve Ukrayna sınırı yakın bölgelerdeki tüm rafinelerde mutlaka bir hasarın yaşandığını, bazılarının devre dışı kaldığını da gördük. Bunun sonucu olarak da yaz dönemine doğru belli sıkıntıların yaşanabileceğini öngörüyorduk. Tabii sıkıntılar yaşandı ancak bu ilk şoku Rusya'nın şimdilik atlattığını ifade edebiliriz sanırım. Sizin de bahsettiğiniz o uzun kuyruklara bizler de şahit olduk. Haberlerini yaptık, gelişmeleri aktardık. Büyük şehirlerde gerçekten devletin nispeten kontrol altında tutabildiği önemli büyük şirketlerin dağıtım yaptığı kısımlarda kontrolün biraz daha sağlandığını, fiyat anlamında kontrolün sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak Sibirya'nın doğusuna gittiğinizde veya Rusya'nın güneyine, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde daha bağımsız akaryakıt dağıtım şirketleri var. Burada fiyatların normal düzeyinden yaklaşık %30-%40 daha fazla yükseldiğine dair bilgiler bize de ulaşıyor. Dolayısıyla hala tam anlamıyla atlatabilmiştir Rusya bu akaryakıt sorununu. Ancak bir nebze hafiflettiler. Tabii Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırıları bu krizin tek sebebi değildi. Yaz döneminde özellikle turizmle, iç turizmle birlikte yolculukların artmasıyla birlikte benzin talebi de artıyor. Bunun yanı sıra tarım sektörünün hasat dönemi geliyor yaz döneminde. Burada da tabii bir dizel talebi de artış yaşanıyor. Dolayısıyla hani tüm bu unsurların birleşmesiyle rafinelerdeki hasarlar, talebinde normal sezonsal bir şekilde yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte bu krizin yaşanması için kusursuz bir fırtına meydana geldi diyebiliriz Rusya akaryakıt sektöründe. Rusya tabii ki, Rus hükümeti özellikle hemen acil tedbirler devreye soktu bu krizin hafifletilmesi için. Neydi bu tedbirler? Dizel yakıt, benzin, buna yönelik diğer yakıt türlerine yönelik tüm ihracat izinleri iptal edildi. İhracat bu ürünlerin yasaklandı. Bununla birlikte bir toparlanma zaten yaşanmıştı. İlave destek sağlamak için de yine belki ilginç olacaktır. Hani Rusya gerçekten petrolün yanı sıra elbette petrol ürünlerinin de dünyada en büyük üreticilerinden birisi konumunda. Ancak Rusya bu krizin

0: çözümü için başta Hindistan olmak üzere bazı ülkelerden akaryakıt benzini ithal etmeye başladı. Tabii burada bir de lojistik sıkıntılar da var. Belki ufak bir parantez açmak isterim burada. Avrupa pazarının kapanmasıyla birlikte Rusya tüm ihracat ve ithalat süreçlerini Asya pazarlarına kaydırabilmek için ekonomisini yeniden dönüştürme sürecine girmişti. Sovyetler Birliği hatta daha da öncesinde bütün bu kurduğu Batı ile birlikte ticaret yapmak için kurduğu altyapı bir anda atıl duruma düşerken Doğu'ya yeni altyapı yatırımları gerekiyordu. Bu tabii ki binlerce modern tarihin en kapsamlı yaptırımları altında bulunan, aynı zamanda bir de savaş yürütmeye çalışan bir ülke için kolay bir iş değildi. Dolayısıyla buradaki ufak ya da büyük tüm aksaklıklarda lojistik üzerindeki baskıya, işte demir yolu olsun, deniz yolu olsun, karayolu olsun, tüm bu lojistik altyapı üzerindeki baskıyı ciddi bir biçimde arttırıp çeşitli buna benzer krizler yaratabiliyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Savaşlar iç içe geçti dedik. Siz de orada yakından takip ediyorsunuz. Sağ olun katkılarınız için.
0: İyi günler, kolaylıklar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi Rusya durumunu da biraz toparlıyor diyor Moskova muhabir Anadolu Ajansı'nın kendi içerisindeki krizi en azından. Hala Avrupa için enerjiyi bir silah olarak kullanabilir mi?
2: Şöyle, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bunu kullanacağını söylemiştim ben, öngörmüştüm. Kullanabilir tabii ama şu anda Avrupa o kadar köşeye sıkışmış durumda ki, biliyorsunuz daha önce Rusya'ya bağımlıydı çok fazla, şimdi de çok fazla Amerika'ya bağımlı. Yani nereye döneceğini şaşırdı ve Rusya'dan da doğalgaz almak zorunda. Yani ben onların yerinde olsam veya orada bir karar vericilerden birisi olsam, ben oradan da belirli bir oranda, belki yüzdesini bir payla sınırlayarak, işte %20 gibi, 15 gibi, her neyse, Rusya'dan doğalgaz alırım. Çünkü rasyonel olanı bu. Zaten Avrupa biliyorsunuz üretim ekonomisinde olan bir bölgeydi. Ve Avrupa doğalgazı Rusya'ya karşı bir silah olarak kullanmaya çalıştı ve onu dize getirmeye çalıştı. Tam tersine Avrupa'yı kaybedince Rusya çok daha iyi bir pazar buldu. Çin'i buldu. Yani Avrupa'nın çok daha büyük kaç katı bir pazar buldu. Biliyorsunuz Power of Siberia 1 çalışıyor artık. Yıllık 50 milyar metreküplük bir kapasiteyle Power of Siberia 2'yi konuşuyorlar. Onu da mutabakatını yaptılar. Bir de üstüne 3'ten bahsediyorlar. Yani Rusya da çok önemli bir petrol ve doğalgaz ülkesi. Dolayısıyla dünya olarak, sadece Avrupa değil, dünya olarak onu bu sistemden dışlayamayız. Dışladığımız sürece de petrol fiyatları hiçbir zaman istediğimiz seviyeye gelmeyecektir. Zaten Avrupa Rusya-Ukrayna savaşından yaşadığı enflasyonla, şimdi üstüne bir de Hürmüz krizi. Zaten Amerika'da geçen kış da bunu çok konuşuldu. Henry Hub'da 2 dolar, 3 dolar, 4 dolardan satılan doğalgaz Avrupa'ya geldiğinde 16 dolarlara kadar çıktı. Şimdi depolarını da doldurmak zorunda, Ağustos ayındayız. Ne yapacağını bilmiyor bence ve rasyonel de davranmıyor. Yani bunu daha sonra da açmak isterim bu konuyu.
1: Siz ne eklersiniz
3: çok
1: hocam?
3: Değerli hocam da önemli noktaların altını çizdi. Çünkü burası gerçekten konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Özellikle şimdi Rusya için bir olumlu bir de olumsuz bir durum var. Şimdi olumlu duruma baktığımızda, acaba Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı Rusya'ya mı gelir kazandırdı konusu
4: öyle
3: da.
4: Öyle denmişti. Bu savaş orada ilk başladığında iki kazanan öne çıkıyor. İşte bir için, biri Rusya, biri Rusya deniyordu. Şimdi biraz daha terse mi döndü?
3: Rusya'ya doğru sanki biraz daha fazla olmaya başladı. Şöyle aslında bir yandan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli ticari kısıtlamaları vardı Rusya'ya. Bunu kaldırdı. Yani çünkü bunu yapmasının aslında Donald Trump'ın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi arttıkça enerji fiyatlarının yükselmesi, işte navlun fiyatlarının artması. Oradaki bu sıkıntıyı ancak alternatif bir rota bularak rahatlatabilirdi. O yüzden o ticari baskıları, o ticari yaptırımları biraz daha o tarife engellerini kaldırdı. Birincisi bu. İkincisi de en önemli konulardan bir tanesi de sizin altın çizdiğiniz gibi içeride aslında Rusya'da bir sıkıntı var. İşte Ukrayna'nın özellikle insansız hava aracıyla bu rafinerilere yapılan saldırılar.
4: Ciddi
3: bunlar
4: saldırılar
3: çok ciddi.
4: Görüyoruz.
3: İçeride sıkıntılar söz konusu. Hani bir yandan enerjiye ulaşmaya çalışan ya da akaryakıta ulaşmaya çalışan kişilerin, hani biraz da mikro düzeyde baktığımızda bunu görüyoruz. Ama makro düzeyde baktığımızda da bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin aslında alternatif ülke olarak görülen Rusya tarafından önemli. Hatta rakam olarak da şunu da özellikle vermek isterim. Yani bir yandan bakıldığı zaman bütçesine çok önemli $9 milyar, yani ikiye katlanarak mesela Nisan ayında $9 milyar kadarlık bir bütçesine ek katkı sağlanmış oldu. Hani şimdi buna baktığımızda o zaman Rusya'nın gerçekten avantajlı çıktığını görüyoruz. Yani önemli bir gelir elde etti oradan. Ama tabii buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Bir taraftan

0: Rusya-Ukrayna savaşı devam ettikçe, özellikle işte Avrupa biraz daha Ukrayna'ya destek vermeye devam ettikçe ya da oradaki o içteki sizin de altını çizdiğiniz o sıkıntıların, akaryakıt sorunlarının ya da bununla birlikte savaşın belirsizlikleri devam ettikçe tabii ki buranın da biraz daha farklı noktalarını konuşmak gerekecek. Ama en önemli konulardan bir tanesi şu, özellikle Avrupa tarafına, Rusya ile ilişkilere baktığımızda biraz daha Avrupa'nın evet ben yenilenebilire yönelmeliyim demek nedeni aslında Rusya'nın takınmış olduğu o biraz daha tavır diyebiliriz. Çünkü Rusya da bu konuda çok savaşı bitirme taraftarı değil. Ukrayna'da yine aynı şekilde koşullar devam ediyor. Evet, içerisi bu anlamda biraz daha Rusya'nın içi daha akaryakıt sorunlarıyla biraz daha mikro düzeydeki ya da gelir dağılımı bununla birlikte işte enflasyona uzar mı ya da nasıl bir süreç izlenir? Biraz daha ekonomik, makroekonomik koşulları buna göre şekillendiriyorlar. Ama ABD ve özellikle İran Savaşı'nın en önemli taraflarından biri. Hatta bir dönem şey konuşuldu. Yani acaba biz Çin dedi ki yani şimdi talebi biz bu anlamda biraz azalttık ama belki eğer vaktimiz kalırsa mesela değerli metalleri konuşacağız. Asıl konu orada bence. Orayı bir böyle iyice konuşmak
1: Hocam
0: gerekecek.
1: Vaktimizi doldurduk. İstiyorsanız birkaç cümle
0: Birkaç
1: alayım
0: cümle
1: değerli
0: söyleyeyim.
1: Metallerle
0: Evet, yani
1: ilgili.
0: Çin şimdi burada tabii ki değerli metaller konusunda başı çeken ülkelerden biri. Amerika'nın da bu kadar Grönland, Kanada demesinin en önemli mesela Türkiye çok önemli bir konuma sahip. Onu da altını çizmek
1: Evet.
0: istiyorum. Özellikle belli bölgelerde eski şehir başta olmak üzere. Şimdi konu oraya doğru gidiyor. Şimdi artık bu kadar değerli metalleri konuşurken belki de petrol, enerjiyi konuşurken artık biz o değerli metalleri de konuşmaya başlayacağız. Ve bu yüzden acaba biz Rusya'yı mı Çin biraz daha alternatif rota yapsak diyor ama Amerika Birleşik Devletleri de burada karşı hamleler gelecek. O yüzden madem vaktimizi doldurduk ben son olarak şunu söylemek isterim. Nükleeri ve özellikle değerli metalleri. Çünkü rüzgar gülleri, güneş panelleri ve bataryalar. Şimdi bu üçünde çok kullanılacak olan bu değerli metaller bence önümüzdeki dönemin en çok konuşulan konularından biri olacak diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam kapanışı sizden alayım o zaman. Çok değinemedik Türkiye konusunda da değerli metallere de nükleer enerjiyi de aslında sormak istiyordum size. Burada Türkiye'nin bu enerji denklemindeki rolünü bir kapatmadan değinelim isterseniz.
2: Şimdi burada eğer konumuzla başlayacak olursak Hürmüz için onu söyleyeyim ilk önce. Hürmüz'ün tek alternatifi Türkiye. Çünkü neden? Çünkü biliyorsunuz Tom Barak Suriye'nin Banyas Limanı'nı çok öne çıkarmaya çalışıyor. İşte İsrail Yunanistan'la beraber Yunanistan'da bir enerji merkezi yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin enerji merkezi olması gerekiyor. Çünkü sadece Hürmüz için değil, sadece Irak'tan gelecek bir petrol ve doğalgaz için değil, aynı zamanda Avrupa için arz çeşitliliği de sağlayabiliyor. İşte Hazar'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan gelebilecek petrol ve doğalgazları da Avrupa'ya ulaştırabilecek bir konumdayız. Hatta biliyorsunuz şeyde siyasette her zaman böyledir. Bugün Rusya kötü bir ülkedir ama yarın iyi bir ülke olabilir. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek petrollerin de Avrupa'ya ulaşabilmesi ve doğalgazın için Türkiye'nin konumu çok önemli. Kritik minerallere gelecek olursak bence burada Avrupa yine oturup şapkasını önüne almak zorunda. Çünkü Çin olmadan kritik mineraller şöyle yani biliyorsunuz lityum mesela en büyük üretici Avustralya ama onu işleyen Çin. Dolayısıyla Çin olmadan elektrikli araba yapılamıyor. Çin olmadan fotovoltaik yapılamıyor. Çin olmadan batarya yapılamıyor. Bugün batarya yapmak için hücrelerimizi Çin'den alıyoruz. Çünkü lityum, kobalt, mangan aklıma gelen şu anda bütün bunların prosesini Çin yapıyor. Eğer Avrupa gerçekten kendisini yenilenebilir enerjiye çevirmek gibi bir niyeti varsa yine kendi ayağını sıkıyor noktasında olacak. Nükleeri mutlaka işin içine sokmak zorunda ve alternatif rotalar oluşturmak zorunda. Özellikle petrol ve doğalgazı bugün ona bağımlıyız. Ona alternatif rota oluşturmak zorunda. O da Türkiye. Eğer geçen sene hatırlarsanız İspanya aşırı yüklenmeden dolayı aşırı elektrik güneş santrallerinin aşırı elektrik yüklenmesinden dolayı 3 gün elektriksiz kaldı. Yani sistemin,
1: ne büyük facia yaşamıştı
2: evet,
1: o zaman.
2: Sistemin sıkıntıları hala devam ediyor. Bunun ötesinde eğer hala bu konuda ısrarcılarsa bu sefer de Çin'e bağımlı olacaklar. Yani Avrupa kime bağımlı olmak istediğini dönem dönem değiştiriyor. Bir Rusya, bir Amerika. Şimdi Çin rasyonel politikalar yapması gerekiyor bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir konu. Bütün hayat, gündelik hayat bile aslında buna bağlı. Bakalım bizi ne gelişmeler bekliyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı bizleydi. Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi de bizimleydi. Çok sağ olun. Efendim bugün enerji krizini konuştuk. Elimizden geldiğince süremiz yettiğince konuşmaya çalıştık. Malum çok kapsamlı bir konu. Daha da uzun süreler konuşulmaya devam edeceği benziyor ama biz haftaya başka bir konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 32, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 37, Muğla parçalı bulutlu 37 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 39, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Trabzon yağmurlu 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 33, Konya güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır parçalı bulutlu 41, Gaziantep güneşli 38 derece.

0: Habertürk ekranlarından yeniden merhaba. İyi pazarlar dilerim. 16 bülteninde beraberiz. Yine Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri paylaşacağız. Konuklarımız da olacak. Ama önce meclise bir dönelim. Buse Gençtürk arkadaşımız haber nöbetini sürdürüyor. Son durumu da Buse'den alacağız. Buse, söz sende.
1: Tuba Södekoğlu Meclis Genel Kurulu saat 14'te çalışmalarına başladı. Ancak henüz Gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifinin görüşmelerine geçilmedi. Grup başkan vekilleri söz alıyor şu dakikalarda. Çerçeve yasa teklifi yarın saat 11'de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak ve 11'de önce genel kurul açılacak ve meclis başkan vekilinin oturumu başlatmasının ardından da gündem dışı öneriler, gündem dışı konuşmalar yapılıyor, grup önerileri alınıyor. Ondan sonra kanun tekliflerinin görüşmelerine başlanıyor. Ancak yarın kanun teklifinin görüşmelerine doğrudan başlanabilir. Bunun için de bir danışma kurulu önerisi alınması gerekiyor. İşte o öneri yarın sabah saatlerinde de alınabilir. Eğer alınırsa da saat 11'de genel kurul teklifin görüşmelerine başlayacak. Tümü üzerindeki görüşmeler yapılacak önce, ardından maddelere geçilecek. Maddelere geçilmesinin akşam saatlerini bulması bekleniyor. 12 maddeden oluşuyor çerçeve yasa teklifi ve kapsamı şu şekilde: silah örgütün silah bıraktığının tespit ve teyidinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılması gerekecek ve MGK tarafından alınan kararda resmi gazetede yayınlandıktan sonra kanun yürürlüğe girmiş olacak. Kapsamında örgüt kurma, yönetme, yardım, propaganda suçlarını işleyenler yer alıyor. Örgüt mensuplarına yönelik bir ceza ertelemesi öngörülecek. 15 yıl ve daha az olan suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenirken 15 yıl ve daha fazla olan dosyalar için ise erteleme süresi 10 yıl olacak. Silah bırakma esnasındaki her türlü malzemede kayıt altına alınacak. Kanun teklifiyle beraber kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonra 6 ay içerisinde başvurularını yapabilecekler ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Tüm bu süreç, örgütün silah bırakma süreci, tasfiyesi ve bundan sonraki süreç takip edilecek. Meclise de bir izleme komisyonu kurulacak. Genel kurulda gündem zaman zaman çerçeve yasa teklifi ve bunun içinde Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın gönderdiği mesaj DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçi tarafından okundu. O mesajda bu süreç bölünme ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir alver süreci değildir denildi Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve süreci başlatan aktör isim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür edildi. Birazdan artık saatler içinde Gazi ve şehit teklifi görüşülecek. Bugün kabul edilmesinin ardından da yarın çerçeve yasa teklifinin genel kurul görüşmeleri başlayacak.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk'ten notlarını dinledik. Devam edelim. Suriye ile Rusya, Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Bakalım detaylarını o anlaşmanın. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şam'la Moskova'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat zaptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Hmeymim bölgelerinde askeri üsleri

0: bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066'ya dek kiralamış. Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin geleceğine çevrilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
1: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
2: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
1: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5. maddesiyle aynı olduğunu söyledi.
1: Yani teknik olarak aynı. Teknik olarak aynı. Zaten onun için bir güvenlik paktı kuruyorsunuz. Onun için nihai derecede bir ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
0: Dönelim Hürmüz Boğazı'na. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise Boğaz'ın kapanmasından yine Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu. Ve Tahran yönetimi ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına dikkat çekiyor.
3: İran'la Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
4: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
3: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
5: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
3: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
0: İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görülmedi dini lider Müşteba Hamaney. Ama Müşteba Hamaney'e ait olduğu belirtilen yeni görüntüler ortaya çıktı ve gündeme damga vurdu. İşte o görüntülerden bir kare, İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin belirsizlik ise sürüyor. Hamaney'in kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
3: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müşteba Hamaney'e ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamenei hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçtebi Hamenei geçmişti. Müçtebi Hamenei'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müçtebi Hamenei'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyer Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamenei, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileri

0: görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamaney'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamaney'in saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamaney'in savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamaney hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamaney'in kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: Evet, konuşacağız bu görüntüler üzerine. Çünkü bu görüntüyle birlikte çok fazla soru geldi akıllara. Bu görüntü yeni mi? Neden şimdi paylaşıldı? İşte bir konuğumuz var. Tüm bunları konuşacağız. Doçent Doktor İsmail Sarı bizimle birlikte. İsmail Bey, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Son olarak Mizan Haber Ajansı da bir haber yayınladı. O habere göre de yakında Hamaney'in kamuoyu önünde komutanlarla toplantı halinde olduğu görüntülerin de paylaşılacağı, çekilmiş görüntülerin de yayınlanacağı belirtiliyor. Ne diyorsunuz öncelikle? Bu görüntü sizce yeni mi? Neden şimdi servis edildi? Yoksa sadece bir psikolojik üstünlük kurma çabası mı?
2: Şimdi sistemin en başa aktörünün yaşayıp yaşamadığına dair ciddi bir belirsizlik söz konusu. Yani evet, Hamaney'in seçilmesi çok hızlı bir şekilde oldu. Ona dair de tartışmalar söz konusu oldu ama nihayetinde hakikaten yaşıyor mu? Savaşı ve diğer devlete dair kararları oğul Hamaney mi veriyor? Ciddi anlamda tabii ki kamuoyunda da, İran toplumunda da, İran siyasasında da, İran çevrelerinde de bu çok ciddi anlamda tartışılıyor. Nihayetinde yaşadığına dair ciddi bir kanıt sunulamıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Mayıs ayında bir görüşme yaptığına, 2,5 saat sürdüğüne dair bir ifadesi olmuştu. Yine birkaç gün öncesinde de İran International'da muhalif Londra'dan yayın yapan bir televizyonda da birkaç gün önce bir görüşme yapıldı Tahran'da. Ama bu görüşmenin bir arabada gerçekleştiği, arada bir perde oldu, birkaç dakika sürdü ve Pezeşkiyan'ın çok alelacele bu görüşmeden ayrıldı ve acaba Hamaney'le mi görüştüm diye de tereddütleri olduğuna dair bir yayın yapıldı. Bugün ise İran'ın resmi ajansı İRNA ve diğer bütün hemen hemen İran'ın gazete ve diğer ajanslarında da bu Pezeşkiyan'la yapılan görüşme teyit edildi. Ayrıntılarına girilmeden Pezeşkiyan'la bir görüşme yapıldı. Cumhurbaşkanının rehberle hem askeri hem ekonomik konuları görüştüğüne dair çok kısa bir açıklama yapıldı. Açıkçası İran International'ın dediği gibi hakikaten bu çok böyle alelacele, ayaküstü bir iki dakika süren bir görüşme miydi? Yoksa devlet medyasının vermeye çalıştığı gibi çok kapsamlı devlet meselelerinin, ekonominin, askeriyenin, toplumsal meselelerin konuşulduğu böyle resmi nitelikte bir Cumhurbaşkanı rehber görüşmesi miydi? Tabii ki bununla ilgili
1: İsmail
2: tartışma
1: hocam,
2: var.
1: İsmail hocam, sizce Müşteba Hamaney neden şimdiye dek kamuoyunun önüne çıkmadı? Her şey yolunda olsa bir an evvel çıkmaz mıydı? Tamam, güvenlik gerekçesi hep öne atılıyor ama bu kadar uzun sürmesi normal geliyor mu size de?
2: Şu an hala güvenlik kaygısı devam ediyor. Yani normale dönülmediği için ABD ve İsrail'le herhangi bir anlaşma imzalanmadığı için, çatışmalar ve saldırılar devam ettiği için tabii ki güvenlik gerekçesi makul bir gerekçe olarak kabul edilebilir. Nihayetinde hem görüntülerin hem seslerin yayınlanmasının güvenlik riski oluşturabileceğine dair öne sürülen söylemler mantıklı geliyor. Ama nihayetinde yaşadığına dair bir kanıtın da tabii ki öne sürülemiyor olması, farklı kanıtların ortaya çıkmamış olması da tabii ki burada en önemli, en başat aktörün yaşamına dair kaygıları ya da soruları gündeme getiriyor. Doğal olarak burada tabii şunu da sormak lazım. Hakikaten

0: Devrim rehberi Oğul Hamane'yi yaşıyor olsa bile bütün kararları o mu veriyor?
1: Tam da onu soracaktım. Evet, bu konuda da çünkü farklı iddialar var. Özellikle devrim muhafızlarının belli kanatlarının yönetimde asıl söz sahibi olduğu konuşuluyordu, değil mi?
0: Evet, yani hem karar mekanizmasının başat aktörü olma ihtimali çok az. Nihayetinde bu olağanüstü şartların içerisinde babası kadar karizmatik ve siyasi askeri tecrübesi olan bir isim değil ve nihayetinde bu kadar olağanüstü şartlarda seçilmiş bir rehberin bu durumu kontrol ediyor olabilmesi de çok muhtemel değil. Yani yaşıyor olma, yaşayıp yaşamadığı ayrı bir muamma.
1: Evet.
0: Eğer yaşıyorsa kararları kendisinin verip vermediği apayrı
1: ayrı bir
0: muamma.
1: Peki,
0: Çünkü
1: İsmail Hocam,
0: özellikle de Ahmet Vahidi, yani devrim muhafızları ordusu komutanının etrafında bir çekirdek kadro tarafından büyük oranda kararların verildiği anlaşılıyor. Nihayetinde aslında Oğul Hamene'nin bir siyasi tecrübesi, bir devlet tecrübesi de yok ki babasının Müçteba Hamene'nin adaylığına karşı olmasının en büyük nedeni de buydu zaten. Yani kendisinin herhangi bir siyasi ya da askeri devlete dair bir tecrübesi ya da büyük makamlarda yer alması söz konusu değil. O nedenle burada olağanüstü şartlarda hakikaten ne kadar etkili oluyor, yaşıyorsa eğer devrim muhafızları ordusunu ne kadar kontrol edebiliyor ya da karar mekanizmasının içerisinde ne kadar etkili olabiliyor, o da ayrı bir soru.
1: Peki hocam,
0: buyurun.
1: Şu görüntüyü okuduğunuzda yeni olduğuna dair bir ipucu görebiliyor musunuz? Çünkü pek çok kesin.
0: Yeni olması pek muhtemel değil açıkçası. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi siyasi, askeri ya da devlete dair bir görevi olmayan, topluma, kamuoyuna mal olmamış bir isim olduğu için çok fazla da konuşmaları, sohbetleri ya da dersleri videoya alınmamış. O nedenle muhtemelen video bulunması çok zor mevcut konjektürde. Buldukları videoları da paylaşıyorlar. Buradaki videoya baktığımız zaman sıradan insanlar etrafında, yani o insanları bu kadar güvenlik riskinin olduğu ve güvenlik riski nedeniyle resim ve videosunun dahi paylaşılmadığı bir ortamda getirip
1: yüzleri
0: onunla
1: açık
0: yan
1: bir
0: yana
1: şekilde
0: tabii ki,
1: paylaşılmış.
0: Tabii ki bir mekanda toplamak mümkün değil. Bugün resmi haber ajansı İRNA'da Pezeşkian'la yapılan görüşme sonrası da hemen Besiç Komutanı Kasım Kuşehri'nin bir açıklamasına yer verildi daha farklı medya gruplarında. Yakında rehberin, Müçteba Hamane'nin komutanlarla yapılan bir toplantısının yayınının verileceğine dair. Çünkü onlar da farkındalar. Yani toplumu tedirgin eden bir durum söz konusu. Nihayetinde kamuoyunda bu tartışmalar devam ediyor. Farklı çevrelerde devam ediyor. Ama ne kadar inandırabilecekler, ne kadar inandırıcı videolar verecek, o da ayrı bir mesele.
1: Yani şimdi
0: hatta
1: tabii şu bile, hani belki komplo teorisi
0: bile
1: gibi olabilir, bazı çevrelerce konuşulan bir şey olduğu için söylüyorum. Hani artık yapay zeka da biliyorsunuz çok yaygın kullanılıyor. Her görüntü daha da sorgulanır hale geldi. Yarın öbür gün öyle bir görüntü yayınlansa bile eminim o açıdan da analiz edilmesi gerekecek, değil mi hocam?
0: Tabii o da var. Ayrıca normalleşme sürecine geçilse bile, yani ABD ve İsrail'le herhangi bir anlaşma imzalansa ve İran rutinine dönse bile nihayetinde Müçteba Hamane'nin yine kamuoyuna çıkacağına dair ortada bir netlik söz konusu değil. Hatta teolojik anlamda yavaş yavaş anlatılar da başladı. Biliyorsunuz İsna Aşariye'de, yani İran'ın mezhebi 12 İmam Şiiliğinde 12. İmam Muhammed Mehdi'nin Gaybet-i Sugra denilen küçük saklanma, gizlenme denilen bir durumu söz konusu. Naipler üzerinden mesajlarını yayınlıyor. 870'li yıllar bu döneme denk geliyor. Onunla da benzerlik kuruluyor. Yani nihayetinde devrim rehberi Müçteba Hamane'yi Muhammed el-Mehdi'nin vekili olarak sistemin içerisinde yer alıyor. Sanki onunla da bir tarihsel bağlantı, bir benzerlik de kurulmaya başlandı yavaş yavaş. Yani

0: bir nevi aslında Muhammed Mehdi gibi Müçtebi Hamenei'de küçük bir gizlenme döneminde. Ama tabii bu da artık bir espri konusu olmaya başladı İran'da. Çünkü Muhammed Mehdi küçük gizemden yani Gaybet-i Sugra'dan Gaybet-i Kübra'ya geçiyor. Büyük gizeme geçiyor. 1000 yıldır artık gelmesi bekleniyor. Hatta Hamenei'nin de böyle bir Gaybet-i Kübra'sının olabileceği, normalleşme
1: Peki.
0: döneminde bile artık ortaya çıkmayacağına dair İran'da farklı çevreler konuşuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben
1: Doçent
0: teşekkür
1: Doktor
0: ediyorum davetiniz için.
1: İsmail Sarı bizimle birlikteydi. Sağ olunuz. Bakalım ilerleyen günlerde Müçtebi Hamenei'nin o bahsedilen yeni görüntüleri yayınlanacak mı? Komutanlarla yaptığı toplantılara dair kamuoyu önünde bekleyip göreceğiz. Şimdi devam edelim. Sıradaki haberimize bakalım. İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameraya yansıdı. O kazada 4 kişi yaralandı.
2: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. Bakalım gerekçesine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. İşte suçlamalar bunlar Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltında. Gaziantep'te bir kişi husumetlisini vurup kaçmak için taksiye bindi. Tanınmamak için kullandığı siyah çarşaf işe yaramadı. Camiye giden Ökkeş K'yi takip eden siyah çarşaflı kişi onu tabancayla vurup kaçtı. Olay yeri yakınından da bir taksiye bindi. Polis kadın kılığına girip kimliğini gizlemeye çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden şüphelinin bindiği taksi tespit edildi ve zanlının yakalanma anı görüntüsü taksideki kameraya işte böyle yansıdı. Saldırganın üzerinden iki tabanca ile bir susturucu çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ökkeş K'yi yaralayan zanlı tutuklandı. İstanbul Şişli'de görme engelli bir genç metro istasyonunda raylara düştü. Metroyla raylar arasındaki boşlukta sıkışıp kalan genç ölümden döndü.
2: Yolun bittiğini fark etmedi. Metroya yaklaşırken raylara düştü. Görme engelli genç ölümle burun buruna geldi. İstanbul Şişli'de görme engelli Enes G metroya binmek için istasyona gitti. Metro perona yaklaşırken yürümeye başlayan genç adam yolun bittiğini fark etmedi. Kendini bir anda raylarda buldu. Olayı görenler panikle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul İstanbul Sultanbeyli.

0: Şili'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı peki izleyelim.
1: Bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
2: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
3: Hemşireyim, şimdi hemşire var olabilir.
4: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
4: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçlara vurmuş.
2: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneri geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması o öneriler arasındaydı.
2: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda tartışıldı. Araştırma komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
0: Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporu açıklanıyor. Piyasaların gözü bu raporda. Konuşacağız. İstinye Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle birlikte. Figen Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. İlk rapor Şubat'ta, ikinci rapor Mayıs'ta açıklanmıştı. Şimdi sıra üçüncü raporda. Saat 10.30 gibi başlaması bekleniyor toplantının. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan açıklayacak. Nedir beklenti bu raporda?
5: Şimdi baktığımızda tabii Temmuz enflasyonu Merkez Bankası açısından ilginç bir noktaya getirdi. Evet, 1.78 yüzde oranında bir yıllık enflasyonda da %31 oranında bir iyileşme diyebileceğimiz ilk bakışta olumlu bir noktada bu açıklamaları bekliyoruz. Elbette burada önemli bir ayrım yapmak gerekiyor. Enflasyonun düşmesi, fiyatların düşmesi anlamına gelmediğinden fiyatlardaki artış hızının da yavaşlaması anlamına geldiğini düşünmemiz lazım. Burada ayrıntılar önemli. Bir kere birçok kalemde yükselişi de gözlemledik. Şimdi böyle bir konjonktürde aslında Perşembe ve günkü açıklamalara baktığımızda sadece Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin kaç olacağına bakılmıyor.

0: kılmayacaktır. Öncelikle enflasyonun ana eğilimini nasıl tarif ettiğiyle ilgilenilecektir. İkincisi de bu iç talepteki yavaşlamaya ne kadar bir vurgu yapmak lazım. Son olarak da bu jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarına ilişkin varsayımları neler? Bizler birazcık bu odakta bir rapor bekliyoruz. Bunun değerlendirilmesini bekliyoruz. Burada da hem mevsimsellikten arındırılmış bir ana eğilimi görmek isteriz. Hem hizmet enflasyonunu hem de birçok aslında veriyi aynı anda açıklaması bekleniyor. Asıl soru şu aslında, ana eğilim gerçekten kalıcı bir biçimde bir enflasyon aşağı gidişinden mi bahsediyoruz? Büyüme tarafı çok önemli. Türkiye ekonomisinde belirgin bir ivme kaybı var. Yani küresel ekonomilerin tamamında var ama bu aynı bizlerdeki varyasyonu da tabii önemli. 28 aydır 50 eşik değerinin altında bir imalat noktasından bahsediyoruz. Sanayide üretim, sipariş, işte yatırım tarafında zayıflıklar var. İç talep yavaşlıyor. Hı hı. Kredi büyümesi geriliyor. İhracat ivme kaybediyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda Merkez Bankası'nın önünde artık yalnızca enflasyon problemi yok. Bir taraftan dezenflasyonu devam ettirmesi ama diğer taraftan da ekonomiyi gereğinden fazla soğutmaması gerekiyor. Bu nedenle Perşembe günkü enflasyon raporunu biraz da bu açıdan değerlendirmek gerekecek.
1: Peki tahminlerde bir değişiklik bekliyor musunuz yıl sonu enflasyonuna dair? İlk iki raporda güncellendi, yukarıya yönlü güncellendi enflasyon tahminleri. Küresel riskler, artan maliyetler, enerji ulaştırma maliyetlerindeki artış, bunlar gerekçe gösterilmişti. Şimdi Temmuz ayı enflasyonu da 31,75 olarak açıklandı. Buna rağmen yıl sonu beklentisinde bir değişiklik bekliyor musunuz yukarı yönlü?
0: Ben özellikle hani faiz tarafında mesela ben hala çok hızlı bir faiz indirimi beklemiyorum ama para politikasında hiçbir şey değişmeyecek, değişiklik olmayacak görüşünde de değilim. Yani öncelikle Ağustos ayı içerisinde bu likidite yöntemiyle ağırlıklı ortalama fon maliyetinde küçük ve kademeli bir gevşeme, sonrasında biraz daha haftalık işte repo fonlamalarının ağırlığının arttırılması, piyasa fonlama maliyetinin politika faizine yakınlaştırılması, daha üçüncü aşama dediğimiz enflasyonun ana eğilimi bozulmaz. Bu arada petrol düşer, İran riski azalırsa sonbaharda bir politika faizinde indirim olması bekleniyor. Ama bu ilk belirgin politika faiz indirimi Ekim ayında gelebilir. Yani Eylül indirimi de tabii ihtimaller dahilinde ama bunun için birçok şart gerekir. Ağustos enflasyonu olumlu gelecek, petrol kalıcı biçimde 80 dolar civarı ya da altında kalacak, İran gerilimi yeniden sertleşmeyecek. Tüm bunların dahilinde olabilecek bir konu. Tabii yıl sonu politika faizi tahminen işte %35 civarında, daha temkinli dediğimizde 36-37 seviyelerinde kaldığında ve demin de bahsettiğim gibi jeopolitik risklerin hızlı artması ya da dezenflasyonun belirginleşmesi de 34-35 bandını mümkün kılıyor. Yani burada temel mesaj aslında Merkez Bankası'nın bir anda keskin faiz indirimine gitmek yerine önce daha likiditeyi, fonlama maliyeti üzerinden kontrollü bir normalleşmeyi deneyeceğini düşünüyoruz. Çünkü bir taraftan küresel bir takım yaklaşımlar, küresel ekonomik politikalarda tabloyu değiştiriyor.
1: Evet, bir yandan da Figen Hocam az önce de belirttiğiniz gibi fiyatlar yükselmeye devam ediyor ama belki yükseliş hızında bir düşüş var. Vatandaş da tabii fiyatlara bakıyor, onların anlayacağı dilden de konuşursak eğer yıl sonunda ne bekleniyor? Yani enflasyonun cebe kaynayan tencereye etkisinin nasıl olması bekleniyor? Son olarak bunu sormuş olayım.
0: 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %29 seviyesinde bir tahminim var benim. Gıda enflasyonunda da tabii %31-33 hatta bandında olma ihtimali yüksek. Ama tabii bu tamamen hem savaşın yeniden sertleşmediği, petrolün de 90-100 civarında olduğu bir senaryodan bahsediyoruz. Dolayısıyla Perşembe günü de Merkez Bankası'nın açıklayacağı noktaya baktığımızda işte faiz indiriminin kapısı açılacaktır ama henüz kapıdan içeri girmiş değiliz. Hala bu kontrollü normalleşme.

0: Sonrasındaki faiz indirimi senaryosunu konuşuyoruz. Dolayısıyla son çeyrekteki hem küresel jeopolitik krizler hem de bunun uzantısında petrolle birlikte oluşan büyümeye büyük etki yaratan, istihdama büyük etki yaratan rakamlarda bunu değiştirecektir. Ama şu an görünen o ki %31-33 bandında bir gıda enflasyonu, %29 bandında da bir yıl sonu enflasyon tahmini söylemek mümkün.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Çok sağolunuz. Profesör Doktor Figen Yıldırım bizimle birlikteydi. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizde. Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.
2: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikinci hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.
3: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
2: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
4: Çok şey sübekiriz.
1: Eski ABD Başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin oğlu konuştu. Tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
2: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
5: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser yayıldı. Kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
2: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
1: Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta atarak protesto etti. Meclis Başkanı'nın seçileceği oturum ertelendi.
2: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon

0: görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
1: Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter yere çakıldı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da turistik bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterin yere çarpmasının ardından kaza yerinde yangın çıktı. Olay yerine uzman itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterde bulunan 4 kişinin cansız bedeni bulundu. O cesetlerden ikisinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespitinin zorlaştığı açıklandı. Ekipler hayatını kaybedenlerin bir pilot ve 3 Kolombiyalı turist olduğunu değerlendiriyor. Orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'daki yangınlar nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez ülkenin güneyinde etkili oldu. Endonezya'da ise volkanın eteklerinde orman yangını çıktı.
0: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
2: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5 bin hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
0: Endonezya'da da Bromo Dağ Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli bir sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem, kamu kaynaklarını verimli kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu onu kontrol ediyor. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
0: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor.

0: Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
1: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
2: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumunda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batığa dalış yapıyor.
2: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
3: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
2: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe köyü açığında batırılan tank dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
4: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz. Bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
2: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
3: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
4: Kimisi Kızıldeniz'de, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
1: Sesin hafızası müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
0: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme, Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
5: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
0: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
1: Çıtır çıtır kabuğu.

0: O bol susamı, o pekmezli tadıyla kimi için kahvaltının vazgeçilmezi simit, kimi için de çay saatinin. Peki Türkiye'nin en lezzetli simidi hangi şehirde? Malum her yörenin kendine has simidi var. Yöresel simitler 10 farklı kritere göre değerlendirildi ve zirvenin sahibi bakın hangi şehir oldu?
1: Dışı çıtır, içi yumuşak, üzeri bol susamlı. Sokak lezzetlerinin vazgeçilmezi, çayın en yakın arkadaşı simit bu kez lezzet yarışına girdi.
2: En güzel simit nerede Türkiye'de?
3: İstanbul'da.
1: Türkiye'nin tescilli yöresel simitleri reçetesinden üretim tekniğine, gevrekliğinden aromasına, doyuruculuğundan kültürel kimliğine kadar farklı kriterler üzerinden değerlendirildi. Zirvenin sahibi 91 puanla Eskişehir simidi oldu.
2: İzmir'i, Antakya'yı, Ankara'yı?
4: Hepsi hikaye.
2: En güzeli?
4: Gerçekten Eskişehir yani. Bu simitler niye hiç Eskişehir gibi olmuyor diyorum sürekli. Yıllardan beri yani hani aklımda vardı.
1: Eskişehir simidini sadece 1 puan farkla 90 puan alan Antakya simidi takip etti. Antakya simidi kendine has tarifiyle en sıra dışı simit seçildi.
0: Taş fırında olacak.
5: Taş fırını böyle kızarmış, pekmezden yapılmış. Yanında da beyaz peynir olacak. Bir de yeşil biber, bunlar güzel gider kahvaltıda.
1: Araştırmada İzmir Gevri 89,5 puanla 3. sıraya yerleşti. Adı üstünde. Onu rakiplerinden ayıran en önemli özelliği gevrekliği oldu. Dışı gevreklik kriterlerinden 10 üzerinden 10 alarak en gevrek ünvanına sahip oldu.
6: Mesela Ankara'nın farklıdır. Ya Ankara'da hemen hemen İstanbul'a benzer. Onlarki biraz daha yumuşak düşün mesela. İstanbul daha çıtır olur.
1: Peki Ankara ve İstanbul simidi? İki rakip yarışmada 88 puanla başa baş çıktı.
7: Ankaralıyım ben, o yüzden Ankara'dan.
2: Nasıl simit oluyor Ankara'dan İstanbul'da?
7: Gevrek.
6: Bana göre en iyi seçilen İstanbul simidi.
2: İstanbul'un vazgeçilmez lezzetlerinden simit, yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin diğer illerinde yapılan simitlere göre en doyurucusu seçildi. Burası İstanbul Cihangir'de tarihi bir simit fırını. Burada neredeyse günde 1000 tane simit yapılıyor ve İstanbullularla buluşuyor.
8: Nasıl oluyor İstanbul simidi?
9: Aynı bunun gibi. Çıtır çıtır, mis gibi, taze.
1: Peki İstanbul simidi nasıl hazırlanıyor?
6: 10 kilo un atıyorsun kazana. Kilo başı 10 gram tuz veriyoruz. 10 gram maya veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz. Şeker, yağ, maya bir şey girilmez. Sokak simidi bu. Şekil veriyoruz. Ondan sonra burada pekmeziyoruz. İkinci aşaması şimdi pekmeze koyuyorum. Pekmezden sonra susamlara batırıyorum.
2: Ustasına göre İstanbul simidini lezzetli kılan özelliklerinden bir tanesi işte bu kara fırında pişmesi. Bir diğeri ise bu fırından çıktıktan sonra kopartıldığında işte bu çıtır sesinin duyulması.
6: Ya ben mesela Ege'de, Muğla'da yaptım ben. İzmir'de yaptım. Mesela onlar pekmezi kaynatarak veriyorlar.
1: Araştırmaya göre Ankara simidi Türkiye'nin en yoğun tatlı simidi oldu.
5: İç Anadolu, işte Tokat, Ankara, o civarlardan daha güzel simit yapıyorlar.
2: İstanbul nasıl bunlara göre?
5: İstanbul'a yok, onlar ayağına su dökmez.
6: 3-4 ay çalıştım mesela Hatay'da da. Onlarınki susamsız. Onlar da değişik bir tat var. Gerçekten lezzetlidir. Onlar da güzel yapıyor.
1: Araştırmada her birinin öne çıktığı alan farklıydı. İzmit simidi en iyi iç dokuya, Samsun simidi en güçlü susam karakterine, Rize'nin kel simidi ise en özgün yerel kimliğine sahip simit olarak değerlendirildi.
0: Rize'de yaylada piknik yapan aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor hem de gülümseten anlar yaşadı. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini bakın nasıl yarım bıraktı.
10: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara Yaylası'na çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı. Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
0: Bu dilimi de noktalıyoruz. 17 bülteninde görüşmek dileğiyle.

0: Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na çevrildi. Süreç yasa teklifine kim niye evet, kim niye hayır dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde şimdi ne olacak? Demirtaş üzerinden hangi tartışmalar yaşandı? Yeni partiyi şişiriyorlar mı? CHP baraj altı mı? Kerem Kırçıoğlu soruyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Akademisyenler Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, siyaset bilimci Doktor Sezin Öney ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş yanıtlıyor. Habertürk Gündem. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
6: Yürüyebiliriz.
7: Yürütebiliriz.
8: Konuşabiliyoruz.
5: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

0: Yeniden merhaba. 17 bülteninde beraberiz. Başlayalım hızlıca. Çerçeve yasa yarın genel kurula geliyor. Aynı zamanda şu anda da gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi genel kurulda görüşülmeye başlandı. Detaylar için Habertürk muhabiri Buse Gençtürk'e döneceğiz. Buse, söz sende.
1: Tuba Sörekoğlu, Meclis Genel Kurulu'nun gündemi gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi. Dün gece saatlerinde teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlandı ancak tamamlanamamıştı. Şu anda geneli üzerinde konuşmalar yapılıyor ve ardından da maddelerine geçirecek. Bu kanun teklifiyle beraber gazi ve şehit ailelerine bağlanan aylıkların net asgari ücretin altına düşmemesi yönelik bir düzenleme yapılacak ve mali sosyal özlük hakları gazi ve şehit yakınlarının yeniden düzenlenecek. Ama yarın oldukça kritik bir mesai yapacak Meclis Genel Kurulu. Saat 11'de Meclis Genel Kurulu açılacak ve önce normal rutinini işletecek. Yani gündem dışı konuşmalar yapılacak, grup önerileri ele alınacak, grup başkan vekilleri konuşulacak. Bunların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin görüşmelerinin başlaması bekleniyor. 12 maddeden oluşuyor çerçeve yasa teklifi ve özellikle örgüt yönetme, kurma, propaganda, yardım suçlarını kapsadığını not düşelim ve teklifin kanunun yürürlüğe girmesi için de terör örgütünün silahları bıraktığını tespit ve teyidi Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılacak. BGK'nın bu kararının da bu ilanın da resmi gazetede yayınlanmasının ardından ancak kanun yürürlüğe girebilecek ve bir ceza ertelemesi öngörülüyor. Örgüt mensuplarına yönelik 15 yıl ve daha az suç olan suçlarda yargılamalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıl ve daha fazla olan dosyalarda ise yargılamalar 10 yıl ertelenmiş olacak. Teklifte silah bırakma esnasındaki her türlü malzeme kayıt altına alınacak ve kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren 6 ay içerisinde başvurular yapılabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul oluşturulacak. Meclis Başkanlığınca bir izleme komisyonu kurulacak ve tüm bu süreç, terörist Türkiye süreci kapsamında örgütün silah bırakma süreci tasfiyesi bu iki kurul tarafından, komisyon tarafından izlenmiş olacak. Peki genel kurulda bugün çerçeve yasaya dair neler konuşuluyor? Bir mesaj okundu. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıçkoçyiğit tarafından. O mesajda Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'ya ait mesajdı. Mesajda bu süreç bölünme ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al-ver süreci değildir denildi. Kullanacağımız her oyun barışa, birliğe, kardeşliği güçlendirecek yönde olması temennimizdir ifadeleri kullanıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye barış için büyük çaba sarf ettikleri için de teşekkür edildi. Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı'nın o mesajında artık gözler yarın Meclis Genel Kurulu'nda olacak. Oldukça hareketli dakikalar yaşanacak. Gruplar adına sözler alınacak ve tüm partiler görüşlerini bildirecek. Tansiyonun yükselmesi de bekleniyor. Zaman zaman ki Adalet Komisyonu'ndaki yaklaşık 18 saat süren o görüşmelerde İyi Parti hariç tüm partiler evet oyunu kullandı. Yeni Parti de yine aynı şekilde oyunu evet olarak kullanması bekleniyor ama İyi Parti'nin tepkileri bulunuyor. Bu nedenle de tansiyonun yükselebileceği ve görüşmelerin de sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Teklifin kabul edilmesi içinse salt çoğunluk aranacak. Toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının oyu aranacak. Yarın kabul edilmesiyle beraber de çerçeve yasa teklifi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair teklif yasalaşarak ardından da 15 gün içerisinde resmi gazetede yayımlanması bekleniyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Buse Gençtürk notlarını bizimle paylaştı. Devam edelim. Artvin Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü bir şekilde imha edildi. Hopa sahilinde bulunan cisim nedeniyle korku dolanlar yaşandı. İhbar üzerine deniz polisi bölgede inceleme yaptı. Denizdeki cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Artvin'e SAS komandoları gönderildi. Komandolar insansız deniz aracını güvenli bir mesafeye çektikten sonra kontrol şekilde imha etti. İnsansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

0: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltında. Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde yarın son gün, yerleştirme sonuçları da Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt telaşı başlayacak bu kez. Kayıt hakkı kazanan adaylarsa işlemlerini 24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapabilecek.
1: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar arttırıldı. Çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
1: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren çocuk koruma kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. Çocuk koruma kanununda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'na dair önemli mesajlar verdi. Bu üç ülkeye saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil dedi.
2: Bize saldırmayan hiçbir ülke bizim hedefimizde değil.
3: Bakan Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı bu sözlerle değerlendirdi. Bölgede savunma ittifakına ihtiyaç var dedi.
2: Bir bölgede aslında savunma ittifakına ihtiyaç var. Bölgede ister bölge içinden ister bölge dışından saldırıya uğramadığı sürece bu ittifakın

0: herhangi bir ülkeyle alıp veremediği olamaz. Tam 2 yıl 8 aydır ben ortaklarımızla, imza attığımız ortaklar ve diğer bölge ülkeleriyle kesintisiz konuşuyorum. İranlarla da bunları konuştuğumuz dönemler oldu. Onların da hani bu rolüne ihtiyaç var.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı editör masasında konuştu. Mekke Anlaşması'nın teknik açıdan NATO'nun 5.

0: ittifaka katılma kararı alıyor diğer ülkeler. Yani birbirinin koruyucu desteğinden faydalanmak için. Şimdi adını vermek istemiyorum. Başka ülkeler var buna katılmak isteyen çekirdek ülkelerin onayıyla da diğer ülkeler buraya katılsınlar. Mümkünse bölgedeki bütün ülkelerin bir gün bu çatının altında toplanması vizyonumuz var.
1: İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde hiç görülmeyen dini lider Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurdu. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hamane'nin kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
2: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müşteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane'yi hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamane geçmişti. Müşteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyunda görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müşteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamane'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamane'nin saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamane'nin savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamane hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamane'nin kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istedi.
2: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan Tahat füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: Gelelim Hürmüz'e. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Boğaz'ın kapanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ise ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına dikkat çekiyor.
2: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma

0: anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
1: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
2: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
0: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
3: İsrail İç İstihbarat Servisi Shin Bet ilgi çekici bir rapor yayımladı. İsrail basınında da yer buldu bu rapor. O rapora göre İran İsrail'e sızdı ve bazı İsraillileri kiralıyor. Yani bir casusluk yöntemi, yeni bir yöntem bu. İran istihbarat için İsraillileri kiralıyor. Bunu nasıl yapıyor? Detaylarını konuşacağız. Konuklarım var. Önce onları takdim edeyim. Sırayla Orta Doğu uzmanı doçent doktor Gökhan Çınkara bizimle birlikte. Gökhan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Bulduk, Tuba Hanım kolay gelsin.
3: Sağolunuz. Bir diğer konuğumuz da İran Başkanı doçent doktor Serhan Afacan. Serhan Bey siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Tuba Hanım, iyi günler, iyi yayınlar.
3: Sağolunuz. Gökhan Bey sizinle başlayalım. Şimdi iddiaya göre İran sosyal medyada ve bazı mesajlaşma uygulamalarında sahte iş ilanları veriyor ve para teklif ediyor. Örneğin gidin şu binanın fotoğrafını çekin ya da şu yere gidin bize koordinatları gönderin gibi. Ve tabii seçiyor bazı profilleri. Örneğin muhalif ya da maddi açıdan ihtiyacı olan. İşte bu kişilerle de casusluğa imza atıyor. Sizce bu yöntem doğru olabilir mi? Her geçen gün yaygınlaştırıldığı söyleniyor. Önce küçük görevlerle bu şekilde istihbarat topladığı. Yani bir şekilde İran'ın İsraillileri kiraladığı konuşuluyor. Böyle de raporlarla sunulmuş bir yöntem var. Sizce doğru mudur?
4: Evet, bu aslında İsrail'de yaklaşık 3-4 senedir tartışılan bir konu. Çok kritik tabii kişilere de İran'ın sızdığı İsrail basınca vurgulandı. Özellikle eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın temizlikçisine kadar İran'ın elinin koluna uzandığı vurgusu yapıldı. Tabii bu sızmanın derecesi nedir, ölçüsü nedir? O herhalde oldukça gizli bir bilgi. Ama şu çok açık, İran'ın İsrail içerisinde ulaşabildiği, erişebildiği ve hatta yönlendirebildiği insan kümeleri var. Burada tabii İsraillere göre daha çok yönlendirdiği insanlar, Tuğba Hanım sizin de vurguladığınız gibi, biraz daha genel siyasi çerçevenin dışında kalmış ve bundan da rahatsızlık duyan insan kümeleri, İsrail toplumunun unsurları. Tabii bunların kullanılması da çok sürpriz değil. Çünkü bunlar belki de yaptıkları işin bu tür bir şeye maşa olduklarının farkında bile değiller. Genellikle böyle olur biliyorsunuz. İstihbarat örgütleri sizleri kullanır. Fakat siz bunun farkında bile olmazsınız. Alt düzeyler için söylüyorum bunu tabii ki. İsrail'de de böyle bir durum var. Genellikle Telegram gruplarından bunun yapıldığı vurgulanıyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla son zamanlarda herhalde bu daha da hassasiyet kazandı İsrail açısından.
3: Evet.
4: Çünkü İsrail'in de İran içerisinde oldukça geniş bir istihbarat ağ kurduğunu hem geçen sene Haziran ve Temmuz ayında daha sonra da bu seneki Şubat'taki savaş süresince görüldü. Tabii bu mesele biraz daha şu an için daha çok iç istihbarat servisi Shin Bet'in ilgisini çekmiş gibi. Yani Mossad bu konularla şu an için çok fazla bir açıklama yapmadı.

0: aslında eklemek gerekir diye düşünüyorum. Açık kaynaklardan ulaşabildiğimiz kadarıyla şu an için Şimbet daha çok bu dosyayla ilgileniyor. Tabii ki doğal olarak ülke içerisinde istihbarata karşı koyma faaliyetleri daha çok Şimbet'in, yani İç İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı'nın yetki alanı dahilinde. Ama bu daha da artacaktır tabii ki.
1: Evet.
0: Çünkü iki ülkede hatta hasım ülkeler.
1: Hı. Serhan Bey, size döneyim. Burada amaç acaba hani birazcık da İsrail'deki o toplumsal kutuplaşmayı mı arttırmak acaba? İran bu yöntemle başarılı olabilir mi?
2: Yani aslında bu şu an bizim konuştuğumuz, bu konuyu konuşuyor olmamıza neden olan haberlerde bunlar var zaten.
1: Hı.
2: Yani İran'ın bir kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, tabii ki bir takım çok üst düzey olmasa da bazı istihbari bilgiler toplamak amacıyla bunu yaptı. Belli askeri alanların koordinatlarını tespit etmek, belli askeri alanların fotoğrafını elde etmek gibi. Ama büyük oranda anlaşıldığı kadarıyla bir kamuoyu oluşturmak. Az önce Gökhan Hoca da işaret etti. Zaten rahatsızlığı olan kesimleri biraz daha cesaretlendirmek, direk maddi yönden belki işte onların sağa sola bildiri yayınlamasını, sosyal medyada faaliyet göstermesini sağlamak gibi yollara başvurduğu anlaşılıyor. Şimdi burada birkaç hususun altını bence çizmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu. Şimdi İsrail'in İran'daki faaliyetlerini konuşmuyoruz. Çünkü artık konuşmamıza gerek de kalmadı. Çünkü çok aşikar bir şekilde İsrail'in İran'da ne kadar geniş bir istihbarat ağı olduğunu görüyoruz. Kaldı ki hem operasyonel anlamda gördük. Geçen sene Haziran'daki işte suikast hatırlayalım, askeri alanlara yapılan saldırılar. Bunların hepsi istihbarat gerektiriyor. Hem İran yetkililer zaten bunu gizlemediler. Bunu da hatırlayalım. Bir de geçtiğimiz yıllarda bu geleneksel olarak uzun süredir var. Çok sayıda insan İran'da İsrail'e çalıştığı gerekçesiyle idam edildi ya da tevkif edildi. Hatta bunların bir bölümü böyle nasıl söyleyeyim, dokümente falan edildi. Belgeselleri falan çekildi. Adam geliyor, ben burada tanıştım diyor. İşte Gürcistan'a girdim, orada görüştüm diyor. Daha sonra Vietnam'a falan. Şimdi biz burada ama bunun tam tersini konuşuyoruz. İran'ın İsrail'deki faaliyetlerini. Aslında Tuba'nın bu da yeni değil. Ben hatırlıyorum mesela programdan önce biraz da hafızamı tazelemek için tekrar baktım. 2024'ün sonunda İsrail'de bu çok tartışılmıştı. Yani çok sayıda kişinin, ki bunlar ortalama İsrail vatandaşı, yani Yahudi, işte ortalama İsrail vatandaşından bahsediyoruz. Bunların İran hesabına çalıştığı, efendime söyleyeyim 600 kadar misyonda görev aldı. Tabii ki bunların bir bölümü oldukça önemsiz misyonlar söylenmişti. Şimmet'in raporuyla tekrar bunu konuşuyoruz bu nedenle. 2024 neden önemli? Kısaca onu da ekleyeyim müsaadenizle. Hatırlayalım, 2024'ün 1 Nisan'ında İsrail İran'ı, henüz Suriye'de Beşar Esed iktidardayken, İran'ı Şam'da vurmuştu. Şam'daki büyükelçiliğini vurmuştu. Daha sonra İran İsrail'e misillemede bulundu falan. İran'la İsrail ilk defa karşı karşıya gelmişti. Yani birbirlerini vurarak. Bu süreçte İran'ın da biraz daha gaza bastığı anlaşılıyor. İsrail'de istihbarat toplamak için. Ama tekrar edeyim, bu manada çok üst düzey isimlere ulaşıp, az önce elbette bahsetti Gökhan Hocam istisnai birkaç olaydan. Ama İran'ın bundan çok da istediğini elde edip etmediği konusunda galiba kuşkularımız olabilir. Şu nedenle, çünkü İran öteden beri üst düzey bir İsrail'e suikast girişiminde bulunma ya da öldürme iradesini beyan ediyordu. Anlaşılan bu tarz istihbaratları pek toplayamadılar.
1: Evet. Peki Gökhan Hocam, tekrar size döneyim. Hani bu istihbarat savaşları uzun yıllardır devam ediyor. Az önce Serhan Hocam da anlattı. Bundan sonraki süreci acaba biraz da bu mu belirleyecek? Bu istihbarat kim öne geçerse, ki İsrail sanırım daha farklı hamlelerle öne geçebiliyor. Çünkü hatırlayacağız, pek çok Mossad ajanları çıktı İran'ın hiç umulmadık birimlerinden. Yine Lübnan'daki o telsiz patlamaları çok ses getirmişti. Ne dersiniz bundan sonraki süreç için?
0: Tabii yani büyük bir ihtimalle İran ve Amerika Birleşik Devletleri anlaştıktan sonra İsrail'e zaten bunu saklamıyorlar. İran'ı yıpratıcı yeni bir savaş, hibrit yeni bir mücadele alanı yaratacaklarmış gibi geliyor. Zaten bunu muhalefet liderlerinden birisi olan diyelim Naftali Bennett da sürekli vurguluyor. Hatta bu işin içine Katar'ı da dahil edeceklerini, onu bir düşman devlet ilan ederek yeni bir sürecin içine gireceklerini söylüyorlar. Tabii bu İsraillerin oldukça aslında kendi uzmanlaştıkları alanlardan birisi, biliyorsun Tuğba Hanım. Özellikle 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra Hatta onun öncesinde de İsrailler istihbarat toplama noktasını özellikle Orta Doğu'da

0: çok farklı teknikler, çok farklı metotlar uyguladılar ve uygulamaya başladılar. Senin de vurguladığın gibi telsiz saldırısı da bunlardan birisi. Tabii burada toplumsal bir şeyleri var. Ya travmalar olan bir şeyden bahsediyoruz, ülkeden bahsediyoruz. Sürekli kendileri bir varoluş içinde olduklarını düşünüyorlar. Bu sebeple bu istihbarata verdikleri önem de daha da fazla artacaktır. Çünkü konvansiyonel bir savaş yürütmek İsrail açısından çok kolay bir şey değil. Coğrafi olarak derinlikleri yok ve küçük bir coğrafya. İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nda da görüldük ki bu savaş yürütmek, konvansiyonel savaş yürütmek böyle göründüğü ve sürekli Netanyahu'nun bağırdığı gibi de diyelim kolay bir şey değil. Günün sonunda İsrail ekonomisi, İsrail'in toplumsal yapısı, İsrail siyaseti de bundan çok ciddi zarar görüyor. Onu biz çok fazla tartışamadık aslında.
1: Evet.
0: Yani İsrail nasıl etkilendi? Hep aslında tartıştığımız temel noktadan birisi İran'ın ekonomisi ne kadar çok fazla zarar gördüğü ve İran'ın siyasetinde nasıl bir milliyetçi patikaya veya daha radikal milliyetçi patikaya girdi. Ama İsrail'de de çok ciddi bir dönüşüm yarattı bu savaş. Diğer savaşlardan farklı olarak. Çünkü nihai bir zafer olmadığı için şu an siyasetin uçlarında da aslında daha radikalleşme ve bazı yönlerde daha da dindarlaşma pratikleri daha da ön plana çıkabilir. Bu aslında önümüzdeki 27 Ekim seçimlerinde de göreceğimiz yeni bir fenomen olacak. O yüzden İsrail'de bence tartışmak gerekecek bu savaş etkileri açısından diye düşünüyorum. Orta Doğu'yu da bu noktada daha iyi görebilmek açısından. Ama istihbarat meselesi bence daha da genişleyecek bir fenomen olacak diye düşünüyorum Orta Doğu açısından. Çünkü İran'la doğrudan konvansiyonel bir savaş içerisine girmek istemeyecektir. Hem İsrail hem de bölge ülkeleri. Bu sebeple bu yeni oluşan Mekke anlaşması sonrası oluşan üçlü koordinasyon da bence en önemli ayaklarından birisi istihbarat işbirliği olacak diye bir not düşmek isterim.
1: Peki, Serhan Hocam size sorayım. Gökhan Hocam da işaret etti aslında. Netanyahu'nun önünde bir seçim sınavı var. Evet, çok büyük çaplı bir istihbarat elde etmemiştir belki sahte iş ilanlarıyla İran. Ama yine de bu tarz ufak tefek de olsa girişimler, acaba gerçekten daha önce de sormuştum ama toplumu kutuplaştırdığı için İsrail'de Netanyahu'nun önüne seçim öncesi farklı bir sınav olarak çıkar mı? Bir de siz de düşünüyor musunuz bu Mekke Anlaşması'nın istihbarat savaşları konusunda da etkili olacağını?
2: %100 düşünüyorum. Yani biz Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın sonuçlarını daha çok konuşacağız. Ki konuşulacağı kadar da var, açık konuşalım. Elbette dün zaten hepimiz Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı dinledik. Bu anlaşma çerçevenin somutlaşması konusunda bir biliyorsunuz metnin ortada çıkması lazım. Tehditler nasıl tanımlanacak falan gibi. Yani NATO'da hani dedi ya kendisi de tam 5. madde uygun, yani 5. maddeyi andırır bir şey bu dedi. Dolayısıyla NATO, nasıl ki bir NATO belgesi varsa ortaya bir belge çıkması lazım ki çıkacaktır. Ama bu çok önemli bir anlaşma, sonuçları da olacaktır. Burası kesin ve bunun bir istihbarat savaşına yol açacağı ki bu manada Pakistan istihbarat anlamında çok güçlü bir devlet. Türkiye Cumhuriyeti çok güçlü bir devlet. Suudi Arabistan hiç yabana atılır bir devlet değil. Ama mutlaka buraya sızma çalışmaları olacaktır. Buradaki gidişatı etkilemeye çalışan devletler olacaktır. Sadece İsrail'de değil bu arada. Yani bunu yapmaya çalışacak olan, bu doğal bir şey. Sürecin bir parçası, bu bilinen bir şey. Şimdi ben Gökhan Hoca'nın vurgusuna %100 katılıyorum, Tuğba Hanım. Biz hep İran perspektifinden bakıyoruz olaya doğal olarak. Çünkü İran'da çok belirgin bir yıkım var ve de çok büyük tartışmalar var. Siz az önce haberinizde de aktardınız. Ülkenin lideri nerede mesela? İşte bir video yayınlanıyor. Bu videonun yeni olmadığını hepimiz biliyoruz. Bilmeyenler de tahmin edebilir. Şimdi lider nerede? Bugün deniliyor ki Cumhurbaşkanı'nın bir görüşmesi olacak. İkinci görev yılı dolduğu için Pezeşkiyan'ın şimdi üçüncü görev yılına girerken oradan bir görüntü paylaşılacak falan deniliyor. Dolayısıyla İran çok büyük bir yıkım ve belirsizlikle karşı karşıya, süreçte devam ediyor. Ama bu İsrail için de geçerli. İstihbarat konusuna geldiğimizde biliyorsunuz 7 Ekim olayları da uzunca bir süredir hala da bir istihbarat zaafı çerçevesinde tartışıldı İsrail'de. Böyle tartışılmasını gerektirecek bir sürü de emare var zaten ortada. Dolayısıyla biz İsrail istihbaratını ya da Mossad'ı böyle kadiri mutlak, her şeyi gören, bilen bir yapılanma gibi de kesinlikle göremeyiz. Tarihsel olarak hakikaten tırnak içinde başarılı performansları var. Yani uzun uzadıya mesela 6 gün savaşları konuşulabilir ki biliyorsunuz askeri anlamda Arap orduları açısından büyük bir hezimetti. Ama aslında bunun arkasında bir istihbarat başarısı vardı. Evet, ama buna benzer şekilde İsrail'in istihbarat anlamında çok kötü sınav verdiği, amiyane ifadesiyle çuvalladığı örnekler de var. Dolayısıyla İran da bundan sonra bence İsrail'e biraz daha fazla

0: İstila bulacaktır. İsrail'e daha agresif bir şekilde istihbarat anlamında da girecektir. Benim dikkatimi çeken bir şey var. Bu savaş başladığında İran'ın biliyorsunuz hayatını kaybeden üst düzey isimlerinden bir tanesi de İsmail Hatip'ti, İstihbarat Bakanı. Şimdi şu açıdan önemliydi İsmail Hatip'in 18 Mart'ı hatırladığım kadarıyla savaş başladıktan takribi 2 hafta sonra öldürülmüştü. Bir kere istihbarat bakanı, yani istihbarat bakanı bu kadar kolay öldürülememesini beklersiniz. Hadi diyelim öldürüldü. İsmail Hatip uzun süredir bu hibrit savaş meselesine çok vurgu yapıyordu. Bütün konuşmalarında işte düşman diyordu, efendim söyleyeyim İran'da bu İsrail meselesi, Mossad meselesi tartışılır falan. Ve İranlılar orada da kötü bir sınav verdiler. Bunu da söylediler ayrıca. Hatta şunu ekleyeyim. Hatırlarız belki 2020 Ocağı'nda Kasım Süleymani Bağdat Havalimanı'nda öldürülmüştü. O senenin Kasım'ında İran nükleer programının Kasım Süleymani'si olarak adlandırılan Muhsin Fahri Tahran yakınlarında öldürüldü. Yani Tahran'ın çeperinde öldürüldü. İranlılar bunu açıklayamadılar bile nasıl olduğunu. Şimdi dolayısıyla geçmiş yıllarda da vardı bu. Ama bence bundan sonra İran bu konuya daha kararlı bir şekilde girecek. İsrail kamuoyunu etkilemek ve mümkünse İsrail'den daha net istihbarat toplamak için İran çalışmalarını sürdürecek. Son olarak evet, şunu ekleyeyim. Çok kısa ekleyeceğim. İran'ın İsrail'de vurduğu yerler var. İsrail bunu karartmaya çalışsa da ve biliyoruz ki bu koordinatların bir bölümü Çin'den, Rusya'dan veriliyor olabilir istihbaratın ama İran'da belli ölçülerde de istihbarat toplama kabiliyetinin olduğunu gösterir bize bu tarz saldırılar.
1: Evet, peki Gökhan Hocam, sizce İran onca üst düzey ismin öldürülmesinin ardından sizce dersler çıkardı mı bu alanda? Örneğin Müşteba Hamaney'in hala tartışılan görüntüsü var. Evet, 13 saniyelik bir görüntü paylaşıldı ama eski görüntü olduğu konusunda görüşler daha ön planda. Bu da aslında bir nevi bir istihbarat savaşı mı? İmtina mı ediliyor? Hep güvenlik gerekçesi öne sürülüyor. Bir yandan da en büyük destekçisi İran'ın bu alanda da, istihbarat alanında da Rusya ve Çin mi?
2: Evet, yani İran aslında tabii yani bu süreçte ciddi bir en azından üst düzey elit kaynağını tasfiyesine yol açtı bu savaş. Tabii yeni gelen elitlerin yerleşmesi, bürokratik kurumlara hakim olması görece zaman alacak. Ve tabii onların getirdikleri yeni stratejiler, yeni teknikler de belki de çok daha farklı politika çıktılarına yol açacak. Tabii burada İranların zaafları İran'ın devlet kapasitesini zayıflatır mı sorusu görüldüğü kadarıyla devlet kapasitelerinde gözle görülür bir azalma yok. Ama tabii İran'ın en büyük açmazı toplumla elitler arasındaki mutabakatın sağlıklı bir şekilde işleyememesi ve bunun da her işte senede bir veya işte 2 senede bir büyük toplumsal patlamalarla kendisini göstermesi. İkincisi ise İran içerisinde hala bir elitler arası bir mutabakat da yok. Her elitin kendi içerisinde farklı çıkar grubu içerisinde olması da bu da bir yönüyle herhalde ölen lider Hamaney'in de isteğiydi. Elitler arasında yarış olarak onlar daha iyi kolayca yönetebileceğini düşünüyordu. Bu şekilde o elitler arası yarışta günün sonunda elitlerin farklı jeopolitik kanatlara yaslanması ve ülke içerisinde ulusal güvenlik sorunları çıkarmasına da bence okumalarıma göre yol açıyor. Bu kadar istihbarat zafiyetin verilmesinin bir nedeni de ben bundan kaynaklandığını kendimce düşünüyorum. Çünkü bir ulusal siyaset oluşturma noktasında elitler arasındaki yarış gerçekten zaman zaman zarar verici boyuta geliyor. Bu bence İran açısından ciddi bir zafiyet. Ama tabii bu ateşkes sonrasında asıl İran bence büyük bir sınav verecek Tuba Hanım. Çünkü ülke içerisindeki sorunlar hala duruyor. Yani işsizlik, yeniden imar, dış açılma, dondurulmuş mal varlıklarının veya dondurulmuş varlıkların açılması meselesi, izolasyonu nasıl açılacağı hem diplomatik hem de ekonomik olarak. Bunlara yönelik bir politika geliştirilmediği müddetçe İran'ın iç krizlerinin ben gün geçtikçe kendileri açısından sorun olmaya devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Zahran Hocam, son bir dakikamız, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun. Bir de size de sormuş olayım. İran bu zaaflarından sizce yeteri kadar ders çıkardı mı? Bundan sonra özellikle istihbarat alanında nasıl hamleler bekliyorsunuz? Gelişen teknoloji ve yapay zeka desteğiyle özellikle.
0: Şimdi asıl İran'ın Lavı kesinlikle bu savaş ortamı ortadan kalktığında başlayacak. Yani çatışma sonrası dönem diyebiliriz. Ekonomik anlamda da böyle, politik anlamda, toplumsal anlamda ve kesinlikle istihbarat anlamda.

0: anlamında. Şimdi olayların gelişimine baktığımızda İran çok soluklanıp böyle bunu değerlendirecek fırsat bulamadı 7 Ekim'den itibaren. Ama çatışma biterse İran buraya eğilecek, eğilmek zorunda ve içeride bir hesaplaşma da olacak. Bunun da bunun bir parçası. Elitler arasında çatlak var. Bu net. İsim isim bunu konuşabiliriz. Vaktimiz yok. Bu da daha fazla büyüyecektir. Ama bence bundan sonra askeri anlamda değil, istihbari anlamda daha agresif bir İran'la karşı karşıya olacağız. Özellikle İsrail konusunda bu böyle olacak. Çünkü İran, İsrail'in bu kadar cüretkar olabileceğini düşünmüyordu şimdiye kadar. Şimdi karşısında daha cüretkar yerleşmiş bir İsrail var. İran'da kesinlikle onun reflekslerini anlayabilmek için daha cüretkar olacaktır diye tahmin ediyorum. Bundan sonraki süreç belki işte dronların, füzelerin eğer savaş biterse görülmediği bir süreç olabilir ama hatta çok daha derin bir savaşın yürüyeceği bir süreçte karşı karşıya olacağız. Ne tür bir anlaşma imzalanırsa imzalansın.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum konuklarıma. Orta Doğu uzmanı Doçent Doktor Gökhan Çınkara ve İran Başkanı Doçent Doktor Serhan Afacan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun. İyi değerli günler. Vaktinizi ayırdınız.
2: İyi günler.
1: Devam edelim şimdi. Sıradaki haberimize bakalım. Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamit Han Mavi Vatan'daki görevinde 4. yılını geride bıraktı. Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan gemi, geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine de imza atmıştı.
3: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
4: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
3: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi, 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle hali hazırda Türkali 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını kontrol ediyor. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
3: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
4: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
1: Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan çocukla onu kurtarmaya çalışan kadın boğuldu. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan

0: piknik yapmaya giden 6 yaşındaki Yakut Ada serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Onun kaybolduğunu fark eden 33 yaşındaki Derya Uluger suya atladı. O da akıntıya kapıldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Sudan çıkartılan küçük çocukla kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma inceleme başlattı. Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı kentlerde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren iki kişi boğuldu. Can kurtaranlar çok sayıda kişiyi boğulmaktan kurtardı.
1: Bartın'da çok sayıda kişi dev dalgalara rağmen denize girdi. Ölümle burun buruna geldi. Kocaeli ve Zonguldak'taki iki kişi ise onlar kadar şanslı değildi.
2: Dalga geri götürür oğlum, çekiyor ya.
1: Kocaeli Kandıra'da fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen bir kadın denize girdi ve dalgalara kapıldı. Durumu fark eden Arif Tosun ablasını kurtarmak için suya girdi. 19 yaşındaki Arif Tosun da dalgalara kapıldı. Abla kardeşi can kurtaranlar sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arif Tosun kurtarılamadı. Ablasının tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta da deniz yasağına rağmen suya giren Hakan Ergin boğuldu. Bartın'da ise faciadan dönüldü. Kentte 19 plajda denize girmek yasaklandı. Dev dalgalara rağmen İnkum'unda suya girenler sürüklendi. Can kurtaranlar jet ski ile boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koştu. 10 kişi kurtarılıp kıyıya götürüldü.
0: Şimdi bakacağız havanın notlarına. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'e dönelim. Hüseyin, artık pazar akşamına geldik sayılır. Önümüzdeki hafta özellikle İstanbul'da ve yurt genelinde nasıl bir hava bekleniyor? Senden dinleyelim.
3: Tuğba, bugün İstanbul'da ve Marmara'da bulutlar biraz arttı. Zayıf da bir yağmur vardı sabah ve öğlen arası. İstanbul ve çevresindeki Anadolu yakasındaki bu yağmur hafif şekilde bazı ilçelerde sürüyor. Ama batıda, Avrupa yakası ve Tekirdağ çevresinde ise daha güneşli. Bu saatlerde biz konuşurken Batı Karadeniz'de kuvvetli bir yağış olabilir demiştik. Düzce ve çevresinde gerçekleşiyor şu anda o yağış. Bir de Kars, Ardahan, Doğu Karadeniz çevresi ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağıyor. Bugün bu kuzey çizgimizdeki yer yer kuvvetli yağışlar ama genel olarak kuvvetli rüzgar sebebiyle dalgalar denizde 4 ila 6 metreye kadar yükselebiliyor. Açıklarda, kıyılara da işte az önce gördüğünüz maalesef boğulma vakaları oldu yine. İnsanlar hayatını kaybetti. Bu hadiseler kıyılarda, kuzey kıyılarında yaşanıyor. Bu rüzgarlı hava salıya kadar, çarşambaya kadar, hatta bizimle pazartesi, salı, çarşamba da aslında rüzgarlı. Özellikle Karadeniz kıyılarında Bartın, Sinop, Samsun ve Zonguldak gibi buraların kıyılarında dikkat edelim. 3 gün daha deniz aşağı yukarı böyle olacak. Bugün ama biraz daha dalgalıydı. Serin bir hava yaklaştı yine bize. Kuzeyden esen rüzgarlarla bu yağışları da kaydediyoruz ama işte denizdeki durumda gördük. Güney bölgelere bakınca İzmir gayet sıcak, 38-37 derecelerle bir hafta geçirecek. Ancak Akdeniz'de yani Bodrum'dan itibaren Fethiye, Marmaris, Antalya merkez gibi yerlerde 40 ila 42 derece arasında gölgede sıcaklıklar. İşte Bodrum etrafı 40 ama diğerleri de 42'ye kadar ulaşıyor. Çok bunaltıcı bir 3-4 gün geçecek güney çizgimizde. Tabii İstanbul'daki yağmur, serin hava, rüzgar güneyde yok. Orada epey bir kavurucu bir hava var. Kuru ve sıcak bir hava var. Orman yangınlarına karşı çok tedbirli olalım. Fethiye, Marmaris, Bodrum ve çevresinde nispeten nem oranları düşük ama sıcaklıkları yüksek bir hafta geçireceğiz. Güneydoğu Anadolu'da da böyle. Başkent Ankara'da 32 derece, 33 derece haftaya sıcaklıklar. Biraz bunaltıcı olabilir. Ama Ağustos'un böyle olmasını bekliyoruz. Her aslında yıl aşağı yukarı sıcak denizler artık bizi rahat bırakmıyor diyeyim. Gece rahat uyuyamıyoruz bu nem oranları sebebiyle. Böyle bir hafta geçireceğiz. Güneydeki aşırı sıcaklar dışında aslında mevsim normalleri bu Ağustos'un diyebilirim Tuğba.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Öztel, Habertürk Meteoroloji Mühendisi bize havanın notlarını aktardı. Şimdi İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını gözüne kestirdi. Cemaat namaz kılarken o içeri girdi ve içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.

0: Ha bu adam bu mavili.
1: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
2: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
1: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
2: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
1: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
2: Emeğimi çaldı, hakkımı çaldı, başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
1: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
3: Antalya'nın koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardı. Koruma altındaki bölgeden çıkan o çöpler bu kadar da olmaz dedirtti.
1: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
4: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar, kırıp atmışlar.
1: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
4: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
1: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
4: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
3: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçilerinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
5: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
6: O rüyada denizden 4 canavar çıkar, her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
5: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük 4. yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
6: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
5: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
6: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
5: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
3: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için kıyasaya yarıştı.

Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları

0: en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Sırada bizi gururlandıran bir haber var. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2: Kıyasıya mücadele etti. Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda Avrupa şampiyonu oldu.
3: Çok çalışıyorum. Hem de çok çalışıyorum. Yani sonunda emeklerimin karşılığını görmek benim için paha biçilmez duygu.
2: 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası İstanbul'da Burhan Felek Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Kadınlar finaline 18 sporcu katıldı. Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşlarında yapılan yarışta İlke Özyüksel Mihrioğlu tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı. Türkiye'ye modern pentatlon branşında ilk Avrupa şampiyonluğunu getiren isim olan İlke, madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan aldı.
4: Müthiş bir tempoydu, müthiş bir yarıştı. Kendisini yürekten tebrik ediyoruz. Türk kızının, Türk kadının gücünü gösterdi.
3: Çok mutluyum. Yıllar sonra Avrupa madalyasını geri aldım ve şampiyonluk ünvanıyla hayallerimin bir basamağını daha gerçekleştirdim. Şimdi Dünya ve Olimpiyat şampiyonluğu kaldı.
1: Sesin hafızası müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.
0: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
5: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini de göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
0: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
1: Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'yi yumurta atarak protesto etti. Meclis Başkanı'nın seçileceği o oturum ertelendi.
0: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
1: Brezilya

Rio de Janeiro kentinde turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen bir şirkete ait helikopter yere çakıldı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da turistik bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterin yere çarpmasının ardından kaza yerinde yangın çıktı. Olay yerine uzman itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterde bulunan 4 kişinin cansız bedeni bulundu. O cansız bedenlerden ikisinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespitinin zorlaştığı açıklandı. Ekipler hayatını kaybedenlerin bir pilot ve 3 Kolombiyalı turist olduğunu değerlendiriyor. Ve ben burada noktalıyorum. Birazdan ana haberde Evren Aydın sizlerle olacak. İyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Habertürk Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Takvimler 9 Ağustos Pazar gününü gösteriyor. Saatlerimiz 18'e yaklaşıyor. Evren Aydın bendeniz 2 saat boyunca ana haber.

0: Sizlerle birlikte olacağım. Türkiye ve dünya gündemine çok yakından bakacağız. Gelin başlayalım. Ana haberde ilk durağımız Ankara olacak sevgili izleyiciler. Çerçeve yasa yarın bildiğiniz gibi genel kurula geliyor. Aynı zamanda şu dakikalarda gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi de genel kurulda görüşülmeye başlandı. Şimdi tüm detayları alacağız Buse Gençtürk'ten. Buse, söz sende, ayrıntılar sende, buyur.
1: Evren Aydın, Meclis Genel Kurulu'nda şu dakikalarda gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifinin maddelerine geçildi. Dün akşam saatlerinde, dün gece saatlerinde teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlanmıştı ve artık maddeler görüşülüyor, oynanacak tek tek. Bazen zaman zaman tansiyon da yükseliyor çünkü hem gazi ve şehit ailelerine yönelik mali ve sosyal özlük hakları içeren bir kanun teklifi ki geçtiğimiz dakikalarda Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile İYİ Parti arasında bir meşru tartışması yaşandı. Akar bazı dernekler için meşru ifadesini kullanınca İYİ Parti Grup Başkan Vekili Uğur Poyraz'dan tepki geldi. Ve şu an görüşmelerin sakin bir şekilde devam ettiğini ifade edelim. Peki bu kanun teklifinde 9 maddelik teklifte neler var? Gazi ve şehit ailelerine bağlanacak ayrıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek. Kanun teklifinin kabul edilmesiyle beraber düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak ancak geriye dönük bir ödeme yapılamayacak. Bakıma muhtaç gazilerle vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin 2 katı olarak ödenen bakım desteği 2,5 katına çıkartılacak. 15 Temmuz darbe girişinde yaralanıp gazi sayılan ancak malul sayılmayan ya da malullük derecesi belirlenmeyen kişilere yönelik bir düzenleme de var. Bu kişilere de şeref aylığı bağlanacak ve ödenecek aylık muharip gazilere ödenen tutar kadar olacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü de oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket gibi koşullarda, çatışma koşullarında ağır yaralanmalar nedeniyle mağlup sayılmayan güvenlik güçlerine, korucularına yönelik de muharip gazi statüsü verilecek kanun teklifiyle. Bu kişilere de şeref aylığı bağlanmış olacak ve düzenleme kanunun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak. Düzenlemeyle erbaş güvenlik korucusu ve askeri öğrencilere yönelik vazife malullüğü aylıkları da artırılacak. Aylık hesaplaması daha avantajlı hale getirilecek. Bugün artık bu gece bu kanun teklifinin görüşmelerinin tamamlanması ve yasalaşması planlanıyor. Çünkü yarın saat 11'de genel kurul çalışmalarına başlayacak ve bu kez de çerçeve yasa teklifi 12 maddeden oluşan kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak. Yarın 11'de hemen başlanmıyor teklifin görüşmeleri çünkü gündem dışı konuşmalar yapılıyor, ardından da grup önerilerine geçiliyor. Bunun ardından kanun teklifleri görüşülüyor. Yani rutin işleyiş devam edecek. Yarınki görüşmelerde 12 maddelik teklif de terör örgütünün silah bıraktığının tespit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu tarafından kanun yürürlüğe girebilecek ve bu kanun teklifi örgüt yönetme, kurma, yardım, propaganda gibi suçları kapsadığında not düşelim ve bir ceza ertelemesi öngörüyor. Örgüt mensuplarına yönelik 15 yıl ve daha az suçlarda kovuşturma ve soruşturmalar, 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda ise yargılamalar 10 yıl ertelenecek ve silah bırakma esnasındaki her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Birçok düzenleme içeriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir kurul kurulacak. Meclis Başkanlığınca izleme komisyonu oluşturulacak. Yarın sabah saatlerine kadar da yani salı sabah saatlerine kadar da kanun teklifinin yasalaşması hedefleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinin oldukça kritik bir aşama. Ekim 2024'te başlamıştı. İlk adım atılmıştı. Geçtiğimiz yıl 5 Ağustos'ta da süreç komisyonu ilk toplantısını yaptı. İşte o toplantının ardından tam bir yıl sonra kanun teklifi meclise sunuldu. Bu sefer de yarın gözler genel kurulda olacak. Evren Aydın diyelim. Biz de meclisi yakından takip ediyoruz. Sözü tekrar size bırakalım.
0: Peki, Habertürk muhabiri Buse Gençtürk aktardı. Hem Ankara'nın hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o sıcak gündemini, o tempo yarın iyice artacak mecliste. Şimdi devam edelim aynı başlıkta. Mecliste görüşülmeye başlanacak çerçeve yasa teklifine dair yeni bir açıklama var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan. Mansur Yavaş, gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakla kurulmaz dedi. Yavaş sosyal medya.

0: De hesabından açıklamalarda bulundu. Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir? Ancak gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakla kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır ifadelerini kullandı. Bu arada CHP'li belediyelere yönelik operasyonları da hatırlattı. Yavaş, şehitlerimizin aziz hatıralarına haksızlık edildiği duygusuyla vicdanlarımızın sızlamasına izin vermemek bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir ifadelerini kullandı. Memleketin gündemindeki ana meseleyi konuşacağız. Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an bizlere eşlik edecek. Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun da bizlerle birlikte ana haberde. Her iki değerli konuğuma da öncelikle hoş geldiniz diyorum.
1: Merhabalar. Teşekkür ederim. Yayınlar. İyi yayınlar.
0: Teşekkür efendim. Selam hocam, hemen sizlerle başlayalım ana meselemize. Ya terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgede umutların çok yeşerdiği bir dönemden geçiyoruz adım adım. O 40 yıllık terör belasının prangalarından kurtulmak için çok kritik adımlara tanıklık ediyoruz. Ama şimdi mecliste bir komisyon aşamasını gördük. Buraya geçti ve çerçeve yasa teklifi yarın genel kurulda ele alınacak. Şimdi şöyle bir manzara var. 400 aşkın bir milletvekilinin evet oyu vermesi beklenti dahilinde hocam. Yani büyük bir çoğunluk görüyoruz mecliste düzenlemeyi destekleyecek olan. Peki sizin bakış açınızdan biz yarın baktığımızda sürecin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl bir tablo göreceğiz? Yarın neler yaşanabilir? İlk görüşlerinizi, öngörülerinizi alarak başlayalım hocam. Buyurun.
2: Evet, yaklaşık 2 yıldır devam eden süreçte nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görüşülmeye, bir şekilde yarından itibaren de müzakere edilmeye başlanacak. Önemli bir eşik, çok önemli bir eşik olduğunu düşünüyorum. Terörsüz Türkiye, şiddetsiz Türkiye ve bölge meselesinde gelinen nokta itibariyle 12 maddelik yasa teklifi yarın görüşüldükten sonra sanıyorum bir ertesi güne kadar yasalaşması da bekleniyor. Yüksek ihtimalle sizin de ifade ettiğiniz gibi ben de desteğin 400'ün üzerinde olma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Bir noktayın altını çizelim. Yani burada tabii ki lehte ve aleyhte bir takım değerlendirmeler yapılıyor kamuoyunda. Birkaç gündür dikkatle takip ediyoruz. Özellikle yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanmasıyla birlikte şunu altını çizelim. Tabii ki tek başına bir yasanın, tek başına bir antlaşmanın bir bölgeye veya bir ülkeye barış tesis etmesi söz konusu olamaz. Ama önemli olan husus şudur. Türkiye'nin 50 yıldır gündeminde olan siyasal, toplumsal ve hukuksal iklimi zehirleyen bir prangadan Türkiye'nin siyaset kurumu eliyle kurtulmaya karar vermesi ve bunu da bir şekilde masaya getirmesi. Yani 2 yıla yakın bir süredir çok kötü bir olay da yaşanmadı. Yani insanlarımız, gençlerimiz, ne Türk ne Kürt gençleri hayatlarını kaybetmediler. Ben bunun başlı başına çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki teknik konularda yaklaşımlar, analizler yapılır. Ben orada değilim mesela, ama benim için mesele özellikle insan yaşamını ilgilendiren, ki temel hak ve özgürlükler dediğimiz zaman insan yaşamının üstünde herhangi bir değer olmadığı da ortadadır. Ve bir hukuk devleti, demokratik bir hukuk devletinin temel vazifesi de hem ülkede adaletin tesis edilmesi noktasında gerekli çalışmaları, faaliyeti yürütmek, hem de vatandaşlarının yaşam hakkını koruyacak tüm yasal, idari ve sair konularda gerekli tedbirleri almaktır. Ben bu anlamda şunun altını da çizeyim. Kamuoyunda tartışılan husus şu. Türkiye'nin efendim bir af yasası, örtülü bir af yasası getirip getirilmediği noktasında şunun altını çizeyim. Ben teknik olarak tabii ki bu konuda tartışmalar yapılabilir, ama şunun altını çizeyim. Bunun kesinlikle bir af yani olmadığı, çünkü affın herhangi bir şarta, bir koşula bağlı olması söz konusu olamaz ve derhal sonuçları doğurmaya başlar. Halbuki önümüzde olan husus, kamuoyunun gündeminde olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan düzenleme şartlı ceza infaz düzenlemesidir. Şartlıdır. Neden şartlıdır? Özellikle 2 tane temel şartın olduğunu da altını çizeyim. Birincisi, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla silahların sustuğunun, örgütün varlığının sahada sona erdiğinin tespit ve teyidine ilişkin bir karar olması lazım.
0: Tabii bir ara dönem geçecek, ardından şart, bu süreci göreceğiz.
2: Buyurun. Bu temel şart ve çok önemli. Yani bu tabii yasanın en önemli mihenk taşı silahların sustuğu, silahların teslim edildiği ve örgütün tüm örgütsel faaliyetlerinin ve sadece

0: örgütün PKK KCK değil. Bakın orada komisyonda bir değişiklik de yapıldı.
1: Evet, bir
0: Bağlı
1: kelimelik bir değişiklik yapıldı.
0: yapılar değil, bağlantılı yapılar. Yani tüm bağlantılı yapılarını, yani örgütün tüm bağlantılı yapılarının tasfiyesini ve varlığının sona erdirilmesini öngörüyor. Bir şart olarak ortaya koyuyor. İkinci önemli şart da, bu da gözden kaçıyor çok. İkinci önemli şart da erteleme süresinde, yani biliyorsunuz 5 yıllık ve 10 yıllık bir erteleme süreleri görülüyor ceza infaz

0: katılmama şartı da var. Dolayısıyla bu iki temel şart yerine geldikten sonra söz konusu yasadaki hükümler sonuç doğurmaya başlayacak. Bunun altını çizelim. Peki bu teklif yasalaştığı anda hangi konularda doğrudan sonuç üretmeye başlayacak? İki noktada, iki kurulun kurulması noktasında doğrudan sonuç doğuracak. Birincisi, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı başkanlığında bir tespit ve koşula bağlı olması söz konusu olamaz ve derhal sonuçları doğurmaya başlar. Halbuki önümüzde olan husus, kamuoyunun gündeminde olan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek olan düzenleme şartlı ceza infaz düzenlemesidir. Şartlıdır. Neden şartlıdır? Özellikle iki tane temel şartın olduğunu da altını çizeyim. Birincisi, Milli Güvenlik Kurulu kararıyla silahların sustuğunun, örgütün varlığının sahada sona erdiğinin tespit ve teyidine ilişkin bir karar olması lazım.
1: Tabii
0: Bir
1: bir ara
0: defa
1: dönem
0: temel
1: geçecek, ardından bu
0: şart,
1: süreci göreceğiz.
0: bu
1: Buyurun.
0: temel şart ve çok önemli. Yani bu
1: Tabii.
0: yasanın en önemli mihenk taşı silahların sustuğu, silahların teslim edildiği ve örgütün tüm örgütsel faaliyetlerinin ve sadece örgütün PKK-KCK değil, bakın orada komisyonda bir değişiklik de yapıldı.
1: Evet, bir kelimelik bir değişiklik
0: Bağlı
1: yapıldı.
0: yapılar değil, bağlantılı yapılar. Yani tüm bağlantılı yapılarını, yani örgütün tüm bağlantılı yapılarının tasfiyesini ve varlığının sona erdirilmesini öngörüyor, bir şart olarak ortaya koyuyor. İkinci önemli şart da, bu da gözden kaçıyor çok. İkinci önemli şart da erteleme süresinde, yani biliyorsunuz 5 yıllık ve 10 yıllık bir erteleme süreleri görülüyor ceza infaz süreleri olarak belirli suçlar açısından. Orada erteleme sürelerinde herhangi bir silahlı eyleme katılmama, herhangi bir şiddet eylemine katılmama şartı da var. Dolayısıyla bu iki temel şart yerine geldikten sonra söz konusu yasadaki hükümler sonuç doğurmaya başlayacak. Bunun altını çizelim. Peki bu teklif yasalaştığı anda hangi konularda doğrudan sonuç üretmeye başlayacak? İki noktada, iki kurulun kurulması noktasında doğrudan sonuç doğuracak. Birincisi, biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı yardımcısı başkanlığında bir tespit ve teyit mekanizmasının kurulması öngörülüyor. İçerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı, Savunma Bakanlığı'ndan temsilcilerini, kısaca Türkiye'nin güvenlik
1: Evet.
0: bürokrasisinin tüm önde gelenlerinin yer aldığı bir kurul olacak ve bu kurulun çalışmaları çok önemli. İkinci önemli bir kurulun da kurulması hemen söz konusu olacak yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında izleme kurulu. Dolayısıyla sahi konularda, yani örgütün suçlarının, cezalarının ertelenmesi, mahkumiyet söz konusuysa
1: Evet.
0: veya soruşturma ve kovuşturmaların askıya alınması ancak ve ancak az önce belirttiğim temel şartın yerine gelmesiyle mümkün olacak.
1: Şayet bu şekilde devam ederse, evet, bu şekilde süreç işleyecek. Yani ortak bir aftan bahsetmek mümkün değil diyor Sayın Kur'an ve bunun şartlı bir ceza infazı olduğunu bir kez daha altını çizmiş olduk. Sayın Coşkun, şimdi biraz meclis üzerindeki düzenden de gidelim. Şimdi düzenlemeye AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin tutumunun zaten net olduğunu görüyoruz. Ancak İyi Parti başından beri karşı çıkıyor ki teklifin hazırlık sürecine yönelik bazı eleştiri vardı. Ortak imzacılar arasında da yer almadı yeni parti. Ama komisyonda evet oyu kullandı. Bu dikkat çekiciydi. Şimdi efendim, merak ettiğim, komisyonda evet demişti yeni parti ama genel kurul görüşmelerine sizce nasıl bir tutum sergilerler?
2: Yani yeni partinin sürecin başından beri takındığı tutuma baktığımızda aslında bu imza, ortak imzada da yer alması gerektiğini düşünüyordum ben. Orada imtina ettiler yapılış sürecindeki eksikliklerden bahsederek. Ama hem özel hem partinin diğer yetkilileri süreci desteklediklerini belirttiler. Bence genel kuruldaki tablo da bundan farklı bir tablo olmayacak. Yani yeni parti orada bu süreci destekleyecek. İki sebepten ötürü. Birincisi, demin de ifade ettiğim gibi sürecin başından itibaren bir takım kaygıları ve eleştirileri olsa bile sürecin içerisinde yer aldılar. Oluşturulan komisyona katıldılar. Komisyon raporunun altına imza attılar. Ve özel birçok defa bu sürecin siyaset üstü bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye için doğru olanın bu süreci yürütmek olduğunu söyledi ve destekleyeceklerini ifade etti. Dolayısıyla bu tavırlarından vazgeçtikleri takdirde o zaman

0: zaman bunun bir siyasi maliyeti olur. Bunu kendi seçmenlerine ve Türkiye kamuoyuna açıklamak durumunda kalırlar. Birincisi bu. İkinci olarak da yeni kurulan bir parti bu ve özellikle bu parti hem mecliste güçlü olmak ama aynı zamanda toplumsal tabanını da güçlendirmek durumunda. Bu partinin önemli bir seçmen desteği beklediği seçmenler ise Kürt seçmenler. Yani 2018'den itibaren CHP'ye Kürt seçmenler özellikle genel seçimlerde ya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve yerel seçimlerde destek verdiğini gördük. Bunu kaybetmek istemeyeceklerdir. Çünkü bu seçmenlerin çok büyük bir kısmı bu süreci oldukça önemsiyor. Bu yasanın geçmesinin sürecin ilk adımı olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla yeni partinin burada aksi bir tavır alacağını beklemiyorum. Onlar da bu yasaya oy vereceklerdir. Selami Hoca'nın da belirtti. Yani 400'ün üzerinde bir milletvekiliyle kabul edilmesi bekleniyor. Bu iki açıdan önemli bence. Birincisi bir takım hukukçuların dile getirdiği, hocamın da aktardığı bu af mıdır değil midir tartışması bağlamında önem taşıyor. Çünkü af olsa bile bunun nitelikli bir çoğunlukla kabul edilmesi lazım. 360 ve üzerindeki bir oy ileride eğer bir anayasal denetim yapılacaksa bu yasayı güçlü kılacak olan bir oydur. Birincisi bu. İkinci olarak da bu yasaların demokratik meşruiyetinin, siyasi meşruiyetinin çok güçlü olması gerekir. 360'ın üzerinde, 400'ün üzerinde bir oyla kabul edildiğinde bu yasa hem siyasal meşruiyeti hem demokratik meşruiyeti son derece güçlü olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye'de meclis tarihinde az görülmüş bir uzlaşmayla, az görülmüş bir çoğunluk ile bu yasanın kabul edileceğini düşünüyorum. Bu da son derece önemli. Çünkü yasa metninin yasanın başlığına uygun bir tavır olacaktır. Bu hem milli dayanışma hem toplumsal bütünleşmeyi arzulayan bir yasa. Bu isminde bunu belirtiyor. Parlamentonun böyle bir çoğunlukla bunu kabul etmesi hem toplumsal bütünleşme açısından hem milli dayanışma açısından oldukça önemli bir gösterge olacaktır.
1: Çok sağ olun efendim. Selami Hocam, size döneceğim. Şimdi aslında bu denetleme teyit mekanizmasına ilişkin önemli ifadeler kullandınız. Onu biraz açmak istiyorum ama hemen siz de lütfen cevap verin. Yani komisyonda evet demişti yeni parti ama genel kurulu görüşmelerinde nasıl bir tutum sergileyecek dedim. Vahap Hocam'ın yorumunu aldık ama siz de ne düşünüyorsunuz merak ediyorum hocam.
2: Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Aslında Özgür Özel, Sayın Özel açıklama yaptı. İlkesel duruşlarının değişmeyeceğini, yani bu sürece katkı verdiklerini. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında biliyorsunuz temsilci bulundurdular. Yani bir yılı aşkın süren çalışmalarda, komisyon çalışmalarına aktif katkı verdiler. Eleştirilerde, önerilerde bulundular. Önemli olan dediğim gibi bütün siyasi partilerin ağız birliği yapmışçasına aynı cümleyi, aynı şeyi yapması dedi. Önemli olan müzakereyi yürütebilmek. Önemli olan bir asgari müşterekte birleşebilmektir. Ve bu sürecin temel mihenk taşı da, temel kriteri de şudur. Şiddetin ve terörün olmadığı bir ülke ve bölgeyi hedefliyor. Bu kolay mı? Kolay değil. Şüphesiz kolay değil. Çünkü 50 yıllık hatta 100 yıllık bir meseleden bahsediyoruz. 50 yıllık bir şiddet ve terör meselesinden bahsediyoruz. Söylediğim gibi son Türkiye'nin 50 yılının büyük enerjisine mal olan binlerce insanın hayatına, şehitlerimizin kaybedilmesine sebep olan, acıların yaşandığı, iktisadi anlamda, demokratik standartlarımızı, hukuk kalitemizi doğrudan etkileyen, olumsuz anlamda etkileyen bir meseleden konuşuyoruz. Çok grif bir meseleden konuşuyoruz. Ama dediğim gibi Türkiye'nin ve Türk Siyaset Kurumu'nun artık bu meseleleri, bu tartışmaları geride bakması, ana hedefe odaklanması lazım. Ve devlet de devlet olmanın gereğini rasyonel bir zemine gelerek gösteriyor zaten. Bu rasyonel zeminde nedir? Aynen bu mesele konuşulmaya başlandıktan itibaren silahların susması.
1: Evet.
2: Şiddetin sonlandır. Ana mihenk taşı budur. Bundan sonra diğer hususları Türkiye'nin efendim temel hak ve özgürlükler noktasındaki daha iyileştirmelerini, hukuk kalitesinin iyileştirilmeli sair konuları üstüne koyarak gidebilirsiniz. Ama bunları hepsini ortaya karışık şekilde getirdiğiniz zaman bu meselede yani nesnel anlamda bu şiddetin ve terörün sonlandırılması ve Türkiye Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesini siyaset kurumu eliyle demokratik meşruiyet zemininde çözme imkanından mahrum kalıyorsunuz. Evet. Yani bizde şöyle bir yaklaşım var Enver Bey. Her şeyi aynı sebete koyma. Hayır, bunlar kompartıman bir şekilde. Önce bu mesele şiddet ve terör bitecek. Siyasetin paradigmaları değişecek. Toplumsal gündemden bu düşecek.

0: Türkiye'nin jeopolitik mücadelesindeki meselesi önemli bir noktaya gelecek. Size tek bir soru sorayım Evren Bey. Bu süreci eleştirel anlamda yaklaşanlara bakın. Yapıcı şekilde eleştirel yaklaşanları anlıyorum ve önemli de buluyorum. Hassasiyetleri de anlıyorum. Ama şöyle, yani geçmişte yaşayarak biz ileriyi dönük devlet eliyle bir planlama, bir projeksiyon kuramayız. Çok acılar
1: Hocam,
0: yaşandı. Biz de bunların
1: şöyle
0: hepsi.
1: devam edelim. Şimdi
0: Şöyle.
1: zaten düzenleme çıkacak hocam
0: Ha,
1: ve
0: şöyle
1: buyurun.
0: bir müsaade. Şimdi İyi Parti ile de ilgili olarak şu çerçeveyi açayım. Yani İyi Parti'nin komisyondaki çalışmalarını takip ettim ben de kısmen.
1: Aha.
0: Şöyle, yani sürece katkı sunacak akademik anlamda, hukuki anlamda eleştirel yaklaşım, öneriler değil de daha çok süreci engellemeye, sabote etmeye, geciktirmeye yönelik. Ve burada farklılaşma oluyor. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Yeni Parti de komisyonda bazı eleştirilerde bulunur. Hatta Yeni Parti az önce ifade bahsi geçen konuyla ilgili usule ilişkin bir takım çekinceleri olduğunu ifade etti. Yani komisyona teklifin intikal etmesi noktasında. Bunlar anlaşılabilir, bunlar da söylenebilir. Ama son tahlilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bana kalırsa Cumhuriyet tarihimizin en önemli konusunu ilgilendiren bu yasal düzenleme ile ilgili ilkesel tavırlarını devam ettirecekler ve yakışan da, yani eski ve yeni Cumhuriyet Halk Partisi açısından söyleyeyim, yani hem şu andaki Sayın Kılıçdaroğlu liderliğindeki Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni parti Sayın Özgür Özel liderliğindeki, ben bu anlamda ilkesel tavırlarını sürdürmelerinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de son soruyu da böyle yönelteyim size. Eğer bu terörsüz Türkiye süreci yönetilmemiş olsaydı, Suriye'deki PYD'nin Şam yönetimine entegrasyonu bir. İkincisi, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in saldırısında biliyorsunuz ABD özellikle Kürt gruplarının tahrik edilmesi, provoke edilmesi ve iç savaş çıkarılması noktasında bir takım girişimleri oldu. İnanın Türkiye'nin bu rasyonel zemindeki bu meseleyi yürütmesi ve bu gruplarla irtibatlı bir şekilde hem ABD'nin çabalarını boşa çıkardı hem de Suriye'de huzurun ve güvenliğin tesis edilmesi noktasında PYD'nin Şam yönetimiyle
1: Elbette.
0: entegrasyonunda
1: Yani
0: bir ilerleme sağlandı.
1: bölgesel gelişmelerden
0: Bölgesel
1: asla
0: anlamda,
1: ayrı
0: yani
1: tutulamayacağını söylüyorsun. Kesinlikle.
0: demek istediğim bu meseleyi özellikle bölgesel siyasetin aparatı olarak kullanan, 50 yıldır kullanan ülkeler ve merkezler oldu. Ve Türkiye'de bu son bir yılda yaşadığımız örneklerden bahisle söylüyorum. Yaşadığımız şeyler şunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti doğru yoldadır. Bu meseleyi, vatandaşlarının tamamını ilgilendiren bu meseleyi çözme noktasında iradesini ve iyi niyetini ortaya koymuştur. Şimdi artık meselenin özellikle örgütü ilgilendiren boyutu itibariyle gerçekten silahların sustuğu, kanın akmadığı, örgütün bu şiddet ve terörü bir seçenek olarak değil, sadece ve sadece siyaset kurumunu, barışçıl araç ve yöntemleri tek seçenek olarak, tek seçenek, amasız fakatsız. Bakın Evren Bey, amasız fakatsız şiddet, silahın olduğu yerde siz hiçbir demokratik haktan bahsedemezsiniz. Dünya tarihi de bununla doludur. Dolayısıyla hangi görüşteyseniz, hangi talepleriniz meselesi varsa bunu siyaset kurumu eliyle barışçıl yöntemlerle, usullerle gündeme getirmeniz ve bu
1: Peki.
0: şekilde siyaset yapmanız lazım. Kategorik bir şekilde amasız, fakatsız şiddete ve teröre hayır diyebilmeniz lazım.
1: Peki. Selam hocam, çok sağ olun. Sayın Coşkun Vahap hocam, şimdi 2 yıl önce dostluk, kardeşlik tohumlarının ekilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. Şimdi yarın çok kritik bir gün. Elbette düzenleme çıkacak ama tabii bunun altını çizelim. Geri dönüşler olmadan, geri dönüşler silah bırakmadan da olmayacak. Şimdi orada bir ara dönemden bahsediyor efendim. Burada işte Milli İstihbarat Teşkilatı, az evvel Selam hocam da değindi. Milli İstihbarat Teşkilatı silah bırakıldığını, işte o mağaraların, eğitim kamplarının boşaltıldığının teyidini yapacak ve ardından MGK'ya bildirecek. Ardından da yani yasanın uygulaması başlanacak. Yani bu denetleme işleminde süreç nasıl işleyecek sizce? Burada ek düzenlemelere misal ihtiyaç duyulabilir mi ileride?
2: Yani yasa buna bunun için gerekli imkanları veriyor. Zaten Evren Bey, bu süreç, yani sahada silahın bırakıldığına dair süreç iki yıldır bir şekilde devam ediyor. Biz bunun sonuçlarını da gördük. Örneğin örgüt

0: Türkiye topraklarını terk etti, sınır boylarını boşalttı. Yine geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan haberlerde, güvenlik kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, örgütün bugüne kadar 150'den fazla mevziyi boşalttı, bazı mağaraları teslim ettiği, silahları teslim ettiği şeklindeki haberler vardı. Dolayısıyla sahada işleyen bir mekanizma var. Yine sahadaki gelişmelere baktığımızda, özellikle geçen hafta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hem Irak merkezi hükümetiyle hem de Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yetkilileriyle bu konuda görüşmeler yaptığı net bir şekilde ortaya çıktı, net bir şekilde görüldü. Dolayısıyla bir mekanizma var ve o mekanizma sahada silahların bırakıldığını, bu bırakma sürecinin nasıl işlediğini denetliyor. Şimdi yasa çıktıktan sonra da bu işlem bir şekilde devam edecek ve güvenlik birimlerinin gerekli incelemeleri yaptıktan, örgütün tamamıyla silah bıraktığını tespit ettikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun kararıyla da artık bu yasanın hükümleri kendisini icra ettirmeyi sürdürecek. Şimdi bence burada önemli olan husus şu Evren Bey. Burada önemli olan husus örgütün silah bırakmayı kesin bir karar olarak deklare etmiş olması. Yani bu herhangi bir şarta bağlı bir karar değil veya bu bir taktik karar değil, geçici bir karar değil. 2024'ten bugüne kadar gerek Öcalan gerekse örgütün diğer üyeleri silahı kesin olarak bıraktıklarını ifade ettiler ve bu sorunun siyaset ve hukuk zemininde tartışılması gerektiğini söylediler. Şimdi bu karar varsa ve bu karara uygun bir şekilde davranılacaksa en kısa süre içerisinde Milli Güvenlik Kurulu'nun bu silahın tamamıyla terk edildiğine dair kararı alacak bir kompozisyonun oluşması gerekiyor. Benim kanıma göre bundan sonraki süreçte Evren Bey, bizim için en önemli husus bu kararın bir an önce alınmasıdır. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun silah bırakma kararını tespit etmesi, bunun resmi gazetede yayınlanmasıdır. Ondan sonra bu yasanın hükümlerinin icra edilmeye başlamasıdır. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı yasanın hükümleri uygulanmaya başladığında, yani bu yasanın somut çıktılarını toplum gördüğünde ben o zaman sürece olan hem güvenin daha da artacağını hem daha sonraki bir takım adımların atılması için de daha iyi bir zeminin oluşacağını düşünüyorum. O nedenle mümkün olan en kısa süre içerisinde bu kararın alınmasını sağlamak gerekiyor.
1: Hocam şimdi bizim halkımız çok dikkat eder şuna, gömleğin ilk düğmesinin muntazam biçimde iliklenmesine. Şimdi buna ek olarak hocam ihtiyatlı bir iyimserliği paylaşan 86 milyon var ki beklenti de çok yüksek. Ne istiyorlar? Silahlar ebediyen gömülsün, şiddete mutlak bir şekilde son verilsin. Şimdi bu noktada yapılan birçok çalışma var efendim Vahap hocam, ama kamuoyunun daha fazla bilgilendirilmesi, özellikle dezenformasyonun önlenmesi, desteğin artırılması noktasında bugün itibariyle yapılanlar sizce yeterli mi? Neler yapılarak bu sürece destek daha da artırılabilir sizce? O konuda görüşlerinizi de merak ederim.
0: Şimdiye kadar süreç daha ziyade elitler arasındaki bir müzakerelerle yürütüldü. Yani siyasi aktörler arasındaki müzakerelerle yürütüldü. Toplum gelişmelerden kısmi bir şekilde haberdar oldu. Ancak önümüzde şu anda mesela bir yasa teklifi var. Bu yasa teklifinin ne içerdiği ne içermediği çok açık ve net bir şekilde herkes tarafından tartışılıyor. Bazı kesimler siyasi ve hukuki endişelerini dile getiriyorlar. Bazı kesimler daha da katkıda bulunacak önerilerini dile getiriyorlar. Bu anlamda zaten tartışma bir şekilde toplumsallaşıyor. Ama bundan sonraki süreçte bence bu sürecin bize ne getireceğini Selami Hocam çok iyi bir şekilde vurguladı. Sürecin esası silahların ortadan kalkması, bütün sürece siyasetin ve demokrasinin, hukukun egemen olmasıdır. Bunun bize ne getireceğini toplumun farklı aktörleri, farklı kesimleri toplumla paylaşabilir. Sivil toplum örgütlerinden siyasi partilere, kanaat önderlerinden medyaya kadar herkesin üzerine düşen önemli bir sorumluluk var. Yasanın çıkması büyük bir adım, hukuki bir temelin olması büyük bir adım. Ancak bu yasanın toplumda da yer etmesi, toplumun bu yasanın somut çıktılarını kendi hayatında olumlu bir şekilde yansıdığını görebilmesi son derece önemli. Ben bundan sonraki süreçte tartışmaların biraz daha ete kemiğe bürüneceğini, biraz daha olgunlaşacağını, sürecin çıktılarıyla karşılaştığımızda toplumun buna daha uygun bir şekilde reaksiyon vereceğini düşünüyorum.
1: Peki. Selami Hocam, yönetmenim uyarıyor. Sürem bitmiş ama bir dakika özel olarak sizin için aldım. Toplumsal desteğin artırılması noktasında.

0: Konuştuk, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, medya çok önemli roller düşüyor. Bildiğim kadarıyla AK Parti'nin de bu konuda önemli çalışmaları var. Bir dakikalık bize bir ek yaparsanız bu desteğin nasıl artırılabileceği konusunda.
1: Tabii. Tabii tabii, toplumsal rızanın, toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulunduran ama aynı şekilde de çözüm odaklı bir yaklaşımın ben isabetli olduğunu düşünüyorum. Yani ben hep bu meselenin son 50 yılda nereden nerelere kadar geldiğini hepimiz birçok insan gibi takip ettik, içinde yaşadık. Dolayısıyla ben bunun ihtiyatlı bir iyimserlikle sürecin başlangıcından itibaren bunu muhafaza etmekle birlikte hep mümkün olduğu kadar kullanılan dilin yapıcı bir dil olması, kullanılan terminolojini daha dikkatli kullanılması. Yani yeni bir döneme, yeni bir sürece başlarken siz eski terminolojiyi, eski dili kullanarak bir ilerleme sağlayamazsınız. Yani dünyanın en kadim geleni kuralıdır. Bir ihtilafı, bir uyuşmazlığı çözmek istiyorsanız hem meseleye bakış açınızı hem de kullandığınız terminolojiyi ve dili gözden geçirmeniz
0: Peki,
1: lazım.
0: Önemli
1: ve
0: bir
1: ben bunu
0: hocam.
1: Bir de önemli olan husus şöyle, Milli Güvenlik Kurulu kararı tabii ki devlet, şunu da altını çizmede önemli, devlet beyanlara, açıklamalara bakmaz. Devlet sahadaki gelişmelere göre hareket eder ve doğrusu
0: evet,
1: da budur. Zaten
0: evet.
1: Bu yasada da belirtilen budur. Sahadaki gelişmelere, uygulamalara bakar ve ona göre karar verir. Ben de çok uzamayacağını umut ediyorum.
0: Kanaatim
1: öyle
0: istedim.
1: düşünüyorum.
0: Peki.
1: En önemli de şey, altını tekrar çizeyim. Özellikle sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere siyasi partilerin ve önde gelen düşünürlerin, yazarların bu konuya
0: Peki.
1: yaklaşımlarının, kullandıkları dilin çok
0: Çok
1: çok
0: sağ olun
1: önemli
0: hocam.
1: olduğunu düşünüyorum.
0: Hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an ve Akademisyen Doçent Doktor Vahap Coşkun'la terörsüz Türkiye sürecinin bugününü ve yarını konuştuk. Değerli katkılar için ana habere çok teşekkür ediyorum iki konuğuma da. Sağ olun. Devam edelim efendim. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle yarın Ankara'ya bir ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından ziyarete dair açıklama yaptı. Avusturya Şansölyesi'nin ziyaretinde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak denildi. Görüşmede güncel, bölgesel, küresel meseleler de masaya yatırılmış olacak. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar da artırıldı. Bu arada çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
2: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
0: Öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bugünden itibaren öğrenci affından yararlanmak isteyenler 4 ay içinde ilişiğinin kesildiği üniversitelere başvuru yapabilecek. Ayrıca terör suçları, kasten öldürme, cinsel saldırı ve uyuşturucu

0: Uyuşturucu ticareti gibi suçlardan mahkum olanlarla sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler düzenlemenin dışında bırakıldı. Düzenlemeyle akademik çalışmalara ilişkin yeni yaptırımlar da getirildi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre başkasına tez yazdıran kişilerin derece ve unvanları geri alınacak. Başkası adına tez yazanlara ise adli para cezası uygulanacak. Bu arada mevzuata aykırı eğitim kurumu açanlara ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Efendim, sarı kırmızılıların Galatasaray'ın taraftar grubunun Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultras'tan taraftar grubunun lideri olarak da bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turan Çömez hakkında re'sen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. Ana habere günün içinden haberler, hayatın içinden haberlerle devam edeceğiz. İstanbul'dan haber, mega kenti gezmeye gelmişti Güney Koreli bir yayıncı ama bir erkeğin tacizine uğradı. O kişi genç kadını bir süre takip ettim. İşte o görüntüler.
1: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
2: I don't understand. I don't understand. English.
1: Güney Koreli yayıncı Witcheon'i bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
2: I don't understand.
3: Beraber.
2: Me and you what?
1: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
2: What?
0: Üniversite adaylarını yakından ilgilendiren haber, tercih işlemlerinde yarın son gün, yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
1: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Kıyıların ve plajların amaç dışı kullanımının önlenmesi için önemli bir adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Yani kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşların yararlanması sağlanacak.
1: Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Duş, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Hazine Taşınmazlarının İdaresi hakkındaki yönetmelikte de

0: Eşiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamaları belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, ilgili kurum ve iştiraklerine protokolle kiraya verilebilecek. Belediyelerle protokolü olmayan alanlarda meydana gelen işgallerin önlenmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca planlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyahat tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması da sağlanacak. Kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapı dengesi gözetilecek.
1: Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik geniş kapsamlı bir pazar araştırmasına imza attı. Hangi ülkede hangi iş fırsatı var, avantaj ve dezavantajlar hazırlanan o raporla anlatıldı ve rapor iş dünyasıyla da paylaşıldı.
0: 80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. İş dünyasına bilgi verildi.
2: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede Almanya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
0: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
1: Ana habere devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ocak-Temmuz dönemindeki hava yolu istatistiklerini anlattı. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu hava yolunu tercih etmiş. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla olarak kayda geçti.
0: 7 ayda 138 milyon 700 bin yolcu hava yolunu tercih etti. Bu sayı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu verilerini açıkladı.
3: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60 milyon 481 bin 18, dış hat yolcu 78 milyon 215 bin 195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138 milyon 758 bin 202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
0: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10 milyon 478 bin 151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16 milyon 311 bin 398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26 milyon 797 bin 638 kişi seyahatlerinde hava yolunu tercih etti.
1: Ana habere dış gelişmelerle devam edeceğiz ve Suriye-Rusya ilişkilerine dair önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. İki ülke Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şam'la Moskova'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat zaptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Himeymim bölgelerinde askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066 yılına dek kiralamış. Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin akıbetine çevrilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için oluşturulan o 15 maddelik planı reddetti ve ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. İsrail basını ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasına gizlice onay verildiğini iddia ediyor.
0: Thank you very much. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddetti.
4: İsrail, Gazze için hazırlanan 15 maddelik planı reddediyor. Bunu siz söylemediniz diyenler olduğunu duydum ama biz söyledik ve işte tekrar söylüyorum. İsrail, 15 maddelik planı reddediyor.
0: Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini de söyledi.
4: İsrail ordusu, Hamas ve silahlarının imha edilmesinden önce hiçbir geri çekilme yapmayacak.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte dedi. Ben başbakan olduğum sürece hiçbir yerde Filistin devleti kurulamayacak ifadelerini de kullandı. İsrail Ordu Radyosu'nun iddiasına göre Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul etti. Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, karar yaklaşık 2 hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı. Ancak kamuoyuyla paylaşılmadı denildi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
1: Orman yangınlarına bakacağız. Dünyada birçok ülkede etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Kanada'da yangınlar nedeniyle 20 bin kişinin tahliye edildiğini gördük. İspanya'daki yangınlar da bu kez ülkenin güneyinde etkili oldu. Endonezya'da ise volkanın eteklerinde orman yangını çıktı.
0: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
5: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5 bin hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
0: Endonezya'da da Bromo Dağı Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.
1: Avrupa'nın boğuştuğu sıcak hava dalgasını izledik. İşte o bu kez Asya kıtasına da sıçradı. Mesela Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek bir sıcaklık kaydedildi. Çin'de ise Dolphin Tayfunu nedeniyle alarm verildi ve 400 bine yakın kişi tahliye edildi.
0: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi.

0: Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre bu olay yağışlarda %10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise Dolphin Tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 km hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
1: Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi yönünde çağrıda bulunuldu.
0: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikincil hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.
2: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
0: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
1: İstanbul Sultanbeyli'den bir gelişmeyle devam edelim ana habere. Bir otomobil park halindeki araçlara teker teker çarptı. O çarpmanın etkisiyle de bölgede yangın çıktı. Peki sonrasında neler gelişti? Tüm detaylar haberimizde.
3: Bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
0: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
4: Ben hemşireyim. Şimdi hemşire biri var abi.
5: Hayır, kimse yokmuş. Aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
0: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
5: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçları vurmuş.
0: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Efendim Habertürk'tesiniz. Ana Haber'in ikinci diliminde ben Evren Aydın. Sizlerleyim. Devam ediyoruz Türkiye'nin ve dünyanın gündemine bakmaya. İlk olarak bir muhabir arkadaşımıza Buse Gençtürk'e gideceğiz ki bildiğiniz gibi çerçeve yasa yarın genel kurula geliyor. Aynı zamanda şu anda şu dakikalarda gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifi de genel kurulda görüşülmeye başlandı. Peki nasıl gidiyor o görüşmeler? Hemen Buse Gençtürk'e soralım ve yanıtını alalım Buse.
1: Evren Aydın, şu dakikalarda görüşmeler sakin ilerliyor. Dün gece saatlerinde teklifin tümü üzerindeki görüşmelere başlanmıştı ve bugün geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçildi ve maddeler üzerinde konuşmalar yapılıyor. Siyasi partiler adına milletvekilleri söz alıyor tek tek. Peki bu teklif 9 maddeden oluşuyor. Neyi öngörüyor? Şehit ve gazi yakınlarının mali ve sosyal özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik, yeniden düzenlenmesine yönelik bir kanun teklifi. Gazi ve şehit ailelerine ödenilecek aylıklar, bağlanan aylıklar net asgari ücretin altına düşmeyecek bu kanun teklifiyle ve düzenleme geçmişte bağlanan aylıkları da kapsayacak, ancak geriye dönük bir fark ödenemeyecek. Bakıma muhtaç gaziler ve vazife malullerine yapılan bakım desteği de artırılacak. Net asgari ücretin iki katı olarak ödenen bu bakım desteği 2,5 katına çıkartılmış olacak. 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanmış, gazi sayılan ancak mağlup sayılmayan ya da mağlullük derecesi belirlenmeyen kişilere ise şeref aylığı verilecek. Bu kanun teklifiyle muharip gazilere ödenen aylık tutarı kadar bir aylık ödemesi yapılacak. Bu aylık mirasçılara geçmeyecek ve başka bir sosyal güvenlik statüsü oluşturmayacak. Terörle mücadelede ateşli silah, el yapımı patlayıcı, mayın, roket gibi çatışma koşullarında ağır yaralananlara yönelik de mağlup sayılmayan güvenlik personeli ve güvenlik korucuları da muharip gazi statüsü verilecek. Yine bu kişilere de şeref aylığı bağlanacak ve muharip gazilere tanınan haklardan yararlanabilecekler. Düzenleme kanun yürürlüğünden önceki olaylar için bir defaya mahsus olarak da uygulanacak. Düzenlemeyle güvenlik korucusu ve askeri öğrencilerin vazife mağlulüğü aylıkları da artırılmış olacak. Bir taban aylık düzenlemesi getirilecek. Eksik kalan kısımda hazine karşılayacak. Tabi bazen tansiyonun yüksek olduğu anlar oluyor. Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a sorulan bir soru nedeniyle söz almıştı ve Akar meşru dernek ifadesi kullandığında İYİ Partili milletvekillerinden tepki geldi, ancak o tansiyonun yükselmesinin ardından görüşmeler şu an için sakin bir şekilde devam ediyor. Bu akşam gazi ve şehit ailelerine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanacak. Çünkü yarın saat 11'de genel kurul açılacak. Gündem dışı konuşmalar, grup önerileri yapıldıktan sonra, ele alındıktan sonra da bu kez de milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. 12 maddeden oluşuyor bu teklif ve teklifle beraber terör örgütünün silah bıraktığının teyidinin, tespitinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından yapılmasının ardından bu kanun yürürlüğe girecek. Şart sağ Milli Güvenlik tarafından bu ilanın yapılması bir şart olacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, yardım, propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt mensuplarına yönelik bir ceza ertelemesi öngörülüyor. 15 yıl ve daha az suçlarda yargılamalar 5 yıl ertelenecek. 15 yıl ve daha fazla olan suçlarda ise 10 yıllık bir erteleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında bir izleme kurul oluşturulacak. Meclis Başkanlığınca ise izleme komisyonu kurulacak. Terörsüz Türkiye sürecinin artık kritik aşama adım tamamlanmış olacak ve kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren de 6 ay içerisinde başvurular yapılacak. Yarın başlanacak ama görüşmeler salı sabah saatlerine kadar da sürmesi bekleniyor. Kanun teklifi kabul edilip yasalaştıktan sonra da 15 gün içerisinde resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Artık gözler yarın da olacak. Tansiyon yükseldi.

0: Gelecek yarın bazen de kritik anlar yaşanacak. Bizler de haber nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Buse teşekkürler. O sıcak gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Hafta sonu olmasına rağmen Ankara'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi oldukça sıcak ve hareketli. O iki kritik başlıktan tüm detayları da almış olduk böylece. Devam edelim. Güne damgasını vuran bir diğer önemli gelişmeyle Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Efendim, Artvin'de Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Hopa sahilinde bulunan cisim nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine deniz polisi bölgede inceleme yaptı. Denizdeki cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Artvin'e SAS komandoları gönderildi. Komandolar insansız deniz aracını güvenli bir mesafeye aldıktan sonra kontrollü şekilde böyle imha etti. Bu arada insansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. İran'da savaşın başından bugüne kamuoyu önünde hiç görülmeyen dini lider Müşteba Hamene'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme gerçekten de damgasını vurdu. İran medyasının yayınladığı o sadece 13 saniyeden oluşan görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkinde bir belirsizlik var. Hamene'nin kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı da belirtiliyor.
2: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müşteba Hamene'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamene hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müşteba Hamene geçmişti. Müşteba Hamene'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müşteba Hamene'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayımladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamene, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamene'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamene'nin saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Atemi de Hamene'nin savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamene hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamene'nin kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: ABD-İran hattında yaşanan gelişmelere bakmaya devam edelim. Amerikan ordusunun azalan mühimmat stoğu bir süredir konuşuluyor. Ancak Amerikan Başkanı Trump bu durumu kesin bir dille reddediyor ama Pentagon'un bu konuda harekete geçtiği iddiası var. Amerikan basınının haberlerine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini bir an önce hızlandırmalarını istedi.
2: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer, savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg, savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalar

0: ve Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, işlerlik kazanması konusunda bir süredir çalışmalar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı bu konuda müzakerelerde sona gelindiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı ise Pezeşkian'sa Boğaz'ın kapanmasından doğrudan Amerikan yönetimini sorumlu tuttu. Bu arada Tahran yönetimi Amerika ile halen doğrudan görüşme yapılmadığına dikkat çekiyor.
0: İran'la Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
3: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
0: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin

0: İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
1: Birbirinden kritik 3 hadise, Rusya-Ukrayna savaşı, Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları ve rekor sıcaklıklar, işte tüm bunlar Avrupa'ya adeta alarma geçirdi. Kıta genelinde yeraltı doğal gaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtiliyor. Uzmanlarsa depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğal gaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğal gaz talebindeki artışında rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. En büyük riskin Avrupa'nın en büyük doğal gaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla ana habere devam edelim. Orman yangınları ilişkin soruşturmalara dair açıklama yaptı Gürlek. 52 orman yangını ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına dair soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'üne adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Akın Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalması müsaade edilmeyecektir mesajını verdi. Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda milletvekillerinden çok sayıda öneri geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması dikkat çeken öneriler arasında.
0: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis okul saldırılarını araştırma komisyonunda tartışıldı. Araştırma komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekili

0: yetkililerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
1: Efendim, ana haberde önemli bir başlığa odaklanacağız. Banka faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyen milyonlarca kişiyi aslında çok yakından ilgilendiren bir konu bu. Tasarruf finansman sistemi olarak da biliniyor ve kamuoyunda evim sistemi adıyla da anılıyor. Faizsiz finansman modeli ve bu konuda bazı kapsamlı değişiklikler gündemde. Peki yeni dönemde bizleri neler bekliyor? Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin bizlere anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Efendim şimdi düzenlemenin detaylarını isteyeceğim ben sizden ama yani şimdi tasarruf finansman şirketlerini hem aynı zamanda bu sisteme girmek isteyenleri aynı zamanda sistem içinde bulunanları çok kökten bir değişiklik bekliyor gibi duruyor ama öncelikle merak ettiğim bu değişikliklere neden ihtiyaç duyuldu efendim ve asıl hedef ne burada? Önce bunu alayım.
2: Şimdi tasarruf finansman sistemi sizin de dediğiniz gibi evim sistemi olarak da kamuoyunda biliniyor. Bankaların yüksek faizleri nedeniyle şu anda oraya doğru bir kayma görüyoruz. Özellikle otomobil finansmanında daha çok olduğunu görüyoruz. Ev alanlar, için de geçerli ama şöyle ki otomobilin bütün kredileri toplamına bakıldığında şu anda %60'ı yatırım finansman şirketlerine kaymış durumda ki bu çok ciddi bir oran. Bu konuta baktığımızda %10'larda araç kadar yüksek değil ancak orası da artan bir durumda. Hacim arttıkça tabii ki BDDK da bunun denetimini arttırıyor. Çünkü içerideki para artıyor. Burada sözleşme yapan kişi sayısı artıyor. Ben size söyleyeyim. Geçen yıl 1.2 trilyon liraya kadar bir hacim oluşmuş. Bu yılın daha da yüksek olması bekleniyor.
1: Burada riskli yatırımla riskli konulara mesela yatırım yapılmasının engellenmesi gibi
2: evet,
1: bir başlık.
2: Evet. Orada en önemli madde aslında o. Yani vatandaşı direkt olarak ilgilendirmese de dolaylı olarak şöyle ilgilendiriyor. Siz sonuçta buraya bir para yatırıyorsunuz ve insanların tabii ki aklında soru işaretli olabiliyor burası güvenli mi değil mi diye. Burada BDDK şöyle bir karar alıyor. Bu şirketlerin havuzunda biriken para ya da kasasındaki paranın nasıl değerlendirilebileceği konusunda kısıtlamalar geliyor.
1: Önemli.
2: Burada 4 tane ben size söyleyeyim hepsini sayayım. Katılım bankalarının özel cari hesaplarında ya da katılım hesaplarında hazinenin TL bazlı kira sertifikalarında ve risk değeri 1 ya da 2 olan varlık katılım yatırım fonlarında kullanılabiliyor. Bu 1 ile 7 arasında
1: biraz açalım hocam, biraz açayım. Anlaşılır şekilde.
2: 1 ile 7 arasında değişir mesela bu yatırım fonlarını bu fonları kullanan vatandaşlar varsa biliyorlardır.
1: Tabii.
2: Burada BDDK diyor ki sen sadece 1 ya da 2 risk olan yani en düşük riskteki yatırım fonlarında paranı kullanabilirsin. Bunun dışındakileri kullanamazsın. Bunda zaten daha önce de sınır vardı ama bu iyice düşürülüyor. Bu ne demek? Yani o şirketin hani
1: bir
2: çok abartılı
1: vatandaşın mağduriyetinin yok edilmesi
2: evet,
1: yolunda bir adım
2: evet,
1: diyebilir miyiz?
2: Hani şirketin tabii ki hani iflas etmesi olumlu bir şey değil bunu hani
1: tabii,
2: söylemek
1: mutlaka
2: olumlu değil ama hani onu engellemek adına o şirketin kasasında dönen paranın riske girmesini azaltmak adına alınan bir karar. En önemli kararı bu olarak görüyoruz burada.
1: Biz bazı maddeler üzerine de özetledik. Özellikle yüksek tutarlı sözleşme miktarının 5 milyon TL'ye yükselmesi, yüksek tutarlı konut iş yeri sözleşme tutarının 12 milyon 500 bin TL'ye yükseltilmesi. Yine aynı zamanda bahsettiğimiz havuzdaki sözleşmelerin toplam %5'inin yüksek tutarlı sözleşme olabilmesi ve şirketlerin az evvel de değindik riskli varlıklara yatırımının evet, engellenmesi. Yani bunlar yeni dönemde ne getirecek vatandaşa?
2: Evet, bu yine burada yine şirketlerin güvenilirliğini arttıracak bir şey. Havuzdaki paranın en fazla 1/2'si kasada durabilecek diyelim anlaşılacak şekilde. Örneğin
1: ne demek efendim?
2: İşte 1 milyar TL birikti o şirketin kasasında bu vatandaşların girdiği sözleşmelerle. 2 milyon TL'sini sadece kasada tutabiliyor. Bu da bir güven sağlamış oluyor çünkü o yatırım yaptığı yerler de hep devletin güvencesi altında olan yerler olduğu için yine sizi güveni almış oluyorlar aslında. Vatandaşı doğrudan olarak ilgilendiren maddelerde şu sözleşme miktarları. Burada şimdi yüksek sözleşme miktarı yükseltildi. Daha önce bu 2.5 milyon TL civarındaydı. Aslında bu şey gibi gözüküyor. Daha fazla kredi verilebilir, sözleşme yapılabilir gibi görünüyor. Ama şöyle bir durum var. Eskiden orada %15'i bütün sözleşme tutarlarının %15'i bu 5 milyon TL'nin üzerine çıkabiliyordu. Şimdi sadece %5'i verilebilecek. Yani şöyle anlatalım. 10 kişiye 100 diyelim. 100 kişiye sözleşme yapıyorsunuz.
1: Evet.
2: Bunların 95'inin bu 5 milyon TL'nin altında sözleşme yapabilmesi lazım. Yani yüksek miktarlı sözleşmeleri çok az kişiye verilebilecek. Ve burada bir sınırlama olacak. Burada da şirketler tabii ki karşıdakinin riskine bakacak bunu ödeme gücüne vesairesine. Vatandaşa da senin bunu ödeme gücün yoksa buraya girme gibi bir aslında şey söylenmiş oluyor riski indirmek
1: vatandaşın
2: adına.
1: Önlem alması sağlanmış oldu ki.

0: Sanırım sözleşme sayısı ve finansman tutarları konusu da bazı değişiklikler bizi bekliyor, değil mi? Ondan da biraz bahsedelim.
1: Evet, bir ekranımız daha vardı, oraya da geçebiliriz.
0: İkinci ledimize de sevgili yönetmenim Emrah verebilirse. Evet, buyurun.
1: Evet, burada da yine sözleşme sayıları da şey yapılıyor.
0: Yani bir kişi çerçeve bundan sonra en fazla bir otomobil ve bir konut ve işlerinin sözleşmesini yapabilecek. Öncesi nasıl efendim?
1: Önce böyle bir şey yoktu. Mevzuatın içinde yer almıyordu. Tabii ki belli bedelleri üstüne çıkamıyordunuz. Zaten vermiyorlar size, bakıyorlar risk durumunuza. Tabii. Şimdi ama net olarak bu en fazla siz oraya gittiğinizde sizle bir otomobil sözleşmesi ya da değil ve bir konut ya da iş yeri sözleşmesi yapabiliyorsunuz.
0: Bu da önemli.
1: İki
0: bir ayrım.
1: İki sözleşmeyi aşamıyorsunuz. Hani bu da biraz hani zenginleşmeyi engellemek adına da, çünkü hani bunu ödeyecek gücü olmayan insanlar var. Hani daha düşük gelir
0: belki
1: grubuna
0: dengenin sağlanması için,
1: evet,
0: değil mi?
1: Dengeyi sağlamak için. Yani düşük gelir grubu da bundan sağlansın diye çıkan aslında bir şey bu finansman yöntemi. Hani onu sadece yüksek gelir grubunu alıp onların zenginleşmesini daha da arttırmayı azaltmak için yapılmış bir şey olarak görüyorum.
0: Finansman tutarlarında da bir değişiklik bizi bekliyor,
1: evet,
0: toplum, değil mi
1: burada
0: hocam?
1: Burada da en yüksek otomobilde 6 milyon 250 bin liraya kadar sözleşme yapabileceksiniz. Onun üzerindeki araçları satın alamayacaksınız bu yöntemle. Konut ve iş yerinde de 62 milyon 500 bin lira yükseltildi. Tabii bu büyük bir rakam, hani ortalama konutlara bakarsak. Tabii. Ama işte baktığımızda dediğim gibi az önce, hani zenginleşmeyi de biraz arttırma, o dengeyi sağlamak için, zenginleşmeyi önlemek için yapıldığını düşünüyorum dedim ben. Burada da toplam sözleşmede yine 62 milyon 500 bin liraya geçemiyor. Yani 62 milyon 500'e ev alayım, 6 milyon 250'ye de araç alayım diyemiyorsunuz. İkisinin toplamı da bu miktarı aşmamak durumunda oluyor. Evet. Bu uygulama 1 Ekim 2026'dan itibaren geçerli. Şu an 2 ay gibi bir dönem var eski kuralların geçerli olduğu. Dediğim gibi hani şeyi azaltmak için, bence o hacmi biraz azaltmak için daha önümüzdeki dönemde de kurallar gelecektir. 1 Temmuz'da bir kural gelmişti. Ödeme miktarını arttırmışlardı evi ya da arabayı alabilmeniz için. Eskiden %40'ını ödediğinizde toplam bedelin alışı yapabiliyordunuz. Onu 45'e çıkarmışlardı. Alış tarihini de 6 aya getirmişlerdi. Önceden 5 aydı. Yani en erken 6 ayda alabiliyorsunuz siz konutu ya da evi ödemeye başladıktan sonra. Ben önümüzdeki dönemde bu denetlemelerin, düzenlemelerin artacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok yüksek bir hacme geldi.
0: Canlı bir süreç değil mi efendim? Yani bazı noktalarda eksiklik görüldüğünde hemen oraya bir müdahale geldiğini görüyoruz. Efendim bir de yani her gün milyarlarca liralık hacmin döndüğü çok ciddi bir sektörden bahsediyoruz. Yani bu dev sektör bu düzenlemeleri peki nasıl değerlendiriyor? Özellikle yani sektörün büyümesine mi katkıda bulunabilir, yoksa farklı bir durum ortaya çıkar?
1: Yani bunun ben çok büyüteceğini düşünmüyorum. Hatta normal de buluyorum ekonomi politikası çerçevesi içerisinde. Şöyle makro ihtiyati tedbirler uygulanıyor biliyorsunuz bankalarda özellikle. Ama bu sefer arka kapıdan buradan daha fazla satışlar artmış oluyor. Vatandaşlar tabii ki bunu diyebilir ki ben nasıl ev alacağım, araba alacağım o zaman diyebilir. Ama sonuçta şu anki ekonomi politikası çerçevesinde sıkılaşma var. Sıkılaşma ne demek? Alışların, tüketimin azaltılmasına yönelik bir politika var. Onun için de yani kredilerden kısıp, bankalardan verilen kredileri kısıp, yüksek faizle kredi verip bir yandan da buraya yönlendirmek hani kendi içerisinde çok tutarlı olmuyor.
0: Ama bazı sektör temsilcileri de yani olumlu olabileceğine yönelik bazı görüşler ifade etti ama bu herhalde
1: tabii
0: biraz
1: ki,
0: daha...
1: Tabii ki farklı görüşler olabilir ama ben hani o politika içerisinde bunun daha biraz böyle daraltılacağını önümüzdeki dönemde düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani otomobilde özellikle %60 kredinin buradan alındığını görüyoruz. Evet. Şimdi mesela bankaya gittiğinizde size şartlar sunuyor bankalar. İşte şu yaşta olacak araba, ben bu arabanın şu kadar oranında kredi verebilirim diye. Burada bunu görmüyordunuz mesela. Tabii. Yavaş yavaş buraya düzenlemeler geldiğini görüyoruz. Yani
0: banka faizi kullanmak istemeyen bir kesim,
1: evet,
0: için
1: de öyle de var tabii ki.
0: Önemli bir durum.
1: Böyle bir duruma gelmiş durumda.
0: Çok canlı bir süreç. Önümüzdeki günlerde herhangi bir değişiklik oldu mu toplumu, vatandaşları ilgilendiren, tekrar sizin görüşlerinize başvururuz. Habertürk.com ekonomi editörü Ahmet Hamdi Girgin'le birlikte milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu gelişmenin detaylarını konuştuk. Sevgili izleyiciler, devam edelim dilerseniz ana habere bir diğer önemli başlıkla. Samsun'a gideceğiz. Samsun'da bir kırtasiye dükkanına giren 6 kişi kasadaki çalışana saldırdı. Darp rapor olan çalışansa saldırganlardan şikayetçi oldu. Atakum ilçesinde bir kırtasiye dükkanına gelen 6 kişi bir süre içeride dolaştı. Daha sonra hep birlikte kasaya geldi. Kasadaki çalışanla 6 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Saldırganlarsa kırtasiyeciyi darp etti. Polise giderek şikayetçi olan BD saldırganların yakalanmasını istiyor. İstanbul Güngören'de bir binanın birinci katındaki balkon

0: çöktü. Akıncılar Mahallesi üstün sokakta meydana gelen çökme dün akşam saatlerinde yaşandı. 5 katlı bir binanın birinci katında bulunan daireye ait balkon bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin ardından bina tedbir amaçlı tahliye edilerek mühürlendi. Bu arada ekipler bina çevresini bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi de aldı. Yine İstanbul'dan bir haber. Haberin kahramanı bir hırsız camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
1: Ha, bu adam bu.
2: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
3: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
2: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
3: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
2: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
3: Emeğimi çaldı. Hakkımı çaldı. Başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı. 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
2: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
0: Gaziantep'te bir kişi husumetlisini vurup kaçmak için taksiye bindi. Tanınmamak için kullandığı siyah çarşapsa işe yaramadı. Camiye giden Ökkeş K'yi takip eden siyah çarşaflı kişi onu tabancayla vurup kaçtı. Olay yeri yakınından bir taksiye bindi. Polis kadın kılığına girerek kimliğini gizlemeye çalışan şüpheliyi yakalamak için hemen çalışma başlattı. Çok geçmeden şüphelinin bindiği taksi tespit edildi. Zanlının yakalanma anı görüntüsü de taksideki kameraya yansıdı. Saldırganın üzerindense iki tabancayla bir susturucu çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ökkeş K'yi yaralayan zanlı ise tutuklandı. Üzücü haber Şanlıurfa'dan geldi. Serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan çocuk ve onu kurtarmaya çalışan kadın maalesef boğuldu. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan piknik yapmaya giden 6 yaşındaki Yakut Ada serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Onun kaybolduğunu fark eden 33 yaşındaki Derya Luer suya atladı. O da akıntıya kapıldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Bu arada sudan çıkartılan küçük çocukla kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarmanın incelemesi devam ediyor. Bu arada Karadeniz'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı kentlerde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize girmek isteyen iki kişi boğulurken can kurtaranlar çok sayıda kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.
2: Bartın'da çok sayıda kişi dev dalgalara rağmen denize girdi. Ölümle burun buruna geldi. Kocaeli ve Zonguldak'taki iki kişi ise onlar kadar şanslı değildi.
4: Dalga geri götürür oğlum, çekiyor ya.
2: Kocaeli Kandıra'da fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen bir kadın denize girdi ve dalgalara kapıldı. Durumu fark eden Arif Tosun ablasını kurtarmak için suya girdi. 19 yaşındaki Arif Tosun da dalgalara kapıldı. Abla kardeşi can kurtaranlar sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arif Tosun kurtarılamadı. Ablasının tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta da deniz yasağına rağmen suya giren Hakan Ergin boğuldu. Bartın'da ise faciadan dönüldü. Kentte 19 plajda denize girmek yasaklandı. Dev dalgalara rağmen İnkumu'nda suya girenler sürüklendi. Can kurtaranlar jet ski ile boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koştu. 10 kişi kurtarılıp kıyıya götürüldü.
0: Antalya'nın koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardı. Koruma altındaki bölgeden çıkan çöpler artık bu kadar da olmaz dedirtti.
2: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten.

0: Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
1: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar.
0: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 Göz'e dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
1: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
1: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
2: Mersin'de 3 aracın karıştığı kazaya bakacağız. O trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Bu arada araçlarda çıkan yangın ormana sıçradı. Silifke'de 2 tır ve 1 kamyonet iddiaya göre hatalı sollama nedeniyle zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle 1 tır ve kamyonet alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölge itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın güçlükle söndürüldü. Bu arada kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. İki kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansa hastaneye kaldırıldı. Silifke, Mut Karayolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü YTT otobüsüne çarptı. Kaza anı ise YTT otobüsündeki kameraya yansıdı. O kazada 4 yaralı var.
0: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
2: Başkentte trafiğe açık noktalarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon vardı. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsiyle serbest bırakıldı.
0: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
2: Samsun'daki yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan başpehlivan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Üstelik saldırgan eski meslek.

0: Tek taşıydı.
1: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte baş pehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski başpehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
2: Bana dedi, özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi, özür dile dedi. Ben dedim, paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spor'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
1: Şaban Ye ve iki yeni başpehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
2: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
0: İstanbul Şişli'de ise görme engelli bir genç metro istasyonunda takılıp raylara düştü. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan genç ölümün kıyısından döndü.
1: Yolun bittiğini fark etmedi. Metroya yaklaşırken raylara düştü. Görme engelli genç ölümle burun buruna geldi. İstanbul Şişli'de görme engelli Enes G. metroya binmek için istasyona gitti. Metro perona yaklaşırken yürümeye başlayan genç adam yolun bittiğini fark etmedi. Kendini bir anda raylarda buldu. Olayı görenler panikle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi geldi. Metro ile raylar arasındaki boşlukta kalan Enes G. kurtarıldı. Ayağından yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
0: Rize'de yaylada piknik keyfi yapan bir aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor anlar yaşadı hem de gülümseten anlar. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini yarım bıraktı.
1: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara Yaylası'na çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı. Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
0: Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ilik nakli olan arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever hayata gözlerini yumdu. Bir süredir Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. 59 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son 48 saattir sağlık durumu kritik seyreden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansever'in cenazesinin Almanya'nın Essen şehrinden doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'ya götürülerek toprağa verileceği ifade edildi. Defin tarihi ve cenaze töreni ilişkin detaylar ise henüz netleşmedi. ...74 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Halit Kakınç son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci yazar ve akademisyen Halit Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakir'in camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı. Halit Kakınç'ın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden olan Abdülhamit Han, Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı. Akdeniz ve Karadeniz'de toplamda 20 sondaj yapan gemi, geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfine imza atmıştı.

0: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
1: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
0: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle halihazırda Türkkale 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem kamu kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılmasını kontrol ediyor. Peki sonuç ne oldu diyeceksiniz. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
0: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
1: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
2: Sanata da bir pencere açalım ana haberde. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları sergisi sanatseverle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı o sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.
0: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
3: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini de göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
0: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu kare kodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
2: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle de bir ilk niteliği taşıyor. Aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin ne aşamada olduğunu

0: bizlere gösteriyor.
1: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
2: O rüyada denizden dört canavar çıkar. Her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
1: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük dördüncü yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia antik kentinde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
1: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
2: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
1: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
0: Kosova Meclisi'nde enteresan bir protesto vardı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti yumurta atarak protesto etti. Meclis başkanının seçileceği oturum haliyle ertelendi.
3: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
0: Kısa bir ara ana habere birazdan buradayız.

Efendim veda zamanı ana haberi noktalıyoruz. Ben Evren Aydın huzurlarınızdan ayrılıyorum ama memleket meseleleri bu stüdyoda konuşulmaya devam edilecek. Birazdan Kerem Kurçuval Habertürk gündemde sizlerle olacak. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
2: Seymen.
3: Ambalaj bütünü, bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
2: Seymen.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Güzel bir pazar akşamı dilerim. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya odaklanmış durumda. Komisyondan bazı tartışmalar zaman zaman gerginliklerle de olsa geçti. Yarın genel kurula geliyor. Tarihi bir oylama yapılacak. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda partiler ne yaptı? İmzalarına sahip çıktılar mı? Çıkmadılar mı? Çıkmadılarsa niye çıkmadılar? Bu imzalar genel kurula nasıl yansıyacak? Ayrıca komisyondaki fotoğraf yeni siyasetin yeni dönemine ilişkin bir başka mesaj taşıyor mu? Tüm bunları konuşacağız. İzin verirseniz konuklarıma hoş geldin diyeyim. İçimizdeki tek sakalsız herhalde. Ve en güzel bir kadın.
1: Sakallarım Sezine var mı diye düşündüm bir anda. Yani korktum gerçekten.
0: Sezine Rey. Hoş geldiniz siyaset bilimci. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Genel Araştırma Başkanı bu sefer unutmadım. İhsan Aktaş. Hep genel'i unutuyorum ya. Hoş geldiniz. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz Akademisyen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi uzun bir aradan sonra görmek güzel. Tekrar hoş geldiniz. Birazdan hazırlanıyor şu anda. Mustafa Çağatay Aslan da aramızda olacak. Dediğim gibi konu çok.

hem terörsüz Türkiye sürecini hem siyasetteki yeni gelişmeleri uzun uzadıya konuşacağız. Ama kimsenin isteyeceğim bozulmasın. Mustafa Çağatay Aslan da yerini alsın. Kısa bir yere gidelim. Ondan sonra.

Habertürk gündeme başlıyoruz. Süreç gerçekten de çok yakından takip ediyor. Kim ne yapıyor? Nasıl bir tutum belirliyor? İmzasına sahip çıkıyor mu? İmza verdi mi, vermedi mi? Tutum değiştirenler, liderlerin açıklamaları ki az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Ve bu sürece tereddütsüz tam destek vereceklerini söyledi. Hazır Necdet Saraç da buradayken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı soralım. Biraz çalkantılı gidiyor gibi. Eleştiriler şu yönde. Bütün partilerin aynı anda haberi olmadığı, hani çok aceleye getirildi diyenler var.

0: itirazlar dikkat alınmadı. Daha kapsamlı, daha geniş bir şey sağlanabilirdi. Mutabakat sağlanabilirdi. Komisyonda da böyle gerginlikler olmazdı. Gerçi İyi Parti tutumunu baştan belirlemişti. Yani ne olursa olsun metni görmeden hayır diyeceklerini duyurmuştu. Ama komisyonda başka gerginlikler de yaşandı. Fakat Kılıçdaroğlu az önce attığı tweette sürece yarınki oylama çok kritik. Herkes onu bekliyor. Tam destek vereceklerini duyurdu. Ne dersiniz? Yani CHP diğerlerinden derken sizden henüz kopan yeni partiden farklı olarak tereddütsüz tam destekliyor. Neden?
1: CHP açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından aslında son derece anlaşılır bir karar bu. Yeni bir şey değil. Türkiye'deki siyasal sürece baktığımızda, Kürt meselesine yaklaşımlara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi yani en az 40 yıldır bu konuda net şeyler söylüyor. Yani hani klasik evet. Vurguyu ben de yapayım. 1989 doğu raporundan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi...
0: Ben de bir şey hatırlatayım, bunu hatırlattığınız için. O rapor yayınladıktan sonra genel başkanınız olacak olan Deniz Baykal, o rapora karşı bayrak açtı ve partideki heplerin atılması için de genel sekreter sıfatıyla İdil gezdi.
2: Bülent Tanır raporu muydu? Yoksa
1: Doğu Ergil raporu. Doğu Ergil de değil. Daha böyle geniş kapsamlı bir rapordu. Ve belki de yani o anlamıyla baktığımızda... Neyse. Evet, yani,
0: bunu da hatırlatmış olayım.
1: Yani doğru, çünkü CHP içinde dün de bugün de benzer tartışmalar hep oldu. Ancak benim altını çizdiğim nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşünde, resmi yayınlarında, yazılı belgelerinde Kürt meselesinin çözümünün demokratik olması, parlamentoda olması hep vurgulandı. Evet. Bunlar son derece önemliydi. Bunun ilk örneği 1989 SHP doğu raporu olduğu için vurgu yaptım. Evet. 1991 SHP-DHP koalisyonunda da benzer bir rapora biz tanıklık ediyoruz. Ana dili de kapsayan bir rapora tanıklık ediyoruz.
0: Sonraki hatta Demirel ve İnönü Diyarbakır'da Kürt realitesini tanıyoruz sözleri.
1: Aynen, çok önemli bir vurgu ve belki de Türkiye siyasal tarihindeki en önemli vurgulardan biriydi. Özal'ın zaman zaman atıfta bulunduğu... Ama Demirel'in Diyarbakır'da net bir biçimde ifade ettiği Kürt realitesiydi. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bu süreçle ilgili destek tavrı anlaşılır bir tavırdır. İki şeyin üzerine oturuyordu çünkü. Bir tanesi bu işin demokratik ve şeffaf olması, diğeri parlamentoda olması. Evet. Yeri bir şey değil bakın. Yani dönün şeye bakın.
0: Bir önceki süreçte de aynı şeyi söylemişti CHP.
1: Çözüm sürecinde
0: yani
1: de.
0: Yani parlamentoda gelin, parlamentoda evet. Yapalım bu işi.
1: Bir önceki çözüm sürecinde CHP zaten işin karşısında değildi.
0: Evet.
1: Bugün itibariyle baktığımızda bu tabloda tabii MHP ile CHP o dönem kısmen birlikte hareket ediyordu. Kürt meselesi ve çözüm süreciyle ilgili değil ama kısmen birlikte hareket ediyordu. Ve MHP biliyorsunuz AKP karşıtı bir pozisyondaydı. Evet. 2014-2015'lerde. Bugünkü tablonun önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Siz de girerken belirttiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaygıları var mı? Evet var. Eleştirileri var mı? Evet var. Düştüğü şerhler var mı? Evet var. Tıpkı diğer siyasi partilerin olduğu gibi. Yani DEM Parti, bugün DEM Parti'nin yaptığı açıklamalara baktık. Orada da benzer.
0: Çok enteresan değil mi? 56 sandalyeye sahipler. 22 milletvekili imza vermiş.
1: Orada ama şöyle bir şey olmamış bildiğim. Mesela CHP'den biliyorum. CHP 4 kişiyle imza verdi. Evet. 4 kişi kim?
0: Ya bu imzaların...
1: O biraz sembolik düzeydi. Ancak parti düzeyinde baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem grup başkan ve grup başkan vekilleri hem de komisyon başkanının imza verdiği ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda bu konuda bir karar aldığını görüyoruz. Evet. Bu şu anlama geliyor. Yarın yapılacak oylamada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı evetten yani olacak. Bu kaygıları ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Bugün Kemal Bey'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada da iki şey var. Yani siz destek vurgusu yaptığınız zaman, destek vurgusu zaten bilinmeyen bir şey değildi. Pazartesi evet. Günü...
0: Ama tereddütsüz diyor.
1: Burada ama başka bir yaklaşım da var. O yüzden onun altını çizmek isterim. Pazartesi günü Kemal Bey bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında... Aslında konuyu dört ana başlıkta toparladı ve bu sürece destek vereceğimizi açıkladı. Bugün biraz önce yayınlanan mesajda da şöyle bir farklılık var. Bu süreç aslında sadece Türkiye sınırlarını içeren bir süreç değil. Ben de bu hafta bir yazı yazdım. Terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye diye. biz aslında burada yeni bir düzenin kurulmaya başladığını görüyoruz. Bunun karşısında bir pozisyon almak önemli. Bölgede yeni şeyler oluyor. Bugünkü açıklama, Kemal Bey'in açıklaması... Ya
0: göreve döndükten sonra da Kemal Bey'in konuşmalarına bakınca da aslında hep o tarafa var. Bir vurgu var.
1: Bölge vurgusu var. Ya şimdi bölge yeniden düzenleniyor. Yani işte önceki gün Mekke'de bir anlaşma yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı görüştü. Ve devlet dışındaki bütün silahlı örgütlerin devlete entegre olmasını söyledi. Irak 30

0: yapılacak ya da terör hükümleri uygulanacak dedi. Bunlar aslında sıradan gelişmeler değil. Rusya ile yani Putin'le şara anlaştı. Evet. Suriye'deki üslerin kullanılma biçimiyle ilgili. Bunları niye söylüyorum? Bölgede aslında uzunca bir süredir yeni bir düzen kurma çabası var. Türkiye'nin bu anlamıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun karşısında korunmanışı önemli. Sizin bir alternatifiniz olması lazım. Ve burada kadar devlet dışı silahlı örgütlere süre verdi. Evet. 30 Eylül'e kadar silahlarınızı teslim edin dedi. Teslim etmeyenlere terörist muamelesi yapılacak ya da terör hükümleri uygulanacak dedi. Bunlar aslında sıradan gelişmeler değil. Rusya ile yani Putin'le şara anlaştı. Evet. Suriye'deki üslerin kullanılma biçimiyle ilgili. Bunları niye söylüyorum? Bölgede aslında uzunca bir süredir yeni bir düzen kurma çabası var. Türkiye'nin bu anlamıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun karşısında korunmanışı önemli. Sizin bir alternatifiniz olması lazım. Ve burada bugün Kemal Bey'in açıklamasında aslında ABD ve İsrail'siz bir kurgu olabilir diyor. Evet. Yani doğrudan böyle bir isimlendirme var mı? Hayır, böyle bir isimlendirme yok. Ama bölgede yeni dinamikler var ve yeni dinamikler karşısında sizin hele hele bir Sosyal Demokrat Parti olarak mutlaka söyleminiz olması lazım. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir bölge arzuladığınız. Nitekim dönüp baktığımızda bu kurgunun, yani bugün yaşanan kaygıların arka planında da o var. Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'ten beri yaptığı açıklamaların arka planında bu işin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığına tanıklık ettik. Yani evet. Kürt hareketi açısından baktığımızda Türkiye'de PKK önemliydi. Ama işte Suriye, Irak ve İran perspektifinde çok net bir biçimde görüyoruz. Evet. Burada silahların bir biçimde ya da devlete paralel örgütlerin tasfiye edildiği, yani hepsi tasfiye ediliyor. Yani PKK işte önceki gün Şara ile yalnızca Suriye Dışişleri Bakanı da Türkiye Dışişleri Bakanı görüşmedi. Şara ile Barzani görüştü. Evet. Daha sonra da Mazlum Abdi görüştü. YPG'nin bile bir şeyin, SDG'nin tasfiye edileceği, yeni bir siyasi partinin kurulacağı gözüküyor. Bunların hepsi yan yana geldiğinde yeni bir bölge dizaynı yapıldığı belli. Bu bölge dizaynında siz ABD'ye rağmen yeni bir hamle yapabilir misiniz? Bana göre asıl tartışılması gereken noktalardan bir tanesi bu. Evet, PKK, YPG, Haçlı Şabi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konuşuluyor aylardır. Buna Hamas'ı da dahil edebiliriz. İsrail'in şu anda mevcut anlaşmayı imzalamamasındaki temel şartlardan bir tanesine Hamas'ın...
1: Bir olumlu adım attı bugün İsrail.
0: Şeyde,
1: uyacağını söyledi son dakika yani.
0: Öyle mi? Yeni o zaman. Çünkü sabah yapılan açıklamalarda ben... Evet, karşı çıkmıştı. Bütün bunlar baktığınızda Türkiye'de ben iktidar olacağım ve bu ülkeyi yöneteceğim diyen bir siyasi partinin
2: buna
0: tavır koyması gerekir.
2: Peki, teşekkür ederim. Mehmet Yalçı Yılmaz, imza verenler bakıyoruz. Ya bu imzaların aslında önemi yok. Sonuç itibariyle bir yasa teklifi. Ama dikkatinizi sizin de çekmiştir. AK Parti şifre yok. Yani tüm milletvekilleri imza koydular. MHP'de bir milletvekili, o da sağlık sorunları gerekçe gösterildi, tartışıldı. DEM Parti'de ciddi bir şey var. CHP yani sanki sembolik bir 4 imza var. Hüdapar yine fire, yani fire de demek istemiyorum da 4 imzasıyla orada. Yeni Yol 3, Bağımsız 3, DSP 1, Demokratik, o da DEM içinde sayılabilir. 2 parlamenterin imzası var. Ne dersiniz? Aslında hani yasalaşma adına bu imzaların çok önemi yok. Genel kurdaki oylama önemli ama bu bir fotoğraf veriyor.
3: Tabii.
2: Siz bu fotoğrafı bir analiz eder misiniz?
3: Bir kere 360 üzerinden bir psikolojik mesaj veriliyor. Hükümet ortağı olan öyle diyelim Cumhur İttifak bileşenlerinin büyük bir oranda bu işin arkasında olduğunu mesajını veriyor. Dağılım itibariyle de meclisteki diğer partilerinde, muhalefet partilerinde bu işin destekçisi olduğu ortaya çıkıyor. Zaten bir komisyon süreci, geçtiğimiz yıl başlayan meclisteki dinleme komisyonu diyelim, evet, ona. Kamuoyunda çok etkili olduğu farklı dernekler, STK'lar, siyasi aktörler dinlendi. Dolayısıyla bu işin toplumsallaşma süreci zaten bir yıllık perspektifteydi. Bu akşamüstü az önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamada aslında Türkiye'nin önemli bir kısmının siyasal temsilcilerini

0: temsiliyet bağlamında bu sürece destek verdiğini gösteriyor. Şimdi siz az önce soruyu sordunuz meclis aritmetiği üzerinden ama Necdet Bey bölge gerçekleriyle bir cevap verdi.
1: Evet.
0: Bence bu çok önemli çünkü Özgür Özel döneminde biz bu dış gelişmelerle ilgili küresel krizler, bölgedeki yaşanan sorunlarla ilgili yeterince şey duymuyorduk. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teori Dergisi'ne yazdığı makaleyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir misyonla ve vizyonla Türkiye'de siyaset yapacağını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte neler söyleyeceğini daha net gördük.
1: Çünkü orada aynı CHP mesela İmralı'ya ziyarette üye vermemişti.
0: Evet. Şimdi birinci süreç, ikinci süreç az önce konuştuk. Yani 2009-2010'lardaki oradaki muhalefet olmanın getirdiği daha ihtiyatlı tutuma rağmen burada daha iyimser ve tabii ki bütün politikacılarda olacağı gibi temkinli bir duruşta olacak. Evet. Yani biz burada meclis aritmetiğinin tamamında aslında o temkinli duruşu görüyoruz. Niye? Zaten bu bir çerçeve yasa. Yani evet, ilk adım gibi okumak lazım. Örgütün öncelikle fesini istiyor ve örgütün silahları teslim etme sürecinin komisyon raporlarıyla incelenmesini, ardından da MGK kararıyla da yasalaşmasını aslında öngörüyor. Yani burada aslında
1: o da ekrana gelecek. Yani o süreç nasıl tamamlanacak? O da verelim istiyorsanız onun da ekrana. Hatırlatmış olalım yani.
0: Tabii. Bunun meclisteki empatisini yapalım. Yani mecliste herhangi bir sandalyemiz olsa, herhangi bir partide olsak ister istemez ihtiyatlı olmak.
1: İsterseniz böyle gelin.
0: Zorundayız.
1: Yani çünkü sizi böyle
0: geleyim mi?
1: Evet lütfen. Hani şöyle bir şey var. Bir yasa çıkacak, ertesi gün barış gelecek. Öyle değil.
0: Evet.
1: Yani bu bir süreç. Dediğiniz gibi hakikaten de çok önemli bir şey söylediniz. Çerçeve yasa. Çerçeve yasa demek bir sürü içinde yeni yasalar doğuracak bir başlık.
0: Belki iki gündür çok tartışılıyor. Şu ne olacak, şunu kapsıyor mu, bu olacak mı, evet, soruları aslında meselenin aslında adında gizli. Yani çerçeve, evet, yasa dediğimiz zaman gelişmelere göre ve örgütün tasfiye sürecinde yaşanabilecek riskleri de hesaba katarak adım adım ilerleyecek, evet, bir süreç olacak. Neticede örgütün mal varlığı, yurt dışındaki gelir kaynak trafiği ki uluslararası terörizm ve mücadele kapsamında Türkiye'yi ve bölge ülkelerini rahatsız eden gelişmeler, bunların da durdurulması gerekiyor. Yani, evet, lider kadroyu durdurduğunuz zaman sadece aşağıdaki çalışan sistemi durduramıyorsunuz. Bunun, evet, için de önlemler almanız, evet, lazım. Etçi itibariyle Avrupa'daki birçok raporda uyuşturucu trafiğinin geçtiği güzergahlar istikrarsız alanlar.
1: Evet.
0: Yani Afganistan, İran, Suriye, Irak sahası ve dünyaya açılan bir alan. İster istemez burada Türkiye'nin de müdahale alanları söz konusu. Evet. Burada örgüt dediğimiz zaman aslında karşımızda sadece silahlarıyla askerlerimize saldıran bir yapı olarak düşünürsek sığlık olur. Bunun uluslararası ekonomik arka planı, yasa dışı örgüt ağları, finans kaynakları ve gayrimenkulleri var. Yani Avrupa'da da bir gelir döngü sistemi var. İşte açtığı restoran sistemlerinden tutun çeşitli sektörlerdeki varlıklarına kadar.
1: Finans sektöründe bile var.
0: Ya bu anlamda örgüt kaynaklarından, hani okuduğum kadarıyla açık kaynaklarda görüyorum, 50 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediliyor.
1: Evet. Sürece gelirsek
0: bu ister istemez çok boyutlu düşünmeyi ve belki ileriki adımları da tartışmamızı gerektirir.
1: Evet. Önce yasa Resmi Gazete'de yayınlanacak. Bir kurul oluşturuluyor. Değerlendirme ve Koordinasyon, evet, Kurulu. Yani bu kurul öylese kurulmuş bir kurul değil. Mecliste 17 kişilik izleme kurulu oluşturulacak. PKK'nın fiili varlığını bitirmesi ve silahların teslimi sağlanacak. Burada da bu da epey bir prosedür. Çünkü değişik yerlerde silahlar var. Silahlar teslim edilecek.
0: Belirli bir usulde,
1: evet,
0: tesellümler yapılacak.
1: Kayıt altına alınacak.
0: Burada tabii hangi silahlarla hangi suçların işlendiği meselesi var. Ama şunu da ben bir katkı olarak yapayım. Örgütün, terör örgütünün ciddi bir arşivi var.
1: Evet.
0: Yani kim hangi eylemi, hangi saldırıyı, hangi saatte, nerede, nasıl yaptı, bunun arşivini tutan bir örgüt var karşımızda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu arşivinde sanırım gündeme geleceğini söyleyebiliriz.
1: Önemli.
0: Teyitler alınacak.
1: Evet.
0: Yani bu süreçte çok fazla karalamalar, iftiralar olabilir. Zaten açıklamada onu vurguladılar. Sayın Abdullah Güler vurgulamıştı.
1: Evet.
0: Bu önemli bir şey. Çünkü herkes birbirine bu tür süreçlerde iftiralar da atabilir.
1: Tabii,
0: bunu da önleyici...
1: Yararlanıp yararlanmama da biraz ona bağlı.
0: Buradaki komisyonların hem mecliste oluşan bir siyasi komisyon aslında bu. Hem de bir de teknokrat komisyonu var.
1: Evet. Sonra mesele MGK'ya kadar geliyor. MGK bütün bu kurul raporlarını alacak, değerlendirecek. Hani MGK artık en üst düzey güvenlik birimimiz.
0: Evet.
1: Orada değerlendirecek. Orada alınan karar da yine resmi gazetede yayınlanacak. Bütün Türkiye'ye duyurulacak demektir. Ve süreç başlayacak. Bu gelene kadar zaten 7 aşama var. 8. aşama yasadan yararlanacaklar ilan edilecek. 6 aylık süre başlayacak.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi bir de arşiv meselesi gelirse hani MGK'nın ve bu kurulun tespitleri çok daha bambaşka bir şeye yol açabiliyor. Cezalar için infaz ertelemesi uygulanacak. Bu da belki yeni bir yasayı gündeme getirebilir. Ve en çok tartışılan meselelerden bir tanesi Öcalan ve örgüt yönetimi yararlanmayacak.
0: Evet. Şu anki metinle ilgili sizin kısa özetiniz bu. Tabii ben hukukçu değilim ama burada kamuoyunda en çok tartışılan mesele erteleme meselesi var.
1: Evet.
0: Yani bu bağlamda af değil.
1: Evet.
0: Onu söyleyelim. Bir erteleme söz konusu. Ve burada da suçların tanımları da çok net yapılmış durumda. Somut yapılmış durumda. Belki daha çok tartışılacak ama burada özellikle MGK kararı hem meclis hem teknik komisyonun olması aslında siyasetin şu mesajı vermek istediğini de gösteriyor bize. Bu bir devlet projesi.
1: Bu bir devlet projesi.
0: Paydaşlarıyla ve riskleri...
1: Unsurlara da bakınca devletin olmayan kurumu yok yani MGK'da.
0: Evet, yani riskleri de dağıtan bir anlayışla. Evet. Yani toplumsal tepkileri, refleksleri ister istemez kontrol etmek de kolay bir şey değil. Neticede 2 yıldır gündemde olan bir tartışma 1 Ekim 2024'ten 1 Ekim 2026'ya gidiyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu 2 yıllık kamuoyundaki tartışmalar... Toplumun terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi fakat buna rağmen İmralı ile ilgili hassasiyetleri neticede yelpazenin sağından soluna herkesi ilgilendiren bir süreç. Dolayısıyla meclisteki bu süreç kamuoyunu olabildiğince dikkate alarak, kamuoyunun hassasiyetlerini gözeterek kritik bir üslupla hazırlanmış görünüyor. Tabii hukukçular çok tartışır.
1: Evet.
0: Ona bir şey diyemem. Hani teknik olarak nereden baktığınıza bağlı ama siyaseten bu mesele Necdet Bey'in vurguladığı ifadeler önemli bence. Bölgede yaşanan gerilim Suriye ve Irak'taki olası riskler bu süreci hızlandırıyor ve Türkiye'de toplumsal katmanların önemli bir kısmını sürece dahil ediyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sizin öne bir devlet projesinden söz ediliyor ama tutumlar, endişeler farklı. Çünkü öyle ya da böyle Türkiye'nin yıllarına, gençlerine yani birçok yuvaya ateş düştü. Mücadele büyüktü. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama ben o rakamları telaffuz etmek istemem. Yani işte şu kadara mal oldu. Yani bir tane şehidin yanında hiçbir şeydir aslında o.
2: İnsan canlı.
1: Bunun fiyatı yok. Yani başka bir sürü hatadan ne paralar gidiyor? Hatalardan. Şunu söyleyeceğim esas. Uzunca bir süreç. Doğru anlatıldı mı? Çünkü komisyondan sonra sanki ya yeterince bu kamuoyu desteği yokmuş gibi bir hava mı doğdu? Bize mi öyle geliyor? Yani mesela Bahçeli'nin çok net tutumu, imzalar... Yani AK Parti bir file bile yok yani file demek istemem ama bir eksik bile yok tam kadro. MHP sürecin arkasında. CHP tereddütsüz destek veriyor. Ama öyle bir hava var ki mesela hemen size de bunu hatırlatayım. Kandil'den de bir açıklama var. Süreçten memnuniyet duyduklarını anlatıyorlar uzun uzun. Şöyle bir cümle eleştirmişler içine açıklamanın. Süreci Abdullah Öcalan koordine ederse başarıya ulaşır. Sanki istemiyorlarmış havası da doğuruyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi hakikaten de biz bu süreci niye yaşıyoruz? Niye şimdi yaşıyoruz? Çünkü herkesi 2 yıl önce MHP'nin çıkışı, Devlet Bahçeli'nin çıkışı şaşırtmıştı. Bu nasıl olabildi diye. Neden şimdi diye o zaman sorulmuştu. Tabii elimizde o zaman biz fanilerin diyelim istihbarat bilgileri vesaire olmadığı için her ne kadar bölgeyi açık kaynaklardan izlesek de bugünü görmüyorduk. Yani biz zifiri karanlıkta analiz yapmaya çalışıyorduk. Ve hakikaten de o zaman nedenin cevabı olarak uluslararası gelişmeleri daha çok görmeye ben de meyilliydim. Ve öyle de çıktı. Şimdi Irak'ta hakikaten de bu 30 Eylül tarihi çok kritik. Irak sadece silahlı örgütlerin tümünü, devlet dışı aktörlerin tümünü tasfiye etmek hedefinin önüne koymakla kalmıyor. Ki bunların arasında PKK birinci aktör de değil tabii. Orada Haşdi Şabi ve ilintili örgütler asıl İran'la alakalı evet. oldukları için tabii önemliler ve Irak'ı destabilize ettikleri için. Ama onun dışında tabii ki işin içinde PKK da var ve ilintili yapılar da var. Irak bir anlamda 2003 o Amerikan işgali dönemini kapatıyor. Saddam sonrasındaki o zaman dilimi yani geçen, bugüne kadar geçen, ondan sonra gerçekten egemen bir devlet olmak için bütün kayıt dışı silah, kayıt dışı işte ne varsa bu örgütlerin finans kaynakları, yapıları, her şeyi sıfırlamaya çalışıyor. Evet. Bu tabii çok ileri bir hedef. Yani Türkiye'de bir PKK var, orada kaç tane örgüt var ve de üstelik de bil fiil İran'ın desteklediği.
1: Uzun zamanda orada bir başıbozukluk da var yani.
2: Tabii İran'ın ana damarlarından bir tanesi olan
1: İran,
2: dış damarlarından.
1: İran, İsrail, Amerika.
2: Tabii. Haşdi Şabi'nin bir kere tamamen silahsızlanması İran için çok başka bir nokta elbette. Ki İran, Irak Savaşı var vesaire, orada başka bir tarih de var tabii. Ya başka bir Sünni Şii vesaire evet. bütün o dengeler. Arap. Şimdi bu olurken bunun olacağı adım adım gelen bir durumdu.
1: Suriye var.
2: Tabii ki Suriye'de de ayrı gelişmeler var. Suriye'nin de egemen bir devlet haline gelmesi, oradaki silahlı yapıların da tasfiye ediliyor olması. Ya bu bölgeyi bir nevi aslında kentsel dönüşümden geçiyor gibi düşünebiliriz. O hem bu sadece işte Amerika'nın planları, onun planları, bunun planları diyemeyiz. Yani bu bölgenin kendisinin de Irak'ın, Bağdat'ın hakim olmak istemesi, işte Şam'ın hakim olmak istemesi ülkeye, bunlar da var. Yani bu sadece dışarıdan programlanan bir şey gibi bakılamaz. Ama ne olursa olsun kentsel dönüşüm ve o genel olarak aslında metropolleşme diyelim, sadece kentsel dönüşüm değil. Nasıl bir
1: kentsel dönüşüm şurasından anlatıyoruz. Daha güvenli bir yaşam.
2: Daha güvenli yaşam gerektirdiği şartların, ekosistemin diyelim. Burada da siyasi ve sosyolojik, ekonomik bütün ekosistemler. Çünkü enerji kaynakları buradan tabii ki rotaları geçecek, yeni rotalar oluşturulacak vesaire. Bütün bunların olduğu, olacağı bir dönemde Irak'ta da hakikaten o egemenlik ve Suriye'de önem kazanıyor. Bunlar olurken şimdi tabii Irak'ta örgüt tasfiye edilince ne olacak? Hadi Suriye'de işte bir kısım katıldı orduya vesaire diyelim YPG ile ilgili. Orada bir kendi içinde Suriye çözüm buluyor diyelim. Ama öbür tarafta ne olacak? Çünkü orada işte tabii ki PKK'da Türkiye vatandaşları var vesaire. Onlar Irak'ta mı kalacak? Buraya mı geri dönecekler? Bir şey yapılması gerekiyordu.
1: Evet.
2: Fakat burada meclisin yapabileceği aslında tabii şimdi başkanlık sisteminde olduğumuz için Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği yürütmenin güçlü olması ve yasamayla aslında birbirinin içine iç içe geçen bir durum da var. Meclisin yapabileceği yasama da daha sembolik. Burada yürütmeyi zaten tasarının yasa

0: tasarısının, çerçeve yasasının,
1: teklifin
0: ve bütün bu sürecin ana fikri de o. Cumhurbaşkanlığının kontrolünde yürüttüğü adım adım, yani bir anda biz böyle büyük geri dönüşler, bir aftı falan bunları görmeyeceğiz. Çok münavebeli olarak işte orada örgüt ne yapıyor? İşte verilecek isimler, onların kontrolden geçmesiydi vesaireydi. Her adımda karşılıklı tarafların birbirini yoklayacağı ve güven sınırlarının test edileceği bir dönem geliyor.
1: Evet.
0: Fakat burada meclisin rolü daha çok toplumsallaşmasını sağlamak olabilirdi. Fakat Türkiye'de tabii çok kutuplaşmış bir siyasi sistemdeyiz. Çok aşırı derecede yapı öyle bir evrildi ki, siyasi ve sosyolojik yapı, çok kutuplaşma var. O yüzden birinin ak dediğine diğeri kara diyecek vesaire, birbirini zaten anlamaya, duymaya çok açık bir noktada değiliz. Farklı siyasi görüşteki kitleler, gruplar, herkes. Bu da çok netameli bir konu. Anlatması da zor. Normalde olması gereken elbette topluma çok daha fazla anlatılması, toplumun her noktada daha fazla rızası alınmasıydı. Fakat onu yapabilecek bir noktasında değil Türkiye. O kutuplaşma dolayısıyla. Öyle olunca da çok fazla ön yargı var. Ne olduğuna dair. Siz istediğiniz kadar Öcalan serbest kalmayacak diyeyim. Önemli bir kitle için bu, evet, Öcalan serbest kalacak. Ya, kafada o kodlanmış durumda. Ha, bu aslında rasyonel olarak baktığınızda zaten Öcalan'ın kendisi serbest kalmak istemiyor bir. Çok fazla, çünkü güvenlik meselesi olarak.
1: Evet.
0: Ya, bu saatten sonra da, bu yaştan sonra da oradan oraya gezecek, şunu bunu değil. Ve İmralı dışında da güvenliği sağlamaz. Ha, ne olacak? En baştan beri bunu söylüyorduk zaten. Koşulları esneyecek. Daha çok oraya gelip giden olacak. Röportajları görülecek. Daha çok ekranlarda yüzü gözükecek. Bu da zor bu toplum için. Çünkü %95'in, ki bunun arasında Kürtler de dahil, ciddi bir taassubu var. Çok ciddi bir ön yargısı var. Bunu kırmak zaten zordu. O kutuplaşma ikliminde biz bunu yaşadığımız için arka planını.
1: Evet.
0: Çok da fazla bu zaten gerçekleşmedi. Tam tersi, zaten negatif bakanlar çok daha da negatif bakmaya başladılar. O yüzden bu süreç, dediğim gibi, yani zor bir süreç. Keşke çok daha fazla ortaklaşılarak yapılabilseydi. Çünkü bu bir barış süreci değil aslında. Bunu en baştan da böyle sürekli çok romantize edilmeye çalışıyor.
1: Bir örgüt kendini lağvediyor sonuç itibariyle.
0: O farklı bir şey. Örgütün lağvetmesi farklı. Feshetmesi farklı. Bu demek değildir ki farklı biçimlerde çıkmayacak. Çıkmak isteyenler olmayacak. Veyahut da işte biz önümüzdeki dönemde, bana kalırsa, şimdi Irak'ta mesela geçen hafta çok ciddi bir terörle mücadele yasası geçti. Türkiye'de de terörle mücadele yasalarında ben gevşememi beklemiyorum. Tam tersi, daha sertleşmesini bekliyorum. Ki o kontrolü sağlanmak isteyecek sürekli olarak. Bir o şüphe ve güvensizlik içinde ilerlediği için konular, ister istemez bunlar olacak. Son şunu söyleyeyim. Sonuçta siz istediğiniz kadar yasa yapabilirsiniz. Meclisten bugün işte büyük tartışmalar yaşıyoruz, yaşayacağız. Evet dedi, demedi. O hayır dedi. Siz yani barış istemiyorsun. Sen işte savaş mı istiyorsun? Sen Kürtleri sevmiyorsun. O ayrımcı, bu Türkleri geride bıraktınız. İşte o bebek katili, bu bilmem. Böyle bir şey içinde biz bir sürü şeyi tartışacağız. Gene insanlar birbirini yıpratacaklar. Gene çok kutuplaşmalar yaşanacak. Ama son kertede gerçekten bir yasayı veyahut da bu süreci taşıyacak olan toplumdur. Çünkü birileri döndüğünde silah bırakıp da bu topluma dönecekler. O toplum içinde var olacaklar ve yaşayacaklar. Onların yaşayacakları da, toplumun onlarla beraber yaşayacağı da, bu hepimizin konusu. Ve bunu beraber yaratmamız gerekiyordu. O yüzden dünyada ki barış süreçlerinde çok fazla işin bu psikolojik kısmı sürekli böyle bir oluşturmaya çalışılıyor. En ağır kısım o ve buna yıllar harcanıyor.
1: Peki.
0: Bu emek bizde harcanmadı. Biraz o yüzden onun sıkıntısını görüyorum ben bütün bu süreçte.
1: Peki. İhsan Bey, yasanın çıkmasını gerçekten samimiyetle isteyenler, sesi pek çıkmayanlar gibi, onlar o kadar yüksekten konuşmuyorlar ama istemeyenler net bir şekilde karşı çıktıklarını söylüyorlar. Bir yandan da gizli istemeyenler var sanki. Siz nasıl okuyorsunuz? İşte meclis süreci var. Sonra komisyon. Komisyonu gördük hep beraber. Yarın da genel kurula geliyor. Nasıl okuyorsunuz bu geçen süreci?
2: Ya aslında iki cepheli bir okuma yapılabilir. Öncelikli olarak aslında toplumsal kanaati bir bakıma siyasilerin kanaati belirliyor. Yani bir partinin genel başkanı ya da yönetimi bir konuyla alakalı bir görüş serdettiği zaman onun kitlesi %90 oranında ona göre şekilleniyor. Diğer taraftan siyasette toplumsal beklentilere göre şekilleniyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok yasa, birçok mesele gündeme gelmiştir ve ya iktidar kanadı bir tarafta olmuştur, muhalefet kanadı bir tarafta olmuştur. Şimdi tabloya baktığınız zaman neredeyse yani bir Çekinser hariç, yani yeni partinin durumu hariç, mecliste taraf olmayan parti yok gibi. Ben çok önemli bir ayrıntıyı araştırmalarda takip etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi sürece katılmadan önce kamuoyu desteği İYİ Parti kadardı. Sürece katıldıktan sonra bir anda 15-20 puan iyileşme oldu şeydi. Yani demek ki burada parti temsilcilerinin, kanaat önderlerinin tutumu toplumu etkiliyor. Diğer taraftan da şöyle, aslında çözüm sürecine bakacak olursanız tamam, yani tepede problemli, arızalı çok mesele vardı ama tabanla alakalı da yani işte millet çıktı, şeyler, sanatçılar, kanaat önderleri, siyasiler, akademisyenler gitti, toplumu anlattılar. Şimdi gelinen noktada bir defa konunun muhalifi olan parti çok sınırlı. Elbette ki yani şimdi geriye dönük baktığınız zaman 50 yıllık bir problem ve onlarca acı var, onlarca hikaye var. Şu olsaydı mesela, sadece bir iktidar projesi olsaydı karşıtlık kolay olurdu. Ama dikkat ederseniz yani DEM Parti muhalefette bugün. İşte Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette, Yeni Yol muhalefeti temsil ediyor ama imzası olmayan parti yok gibi. Bu meselenin de yani şöyle, toplumsal rızayı da %100 oluşturma şansınız yoktur yani.
1: Evet. Öyle karşı, kritik bir konuda.
2: Ya yani o öyle şartlı insanlar var ki yani siyaseten de buna inanmış. Ya bir kısım insanlar şöyle doğrudan şuna inanıyor. Ya kardeşim, bu terör örgütü memleketin başına bu kadar bela açtı. Bu olmamalı. Ama bu olmamalı dediğiniz zaman çözümünüz ne diye sorarsanız, yani o farklı, yani daha çok güvenlik eksenli ifadeler kullanılıyor. Şimdi Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Baktığınız zaman bir, devlet olarak güçlendi. İki, kendi istikrarını sağlayan ülke bölgenin istikrarı için adımlar atıyor. Şimdi şöyle küçük bir hikaye gibi duruyor ama mesela Suriye'nin üniter devlet yapısına kavuşmasında terörist Türkiye meselesi nereden baksanız %50 oranında etkili oldu. Yani şöyle düşünün, bir devlet üniter devlet yapısına geçmek istiyor. Kendi ordusu var, kendi teşekkülü var. Diğer tarafta da karşısındaki örgütlü yapı kurucusu tarafından feshedilmiş bir yapı. Hani manevi motivasyon açısından bakın.
1: Evet.
2: Yani şöyle bir beklenti de vardı, acaba PKK kendini feshederken işte Suriye'de yeniden doğabilir. Bu olmuyor yani. Bir yerde ideolojinin, inancınızı kaybetmişseniz orada yeniden var olamazsınız. Hatta devamı nasıl geldi? Suriye'de bir üniter devlet yapısının teşekkül etmesi, özellikle bu PYD efsanesinin çökmesi, ABD'yi ve İsrail'i de ellerinde bir malzeme kalmadı ki İran üzerine sürsünler. Eğer o Heyula devam etmiş olsaydı, 40 bin kişilik kor bir ordu, 80 kayıtlı asker, derdi ki hazır yani, İsrail'de bile bu kadar asker yoktur, ben bunu İran üzerine sürebilirim. Diğer taraftan Türkiye bir, Suriye'nin istikrarını merkeze aldı. İki, Irak'ın istikrarını merkeze aldı. Şimdi Irak'ta bir, Irak bir nüfuz alanı. ABD'nin nüfuzu var, İran'ın nüfuzu var, Türkiye'nin nüfuzu var. Türkiye'nin enteresan bir tutumu var. Dün Sayın Hakan Fidan çok enteresan bir ifade kullandı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar yıllık tecrübesiyle dedi, bir devlet başkanıyla oturduğu zaman bölgenin geleceğiyle alakalı, ülke, dünyanın geleceğiyle alakalı onlara diyor ki, ben şu kadar yıllık tecrübemde edindiğim kanaatlerim bu. Diyor ki, bu kanaatler aslında sadece Türkiye için değil, ilgili ülkeler için de makul kanaatler. Ve burada da bir özdeşleşme oluyor. Yani işte Suudi Arabistan'ın bir sorunu varsa, işte Kuveyt'in bir sorunu varsa ya da Irak'ın ki çok sorunu var. Ha, burada biraz da şöyle, yani Irak için de bir fırsat var. İran biraz kendiyle meşgulken Irak kendini toparlayabilir. Bence bu 30 Eylül'ün apar topar gelmesi de bundan. Bir, Türkiye ekonomik olarak güçlendi. İki, bölgede bir nüfuz alanı oluşturdu. İki, dünyada her şey kökten değişiyor. Yani küresel büyük aktörler artık tek başına her yeri çekip çevirmeye yetmiyorlar. Mesela şey bile, Suudi Arabistan, Türkiye, Pakistan arasında yapılan Mekke Anlaşması'nda bile şunu söylüyorlar. Yani ABD'ye karşı değil, belki de onun gücünün yetmediği alanlar, bu ABD namı hesabına yapılan bir şey değil. Ama her ülkenin kendi güvenliğini sağlaması muhtemeldir ki onlar için de kötü bir şey değildir. Evet. Şimdi gelinen noktada teker teker bütün vatandaşların rızası alınamaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde zaten bu kadar geniş bu mutabakatın oluşması süreç içinde büyük bir şans bence. Hükümet için de bir şans. Fakat dikkat ederseniz mesela iktidar tarafı başından beri çok dikkatli bir ifade kullandı. Bu bir devlet projesi dedi. Evet. Neden devlet projesi dediler? Eğer siyasi proje olsaydı Necdet Bey'in projesine ben karşı çıkacaktım. Bir başkasının karşı çıkacaktı. Ha, devlet projesi ne demektir? Vatandaşın hakkını, hukukunu gözeten, adalete riayet eden, hakkaniyetli, bir çıkar ya da siyasi çıkar gütmeyen, yani çerçeveyi de böyle oluşturdular. Gelinen noktada ben elbette ki yani komisyonda olduğu gibi mecliste de tartışmalar olabilir. Sadece şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir siyasi parti %5'lik oyunu %6'ya çıkarmak için bu kadar çaba sarf etmesin. Şöyle oluyor, mevzu tartışılmanın dışında kaldığı zaman o oylar tekrar gidiyor. Yani şöyle olabilir, mesela önümüzdeki birkaç ay içerisinde Zafer Partisi'nin ve İyi Partisi'nin oyları yükselebilir ki İyi Parti yeni partiye de oy kaybediyor. Varsayalım ki 5 puanını 7'ye çıkardı. Zafer 3 puanını 5 puan yaptı. Bunlar kalıcı şeyler değil. Yarın bu süreç olumlu gittiği zaman bir de mesela var olanın alternatifi nedir? Bence yoktur. PKK açısından da yok. DEM Parti açısından da yok. Devlet açısından da yok. Bu gelinen nokta olağanüstü derecede çerçevelenmiş, makul, küresel konjüktüre uygun. Bir de yani şeyde çözüm sürecinde aslında ortaklarımız vardı. Küresel güçler, evet, sürecinin ortağıydı. %100 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönettiği milli bir proje. 2, devlet projesi. 3, karşıt gruplar çok az ki iyi ki öyle yani. Bu iş bence makul bir şekilde sona erer. Fakat demin şuna çalışması lazım bir an önce. Bugüne kadar öyle ya da böyle bir terör örgütünün gölgesinde siyaset yapmak zorunda kalan ya da isteyen bir grup vardı. Ezelden Türkiye'lileşme ve Türkiye politikasına kafa yorup İzmir'le alakalı kanaatlerini, Ankara'yla alakalı kanaatlerini, Akdeniz'le alakalı ne düşünüyorlar? Ya bugüne kadar hatırlayın ya da herkes hafızasını yoklasın. Bölgenin geri kalmışlığıyla alakalı demin bir gündem olmadı. Oradaki çocukların eğitim eksikliğiyle alakalı da bir gündem olmadı.
1: Çok iyimser
2: ya da bölgesel farklarla alakalı da bir kanaat olmadı.
0: Ben de çok
2: şöyledir, şu olabilir. Hani biz bu işin olmasını istemiyoruz.
1: Yok yok, o anlamda demedim yani.
2: Yani şey için de, dem için söylüyorum.
1: Evet evet, yani yeni sürecin deme çok bu anlamda olanak verip vermeyeceğinden emin değilim.
2: Yani şöyle, ya bazen olana insanlar kendileri de oluşturabilirler. Yani şöyle.
1: Abi, bu arada onu da hatırlatalım. Demirtaş'ın da meclise bir mektubu var. Teşekkür ediyor. Süreç dolayısıyla.
3: Önemli mektup.
1: Evet.
2: Belki şöyle olabilir. Uzun vadede DEM içerisinde bir siyasal aktör tartışması gündeme gelebilir.
1: Onların da kongresine
2: nihayetinde
1: taşıyor.
2: Nihayetinde şöyledir. Her mesela Soğuk Savaş'ın bir paradigması vardır. Soğuk Savaş sonrasının bir paradigması vardır. Şimdi bu Soğuk Savaş sonrası tekrar bir dünyanın yeniden yapılandığı bir dönem ki bence bütün partiler muhtemelen meselelerini kökten çalışacaklar. Yani şu an devlet baktığınız zaman dünyadaki gelişmeleri olağanüstü derecede ayak uyduruyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncülük yapıyor. Evet. Fakat siyasi partilerin de teker teker bu yeni durumu ele alıp kendi durumlarını bir resetlemesi lazım gelir. Yeni parti burada bence...
1: Yeni parti konuşacağız uzun uzun.
2: Yol ayrımında bence konuşmaya değer diye düşünüyorum.
1: Zaten Çağatay Bey'e onu soracaktım. Şimdi buyurun. Aşağı yukarı bütün partilerin tutum belli. Ama yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel de başında aslında sanki sürece destek vereceklerini söyledi. Son gelen bilgiler, işte iki milletvekili hayır oyu kullanacağını resmen duyurdu. Bir Muğla milletvekili, bir de Cemal Enginyurt. Ordu mebusu, değil mi? Hı hı. Ordu mebusu. Sayın Cemal Enginyurt da hayır oyu kullanacağını söyledi. Şöyle bir kulis bilgisi, Özgür Özel'in son kertede gruptaki milletvekillerini serbest bırakacağı. Yani bütünüyle grup kararı almak yerine milletvekilleri hür iradeleriyle rey versinler diyeceği söyleniyor. Yeni partinin bu çerçeve esasıyla ilgili tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi bu yeni partiye geçmeden önce ben de bu ilk turdaki soruyla ilgili kısa bir değerlendirme yapayım. Tabii şimdi diğer konuklarımız biraz dış politika kısmına çok ağırlık yaptı. ağırlık verdiler. Doğrudur. Dış politika burada bir etkendir ama artık günümüzde

0: siyaseti iç politika ve dış politika olarak bizim ayırmamız çok çok güçtür ve iç politika ile dış politikanın sürekli bir etkileşim halinde olduğu zaten uluslararası bütün yapılan yayınlarda da gösterilen bir bulgudur. Şimdi bunun da en temel sebeplerinden yani göstergelerinden bir tanesi de şunu da değerlendirebiliriz. Bizim komisyonumuzun adı neydi? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi. Evet. Mesela bakın şu isimde hiçbir dış politika atfı yok. İçeride bir dayanışma halinde olmamız lazım. İçeride bir kardeşlik halinde olmamız lazım. İçeride demokrasimizi güçlendirmemiz lazım. Bunlar hep iç politika ile ilgili meseleler. Evet. Ya da şu andaki yasa tasarısının, çerçeve yasanın başlığı ne? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye katkı çerçeve yasası. Bakın bu da dış politika ile alakalı değil. Evet. Dolayısıyla iç politika kısmı da var, dış politika kısmı da var. Bir de sürece karşı ön yargılı olma konusunda ki argümanlara şöyle katılmıyorum. Ön yargı kısmına katılmıyorum çünkü ön yargı sebepsiz olur. Daha önce bu sürecin benzerleri Türkiye'de yaşandı ve ne yazık ki başarısız bir şekilde hatta kimi zaman şiddet daha da yoğunlaşacak bir şekilde sonuçlandı. Bu konularda da hafızalar daha taze ve bu geçmiş deneyimler de yok sayılmasını kimsenin beklememesi gerekiyor. Bir diğer konu da bu neyi çözmeye çalışan bir süreç? Kürt sorununu çözmeye çalışan bir süreç. İşte daha önce de belirttiniz. Peki Kürt sorunu nedir diye biz bugünkü aktörlerin tanımlarına baktığımız zaman siyasi partilerin, dört tane siyasi partiye baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem Özgür Özel Genel Başkanlığı döneminde bu komisyon raporu öncesinde partilerin kamuoyuna deklare ettiği raporlarda dördünün de çok farklı yerlerden baktığını görüyoruz soruna. DEM'in talepleri, sorunu tanımlaması bambaşka. Lozan Anlaşması'na, bunun bir kimlik inkarı sorunu olmasına gidiyor. Bu yaklaşım Milliyetçi Hareket Partisi tarafından süreci provoke eden bir yaklaşım olarak evet. değerlendirilip bunun bir terör sorunu ve 1980 sonrasında özellikle dış mihraklar tarafından Türkiye'nin zayıflatılması amacıyla kurulan bir örgüt olarak görülüyor. Şimdi burada çok çok temel farklılıklar var. Bu farklılıkları da göz ardı ederek sürecin böyle çok sağlıklı işleyebileceğine dair ya niye bu süreç gayet sağlıklı işleyebilir diye bir yorum yaptığınız zaman insanlarda olarak peki bu farklılıklar ne olacak? Bunu bir zaman içerisinde görmemiz lazım, ihtiyatlı olmamız lazım argümanı burada daha bir anlam kazanan bir yere geliyor diye düşünüyorum.
1: Bir de bu silahsızlanma süreci. Şimdi Kürt meselesinin çözümüyle ilgili zaten iktidar tarafı da MHP'de bu böyle bir şey iddiada bulunmuyorlar. Bu vehmedilen, sürece atfedilen bir şey. Bu terörsüz Türkiye diye başından beri özellikle böyle söylendi. Yani bu PKK'nın silahsızlanması.
0: Şimdi ben bitireyim.
1: Ayrı bir konu evet. O yüzden.
0: PKK'nın şimdi konu sadece şu andaki yasa tasarısı PKK'nın zaten bu teklif. Komisyon raporunun pardon kanun teklifi komisyon raporunun 6. bölümünde belirtilen hukuki düzenlemeyle ilgili bir yapılan adım. Yani aslında burada herhangi bir söz konusu çok önemli bir değişiklik yok. Burada kendini fesheden bir örgüt var. Evet. Bu örgütün üyeleriyle ilgili nasıl bir işlem yapılacak? Silahlar ne olacak? Şimdi süreç bu. Bu çerçeve yasa tasarısı bunu düzenliyor. 9 maddelik evet. bir tasarıdan bahsediyoruz. Bunun arkasından ne gelecek sorusu var insanların kafasında. Çünkü bu burada biterse insan beyin söylediği gibi belirli bir zaman sonra 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra hiçbir değişiklik yapılmazsa ve bu süreç PKK'nın kendini feshetmesi, herhangi bir sorun yaşanmadan bölgedeki bütün terörün sona ermesi ile sonuçlanırsa zaten dediğiniz gibi olumsuz görüşler yavaş yavaş olumluya dönecektir. Ancak daha sonra tamam hadi biz de buna imza verdik. Peki terör örgütü kendini feshetti. Peki hani mesela komisyon raporunda 8. 7. bölümde demokratikleşme adımları vardı. Bu demokratikleşme adımları kapsamında atılacak adımlar ne zaman atılmaya başlanacak? İşte yine çok klasik olduğu söylenen ama çok önemli konular olan DEM Parti açısından, DEM Parti'nin varlık sebebi işte Türkiyeleşemiyor. DEM Parti'nin varlık sebebi olarak kendisini Kürt sorunu olarak görüyor. Bunu tanımladığınız zaman 66. madde, 42. madde bunlar devreye giriyor. Bunlarla ilgili bir adım atılmazsa o zaman DEM Parti mesela bunu seçmende nasıl anlatacak? DEM Parti o zaman mesela süreçten biraz geri çekilebilir. Dolayısıyla buna zamana bir bakmak lazım. Bırakmak lazım. Ama şu andaki yasa tasarısı tabii bir adım. Bazı problemler var. Anayasaya aykırılık iddiaları var.

0: var. Şartlı genel af ve şartlı özel af olarak değerlendirilebilecek kısımlar var. Çünkü özellikle özel af kısmı mesela cezası kesinleşen mahkumların infazının azaltılması. Bu özel af. Yani bunun Anayasa Mahkemesi de bu şekilde tanımlandırıyor zaten bunu. Hani bunlar da değerlendirmeler ama tabii çok detayına da girmeyeyim. Şimdi onları sadece böyle kısa kısa söyleyeyim hani görüşümü belirtmek için. Bir de şu var, dış politika kısmında tabii ki de herkes ister terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ve hatta terörsüz savaşsız dünya, kim istemez. Irak önemli, Suriye önemli fakat tabii bu devletlerin de ne kadar kapasiteleri var bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Yani YPG ile Şara Merkezi Yönetim Suriye kaç tane anlaşma yaptı? Mesela Suriye'de şu anda anayasa yapım süreci ne durumda? Herhangi ciddi adımlar atılamıyor. Oradaki yapıların da devlet kapasitesi ne durumda? Bunlar da zaman içerisinde. Umarım olur. Umarım o YPG'nin ayrı tümenler halinde değil de bir entegrasyonu sağlanır. Aynı şekilde Tavgari Azadi gibi Irak'taki yapılanmalar silahı bırakır, sona erer. 30 Eylül'e kadar bunlar yapılır, denetimleri yapılabilir. PEJAK yapılanmaları vesaire tabii bunları isteriz. Ama bunları zaman içerisinde bir görmek lazım. Peki. Tabii bu bağlamda da aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun da orada işte biz bunu tespit edeceğiz dediği zaman da orada da yine önemli konulardan bir tanesi, zaman alacak konulardan bir tanesi bence. Şimdi ifade şu şekilde çerçeve yasa tasarısında KCK ve PKK terör örgütü ve bunlarla bağlantılı olan tüm gruplar dendiği için. Bu tabii Suriye, Irak ve İran'daki yapılanmalarda bence bunun içerisinde bir kısmı var.
1: Şöyle psikolojik olarak İran'ı kapsar da bence İran bizim meselemizin dışında.
0: Ama şimdi orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakış açısı orada önemli. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu terör örgütü olarak kendini feshetmiş ve kendi terör örgütü listesinden çıkartmış bir yapı. Milli Güvenlik Kurulu buna karar verecek çünkü. Evet. Bu zaman alabilir. Yani bu zaman alır. Ve sizin de dediğiniz gibi yürürlüğe girdikten sonra da hemen işte bugünden ertelemeler vesaireler olmayacak. O kararın yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı'yla...
2: Ve o kurulların raporlarına...
0: Tabii orada şey de var mesela bakılarak. MGK kararları tabii burada anayasal hani aykırılık iddiası bulunanların söylediği hususlardan bir tanesi şu. MGK kararları tavsiye niteliğindedir. Evet. Hukuki sonuç doğurmazlar. Ama burada tabii şu var. Mesela ben onu çok güçlü bir argüman olarak görmüyorum. Sonuçta MGK kararı Cumhurbaşkanı'na yürütmeye bir tavsiye ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla resmi gazetede yayınlandığı tabii. için o kadar çok anayasaya aykırılık olur mu çok emin değilim açıkçası. Ama bunu aykırı olduğunu söyleyen arkadaşlar, meslektaşlarımız da var. Yeni sorunuza gelecek olursam, bunları da söylemem lazımdı. Yeni partiyle ilgili, şimdi siyasi partilerin
2: konumları... Yani bir çelişkili bir tutum var,
0: var
2: mı?
0: Var, çok o var. Şimdi siyasi partilerin konumları değişebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007'deki konumuyla bugünkü konumu farklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ile bugünküyle o günkü konuları farklıdır. Siyasi partiler değişebilir.
2: İsterseniz bir özel sesini de hatırlatayım da.
0: Tabii.
2: Öncesinde yeni parti genel başkanı, ana muhalefet lideri Özgür Özel. Tabii. Bakın ne demişti?
3: Orada herkes imza attı bunun altına. İmza namustur. Şimdi biz imzamızın arkasındayız. Görüyorsunuz. Tüm kötülüklere rağmen arkasındayız. Tüm zulümlere rağmen arkasındayız. Biz bu ülkede bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için bu ülkede Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden bir damla yaş akmasın diye bu kadar zorluğa ve bile bile bizi zorla bu işin karşısına itmeye çalışmalarına rağmen çok doğru bir yerde bu işin arkasındayız. Tayyip Bey'in buraya yolladığı arkadaşlar onun adına gelmiş, partisi adına gelmiş, burada oturmuş, onun adına imza atmış, namusunu ortaya koymuşsa Anadolu'da böyle biliyor muyuz arkadaşlar? İmza namus mu? Bütün seçmenlere soruyorum. O zaman işte kayyumlar da iade edilecek, demokratikleşme adımları da atılacak, Can Atalay da çıkacak gelecek, hakkında anayasa ayın kararı olanlar da çıkacak gelecek, Selahattin Demirtaş da çıkacak, siyasi tutuklular çıkacak.
2: Evet. Başından açıklaması böyleydi. Hı hı.
0: Şimdi burada şu var, siyasi partiler değişebilir ama değiştikten sonra önemli olan o değişimi anlatmaları, değiştiklerine dair tutarlı bir davranış izlemeleri gerekir. Ha buna seçmen ikna olur, ikna olmaz o ayrı bir konu. Bu bağlamda da İhsan Bey'in şu yorumuna da biraz kısmen katıldım, kısmen katılmadım. Seçmenin %90'ının lidere göre pozisyon aldığı o seçmenimizi çok pasif bir konuma düşüren bir argüman.
1: Dediğiniz gibi yani seçmen de şeyi etkiler.
0: Seçmen de etkiler ama hani etkiler. Şey diye ifade kullandığınızı hatırlıyorum. Siyasi parti liderleri seçmenleri etkileme oranı %90'lar seviyesi, 90 seviyesinde gibi.
1: Partiye göre değişiyor.
0: Partiye göre değişiyor. Bu seçmenimizin iradesini, halkımızın iradesini, yani vatandaşın iradesini, sorgulama yeteneğini biraz bence örseleyen bir açıklama. Bununla ilgili siyaset bilimde çok çalışma vardır.

0: seçmenler mi partileri takip eder, partiler mi seçmenleri takip eder diye. İkisi de. Bu ikisi de vardır. Bunun ama böyle %90-10 gibi oran, o biraz bana fazla geldi. İkisi yani de vardır. Daha yakın oranlardır yani, birbirine.
1: AK Parti'nin, MHP'nin ve DEM'in %85 desteği var sürece. Bu demek ki.
0: Yani. Ama mesela dediğiniz gibi mesela AK Parti'de Erdoğan liderliğinin orada ciddi bir ikna gücü olduğunu söyleyebilirim. Mesela bunu CHP ve Yeni Parti seçmeni için söyleyemem. Bunda yani bu da görülüyor. Zaten çalışmalarda da görünen bir şey. Neyse, şundan dolayı söyledim. Siyasi partiler değişebilir ve değiştikten sonra argümanlarını güçlü bir şekilde anlatır. İkna ederler etmezler, o ayrı bir konu. Ama tutarlılık önemlidir. Şimdi mesela pozisyonlarından bağımsız, benim şahsi görüşümden bağımsız.
2: Yeni Adalet Parti ve değişecek Kalkınma kadar Partisi, uzun ömürlü olmadı.
0: Şöyle yani. Adalet ve Kalkınma Partisi pozisyonunu aldı ve anlatıyor. Milliyetçi Hareket Partisi çok zıt bir pozisyon 2024'te hepimizin çok söylediği. Ama o günden beri devam eden bir pozisyonu var, tutarlılık var. İyi Parti sürece başından beri karşı, tutarlılık var. Desteklersiniz, desteklemezsiniz ama tutarlılığı var. Şimdi Yeni Parti'de şöyle bir kafa karışıklığı var. Kürt sorununu raporunda diyor ki bu Türkiye'deki demokratikleşme sorununun bir parçasıdır. Evet. Bu şekilde görüyor. Ve Türkiye'de demokratik siyasal rejimin özelliklerinin bu kadar örselendiği bir dönemde bu sorun tek başına ele alınmaz diyor. Bu topyekün bir şekilde çözülmesi gerekir diyor. O zaman şunu demeniz lazım aslında. Biz bu sorunu topyekün ele alıncaya kadar biz bunun dışındayız demeniz lazım. Söylemenizi anlatabilir mi? Tutarlılık açısından. Yani şunu demeniz lazım. Biz ana muhalefetiz ve Türkiye'deki demokratik siyasal rejimin gerilemesinin, onların gözünden söylüyorum, gerilemesinin temel sebep olarak da hükümeti görüyoruz. Bu hükümetin Türkiye'ye demokrasi getireceğine inanmıyoruz. Biz de bu sebeple bu hükümetin başlattığı ya da bu hükümetin içinde bulunduğu bir projenin demokrasi getireceğine inanmadığımız için ve demokrasisiz de bu sorunun çözüleceğine inanmadığımız için biz bu sürecin dışında olmamız gerekiyor demeleri daha mantıklı olabilirdi. Evet, ama hem demokrasi çok zayıflıyor, bize karşı baskı var, işte bizim belediye başkanlarımız atılıyor vesaire dedikten sonra diğer taraftan da işte biraz sosyal demokrat kimliğin, yeni sol kimliğin öne çıkmasıyla ya da belki seçimde bizim DEM seçmeniyle de biraz şöyle bir dirsek temaslı olmamız kaygısıyla biz bu süreçte destek oluyoruz ama aslında bir taraftan da durum böyle. Yani demokrasimiz de çok zayıflıyor dediğiniz zaman burada o zaman kendi seçmeni şunu soruyor. Ya madem karşısın ve bu yasada çıkıyor zaten. Yani senin 91 milletvekili olman alanı da çıkacak. 360 da sağlanabilir. O zaman neden sen burada bir pozisyon belirlemiyorsun? Net olmuyorsun. Destekle ya da destekleme, güçlüdür. Bu bağlamda bir ikircilik var ve bu bağlamda bir kafa karışıklığı var. Ki zaten bu kafa karışıklığı işte parti içerisinde şöyle yansıyor. Mesela siz Cemal Bey'in ve Muğla Milletvekili'nin ismini söylediniz. Şeyi de merak ediyorum mesela, o da çok önemli bir detay bence. Türkan Hanım, Türkan Elçi. O da mesela komisyon raporunda çekimser oy kullanan tek CHP üyesiydi. Tahir Elçi'nin eşi. O ne diyecek onu da bilmiyorum. Onun bakış açısı da aslında biraz önemli. Şimdi Yeni Parti'de biliyorsunuz o. Yani bu burada bir İkircilikli durumu var. Net olması gerekir siyasi partilerin. Bütün siyasi parti. Bu insan hayatında da böyledir. Değiştiyseniz net bir şekilde o tutarlılığı göstermeniz lazım ki insanlar sizin benimsediğiniz pozisyona ikna olsunlar, inansınlar.
2: Peki. Araya bir Mansur Yavaş da bugün görüşünü açıkladı. O da sözlerinden karşı çıktığı uzun bir tweet yasayla barış olmaz da getiriyor ve yasaya karşı durduğunu söylüyor. Diğer sayfaya bir gelelim. Ha, tek bu sayfa.
3: Bu son bölümü zaten. Ha. Mansur Yavaş'ın son bölüm açıklaması.
2: Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatta değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır. Ve milletin bu konuda vereceği yetki doğrultusunda da gerekli demokratik düzenlemeler açık ve şeffaf bir biçimde millet iradesinin tecelligahı olan Büyük Millet Meclisi çatısı altında hayata geçirilmelidir.
0: Aslında bu benim az önce söylediğim şeyi şu anlamda. Yani demokrasi ise sorun, bu bağlamda bir pozisyon alması gerekiyor açıkçası. Yani Yeni Parti, tabii şu an Mansur Bey Yeni Parti'nin bir üyesi değil.
2: Olmaz cümlesini göremedim burada.
0: Şey bu.
4: Belki demokrasi merkezli mi, güvenlik merkezli mi? Bu süreç yürüyor.
2: Evet.
4: Ona odaklanacağız aslında.
5: Ya burada toplumsal muhalefetin Yeni Parti tabanının da açıkçası ben bu paylaşımı ilk gördüğümde günün adamı olmuş dedim. Yani günün de almış

0: götürmüş. Tabanın düşüncesi bu.
1: Ya, Mansur Yavaş'ın dayandığı taban.
0: Mansur Yavaş'ın dayandığı ve dayanacağı taban. Bir de üstelik de Kürt meselesine vurguyla kendisine ikircikli yaklaşabilecek, ön yargısı olan Kürt tarafını da çekmiş. Çünkü Kürtler arasında da ciddi tepki var yasayla ilgili. Onların bambaşka bir tavırdan, bambaşka bir
1: kaygıdan,
0: kutuptan ama günün adamı Mansur Yavaş olmuş. Açıkçası siyaseten bu çok büyük bir kitlenin aslında düşüncesini yansıtmış.
1: Şimdi Mansur Yavaş da hani tutumunu da belirlemedi.
0: Sorun tabii yani bu.
1: Hangi partiden olacağı.
0: Yeni parti içinde.
1: O da ayrı bir soru. Yeni partideki bu Çağatay Bey söyledi. İkircikli demek yanlış mı bilmiyorum. Sizden farklı tavrını nasıl buluyorsunuz? Ya
2: normal olarak.
1: Niye? Ve niye?
2: Şimdi ya siz eğer genel görüşleriniz yerine, sahiplendiğiniz görüşler yerine bir takım tepkileri dikkate aldığınızda ikircikli pozisyona düşersiniz. Normal olarak Özgür Bey CHP'den ayrılmadan önce söylediklerine baktığımızda, CHP'nin raporuna baktığımızda, komisyon sonrası raporuna baktığımızda Özgür Özel'in de yeni partinin de tereddütsüz bu sürece evet demesi gerekiyor. Bu kaygılar olması anlamına gelmez ama kendileri açısından ciddi bir sıkıntı. Bu tartışma derinleşebilir.
1: Peki Mansur Yavaş örneğini verdiği için Özgür Özel ve arkadaşları CHP'de kalsaydı, CHP'de de böyle iki farklı görüş mü olaya ortaya çıkardı?
2: CHP'de de hayır diyenler çıkar. Yani bugün de vardır, çıkabilir. Bu normal. Ancak demin İhsan Bey'in söylediği şey genel olarak doğru. Sizin sonuçta parti mi, yani yönetimi olarak bir karar almanız lazım.
1: Evet.
2: Aldığınız karara milletvekillerin bir kısmı oy verir. İşte MHP'de bir milletvekili oy vermedi, şey vermedi. İmza vermedi. Olabilir. CHP'de de olabilir. Yeni partide de olabilir ama yeni partinin sorunu şu. Yeni partinin merkez yürütmesi bu noktada tereddüt. Ben şimdi programa girerken baktım. Yeni parti 3 gündür hiçbir açıklama yapmamış. X hesabında. Ne Özgür Bey'in ne yeni partinin hiçbir açıklaması yok.
1: Evet.
2: Siyaset böyle olmaz. Siyaset sonuçta bir sürü şeyi eleştirebilirsiniz. Mesela Mansur Bey'de de sorun o. Mansur Bey haklı bir sürü eleştiriyi gündeme getirmiş. Ben de getiriyorum. Bu anayasa, bu şey çerçeve yasa bana göre hukuki boyutu var ama esas itibariyle siyasi bir yasa. Anayasanın temel ilkeleriyle ilgili, eşitlik ilkesiyle ilgili çok ciddi sorunları var. Ve bu iktidar zaten bu yasaya bile bakarken iki farklı bakış var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu yasaya terörist Türkiye vurgusu yapmıyor. Demokratik Türkiye vurgusu yapıyor. Dün de öyle yapıyorlardı. Yani 21 Mayıs öncesi de böyle bir vurgu vardı. Bugün de böyle bir vurgu var. Kaygılar çok fazla olması normal. Eleştiriler de normal. Mansur Bey'in yaptığı açıklamada birçok eleştiri haklı bir eleştiri.
1: Evet.
2: Doğal olarak bu tür kaygılar olur çünkü kamuoyunda yani bırakın yargıyı, meclise güven yok, siyasi partilere güven yok, akademiye güven yok. Bütün kamuoyu araştırmaları bir biçimde olağanüstü güven olmadığını gösteriyor. %50'nin altında kalmış. Meclise güven benim gördüğüm birçok araştırmada %50'nin altında kalmış. Bu kaygılar normal. Ancak siyaset bir sonuç alma işidir. Ne söyleyeceğiniz önemli. O da olur bu da olur olmaz. Tavır almanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamıyla aldığı tavır önemlidir. Bu kaygılar ortadan kaldırmaz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı bildiride en önemli maddelerden bir tanesi şu. Türkiye'nin hukuki ve demokratik reformlara ihtiyacı var. Bu iktidar Kürt meselesini çözer mi? Çözmez.
1: Evet.
2: Ama bu ülke nereden nereye geldi? Kart kurttan Kürt'e geldi. Yani kart kurt deniyordu yani bu ülkede. Eğer 1980'deki tabirleri düşündüğümüzde Kürt varlığı bile kabul edilmiyordu. Demin Demirel atıfta bulunduk. Erdoğan'ın atıfta bulunduk. Bu atıflara rağmen böyle bir gerçeklik vardı. Siyaset...
3: Devlet Bey ben konuyu bölmeyeceksem. Çözüm süreci zamanında bölge ziyaretleri yapıyorduk. Mardin'de bir esnafla otururken çok enteresan bir hikaye anlattı. Dedi ki arkadaşlar şu an çözüm süreci ve Mardin'de insanlar coşuyorlar. Yani bir şey var, hareket var, esnaf canlı falan. Biz dedi işte AK Parti iktidara geldi birkaç yıl sonra başka bir ilde oturuyoruz. Biraz da dedi ben böyle yüksek sesi yüksek çıkan birisiyim. Dedim ki biz Kürtler olarak falan. Yanımdaki adam kısık sesle bana sordu. Abi biz böyle diyebiliyor muyuz diye. Demiş ki abi işte Tayyip Erdoğan Diyarbakır konuşması yaptı. Kürt realitesini tanıdı. Artık bağırarak bile biz Kürtler diyebiliyoruz. Şimdi oradan bugün gelinen nokta çok kıymetli bir nokta.
2: Şimdi bu anlamı, bu hatırlatma önemli. Sizin mesela birçok öneriniz olabilir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok önerisi var ama Türkiye siyasetinin en önemli sorunlarından bir tanesi ara

0: ara adım atma becerisi yok.
1: Evet.
0: Mesela ben bunu bir ara adım olarak nitelendiriyorum. Yoksa eleştiri boyutunda Mansur Bey'in eleştirilerini dikkate getiriniz. Ben Kandil'in eleştirilerini okudum. Yani bu yaptığı açıklamaya bakın, Pekkan'ın yaptığı açıklamaya bakın. Dünya kadar şey sıralamış onlarda. Şöyle olması gerek. Doğru, birçoğu doğru aslında baktığınızda. Eğer siz sorunu çözecekseniz, bir demokratik Türkiye perspektifiyle hareket edecekseniz bunların olması gerekiyor. Ama buradaki temel kriter benim için de önemli. Silahlar susuyorsa, terör sona eriyorsa bir kere buna destek vermek lazım. Bu bir ara adımdır. Bu ara adımı büyütmek de siyasi parti olarak ben başka bir Türkiye'yi özlüyorum, ben başka bir bölge özlüyorum diyen siyasi partinin gündeme taşıması gereken konulardır. Bunun yapılması gerekir mi? Evet, tereddütsüz yapılması gerekiyor. Ama şu mevcut resimde şu anda atılması gereken en önemli adım bölgede, Türkiye'de terörün sona ermesidir. PKK bunu yaptı. Son iki yıldır olmaz denen bir sürü şey oldu. Yani hem iktidar bloku açısından oldu, hem de şey açısından oldu, PKK açısından oldu. Yani silahları bırakmazlar deniyordu, bıraktı. Feshetmez deniyordu, feshetti. Öcalan'ın geçen yıl yaptığı 27 Şubat açıklamasına baktığımızda, bırakın bağımsızlığı, bırakın federasyonu, kültürel özelliği bile reddetti. Ve dedi ki bir ideolojik değişim yapıyoruz. Şimdi bu gerçeklik karşısında bizim şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya bugün Demirtaş'la Doktor Selçuk Mızraklı'nın ortak mektubu, ortak açıklamasında şöyle önemli bir yan var. Aslında onların da vurguladığı iş önemli. Ya Türkiye'de kutuplaşmayı ortadan kaldırabilmek, bir sorunu ortadan kaldırabilmek açısından bir adım atmak gerekiyor. O yüzden de şey dahil, Dervişoğlu dahil hepsine teşekkür etmişler. Yani ayrı teşekkür etmişler ama bütün siyasi parti liderlerine teşekkür etmişler. Evet, toplumsal mutabakat noktasında ciddi sorun var mı? Var. İhsan Bey burada. Ben de kamuoyu araştırmanı yakından takip eden birisiyim. İnsanlar terör bitsin diyor. Çok net. İnsanların ezici çoğunluğu terör bitsin, silahlar sussun, demokratik siyaset öne çıksın diyor. Ama sıra PKK militanları Öcalan'a geldiğinde tablo tersine dönüyor. Şimdi burada siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu işi siyasi irade çözer. Bize özgü bir durum olsa, diyelim ki bu süreç yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum olsa, ya bu sürecin yönetilmesinde sorun var denilebilir. Ya bu zor bir süreç. Şimdi şehit ve gazi aileleri nereye koyacağız?
2: Ya şimdi ben
0: şimdi acılar, hocam bir bitireyim. Tabii. Acılar hani paylaşılır değil, acılar paylaşılmaz öyle kolay kolay. Acı kişiye özgüdür ve acıyı paylaşmak, sevinci paylaşabilirsiniz ama acıyı paylaşmak gerçekten zordur. Bunu görmeden hareket edemeyiz ama dünyadaki bütün örneklerde bu sancılı bir süreçtir. Ve sancılı sürecin sonucunda şöyle bir gerçeklik var. O yüzden siyasi karar diyorum. İnfaz yasası diyorlar, af kaçınılmazdır ya. Ya İRA böyle olmuştur, ETA böyle olmuştur, BASP böyle olmuştur, Latin Amerika ülkelerinde yaşananlar böyle olmuştur. Buradaki ayrım noktası şu. Siz terörün bitmesi noktasında, silahlı mücadelenin bitmesi noktasında net tavır alamazsanız Kolombiya örneği yaşarsınız. Bu şu anlama geliyor. Süreci uzattığınızda bir ekip silahlı mücadeleyi devam ettirmek ister.
1: Evet.
0: Mesela PKK içinde şu anda farklı gruplar var mı? Var. Bu eleştiriyi, bu çerçeve yasayı Kürt hareketinde çok ciddi eleştirenler var. Bu teslimiyettir, böylesine bir karar ilerletmez, geriletir diyenler var. Bu bir tercih değil mi? Tercihin temel şeyi şu. Bakıyorsunuz bitirin diyorsunuz. Tamam. Tercihin temel kriteri şu. Silahlı mücadelenin bitmesi ve yeni örgüt içinden yeni örgüt ekiplerin çıkarak ben silahlı mücadeleye devam edeceğim dememeleri için bu süreci hızlandırmak lazım. Bu bir ara adımdır. Bu ara adımı muhalefet, yani ben başka Türkiye istiyorum diye muhalefetin de geliştirmesi gerekir.
2: Şimdi burada evet. bir şey ben değinmek istiyorum. Hani bütün süreçleri birbirine bağlamamız lazım. Şimdi Türkiye'de 2025'ten böyle devam eden belediyelere yönelik bir operasyonlar da var. Şimdi benim şahsi görüşümden bağımsız, siz biliyorsunuz, bu konuyla ilgili toplumun bir bölümü bunun siyasi operasyonları olduğunu, bir bölümünün yolsuzluk operasyonları olduğunu söylüyor. Yani iki taraf da var burada, değil mi?
0: Çoğunluk var. Siyasi ha. diyor.
2: Çoğunluk da genelde anketlerde çıkan ağırlık sonuç çoğunluğun siyasi operasyonları olduğunu düşünmesi durumu var. Şimdi bir taraf, toplumun büyük bir kısmı belirli operasyonlarla ilgili siyasi operasyonlar yapıldığını düşünürken, diğer taraftan bu çerçeve yasada böyle bir şey yok. 2005 miladı da konulmuş. 2005 öncesi de cezalar buna dahil değildir diyerek. Ama Sayın Bahçeli'nin mesela Umut hakkına referans veren konuşmasını söylediği zaman,

Çünkü o da söylüyor ve bunu söyleyen de önemsiz bir insan değil. Çok çok önemli bir insan şu anda ülke siyasetimizi etki edebilmesi açısından. İnsanlar da o zaman Mansur Bey'in açıklamasının bir kısmında vardı. Demokrasi bir kesime değil, herkese olursa anlamlıdır. Tabii. Eleştirisi şimdi gündeme geliyor. Şimdi evet. Bir taraftan toplumun büyük bir kısmı siyasi operasyonlar yapıldı. Diğer taraftan da 84'ten bu yana var olan ve bu ülkede binlerce cana mal olmuş. Bunu söylemeyebiliyoruz ama bu bir gerçek. Toplumsal bir gerçek. Yapılan kamu hareketlerinde bu sorun çözülsün. Evet çözülsün ama Öcalan'ı muhatap olarak çözmeyin diyor toplumun çok büyük bir kayrestireti. DEM Parti ile konuşun diyor. Demirtaş'la konuşun diyor. Ama Öcalan'la konuşmayın diyor. Şimdi Öcalan'la konuşmayın dediği kişi ve bu %80-85 civarında ona karşı bir konumlanma var. Böyle olan bir toplumda bu kişiye umut denildiği zaman yani burada bir şey değil, buna karşı olmak değil, haklı olarak şöyle bir tepki de oluyor. Benim işte bir şehit ailesinde ya da diyor ki sokağında şey olan benim o şehidimin ailesinin umudu ne olacak diyor. O ölen insanların umudu ne olacak? Bundan o anlamda. Anlatabilir miyim? Bunu böyle çok soğuk.

0: görüşüm.
1: Bu çelişkisinde şöyle bir eleştiri getiriyorsunuz.
2: Bazen yani şöyle zıttıyla bazı şeyler üzerine gitmek lazım. Mesela farz edelim Mansur Yavaş tunturaklı bir mesaj atmış. Ne diyor baktığınız zaman?
3: Evet,
2: bir şey
3: demiyor. Hayır da yok.
2: Diyor, bir şey diyor. Demiyor. Şöyle diyor. Demiyor. Hayır diyor, yok. Ki, şöyle ben mesajın tarifini yapayım. Türkiye'de yarın öbür olası bir cumhurbaşkanlığı
1: karşı olduğunu söyleyeyim.
2: Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu sürece karşı duran da bir kitle var. İyi Parti, Yeni Parti de biraz ikircikli, tam ne tarafa karar verdiği belli değil. Acaba bu kitlenin desteğini peşinen arkama alabilirim. Ki Mansur Yavaş bugüne kadar siyasi konularda çok temkinliydi. Evet. Bence şöyledir. Bu süreç olumluya gittiğinde bunun siyasi sonuçları da olacak. Bence Mansur Yavaş'ın da şeyin de Yeni Parti'nin de burada soru işaretleri var ve tedirginlikleri var. Buradan bir siyasi sonuç çıkmasını istemiyor da olabilirler.
1: Peki. Şimdi iki açıklama daha var. Size de onları hatırlatarak sorayım. Musavat Dervişoğlu meclisi mutat mesaisi dışında zoraki çalıştırarak mali masaya Servin yıl dönümü olan 10 Ağustos'u yetişme ısrarının kaynağı nedir diye soruyor. Ümit Özdağ da Özgür Özel'e sesleniyor. Özgür Bey açık olun, net olun. Gerçek muhalefet olun. Ve son olarak bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiz diye ortaya çıkmayın. Bu yasaya evet derseniz ancak Kemal Bey'e kadar muhalefet olursunuz. Size de bir sataşması var. Ümit Özdağ. Bir de Hayır Cephesi ve Yeni Parti'yi de birlikte sormuş olayım size. Yeni Parti'nin tavrı bir çelişki değil mi? Genel kurula yansır mı? İki, Hayır Cephesi'ni nasıl okuyorsunuz?
4: Tabii ki iç siyasette ister istemez hesaplar devreye giriyor. Ve seçime dönük hem İyi Parti'nin hem Zafer Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de farklı sesler var. Mesela mesaj geldi bana. İlhan Kesici de hayır demiş.
1: Bana da bir mesaj geldi. İstanbul'un milletvekiliymiş. Rahat olunuz. Endişe etmeyiniz. Cemal Engin Ordu milletvekili dedim.
5: Ha, doğru, evet.
1: Bundan İstanbul çok rahatsız olmuşlar. Rahat olun.
4: Neticede bireysel veya parti yönetiminin kararları arasında farklılıklar da olabilir. Az önce ben onu vurguladım yani ilk turda. Empati de yapmalıyız. Farklı siyasal eğilimlerden gelen aktörler farklı partilerde de zamanla yani Cemal Enginyurt'un siyasal döngüsünde baktığımız zaman bugünkü tavrı bizi çok şaşırtmayacaktır. Ama ister istemez evet cephesinin karşısında bir hayırcı yapı olacak. Bu da çok normal. Bu paylaşımı ben öyle okudum. İhsan Bey gibi neticede aday olmak istiyor Mansur Bey. Önümüzdeki süreçlerde merkez sağda bir destek bulabilir mi?
1: Bugün için cephe, değil mi?
4: Bugün çok evet. Sezin Hanım'ın dediği gibi hani Kürtleri de karşısına almayan ilk satırda ama daha çok da mesafeli duran eğilime dönük bir mesaj veriyor. Fakat bakın burada Musavat Bey'den gelen açıklama bu tarihte niye alelacele bu yasa çıkıyor diyor. Şimdi çok ağır bir şey geliyor. Bunu bir kere görelim. Bölgede yaşanan gelişme ister istemez iç siyaseti ve siyasetin katmanlarını hızlandırdı. 2 yıl önce başlayan bir süreç bu netice itibariyle ki biz bunu 7 Ekim Gazze sürecine kadar götürmeliyiz zaten. Bölgenin fitili o tarih itibariyle ateşlendi ve biz domino etkisini görüyoruz. İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da. Çeşitli dozlarda, farklı biçimlerde. Suriye sahasında yaşanan gelişme, az önce yine İhsan Bey vurgulamıştı. Türkiye'nin sürece müdahalesi, İmralı'nın PYD'ye yaptığı çağrılar, mesajlar ve bölgedeki değişimle birlikte SDG'nin çatlamasıyla oldu. Evet. Yani hatta SDG nasıl çatladı? SDG'yi inşa ederken bölgede Arap aşiretleri üzerinde Riyad'ın etkisi vardı. Bakın bugün SDG bu gelişme sürecinde ortadan kalktı ve Ankara Riyad'la birlikte Pakistan'la birlikte bir üçlü bölgesel güvenlik mimarisi.
2: Tarafta aynı masada oturuyor. Evet. Zıt etkiler.
4: Yani bu tabloyu iyi anlarsak eğer Suriye'de ne oldu? Suriye'deki dönüş

0: düşüm ne kadar sancılı ve yavaş ilerliyor, onu da görürüz. Yani SDG'nin inşasında hatırlatmış olayım tekrar, Suudi Arabistan'ın desteği vardı. Çünkü o günkü bölgede rakiptik yani ve sorunlarımız vardı. Ama bugün yeni bir konsept, yeni bir denge arayışı var bölgede. Terörizmle mücadele bağlamında ve bölgesel istikrar kapsamında bir üçlü güvenlik şemsiyesi arayışı var. Şimdi bu ister istemez bölgedeki örgütlerin tasfiyesini zorunlu kılıyor. Ve yarın gelecek yasa Türk vatandaşı olan örgüt üyelerini kapsıyor. Türk vatandaşı olmayan örgüt üyeleri var. Bunlarla da ilgili güvenlik bürokrasisinin bölgedeki bütün dinamiklerin hesapları var. Dolayısıyla Türkiye yaklaşan yangın sürecinde hem Suriye'de hem Irak'ta komşu halkların güvenliğini sağlamak için bir çaba sarf ediyor. Ve bu süreç ister istemez meclisteki kapalı oturum herhalde hep kastediliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan ifadesini çok kullanıyor bazı isimler. O sanırım güvenlik bürokrasisinin yaptığı meclisteki o önemli toplantıydı. Ve tabii ki açık kaynaklarda olmayan, yeterince belki tartışmadığımız, hatta okumamıza rağmen bizim de çok zikretmediğimiz bazı riskler var bölgede. Şimdi bu risklerin artık o kadar ucuna yaklaştık ki açık konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu derecede bir mesajla sahiplenmesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin umut hakkı ifadesini de kullanarak 2024 Eylül'den
1: beri ne zaman tıkansa Sayın Bahçeli adeta el yükselterek açtı.
0: Çünkü Türkiye'de onun vatanperverliği tartışılamaz. Neticede her ülkenin milliyetçi partisi o söylem üzerine inşa edilmiştir. Evet. Yani vatanperverlik üzerinden. MHP burada bir tabanını riske atacak kadar bir şeye de girdi. Unutmayalım. Yani zaman zaman süreç karşıtlarından MHP'nin oyu kalmadı ifadeleri de oldu. Ama bu sürecin iç dinamikleri olsaydı eğer, zaten bu aktörlerin hiçbirisi bu süreçte çaba sarf etmezdi. Onu söyleyelim. Yani mesele bir güllük gülistanlık atmosferde hadi biraz daha demokratikleşelim meselesi değil. Mesele bir jeopolitik basınç var. Bu şu anda Hürmüz'de sıkışmış durumda. İran'a dönük müdahale senaryosunu belki bu ekranlarda aylarca konuştuk. Yani neler oluyor, neler olabilir ki biz buna karşı terör örgütlerini kontrol altına alabilelim. Bunun yanı sıra
1: biraz bu ülke, acele de buradan diyorsunuz.
0: Acele buradan, yani çok daha net cümlelerle söyleyeyim. Yani İran'la İsrail'in arasında sıkışmış yapılar var. Bu yapılar ya orada bir taraf belirleyecek ya orada çok feci bir sahneyle gözümüzde canlanacak. Çünkü peki, o bölgede kırsalda bir sosyoloji var, ben bunu da kabul edelim. Silaha bulaşmamış insanlar da var. Ve ben şunu da bilerek söylüyorum. Kaçırılmış çocuklar da var. Evet. Yani bizim yıllardır Diyarbakır anneleri sürecimizde evlatları kaçırılan, HDP binasından kaçırılan insanların çabaları ve beklentileri var. Yani ben bu ailelerle 1400-1500 gün boyunca aralıklı olarak gittim geldim görüştüm. Onların ne beklediklerini biliyorum. Orada
1: toparlarsanız,
0: mağarada evet, tutulan gençler var. Biz bu gençleri kazanmalıyız. Yani şehitlerimizin ruhunu incitmeden biz bu terörle mücadele yapabiliriz. Peki. Bu aradaki hassas dengeyi yapmak için söyleme dikkat etmek gerekiyor. İç siyasete alet etmeye gerek yok. Çünkü çok çok güvenlik basamağı yüksek bir süreçten
2: şimdi
0: geçiyor.
2: Şimdi şöyle bir itirazım olacak. İç siyasete, hocam dedi ki iç siyasete alet etmemek gerekiyor. Şimdi bir haksızlık hissettiğim için ben burada bir devreye girmek istiyorum. Şimdi bu süreci destekleyen siyasetçilerle ilgili konuşurken şöyle diyoruz. Onlar çok ilkesel duruşları olan, asla seçmen kaygısı olmayan, oy hesabı yapmayan kişiler. Bu sürece itiraz edenlerle ilgili, az önce mesela Mansur Bey ile ilgili o ifade kullanıldı. Ya işte zaten o şu Cumhurbaşkanı adaylığını düşündüğü için, şu gruba da oynadığı için zaten işte o yüzden böyle bir açıklama yapıyor. Abi yani yarın şöyle olsa başka türlü de olabilir anlamına gelebilecek bir açıklama. Bir saniye. Yok, söylediği bir şey var orada. Net bir şekilde açıklarsınız. Nasıl görürseniz yani yasaya açık bir şekilde ben karşıyım diyor.
0: Sezin Hanım da ama herkese mesaj vermişti yani.
2: Daha uzun bir mesaj o. Tam değil, orada yani bir kesintisi var. Tam
0: üçümüz öyle anlamışız.
2: Bir saniye ama müdahale etmeye gerek yok.
3: Neyi çözecek?
2: Müdahale etmenize gerek yok. Onu bitireyim ben. Şimdi
3: sırayla ederiz.
2: Tamam bitireyim. Şimdi bildiğim kadarıyla bakabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde TÜZÜK kurultayı zamanında da mesela Mansur Bey'in parlamenter sistem vurgusu hep var. Bu Ekrem Bey dışarıdayken o zaman TÜZÜK kurultayı yapılırken hatta bir ayrışma konusu da oldu onlar arasında. Parlamenter sistem vurgusunu yapıyor. Türk milliyetçisi ve Atatürk milliyetçisi olduğunu her zaman söylüyor. Bu sürece bu haliyle karşı olduğunu ama Kürt meselesinin de çözülmeyecek bir mesele olmadığını, yani böyle bir mesele inkarı değil. Bu sorun çözülebilir ama bu sorun demokrasi ile çözülebilir vurgusunu hep söylüyor. Söylemek istediğim şey, yani bu çok açık. Bu 2023'ten beri bakarsanız, yani objektif bir şekilde değerlendirirseniz ben her iki yoruma da katılırım. Mansur Bey de ilkesel bir duruşa burada sahip. Devlet Bey de ilkesel bir duruşa sahip. Ama şunu dersek, şu kişi ilkesel, bu kişi siyasi işte seçmen pazarlığı yapıyor dersek bu biraz haksızlığa giriyor. O yüzden ona müdahale etmek istedim. Biraz daha objektif olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin mesela seçmen grubu, her Türkiye homojen bir yapı değil ki. Az önce siz dediniz, toplumun dediniz %100'ünün rızasını almak mümkün değil. İyi Parti'nin seçmen grubu, İyi Parti olarak mesela siz kendi seçmeninize baktığınız zaman, biz bu süre az önce konuştuğumuz konu, seçmen mi partileri, partiler mi seçmeni etkiliyor? İyi Parti'nin seçmeni, biz bu sürece karşıyız ve biz sizin bu sürece karşı olmanızı bekliyoruz de diyorsa, ki diyor, yapılan anketlerde bu çıkıyor. Yani şunu düşünemeyiz. İyi Parti buna destek vermediği için İyi Partililer orada işte bu sürece karşı diyemeyiz. Bu çok farklı bir yorum. Dolayısıyla siyasi partilerin böyle sorumlulukları da var.
3: Tam şöyle, yani mesela Devlet Bahçeli'nin lider olarak çıkıp kitlesinin %100 karşı olduğu bir meseleyi bir liderlik vizyonuyla 180 derece terse döndürmesi de mesela farklı bir örnek. Milliyetçi Hareket Partisi kitlesine sorsaydık Devlet Bahçeli'nin bu adımlarını asla akıllarından bile geçirmezlerdi. Ama lider memleketin geleceği için vizyon koydu. Benim asıl sorum şuydu. Mesela Mansur Yavaş'ın bu tumturaklı açıklamasının çözüme bir katkısı var mı? Yok. Karşıyım. Tamam. Çarşı her şeye karşı olabilirsiniz.
2: Hayır, fakat ben böyle okumuyorum. Yani hayır, şimdi muhalif olanları alternatif getirmiyoruz. Yok, alternatif var. Türkiye'de kapsamlı bir demokratikleşme sürecinin başlanması
3: şimdi
2: söyleniyor.
3: İyi Parti
2: bu söyleniyor.
3: Demokrasinin
2: derinleşmesini işte çözüm bu önerisi olarak bunu söylüyor.
3: İyi Parti Türkiye'de demokrasinin derinleşmesini mi istiyor?
2: İyi Parti açısından söylemiyorum. Bakın, İyi Parti açısından söylemiyorum İhsan Bey. Mansur Bey dediniz, sonra İyi Parti'ye geçtiniz. Mansur Bey'in İyi Parti ile organik bir bağı yok.
3: Yok, organik olmadığını biliyorum.
2: Çok farklı. Şimdi mesela Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin
3: karşı olmak
2: şimdi burada şöyle çok önemli nüanslar var. Çok önemli nüanslar var. Şimdi
3: milliyetçi
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nin töresi ideoloji odaklı bir parti olması, %8-9 oranında olsa da kemik bir oyu olması liderine o siyasi partinin pozisyonunu değiştirirken kitlenin de arkasından gelmesine imkan sağlar. Şu soruyu da soralım mesela. Sayın Bahçeli'nin net açıklama, çok böyle şok edici açıklamalarını Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyabilir miyiz? Duyamayız. Çünkü onun kitlesi çok daha büyük. O ana akım partisi, ideoloji odaklı bir parti değil. Ana akım partileri %50'leri oynayan, 40'ları oynayan partiler daha hassas konuşurlar. Burada anlatabildim mi? Bu çok önemli bir detay. Çok önemli bir detay
3: Mansur
2: ama.
3: Yavaş yeni partinin acabalı yani ikircikli tutumundan cesaret alarak bu açıklamayı yaptı. Yeni partinin tutumu şöyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşümüz neyse bugün aynı. Biraz da şöyle, bu yeni ayrılan partilerde eski yeni ilişkisi takıntılıdır. bazen siyasi rotayı da etkiler. Cumhuriyet Halk Partisi gibi olmamak için şu an böyle bir farklı pozisyonda duruyor yeni parti. Bence bu tartışılmaya değer. Çünkü bu, şöyle, yeni parti aktörleri Kürt seçmen üzerinde önemli bir etki oluşturmuşlardı. Bu kadar büyük bir meselede soru işaretli olan bir parti bu kitleyle hukukunu önümüzdeki dönem nasıl
2: yönetecek? Siz bu şekilde okuyorsunuz. Ben de şöyle okuyorum. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Atatürkçü, buna siz karşı çıkacaksınız muhtemelen ama yani görünen bu şu anda. Ben bu şekilde okuyorum. Çok ciddi bir ulusalcı dediğimiz kitle yeni partiye geçti şu anda. Dolayısıyla yeni partinin içerisinde zaten özellikle sosyal medyada ciddi
4: ulusal
2: bir eleştiri var.
4: Kitle mi kaldı?
2: Yani o ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Zaman, var tabii ki de. Yani,
1: solcular CHP'de mi kaldı?
2: Vesaire.
4: Yok,
2: tabii ki de var.
4: Çok azaldı.
2: Yani,
1: hayır, solcular mı CHP'de kaldı?
2: Bu yani büyük bir kesim şimdi sosyal ya yani büyük bir kesim geçti. Bakın
5: bak
2: şimdi şöyle bir şey var. Şimdi
5: hayır
2: şöyle söyleyeyim. Bu seçimlerde göreceğiz de.
5: Yani
2: seçimlerde göreceğiz de Türkiye'deki seçmen davranışlarını coğrafi olarak analiz ettiğiniz zaman Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, yörüklerin olduğu kısmın özelliklerini ele almanız lazım. O yüzden ulusalcı mı kaldı argümanı hiç
4: katılmıyorum. Başka ulusalcı olarak onları
2: hiç
4: tarif edemeyiz. Başka tür bir milliyetçilik o.
2: Bir saniye, hayır.
4: 2000'lerin şimdi, ulusalcılığı saniye, artık yok. Bu da normal bir şey.
2: Ben burada dörde bir kaldım. Bir garip bir durum oldu bugün.
4: Aklama yapmıyorum.
2: Bir saniye. Aklama falan yapmıyorum. Niye aklama yapayım? Şunu demeye çalışıyorum. Yani böyle bir kitle buraya kaydı ve bu kitle bu süreçten Türkiye'de en çok rahatsız olan kitle. Lütfen şunu demek istiyorum. Seçmenimizi, milletimizi, vatandaşımızı böyle hor gören liderler nereye giderse oraya bunlar yönelir diyen gruplar gibi. Hatta daha da ağır söyleyeyim. Nevzat Tandoğan'ın dediği gibi komünizm getirirsek sizi komünizme de ikna ederiz. Mesela merak etmeyin yeter ki biz isteyelim gibi görmememiz gerekiyor. Nereye geldik? Hani bu şekilde görmememiz gerekiyor. Bu ülkede
4: toptan
2: insanların...
4: Konuşmayın lütfen,
2: toptan konuşmuyorum.
4: Herkes burada
2: ben
4: böyle
2: diyor. Söylemiyorum. Bu
4: zaman...
2: ülke, ben genel şu anda toplumla ilgili bir analiz yapıyorum. Toplum içerisinde bu sürece kendi iradesiyle... Evet. Liderim şöyle diyor diye değil. Tamam, kendi iradesiyle şey destek olan, destek olmayan, nüanslar olan insanlar var. Lazım. Ve şöyle. Bunları da temsil eden... siyasi aktörler var.
3: Öyle. Yani Daha soğukkanlı analizler yapmamız gerekiyor. Ütopya üzerinden okumakla gerçeklik üzerinden okumanın ben farklı olduğunu düşünüyorum. Anlamadım. Ütopya üzerinden siyaset okuması yapabilirsiniz, bir de gerçeklik üzerinden yapabilirsiniz. Ben diyorum ki bir lider çıkmış, kitlesinin %100'üne yakınını bu konuyla alakalı ikna etmiş. Öteki karşı olabilir. İster kendi tutumundan dolayı, ister tabanından dolayı.
2: Evet.
3: Ama şöyle, yani şu an dünyadaki şartlar... Öyle çok da demokrasinin İskandinav ülkeleri çerçevesinde evrilmesi gibi duruma da fırsat vermiyor. Bu şu an tekrar böyle ham hayal kurmak gibi.
2: Sizin uzmanlık alanınız tam çok ilgili bir soru.
3: Neden
2: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015 seçiminden sonraki oyları ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine kaydı? Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinden. Şimdi bu soruyu da mesela sizin uzmanlık alanınız buradan da bir dikkate almakta fayda var. Neden o kesim İyi Parti'ye geçti?
1: İki açıklama var ama
3: niye geçti o parti? Batıdaki
2: Milliyetçi
3: Parti.
2: Ege ve Akdeniz diyorum.
1: Hocam, İki açıklama var. Bir tanesi o Süt Güneş'ten. CHP tabanının büyük çoğunluğu Mansur Yavaş gibi düşünüyor. Bu önemli bir açıklama. Üstelik Sayın Yavaş CHP'ye dışarıdan geldi. Ancak CHP'nin hem şu andaki genel başkanı hem de yeni partiyi kuran eski genel başkanı o taban ile aynı görüşte değil. Aksi bir tutum sergiliyor. İşte uzun yıllardır CHP'nin yaşadığı sıkıntının altında bu çelişki ve çatışmalar var. Hürşit Güneş, Mansur Yavaş'a destek veriyor. İki genel başkanı da dikkat çekiyor.
2: Turan Güneş'in de oğludur.
1: Evet.
2: Ben belirteyim.
1: İlhan Kesici'den de açıklama var. İlhan Kesici de hayır oyu kullanacağını, o da biliyorsunuz yeni partiye geçmedi. CHP'de kaldı. Hayır oyu vereceğimi kamuoyuna arz ederim. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir ulus devlet, üniter devlettir. Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayetiyle yaşayamaz. Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Bunu arıza gösteremem. Bu sebeple oyumun rengi açıktır. Hayır. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sizin çok bekletir sizi, kusura bakmayın. Yine yine muhalefette aldı.
4: Ya şöyle, aslında normal şartlar altında bir ülke olsak zaten bütün partilerin bu konuda, böyle konularda, keskin konularda istediği gibi milletvekillerinin oy kullanması,

0: Hatta bununla ilgili kendi manifestolarının olması, bunları bekleriz. Yani bir parti davranışına bu anlamda gerek olmamalı. Toplumun farklı kesimlerini temsil etmeliler. Türkiye'de tabii ki bu durum söz konusu değil burada. Çünkü o hep kutuplaşma üstünden gitmiş olduğumuz ve çok keskinleşmiş olduğu için zaten var olan çeşitli fay hatları toplumda. Bundan dolayı da böyle bir demokratik tartışma herkesin kendi bireysel fikrini, bu bireysel duruştur çünkü. Böyle toplu, komünal duruşlar, bu işte Öcalan'la beraber bu aralar komünal tabirleri falan, onlar da literatürümüze, siyasi literatürümüze dair gidiyor. Öyle komünal davranışlar bu anlamda beklenmez. Lider bir şey der, lidere karşı çıkarsınız, tartışırsınız vesairedir. Böyle olması gerekir. Fakat tabii ki Türkiye'de farklı durumlar. MHP de çok farklı bir parti. Dünya siyasi literatüründe kendine göre bir, özel bir yeri olan parti. Kurulduğundan bu yana onlarca yıldır iki lider değişikliği yaşamış, yani iki lideri olmuş. Böyle partiler gerçekten de Alparslan Türkeş zamanında da ilk Ermenistan'la diyalog kurulması söz konusu olmuştu. Hakikaten de bu özel devlet bağlantıları vesaire nedeniyle çok kritik zamanlarda kritik roller oynayabilecek ve tabanını da bu şekilde beraberinde götürebilecek bir parti. Ki bu kendine biçtiği rolü de gerçekten çok başarılı oynadı Bahçeli ve MHP. Tabandan hiçbir fire olmadı. Çok aykırı, çok gerçekten 180 derecenin ötesinde keskin dönüşler yapılabildi. Ve bugüne kadar da bu süreç gelmezdi. Güvenlik bürokrasisinin odağında olduğu bu terörsüz Türkiye süreci. Fakat burada tabii ki işte MHP'nin hiçbir zaman zaten böyle bir iddiası olmadı. Kitlelere, topluma hitap edip de toplumu dönüştürmek görevi zaten onda değildi. Burada daha geniş bir toplumu hazırlamak, toplumla diyalog, neyin ne olduğunu. Ya şimdi bir taraf barış, demokrasi, barış karşıtı, bunlarla aylar geçti. Başka bir taraf işte şey, bu zaten işte şöyle bir süreç, işte burada işte güvenlik işte vesaire, o tarafı vurguluyor. Yani iki taraflar birbirini duymadılar veya duymamazlığa geldiler. Halbuki bu çok teknik, yani bir 20 yaş dişi çektirir gibi son derece basit bir durumdan bahsediyor. Basit ve çok zor. Evet. Basit derken yanlış anlaşılmasın. Bir terör örgütü veyahut da işte başkalarına göre özgürlük hareketi, neyse işte o örgüt, silahlı örgüt bütün silahlarını bırakacak, bütün finans kaynaklarından vazgeçecek, ideolojisini de geride bırakıyor Türkiye'de hatta. Buna taahhüt ediyor kendi kurucu liderliği, önderliği vasıtasıyla. Bu çok zaten kendi içinde netameli bir durum. Fakat bunu başka şeylerle çeşitlendirseydik, topluma hitap etme kısmında başka diyaloglar olsaydı, bu kadar kutuplaşmayı bıraksaydık daha sağlam yürürdü. Fakat herkes işte bir birbiriyle sürekli didişme halinde. Ya bunlar ayrıca bir böyle dikotomik gibi böyle birbirine zıt şeyler üzerinden gitmesi gerekmiyor. Mesela bir şeyi tartıştığınız zaman aslında o süreç daha iyi olsun, daha güçlü olsun diye de eleştiriler sunabilirsiniz. Veya çok reaksiyoner, zinhar gibi bir eleştiriler sunabilirsiniz. Ama burada incelikli eleştiriler sunanlar da en baştan itibaren bir kenara itildi. Ya barış karşıtısın ya işte şey yanındasın. Ya bizdensin ya onlardan. Hep böyle gitti iş. Şimdi bugüne geldiğimiz noktada da toplumda büyük bir içerilme açlığı var. Ve burada da yeni partide o toplum tabanının aslında önemli bir kitlesini temsil etse de o beklentiyi bu konuda karşılayamadı. Kendi kitlesine neyi nerede durduğunu anlatabilirdi. Bunu yapılmadığı için orada bir lider boşluğu oluştu. Bir anlatım boşluğu oluştu. Bazı milletvekilleri evet diyeceklerini çok hızlı çıkıp açıkladılar. Bazıları sessiz kaldı. Parti genel başkanlığının ne tavır olduğu tam anlaşılamadı. Vesaire vesaire. Burada gönülsüz bir evet denmesi, bir de üstüne üstlük yetmez ama evet dönemine benzetildi ki o çok parti tabanı için, muhalif taban için bugünkü
1: büyük travma.
0: Büyük travma. O ya şimdi burada
2: nefret ettiği bir grup yetmez ama
0: işte evet. O yüzden işte onu şimdi yani, onunla özdeşleşiyor evet yeni partinin travma duruşu. Halbuki evet değil. Aslında onu yapmak istemiyorlar. Fakat bu çıkıp anlatılamadığı için bir anlamda hazırlıksız yakalanmamı, bir anlamda işte o tutumu netleştirip bir üstüne bilemiyorum olmadı. O kitleye hitap boşluğunu da Mansur Yavaş doldurdu. o tabanın

0: duygularını. Yani ben aslında Kürt meselesine karşı değilim. Kürtlere karşı değilim ki Mansur Yavaş'la ilgili bu tartışma konusu olabilir, olacaktır. Ben olsun demiyorum. Ama muhakkak soru işaretleriyle yaklaşanlar olur. Ama onun bile yani aslında o kitle daha da ileri boyutta Kürt sorunu sahipleniyor, tartışıyor vesaire. Yani o eski ezberlerde değil muhalif kitlenin çoğu kısmı. Fakat bir yandan da işte o halkın içerilmeme haline bir isyan var adeta. Orada o boşluğu Mansur Yavaş doldurmuş oluyor. O yüzden günün adamı o dedim ben. Yani orada halka hitap eden bir tek o. Hatta ben şeye bile hayret ettim. Şimdi bu kadar zamandır hapiste olan insanlarla ilgili ben hiçbir eleştiri getirmek istemem. Selahattin Demirtaş ve Doktor Selçuk Mızraklı'nın mesajını da ben yadırgadım. Çünkü ama o mesajda halk yok. Orada da parti genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Ama şimdi 2023'ten bu yana meclisteki temsiliyet yerinde durmuyor. O bugün seçimi yapsanız o meclis oluşmayacak. Başka bir meclis oluşacak zaten. O yüzden bir o var. Milli iradeyi ne kadar bugünkü meclis yansıtıyor. Hızla toplum başka yerlere ilerlediği altılı masa tutmadı. O bilmem ne vesaireler. O taraflar var. Ve bunun ötesinde de halk yok orada. Ya birisi de dönsün halka bir şey desin. Yani bir onu tam tersi, hatta o mesajda da biraz ben onu yadırgadım. Ya işte bizden şüphe etmeyin diye bir azarlayıcı ton adı. Şüphe edenleri tam tersi ikna etmek lazım. Bütün bu süreçlerin hikayesi odur. Şüphe edenlere de siz böylesiniz, şöylesiniz küçük görmeden, çok küçük bir azınlık olsa bile, ki burada bence toplumun önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı. Sadece o bir İyi Parti tabanına, Zafer Partisi tabanına indirgenemez. Ve daha kötü bir şey söyleyeyim, daha netameli bir şey söyleyeyim. Reaksiyonerleşebilir bu taban. Ya bu çok kötü bir şey olur. Allah ya kötü. Daha mülayim bakacak ve aslında yani hem Kürt meselesine sahiplenici, hem aslında bir herhangi bir şekilde bu silahsızlanmada çok pozitif rol oynayabilecek o kitle bu sürece şüpheyle yaklaşabilir. Ama başka şekilde uygulansa o süreç sahiplenebilecek kitle de reaksiyoner tarafa savrulabilir. Ya o çok kötü bir şey olur toplum için. Çünkü Allah zaman olsun. Alacak bir süreç. Tamam. Aylara, yıllara yayılacak bir süreç.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Demirtaş dediniz. Bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra Demirtaş bilmecesi. Farklı sesler var. AK Parti'ye yakın kimi hukukçular da Demirtaş bu yasadan faydalanabilir diyor. MHP Fethi Yıldız yararlanabilir diyor. Yararlanamaz diyenler var. Demirtaş bilmecesi sürüyor. Bakalım konuklarımız nasıl bir yorum yapacaklar. Yaklaşan bir DEM kongresi var. Demirtaş siyasete dönecek mi, dönebilecek mi? Neler olacak? Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra konuşalım.

0: gerçekleşmedi. Hatta o dönemde Edirne'ye gidilmişti, gazeteciler falan beklemişlerdi diye hatırlıyorum. Bir bu yolu var aslında. Bir diğer tahliye yolu da hiç bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve bizim anayasanın 90. maddesine atıf yapmadan doğrudan Bölge Adliye Mahkemesi ilk derece mahkemenin kararını değiştirebilir, bozabilir. Yani beraat kararı verebilir ya da yeniden yargılama denir. O zaman tutukluluk süreci yeniden incelenir. Bu madde bu kanun geçerse bu kapsamda da olabilir. Ama bunun için ne gerekiyor? Önce Milli Güvenlik Kurulu'nun bir onayı gerekiyor. Resmi gazetede yayınlanma. Ondan sonra da son maddede 6 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Yani bu kapsamda tahliye olur mu diye sorarsanız olabilir. Çünkü birinci madde, üçüncü maddeye giriyor. Hem biri hem üçe giriyor. Üçe giriyor asıl. Verilen bir ceza var. Bu cezanın ertelenmesi, işte özel af denilen kısım bu zaten.
1: Çıkarsa, oraya girebiliyor. Çıkarsa siyaset nasıl etkilenir?
0: Çıkarsa şimdi şöyle, şimdi yani zaten Bey, temel
1: böyle
0: bazı
1: bir değişime ihtiyacı
0: az önceki
1: var.
0: Şeyle ilgili mesela Hurşit Güneş'in de o atıf yaptığını, CHP tabanının farklı görüşüyle CHP'nin ve yeni partinin genel parti yönetimleri diyelim farklı düşünüyorlar. İşte biraz aslında bununla da ilgili bir durum var. İhsan Bey de dedi ki mesela şimdi Hendek olaylarında DEM Parti tabanı dedi. PKK'nın yaptığı çağrılara karşı çıktı dedi. Evet. Uymadı dedi. Bu da ne demektir? Çözüm PKK değil. Çözüm Ankara. İşte o zaman şu soruyu da sormamız gerekiyor. Demin İmralı ısrarı neden kaynaklanıyor? Çözüm Ankara'daysa iki tane figür var orada. Birincisi DEM Parti Genel Merkezi, parti kimliği olarak dediğiniz gibi temsil açısından burada bir inisiyatif alabilir. İkincisi de Selahattin Demirtaş sadece Kürt seçmen üzerinde değil, o Türkiye'lileşme sürecinde partinin hani ambleminin değişip de işte etnik bir bölgesel etnik milliyetçi partiden yeni sol bir parti hürriyetine, bir Yeşiller Partisi'ne dönüşme hürriyetinde, evet, şeyinde sürecinde de liderlik yapan bir kişiyi de hatırlayacak olursanız. Dolayısıyla bir kesim üzerinde etkisi çok fazla. Ama o dönemde hep söylenmişti. Tabii ben bu bilgiye dayalı değil, bu duyum. Belki siz daha detaylı bilgi sahipsinizdir bu konuda. PKK'nın Demirtaş'a, siz de aslında biraz değindiniz, sen kenarda dur, evet, dediği ve PKK'nın da bölgede etkili olduğu argümanları söyleniyor. Eğer bu doğruysa çıkar ve çok fazla aktif siyasette rol almayabilir. Çünkü Kürt hareketinde ya da orada mesela başka bölünmeler de oldu. İşte hani Ayhan Bilgen vesaire, evet, gibi örnekler de verebilirim. Tabii ki de Ayhan Bilgen daha Demirtaş kadar etkili bir kitle üzerinde etkili bir figür olamadı ama hani başarılı bir hareket de olmadı. Yani DEM'den ayrılıp da başarılı olan bir hareket yok orada. Orada bir yapı var. O yüzden Selahattin Demirtaş'ın ben çıkması durumunda ayrı bir hareket yürüteceğini zannetmiyorum. Başka partiye geçeceğini de zannetmiyorum. DEM içerisinde siyaset yapar ya da belki de siyasete bir süre arada verebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Şimdi %14'e yakın oy almıştı Demirtaş'ın genel başkanlığında HDP,
0: 12,
1: değil mi?
0: %14. 12.8.
2: %13. 12.8 ama potansiyeli 16'ya kadar çıkmıştı, evet, evet, araştırmalarda.
1: Fakat mesela HDP kuruluşu dönümünü kutluyor. Bir kare bile Demirtaş

0: baştan görüntü vermemişlerdi. Dikkat çektiğiniz Kandil'le Demirtaş arasında da büyük bir mesafe oluşmaya başlamıştı. Sonuç itibariyle Demirtaş 10 yıldır hapiste. Bu yasanın, bu teklifin daha doğrusu hazırlanmasında en büyük katkıyı yapan isimlerden bir tanesi Fethi Yıldız açık açık söylüyor. Demirtaş bundan yararlanabilir diyor. Siz de dersiniz bu bilmece nasıl çözülür?
1: Normal, yani işlerin normal gittiğini düşünsek bu mevcut çerçeve yasa içinde bile Demirtaş'ın yasa kesinleştikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararını açıkladıktan sonra Demirtaş'ın ertesi gün tahliye edilmesi gerekiyor. Yani Çağatay Hoca özetledi, yani hem kesinleşmiş ceza itibariyle hem de aldığı 42 yıl cezaya baktığımızda ne olacak? 15 yıllık bir süre verecekler ve Demirtaş dışarıda olacak. Normal olması gereken bu.
0: Evet.
1: Ancak ben yani bir siyasi karar olarak vurguladığım için bu çerçeve yasayı, orada tercihler değişebilir çünkü Selahattin Demirtaş bir biçimde cezalandırıldı. Yani hem mevcut iktidar tarafından hem de PKK tarafından. 10 yıl ya, yani sonuçta 43 yaşındaydı, şu anda Demirtaş 53 yaşında. 10 yıldır cezaevinde. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Türkiye'de başka iç hukukla ilgili kararlar var. 2 kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var hakkında. Normal çıkması gerekiyor. Önemli bir aktör. Türkiye siyasetinin son 20 yıldaki en önemli aktörlerinden biri. Yani birkaç isim sayacaksak birisi Selahattin Demirtaş ve sizin de vurguladığınız gibi 2015'te yani ben de yanlış hatırladığımı düşünmüyorum. Neredeyse Türkiye'deki bütün sandıklardan HDP'ye oy çıktı. Önemli bu.
0: Ama işte orada İhsan Bey'e dikkat çekti. Türkiye Partisi olma.
1: Ama şimdi bakın bugün...
2: Çözüm sürecinin
1: bugün,
2: şimdi, ruhuna da uygundu bence.
1: Aslında Selahattin Demirtaş'ın 2015'te vurguladığıyla bu mektupta vurguladığı arasında çok temel bir şey yok, sorun yok. Bugün de ne vurgulamışlar? Mızraklı ile birlikte Kürdü ile Türkü ile Türkiyeleşmeyi vurgulamışlar.
0: Evet.
1: Mesajda o var. Yani bu son derece önemli. Aslında Demirtaş 2015'te de benzer bir vurgu yapıyor muydu? Yapıyordu.
0: Evet.
1: Bu değerli bir vurgu gerçekten. Bu vurgunun...
0: Ama açık açık da söylemek lazım. Demirtaş'ın hem Kandil'le hem İmralı'yla mesafeli olduğu da bir gerçek.
1: Yani bu...
0: Mesafeyi onlar mı koyuyor?
1: Şurada,
0: Demirtaş mı koyuyor?
1: Şurada bakın.
0: O belli değil ama.
1: Niyet okumayacaksak Demirtaş'ın bugüne kadar çözüm süreciyle ilgili, yani bu ikinci çözüm süreciyle ilgili yaptığı bütün açıklamalar aslında genel açıklamalarla, yani hem HDP hem de Öcalan açıklamalarıyla paralellik arz
2: ediyor. Aslında yeni süreçle ilgili yani, aykırı bir durum.
1: Aykırı bir durum olmadı. Bunu tespit etmemiz lazım. Yani niyet okumak...
0: Bugünkü şeyde de tam destek.
1: Tabii tam destek. Yani şeyi de o yüzden vurguladım. Türkiyeleşme.
0: Evet, evet.
1: Öcalan da Türkiyeleşme vurgusu yapıyor mu? Ne biçimde yapıyor? Çözümün merkezi Ankara mı? Aslında Demirtaş dün de Ankara vurgusu yapıyordu.
0: Evet.
1: Böylesine bir gerçeklik var. Bu bir kere bu haksızlığın ortadan kaldırılması lazım. Demin kaygıları konuştuk ya, kaygılar son derece haklı. Bütün kaygıların bir haklılık payı var. Tamam, ben de şu ayrımı koyuyorum. Bir siyasi parti merkez olarak irade koyar. Kişilerin, üyelerin, tek tek milletvekillerinin kaygı duyup başka bir tavır alması ayrı bir şeydir ama bir merkezi irade düzeyinde baktığımızda bu yasada da böyle bir iradenin ortaya çıkması gerekiyor. Yalnızca Fethi Yıldız değil, ilk çıkışı itibariyle Bahçeli bu vurguyu yapmadı ama Bahçeli de çok uzun süredir neredeyse tekerlemeye dönüştü zaten.
0: Evet, evet.
1: Demirtaş vurgusu, Ahmetler vurgusu tekerlemeye
0: Demirtaş
1: dönüştü.
0: Demirtaş Yuvaya, Ahmetler
1: sürecin bir biçimde toplumsal rıza üretmesinde de bazı hamlelerin önemi var. Demirtaş bir sembole dönüştü. Yani Gezi'de Osman Kavala ve diğerlerin ya da Can Atalay'ın sembole dönüşmesi gibi. Siz bu konuda siyasi olarak samimiyseniz, biraz samimiyetiniz varsa atacağınız bu adım toplumsal rızayı büyütür. Türkiye başka bir şeyi konuşur. Ya öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, evet doğru, yani acıları demin de vurgulamaya çalıştım. Yani o binlerce, on binlerce eve ateş düşmüş. Sizin bunu bir çırpıda atma şansınız var mı? Kuşkusuz yok. Bir biçimde bunu gözlemeniz lazım ama ülke öyle bir noktaya geldi ki Ahmet Spor diye bir takım var. Ahmet Spor Süper Lig'e çıktı. Ahmet Spor'u kutlamayanlar var. Biz mesela bu yasada, bu yasanın kesinleşmesi ve uygulamaya girmesiyle birlikte bir şeyden kurtulacağız. Terörist vurgularından kurtulacağız.
0: Evet.
1: Sonuçta Süper Lig'de oynayan bir takıma siz terörü destekliyor, teröristleri destekliyor diye muamele yapamazsınız. Süper Lig'e çıkan bütün takımlar eşittir. Onu şehrine göre, ismine göre kategorize edemezsiniz. Kategorize ettiğinizde Türkiye'leşemezsiniz. Bu nedenle...
0: Terörist başı kelimesini de nereden çıkartabiliyorsunuz? Öcalan yakalandıktan sonra medyaya gelen telkin. Bundan sonra Öcalan demiyoruz.
1: Bu terörist başı
0: diyoruz da aynı.
1: Tabii yani dil değişecek, söylemler değişecek.
0: Adresler.
1: Yani biz 3 yıl önce Kılıçdaroğlu'yla Kılıçdaroğlu'nun kandil görüntülerini unutmuyoruz. Montajsa montaj dendiğini unutmuyoruz.
0: Başka bir şey.
1: Şimdi burada şey... buradaki bak burada şöyle bir iş. Dilin değişmesi önemli. O yüzden ben işin şu tarafındayım. Ya bu sürecin Türkiye lehine pozitif değişmesi gerekiyor. Evet. Değişebilmesi için de Demirtaş cezaevinden çıkmalı.
3: Peki o zaman burada ilk yedi bir şey yok.
4: Şeyi
3: yani.
4: Söyleyelim.
3: Konjonktüre göre tabii, hayır, öyle de deriz, hayır. Böyle de deriz oluyor.
1: Şöyle bakın bu ilke tam yani, da ilkeli bir iştir. Bakın,
3: nasıl ilkeli oluyor bu anlamadım yani.
1: İlke şu. Mesela terör bitsin. Burada siyasi irade net terör bitmeli diye karar vermeli. Türkiye'de demokratik siyaset olmalı. Bu bir iradedir.
0: Hakkınızı koruyacağım.
1: Bu bir siyasi iradedir. Bu mevcut çelişkilerin ortadan kalktığı, bittiği ve iktidarın Türkiye'yi demokratikleştirdiği anlamına gelmez. Bir vurgu var. Ya yani o vurgunun temeli şu. Bir tercih yapmak zorundasınız siz. Aradım dediğim işte bu. Yoksa bazı şeylerden vazgeçme değil. Normal baktığımızda eğer onu kastediyorsanız evet. Özgür Özel'in bugün tereddütsüz evet demesi lazım. Tereddütsüz evet demesi lazım.
3: Tabii şey...
1: Ama demiyor. Niye demiyor? Çünkü bakın ben orada demin örnekler verdiniz. Tek tek milletvekilleri hayır diyebilir. Seçmen toplumsal rıza oluşmadığı için de hayır diyebilir. Çekingelerini ortaya koyabilir. İrade dediğim o. Demirtaş'ın cezaevinden çıkması bir siyasi irade gerektiriyor mu? Kesinlikle gerektiriyor şu anda. Bu partiler yani yasa çerçevesinde bir araya gelen partilerin liderleri, yönetici kadroları çıkmalı işareti yaptığında çıkar.
0: Peki.
1: Burada bir ilkesizlik görmüyorum ben.
3: Hukuk
1: burada
3: yargı bağımsız.
1: Ama yok söyleyeyim. Zaten bakın ben buna ne dedim? Ama, şimdi ya anayasada anayasada
3: anlıyorum Necdet Bey o zaman burada yani çelişkiye
1: bakın orada yani düşme
3: yok mu?
1: Yani gizli bir yani, CHP eleştirisi yapmanıza gerek yok.
3: CHP şey eleştirisi şu, yapmıyoruz. Ya
1: anlıyorum
3: CHP
1: ama söylediğiniz. Bak, ilke ve gizlilik meselesinde de. Şimdi burada bir siyasi irade, bu çerçeve yasa tümüne bir siyasi irade. Anayasada geçitli ilgesini bile değerlendirdiğinde örgüte göre kategorize edemezsin sen. Türkiye siyasal tarihinde örgütlere yönelik tartışmalar var ama hiçbir yasada örgüte göre karar alınmamıştır. Ama, burada çok özel bir durum var. Tümüyle siyasi bir iradenin sonucu diye düşünüyorum.
4: Evet, burada,
2: örgüte
4: burada,
2: göre yok ama bir isyana karşı da özel
4: bu,
2: yasa.
4: Burada var. Bir konjonktür buraya getirdi. Bir bölgedeki örgütün çeşitli kademeleri ve çeşitli işlevleri hesap edilerek bir siyasi irade yasalaştırıyor bunu.
0: Evet.
4: Ve bu siyasi irade zaten ihtiyatlı ve temkinli bir iyimserlik içinde. Bunu söyleyelim. Yani basamakları koyarken gidişata baktığımız zaman dikkatle hareket ediyor. Çünkü burada bu bir tuzakları var süreçte. Neticede mesela, bu görüşmeler yürürken hatırlarsanız geçtiğimiz yıllara bir gidelim. Yani Sayın Bahçeli'nin çıkışından sonra TUSAŞ'a bir saldırı oldu.
0: Evet. İyi hatırladım.
4: Burada başka aktörler devreye girebiliyor. Örgüt içi farklı yapılar devreye giriyor. Yani 12 Mart dönemini hatırlar birçok insan. Necdet Bey daha iyi anımsayacaktır. Yani örgütlerin içerisinden örgütler çıkmıştır. Ve silahlı propaganda yöntemi moda haline getirilmiştir maalesef ve Türkiye 12 Eylül'e gitti. Şimdi burada da tabii ki siyasi irade güvenlik bürokrasisiyle birlikte dikkatli bir şekilde izliyor. Süreci sabote etmeye dönük faaliyetleri.
0: Ama dediğiniz gibi bu bir tuzakları var.
4: Var tabii. Yani bu süreci istemeyen bölge aktörleri var bir kere. Bölge komşularımız var.
1: Yani iradeye ve yıldızlandırmaya ihtiyaç var.
4: Evet. Bu acelenin, bu telaşın ki ben çok telaşlı da görmüyorum. Bakın 2 yıllık bir arka planı var.
0: Evet.
4: Şimdi burada isimlere çok takılmasak bile şunu söyleyebiliriz. Bu tür terör örgütlerinin fesih süreçlerinde, çatışma süreçlerinde iç ve dış pragmatik unsurları görmemiz gerekiyor. Bu anlamda Demirtaş bir iç pragmatik unsur halinde değerlendirilmelidir zaten. Yani Türkiye siyasetinde tabii ki rol oynamalıdır.
2: Yapıcı unsur olarak.
4: Yapıcı unsurlar itibariyle. Geçmişte hataları olmuş mudur? Olabilir yani. Bu

0: Bu artık bizi de yargı boyutuyla zaten süreç yürümüş. Ama onun da siyasal izleyinin ben dönüştüğünü görüyorum. Evet, yani hoca da söyledi, o yeşillere oturuyordu. Yeşiller hareketinin Avrupa'daki, biz buna biraz daha sahte sol diyoruz. Avrupa'daki bu dalganın Türkiye'de bir etkisi olarak görüldü. Hatta Türkiye'de bu dalga maalesef CHP'yi de kuşattı. Yani onunla Kemal Bey yüzleşti Sayın Kılıçdaroğlu. Çok önemli şeyler söyledi. Ben o zaman hatta trafik lambası koalisyonu demiştim. Yani onun Türkiye'de sacayakları vardı o süreçlerde. Demirtaş'ın söylemlerinin ben son derece olgunlaştığını görüyorum.
1: Evet.
0: Tabii ki bu Türkiye'de siyasete, Türkiye'nin bir ve bütün olarak...
1: Ya sizce çıkabilecek mi?
0: Ben müneccim değilim ama şunu söyleyeyim. Yani bu hava onun çıkması gerektiğini ve siyaseti de normalleştirebileceğini söylüyor. Niye şöyle söylüyorum? Bu süreç başlarken aslında önemli bir şey oldu. Seçilmiş siyasetçilerin, belediye başkanlarının ensesinde Kandili'nin silahları vardı.
1: Evet.
0: Ve bu süreçte bazı belediye başkanlarının Ankara'ya gidip bu rahatsızlıklarını ilettiklerini duyuyorum. Yani kayyum atanan belediye başkanlarından bahsediyorum. Bunların ensesinde PKK'nın sözde müfettişlerinin olduğunu biliyoruz. Bölgedeki çeşitli ziyaretlerimde buna bir dönük tanıklıklarım da olmuştu geçmiş yıllarda. Yani seçilmiş, legal alandan gelen bir siyasetçinin belediyeyi yönetemediğini, dağdan gelen bazı emirlerin o belediyelerde etkili olduğunu biliyorduk. O anlamda o Ahmetler lafı oraya gidiyor bakın.
1: Evet.
0: Seçilmiş, seçilme kapasitesi olan, legal alanda siyaset yapmak isteyen bir kitleye hitap ediyor. Ama Kandil baronları dediğimiz alan bir tasfiye sürecine girmek zorunda. Orada da bir dış uyumlu aktör olarak ben İmralı'nın pragmatik bir biçimde değerlendirildiğini görüyorum. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin güvenliği, üniter yapısı, milli egemenliği, tam bağımsızlığı için bazı aktörlere ihtiyaç var. Siyasetin merkez alanının bunu fark ettiğini söyleyebilirim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, işte Hüdapar var sanırım. Diğer
2: Yeni Yol da var.
0: Yeni Yol hareketi var. Yeni partiden de hakeza.
3: Hayır diyebilir.
0: Yeni partiden de bu anlamda bu fotoğrafı okuyup oy verecek milletvekilleri olacaktır diye düşünüyorum. Fakat bu tür kararlar çok fazla bireysel bir alana da bırakılamaz. Niye? Yani ülkenin geleceğiyle ilgili bir meselenin parti gruplarında alınması daha önemlidir. Çünkü bireyler baskı altında kalabilir, şantaja maruz kalabilir, tehditler alabilirler. Ama parti grupları, partiler daha güçlü kurumsal yapılardır. O anlamda parti kurmaylarıyla, liderler kurmaylarıyla enine boyuna düşünerek bu memleketin menfaatine mi değil mi kararını verip meclise gitmelerinde daha faydalı olacağını görüyorum. Diğer türlü o dağınıklık açıkçası ilkesizlik tartışmaları açar, sebepler üzerinde durulur. Ama tabii ki yarın hangi tercihte bulunursa bulunsun milletvekillerine saygılıyız. Milli iradeyi orada temsil edecekler.
1: Peki. Sizin de az önce dediniz ki hiç öyle sizin düşündüğünüz gibi değil Demirtaş meselesini hiç duymadığımı zannetmeyin. Siz ne düşünüyorsunuz, Demirtaş çıkabilir mi? Çıkarsa hem Türk siyaseti hem Kürt siyaseti. Çünkü birkaç kez de tekrar ediyorum, DEM'de de büyük bir değişiklik bekleniyor. Nasıl etkilenir?
4: Ya daha vadesi olduğunu düşünüyorum maalesef. Çünkü daha önümüzdeki dönemde bu yasa geçtikten sonra da ki geçecek yani onunla ilgili zaten.

0: zaten bir tereddüt
1: Sıkıntı yok.
0: O geçtikten sonra da işte uygulanma süreci daha işte Irak'ta olacaklardı. Yani çünkü Türkiye kısmını konuşuyoruz ama asıl Irak'ta o tasfiye yaşanması ve onun ne kadar mümkün olabileceği durumu da var. Yani her an şimdi Irak'ta ciddi bir güvenlik meselesi çatırdaması yaşanabilir. İran bağlantılı olarak yaşanabilir. Kendi içinden kaynaklı o farklı farklı örgütlerin silahsızlanmak istememesi dolayısıyla sonra 30 Eylül'den sonra ne olacak? Askeri operasyonlar başlatabilirler silahsızlanmayanlara karşı vesaire. Yani bu orada bir de tabii bütün Amerikan askerleri çekiliyor. Bütün bölge güvenlik mimarisi Irak açısından değişiyor. Yani mesela Erbil'deki Amerika'nın hava savunma sistemleri de kaldırıldı. Yani orada da o tarz enteresan farklı farklı durumlar yaşanıyor. Yani sadece silahlı örgütlere yönelik değil, peşmergelerin de daha farklı bir düzenli ordu haline gelmesi, kendi içinde bütün orada Barzani ve Talabani güçlerinin belki birleşiyor olması gibi şu an çok uzak geliyor ama daha onların olmaya başlaması durumları olabilecek. Peki yani bu çok hareketli bir durum olduğu için bence bir de Öcalan'ın tabii ön plana çıkıyor.

0: önümüzdeki dönemde.
1: Demirtaş'tan şimdi, ziyade.
0: Ziyade çünkü niye? Ne olacak? İmralı'ya bir takım gidenler, reportajları vesaire onlar olurken ben Demirtaş'ın ön plana çıkabileceğini, çıkılmasının isteneceğini düşünmüyorum. Örgüt yapısı içinde de şimdi bugün mesela ortaya çıkan işte o reportajlarda vesaire gözüküyor ki Kandil daha tamam ilerliyoruz gibi gözüküyor.

0: kadrosu ikna olsa bile alttakilerde bir böyle farklı görüşler olabileceğiyle ilgili bir takım ipuçları var baktığınızda o taraftan yani
1: İhsan
0: gelen reportajlara.
1: İhsan Bey aslında söylüyor, diyor ki artık büyük ve önemli konforlu bir alan kaybediliyor. Sürecin başı değil mi? Yanlış anlamıyorum yani.
0: Yani bu işte çok bilinmezli durumlarda ben güvenlik bürokrasisi tarafından da Öcalan tarafından da birdenbire Demirtaş faktörünü...
2: Yani Sezin Hanım diyor ki bir problem de ortaya çıkarmak istemiyorlar.
0: Ya bir bilinmez daha. Çünkü Demirtaş kontrol edilemeyecek bir aktör. Bu kendi doğasından geliyor. Ben istediğim kadar şu çizgide olayım desin, kontrol edilemeyecek bir aktör. Siyasetçi. Siyasetçiler bu anlamda tabanla hareket etmeleri beklendiği için çok kontrol edilebilir aktörler değiller. Bir açıklama yapar, çok farklı böyle bir heyecan yaratabilir. Pozitif heyecan olabilir evet. O, çok doğru. Büyük ihtimalle de öyle olur. Ama o Türkiye'de şu an siyasetin alanı daha daralıyor. Yani biz burada baktığımızda mecliste de kaç tane siyasetçinin adını sayabiliriz? Hiç ki bir parti için eskisi gibi değil. Eskiden bir sürü AK Parti'den tutun, işte diğer partilere kadar siyasetçiler çok ön plana çıkıyordu. Şimdi bireysel siyaset o kadar ön planda değil. Onun için Demirtaş faktörünün ben bir soru işareti olarak kalacağını düşünüyorum bu dönemde. Ama onun ötesinde de bu bizim daha çok konuşacağımız bir konu. Ve şimdiden çok fazla o kutuplaşarak gitmeye bana kalırsa gerek yok. Parti tabanları açısından da ben tekrar vurguluyorum. Orada reaksiyonerliğe evrilme, özellikle gençlerde o duygu var. Ya bugün İYİ Parti kitlesiyle veya Zafer Parti kitlesiyle yönetimiyle çok özdeşleşen bir milyonlar vesaireler, çok büyük yüzdeler yok. Ama bir yandan da mutsuz çok fazla yüzdeler var. O yüzden aslında bana kalırsa o yeni siyaset, yeni tabanını, yeni taban daha doğrusu, yeni siyasetini ararken bu arada şunu da söyleyelim. Yani Demirtaş'dan beklenti o kadar yüksek olacak ki çok fazla bir düzen aktörü, statükocu olduğu düşünülürse kitleler onu da geride bırakır. Evet. Öyle bir fazla cıva gibi bir kitle geliyor arkadan. Kürtlerde de, Türklerde de, herkeste ortak toplumdaki özellik böyle. Son onu söyleyeyim. Ekonomik sıkışmışlıklar, sosyolojik bir takım sıkışmışlıklar. Yani toplumda çok fazla sıkışmışlık olduğu için o kendisini bir anlamda duygusal olarak da çok motive edecek bir siyasi liderlere özlem ve arzu var. Özellikle muhalif kitlede.
1: Peki. Dediğim gibi yine muhalefet de aldı.
3: Gürkan Zengin'in geçen gün bir anekdot paylaşmıştı bir yazısında. Selahattin
1: Beni
3: Bey'in
1: öldürürler.
3: 2016'da. Heh, o aklıma geldi şimdi evet. Bir de. O da aklıma geldi. Tabii çok köprünün altından farklılar evet. Geçti ama.
1: Sürem hızla gidiyor. Bir şey, sorum şu. Bu tablo yani Türkiye için hayati yasalardan bir tanesi. Yani üzerine çok daha günlerce konuşulur ama büyük de çaba sarf edildi. Ama bir fotoğrafı ortaya koydu. Bu fotoğraf ittifaklar açısından da yepyeni bir durumu gösteriyor mu? Daha açık sorayım. Bu süreçten sonra yani bu yasanın geçmesine zaten sorun yok ama anayasa, yeni bir anayasa yapmak daha ağır bir parlamento işi, daha ağır işçilik gerektiriyor.
3: Ve daha çetrefilli kullanılacak.
1: İttifaklar değişiyor mu? Değişti mi? Yani mesela şöyle bir ittifak sayabilir miyiz? AK Parti, MHP, CHP, DEM gibi. Yeni partinin çünkü tutumunu tam anlayamıyoruz. Ne dersiniz? Siyaseten de yepyeni bir döneme geçiliyor mu?
3: Yani böyle bir geçiş için çok erken olduğunu düşünüyorum ben. Böyle bir yeniden mevzilenmenin. Yeniden mevzilenmeler olacaktır. Ama benim bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak öngörüm şu. Bu yasa geçecek ve geçtikten sonra muhtemelen seçime kadar 2028 Nisan olarak ben düşünüyorum. O zamana kadar komisyon raporunda da belirtilen o demokratikleşme vesaire gibi konularla ilgili anayasa tartışmaları da buna dahil buralara girilmez diye düşünüyorum ben.
1: Evet.
3: Yani bu önümüzdeki yılı gerek bölgesel gelişmeleri değerlendirmek, gerekse de Milli Güvenlik Kurulu'nun ve işte yine o denetleme kurulunun, işte İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın

0: Başkanın yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığını yapacak kurulun açıklamalarını değerlendirerek geçiririz diye düşünüyorum. Hükümetin yani pratiklerine baktığım zaman Sayın Erdoğan'ın liderliğine, siyaset seçim öncesindeki duruşuna baktığım zaman, geçmişten örneklere baktığım zaman böyle çok demokratikleşme sürecinde toplumda ayrışmalara sebep olabilecek referandum vesaire gibi mekanizmaların ben çalıştırılacağını pek düşünmüyorum. Evet. Ama anayasa değişikliği vesaire bunlar gündeme gelirse bunların gerekliliği var. O yüzden ben bu yasa geçer, geçtikten sonra da milli güven yani PKK'nın fesi onaylanma süreci olur. Sonrasında işte başvurular vesaire doğru olur ve şöyle bir söylem olur diye tahmin ediyorum. PKK bitti, teyit edildi. Sadece Türkiye'deki değil, işte tabii o diğer devletlerin kapasitesi de bağlı. Sadece Türkiye'nin etkisi yok orada. Evet. Türkiye bölgesel bir güç olmakla birlikte PYD vesaire, PJAK, Irak'taki yapılanmalar, azadi vesaire, bütün bunlarla ilgili gerçekten fesih olduğu ve bunların ortadan tamamen kalktığı, Orta Doğu'da artık bu terör örgütlerinin önemlerinin azalıp devlet yapılarının, güçlü devlet yapılarının ortaya çıktığı ve terörsüz bölge kurulursa bu şuna göre gelecektir. Seçim döneminde şimdi bize destek verin, bundan sonra da sivil anayasayı yapalım. Yani o seçim propagandasında kullanılacak, gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Seçim öncesinde bir referandumu ben çok rasyonel görmüyorum. Bunu çok tercih edileceğini düşünmüyorum açıkçası. Bir de şu var. Daha önce bilmiyorum, tekrar sıra gelecekse bırakayım, eğer şey yapmayayım.
1: Tekrar
0: şimdi
1: sıra gelecek.
0: Gelecek.
1: Hızlı gidersek
0: sadece
1: gelecek.
0: Sadece şunu söyleyeyim. Siyasi irade gerekiyor diyoruz ya. Katılıyorum. Terörsüz Türkiye herkes istiyor. Yani yanlış da anlaşılmasın. Ben sadece bir toplumdaki farklılıkları burada hani dile getirmeye çalışıyorum. Evet. Farklı düşünenlerin sebeplerini. Ben kendi görüşümü koymuyorum. Ama şimdi bir kendi görüşümü koyacağım. Şu, mesela bizim komisyonun raporunda demokratikleşme adımları kapsamında söylenen maddelerden iki tanesi siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu. Bunları yıllardır söylüyoruz. Bakın yani 80'den beri bu söyleniyor. Hani siyasi irade burada samimiyet testi diyoruz ya. Ya şu siyasi partiler kanununu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra geçeceği söylenen şu uyum yasalarını, bu bakın ne kadar kısa sürede çıkartıyoruz komisyon görüşmeleri, hemen meclise geliyor. Çok kısa sürede yapılabilir. Ve siyasi partiler kanununun mesela çok ivedilikle yapılması gereken bir düzenlemesi, YSK'nın 2025 Eylül'de yaptığı açıklamalar, şu mutlak mutlandaki mevzuat boşluğu, dernekler kanununun uygulanması,
1: şu meseleleri
0: mesela
1: bir
0: bunları bile çözemiyoruz.
1: Türkiye'de
0: bu da işte o siyasi iradenin zayıf görünmesine sebep oluyor insanların gözünde.
1: Peki. Ben 35 senedir hal yasasını bekliyorum.
0: Tabii.
1: Siyasi partiler yasası da ona ek olsun. İki yasa çıkmaz. Yeni bir ittifak tablosu mu ortaya çıktı? Artık kendinizi hani Cumhur İttifakı demeyeyim de baştan karşı çıkarsınız. Yeni bir ittifak mı belirlenmiş oldu?
2: Hayır. Yani çok net söyleyeyim. Yani sonuçta özel...
1: Yoksa hakikaten demokratik bir olgunluk mu? İktidar partileri bir şey getirdiler, bir proje getirdiler. Muhalefetteyiz ama doğrunun bir adımı mı? Buna ittifak demektense.
2: Demin bir şey söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi 80'lerden bu yana bu meselenin çözümüyle ilgili çok net ifadeler kullanıyor. Çok net çözüm önerileri üretti. Söyledi. Normal olarak bir siyasi propaganda düzeyinde algılanabilir ama CHP'nin söyledikleri dinlenseydi bu mesele 2026'ya kalmaz. CHP'nin Kürt meselesiyle ilgili söyledikleri dinlenseydi belki binlerce, on binlerce şehit cenazesi olmazdı. Bu kadar net. Bu ortadaki gerçeğe müdahale etmek ittifak anlamına gelmez ve ben yarın meclise gelecek çerçeve yasanın eleştirebilecek birçok yönüne rağmen bütün partiler tarafından desteklenmesini isterim. Ortak bir iradeyle çıkmasını isterim. Bu ittifak değildir. Bu bir sorunun çözülmesine yönelik bir hamledir. Evet, kamuoyunda...
1: Peki yeni anayasanın yapımı için bir fotoğraf mıdır?
2: Yani hayır, değildir. Yani burada kamuoyunda evet bunlar konuşuluyor. Kamuoyunda sizin söylediğiniz senaryo da konuşuluyor. Bir dörtlü ittifak mı evet olacak diye. Ben CHP tabanının ya da CHP yönetiminin bu noktada herhangi bir hamlesi olmadığını biliyorum. Doğru da olmaz zaten. Çünkü CHP'nin varlık nedenlerinden bir tanesi...
1: Muhalefet olmak.
2: Muhalefet değil. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı demokrasiyle taşlandırmak. Bak bu çok önemli bir iddia. Yani bu önemli bir çizgi farkı. Bu çizgi farkı şu anlama geliyor. Siz eğer demokratik dönüşüm yapacaksanız ittifakınız da ona uygun olması lazım. Bu demokratik dönüşüme uygun olması lazım. Burada bir tek kaçırılmaması gereken şey şu. Yani eğer ittifak konuşacaksak bölgeyi ben de birinci bölümde bilerek öne çıkardım. Evet. Yani bölgedeki gelişmeler, dünyadaki gelişmeler önemli. Neredeyse son 3 yıldır bütün siyasi aktörler yeni bir dünyadan bahsediyor. Yeni bir dönemden bahsediyor. Türkiye açısından da geçerli. Yani yeni nesil siyasetten yeni oluşumlara kadar birçok önemli kavramın, yaklaşımın altı çiziliyor. Türkiye'de bu kaçınılmaz olacak. Türkiye'de böyle bir dönüşüm kaçınılmaz olacak ve bu dönüşüm seçime kadar yeni hamleleri beraberinde getirir mi? Eğer burada sorun yaşanmazsa ben de şu kanaatteyim. Anayasa meselesi gündeme gelmez. Yani en iyimser olasılık ne deniyor? Kasım. Ama büyük olasılıkla seçim Nisan 2028'de olacak. Bugünden baktığımızda biraz abartarak söyleyeyim. Son 3-4 ayı da dışarıda tutarsak aslında 1,5 ile bir kalmamış durumda seçime. Bu böylesine bir ortamda bir anayasa değişikliği tartışması gelmez. Ama bu iktidar açısından bu soru çözülürse iktidar açısından ya da iktidar bloku açısından kullanışlı bir şeye dönüşür bu. Evet, bu sorunu çözdük. Şimdi Türkiye'de başka bir anayasa yapma anlamına gelir. O anlamıyla altyazı, alt bandınız AK Parti, CHP anayasada buluşur mu sorusuna cevabını da söyleyeyim. Net, demokratik bir anayasa dün CHP'nin gündemiydi, bugün de gündeminde. Oradaki ayrım noktasını söyleyeyim. Bu sistem demokratik anayasa üretemez. Parlamenter sisteme geçmek gerekir.
3: Orada mı ittifak edersiniz?
2: Parlamenter
3: yani
2: sistem.
3: Parlamenter sistem.
2: Parlamenter
3: yani CHP hala geçtiğimiz
2: parlamenter sistem öneriyor. Parlamenter sistem öneriyor. Şu anda da parlamenter sistem öneriyor. Parlamenter sistemin, yani orada güçlendirilmiş kavramı biliyorsunuz altılı masada çok vardı. Çok gerekli miydi güçlendirilmiş kavramına? Sonuçta parlamenter sistemi siz işletirseniz güçlü ya da güçsüz demenizin bir mantığı
0: eski sistemin hasarlarının
2: yani o biraz da oradan kurtulmak için söylenmiş bir kavram ama Türkiye bölgede aktör olacaksa orayı da bağlayayım. Türkiye'de bölgede aktör olacaksa gerçekten
1: böyle bir ittifaka ihtiyaç mı var?
2: Demokratikleşmesi ve hukukun üstünlüğünü öne çıkarması gerekiyor. Bakın model bu. Daha önceki programda da söyledim. İran'da Hamaney'in cenaze töreninde 3-4 gün kaldığımda gördüğüm şey şu. Bölgede, ki daha önce teorik olarak söylüyordum, bölgede aktör olabilecek bir lider olabilecek tek ülke Türkiye. Şu anki mevcut şeyde. Böyle bir Türkiye demokratikleştiğinde, hukukun üstünlüğü öne çıktığında, adalet öne çıktığında kaçınılmaz bir biçimde bölgenin en belirleyici aktörü Türkiye olur.
1: Peki. Siyaset yapamazsa millet yapar. Sözünü hatırlatarak. Millet böyle bir ittifakı zorlar mı? Ya da hadi bunu kendi savım olsun. Yeni bir fotoğrafla mı karşı karşıyayız?
4: Aslında önce çerçeve yasa açısından bakalım. Yani çerçeve yasa bu kadar makul olmazsa, bu kadar milletin taleplerini karşılamazsa siyasi partiler kendisini bu konuya destek vermek konusunda zorunlu hissetmezler. Yani başından beri şöyle olsaydı, Cumhur İttifakı'nın projesi ve blok olarak bütün muhalefetin karşı olduğu bir proje olsaydı bugün bu tablo ortaya çıkmazdı. Aslında şöyle düşünün.
2: Doğru.
4: Küçük partilerin tamamı katılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi katılıyor. Yeni parti bence yol yöntem arama konusunda bence bir zaafa düştü. Ben çabuk toparlayacağını düşünüyorum. Bir defa yani bu meselenin millet menfaatine, devlet menfaatine, Kürt'ün menfaatine, Türk'ün menfaatine olduğu genel çerçeve olarak belirlendi. Aksi takdirde bu kadar meclisin kayır ekseriyetini bir araya getirme şansı olmazdı. Bence bu, ben hatta şunu diyorum, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en sofistike bir şekilde hazırlanmış ve en sofistike bir şekilde yürütülen süreç, bizde işler biraz daha farklı yürür. Yani bu konuda çok özen gösterildi. Diğer taraftan da bu gelecekte siyaseti nasıl etkiler? Ya memleketin temel sorunları vardı. Kalkınma sorunu vardı, geri kalmışlık sorunları vardı, altyapı sorunları vardı. Uluslararası ilişkilerde işte Soğuk Savaş sonrası konjonktür kökten değişti. O konuda çok büyük mesafeler alındı. Şimdi siz ya bölgeye nizam veren bir ülke pozisyonunda olacaksanız kendi sorununuzu da çözmüş olmanız lazım. Yani içerisinde hala bir terör örgütünün varlığı ya da tehdidi olan bir ülke Suriye'nin üniter devlet yapısına kavuşmasında da Irak'ın istikrarında da ya da şöyle düşünün ya Orta Doğu'dan Uzak Doğu'ya evrilen bir ittifaklar silsilesinde o kadar etkiniz olmaz.

0: Ha, şu olabilir mi acaba? Yani önümüzdeki dönem anayasa tartışmalarında bence şöyledir. Bu siyasi davranışlar kopyalanabilir ve taklit edilebilir şeylerdir. Ya bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı böyle ortaya çıktıysa ve diğer partilerde mesela yarın bir sivil bir anayasa konusunda ben ittifakın oluşacağını düşünüyorum. Burada sadece yeni parti kendi pozisyonunu nasıl belirleyecek? Bir şey takıntısı var, yani bir uluslararası güç takıntısı var yeni parti çevrelerinde. Dışarıya mesaj vermek, yani hatırlayın İmamoğlu'nun o İngilizce yarım yamalak mesajlarını, otoriteden, demokratik otoriterizmden bahsettiği konuşmasını ya da başkalarını. Bir, yani şu an dışarıdan böyle gelip sizin ensenize işte dokunup da hadi aslanım yürü diyecek bir güç yok. Türkiye artık ona müsaade etmez. İkincisi, Türkiye gerçekliği çok kıymetli. Ben bu meselenin aşılacağına dair bir öngörüm var ve elbette ki yani itirazlar olur, muhalefet olur, tartışmalar olur ama bazen şöyledir, bir ana yol, bir rota ortaya çıktığı zaman küçük ayrıntılar bu süreci döndürmez. PKK'dan istemeyen olabilir, ayrışmak isteyen olabilir, HDP'de gönülsüzler olabilir. Fakat bu proje başından beri çerçevesi çok dikkatli çerçevelendi, dikkatli yürütülüyor, sonuç alınır. Ben umarız ki yani bu süreç başarıyla sonuçlansın. Biz bir sivil anayasayı da bu millet hak ediyor. Peki. 12 Eylül Anayasası ile hala geçiniyoruz. Hı. Yalnız şu tablo, siyasette oy verme davranışı da, birlikte hareket etme davranışı da kalıpsaldır, devam edebilir diye düşünüyorum.
1: Peki. Son bir sorum olacak size. Bu Cumhurbaşkanı'nda bir anket vermiş. Onu soracağım. Ne dersiniz? Yeni bir masa mı kuruluyor?
2: Mümkün yani. Bu bana çok mümkün geliyor. Bu dönemde olabilir. Biraz o konuda farklı düşünüyorum Çağatay Bey'den. Bu önümüzdeki dönemde sonbaharla beraber daha bu yeni anayasa gündeme geliyor olabilir. Zaten meclis başkanı olarak Numan Kurtulmuş'un...
1: Ben yeni anayasadan ziyade evet. İttifak fotoğrafı.
2: Şöyle... Asla Cumhur İttifakı gibi bir ittifaktan bahsedemeyiz. Öyle bir blok ittifak, resmi ittifak olmaz. Ama hareketli bir ittifak daha diyebiliriz. Yani her konuda belki değil, belli konularda muhalefet ediyormuş gibi en azından bir yaklaşım olabilir. Ama yani... CHP ve DEM'in bir kısmında ama. Yani bütün hepsi de blok halinde hareket etmeyebilir. Yani burada aslında gördüğümüz yani DEM'le ilgili bizim imza vermeyenleri daha çok konuşmamız lazım. Asıl gündem bence o. Evet. Çünkü ya şimdiye kadar hep DEM'in içinde işte sol marjinal gruplar falan gibi söyleniyordu ama orada çok hareketli bir tartışma var. Yani çok ciddi kırılmalar yaşanıyor Kürt tabanında genel olarak. Yani Türkiye'de, Türkiye dışında...
1: Neredeyse ikiye bölünmüş gibi dem.
2: Ya zaten bir araştırmanın içindeydim ben de geçtiğimiz aylarda ve orada metropollerdeki deme oy veren kitle partilerini o kadar sert eleştiriyordu ki ilk beğendikleri parti MHP'ydi. Öyle diyeyim. Yani bu aynı şekilde metropoller dışında da.
0: Ama yeni öyleydi. Duruma yani Bahçeli'nin çıkışından sonra.
2: Tabii ki, tabii ki canım yeni bu yeni geçtiğimiz tabii. aylardan bahsediyorum. Yani DEM kitlesi partisini çok sert eleştiriyor. Yerden yere vuruyor neredeyse diyebiliriz. Ha bu dışarıya ne kadar yansıyor? O ayrı bir soru işareti. CHP'ye de ciddi bir kayış vardı o açıdan. Fakat orada da işte bir reaksiyonellik vardı. Sanmayın ki tek reaksiyonellik Türk milliyetçiliği kısmında. Bir de o tarafta çok farklı. Özellikle şehirlerde Kürt milliyetçiliği üstünden şekillenen de bir tavır var. Ki şimdi çok canlı bir tartışma açılıyor. Çünkü orada hakikaten şimdi Öcalan'ı zamanında desteklemiş olan ve sonradan desteğini çeken veya bir şekilde ters düşen, hareketin içinde yer almış veya sempatizanı olmuşların çok sert eleştirileri var. Bir o açılıyor. Bir onun dışında daha genel olarak bir DEM üzerinden vesaire eleştiriler yapanlar var. Orada o açılıyor vesaire. Aslında şimdiye kadar Demirtaş ve Demirtaş'ın çok açık dile getiremediği ama benim mesela bu süreç başladıktan sonra şaşırdığım Kürtler arasında şöyle bir yaklaşım vardı. Ya silahlar gitsin. Bizim üstümüzde bu çok büyük bir baskıydı. Özgür konuşalım. Sert eleştirelim. Biz eleştirmek istiyoruz. Yani PKK'yı eleştirmek istiyorlardı. Yani Öcalan'ı eleştirmek istiyor.

0: istiyorlardı. O açılsın istiyorlardı, önü açılsın ve o yüzden asıl siyaset bizde şimdi başlar diye o anlamda hükümetten bekledikleri vesaire bir şey olmanın ötesinde kendi içlerinde öyle bir beklenti vardı. Ve o zaman her şey çok rahatlı. O zaman siz görün muhalefet neymiş falan gibi kendi aralarında öyle bir yaklaşım vardı.
1: Evet.
0: Onun için daha önümüzdeki dönemde biz belki bir 5 yıl sonra, 5 yıla kalmadan birkaç yıl içinde aslında Türkiye'deki tabanları tanıyamayacağız. Büyük bir kırılma başladı. Mutlak Putlan bunu hızlandırdı. Fakat o muhalif kitlelerin, artık muhalif kitle mi diyeyim bilmiyorum. Muhalif kitle demek de belki doğru değil. Çünkü çok böyle real şey böyle asi kitleler falan gibi geliyor ama bütün partilerden yeni siyaset arayan, öyle diyeyim. İktidar tabanı olsun vesaire, yani belki MHP tabanı daha orada da gene blok halinde duruyor ama herkes de bir yeni siyaset arayışı var. Buna AKP de kendi içinde cevap verebilir. AK Parti'nin de kendi yeni siyaset belki parti içinde bir farklı yenilenme, vitrini yenileme vesaire de böyle şeyler olabilir. Ama tabanda ne olursa olsun eski siyaseti geride bırakıp eski siyasetçileri, eski yorumculuğu, eski her şeyi geride bırakıp yeni bir döneme geçme arzusu var.
1: Peki. Yani seçmene bırakıyorsunuz meseleyi. Seçmen kendisi ittifakları kurarsa ya da fotoğraf ortak kurarsa.
0: Tabii ki ben şimdi meclis ayrı, seçmen ayrı. Seçmende çok farklı durumlar ortaya çıkabileceği için bana kalırsa bu dönem meclis içinde yeni bir anayasa yapılabilir.
1: Peki. Siz ne dersiniz? Yeni bir masa kurulabilir mi? Masa demeyelim de yeni bir ittifak fotoğrafı.
2: Gidişat aslında bölgedeki risklerle şekilleniyor ve güvenlik paradigması bana kalırsa giderek artacak. Her siyasi partinin gündeminde ve önceliğinde olacak. Çünkü etrafımızda yaşanan gelişmeler, Kerem Bey, Ece'de hayatı etkiliyor. Enflasyon etkisi, geçtiğimiz aylardaki petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler, küresel piyasalardaki enflasyonist artış, neticede Türk halkının dış politikayla ilgisi çok yüksek zannedildiğinin üzerinde bir oranda ve seçmen davranışlarında da çok etkili. Geçtiğimiz yıllarda mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük eleştirilen tarafı buydu. Açıkçası Libya, Karabağ ya da tezkere meselelerindeki mesafeli duruşlarıydı. Ben mesela eğer böyle bir tutum olmasaydı Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok önemli oy alabileceğini düşündüm hep. Nitekim gelinen noktada dış politikanın, bölgedeki güvenlik kaygılarının arttığını görüyoruz. Çünkü her çalışan insan, her üreten insan piyasa krizlerinden etkileniyor. Yani ekonomiyle doğrudan karşı karşıya ama ekonomik sorunların da arka planında küresel sorunların olduğunu da görebiliyor. Böyle bir bununla meşgul bir nüfusumuz da var. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bölgede yaşanan gelişmeler Türk siyasetinde daha merkezde bir buluşmayı tetikleyecektir. Türkiye'nin bir güvenlik kuşağı inşa etmek istediği, Karadeniz'i, Kafkasya'yı, Hazar enerji koridorlarını ve aşağıda Somali'ye kadar inen bir hatta Türkiye'nin çıkarlarının olduğunu sanırım bütün siyasi partilerimiz giderek daha çok görecek ve seçmen tabanlarında da bu mesele konuşulacak.
1: Evet.
2: Netice itibariyle Türkiye'de 4-5 ay boyunca Hürmüz krizi canlı yayınlara konu oldu. Yani toplum bunu izlemiyor, toplum YouTube'da, toplum Instagram'da, gençler ilgilenmiyor diyemeyiz. Herkes dünyada ne oluyor, Putin'le Trump'ın arasında ne sorun var, Çin bu işin neresinde, İran ne olacak sorusunu soruyor.
1: Bugün boyu tartışıldı. Evet. Ama neyin görüntüsü, yeni mi eski mi?
2: Dolayısıyla Türkiye'de siyasetin bir güvenlik merkezli ve bölgedeki krizlere odaklanan perspektifi ağırlık kazanacak. Parti içinde de bu dengeler değişecek. Ben yeni partinin zaten o kendi savrulmasını önümüzde

0: Önümüzdeki haftalarda belki toparlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü benim gördüğüm Ekrem İmamoğlu çizgisi ve etkisi partide veya medyada özellikle dikkatimi çekiyor. Bu meselelere biraz daha neoliberal perspektiften bakan bir anlayışı var. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha ulusalcı, sol, milli hatta oturacağını ben o teorideki makaleden o gün söylemiştim zaten Habertürk'te. Dolayısıyla siyaseti belirleyecek olan şey güvenlik kaygıları olacak.
1: Peki. Çok az sürem kaldı. İki sorum var. İmamoğlu partiden ihraç mı ediyorsunuz? Sizin yaptığınız bir açıklama. Bu konuyu aramızda tartıştık demişsiniz. Toplumda bir heyecan yarattı. CHP İmamoğlu'nu ihraç mı etmeye hazırlanıyor? Böyle yani bir niyetiniz var mı?
2: Bence ihraca gerek yok. Yani yeni parti kuruldu. İmamoğlu da yeni partiyi destekliyor. Doğru tavır.
1: İmamoğlu istifa etti mi İmamoğlu CHP'den?
2: Benim bildiğim kadarıyla şu anda etmedi. Evet. Bildiğim kadarıyla yani bu son 1-2 gün içinde ettiyse bilemem ama ya doğru tavır şu, siyasi etik doğru gerektirir. Siz bir parti tercihi yapıyorsanız, ayrılıyorsanız, ayrılan bir partiye destek veriyorsanız bir siyasi tercih yapmanız gerekiyor. Sayın İmamoğlu'nun da ben bu tercihi yaparak CHP'den istifa etmesini bekliyorum.
1: Etmezse?
2: Bu ihraç tartışmalarını da ortadan kaldırır. Ya etmezse şöyle bir şey olmaz. Şimdi bir başka partiyi destekleyeceksiniz. Ona yönelik açık desteğiniz olacak ama CHP için de olmaz bu. Bu da kaçınılmaz benim için de ihracı beraberinde getirir. Umuyorum ve diliyorum ki buna ihtiyaç olmadan bu ayrılık artık netleşmiştir. Ben tabii bütün belediye başkanlarının CHP'de kalmasını isterim. Doğru tavrında bu olduğu kanaatindeyim. Ama bir siyasi tercih yapma anlaşılır bir şeydir. Sayın İmamoğlu böyle bir tercih yapmıştır. Bu partinin kuruluşunda da zaten belirleyici aktörlerden biridir. Yapması gereken doğru bir iş CHP'den istifa etmektir.
1: Bu bir çağrı mı aynı zamanda?
2: Hayır, yani öyle de algılanabilir. Öyle de algılanabilir. Yani yeniden bir ihraç tartışmasının Türkiye kamuoyunda ya da CHP kamuoyunda yaşanması yerine bunun bir tercih olması gerektiğini dilerim.
1: Çünkü bir de komisyon kurdunuz, arınma komisyonu.
2: Evet.
1: CHP'nin elinde de çok belediye kalmadı.
2: Aslında belediyelere yönelik.
1: Evet, çok belediyeniz de kalmadı.
2: Yok, 28 var şu anda.
1: 28 ilde hiç yoksunuz artık.
2: Ya o tabii olabilir. Ayrılıklarda yani, bu tür şeyler
1: son
2: olabilir.
1: Son seçimde yerel seçimlerin birinci partisi 400'ü aşkın belediyeye sahiptiniz.
2: 434.
1: 232 tanesi yenilendi.
2: Evet.
1: Yani yenilendi derken yeni partiye geçti. 28 ilde CHP'nin belediyesi kalmadı. Kalanlara da bir anılma komisyonu kurdunuz.
2: Kalanlar değil aslında, soruşturma sürenler dahil, arınma komisyonu değil bir hukuk komisyonu oluşturuldu. Hukuk komisyonu hem soruşturmalarla ilgili bir araştırma yapıyor hem de belediyelerde bir denetim mekanizması oluşturmaya çalışıyor. Belediye sayıları da milletvekilleri sayıları da bence sistem, yani bu tartışma henüz daha taşlar yerine oturmuş değil. Bu tablo önümüzdeki günlerde göreceğiz. Başka dengeleri de beraberinde getirebilir. Başka gelişmeler de olabilir. Demin CHP'nin milletvekili sayısını 44 olarak verdiğiniz sayı 45 oldu. Şu anda 45 meclis aritmetiği itibariyle bağımsız milletvekillerinden birisi katıldı.
3: Edirne.
2: Ben belediyeler ve belediye başkanlıkları düzeyinde de önümüzdeki...
1: Edirne milletvekili değil mi?
2: Evet evet. Önümüzdeki günlerde farklı şeyler olabilir. Tabii bazı isimler kritiktir burada. Diyelim ki Sayın Mansur Yavaş, Sayın Zeydan Karalar, Sayın Vahap Seçer. Bunlar önemli isimlerdir. Bazı belediye başkanlarının tavrı her zaman daha ağırlıklı olur. Çünkü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'dan net bir tavır koydu. Yani onun CHP'de kalacağını söyledi. Siyasetin kaçınılmaz sonucu olarak önümüzdeki günlerde buralarda da netleşme olacaktır. Ben taşlar yerine oturduğunda tercihin yeniden CHP'ye doğru döneceği kanaatindeyim.
1: Peki. Son kez yani zorlamak adına sormuyorum ama meslektaşınız anlarsın beni. Bir kez daha söylüyorum.
2: İstifa... Ben de bunların tehlikeli olduğunu bildiğim için ben de biraz...
1: İstifa etmezse ihraç eder misiniz?
2: Bu kaçınılmaz sondur. Yani kaçınılmaz sondur. Ama doğru tavırım.
1: İyi
2: ben...
1: gazeteci. Gazeteci
0: ama yeni ama partinin davet etmesi gazeteci lazım zaten. Yeni partinin üye yapması lazım.
1: Belki partisiz kalacağım.
2: Orada da bir kararsızlık var bakın. Şöyle
0: asıl siyasi, soru buydu. Siyasi asıl yasak... soru bu ama yeni partiye niçin üye olmuyor?
2: Bu tabii Sayın Ekrem İmamoğlu'nun kendi cevaplaması gereken bir soru. Şu ana kadar da ben yeni parti genel başkanı Özgür Özel'den bütün parti belediye başkanlarına istifa edin çağrısı duymadım.
1: Evet.
2: Orada da tablonun netleşmesi lazım. Şu olmaz. Yani bir başka partiyi tercih edip CHP içinde kalma olmaz. Bu etik değildir, ahlaki değildir, siyasi değildir.
1: Peki. İhsan Bey, anketler. Geçen haftanın en çok konuşulan konularından bir tanesi de buydu. Cumhurbaşkanı'nın önündeki bir anketten söz ediliyor. Perde arkası mutfakta olan siz misiniz?
3: Şimdi bugüne kadar hem Cumhurbaşkanı masası hem de AK Parti Genel Merkezi ile ilgili kendileri açıklamadığı takdirde aslında açıklanan araştırmalar doğru değil. Yani peki. Çünkü yani çok kurumsal yapılar. Mesela biz de yaklaşık 20 yıldır AK Parti Genel Merkezi'nde çalışıyoruz. Daha kendi irademiz dışında bir cümlelik bilgi, yani kendimiz bir şey açıklıyorsak açıklamışızdır ama kritik zamanlarda, seçim zamanlarında mesela bizden de böyle çok hani kamuoyuna istem dışı bilgi çıkmamıştır. Hatta mesela Cumhurbaşkanı seçimine giderken biz birinci tur sonucu açıklamadık. İkinci tur sonucu açıkladık. Ama mesela masadaki hani masada diye konuşulan ankete baktığımda orada doğru olan bir sonuç var. AK Parti'nin oyları bugüne kadar yani yaklaşık 6-7 aydır %35-36 bandında. Bizde 34 çıkar, 35 çıkar, 36 çıkar. Doğru. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti ayrımına gelince ya bizim ölçümlerde yani şeyin %70'i ortalama yeni partiye gidecek gibi duruyor. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu çok net değil. Biz de şansımızla parti kurulmadan 2 gün önce araştırmayı bitirmiştik. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar yeni araştırmaya çıktığımız zaman hani Cumhurbaşkanımızın masasında olan anket değil de yani kendi sonucumuzu açıklarız. Şöyle ya bir gün yani Cumhurbaşkanlığı makamından ya da AK Parti Ar-Ge Başkanlığı'ndan bir açıklama geldiği zaman bilelim ki bu bir resmi açıklamadır. Hatta seçime giderken şöyle ilginç bir biraz anekdot olarak anlatalım. Televizyonun birisinde iki yorumcu diyor ki elimizde bir araştırma var. Bu araştırma Genar'ın araştırması ve Cumhurbaşkanlığı masasında Kılıçdaroğlu işte 53'te kazanıyor. Eğer itiraz ederlerse de kaynağımı söylerim ve işte kamuoyunda şöyle allak bullak ederiz. Ben de çok biraz şey bir cevap verdim. Çok üstüme de uygun değil. Dedim ki arkadaşlar bir iddiada bulunuyorlar. Yani yalan söylemek için bile bizi şahit tutuyorlar. Yani kendiniz çıkın deyin ki elimizde bir araştırma var. Kılıçdaroğlu zaten o zaman Kılıçdaroğlu'nun %55 ile 60 arasında kazanacağını iddia eden
1: o 6 anketin var. Ortalamasını verelim.
3: Yani anket ortalamaları da bence sağlıklı değil. Şöyledir yani. Çünkü şöyle yani her bir araştırmanın kendi
1: mesela,
3: metodolojisi.
1: Kamuoyuna yansıyan 6 evet. Ayrı anketin
3: ortalaması.
1: Evet. AK Parti 32.8, Yeni Parti 21.7, CHP 10.1 görünüyor. Çok uç rakamlar da var. Mesela Yeni Parti %32 gösteren anket de var.
3: Öyle. Bir araştırma
1: 19
3: firması.
1: 19 gösteren de var.
3: Ya bizim araştırmalarda Yeni Parti'nin nihai potansiyeli %32. Şimdi bir parti potansiyelinin tamamını aldıysa öbür partilerin tamamının iflas etmiş olmazsa, kötü iş yapmış olmazsa. Mesela bunu AK Parti başardı. Biz seçimlerden önce.
1: Bir dakika anlamadım. %32
0: nihai diyor.
3: Nihai potansiyel.
2: En üstte yani, mi yani?
1: Alabileceği maksimum.
3: Yani diyelim ki AK Parti'nin potansiyeli nedir? 50'nin üzerindedir. 34 alıyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi nedir? Mesela Milliyetçi Hareket Partisi her zaman neredeyse oyunun 3 katı potansiyeli vardır. Yani %30'larda evet. Potansiyeli. %10 alır. Şimdi yeni partinin nihai potansiyeli %32 iken bugünden oyunun %32 olması çok imkan dahilinde değil. Yani 21 makul bir sonuç. CHP? AK Parti'nin daha 34-35'lerde oyu. Cumhuriyet Halk Partisi konusunda net bir şey söylemek istemiyorum. Yani 5'te olabilir, 10'da olabilir, 3'te olabilir ama onu biz ölçtükten sonra görmüş oluruz.
1: 5, çünkü 10, 3. İki sefer barajın altında bıraktınız.
3: Yani şöyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde veriler vardır mutlaka. Ama biz...
1: Var mı Necdet Bey?
2: Benzer araştırmalar var bizim elimizde de benzer araştırmalar var ama ben...
1: Bir baraj endişesi orada, var mı?
0: Çok taze ama mutlant şeyi.
2: Orada yani. İhsan Bey'in söylediği önemli yani. Biraz sürecin ilerlemesi gerekiyor.
3: Bir ayrıntı vereyim. Bizim yaptığımız farklı kent araştırmalarında şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi önde, genel seçimlerde de Yeni Parti önde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ayrımı görmesi lazım. Yani yerelde bir de siyaset üzerine yerel aktörler uzun vadede daha etkilidir. Bir şehirde 5 tane vekil vardır ama belediye başkanı siyaseti sürükler. Cumhuriyet Halk Partisi bu şeyi iyi takip etmeli. Yani şu an ölçüm yaptığımız birçok yerde Cumhuriyet Halk Partisi yerelde Yeni Parti'den önde gözüküyor. Peki. Aynı soruda genel seçimde Yeni Parti önde, yerelde de Cumhuriyet Halk Partisi önde. Bu ayrımı peki. Söyleyebilirim.
1: Son söz sizin. Sezin Hanım.
4: Ya benim

0: Bir İmamoğlu'nu sorayım da hani sormadı demeyin.
1: Necdet de söyledi zaten, onlar kararı çağrı vermiş. Yaptı. Evet, bir de üstüne üstü evet çağrı da yaptı, artık orada net durum.
0: Haksız da değil ama diyor ki yani hem bir partiye üye olup bir başka parti için çalışılmaz diyor.
1: Tabii ki yani bu böyle bir tartışma yapılabilir de şimdi buradan başlamadım biliyoruz. Yani İmamoğlu ile ilgili orada başka bir durum oluştu, bir yaklaşım oluştu. Ve artık persona non grata oldu. Yeni CHP için İmamoğlu adını koymak lazım. Şimdi bu anketlerle de ilgili yeni parti çok yüksek gidiyordu aslında. Evet. Benim yani son gördüğüm bazı çalışmalarda da potansiyelini gerçekleştiriyor öyle söyleyeyim ve hatta üstüne çıkabiliyordu. Fakat bu hikaye nasıl etkileyecek bilmiyorum. Yani tabanında çok büyük bir tepki var. Çünkü yeni partinin bu çerçeve yasayla ilgili duruşuna
0: destek olduklarını
1: yönelik
0: için mi?
1: Yok.
0: Olmadık.
1: Tam tersi.
2: Kararsız kaldık.
1: Hayır, tam tersi.
2: Destek yani, oldukları için.
1: Destek oldukları için şöyle, taban destek olunmamasını istiyor. Ya hayır denmesini net biçimde veya oylamaya katılmamayı beklediği bu. Fakat bir de tabanın beklentisi daha ötede, çerçeve yasa ötesinde kendi isteklerine, taleplerine kulak verilmesi ve kendi isteklerine doğru hareket edilmesi. Yani o Özgür Özel'i ittiren kalabalıklar arkadan ben de buradayım, çerçeve yasayla ilgili beni de dinlemelisin diyor. O yüzden bundan sonra yapılacak anketlerde yarınki duruma göre, yarınki tutumlarına göre, çıkışlarına göre birden bir -10 puan, bir en azından 5 puan durumları görebiliriz. Evet. Belki daha bile fazla olur. Çok ciddi bir kırılma noktası bu çünkü yeni parti tabanı için.
0: Hem de
2: orada
0: işin başındayken.
2: Şeyi de söylemek lazım. Mesela oradan bir cümle bitiriyorum. Bu hemen mesela oradan CHP'ye, CHP'den yeniye diye bakmamak
0: tabii,
2: lazım.
0: Tabii.
2: Yeniden tabii, başka partilere de gidebilir.
1: CHP'ye yani, gitmezler artık.
0: Ahalinin yani, Cumhuriyet Halk Partisi
3: öyle düşünmez. Koptuysa bana gelsin der.
2: Ya. İşte evet. Tabii o öyle der de. Hani ya bir de sandık, işler başka partilere de olabilir.
0: Bugün bakıyoruz. Yani tabii. Sandık gelince durum tabii, değişebilir.
4: Ama bu kent uzlaşısı, kent uzlaşısı bu iki yapıyı yaklaştırmamış mıydı?
1: Dem bence parti tabanıyla
3: evet. Eğer sizin okumanız gibi yeni parti durumu okuyacaksa kendini felakete götürür. Şöyle düşünün.
5: Kesin öyle.
0: Son cümle.
3: Son dönemlerde Kürt seçmenden, Kürt seçmen tabanından olağanüstü bir destek almıştı İmamoğlu ve ekibi. Evet. Eğer burada yani biraz ulusalcılara bakıp da bir geri durma, tereddüt, kararsızlık ortaya koyarlarsa bunun siyasi faturasını ya, çok uzun vadede ödeyemez.
1: Aslında eğer itirazı olan çekiniyorlarsa, Kürtleri ve Kürtleri birleştiren bir şey yapabilirlerdi.
3: Sezen Hanım şöyle, seçimde DEM Parti müstakil olarak kendi adayıyla girer. Bu da Cumhur İttifakı'na fayda sağlar diye bir korku varsa, bundan dolayı bir tereddüt varsa ona bir şey diyemem.
1: Ya çok ironik bir şekilde aslında Mansur Yavaş onu yapmış oldu. Yani dediğim gibi Kürtleri ne kadar kendine çekebilir bilmiyorum ama Kürtler ve tepkili Türkleri birleştirebilen mesajında o oldu. Yeni parti tabanı mantığına göre.
0: Peki. Sizin öneye çok teşekkür ederim. Mustafa Çağatay Aslan çok teşekkür ederim. Mehmet Yalçın Yılmaz çok teşekkür ederim. Tekrar sizi görmek güzeldi. Necdet Saraç çok teşekkür ederim.
5: Teşekkür ediyorum.
0: Esas anketleri gizlediğiniz için size teşekkür yine de ederim. İhsan Aktaş, Genel Araştırma Başkanı. Kısa bir ara gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

Habertürk gündemi tamamladık. Birazdan Ahmet Arı haber bülteniyle karşınızda olacak. Yeni ayrıntılar, yeni bilgiler. Onu da sakın kaçırmayın. Önemli bir program oldu. Hem çerçeve yasayı uzun uzun konuştuk ama programın sonunda CHP'den İmamoğlu'na CHP'den istifa çağrısı da gelmiş oldu. Eğer istifa etmezse İmamoğlu'nun CHP'den ihraç edileceği de sonuç olarak ister istemez ihraç edileceği de söylendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç tarafından. Dediğim gibi Habertürk gündemi noktaladık. Bir sonraki Habertürk gündemde buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.

0: İyi geceler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
1: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
0: İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğradı. O kişi genç kadını bir süre takip etti.
2: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
3: I don't understand. I don't understand. English.
2: Güney Koreli yayıncı Witchen'i bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
4: Arkadaş.
3: I don't understand.
4: Beraber.
3: Me and you what?
2: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
3: What?
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Zira Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Gelen kurul görüşmelerinin 11'de başlaması planlanıyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var, kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek bakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi meclis genel kurulunda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan

0: Çerçeve yasa için bir mesaj paylaştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel yapılar şunu iyi bilmelidir. Bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir dedi. CHP Genel Başkanı bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için CHP grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır dedi.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanması, milli birliğimizin pekiştirilmesidir.
0: HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir eş genel başkanı Selçuk Mızraklı çerçeve yasa görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel kurulda DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit tarafından okunan mesajda ülkemizin ve bölgemizin kaderini köklü şekilde değiştirme potansiyeline sahip son derece önemli tarihi bir barış çabasının kritik bir adımını daha inşallah hep birlikte hayata geçirmiş olacaksınız ifadelerine yer verildi. Atılacak her adımın yeni reformlara ve hayata da zemin hazırlayacağı vurgusunun yer aldığı mesajda kullanacağınız her oyun barışımızı, birliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirecek yönde olmasını, eleştiri ve uyarılarınızın yapıcı temelde ifade edilmesini temenni ediyoruz dedi. Mecliste görüşülmeye başlanacak çerçeve yasa teklifine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir değerlendirme geldi. Gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakta kurulmaz dedi. Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir? Ancak gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakta kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlattı. Yavaş, şehitlerimizin aziz hatıralarına haksızlık edildiği duygusuyla vicdanlarımızın sızlamasına izin vermemek, bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir, dedi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde yarın son gün, yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak.
2: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve işgücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka.

0: zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için oluşturulan 15 maddelik planı reddetti. Ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. İsrail basını ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanmasına gizlice onay verildiğini iddia etti.
2: Thank you very much.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddetti.
3: İsrail, Gazze için hazırlanan 15 maddelik planı reddediyor. Bunu siz söylemediniz diyenler olduğunu duydum ama biz söyledik ve işte tekrar söylüyorum. İsrail, 15 maddelik planı reddediyor.
0: Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini de söyledi.
4: İsrail ordusu, Hamas ve silahlarının imha edilmesinden önce hiçbir geri çekilme yapmayacak.
0: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte dedi. Ben başbakan olduğum sürece hiçbir yerde Filistin devleti kurulamayacak ifadelerini de kullandı. İsrail Ordu Radyosu'nun iddiasına göre Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul etti. Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, karar yaklaşık 2 hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı. Ancak kamuoyuyla paylaşılmadı denildi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
1: Suriye ile Rusya, Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şam'la Moskova'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat zaptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Hmeymim bölgelerinde askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066'ya dek kiralamış. Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin geleceğine çevrilmişti. ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basınının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istedi.
0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim

0: sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle binden fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise çalışmalar merkezinin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan TAT füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görünmeyen dini lider Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurdu. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hamane'in kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
0: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müçteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamane geçmişti. Müçteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayınladı. Meyer Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor. Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamane'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamane'in saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamane'in savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamane hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamane'in kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söylerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Boğaz'ın kapanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına da dikkat çekiyor.
0: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı da mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
3: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
0: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun

0: Aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump ABD basınla konuştu. İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump bunu sessizce yapıyoruz dedi. Trump İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizi daha da kötüleştirdiğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusunda ise işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer, bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde bulundu. Wall Street Journal'a göre ABD Başkanı Trump savaştan çıkış zemini arıyor. Peki gerçekten Trump savaştan çıkış mı arıyor yoksa İran üzerindeki baskıyı artırarak daha kapsamlı bir anlaşma mı istiyor? Savaşta kritik eşikse İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmak için ortaya koyduğu şartlar, ABD-İran arasındaki zafer mücadelesinin belirleyici kozu Hürmüz olacağı benziyor. O halde son gelişmeleri değerli konuklarımızla birlikte konuşalım. Bu saat diliminde yayın konuklarımız İran araştırmacısı Oral Toğa ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek bizlerle birlikte. Oral Bey, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi geceler Ahmet Bey, iyi yayınlar. Hocama selamlar, saygılar.
0: Teşekkür ediyorum. Selam Muhammed abi. Hocam, iyi geceler, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ahmet Hocam, Oral Hocam, size de iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Oral Bey, sizlerle başlamak isterim. İran'ın sunmuş olduğu 5 maddelik bir şart var. Savaş ve saldırılar sona ersin, İran'a ve Hürmüz'ü abluka kalksın. Yaptırımlar sona ersin, dondurulmuş varlıklar serbest kalsın, zararlar tanzim edilsin şeklinde taleplerini sundu. Sizce İran'ın şartları müzakere edilebilir mi? Ne ölçüde gerçekçi? Tahran gerçekten burada anlaşma zemini mi arıyor yoksa elini daha da güçlendirmeye mi çalışıyor?
1: Yani mutabakat süresince ilk imzalandığında bunların bir kısmını zaten Tahran büyük ölçüde imza altına aldırmıştı. İşte dondurulmuş varlıklar meselesi, 300 milyar meselesi gibi konular. Çünkü İran için özellikle savaş sonrası yıkımdan sonra ülkenin yeniden inşa edilmesi ve ekonomide o kırılan çarkları yeniden ayağa kaldırılması. Eğer yapabiliyorsa bir şekilde yaptırımların hafifletilmesi. Çünkü madem mevzu nükleerdi ve eğer nükleer seyreltme gibi konular konuşuyor hatırlarsanız. Eğer bunlar da gerçekleşirse bir şekilde yaptırılma söz konusu olan konu da ortadan kalkacağı için kaldırılması gibi şeyler konuşuluyordu. Dolayısıyla bunların hepsi İran'ın aslında bir şekilde ulaşmak istediği konular idi ve mutabakatta da bu şekilde tam olarak bunların tamam olmasa da, 5 maddenin tamam olmasa da büyük ölçüde şey yapılmıştı. Fakat işte Hürmüz'ün kontrolü meselesi ya da işte Körfez'in tamamının İran'ın hak iddialarında bulunması belli konularda, siyasi kaldırıcı ortadan kaybetmek istememesi gibi konular biraz işin rengini değiştirdi. Amerika çünkü biliyorsunuz ki hikayeyi bütün Körfez'in açıldığını söyledi. İran ise kendi olarak da Keşmir arasındaki hattan geçiş olacağını iddia etmişti. Umman tarafından geçişler olacağı işin rengi değişmiş oldu. Ama şimdi Umman konusunda da ilerleme kat edildiği söyleniyor, görülüyor. Eğer gerçekten bir irade ortaya çıkarsa, anlaşma iradesi ortaya çıkarsa iki taraflı olarak belki bunların %100 olmasa bile büyük ölçüde İran lehine olacak şekilde bir başka mutabakat görme ihtimalimiz uzak değil gibi duruyor. Çünkü Trump'ın gizliden yürütüyoruz, daha doğrusu kapalı şekilde yürütüyoruz demesi de açıkçası olumlu okunabilecek bir tarafta.
0: Evet Muhammed Hocam, ABD basınına yansıyan iddia oldukça önemli. Trump gerçekten savaştan çıkmak istiyor mu? Zira Wall Street Journal'ın aktardığına göre nükleer anlaşma sağlanmasa bile savaştan çekilme seçeneğini gündeme getirdiği söyleniyor Trump'ın. Aynı zamanda Hürmüz'ün açılmasını savaşı kazanmak olarak da gördüğü söyleniyor Trump'ın. Ne dersiniz?
2: Yani Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Zaten hiç Trump'ın hikayesi bu. Yani Trump daha fazlasını isterken yolda onu da kaybetti. Yani 2015 çerçevesinden daha iyi bir anlaşma alamazdı Trump ve Trump bu 2015 anlaşmasının çerçevesi çok netti. İran ABD ambargoları kaldırır ve kademeli olarak da İran dondurulmuş mallarını serbest bırakır. Bunun karşısına İran nükleer bomba yapmayacağına dair teminat verir ve tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi'ne açar. Yani orada ne kadar madde görünürse görsün 2015'in aşağı yukarı taslağı buydu. Trump bu çerçeveyi beğenmedi. Bunun yanına İran'ın balistik füze kapasitesini de, İran'ın vekil güçlerini de bu sürecin içine açarak 27 Şubat'ta şöyle bir amaçla yola çıktı. Bir, rejim değişikliği. İki, İran'ın vekil güçleri.

0: olan ilişkilerinin kesilmesi, 3 İran'ın balistik füze kapasitesinin kısıtlanması veya azaltılması, 4 İran'ın nükleer etkinliklerinin sona erdirilmesi. 4'te 0 yaptığı gibi Hürmüz'ü İran'a kaptırdı ve İran, hani savaşın ilk günlerinde söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. İran Hürmüz'ü bundan sonra kendi milli boğazı olarak kullanacak. Zaten kadim bir talebi vardı bu konuda ve bunu bir şekilde kendi milli boğazına dönüştürecek bir projeye dönüştürdü ve umman hiçbir şey yapmadan karlı çıkacak bu işten. Yani nasıl İran bu geçişlerden her türlü tırnak içinde söylüyorum servis ücreti alma meselesi, yani İran şöyle bir şeyde bulunuyor. Geçebilirsin ama yolda güvenlik sorunu olabilir. Yani bu ne demektir? Mecburen bana bir ücret ödeyeceksin. Oraya doğrudan bariyer koyacak bir hali yok. Orayı böyle hani geçiş gişede koyacak hali yok. Bir şekilde oraya diyecek ki burası güvenli değil. Bu rotadan geçersen işte mayın patlar, geminde şey çıkar, hasar çıkar vesaire vesaire. Bir şekilde İran oradan geçecek bütün gemileri bir şekilde kendisine mecbur edecek. Bunun karşılığında da Umman'la bir ticari anlaşmaya dönüştürürse bu anlaşmadan hem İran hem de Umman belli ki çok kazançlı çıkacak. Yani İran neredeyse 1900'lerin işte 20. yüzyılın başında nasıl İran'da petrol bulunduysa İran bence yeni bir doğal kaynak keşfetti ve Hürmüz artık İran'ın milli boğazı ve İran belli ki bunu önümüzdeki yıllarda tepe tepe kullanacak ve Trump'ı en çok zorlayan şey de Hürmüz. Hani Trump her iddiasında diyor ya İran bir şekilde İran'ın zamanı azalıyor, İran'ın zaman sıkıntısı var. Bence İran'ın zaman sıkıntısı hiçbir zaman olmadı. Bence Trump'ın ciddi anlamda bir zaman sıkıntısı var ve Trump bir şekilde seçimlere girecek. Şöyle bir denklem vardı çok uzatmadan. Yani ABD ve İsrail'le mücadelede İran hiçbir şekilde galip gelemezdi. Yani bu tabiatın kuralına aykırı. Ancak İran bu maçı bir şekilde berabere bitirdi. Maçı berabere bitirdi. Anlaşmada ben anlaşmaya baktığımda İran'ın net savaş galibi olduğunu gördüm. Hatta ben 300 milyar dolarlık maddeyi görünce hakikaten inanamadım. Yani 300 milyar dediğiniz şey ister ABD ödesin, ister Körfez ödesin, benim gözümde bir savaş tazminatıydı ve İran bir şekilde İslamabad mutabakatına buna yerleştirmişti. Siz İran'ı anlaşmada bu kadar avantajlı kılarsanız İran bundan sonraki süreçlerde de maksimalist taleplerle daha fazlasını ister. Ki gördüğümüz kadarıyla İran daha fazlasını istiyor. Ha bu 3-5 yıl bunun faydasını görür mü? Bence görür. Ancak Hürmüz'e gelecek süreçte alternatif kanalların bulunması İran'ın bu avantajını elinden kaldırabilir. İran'ın da biraz bunu görmesi lazım.
1: Evet, yani bu krizde kilit nokta elbette Hürmüz Boğazı. Oral Bey, yani Hürmüz neden bu kadar kritik bir öneme sahip? İran'ın boğazdaki ticari trafiği etkileyebilmesi Washington açısından, askeri ve küresel enerji piyasaları açısından ne gibi riskler barındırıyor? Ya da İran'ın talep ettiği gibi ABD'nin bölgedeki askeri kapasitesini tamamen geri çekmesi ne kadar gerçekçi sizce?
2: Bu son söylediğiniz Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını bitirmesi meselesi İran'ın artık 10 yıllara sarih diyeyim politikası. Yani İran Afganistan işgali ve sonrası Irak işgalinden sonra daha yüksek sesle dile getirdiği, o da üstler kuruldukça net bir şekilde bir stratejik hedef olarak koyduğu bir konu. Hürmüz'ü kontrol ederek buna tabii ulaşması çok olası değil. Konjonktürel bir süreç belki bunu tetikleyebilir sonrası için ama bu İran'dan kaynaklı olur mu olmaz mı başka bir tartışma konusu. Boğaz'ın önemine gelince İran için öncelikle karşısındaki Arap ülkelerinin yani Körfez'in diğer tarafındaki Arap ülkelerinin siyasi olarak bir kaldıraç, bir siyasi baskı aracı sahibi olması gibi bir durum var İran'ın. Zaten biliyorsunuz yıllara sarık bir gene Fars Körfezi mi Arap Körfezi mi tartışması söz konusu. Haritalar ona göre şey yapılıyor falan hazırlanıyor. Ve İran'ın herhangi bir yerinde bir İran haritasına bakarsanız su yollarında, suların da gösterildiğini görürsünüz. Yani hazırın bir kısmının işte Körfez'in tamamının İran haritasına dahil edildiğini görürsünüz. Dolayısıyla İranlılar için hemen her şehirde bir caddeye, bir sokağa, bir meydana Halici Fars adının verildiği önemli bir deniz burası. Ve kadim tarafı da var. Yani o eski tarihsel devamlılık iddiasının da şey yapan bir tarafı var bu denize hakim olmanın. Dolayısıyla işin tarihsel tarafı var, siyasi tarafı var. Az önce de bahsettiğiniz gibi dünyanın en önemli enerji koridorlarının bir tanesini tutmak gibi bir stratejik pozisyona sahip olma çabası var. Ve tabii ki alacağı paranın bir şekilde ülkenin inşası için ihtiyaç da durumu söz konusu. Yani ekstra bir gelir kaynağı ülkeye sağlamış olmak da önemli. Dolayısıyla bütün bunların toplamında İranlılar bu bir savaş ganimeti olarak görüyorlar ve bunu bir şekilde bırakmamakta direneceklerini düşünüyorum ben şahsen.
1: Evet Muhammed Hocam, şimdi ABD'nin tüm askeri hedeflerde tamamlandı gibi bir açıklaması da var. Bunu da sormak istiyorum. Yani bu ne anlama geliyor? İran ABD bölgeden tamamen çekilsin diyor zaten. ABD için askeri seçenekler tamamsa hala neden bölgede?
0: Çünkü istediğini elde edemiyor. Eğer bir operasyon, yani şimdi savaştaki amacımız operasyonel başarıysa, evet İran 30 bin kez vuruldu neredeyse. İran'ın üst düzey kademesinin önemli bir kısmı tasfiye edildi. Fakat stratejik hedeflere baktığımızda 27 Şubat'taki taleplerin demin de söylediğim gibi hiçbir şekilde karşılanmadığını görüyoruz. Demek ki siz savaşa giderken öncelediğiniz stratejik ve siyasi hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremiyorsunuz. Bir de hatırlarsanız rejim değişikliği meselesi şu anda çok konuşulmuyor ama ilk en önemli maddelerden biri rejim değişikliğiydi. Bunu da yapamıyorsunuz ve bir şekilde halkı protesto dalgasıyla da senkronize de edemediniz. Hani bir yandan vururum, diğer taraftan da halk bir şekilde protesto dalgası eder. Ancak siz ilk saldırıyı Minap'taki kız çocukları üzerinden yaparsanız abi İran'daki psikolojik eşiği kaldırmış olursunuz. Ben İran diasporasının çok önemli kesimleriyle de görüştüm bu fırsatta. Yani rejimin yıkılması için her türlü faaliyet gösteren organizasyonlar bile bu süreçte bir şekilde İran rejiminin yanında yer aldı. Yani Trump'ın açıklamalarının aksine tam tersi bayrak etrafında kenetlenme diyebileceğimiz bir olay gerçekleşti ve İran bir şekilde bu süreci ayakta tuttu. Şimdi bundan sonraki süreçte İran'da kriz var mı? Tabii ki var. Ben İran'ın 20-25 yıl geriye gittiğini düşünüyorum bu süreçte. Ancak bu tarz durumlarda önemli olan ABD ve İsrail karşısında ayakta kalmaktı. Bence İran bunu başardı. Bundan sonraki süreçte de Hürmüz elinde olduğu sürece belli ki bu direnişi gösterecek ve bunu kullanacak. Şimdi Oral Hocam da bilir. İranlı çalışan hemen hemen herkes bilir. Yani bu normalde bu meselede Hürmüz meselesinin kapatılması meselesi İran'da deli saçması olarak görülen bir şeydi. Yani 2022'den 2023'ten önce böyle bir şey konuşulsaydı hakikaten kimsenin inanabileceği bir şey değildi ve senaryolarda da kimse bu senaryoyu bile konuşmazdı. Ama gün geldi, olmayacak şey, imkansız görülen şey İran'ın malı haline geldi ve İran bir savaş ganimeti olarak bu toprağı görüyor ve bundan sonraki süreçteki belli ki böyle kullanacak. ABD 2-3 aylık bir yığınak yaparsa süreci dönüştürebilir mi? Elbette dönüştürebilir. Ancak o 3 aylık sürecin bir maliyeti var. Bunu da bu durumda da belli ki İran'dan şu anda istediğinizi elde edemiyorsanız yapacağınız şey İran'la bir şekilde anlaşmaya girmek. İran'la anlaşma yapabilirler mi? Tabii ki yapabilir. Yani İran-ABD ilişkilerinin doğasında İran genelde ABD ile anlaşmaya temelde yatkındır. Sadece İran'ın korktuğu veya çekindiği şey şudur özetle. Yani İran ABD ile ekonomik ilişki kurmaktan çekinmez. Sadece bu ekonomik ilişkilerin sosyo-kültürel veya siyasi dönüşümleri tetiklememesi şartıyla. Eğer siz bunu garanti ettiğinizde, ki Trump zaten böyle bir adam. Yani Trump herhangi bir anlaşmada amiyane tabirle al gülüm ver gülüm yapmayı bilen bir adam. Aslında 27 Şubat'ta bunu isteseydi bence yapabilecek bir durumdaydı. Fakat Trump tersini arzuladı ve bir şekilde İran'da rejim değişikliğini 2-3 saatte yapabileceğini düşündü. Ki anladığımız kadarıyla da Körfez ülkelerinin tamamının bu senaryoyu satın aldığını görüyoruz. Ancak bu gerçekleşmedikten sonra Trump belli bir süreçten sonra iddialarından vazgeçmek durumunda kaldı. Bence bundan sonraki süreçte de İran'ın elini güçlendiren de biraz bu. Yani İran şeyi görüyor, yani nasıl Trump İran üzerindeki ekonomik baskıyı görüyorsa İran da Trump üzerindeki ekonomik baskıyı görüyor. Sonuçta Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından en çok etkilenen kesimler Amerikan orta sınıfı ve alt sınıf. Bunlar doğrudan Trump seçmeni. Normalde aşağı yukarı petrolün varil fiyatı ABD'de 2.80 bandındadır. Fakat bu savaş süresinde neredeyse 4.5'a kadar çıktı. Petrolün bu kadar artması meselesi doğrudan bence seçmeni etkiler ve bu doğrudan Trump'ı etkiler. Dolayısıyla Trump bence bir anlaşma yapmak zorunda gibi.
1: Evet Oral Bey, elbette krizin nereye evrilip evrilmeyeceğini karşılıklı yapılan açıklamalar belirliyor. ABD Başkanı Trump Görüşmelerin ya da karşılıklı atışmaları bir satranç oyununa benzetiyor. Her şeyin yoluna gireceğini ifade ederken ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise oyunun ortasındayız ifadelerini kullandı. Şimdi ABD basınına yansıyan iddialar oldukça önemli. Yani Trump'ın nükleer programının ya da nükleerden vazgeçtiğini en azından iddia ediyorlar. Yani Trump bu noktada taviz verdirmeye yiten şey önümüzdeki seçimler mi, yoksa petrol fiyatlarının gerçekten kritik seviyelere yükselmesi mi, ne dersiniz?
2: Önümüzdeki seçimler etki ediyor olabilir tabii ki. Siyasi hesaplar bir siyasetçi için olmazsa olmaz bir konu. Yani hem kendi ikbali için hem de temsil ettiği grubun ikbali için böyle hesaplar yapmak zorunda. İran meselesi Amerika'da ne kadar içeri etki ediyor? Bu tabii ki Amerika'yı yakından takip edenler hani bilecektir. Ama şöyle bir şey var. Ben bir sebepten Trump'ın Amerika'nın zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama nihai stratejik hedeften vazgeçildiğini düşünmüyorum. Şimdi bu nedir? Daha önce de yayınlarda çokça konuştuğumuz üzere İran'ın devlet olarak vasfını icra edemeyeceği, yani tamamen devlet hizmetlerini sunamayacağı, tamamen kurumların iflas ettiği, işte askerlere maaş verilemediği, ki daha önceki yayında da örnek vermiştim, hatta 91 çöl fırtınası harekası demiştim. Çünkü 91'de yapılan şey 2003'e gelindiğinde Irak ordusundaki askerleri taksicilik yapmasına sebep olacak bir yıkımı sebep olmuştu. Yani ve hızlı bir çözüm getirmişti beraberinde de. Buna benzer bir stratejik hedef olduğunu ben en başından beri 2024 süresince, yani yavaş yavaş işte Lübnan üzerine İsrail'in yürümesi, orayı baskılaması, işte Hasan Nasrallah ve A takımını yok ederek iyice işlevsiz hale getirerek İran'a yönelebileceği bir alan yaratması kendisine, sonra işte Yemen'de Husiler üzerine yürünerek benzer bir faaliyet yapılması ve bunu yaparken de İsrail'in uzun menzilli uçuşlar ve vuruşlar tatbik ederek bir antrenman yaptığı, tatbikat yaptığı bir süreç gördük. Neden? Hep gene söylediğim şeydir, yani Tel Aviv ile Sana arasındaki mesafe ile Tahran ile Tel Aviv arasındaki mesafe aynıdır aşağı yukarı. Birisi 2000 kilometre, birisi 1500 kilometre kuş uçuşu mesafede. Dolayısıyla bütün bunları tatbikatının zamanında zaten çalışıldı, şey yapıldı. Fakat hocamın da söylediği gibi stratejik anlamda plan yapılırken bazı şeyler yanlış hesap edildi. İran milliyetçiliği çok hesaba katıldığını ben düşünmüyorum. Keza aynı şekilde yani sahadaki sosyo-kültürel gerçeklikten bahsediyorum. Çok fazla diasporanın hikayelerini dinlendiğini ben satın alındığını düşünüyorum bu planları yapan kişilerin. Yani insanlar hazır bekliyorlar, siz Hamane'yi vurun, geri kalan zaten çözülecek meselesi. Bu yanlış hatırlıyorsam bu hafta içerisinde birkaç gün içinde Mossad'dan iki kişinin görevden alınmasına sebep oldu. Bu hikayeyi geliştiren insanlar, bunları satan diyeyim, pazarlayan insanların görevden alınmasına sebep oldu ve gerçek anlamda İsrail'in iç tartışmaları tetikledi. Yani bu nereden çıktı, nasıl bir yanılgı ortaya çıktı gibi hikayeler, tartışmalar sürüyor. Ancak bu az önce de söylediğim gibi stratejik hedeften vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Çünkü en temelinde bu satışmanın İsrail'in güvenliği var. İsrail'in güvenliği söz konusu olduğu için de yapılacak olan her türlü anlaşma İsrail'in güvenliğini konjonktüre emanet etmek olacaktır. Yani hele ki böyle bir kaldıraç bırakarak işte Hürmüz gibi, işte savaştan galip çıkmış bir İran gibi şeyleri ortaya çıkartarak İran'ı kendi haline bırakmak, bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra konjonktür değiştiği zaman, hikaye değiştiği zaman İsrail'in daha da güvenliksizleşmiş olabileceği bir Orta Doğu coğrafya yaratabileceği endişeleri söz konusu. Dolayısıyla ortadaki bu tehdit daha da, tırnak içerisinde söylüyorum bu kelimeyi, azılı hale getirilmek adına bu stratejik hedefin takip edileceğini ben düşünüyorum. Burada şunu söylemek lazım. Vekil güçler işte ideolojik pekiştirme olsun veya işte nükleer konusunda da gelecekte şöyle bir şey çok rahat söylenebilir. Biz işte barışçıl gittik, 2015'te anlaşma imzaladık ama 10 sene sonra geldiler bizi yine vurdular. Dolayısıyla biz bu iradeyi ortaya koymalıyız diyebilecektir bir konjonktürde nükleer İran görebiliriz gibi. Bir sürü tehdit İsrail'in önünde duruyor şu an. İsraillerin perspektifinden söylüyorum. Ama şimdi işte Sistan, Belucistan tarafında özellikle Çabahar ekonomi manasının öneminden sebep söylüyorum. İşte 120 gün rüzgarlarının var olması, iklimin şu an çok uygun olmaması ve başka birçok sebep, işte seçimler gibi konular, bir sürü hikayenin var olmasından kaynaklı askeri operasyon, amfibi harekat gibi konular şu an çok olası değil, görünüyor. Bunların geçmesi için de bir Eylül-Ekim ayının gelmesi gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu 120 gün rüzgarları Eylül gibi sona eriyordu. Mayıs 17 gibi başlıyor işte. 120 gün sonra Eylül gibi falan bitiyor. Hani bunun bir bitmesi gerekiyor. Bir taraftan bu operatif şeyin hazırlanması, yani belki çünkü İran asimetrik olarak savaşı yayacaksa şayet, yani biz bir anda Husilerle Irak'ta gene belli karışıklıklar vesaire göreceksek, önce bunların bir önünün alınması gerekiyor ki ondan sonra tekrar İran'a bu esas tırnak içerisindeki taş devre döndürme vuruşları gerçekleşebilsin. Dolayısıyla bu hazırlıkların da ben bir yerde sürdürüldüğünü düşünüyorum ki Irak'taki gelişmelere baktığımızda, bölgedeki diğer gelişmelere baktığımızda benzer şeyler hissettiriyor, yani bunu düşündürtüyor. Bu ön almalar bittikten sonra, bu tedbirler bittikten sonra, sahada operasyonu elverişli hale geldikten sonra ve şu anda da şunu da unutmamak lazım. Ne savaş ne barışın yaşandığı şu süreçte İran ekonomisi yıpranmaya devam ediyor. Ve İran yani ne yapacağını, hangi yöne doğru evrileceğini meselenin daha siyasi irade ortaya koyabilmiş değil. Bu da haliyle tartışmaları, içerideki o elitler arasındaki gerilimleri daha da göz önüne çıkartır hale getiriyor. Daha fazla iç politika tartışmaları görüyoruz. Son gene bugün içerisinde bir sürü şey yaşandı. Dolayısıyla bütün bu hem uzaktan seyretme durumu, Trump'ın tabiriyle İran içerisindeki bu iç politik tartışmaları daha böyle görünür kılıyor. Ekonomi olarak daha zorlayıcı hale getiriyor. Bahsettiğim gibi bu tedbirler alınıyor, bir yandan seçimler geliyor gibi alt alta belki 8-10 madde sayabileceğimiz şeylerin toplamında biraz zaman ihtiyacı olduğu görülmekte. Ama ben esas nihai hedefin, tekrar edeceğim, İsrail'in güvenliği sağlamak ve bunun için de İran devletinin yekun olarak bir şekilde işlevsiz hale getirilmesi gerektiği düşüncesiyle yola çıkıldığını düşünürsek stratejik hedeften vazgeçildiğini çok düşünmüyorum.
1: Evet, ABD ve İran arasında devam eden krizi konuşuyoruz. Ancak bölgemizde de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son ülke ise Suriye. Zira Suriye ve Rusya arasında Moskova'nın Suriye'de bulunan üsleriyle alakalı bir mutabakat zaptı imzalandı. Muhammed Hocam, bu son gelişmeyi de sizlere sormak istiyorum. Tabii Hmeymim Havalimanı devredilecek ve dönüşüm 3 aylık bir zaman diliminde tamamlanmış olacak. Bu son gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani normalde Ahmet Şara yönetimi Esed'le mücadele ederken normalde Rusya'nın tarafı zaten belliydi. Biz bir şekilde Esed güçlerini destekliyordu. Ancak bu süreçte Rusya Ahmet Şara'dan Rus üslerine ilişkin bence bu süreçte bir garanti almıştı zamanında. Dolayısıyla garanti aldıktan sonra bu sürecin hızlanması da arttı. Yani bir sene içinde Ahmet Şara yönetimi zaten bir şekilde Suriye'yi kontrol etti. Ve bence bu süreçten önce gerçekleştirilen teknik anlamda sözlü ön mutabakatın bir şekilde fiili gerçekliğe dönüşünü görüyoruz. Ve belli yerlerin sivil yönetimlere devredildiğini, belli yerlerin de Rusya tarafından kontrol edildiği yeni bir güzergah çiziliyor. Yani Ahmet Şara yönetimi hem Amerika ile hem bölge ülkeleriyle etkili bir iletişim kurarken bir yandan da Rusya ile ilişkilerini dengeli bir şekilde sürdürüyor. Bu da en azından Rusya'nın sürece daha fazla müdahil olmamasını gerektirmişti zamanında. Bundan sonraki süreçte belli ki Çara yönetimi bir şekilde Rusya ile ilişkilerini devam ettirecek ve önümüzdeki süreçte de bu ilişki dengeli bir şekilde devam edecek. Bu İran meselesine sadece bir iki cümle eklemek istiyorum.
1: Buyurun.
0: Normalde bu İsrail, hani yine bu konuyla bağlantılı olarak söylemek istiyorum. Normalde 1992'den beri işte 2004'e kadar geldiğimizde Batı'nın İran'la ittifak yaptığı veya Batı'nın İran'la görüştüğü maddelerin tamamı zaten İsrail'i koruma adına yapılıyor. Mesela İran'ın nükleer etkinliğinin teknik anlamda Amerika'yı vurma ihtimali yok. İran'ın balistik füze kapasitesini Amerika'yı vurma ihtimali yok. İran'ın vekil güçlerinin teknik anlamda ABD'yi vurma ihtimali yok. Tehdit etme ihtimali yok. Yani bu üç unsurun tehdit ettiği tek ülke İsrail ve Batı'nın neredeyse 40 yıldır İsrail'in taleplerini karşılamak için bir şekilde İran'a baskı kuruyor. Ve İran bence bütün süreçler içinde Suriye'ye getirecek olursak tarihi en büyük hatayı 2012'de yaptı. Doğrudan Hamane bizzat Hizbullah'ı Esed'i korumakla yükümlü kıldı. Normalde bu süreçte hem bu Hizbullah'ın enerjisini boşalttı hem İran'ın enerjisini boşalttı ve günün sonunda İran Suriye'den çekilmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu meseleyi de biraz bu bağlamda okumak lazım. Yani İran'ın vekil güçler üzerinde etkinliğinin kırılmasının sebebi ABD değil, doğrudan İran'ın kendisi. Mesela siz Suriye'de mücadele müsaade edebilir misiniz? Tabii ki edebilirsiniz. Yani Türkiye ile anlaşamadığınız konular olur mu? Olur. Siz Esed'i korumak istersiniz. İşte Türkiye başkasını destekler. Ancak Hizbullah gibi bir örgütün Suriye'de işi olamaz teknik anlamda. Hizbullah'ın bütün şeyi şeyle mücadele etmek olmalıydı. İsrail'le mücadele etmek olmalıydı. Fakat süreci bir şekilde bunun içine getirerek en azından İran'ın enerjisini bu bağlamda çal. İran'ın enerjisi tükendi ve İran bir şekilde Suriye'yi terk etti. Ben Suriye yönetim değişikliğinden beri Ahmet Şara'nın bütün adımlarının son derece pragmatik ve rasyonel zeminde ilerlediğini düşünüyorum. Ve herhangi bir şekilde

0: hızlı veya hızlı adımlar atmadığını, genelde çözüme yönelik süreçlerde olduğunu ve bölgesel denge ve güç dengesini çok iyi takip ettiğini düşünüyorum. Ve bundan sonraki süreçte de muhtemelen Suriye bu güç dengesini bir şekilde koruyacak gibi.
1: Evet, bu son gelişmeyle alakalı Oray Bey sizden de görüş almak isterim. Süremizin sonuna geliyoruz. Son bir dakikamız var. Tabii Rusya'nın yeniden Suriye'nin deki varlığını yeniden birlikte organize etme çabaları var. Moskova'nın Suriye'de bulunan üsleriyle alakalı bir mutabakat zaptı imzalandı demiştik. Bölge ülkeleri için bu ne anlama gelir? Tabii ABD-İran savaşında Rusya'nın İran'a dolaylı yollardan destek verdiği de iddia edilmişti. Ne dersiniz?
2: Yani aslında bu koordinasyon dışında olması meselenin koordinasyon içerisinde yürütülmesi bence çok diplomatik bir başarı günün sonunda. Çünkü ilk devrim zamanını hatırlayın, Suriye'de devrim olduğunda. Yani ne olacağı belli değildi, bir kaos vardı, rejim askerleri oralara sığınmıştı, saldırı olacak mı olmayacak mı gibi konular konuşuluyordu vesaire. Fakat sonrasında biz Şara'yı Rusya'da gördük. Yine aynı şekilde Rusya'da çok ciddi temaslar yaşandığını gördük. Ve sonrasında böyle bir durum söz konusu oldu. Yani bu biraz da tabii Rusya'nın şu an içinde bulunduğu durumla da alakalı bir şey. Yani özellikle bir savaş durumundaysanız merkezi tahkim etmek adına periferilerden vazgeçmek ya da en azından belli sorunları, belli şeyleri ertelemek veya işte farklı konjonktürde akıtmak önem kazanıyor, daha fazla önem kazanıyor. Ve şu an Rusya aslında ana karasıyla alakalı, işte Moskova'nın vurulduğu bir dönemden geçiyoruz günün sonunda. Ve çok belki büyüme ihtimali olan bir savaştan bahsediyoruz gene aynı şekilde. Buraları daha böyle barışçıl ve olabilecek en rasyonel şekilde Rusya'nın yönetebilmesi, buralardaki hükümetleri düşmanlaştırmaması kendisini ve buna göre bir pozisyon alması bir diplomatik tercih. Bölge manasında da sorduğun soru bağlamında yani çok büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum şahsen. Yani Rusya'nın Suriye'deki varlığı tabii ki önemliydi ama o günlerden bugünlere çok şey değişti. Yani 2010'lu yıllardan bu zamana kadar çok fazla konjonktürel şey değişti. Biraz da aslında sürecin akması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok büyük okumalar yapmak için henüz bunların küçük şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani bir yakın resim mutlaka verecektir ama o yakın resim içerisindeki küçük parçalar olduğunu düşünüyorum. O tam resmi görmek için başka parçalara da ihtiyaç var.
1: Evet, ABD-İran arasında gelişen son gelişmeleri ve Suriye-Rusya arasında yeniden imzalanan mutabakat zaptını bu saat diliminde İran araştırmacısı Oral Tuğ ve uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek'le birlikte değerlendirdik. Oral Hocam, Muhammed Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi geceler diliyorum.
0: İyi geceler efendim.
1: Evet, diğer gelişmelerle devam edelim. Sıcak bir gelişme var. Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesinde kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bir kez daha ifade etmekte fayda var. Şehit aileleri ve gaziler düzenlemesi kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Diğer gelişmelerle devam edelim. Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.
3: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikinci hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.

0: Nagasaki'yi saygono hibakçini.
1: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
2: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
3: Çok şey sübekiriz.
4: Samsun'daki yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan baş pehlivan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaş çıktı.
2: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte baş pehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı baş pehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski baş pehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
5: Bana dedi özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi. Özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spol'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
2: Şaban Ye ve iki yeni baş pehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
5: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
4: İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü YTT otobüsüne çarptı. Kaza anı YTT otobüsündeki kameraya yansıdı. 4 kişi yaralandı.
2: Kırmızı ışıkta bekleyen YTT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen YTT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve YTT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
4: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
6: Bir anda kazan sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
2: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.
7: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
7: Hızla gelen araç direği de bükmüş. Dere yolundan gelen araç park halindeki araçlara vurmuş.
2: Çarpma sesini duyanlar hemen dışarı çıktı. Araçta bulunan iki kişi olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon

0: düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya paylaşımları incelenerek şüpheliler tespit edildi. Drift atan 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Trafik güvenliğini hiçe saydılar. O anlar kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
0: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler tamamlandı. Bu kapsamda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Önemli bir gelişme. Bu kapsamda şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler mecliste. Zira Adalet Komisyonu'ndan geçen 12 maddelik kanun teklifi genel kurula gelecek. Genel kurul görüşmelerinin 11'de başlaması planlanıyor. Peki bu teklifin içeriğinde neler var? Kimleri kapsıyor ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Bakalım.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşama daha geçilecek. Çerçeve yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. 370'e yakın milletvekilinin imzaladığı kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan daha fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Teklifle silah bırakma esnasında her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Teklif kapsamındaki kişiler hakkında yargı tarafından resen erteleme kararı verilmeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler düzenleme yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde başvurabilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek. Kanun teklifi genel kurulda kabul edilmesinin ardından resmi gazetede yayımlanacak ve yasalaşacak.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye sürecine dair hazırlanan çerçeve yasa için bir mesaj paylaştı. Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel yapılar şunu iyi bilmelidir. Bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir dedi. CHP Genel Başkanı bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa için CHP grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Mecliste görüşülmeye başlanacak çerçeve yasa teklifine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da bir değerlendirme geldi. Gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmak

0: da kurulmaz dedi. Yavaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barışa kim karşı çıkabilir? Kardeşliğe, huzura, özgürlüğe kim itiraz edebilir? Ancak gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakta kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır ifadelerini kullandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonları hatırlattı. Yavaş, şehitlerimizin aziz hatıralarına haksızlık edildiği duygusuyla vicdanlarımızın sızlamasına izin vermemek bu ülkenin vatandaşları olarak hepimizin en önemli sorumluluklarından biridir dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman Bursa'da konuştu. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır dedi.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştur. Geldiğimiz noktada yapılacak olan yasal düzenleme ile terörsüz Türkiye'de çok önemli bir eşik aşılmış olacaktır. Amacımız terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla kayıtsız şartsız silah bırakması, Türk ve Türkiye yüzyılında terörün sıfırlanması, milli birliğimizin pekiştirilmesidir.
0: Üniversite adaylarının tercih işlemlerinde bugün son gün. Yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonuna doğru açıklanacak ve kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak.
2: Üniversite tercihi süreci sona erecek. Ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. YKS'ye giren üniversite adayları tercih işlemlerini osm.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu yıl yükseköğretim kurumlarında toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080 ve özel yetenek programlarında 27.191 kontenjan yer alıyor. Sektör ve iş gücü piyasasının taleplerine göre 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni program açıldı. Tarih ve yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi gibi bölümler bu yıl ilk kez öğrenci kabul edecek. YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanacak. Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar işlemlerini 24-28 Ağustos'ta yapacak. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos'ta yapılacak.
0: Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanunla çocuk suçlulara yönelik cezalar artırıldı. Çocuk hükümlüler önce kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek.
2: 18 yaş altına cezalar artırılacak. Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilecek. Meclis Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanun teklifi yasalaştı. Kanunla 12-15 yaş grubu çocuklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 15 yıl olan üst sınır 18 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 9 yıldan 11 yıla kadar olan hapis cezası 10 yıldan 12 yıla kadar çıkarılacak. 15-18 yaş grubu çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda 19 yıl olan üst sınır 27 yıla, müebbet hapis cezası gerektiren suçlarda hapis cezası 15 yıldan 18 yıla kadar yükselecek. Çocuk hükümlüler önce çocuk eğitim evi yerine kapalı ceza infaz kurumuna gönderilecek. Kapalı ceza infaz kurumundan sonra eğitim evine geçebilecekler. Cezaevinden tahliye olan veya yatarı olmayan ceza alan çocuklar dijital takip sistemiyle izlenecek. Çocuk Koruma Kanunu'nda yer alan suça sürüklenen ibaresi adli süreçteki olarak değiştirilecek. Ateşli silahın çocuk tarafından ele geçirilmesine neden olan ebeveynlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. 12-15 yaş grubundaki çocuklara bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim takdir ederse 18 yaş altına müebbet hapis cezası verilebilecek. Ancak kasta dağılı kusurun ağırlığı, güdülen amaç ve sayık, suçun işleniş şekli ve daha önceden kasıtlı bir suçtan mahkum edilmiş olma kriterleri çerçevesinde 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan yaş indirimleri uygulanmayacak. Ayrıca 15 yaşından itibaren çocuk hükümlülerin tekrar işlediği suçların mükerrer sayılmasına yönelik düzenlemeden de vazgeçildi.
0: Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda milletvekillerinden çok sayıda öneri geldi. Bireysel silahlanmanın sınırlandırılması ve okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında da çocuklara açılması öneriler arasındaydı.
2: Bireysel silahlanma sınırlandırılmalı. Okul bahçeleri eğitim dışında çocuklara açılmalı. Bu öneriler Meclis Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu'nda tartışıldı. Araştırma komisyonu bu kez milletvekillerinin önerilerini dinledi. Çok sayıda milletvekili bireysel silahlanmanın sınırlandırılmasını istedi. Dizilerde silah görüntülerine yer verilmemesine yönelik mevzuatta düzenleme yapılması da önerildi. Ayrıca RTÜK'e çocukların zararlı içeriklerden korunmasını sağlayacak yeni yetkiler verilmeli denildi. Dijital platformlara yönelik yükümlülükler getirilmesi de talep edildi. Bir başka öneri okul bahçelerine yönelik oldu. Okul bahçelerinin eğitim saatleri dışında çocukların kullanımına açılması tavsiye edildi. Okul bahçelerinin yanı sıra 12-18 yaş grubundaki çocukların ücretsiz olarak vakit geçirebilecekleri, spor, sanat, kültür imkanlarına erişebilecekleri güvenli sosyal alanlar oluşturulması da gündeme getirildi. Oluşturulacak güvenli sosyal alanların hafta sonlarında da açık olması gerektiği belirtildi. Bir başka milletvekili de güvenli alanlarda duygu atölyeleri kurulmalı dedi. Komisyonda çocukların özgüven, özsaygı, öz şefkat ve öz denetim kavramları yani 4 özü öğrenmesi gerektiği de kaydedildi. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru kişiyle mi iletişim kuruyor veya davranabiliyorum sorusunu da çocukların kendine sorabilmesi gerektiği ifade edildi. Okul saldırılarını araştırma komisyonu milletvekillerinden gelen önerileri de dikkate alarak önümüzdeki günlerde raporunu hazırlayacak ve meclis başkanlığına sunacak.
0: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapay zeka destekli sistemle kamu harcamaları denetleniyor. Sistem kamu kaynaklarını verimli kullanılmasını kontrol ediyor. Bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi.
2: Kamu harcamaları için yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi devreye girdi. 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan harcama tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali disiplini güçlendirmek, kamu kaynaklarını verimli kullanmak amacıyla riskleri önceden tespit eden yeni nesil mali yönetim altyapısını devreye aldı. Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemine 2025 yılında yapay zeka desteği de eklendi. Sistem, 497 kamu idaresi, 95 bin harcama, 4 bin muhasebe birimi ve yaklaşık 400 bin kullanıcıya hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 150 milyon muhasebe kaydı, 3 milyon maaş ve ücret hesaplaması, 18 milyon ödeme emri belgesi, 5,5 milyon elektronik imzalı belge ile 10 milyon e-fatura işleniyor. Projenin devreye alındığı günden bugüne kadar büyüklüğü 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. 2025-2026 döneminde sistem üzerinden yürütülen mali işlemler kapsamında yaklaşık 200 milyon sayfa kağıt kullanımından tasarruf edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sisteme dair mesajlar verdi. Güçlü kamu mali yönetimine vurgu yaptı.
3: Bütünleşik kamu mali yönetim bilişim sistemi çatısı altında yapay zekayı ve ileri analitik teknolojileri daha da yaygınlaştıracağız. Hedefimiz, şeffaflığı, hesap verebilirliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği esas alan güçlü kamu mali yönetim sistemini daha ileri taşımaktır.
0: Ticaret Bakanlığı 80 ülkeye yönelik pazar araştırması yaptı. Hangi ülkede hangi iş fırsatı var, avantaj ve dezavantajlar hazırlanan raporla anlatıldı. O rapor iş dünyasıyla da paylaşıldı.
2: 80 ülke mercek altına alındı. 107 sektörel pazar araştırması hazırlandı. Ticaret Bakanlığı o araştırmayı iş dünyasıyla paylaştı. Ticaret müşavirleri ihracatın geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması için bulundukları ülkelerdeki fırsatları mercek altına aldı. Almanya'da doğal bal, ABD'de doğal taş, Arnavutluk'ta inşaat iskelesi gibi ürün alt sektörlere dair rapor hazırlandı. iş dünyasına bilgi verildi.
4: İhracatçı firmalardan gelen talepler doğrultusunda ana sektörlere ilaveten ürün, alt sektörler bazında da yerinde pazar araştırmaları yapılmasına ağırlık verildi. Bu çerçevede

0: Manya doğal bal, ABD doğal taş, Arnavutluk inşaat iskelesi ve kalıp, Avustralya halı, Avusturya armatür, Hollanda plastik ambalaj, Brezilya PVC, Güney Kore su ürünleri, İrlanda mutfak eşyaları, İtalya ayakkabı, Tanzanya ilaç sektörleri gibi ürün alt sektör bazı raporlar hazırlandı.
1: Pazar araştırmasında belirli bir sektöre ya da ürüne odaklanıldı. Raporda hedef bölgeler, dış ticaret ve ikili ticaret verileri, ithalatta zorunlu belgeler, önemli fuarlar, etiketleme ambalajlama, tüketici tercihleri, lojistik, dağıtım kanalları, e-ticaret pazar yerleri, tarife dışı engeller ve vergiler gibi başlıklar sektörel bakış açısıyla incelendi. İlgili ülke pazarına girmeyi hedefleyen firmalara yönelik önerilerle karşılaşılabilecek tehdit ve fırsatlara da yer verildi.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu istatistiklerini paylaştı. Yılın ilk 7 ayında 138 milyondan fazla yolcu havayolunu tercih etti. Bu sayı 18 Avrupa Birliği üyesi ülkenin toplam nüfusundan fazla olarak kayıtlara geçti.

0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ocak-Temmuz dönemindeki havayolu verilerini açıkladı.
1: Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 60.481.018, dış hat yolcu 78.215.195 olduğu bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam 138.758.202 yolcuya hizmet verildi. Böylece havayoluyla seyahat eden yolcu sayısı Avrupa Birliği üyesi 18 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. 2026 Temmuz sonunda hizmet verilen yolcu trafiğinde 2025 aynı dönemiyle kıyaslandığında %2,6 artış oldu.
0: Bakan Uraloğlu sadece Temmuz verilerini de paylaştı. Buna göre geçen ay iç hat uçuş trafiğinde 10.478.151, dış hat uçuş trafiğinde ise 16.311.398 yolcu kaydedildi. Temmuz'da toplam 26.797.638 kişi seyahatlerinde havayolunu tercih etti.
2: Türkiye'nin enerji filosunun 7. nesil derin deniz sondaj gemilerinden Abdülhamit Han, Mavi Vatan'daki görevine 4. yılı geride bıraktı. Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan gemi, geçen yıl Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine de imza atmıştı.
0: Mavi Vatan'da enerji filosu büyüyor. Sondaj faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Abdülhamit Han sondaj gemisi 9 Ağustos 2022'de başladı. Görevinde 4. yılı geride bıraktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefi için attığı adımlara dikkat çekti.
1: 6 derin deniz sondaj gemimiz ve 2 sismik araştırma gemimizle dünyanın 4. büyük enerji filosuna sahip ülkesi olarak Mavi Vatan'daki gücümüzü her geçen gün arttırıyoruz. Türk mühendisliğinin gücünü denizlerimize taşımaya, milletimizin refahı için aramaya, keşfetmeye ve üretmeye devam edeceğiz.
0: Akdeniz ve Karadeniz'de toplam 20 sondaj yapan Abdülhamit Han sondaj gemisi 17 Mayıs 2025'te Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfine imza attı. Gemi 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve 12.120 metreye ulaşan sondaj kapasitesiyle halihazırda Türkali 44 kuyusundaki sondaj faaliyetleri devam ediyor. Türkiye'nin deniz filosu bir taraftan Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretime devam ederken Çağrıbey ile Somali'de sondaj çalışmalarını sürdürüyor.
2: ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, ABD basınla konuştu. İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, bunu sessizce yapıyoruz dedi. Trump, İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek, İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmede bulundu. İran'da savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen dini lider Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirtilen yeni görüntüler gündeme damga vurdu. İran medyasının yayınladığı 13 saniyelik görüntünün ne zaman çekildiğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Hamane'in kamuoyu önünde ve toplantılarda çekilmiş görüntülerinin gelecekte yayınlanacağı belirtiliyor.
0: Kimi ağır şekilde yaralandığını, kimi güvenlik gerekçesiyle gizlendiğini iddia etmişti. İran dini lideri Müçteba Hamane'ye ilişkin bir görüntü yayınlandı. Ancak videonun ne zaman çekildiği açıklanmadı. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a düzenlediği saldırıda İran'ın dini lideri Ali Hamane hayatını kaybetmiş, yerine oğlu Müçteba Hamane geçmişti. Müçteba Hamane'nin savaşın başından bu yana kamuoyu önünde görüntü vermemesi, sağlık sorunları yaşadığı iddiasını gündeme getirmişti. İran medyası Müçteba Hamane'ye ait olduğu belirlenen yeni görüntüler yayınladı. Meyr Haber Ajansı'nın ilk kez yayınlanan yeni video başlığını kullandığı yaklaşık 13 saniyelik kayıtta Hamane, dini eğitim verdiği düşünülen bir ortamda öğrencileriyle birlikte görülüyor.

0: Ajans videoyu yeni olarak nitelendirse de görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği belirtilmiyor. Yüzünden ve bacağından yaralandığı öne sürülen Hamaney'de herhangi bir yaralanma izi de görülmüyor. Hamaney'in saldırılar sırasında yaralandığı iddiaları yalnızca ABD ve İsrail basınıyla sınırlı kalmamış, İran Uzmanlar Meclisi üyesi Ahmet Hatemi de Hamaney'in savaşın ilk gününde bacağından ve yüzünden ciddi şekilde yaralandığını doğrulamıştı. Hamaney hakkındaki iddialar gündemdeyken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la bir araya geldi. Görüşmede ekonomi, askeri konular, savaş koşulları ve enerji kaynaklarının temini gibi konular ele alındı. İran medyasında yer alan habere göre Hamaney'in kamuoyu önünde ve komutanlarla yaptığı toplantılarda çekilmiş görüntüleri gelecekte yayınlanacak.
1: ABD ordusunun azalan mühimmat stoğu nedeniyle Pentagon'un harekete geçtiği iddia edildi. ABD basınının haberine göre bakanlık şirketlerden üretim ve teslimat süreçlerini hızlandırmalarını istedi.
0: ABD Savunma Bakanlığı Pentagon azalan mühimmat stokuna karşı harekete geçti. ABD basınında yer alan iddiaya göre yetkililer savunma sanayisi şirketlerine üretimi artırın talimatı verdi. Washington Post'un haberine göre Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg savunma sanayisi şirketlerinin yöneticilerine bir mektup gönderdi. Şirketlerden 21 gün içinde çok daha hızlı ve agresif teslimat takvimleri oluşturulmasını istedi. Yıllar süren geliştirme süreçleri kabul edilemez ifadelerini kullanan Feinberg, program takvimlerinin önemli ölçüde hızlandırılması ve üretim kapasitesinin bir an önce artırılması gerektiğini belirtti. Mektupta ayrıca savunma sanayisi şirketlerinden üretim kapasitesini artırmak için somut yatırımlar ve tesis genişletme planları sunmaları da talep edildi. Pentagon geçtiğimiz aylarda birçok silah şirketiyle çerçeve anlaşmaları yaptığını açıklamıştı. Bu anlaşmalarla Pentagon'un yaşadığı mühimmat sıkıntısının aşılması hedefleniyor. Anlaşmaların hayata geçirilmesi için Kongre'nin Pentagon bütçesine onay vermesi gerekiyor. Washington Post'ta yer alan verilere göre İran Savaşı'nın ilk ayında en az 850 Tomahawk füzesiyle 1000'den fazla Patriot füzesi kullanıldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin analizine göre savaş öncesi yaklaşık 2200 olan küresel Patriot füzesi stoğu 827'nin, 452 olan Tahat füzesi stoğu ise 278'in altına geriledi. Bu iddiaları reddeden ABD Başkanı Trump, yeterince mühimmat stoğu olduğunu savunuyor.
1: Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda çalışmalar sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı müzakerelerde sona gelindiğini söylerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Boğaz'ın kapanmasından ABD'yi sorumlu tuttu. Tahran yönetimi ABD ile doğrudan görüşme yapılmadığına da dikkat çekiyor.
0: İranlı Umman'ın Hürmüz'de geçici bir rota belirlemek için yaptığı görüşmelerde sona gelindi. İran, her an anlaşma imzalanabileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın yaşanan ihlaller nedeniyle kapandığını hatırlattı.
2: Hürmüz Boğazı'nda ihlaller yaşandı. Sözde mutabakat zaptına göre hareket etmeleri gerekiyordu. Ancak buna uymadılar. Biz de karşılık verdik ve ardından çatışmalar başladı.
0: İran Dışişleri Bakanı Arakçı de mevcut durum ABD'nin mutabakat zaptını ihlal etmesinin sonucudur dedi. Hürmüz'de Umman'la geçici bir güzergah açmaya çok yakın olduklarını söyledi.
3: Görüşmeler geçici bir güzergah hakkında. Sonuca neredeyse çok yaklaştık. İran ve Umman'ın bu rotayı belirlemesi Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması anlamına gelmez.
0: Arakçı geçici güzergahın planlanan kalıcı güzergah için temel teşkil edeceğini de dile getirdi. ABD ile görüşme olmadığını, sadece aracı kurumlar vasıtasıyla mesaj alışverişi yapıldığını da söyleyen Arakçı, ABD'nin kural ihlalleri sürdükçe görüşme olmayacak dedi. ABD Başkan Yardımcısı Vance de İran'la iletişimin sürdüğünü söyledi. İran'ın nükleer programını yok ettiklerini savunan Vance, Orta Doğu'dan gelen petrol ve doğalgaz oranını artırmak istediklerini belirtti. İsrail'in ise İran'a tek başına saldırı yapma ihtimaline karşı hazırlık yaptığı iddia edildi. Kanal 13 televizyonunun haberine göre Tel Aviv yönetimi, ABD olmaksızın İran'a saldırı düzenleme ihtimalini hala masada tutuyor.
1: Orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'daki yangınlar nedeniyle 20 bin kişi tahliye edildi. İspanya'daki yangınlar bu kez ülkenin güneyinde etkili oldu. Endonezya'daysa volkanın eteklerinde orman yangını çıktı.

0: Yaz aylarının korkulu rüyası orman yangınları birçok ülkede etkisini sürdürüyor. Kanada'da çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. İspanya, Sırbistan ve Endonezya'da yangınlarla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar British Columbia eyaletini etkisi altına aldı. Hızla yayılan yangınlar nedeniyle acil durum ilan edildi. En az 20 bin kişi tahliye edildi.
1: Yangın 2-3 saat içinde 50 hektardan 5000 hektarlık bir alana yayıldı. 15 kilometre ötedeyken bir anda arkamdaki tepelere geldi. Otoyol kapanmadan önce gitmek için hayvanlarımızı hazırlıyoruz.
0: Endonezya'da da Bromo Dağ Ulusal Parkı'nda yangın çıktı. Yangın aktif volkanik dağın kalderasına kadar ulaştı. Doğu Java Adası'ndaki ulusal park ziyarete kapatıldı. Yangına helikopterler ve dronlarla müdahale edilirken yaklaşık 180 hektarlık alanın yandığı açıklandı. İspanya ise orta ve doğu kesimlerindeki orman yangınlarının ardından ülkenin güneyindeki yangınlarla mücadele ediyor. İtfaiye ekiplerine askerler de destek veriyor. Huelva bölgesindeki yangın nedeniyle 4000 hektarlık alan yandı. Sırbistan'ın Sumarak bölgesindeki yangının söndürülmesine de askerler ve helikopterler destek veriyor. Bölgeden tahliyeler sürüyor. Fransa ise bu yıl yaklaşık 300 bin hektarlık alanı yok eden yangınların sorumlularını arıyor. Kasıtlı veya kazara yangın çıkardıkları gerekçesiyle 420 kişi gözaltına alındı. Yunanistan'ın Korint ve Midilli adasında çıkan yangınlara ilişkin de 3 kişi gözaltında.
2: Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez Asya kıtasına sıçradı. Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. 390 bin kişi tahliye edildi.
0: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre bu olay yağışlarda %10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
2: Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin İran'a saldırıları ve rekor sıcaklıklar Avrupa'yı alarma geçirdi. Kıta genelinde yeraltı doğalgaz depolarındaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğü belirtildi. Uzmanlar depoların Kasım ayına kadar ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
0: Enerji güzergahları değişti. Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depoları eridi. Gazprom depolardaki gaz miktarının rekor seviyeye düştüğünü belirtti. Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğalgaz ihracatı, yaptırımlar ve enerji güzergahlarındaki değişiklikler nedeniyle önemli ölçüde azalmıştı. Avrupa'daki yeraltı gaz depolarının doluluk durumunu değerlendiren Gazprom, gaz miktarının rekor düşük seviyeye gerilediğini açıkladı. Depoların doluluk oranı yaklaşık %58'e gerilerken, gaz yetersizliğinin soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariği açısından ciddi risk oluşturacağı belirtildi. Enerji uzmanları İran savaşının enerji

0: Enerji piyasaları üzerindeki etkisi, sıcak hava ve küresel doğalgaz talebindeki artışın da rezervlerin doldurulmasını zorlaştırdığını kaydetti. Hem Ukrayna'nın Avrupa'nın en büyük doğalgaz tüketicisi Almanya'da olduğuna, depoların doluluk oranının %47'de kaldığına dikkat çekildi. Almanya'nın depolama kapasitesi Avrupa Birliği'ndeki toplam kapasitesinin %20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle ülkedeki olası bir arz sıkıntısının komşu ülkelere de yansımasından endişe ediliyor. Alman hükümeti ise depoları doldurmak için piyasaya doğrudan müdahale etmeyi reddediyor. Analistler Avrupa'daki depoların Kasım ayında ancak %65 doluluğa ulaşabileceğini öngörüyor.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldı. Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez hakkında reysen soruşturma başlatıldığı açıklandı. Çömez hakkında yürütülen soruşturmanın Sincan Birnoğlu cezaevinde isyan çıktığına dair açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan başlatıldığı ifade edildi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ultra Aslan taraftarlar grubunun lideri olarak bilinen Muzaffer Şirin hakkında soruşturma başlattı. Şirin hakkındaki suçlamalar spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma veya yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma. Muzaffer Şirin soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğradığı o kişi genç kadını bir süre takip etti.
0: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
2: I don't understand. I don't understand. English.
0: Güney Koreli yayıncı Vichene bir süredir İstanbul'u geziyor. Beyoğlu Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açan genç kadının yanına yaklaşan bir kişi onu sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyen erkek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
2: I don't understand.
3: Beraber.
2: Me and you what?
0: Kendisini takip eden kişinin sözlerinden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı.
2: What?
1: Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
4: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair açıklama yaptı. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'üne adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Akın Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Artvin Hopa açıklarında bulunan insansız deniz aracı kontrollü şekilde imha edildi. Hopa sahilinde bulunan cisim nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. İhbar üzerine deniz polisi bölgede inceleme yaptı. Denizdeki cismin insansız deniz aracı olduğu belirlendi. Patlayıcı madde taşıma ihtimaline karşı bölgede önlem alındı. Artvin'e SAS komandoları gönderildi. Komandolar insansız deniz aracını güvenli bir mesafeye çektikten sonra kontrollü şekilde imha etti. İnsansız deniz aracının hangi ülkeye ait olduğuna dair açıklama yapılmadı. İstanbul'da bir hırsız camideki cemaatin çantalarını hedef aldı. Cemaat namaz kılarken içeri girip içinde 450 bin liralık altın ve para olan çantayı çaldı.
3: Ha bu adam bu.
0: Camiye elinde çanta olmadan girdi. Namaz kılan kişinin içinde altın ve para olan çantasıyla çıkıp gitti.
5: Emeğimiz çalındı. Mağdurun.
0: İstanbul'da yaşayan İshak Yılmaz 6 Ağustos'ta kapalı çarşıya altın bozdurmaya gitti.
5: Bozdurup işte bir araba almayı düşündüm. Ezan vaktine denk geldi. Ben namazımı kılıp ondan sonra kuyumcuya geçeyim istedim.
0: Atik Ali Paşa Camisi'ne giren İshak Yılmaz, içinde 450 bin lira civarında altın ve para olan çantayı namaz kılarken yan tarafına bıraktı. İçeri giren bir kişi bunu fırsat bilip Yılmaz'ın çantasını alıp gitti.
5: Emeğimi çaldı, hakkımı çaldı, başkalarınkini çalmasın. 53 gram altın vardı, 70 bin lira da Türk lirası vardı. Maalesef hepsi gitti.
0: Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. İshak Yılmaz, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Samsun'da bir kırtasiye dükkanına giren 6 kişi kasadaki çalışana saldırdı. Darp raporu alan çalışan saldırganlardan şikayetçi oldu. Atakum ilçesinde bir kırtasiye dükkanına gelen 6 kişi bir süre içeride dolaştı. Daha sonra hep birlikte kasaya geldiler. Kasadaki çalışanla 6 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Saldırganlar kırtasiyeciyi darp etti. Polise gidip şikayetçi olan BD saldırganların yakalanmasını istiyor. Şanlıurfa'da serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde akıntıya kapılan çocukla onu kurtarmaya çalışan kadın boğuldu. Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan piknik yapmaya giden 6 yaşındaki Yakup Ada serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Küçük çocuk bir süre sonra akıntıya kapıldı. Onun kaybolduğunu fark eden 33 yaşındaki Derya Uluger suya atladı. O da akıntıya kapıldı. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma yaptı. Sudan çıkartılan küçük çocukla kadının öldüğü belirlendi. Jandarma inceleme başlattı. Gaziantep'te bir kişi husumetlisini vurup kaçmak için taksiye bindi. Tanınmak için kullandığı siyah çarşaf işe yaramadı. Camiye giden Ökkeş K'yi takip eden siyah çarşaflı kişi onu tabancayla vurup kaçtı. Olay yeri yakınından bir taksiye bindi. Polis kadın kılığına girip kimliğini gizlemeye çalışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çok geçmeden şüphelinin bindiği taksi tespit edildi. Zanlının yakalanma anı görüntüsü taksideki kameraya yansıdı. Saldırganın üzerinden iki tabancayla bir susturucu çıktı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ökkeş K'yi yaralayan zanlı tutuklandı. Rize'de yaylada piknik yapan aile davetsiz misafirler nedeniyle hem zor hem de gülümseten anlar yaşadı. Büyükbaş hayvanlar ailenin yemek keyfini yarım bıraktı.
0: Yayladaki piknik sürüye takıldı. Bir anda ortaya çıkan büyükbaş hayvanlar piknik masasına daldı. Rize Çamlıhemşin'deki Badara Yaylası'na çıkan bir aile çimenlerin üstünde piknik sofrası kurdu. Tam yemek yiyeceklerdi ki sürpriz misafirler ortaya çıktı. Büyükbaş hayvan sürüsü sofradaki yemekleri yemeye başladı. Büyükbaş hayvanlar aileye zor ama bir o kadar da eğlenceli anlar yaşattı. Hayvanlar zor da olsa uzaklaştırıldı.
1: Antalya'nın koruma altındaki doğal sit alanı olan içme suyu kaynağına dalış yapan dalgıçlar çuval çuval çöp çıkardı. Koruma altındaki bölgeden çıkan çöpler bu kadar olmaz dedirtti.
0: Yakınında piknik yapmak, suda yüzmek, izinsiz dalış yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağındaki çöpler pes dedirten cinsten. Burası Antalya'daki 40 Göz Göleti. Kentin içme suyu kaynaklarından olan gölet doğal sit alanı ve koruma altında. Bölgeye giriş yapmak yasak. Buna rağmen içme suyu kaynağı çöple dolu.
6: Çok berbat bir vaziyette bulduk orayı. Yani tamamen çöplük olmuş. İnsanlar gelmiş, içmiş, yemiş, içmiş. Alkol şişelerini atmışlar. Kırıp atmışlar.
0: Dağ eteklerinden kaynayan ve buz gibi suyuyla şehrin ihtiyacını karşılayan önemli kaynaklardan biri olan 40 göze dalan dalgıçlar çuvallarla çöp çıkarttı.
6: Bu işe bir dur dememiz lazım. Bütün su kaynaklarımızı, bütün tatlı su kaynaklarımızı kaybettik. Kaybediyoruz, halen kaybediyoruz. Zararın neresinden dönersek kârdır.
0: Uzmanlar su kaynaklarının temiz tutulması konusunda herkesi uyarıyor.
6: Su olmuş çöplük. Zihniyet şu, akarsu alır götürür temizler şeklinde. Maalesef temizlemiyor. İnsan düzgün kullanmalı. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir. Çirkinleştirmez, kirletmez, batırmaz.
1: Gastronomi kenti Gaziantep'te kış aylarının vazgeçilmesi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcanlar iplere dizildi. Kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü.
7: Sebzeler tek tek toplanıp iplere dizildi. Havanın ısınmasıyla kurutmalık mevsimi de başladı.
8: Burada kurutmalık biber yapıyoruz. Tarladan geliyor. Mahallelere, oyunculara da atıyoruz.
7: Burası gastronomi kenti Gaziantep. Kentte kış aylarının vazgeçilmezi olan kurutmalık sebze sezonu başladı. Biber, kabak ve patlıcan gibi sebzeler özenle toplandı. Ürünler kurutmalık yapılmak üzere hazırlanarak iplere dizildi.
8: Dördüncü ayda başlıyor kabak sezonu. Beşinci ayda falan biberimiz yetişiyor, Tarsus'tan falan geliyor. Ondan sonra Antep biberine geçiyoruz. Ta 12. aya kadar devam ediyoruz. Meyemizi sıcaktan çıkarıyoruz.
7: Dünya mutfaklarına da sunulan ürünler iplere dizildikten sonra askılara asılıyor. 7 ila 15 günde kavurucu sıcakta kuruyan sebzeler toplanarak talebe göre yurt içi veya yurt dışına gönderiliyor. Tahta tezgahlara asılan kurutmalıklar kentte adeta görsel şölen oluşturuyor. Evet, aynen.
1: Uzun süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda Almanya'da ilik nakli olan arabesk müziğin ünlü isimlerinden Cansever hayata gözlerini yumdu. Cansever'in bir süredir Almanya'da tedavi gördüğü biliniyordu. 59 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Son iki gündür sağlık durumu kritik seyreden Cansever, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cansever'in cenazesinin Almanya'nın Essen şehrinden doğduğu yer olan Kuzey Makedonya'ya götürülerek toprağa verileceği ifade edildi. Defin tarihi ve cenaze törenine ilişkin detayların ise henüz kesinleşmediği bildirildi. ...74 yaşında yaşamını yitiren gazeteci yazar Halit Kakınç son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci, yazar ve akademisyen Halit Kakınç için Üsküdar'daki Karacaahmet Şakir'in camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Halit Kakınç'ın eşi Zeynep Kakınç ve oğulları Aytar Kakınç, Kuday Kakınç'ın yanı sıra akrabaları, gazeteci meslektaşları ve sevenleri katıldı. Halit Kakınç'ın naaşı ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Sesin hafızası müzikten resme, belleğin katmanları sergisi sanatseverlerle buluştu. Farklı kültürlere ait 32 müzikten ilhamla hazırlanan 32 resmin yer aldığı sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.
0: Müzik ve resim bir araya geldi. Resimlere ilham veren müzikler eserlerin yanında sergilendi. Sesin Hafızası, Müzikten Resme Belleğin Katmanları isimli sergi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide farklı kültürlere ait 32 müzikten ilham alınan 32 resim yer alıyor.
9: Müzik çok büyülü ve çok etkili bir şey. Bu şarkıları seçerken de Ahmet Kaya'dan tutun da işte Gomidas'a, Mozart'a, Erdal Erzincan'a, Fazıl Say'a birçok kültüre ait şarkı bir arada ve yan yana ne kadar güzel olabileceğini de göstermek istedim aslında. Ses dinlendikten sonra yok oluyor ama bellekte yaşamaya devam ediyor.
0: Sergide eserlerin yanında kare kodlar bulunuyor. Bu karekodlar sayesinde hangi resim inceleniyorsa o esnada resimde anlatılan müziğe de kolayca ulaşılabiliyor. Böylece ziyaretçiler

0: resimlere ilham veren müzikleri dinlerken eserlerde verilen mesajı inceleyebiliyor. Ankara'da sanatseverlerle buluşan sergi 14 Ağustos Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.
1: Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının ilk etabı Şırnak'ta yapıldı. 32 takımın pilotları birinci olmak için yarıştı.

0: Hız, çeviklik, refleks, teknik beceriler yarıştı. Drone pilotları Teknofest şampiyonu olmak için yeteneklerini sergiledi. Teknofest heyecanı drone yarışlarıyla başladı. Drone şampiyonasının birinci etabı Şırnak Şehir Stadyumu'nda yapıldı. 10 ilden gelen 32 takımın pilotları en hızlı olabilmek için yarıştı. Şırnaklı gençlerin de yarışa ilgisi yoğun oldu. İlk etap havai fişek gösterileriyle sona erdi. Şampiyonanın tüm etaplarını başarıyla tamamlayarak derece almaya hak kazanan yarışmacılar World Drone Cup yarışmasına katılabilecek.
1: Dalış turizminin gözde noktalarından Saros Körfezi'nde bir süre önce batırılan tank ilgi odağı oldu. Hem yerli hem yabancı turistler Türkiye'de en sığ noktaya batırılan tank olma özelliği taşıyan batığa dalış yapıyor.
2: Yıllarca orduda kullanıldı. Ömrü bitince suya batırıldı. Batık tank artık balıkların yuvası ve dalış turizminin de ilgi odağı oldu.
3: Özellikle deneme dalışı için gelen arkadaşlarımız çok fazla memnun kalıyorlar. Çünkü suyun altında tank görmek, yüzeyde görmekten çok daha farklı.
2: Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Keşan ilçesinde dalış turizmini geliştirmek için M62T model muharebe tankı geçen yıl suya batırılmıştı. Gökçetepe köyü açığında batırılan tank dalış tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.
4: Aşağısının dünyası sizi etkiliyor. Balıkları takip etmek istiyorsunuz. Bu balıkların nasıl yaşadığını görmek istiyorsunuz. Sadece balık da görmüyorsunuz. Aşağısının bitki örtüsü yukarınınkinden çok daha farklı.
2: 100 metre açıkta ve 10 metre derinlikteki tank yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.
3: Dünyada çok fazla bunun örneği yok. Dolayısıyla suyun altında sadece deneme dalışı için dalabileceğiniz nadir noktalardan bir tanesi haline geldi. Geçen seneden bu yana çok ciddi anlamda binlerce defa dalış yapıldı tankımıza.
4: Kimisi Kızıldeniz'le, kimisi Mısır'la karşılaştırıyor. Buradan çok memnun kalanını duydum. Gerçekten hani serbest dalış yapmak isteseniz de aşağıda göreceğiniz canlı çeşitliliği çok fazla.
1: Isparta'daki arkeolojik kazılarda 1500 yıllık bir kap bulundu. Matara şeklindeki kap üzerindeki figürler nedeniyle bir ilk niteliği taşıyor. Kap aynı zamanda 6. yüzyıl Isparta'sında seramik işçiliğinin de ne aşamada olduğunu gösteriyor.
5: Üzerinde bugüne kadar kazılarda bulunmamış önemli bir sahne ve ikonografi işlenmiş. Daniel peygamberin rüyası ve kehaneti betimlenmiş.
2: O rüyada denizden dört canavar çıkar, her birinin birer krallığı temsil ettiğine inanılır. Tarih boyunca o canavarlar çokça resmedilir ama hepsi birlikte ilk kez Isparta'da bir kap üzerine çizilir. İşte o kap gün yüzüne çıkarıldı. Tüm parçaları özenle birleştirildi.
5: Demir dişli büyük bir canavardan bahsediyor. 10 boynuzu olan, boynuzun birinde gözü olan bu büyük dördüncü yaratığı Roma İmparatorluğu olarak nitelendiriyorlar.
2: Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiochia Antik Kenti'nde 1500 yıllık matara bulundu. 6. yüzyıla ait kap 32 parça halinde kilise kalıntıları arasından çıkarıldı.
5: Her iki yüzünde de Daniel betimlemesiyle o rüyasında gördüğü yaratıklar ve iki tarafındaki aslan, geyik ve köpek motifleriyle işlenmiş.
2: Arkeologları heyecanlandıran o kap tarihin farklı yönlerine de ışık tutuyor.
5: Kalıp kase dediğimiz kalıpta yapılmış seramik üretimin oldukça yaygın olduğunu ve bu kabın da o kalıplardan üretilmiş olduğunu ve Antiochia'nın ciddi anlamda seramik konusunda kendine yetecek kadar üretim yaptığını belgelemiş olduk.
1: ABD eski başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan oğlu tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
0: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği

0: açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
1: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser yayıldı. Kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
0: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
2: Suriye ile Rusya, Moskova'nın Suriye'deki üsleriyle ilgili anlaşmaya vardı. Sana Haber Ajansı'nın Suriye Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberde Şam'la Moskova'nın bir mutabakat zaptı imzaladığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmelerin 18 ay sürdüğü belirtilirken mutabakat zaptının içeriği hakkında bilgi verilmedi. Ancak varılan mutabakatla birlikte iki ülke Rusya'nın Suriye'deki varlığını yeniden organize etmeye başlayacak. Rusya'nın Suriye'nin Tartus ve Hmeymim bölgelerinde askeri üsleri bulunuyor. Rusya 2017'de Şam'la yaptığı anlaşmayla bu üsleri 2066'ya dek kiralamış. Esad rejiminin devrilmesiyle gözler üslerin geleceğine çevrilmişti. Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'yi yumurta atarak protesto etti. Meclis Başkanı'nın seçileceği oturum ertelendi.
0: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
2: Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde turistler için manzaralı uçuşlar düzenleyen şirkete ait helikopter yere çakıldı. Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Brezilya'da turistik bir helikopter ormanlık alana düştü. Helikopterin yere çarpmasının ardından kaza yerinde yangın çıktı. Olay yerine uzman itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopterde bulunan 4 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerden ikisinin tamamen yanmış olması nedeniyle kimlik tespitinin zorlaştığı açıklandı. Ekipler hayatını kaybedenlerin bir pilot ve 3 Kolombiyalı turist olduğunu değerlendiriyor. Nagasaki'ye atılan atom bombasının 81. yıl dönümünde hayatını kaybeden binlerce insan için anma töreni düzenlendi. Törende dünya güçlerinin nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.
0: ABD, Hiroşima'nın ardından Nagasaki atom bombası attı. 81 yıl önce yaşanan felaket binlerce can aldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima şehrine atom bombası atan ABD'nin bir sonraki hedefi Kokura oldu. Burası Japonya'nın en büyük silah depolarından biri olarak tanımlanıyordu. Ancak sis bulutları hedeflerin vurulmasıyla engellenince ikincil hedef Nagasaki oldu. 9 Ağustos 1945'te ABD Şişman Adam lakaplı atom bombasını Nagasaki'ye attı. Kentteki 250 kişiden 75 bini hemen, bir o kadar kişi de daha sonra radyasyonun etkisiyle hayatını kaybetti. O günden bu yana savaşlarda bir daha atom bombası kullanılmadı. Felaketin 81. yılında binlerce kişi Nagasaki Barış Parkı'nda toplandı. Atom bombasının atıldığı 11.02'de saygı duruşunda bulundu. Anma programına katılan Japonya Başbakanı Takaichi, ülkesinin nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya oluşturma çabasında ısrarcı misyona sahip olduğunu belirterek, nükleer silahsız dünya için gerçekçi ve pratik çabalar gösterme sözü verdi.
3: 81 yıl önce Nagasaki ve Hiroşima'da yaşanan trajedilerin tekrarlanmasına asla izin vermemeliyiz. Nükleer silahsız bir dünyanın gerçekleştirilmesine yönelik gerçekçi ve pratik girişimleri destekliyoruz.
0: Nagasaki Belediye Başkanı Suzuki de uluslararası toplumun nükleer silahların insani sonuçlarıyla yüzleşmeye ve barış dolu bir dünya için çalışmaya çağırdı.
4: Çok şey sübekiriz.
2: Bu saati noktalayalım, birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Marmara bölgesinde hava açık ve güneşli, İstanbul 33, Edirne 37 derece. Ege bölgesinde hava parçalı bulutlu ve güneşli, İzmir 38, Denizli 39 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 29, Trabzon parçalı bulutlu 28 derece. İç Anadolu'da hava açık ve güneşli, Ankara 35, Kayseri 34 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 29, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da yüksek sıcaklık etkisini sürdürüyor, Diyarbakır 40, Şanlıurfa 41 derece.

Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Avusturya Başbakanı Christian Stoker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle bugün Ankara'ya ziyaret yapacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Avusturya Şansölyesi'nin ziyaretinde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm

0: boyutlarıyla değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmede güncel, bölgesel ve küresel meseleler de masaya yatırılacak. ABD Başkanı Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Trump, ABD basınla konuştu. İran'la müzakerelerin gidişatı sorulan Trump, "Bunu sessizce yapıyoruz," dedi. Trump, İran'la sadece yarı müzakere halinde olduklarını belirterek, İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu ve askerlerinin maaşlarını ödeyecek parası olmadığını vurgulayan Trump, ABD'nin deniz ablukasının İran rejiminin ekonomik krizini daha da kötüleştirdiğini söyledi. Trump, İran'la yaşanan karşılıklı sözlü atışmalar konusundaysa, işler yoluna girecek, her zaman yoluna girer. Bu bir satranç oyunu gibi değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için oluşturulan 15 maddelik planı reddetti. Ordunun Gazze'den çekilmeyeceğini belirtti. İsrail basını ise Gazze'nin yeniden inşasına başlamasına gizlice onay verildiğini iddia etti.
1: Thank you very much.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için hazırladığı 15 maddelik planı reddetti.
3: İsrail, Gazze için hazırlanan 15 maddelik planı reddediyor. Bunu siz söylemediniz diyenler olduğunu duydum ama biz söyledik ve işte tekrar söylüyorum. İsrail, 15 maddelik planı reddediyor.
2: Netanyahu, İsrail ordusunun Hamas silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceğini de söyledi.
3: İsrail ordusu, Hamas ve silahlarının imha edilmesinden önce hiçbir geri çekilme yapmayacak.
2: Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin ABD yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Netanyahu, "Onların bazı fikirleri var ve bu fikirlerin bir kısmı bizim için kabul edilebilir, bir kısmı ise kabul edilemez nitelikte," dedi. "Ben başbakan olduğum sürece hiçbir yerde Filistin devleti kurulamayacak," ifadelerini de kullandı. İsrail Ordu Radyosu'nun iddiasına göre Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, Gazze şeridinin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yeniden inşa çalışmalarının başlamasını gizlice kabul etti. Bu bölgenin çok uluslu güçlerin kontrolünde olacağı belirtilen haberde, karar yaklaşık 2 hafta önce çok uluslu güçlerin Gazze'ye girmesi yönünde alınan kararla birlikte alındı. Ancak kamuoyuyla paylaşılmadı denildi. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamış, Hamas, ikinci aşamanın uygulanmasının İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Umman Denizi'nde nöbet tutan güçleri 2 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre Orta Doğu'ya konuştuğu 20 ABD gemisi bulunuyor. Bunlardan USS Rose gemisi ise Boğaz'dan geçmeye çalışan 55 ticari gemiyi farklı yöne yönlendirdi. ABD güçleri bölgedeki ablukasının ve kontrolünün sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda 2 gemiyi devre dışı bıraktığını ve 2 gemiyi de çıkarma yaptığını açıkladı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası bu kez Asya kıtasına sıçradı. Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Çin'de ise Dolphin tayfunu nedeniyle alarm verildi. 390 bin kişi tahliye edildi.
2: Nehirler kurudu, santraller kapandı. Avrupa'yı kavuran sıcak hava dalgası Asya kıtasına da sıçradı. İklim değişikliğine yol açan hava olaylarının etkisiyle birlikte Hong Kong'da 1884'ten bu yana görülmemiş derecede yüksek sıcaklık kaydedildi. Hong Kong Meteoroloji Servisi'ne göre Dolphin Tayfunu'nun şehre sıcak hava getirmesiyle birlikte termometreler 36,9 dereceyle rekor seviyeye çıktı. Hong Kong'un kuzeyinde ise sıcaklıklar 39 dereceyi aştı. Uzmanlar sıcaklıkların hafta boyunca artmasının beklendiğini açıkladı. Vatandaşlara bol su içmeleri ve açık havada yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiye edildi. Malezya'da da Kasım ayında Süper El Niño'nun etkili olmaya başlaması bekleniyor. Malezya Meteoroloji Dairesi'ne göre Volay yaşlarda %10.

0: 10 ila 20 oranında azalmaya, sıcaklıkların 40 dereceyi aşmasına ve pus riskinin artmasına neden olabilir. Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında aşırı sıcaklık olaylarını daha şiddetli hale getirdiğini vurguluyor. Çin'de ise dolfin tayfunu nedeniyle alarm verildi. Zhejiang eyaletinde 390 bin kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı. Şiddetli rüzgar ve sağanak getiren tayfunun sel ve toprak kaymalarına neden olabileceği belirtiliyor. Tayfun saatte yaklaşık 162 kilometre hızla Çin'in doğu kıyısına yaklaşıyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek orman yangınlarına ilişkin soruşturmalara dair açıklama yaptı. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini paylaştı. Bakan Gürlek 1 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 9'unun tutuklandığını, 14'üne adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Akın Gürlek, ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Fatih'te soru sorma bahanesiyle yanına gittiği trafik polisine bıçakla saldıran şüpheli ayağından vurularak yakalandı.
2: Yanına gitti, polise bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak yakalandı. O anlar polis aracının kamerasına yansıdı. İstanbul Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi soru sorma bahanesiyle trafik polisinin yanına gitti. Bıçakla polise saldırı girişiminde bulundu. Polis saldırıdan son anda kurtuldu. Araçta bulunan polise yönelen saldırgana polis dur ihtarında bulundu. Yabancı uyruklu kişi kaçmaya başladı. Polis silahıyla saldırganı vurdu. Yaralanmasına rağmen kaçmaya başlayan saldırgan kovalamaca sonucu yakalandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ambulansı hastaneye kaldırıldı. Saldırganın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir yolcu otobüsü İETT otobüsüne çarptı. Kaza anı İETT otobüsündeki kameraya yansıdı. 4 kişi yaralandı.
0: Kırmızı ışıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan gelip böyle çarptı. Kaza nedeniyle ortalık birbirine girdi. Kazanın adresi İstanbul Arnavutköy'dü. Bir yolcu otobüsü şoförü iddiaya göre hızlıydı. Kırmızı ışığa yaklaşırken frene bastı ama duramadı. Işıkta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Yolcu otobüsü yan dönerken etrafa parçalar saçıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yolcu otobüsünün sıkışan şoförünü itfaiye kurtardı. Yaralanan otobüs şoförü ve İETT otobüsünün 3 yolcusu olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Habibler yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsün yolcuları bagajdan aldıkları eşyalarıyla yol kenarında uzun süre bekledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'nun Cizan bölgesindeki rafinerisini insansız hava aracıyla hedef aldı. Açıklama Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'den geldi. Seri, Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cizan bölgesinde bulunan Saudi Aramco rafinerisine İHA'yla saldırı düzenlediklerini belirtti. İHA'nın Aramco tesisine isabet ettiğini öne süren Seri, saldırının Suudi Arabistan'a ait İHA'ların Yemen hava sahasındaki uçuşlarına misilleme olduğunu savundu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı Cizan'daki Aramco rafinerisine ait bir tesiste yangın çıktığını açıklamış. Bakanlık yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralananın olmadığını belirtmişti. Yemen'deki Husiler 20

0: 22 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik abluka başlatmıştı. ABD eski başkanı Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır tedavi görüyor. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan oğlu tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin tüm vücudunu sardığını söyledi.
1: Kanser tüm vücudunu sardı. Metastaz yaparak kemiklerine yayıldı. Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tedavisinin iyiye gitmediği açıklandı. 83 yaşındaki Biden prostat kanseri nedeniyle bir yıldır kanser tedavisi görüyor. Eski ABD Başkanı kanserle savaşırken kameralar karşısına çıkmaya devam etse de oğlu Hunter Biden babasının tedavisinin iyiye gitmediğini, kanserin yayıldığını açıkladı.
2: Babamın sağlığıyla ilgili söyleyebileceğim tek şey keşke daha çok şikayet etseydi. Çünkü durumu iyi değil. Kanser yayıldı. Kemiklerine ve daha da öteye metastaz yaptı. Çok acı verici ve birçok açıdan çok yıpratıcı. Ama o hala işini yapıyor. Bu ülkeye çok inanıyor.
1: Hunter Biden, babasının Kasım ayındaki ara seçimlerin ardından Bana Söz Ver Amerika adlı kitabının yayınlanacağını da duyurdu. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılmasının üzerinden 4 ay geçtikten sonra Mayıs 2025'te prostat kanserine yakalandığını açıklamış, hastalığın agresif bir tür olduğu ve kemiklere sıçradığı belirtilmişti.
0: Kosova Meclisi'nde ilginç bir protesto kameralara yansıdı. Muhalefet milletvekili Başbakan Kurti'yi yumurta atarak protesto etti. Meclis Başkanı'nın seçileceği oturum ertelendi.
1: Kosova'da Meclis Genel Kurulu toplandı. Oturum sırasında bir milletvekili Başbakan Kurti'ye yumurta fırlattı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi'nin yeni başkanıyla yardımcılarını seçmek üzere genel kurul toplandı. Seçimlerden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin genel başkanı ve başbakan Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu diğer siyasi partilerin tepkisine yol açtı. Kosova'nın geleceği için İttifak Partisi Milletvekili Kadri Caç, kürsüdeki konuşmasını tamamlayan Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları protesto amacıyla fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi. Kurti, yumurtalı protestonun diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu belirtti. Kosova'da son 18 ayda 3 kez genel seçim düzenlendi. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke bir kez daha erken seçime gidebilir.
0: Samsun'daki yağlı güreşlere katılmak için yola çıkan başpehlivan akaryakıt istasyonunda saldırıya uğradı. Saldırgan eski meslektaş çıktı.
1: İddiaya göre paylaşılan mesaja sinirlendi. Yakınlarıyla birlikte başpehlivana saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tokatlı başpehlivan Serhat Elvan, Samsun'da düzenlenen yağlı güreşlere katılmak için yola çıktı. Kentten ayrılmadan önce bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Bu sırada yanına eski başpehlivan Şaban Ye ve iki yakını geldi.
3: Bana dedi özür dile dedi. Ne için dedim? Paylaştığın yaz için dedi. Özür dile dedi. Ben dedim paylaştığım yazda bir sıkıntı yok. Bunda özür dilenecek bir şey de yok dedim. Aski Spor'la ilişkilerimi kesmek istedim. Yani benim paylaşımımda da art niyetli asla hiçbir şey yoktu. Yani o kendi üzerine alınmış ama.
1: Şaban Ye ve iki yeni başpehlivan Serhat Elvan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga zor da olsa sonlandırıldı. Darp edilen Serhat Elvan şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
3: Birinci olmak için gidiyordum. Yani böyle talihsiz bir olay yaşadım. Bana orada tehditler ettiler.
0: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yangın çıktı. Sonrasında neler yaşandı izleyelim.
4: Bir anda kaza sesi geldi zaten. Çok büyük bir ses geldi. Ondan sonra camdan baktığımızda zaten arabanın yandığını gördük.
1: Kaza sonrası çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinleri sokağa döküldü.

0: Biri var olabilir.
1: Hayır, kimse yokmuş, aracı boşaltmış. Adam sarhoşmuş zaten.
2: İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil sürücüsü gece saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki bir otomobil ve minibüse çarptı. Araçta bulunan iki kişi yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Bir süre sonra araçlar alevlere teslim oldu.
1: Hızla gelen araç

0: İhbar üzerine gelen itfaiye yangını çok geçmeden söndürdü. Hasarlı araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaçan sürücü polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ankara'da farklı tarihlerde trafiğe açık alanlarda araçlarıyla drift atanlara yönelik operasyon düzenlendi. Kamera kayıtları, ihbarlar ve sosyal medya
0: kameralara böyle yansıdı. Ekipler harekete geçti. Ankara'da araçlarıyla drift atan 11 kişi yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı drift atanlar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan soruşturma başlattı. Şüpheliler Trafik Denetleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kamera kayıtlarıyla ihbar ve şikayetlerden yola çıkarak belirlendi. Sosyal medya paylaşımları mercek altına alındı. Operasyon kapsamında tespit edilen 12 araç trafikten men edildi ve çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 78 bin lira idari para cezası uygulandı. Adliyeye sevk edilen 11 zanlı da çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle bazı kentlerde denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren 2 kişi boğuldu. Can kurtaranlar çok sayıda kişiyi boğulmaktan kurtardı.
0: Bartın'da çok sayıda kişi dev dalgalara rağmen denize girdi. Ölümle burun buruna geldi. Kocaeli ve Zonguldak'taki 2 kişi ise onlar kadar şanslı değildi.
2: Dalga geri götürüyor, oğlum çekiyor ya.
0: Kocaeli Kandıra'da fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Yasağa rağmen bir kadın denize girdi ve dalgalara kapıldı. Durumu fark eden Arif Tosun ablasını kurtarmak için suya girdi. 19 yaşındaki Arif Tosun da dalgalara kapıldı. Abla kardeşi can kurtaranlar sudan çıkardı. Hastaneye kaldırılan Arif Tosun kurtarılamadı. Ablasının tedavisi sürüyor. Zonguldak'ta da deniz yasağına rağmen suya giren Hakan Ergin boğuldu. Bartın'da ise faciadan dönüldü. Kentte 19 plajda denize girmek yasaklandı. Dev dalgalara rağmen İnkum'unda suya girenler sürüklendi. Can kurtaranlar jet ski ile boğulma tehlikesi geçirenlerin yardımına koştu. 10 kişi kurtarılıp kıyıya götürüldü.
1: Kıyı ve plajların amaç dışı kullanımının önlenmesi için adım atıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri de plajlarda düzenleme yapabilecek. Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek, vatandaşların yararlanması sağlanacak.
0: Kıyılarda amaç dışı kullanım önlenecek. Duş, soyunma kabini, seyyar tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması sağlanacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birimleri plajlarda düzenleme yapabilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce hazine taşınmazlarının idaresi hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik, temizlik gibi işletme uygulamaları, belediyeler ve mahalli idari birliklerinin yanı sıra bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yürütülebilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, ilgili kurum ve iştiraklerine protokolle kiraya verilebilecek. Belediyelerle protokolü olmayan alanlarda meydana gelen işgallerin önlenmesi ve vatandaşların plajlardan yararlanması hedefleniyor. Ayrıca planlarda yapılması zorunlu ticari ünitelerle duş, gölgelik, soyunma kabini, seyahat tuvalet gibi ihtiyaçların karşılanması da sağlanacak. Kıyıların amaç dışı kullanımının önlenmesi ve doğal yapı dengesi gözetilecek.
1: Ve haftanın kültür sanat ajandasına bakalım.

Alternatif popun özgün seslerinden LP Türkiye'ye geliyor. Sanatçı duygusal derinliği yüksek şarkıları, güçlü vokali ve sahnedeki çarpıcı enerjisiyle 11 Ağustos'ta Ankara ODTÜ Vişnelik, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta

0: duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla tanınan Göksel, 11 Ağustos'ta sevilen parçalarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Türk pop müziğinin sevilen ismi Sıla İzmir'de sahne alıyor. Sanatçının eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş repertuarı 14 Ağustos'ta Çeşme Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Bu aşktan geçsem de, aşk bu benden geçmiyor. Pop müziğin efsanevi ismi Nilüfer Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. Akıllara kazınan şarkıları ve yıllara meydan okuyan sesiyle 12 Ağustos'ta Orhan Açık Hava sahnesinde konser veriyor. Hepsini başla, kendine bir daha şans ver. Buzdolabına soruyor. Buzdolabı donmuş ya. Sumru Yavrucuğ'un ses getiren tek kişilik komedi oyunu Shirley Valentine tiyatro sahnesinde. Günlük hayatın sıkıcılığı içinde kaybolmuş ve birçok kadın gibi artık hayallerini bile unutmuş olan Shirley Valentine'in öyküsü izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro 10 Ağustos'ta Özgürlük Parkı Amfitiyatro'da. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi yan yana başlıklı sergisini Ankara'da sanatseverlerle buluşturuyor. Seçki Melahat ve Eşref Üren'le Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun eserlerini bir araya getiriyor. Eserler Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin 3. katında yer alan galeride ziyarete açık. Yaz tatili boyunca çocukları çağdaş sanatla buluşturan atölye programı Ağustos ayında da devam ediyor. Farklı yaş gruplarına yönelik yaratıcı etkinlikler ay boyunca belirli günlerde ücretsiz olarak düzenleniyor. Etkinlikler Arter'de. Bu hafta haftanın öne çıkan kitaplarında her gün daha iyi hissetmek mümkün mü, nasıl daha güçlü olunur sorularına cevap arayan bir kitap var. Uzman psikolog Esra Oras'ın kaleminden İstediğim İnsan Olma Yolunda, psikoloji dili içinde dolaşıma giren ve çoğu zaman sorgulanmadan kabul edilen söylemleri titizlikle ele alıyor. Kitap Timahş Yayınları etiketiyle raflarda. Yasın, Kayboluşun, Şehirlerin, Arayışın romanı. Erdost Akbaba'nın kaleminden Neredeyse, İzmir'in yoksul bir mahallesinde bir polis babanın otoritesi ve ev hanımı bir annenin sessizliği arasında büyüyen iki kardeşin portresini ele alıyor. Kitap, Hep Kitap Yayınları etiketiyle raflarda. Erken Modern Avrupa Tarihi serisinin 7. ve son cildi olan Uluslararası Rekabetler, Avrupa'nın dünya ile girdiği askeri ve diplomatik rekabetleri ele alıyor. Kitap, 14. ve 19. yüzyıl arasındaki dönemi Hamish Scott'un derlemesiyle okuyucuyla buluşturuyor.
1: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Güzel bir pazar akşamı dilerim. Habertürk gündemle yanınızdayız. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasaya odaklanmış durumda. Komisyondan bazı tartışmalar zaman zaman gerginliklerle de olsa geçti. Yarın genel kurula geliyor. Tarihi bir oylama yapılacak. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda. Partiler ne yaptı? İmzalarına sahip çıktılar mı? Çıkmadılar mı? Çıkmadılarsa niye çıkmadılar? Bu imzalar genel kurula nasıl yansıyacak? Ayrıca komisyondaki fotoğraf yeni siyasetin yeni dönemine ilişkin bir başka mesaj taşıyor mu? Tüm bunları konuşacağız. İzin verirseniz konuklarıma hoş geldin diyeyim. İçimizdeki tek sakalsız herhalde. Ve en güzel bir kadın.
1: Sakallarım var mı diye düşündüm bir anda. Bir an korktum gerçekten.
0: Sezgin Öney. Hoş geldiniz siyaset bilimci. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Genel Araştırma Başkanı bu sefer unutmadım. İhsan Aktaş. Hep genel'i unutuyorum ya. Hoş geldiniz. Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz akademisyen. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Sizi uzun yıldan sonra görmek güzel. Tekrar hoş geldiniz. Birazdan hazırlanıyor şu anda. Mustafa Çağatay Aslan da aramızda olacak. Dediğim gibi konu çok. Hem terörsüz Türkiye sürecini hem siyasetteki yeni gelişmeleri uzun uzadıya konuşacağız. Ama kimsenin isteyeceği bozulmasın. Mustafa Çağatay Aslan da yerini alsın. Kısa bir yere gidelim. Ondan sonra.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu, enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.
2: Habertürk gündeme başlıyoruz. Süreç gerçekten de çok yakından takip ediyor. Kim ne yapıyor? Nasıl bir tutum belirliyor? İmzasına sahip çıkıyor mu? İmza verdi mi, vermedi mi? Tutum değiştirenler, liderlerin açıklamaları ki az önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı. Ve bu sürece tereddütsüz tam destek vereceklerini söyledi. Hazır Necdet Saraç da buradayken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı soralım. Biraz çalkantılı gidiyor gibi. Eleştiriler şu yönde. Bütün partilerin aynı anda haberi olmadı. Hani çok aceleye getirildi diyenler var. İtirazlar dikkat alınmadı. Daha kapsamlı, daha geniş bir şey sağlanabilirdi. Mutabakat sağlanabilirdi. Komisyonda da böyle gerginlikler olmazdı. Gerçi İyi Parti tutumunu baştan belirlemişti. Yani ne olursa olsun metni görmeden hayır diyeceklerini duyurmuştu. Ama komisyonda başka gerginlikler de yaşandı. Fakat Kılıçdaroğlu az önce attığı tweette sürece yarınki oylama çok kritik. Herkes onu bekliyor. Tam destek vereceklerini duyurdu. Ne dersiniz? Yani CHP diğerlerinden derken sizden henüz kopan yeni partiden farklı olarak tereddütsüz tam destek diyor. Neden?
3: CHP açısından, Cumhuriyet Halk Partisi açısından aslında son derece anlaşılır bir karar bu. Yeni bir şey değil. Türkiye'deki siyasal sürece baktığımızda, Kürt meselesine yaklaşımlara baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi yani en az 40 yıldır bu konuda net şeyler söylüyor. Yani hani klasik vurguyu ben de yapayım. 1989 doğu raporundan başlayarak Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Ben de bir şey hatırlatayım, bunu hatırlattığınız için. O rapor yayınlandı.

0: Aldıktan sonra genel başkanınız olacak olan Deniz Baykal, Orapar'a karşı bayrak açtı ve partideki heplerin atılması için de genel sekreter sıfatıyla İl gezdi.
1: Bülent Tanır raporu muydu? Yoksa Doğu raporu.
2: Doğu Ergin'e değil. Daha böyle geniş kapsamlı bir rapordu. Ve belki de yani o anlamıyla baktığımızda... Neyse. Evet, yani...
0: Bunu da hatırlatmış olayım.
2: Ya doğru, çünkü CHP içinde dün de bugün de benzer tartışmalar hep oldu. Ancak benim altını çizdiğim nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşünde, resmi yayınlarında, yazılı belgelerinde Kürt meselesinin çözümünün demokratik olması, parlamentoda olması hep vurgulandı. Evet. Bunlar son derece önemliydi. Bunun ilk örneği 1989 SHP Doğu raporu olduğu için vurgu yaptım. Evet. 1991 SHP-DHP koalisyonunda da benzer bir rapora biz tanıklık ediyoruz. Ana dili de kapsayan bir rapora tanıklık ediyoruz.
0: Sonraki hatta Demirel ve İnönü Diyarbakır'da Kürt realitesini tanıyoruz sözleri.
2: Aynen, çok önemli bir vurgu ve belki de Türkiye siyasal tarihindeki en önemli vurgulardan biriydi. Özal'ın zaman zaman atıfta bulunduğu ama Demirel'in Diyarbakır'da net bir biçimde ifade ettiği Kürt realitesiydi. Bu nedenle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün bu süreçle ilgili destek tavrı anlaşılır bir tavırdır. İki şeyin üzerine oturuyordu çünkü. Bir tanesi bu işin demokratik ve şeffaf olması, diğeri parlamentoda olması. Evet. Yeri bir şey değil bakın. Yani dönün şeye bakın.
0: Bir önceki süreçte de aynı şeyi söylemişti CHP.
2: Çözüm sürecinde
0: yani
2: de.
0: Parlamentoda gelin, parlamentoda yapalım bu işi.
2: Bir önceki çözüm sürecinde CHP zaten işin karşısında değildi. Evet. Bugün itibariyle baktığımızda bu tabloda tabii MHP ile CHP o dönem kısmen birlikte hareket ediyordu. Kürt meselesi ve çözüm süreciyle ilgili değil ama kısmen birlikte hareket ediyordu. Ve MHP biliyorsunuz AKP karşıtı bir pozisyondaydı 2014-2015'lerde. Bugünkü tablonun önemli ölçüde değiştiğini görüyoruz. Siz de girerken belirttiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kaygıları var mı? Evet var. Eleştirileri var mı? Evet var. Düştüğü şerhler var mı? Evet var. Tıpkı diğer siyasi partilerin olduğu gibi. Yani DEM Parti, bugün DEM Parti'nin yaptığı açıklamalara baktık. Orada da benzer.
0: Çok enteresan değil mi? 56 sandalyeye sahipler. 22 milletvekili imza vermiş.
2: Orada ama şöyle bir şey olmamış bildiğim. Mesela CHP'den biliyorum. CHP 4 kişiyle imza verdi. Evet. 4 kişi ki...
0: Ya bu imzaların...
2: O biraz sembolik düzeydi. Ancak parti düzeyinde baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde hem grup başkan ve grup başkan vekilleri hem de komisyon başkanının imza verdiği ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda bu konuda bir karar aldığını görüyoruz. Evet. Bu şu anlama geliyor. Yarın yapılacak oylamada normal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı evetten yani olacak. Bu kaygıları ortadan kaldırır mı? Kaldırmaz. Bugün Kemal Bey'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamada da iki şey var. Yani siz destek vurgusu yaptığınız zaman, destek vurgusu zaten bilinmeyen bir şey değildi. Pazartesi günü...
0: Ama tereddütsüz diyor.
2: Burada ama başka bir yaklaşım da var. O yüzden onun altını çizmek isterim. Pazartesi günü Kemal Bey bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısında aslında konuyu dört ana başlıkta toparladı ve bu sürece destek vereceğimizi açıkladı. Bugün biraz önce yayınlanan mesajda da şöyle bir farklılık var. Bu süreç aslında yalnızca Türkiye sınırlarını içeren bir süreç değil. Ben de bu hafta bir yazı yazdım. Terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye diye. Biz aslında burada yeni bir düzenin kurulmaya başladığını görüyoruz. Bunun karşısında bir pozisyon almak önemli. Bölgede yeni şeyler oluyor. Bugünkü açıklama, Kemal Bey'in açıklaması... Ha,
0: göreve döndükten sonra da Kemal Bey'in konuşmalarına bakınca da aslında
2: hep
0: o tarafa
2: var.
0: Bir vurgu var.
2: Bölge vurgusu var. Ya şimdi bölge yeniden düzenleniyor. Yani işte önceki gün Mekke'de bir anlaşma yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı ile Türkiye Dışişleri Bakanı görüştü. Ve devlet dışındaki bütün silahlı örgütlerin devlete entegre olmasını söyledi. Irak 30 Eylül'e kadar devlet dışı silahlı örgütlere süre verdi. Evet. 30 Eylül'e kadar silahlarınızı teslim edin dedi. Teslim etmeyenlere terörist muamelesi yapılacak ya da terör hükümleri uygulanacak dedi. Bunlar aslında sıradan gelişmeler değil. Rusya'yla yani Putin'le şara anlaştı. Evet. Suriye'deki üslerin kullanılma biçimiyle ilgili. Bunları niye söylüyorum? Bölgede aslında uzunca bir süredir yeni bir düzen kurma çabası var. Türkiye'nin bu anlamıyla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunun karşısında korunmanın şu önemli. Sizin bir alternatifiniz olması lazım. Ve burada bugün

0: Kemal Bey'in açıklamasında aslında ABD ve İsrail'siz bir kurgu olabilir diyor. Evet. Yani doğrudan böyle bir isimlendirme var mı? Hayır, böyle bir isimlendirme yok. Ama bölgede yeni dinamikler var ve yeni dinamikler karşısında sizin hele hele bir Sosyal Demokrat Parti olarak mutlaka söylemeniz olması lazım. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir bölge arzuladığınız. Nitekim dönüp baktığımızda bu kurgunun, yani bugün yaşanan kaygıların arka planında da o var. Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'ten beri yaptığı açıklamaların arka planında bu işin yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığını tarif ettik. Yani evet. Kürt hareketi açısından baktığımızda Türkiye'de PKK önemliydi. Ama işte Suriye, Irak ve İran perspektifinde çok net bir biçimde görüyoruz. Evet. Burada silahların bir biçimde ya da devlete paralel örgütlerin tasfiye edildiği, yani hepsi tasfiye ediliyor. Yani PKK işte önceki gün Şahra ile yalnızca Suriye Dışişleri Bakanı da Türkiye Dışişleri Bakanı görüşmedi. Şahra ile Barzani görüştü. Evet. Daha sonra da Mazlum Abdi görüştü. YPG'nin bile bir şeyin, SDG'nin tasfiye edileceği, yeni bir siyasi partinin kurulacağı gözüküyor. Bunların hepsi yan yana geldiğinde yeni bir bölge dizaynı yapıldığı belli. Bu bölge dizaynında siz ABD'ye rağmen yeni bir hamle yapabilir misiniz? Bana göre asıl tartışılması gereken noktalardan bir tanesi bu. Evet, PKK, YPG, Haçlı Şabi, Hizbullah'ın silahsızlandırılması konuşuluyor aylardır. Buna Hamas'ı da dahil edebiliriz. İsrail'in şu anda mevcut anlaşmayı imzalamamasındaki temel şartlardan bir tanesine Hamas'ın...
1: Bir olumlu adım attı bugün İsrail. Uyacağını söyledi son dakika yani.
0: Öyle mi? Yeni o zaman. Çünkü sabah yapılan açıklamalarda karşı çıkmıştı. Bütün bunlar baktığınızda Türkiye'de ben iktidar olacağım ve bu ülkeyi yöneteceğim diyen bir siyasi partinin
2: buna
0: tavır koyması gerekir.
2: Peki, teşekkür ederim. Mehmet Yalçın Yılmaz, imza verenler bakıyoruz. Ya bu imzaların aslında önemi yok. Sonuç itibariyle bir yasa teklifi. Ama dikkatinizi sizin de çekmiştir. AK Parti hiçbir yok. Yani tüm milletvekilleri imza koydular. MHP'de bir milletvekili, o da sağlık sorunları gerekçe gösterildi, tartışıldı. DEM Parti'de ciddi bir şey var. CHP yani sanki sembolik bir 4 imza var. Hüdapar yine file de demek istemiyorum da 4 imzasıyla orada. Yeni Yol 3, Bağımsız 3, DSP 1, Demokratik, o da DEM içinde sayılabilir. 2 parlamenterin imzası var. Ne dersiniz? Aslında hani yasalaşma adına bu imzaların çok önemi yok. Genel kurdaki oylama önemli ama bu bir fotoğraf veriyor.
3: Tabii.
2: Siz bu fotoğrafı bir analiz eder misiniz?
3: Bir kere 360 üzerinden bir psikolojik mesaj veriliyor. Hükümet ortağı olan öyle diyelim Cumhur İttifakı bileşenlerinin büyük bir oranda bu işin arkasında olduğunu mesajını veriyor. Dağılım itibariyle de meclisteki diğer partilerinde, muhalefet partilerinde bu işin destekçisi olduğu ortaya çıkıyor. Zaten bir komisyon süreci, geçtiğimiz yıl başlayan meclisteki dinleme komisyonu diyelim evet. ona. Kamuoyunda çok etkili olduğu farklı dernekler, STK'lar, siyasi aktörler dinlendi. Dolayısıyla bu işin toplumsallaşma süreci zaten bir yıllık perspektifteydi. Bu akşamüstü az önce Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelen açıklamada aslında Türkiye'nin önemli bir kısmının siyasal temsiliyet bağlamında bu sürece destek verdiğini gösteriyor. Şimdi siz az önce soruyu sordunuz. Meclis aritmetiği üzerinden ama Necdet Bey bölge gerçekleriyle bir cevap verdi.
2: Evet.
3: Bence bu çok önemli çünkü Özgür Özel döneminde biz bu dış gelişmelerle ilgili küresel krizler, bölgedeki yaşanan sorunlarla ilgili yeterince şey duymuyorduk. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Teori Dergisi'ne yazdığı makaleyle aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir misyonla ve vizyonla Türkiye'de siyaset yapacağını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte neler söyleyeceğini daha net gördük.
2: Çünkü orada, aynı CHP mesela İmralı'ya ziyarette üye vermemişti.
3: Evet. Şimdi birinci süreç, ikinci süreç az önce konuştuk. Yani 2009-2010'lardaki oradaki muhalefet olmanın getirdiği daha ihtiyatlı tutuma rağmen

0: Burada daha iyimser ve tabii ki bütün politikacılarda olacağı gibi temkinli bir duruşta olacak. Evet. Yani biz burada meclis aritmetiğinin tamamında aslında o temkinli duruşu görüyoruz. Niye? Zaten bu bir çerçeve yasa. Yani evet. ilk adım gibi okumak lazım. Örgütün öncelikle fesini istiyor ve örgütün silahları teslim etme sürecinin komisyon raporlarıyla incelenmesini, ardından da MGK kararıyla da yasalaşmasını tabii. aslında öngörüyor. Yani burada aslında
1: o da ekrana gelecek. Yani o süreç nasıl tamamlanacak? O da verelim istiyorsanız onun da ekrana. Hatırlatmış olalım yani.
0: Tabii. Bunun meclisteki empatisini yapalım. Yani mecliste herhangi bir sandalyemiz olsa, herhangi bir partide olsak ister istemez ihtiyatlı olmak.
1: İsterseniz böyle gelin.
0: Zorundayız.
1: Yani çünkü sizi böyle
0: geleyim mi?
1: Evet lütfen. Hani şöyle bir şey var. Bir yasa çıkacak, ertesi gün barış gelecek. Öyle değil.
0: Evet.
1: Yani bu bir süreç. Dediğiniz gibi hakikaten de çok önemli bir şey söylediniz. Çerçeve yasa. Çerçeve yasa demek bir sürü içinde yeni yasalar doğuracak bir başlık.
0: Belki iki gündür çok tartışılıyor. Şu ne olacak, şunu kapsıyor mu, bu olacak mı evet. soruları aslında meselenin aslında adında gizli. Yani çerçeve evet. yasa dediğimiz zaman gelişmelere göre ve örgütün tasfiye sürecinde yaşanabilecek riskleri de hesaba katarak adım adım ilerleyecek evet. bir süreç olacak. Neticede örgütün mal varlığı, yurt dışındaki gelir kaynak trafiği ki uluslararası terörizm ve mücadele kapsamında Türkiye'yi ve bölge ülkelerini rahatsız eden gelişmeler, bunların da durdurulması gerekiyor. Yani evet. lider kadroyu durdurduğunuz zaman sadece aşağıdaki çalışan sistemi durduramıyorsunuz. Bunun evet. için de önlemler almanız evet. lazım. Netice itibariyle Avrupa'daki birçok raporda uyuşturucu trafiğinin geçtiği güzergahlar istikrarsız alanlar. Evet. Yani Afganistan, İran, Suriye, Irak sahası ve buradan dünyaya açılan bir alan. İster istemez burada Türkiye'nin de müdahale alanları söz konusu. Evet. Burada örgüt dediğimiz zaman aslında karşımızda sadece silahlarıyla askerlerimize saldıran bir yapı olarak düşünürsek sığlık olur. Bunun uluslararası ekonomik arka planı, yasa dışı örgüt ağları, finans kaynakları ve gayrimenkulleri var. Yani Avrupa'da da bir gelir döngü sistemi var. İşte açtığı restoran sistemlerinden tutun, çeşitli sektörlerdeki varlıklarına kadar.
1: Finans sektöründe bile var.
0: Ya bu anlamda örgüt kaynaklarından, hani okuduğum kadarıyla açık kaynaklarda görüyorum, 50 milyar dolarlık bir varlıktan bahsediliyor.
1: Evet. Sürece gelirsek...
0: Bu ister istemez çok boyutlu düşünmeyi ve belki ileriki adımları da tartışmamızı gerektirir.
1: Evet. Önce yasa Resmi Gazete'de yayınlanacak. Bir kurul oluşturuluyor. Değerlendirme ve Koordinasyon evet. Kurulu. Yani bu kurul öylese kurulmuş bir kurul değil. Mecliste 17 kişilik izleme kurulu oluşturulacak. PKK'nın fiilin varlığını bitirmesi ve silahların teslimi sağlanacak. Burada da, bu da epey bir prosedür. Çünkü değişik yerlerde silahlar var. Silahlar teslim edilecek.
0: Belirli bir usulde evet. tesellümler yapılacak.
1: Kayıt altına alınacak.
0: Kayıt altına alınacak. Burada tabii hangi silahlarla hangi suçların işlendiği meselesi var. Ama şunu da ben bir katkı olarak yapayım. Örgütün, terör örgütünün ciddi bir arşivi var.
1: Evet.
0: Yani kim hangi eylemi, hangi saldırıyı, hangi saatte, nerede, nasıl yaptı? Bunun arşivini tutan bir örgüt var karşımızda. Evet. Dolayısıyla bu arşivin de sanırım gündeme geleceğini söyleyebiliriz.
1: Önemli.
0: Teyitler alınacak. Evet. Yani bu süreçte çok fazla karalamalar, iftiralar olabilir. Zaten açıklamada onu evet. vurguladılar. Sayın Abdullah Güler vurgulamıştı.
1: Evet.
0: Bu önemli bir şey. Çünkü herkes birbirine bu tür süreçlerde iftiralar da atabilir.
1: Tabii,
0: bunu da önleyici...
1: Yararlanıp yararlanmama da biraz ona bağlı.
0: Buradaki komisyonların hem mecliste oluşan bir siyasi komisyon aslında evet. bu. Hem de bir de teknokrat komisyonu var.
1: Evet. Sonra mesele MGK'ya kadar geliyor. MGK bütün bu kurul raporlarını alacak, değerlendirecek. Hani MGK artık en üst düzey güvenlik birimimiz.
0: Evet.
1: Orada değerlendirecek.

0: Orada alınan karar da yine resmi gazetede yayınlanacak. Bütün Türkiye'ye duyurulacak demektir. Ve süreç başlayacak. Bu oraya gelene kadar zaten 7 aşama var. 8. aşama yasadan yararlanacaklar ilan edilecek. 6 aylık süre başlayacak.
1: Evet.
0: Dediğiniz gibi bir de arşiv meselesi gelirse, hani MGK'nın ve bu kurulun tespitleri çok daha bambaşka bir şeye yol açabiliyor. Cezalar için infaz ertelemesi uygulanacak. Bu da belki yeni bir yasayı gündeme getirebilir. Ve en çok tartışılan meselelerden bir tanesi, Öcalan ve örgüt yönetimi yararlanmayacak.
1: Evet. Şu anki metinle ilgili sizin kısa özetiniz bu. Tabii ben hukukçu değilim ama burada kamuoyunda en çok tartışılan mesele erteleme meselesi var. Evet. Yani bu bağlamda af değil.
0: Evet.
1: Onu söyleyelim. Bir erteleme söz konusu. Ve burada da suçların tanımları da çok net yapılmış durumda. Somut yapılmış durumda. Belki daha çok tartışılacak ama ya burada özellikle MGK kararı, hem meclis hem teknik komisyonun olması aslında siyasetin şu mesajı vermek istediğini de gösteriyor bize. Bu bir devlet projesi.
0: Bu bir devlet projesi.
1: Paydaşlarıyla ve
0: riskleri... Unsurlara da bakınca devletin olmayan kurumu yok yani MGK'da.
1: Evet, yani riskleri de dağıtan bir anlayışla. Evet. Yani toplumsal tepkileri, refleksleri ister istemez kontrol etmek de kolay bir şey değil. Neticede 2 yıldır gündemde olan bir tartışma 1 Ekim 2024'ten 1 Ekim 2026'ya gidiyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu 2 yıllık kamuoyundaki tartışmalar toplumun terörsüz Türkiye sürecine destek vermesi fakat buna rağmen İmralı ile ilgili hassasiyetleri neticede yelpazenin sağından soluna herkesi ilgilendiren bir süreç. Dolayısıyla meclisteki bu süreç kamuoyunu olabildiğince dikkate alarak, kamuoyunun hassasiyetlerini gözeterek kritik bir üslupla hazırlanmış görünüyor. Tabii hukukçular çok tartışır. Evet. Ona bir şey diyemem. Hani teknik olarak nereden baktığınıza bağlı ama siyaseten bu mesele Necdet Bey'in vurguladığı ifadeler önemli bence. Bölgede yaşanan gerilim, Suriye ve Irak'taki olası riskler bu süreci hızlandırıyor ve Türkiye'de toplumsal katmanların önemli bir kısmını sürece dahil ediyor.
0: Çok teşekkür ederim. Sizin öne bir devlet projesinden söz ediliyor ama tutumlar, endişeler farklı. Çünkü öyle ya da böyle Türkiye'nin yıllarına, gençlerine, yani birçok yuvaya ateş düştü. Mücadele büyüktü. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama ben o rakamları telaffuz etmek istemem. Yani işte şu kadara mal oldu. Yani bir tane şehidin yanında hiçbir şeydir aslında o.
2: İnsan canlı.
0: Bunun fiyatı yok. Yani başka bir sürü hatadan ne paralar gidiyor? Hatalardan. Şunu söyleyeceğim esas. Uzunca bir süreç. Doğru anlatıldı mı? Çünkü komisyondan sonra sanki ya yeterince bu kamuoyu desteği yokmuş gibi bir hava mı doğdu? Bize mi öyle geliyor? Yani mesela Bahçeli'nin çok net tutumu, imzalar, yani AK Parti bir file bile yok. Yani file demek istemem ama bir eksik bile yok. Tam kadro. MHP sürecin arkasında. CHP tereddütsüz destek veriyor. Ama öyle bir hava var ki mesela hemen size de bunu hatırlatayım. Kandil'den de bir açıklama var. Süreçten memnuniyet duyduklarını anlatıyorlar uzun uzun. Şöyle bir cümle eleştirmişler içine açıklamanın. Süreci Abdullah Öcalan koordine ederse başarıya ulaşır. Sanki istemiyorlarmış havası da doğuruyor. Siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi hakikaten de biz bu süreci niye yaşıyoruz? Niye şimdi yaşıyoruz? Çünkü herkesi 2 yıl önce MHP'nin çıkışı, Devlet Bahçeli'nin çıkışı şaşırtmıştı bu nasıl olabildi diye. Neden şimdi diye o zaman sorulmuştu. Tabii elimizde o zaman biz fanilerin diyelim istihbarat bilgileri vesaire olmadığı için her ne kadar bölgeyi açık kaynaklardan izlesek de bugünü görmüyorduk. Yani biz zifiri karanlıkta analiz yapmaya çalışıyorduk. Ve hakikaten de o zaman nedenin cevabı olarak uluslararası gelişmeleri daha çok görmeye ben de meyilliydim. Ve öyle de çıktı.

0: Şimdi Irak'ta hakikaten de bu 30 Eylül tarihi çok kritik. Irak sadece silahlı örgütlerin tümünü, devlet dışı aktörlerin tümünü tasfiye etmek hedefinin önüne koymakla kalmıyor. Ki bunların arasında PKK birinci aktör de değil tabii, orada Haşdi Şabi ve ilintili örgütler asıl İran'la alakalı
1: Evet.
0: oldukları için tabii önemliler ve Irak'ı destabilize ettikleri için. Ama onun dışında tabii ki işin içinde PKK da var ve ilintili yapılar da var. Irak bir anlamda 2003 o Amerikan işgali dönemini kapatıyor. Saddam sonrasındaki o zaman dilimi, yani geçen, bugüne kadar geçen, ondan sonra gerçekten egemen bir devlet olmak için bütün kayıt dışı silah, kayıt dışı işte ne varsa bu örgütlerin finans kaynakları, yapıları, her şeyi sıfırlamaya çalışıyor. Bu tabii çok ileri bir hedef. Yani Türkiye'de bir PKK var, orada kaç tane örgüt var ve de üstelik de bilfiil İran'ın
1: Uzun
0: desteklediği.
1: zamanda orada bir başıbozukluk da var yani.
0: Tabii İran'ın ana damarlarından bir tanesi olan, dış
1: İran, İsrail,
0: damarlarından.
1: Amerika.
0: Tabii. Haşdi Şabi'nin bir kere tamamen silahsızlanması İran için çok başka bir nokta elbette. Ki İran-Irak savaşı var vesaire, orada başka bir tarih de var tabii. Ya başka bir Sünni Şii
1: Evet.
0: vesaire, bütün o
1: Arap.
0: dengeler. Şimdi bu olurken bunun olacağı adım adım gelen bir durumdu.
1: Suriye var.
0: Tabii ki Suriye'de de ayrı gelişmeler var. Suriye'nin de egemen bir devlet haline gelmesi, oradaki silahlı yapıların da tasfiye ediliyor olması. Ya bu bölgeyi bir nevi aslında kentsel dönüşümden geçiyor gibi düşünebiliriz. O hem bu sadece işte Amerika'nın planları, onun planları, bunun planları diyemeyiz. Yani bu bölgenin kendisinin de Irak'ın, Bağdat'ın hakim olmak istemesi, işte Şam'ın hakim olmak istemesi ülkeye, bunlar da var. Yani bu sadece dışarıdan programlanan bir şey gibi bakılamaz. Ama ne olursa olsun kentsel dönüşüm ve o genel olarak aslında metropolleşme diyelim, sadece kentsel dönüşüm değil, nasıl bir...
1: Kentsel dönüşüm şurasında anlatıyor biz. Daha güvenli bir yaşam.
0: Daha güvenli yaşam gerektirdiği şartların, ekosistemin diyelim. Burada da siyasi ve sosyolojik, ekonomik bütün ekosistemler. Çünkü enerji kaynakları buradan tabii ki rotaları geçecek, yeni rotalar oluşturulacak vesaire. Bütün bunların olacağı bir dönemde Irak'ta da hakikaten o egemenlik ve Suriye'de önem kazanıyor. Bunlar olurken şimdi tabii Irak'ta örgüt tasfiye edilince ne olacak? Hadi Suriye'de işte bir kısım katıldı orduya vesaire diyelim, YPG ile ilgili. Orada bir kendi içinde Suriye çözüm buluyor diyelim. Ama öbür tarafta ne olacak? Çünkü orada işte tabii ki PKK'da Türkiye vatandaşları var vesaire. Onlar Irak'ta mı kalacak? Buraya mı geri dönecekler? Bir şey yapılması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Fakat burada meclisin yapabileceği aslında... Tabii şimdi başkanlık sisteminde olduğumuz için Cumhurbaşkanlığı sisteminin getirdiği yürütmenin güçlü olması ve yasamayla aslında birbirinin içine iç içe geçen bir durum da var. Meclisin yapabileceği yasama da daha sembolik. Burada yürütmeyi zaten tasarının, yasa tasarısının, çerçeve yasanın
1: Teklifin.
0: ve bütün bu sürecin ana fikri de o. Cumhurbaşkanlığının kontrolünde yürüttüğü, adım adım, yani bir anda biz böyle büyük geri dönüşler, bir aftı falan bunları görmeyeceğiz. Çok münavebeli olarak işte orada örgüt ne yapıyor? İşte verilecek isimler, onların kontrolden geçmesiydi vesaireydi. Her adımda karşılıklı tarafların birbirini yoklayacağı ve güven sınırlarının test edileceği bir dönem geliyor.
1: Evet.
0: Fakat burada meclisin rolü daha çok toplumsallaşmasını sağlamak olabilirdi. Fakat Türkiye'de tabii çok kutuplaşmış bir siyasi sistemdeyiz. Çok aşırı derecede yapı öyle bir evrildi ki, siyasi ve sosyolojik yapı, çok kutuplaşma var. O yüzden birinin ak dediğine diğeri kara diyecek vesaire, birbirini zaten anlamaya, duymaya çok açık bir noktada değiliz. Farklı siyasi görüşteki kitleler, gruplar, herkes. Bu da çok netameli bir konu. Anlatması da zor. Normalde olması gereken elbette topluma çok daha fazla anlatılması.

0: toplumun her noktada daha fazla rızası alınmasıydı. Fakat onu yapabilecek bir noktasında değil Türkiye. O kutuplaşma dolayısıyla. Öyle olunca da çok fazla ön yargı var. Evet. Ne olduğuna dair. Siz istediğiniz kadar Öcalan serbest kalmayacak diyeyim. Önemli bir kitle için bu, evet, Öcalan serbest kalacak. Ya, kafada o kodlanmış durumda. Ha, bu aslında rasyonel olarak baktığınızda zaten Öcalan'ın kendisi serbest kalmak istemiyor bir. Çok fazla, çünkü güvenlik meselesi olarak. Evet. Ya, bu saatten sonra da, bu yaştan sonra da oradan oraya gezecek, şunu bunu değil. Ve İmralı dışında da güvenliği sağlamazsa ne olacak? En baştan beri bunu söylüyorduk zaten. Koşulları esneyecek. Daha çok oraya gelip giden olacak. Röportajları görülecek. Daha çok ekranlarda yüzü gözükecek. Bu da zor bu toplum için. Çünkü %95'in, ki bunun arasında Kürtler de dahil, ciddi bir taassubu var. Çok ciddi bir ön yargısı var. Bunu kırmak zaten zordu. O kutuplaşma ikliminde biz bunu yaşadığımız için arka planını.
1: Evet.
0: Çok da fazla bu zaten gerçekleşmedi. Tam tersi, zaten negatif bakanlar çok daha da negatif bakmaya başladılar. O yüzden bu süreç, dediğim gibi, yani zor bir süreç. Keşke çok daha fazla ortaklaşılarak yapılabilseydi. Çünkü bu bir barış süreci değil aslında. Bunu en baştan da böyle sürekli çok romantize edilmeye çalışılıyor.
1: Bir örgüt kendini lağvediyor sonuç itibariyle.
0: O farklı bir şey. Örgütün lağvetmesi farklı. Feshetmesi farklı. Bu demek değildir ki farklı biçimlerde evet, çıkmayacak. Çıkmak isteyenler olmayacak. Veyahut da işte biz önümüzdeki dönemde, bana kalırsa, şimdi Irak'ta mesela geçen hafta çok ciddi bir terörle mücadele yasası geçti. Türkiye'de de terörle mücadele yasalarında ben gevşememi beklemiyorum. Tam tersi, daha sertleşmesini bekliyorum. Ki o kontrolü sağlanmak isteyecek evet, sürekli olarak. Bir o şüphe ve güvensizlik içinde ilerlediği için konular, ister istemez bunlar olacak. Son şunu söyleyeyim. Sonuçta siz istediğiniz kadar yasa yapabilirsiniz. Meclisten bugün işte büyük tartışmalar yaşıyoruz, yaşayacağız. Evet dedi, demedi. O hayır dedi. Siz hani barış istemiyorsun. Sen işte savaş mı istiyorsun? Sen Kürtleri sevmiyorsun. O ayrımcı, bu Türkleri geride bıraktınız. İşte o bebek katili, bu bilmem. Böyle bir şey içinde biz bir sürü şeyi tartışacağız. Gene insanlar birbirini yıpratacaklar. Gene çok kutuplaşmalar yaşanacak. Ama son kertede gerçekten bir yasayı veyahut da bu süreci taşıyacak olan toplumdur. Çünkü birileri döndüğünde silah bırakıp da bu topluma dönecekler. O toplum içinde var olacaklar ve yaşayacaklar. Onların yaşayacakları da, toplumun onlarla beraber yaşayacağı da, bu hepimizin konusu. Ve bunu beraber yaratmamız gerekiyordu. O yüzden dünyada ki barış süreçlerinde çok fazla işin bu psikolojik kısmı sürekli böyle bir oluşturmaya çalışılıyor. En ağır kısım o ve buna yıllar harcanıyor. Peki. Bu emek bizde harcanmadı. Biraz o yüzden onun sıkıntısını görüyorum ben bütün bu süreçte.
1: Peki. İhsan Bey, yasanın çıkmasını gerçekten samimiyetle isteyenler, sesi pek çıkmayanlar gibi. Onlar o kadar yüksekten konuşmuyorlar ama istemeyenler net bir şekilde karşı çıktıklarını söylüyorlar. Bir yandan da gizli istemeyenler var sanki. Siz nasıl okuyorsunuz? İşte meclis süreci var. Sonra komisyon. Komisyonu gördük hep beraber. Yarın da genel kurula geliyor. Nasıl okuyorsunuz bu geçen süreci?
2: Ya aslında iki cepheli bir okuma yapılabilir. Öncelikli olarak aslında toplumsal kanaati bir bakıma siyasilerin kanaati belirliyor. Yani bir partinin genel başkanı ya da yönetimi bir konuyla alakalı bir görüş serdettiği zaman onun kitlesi %90 oranında ona göre şekilleniyor. Diğer taraftan siyasette toplumsal beklentilere göre şekilleniyor. Şimdi baktığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok yasa, birçok mesele gündeme gelmiştir ve ya iktidar kanadı bir tarafta olmuştur, muhalefet kanadı bir tarafta olmuştur. Şimdi tabloya baktığınız zaman neredeyse, yani bir çekimser hariç, yani yeni partinin durumu hariç, mecliste taraf olmayan parti yok gibi. Ben çok önemli bir ayrıntıyı araştırmalarda takip etmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi sürece katılmadan önce kamuoyu desteği İYİ Parti kadardı. Sürece katıldıktan sonra bir anda 15-20 puan iyileşme oldu şeydi. Yani demek ki burada parti temsilcilerinin, kanaat önderlerinin tutumu toplumu etkiliyor. Diğer taraftan da şöyle, aslında çözüm sürecine bakacak olursanız tamam, yani tepede

0: problemli, arızalı çok mesele vardı ama tabanla alakalı da yani işte millet çıktı, şeyler, sanatçılar, kanaat önderleri, siyasiler, akademisyenler gitti, toplumu anlattılar. Şimdi gelinen noktada bir defa konunun muhalifi olan parti çok sınırlı. Elbette ki yani şimdi geriye dönük baktığınız zaman 50 yıllık bir problem ve onlarca acı var, onlarca hikaye var. Şu olsaydı mesela, sadece bir iktidar projesi olsaydı karşıtlık kolay olurdu. Ama dikkat ederseniz yani DEM Parti muhalefette bugün. İşte Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette, Yeni Yol muhalefeti temsil ediyor ama imzası olmayan parti yok gibi. Bu meselenin de yani şöyle, toplumsal rızayı da %100 oluşturma şansınız yoktur yani.
1: Evet. Öyle, öyle kritik bir konuda.
0: Ya yani o öyle şartlı insanlar var ki yani siyaseten de buna inanmış. Ya bir kısım insanlar şöyle doğrudan şuna inanıyor. Ya kardeşim, bu terör örgütü memleketin başına bu kadar bela açtı. Bu olmamalı. Ama bu olmamalı dediğiniz zaman çözümünüz ne diye sorarsanız, yani o farklı, yani daha çok güvenlik eksenli ifadeler kullanılıyor. Şimdi Türkiye bu aşamaya nasıl geldi? Baktığınız zaman bir, devlet olarak güçlendi. İki, kendi istikrarını sağlayan ülke bölgenin istikrarı için adımlar atıyor. Şimdi şöyle küçük bir hikaye gibi duruyor ama mesela Suriye'nin üniter devlet yapısına kavuşmasında terörist Türkiye meselesi nereden baksanız %50 oranında etkili oldu. Yani şöyle düşünün. Bir devlet üniter devlet yapısına geçmek istiyor. Kendi ordusu var, kendi teşekkülü var. Diğer tarafta da karşısındaki örgütlü yapı kurucusu tarafından feshedilmiş bir yapı. Hani manevi motivasyon açısından bakın.
1: Evet.
0: Yani şöyle bir beklenti de vardı. Acaba PKK kendini feshederken işte Suriye'de yeniden doğabilir. Bu olmuyor yani. Bir yerde ideolojinin, inancınızı kaybetmişseniz orada yeniden var olamazsınız. Hatta devamı nasıl geldi? Suriye'de bir üniter devlet yapısının teşekkül etmesi, özellikle bu PYD efsanesinin çökmesi, ABD'yi ve İsrail'i de ellerinde bir malzeme kalmadı ki İran üzerine sürsünler. Eğer o Heyula devam etmiş olsaydı, 40 bin kişilik kor bir ordu, 80 kayıtlı asker, derdi ki hazır yani, İsrail'de bile bu kadar asker yoktur, ben bunu İran üzerine sürebilirim. Diğer taraftan Türkiye bir, Suriye'nin istikrarını merkeze aldı. İki, Irak'ın istikrarını merkeze aldı. Şimdi Irak'ta bir, Irak bir nüfuz alanı. ABD'nin nüfuzu var, İran'ın nüfuzu var. Türkiye'nin nüfuzu var. Türkiye'nin enteresan bir tutumu var. Dün Sayın Hakan Fidan çok enteresan bir ifade kullandı. Dedi ki, Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar yıllık tecrübesiyle dedi, bir devlet başkanıyla oturduğu zaman bölgenin geleceğiyle alakalı, ülke, dünyanın geleceğiyle alakalı onlara diyor ki, ben şu kadar yıllık tecrübemde edindiğim kanaatlerim bu. Diyor ki, bu kanaatler aslında sadece Türkiye için değil, ilgili ülkeler için de makul kanaatler. Ve burada da bir özdeşleşme oluyor. Yani işte Suudi Arabistan'ın bir sorunu varsa, işte Kuveyt'in bir sorunu varsa ya da Irak'ın ki çok sorunu var. Ha, burada biraz da şöyle, yani Irak için de bir fırsat var. İran biraz kendiyle meşgulken Irak kendini toparlayabilir. Bence bu 30 Eylül'ün apar topar gelmesi de bundan. Bir, Türkiye ekonomik olarak güçlendi. İki, bölgede bir nüfuz alanı oluşturdu. İki, dünyada her şey kökten değişiyor. Yani küresel büyük aktörler artık tek başına her yeri çekip çevirmeye yetmiyorlar. Mesela şey bile, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında yapılan Mekke Anlaşması'nda bile şunu söylüyorlar. Yani ABD'ye karşı değil, belki de onun gücünün yetmediği alanlar, bu ABD namı hesabına yapılan bir şey değil. Ama her ülkenin kendi güvenliğini sağlaması muhtemeldir ki onlar için de kötü bir şey değildir. Evet. Şimdi gelinen noktada teker teker bütün vatandaşların rızası alınamaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde zaten bu kadar geniş bu mutabakatın oluşması süreç içinde büyük bir şans, bence hükümet için de bir şans. Fakat dikkat ederseniz mesela iktidar tarafı başından beri çok dikkatli bir ifade kullandı. Bu bir devlet projesi dedi.
1: Evet.
0: Neden devlet projesi dediler? Eğer siyasi proje olsaydı Necdet Bey'in projesine ben karşı çıkacaktım. Bir başkasının karşı çıkacaktı. Ha, devlet projesi ne demektir? Vatandaşın hakkını, hukukunu gözeten, adalete riayet eden, hakkaniyetli, bir çıkar ya da siyasi çıkar gütmeyen, yani çerçeveyi de böyle oluşturdular. Gelinen noktada ben elbette ki yani komisyonda olduğu gibi mecliste de tartışmalar olabilir. Sadece şuna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir siyasi parti %5'lik oyunu %6'ya çıkarmak için bu kadar çaba sarf etmesin, şöyle oluyor. Mevzu tartışılmanın dışında kaldığı zaman o oylar tekrar gidiyor. Yani şöyle olabilir.

0: Mesela önümüzdeki birkaç ay içerisinde Zafer Partisi'nin ve İyi Parti'nin oyları yükselebilir ki İyi Parti yeni partiye de oy kaybediyor. Varsayalım ki 5 puanını 7'ye çıkardı. Zafer 3 puanını 5 puan yaptı. Bunlar kalıcı şeyler değil. Yarın bu süreç olumlu gittiği zaman bir de mesela var olanın alternatifi nedir? Bence yoktur. PKK açısından da yok. DEM Parti açısından da yok. Devlet açısından da yok. Bu gelinen nokta olağanüstü derecede çerçevelenmiş, makul, küresel konjüktüre uygun. Bir de yani şeyde çözüm sürecinde aslında ortaklarımız vardı. Küresel güçler sürecinin ortağıydı. %100 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönettiği milli bir proje. İki, devlet projesi. Üç, karşıt gruplar çok az ki iyi ki öyle yani. Bu iş bence makul bir şekilde sona erer. Fakat demin şuna çalışması lazım bir an önce. Bugüne kadar öyle ya da böyle bir terör örgütün gölgesinde siyaset yapmak zorunda kalan ya da isteyen bir grup vardı. Ezelden Türkiye'lileşme ve Türkiye politikasına kafa yorup İzmir'le alakalı kanaatleri ne, Ankara'yla alakalı kanaatleri ne, Akdeniz'le alakalı ne düşünüyorlar? Ya bugüne kadar hatırlayın ya da herkes hafızasını yoklasın. Bölgenin geri kalmışlığıyla alakalı demin bir gündem olmadı. Oradaki çocukların eğitim eksikliğiyle alakalı da bir gündem olmadı.
1: Çok iyimser
0: ya da bölgesel farklarla alakalı da bir kanaat olmadı.
2: Ben de çok
0: şöyledir, şu olabilir. Hani biz bu işin olmasını istemiyoruz.
1: Yok yok, o anlamda demedim yani.
0: Yani şey için de, dem için söylüyorum.
1: Evet evet, yani yeni sürecin deme çok bu anlamda olanak verip vermeyeceğinden emin değilim.
0: Yani şöyle, ya bazen olana insanlar kendileri de oluşturabilirler. Yani şöyle de.
1: Abi, bu arada onu da hatırlatalım. Demirtaş'ın da meclise bir mektubu var. Teşekkür ediyor. Süreç dolayısıyla.
3: Önemli mektup.
1: Evet.
0: Belki şöyle olabilir. Uzun vadede DEM içerisinde bir siyasal aktör tartışması gündeme gelebilir.
1: Onların da kongresine
0: nihayetinde
1: taşıyor.
0: Nihayetinde şöyledir. Her mesela Soğuk Savaş'ın bir paradigması vardır. Soğuk Savaş sonrasının bir paradigması vardır. Şimdi bu Soğuk Savaş sonrası tekrar bir dünyanın yeniden yapılandığı bir dönem ki bence bütün partiler muhtemelen meselelerini kökten çalışacaklar. Yani şu an devlet baktığınız zaman dünyadaki gelişmeleri olağanüstü derecede ayak uyduruyor. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti öncülük yapıyor. Evet. Fakat siyasi partilerin de teker teker bu yeni durumu ele alıp kendi durumlarını bir resetlemesi lazım gelir. Yeni parti burada bence...
1: Yeni parti konuşacağız uzun uzun.
0: Yol ayrımında bence konuşmaya değer diye düşünüyorum.
1: Zaten Çağatay Bey'e onu soracaktım. Şimdi aşağı yukarı bütün partilerin tutum belli. Ama yeni parti Genel Başkanı Özgür Özel de başında aslında sanki sürece destek vereceklerini söyledi. Son gelen bilgiler işte iki milletvekili hayır oyu kullanacağını resmen duyurdu. Bir Muğla milletvekili, bir de Cemal Enginyurt. Ordu mebusu değil mi? Hı hı. Ordu mebusu. Sayın Cemal Enginyurt da hayır oyu kullanacağını söyledi. Şöyle bir kulis bilgisi. Özgür Özel'in son kertede gruptaki milletvekillerini serbest bırakacağı. Yani bütüne grup kararı almak yerine milletvekilleri hür iradeleriyle rey versinler diyeceği söyleniyor. Yeni partinin bu çerçeve esasıyla ilgili tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şimdi bu yeni partiye geçmeden önce ben de bu ilk turdaki soruyla ilgili kısa bir değerlendirme yapayım. Tabii şimdi diğer konuklarımız biraz dış politika kısmına çok ağırlık yaptı. Ağırlık verdiler. Doğrudur. Dış politika burada bir etkendir. Ama artık günümüzdeki siyaseti iç politika ve dış politika olarak bizim ayırmamız çok çok güçtür. Ve iç politika ile dış politikanın sürekli bir etkileşim halinde olduğu zaten uluslararası bütün yapılan yayınlarda da gösterilen bir bulgudur. Şimdi bunun da en temel sebeplerinden yani göstergelerinden bir tanesi de şunu da değerlendirebiliriz. Bizim komisyonumuzun adı neydi? Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi. Evet. Mesela bakın şu isimde hiçbir dış politika atfı yok. İçeride bir dayanışma halinde olmamız lazım. İçeride bir kardeşlik halinde olmamız lazım. İçeride demokrasimizi güçlendirmemiz lazım. Bunlar hep iç politika ile ilgili meseleler. Evet. Ya da şu andaki yasa tasarısının, çerçeve yasanın başlığı ne? Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeye katkı çerçeve yasası. Bakın bu da dış politika ile alakalı değil. Evet. Dolayısıyla iç politika kısmı da var, dış politika kısmı da var. Bir de sürece karşı ön yargılı olma konusunda ki argümanlara şöyle katılmıyorum. Ön yargı kısmına katılmıyorum çünkü ön yargı sebepsiz olur. Daha önce bu sürecin benzerleri Türkiye'de yaşandı ve ne yazık ki başarısız bir şekilde Hatta kimi zaman şiddet daha da yoğunlaşacak bir şey.

0: şekilde sonuçlandı. Bu konularda da hafızalar daha taze ve bu geçmiş deneyimler de yok sayılmasını kimsenin beklememesi gerekiyor. Bir diğer konu da bu neyi çözmeye çalışan bir süreç? Kürt sorununu çözmeye çalışan bir süreç. İşte daha önce de belirttiniz. Peki Kürt sorunu nedir diye biz bugünkü aktörlerin tanımlarına baktığımız zaman siyasi partilerin, dört tane siyasi partiye baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, DEM Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönem Özgür Özel Genel Başkanlığı döneminde bu komisyon raporu öncesinde partilerin kamuoyuna deklare ettiği raporlarda dördünün de çok farklı yerlerden baktığını görüyoruz soruna. DEM'in talepleri, sorunu tanımlaması bambaşka. Lozan Anlaşması'na, bunun bir kimlik inkarı sorunu olmasına gidiyor. Bu yaklaşım Milliyetçi Hareket Partisi tarafından süreci provoke eden bir yaklaşım olarak
1: Evet.
0: değerlendirilip bunun bir terör sorunu ve 1980 sonrasında özellikle dış mihraklar tarafından Türkiye'nin zayıflatılması amacıyla kurulan bir örgüt olarak görülüyor. Şimdi burada çok çok temel farklılıklar var. Bu farklılıkları da göz ardı ederek sürecin böyle çok sağlıklı işleyebileceğine dair, ya niye bu süreç gayet sağlıklı işleyebilir diye bir yorum yaptığınız zaman insanlarda olarak peki bu farklılıklar ne olacak? Bunu bir zaman içerisinde görmemiz lazım, ihtiyatlı olmamız lazım argümanı burada daha bir anlam kazanan bir yere geliyor
2: Bir de
0: diye
2: bu bir
0: düşünüyorum.
2: silahsızlanma süreci. Şimdi Kürt meselesinin çözümüyle ilgili zaten iktidar tarafı da MHP'de bu böyle bir şey iddiada bulunmuyorlar. Bu vehmedilen, sürece atfedilen bir şey. Bu terörsüz Türkiye diye başından beri özellikle böyle söylendi. Yani bu PKK'nın silahsızlanması.
0: Şimdi ben bitireyim.
2: Ayrı bir konu o
0: Evet.
2: yüzden.
0: PKK'nın şimdi konu sadece şu andaki yasa tasarısı PKK'nın zaten bu
1: Teklif.
0: komisyon raporunun, pardon, kanun teklifi komisyon raporunun 6. bölümünde belirtilen hukuki düzenlemeyle ilgili bir yapılan adım. Yani aslında burada herhangi bir söz konusu çok önemli bir değişiklik yok. Burada kendini fesheden bir örgüt var.
1: Evet.
0: Bu örgütün üyeleriyle ilgili nasıl bir işlem yapılacak? Silahlar ne olacak? Şimdi süreç bu. Bu çerçeve yasa tasarısı bunu düzenliyor. 9
1: Evet.
0: maddelik bir tasarıdan bahsediyoruz. Bunun arkasından ne gelecek sorusu var insanların kafasında. Çünkü bu burada biterse insan beni söylediği gibi belirli bir zaman sonra 6 ay, 1 yıl, 2 yıl sonra hiçbir değişiklik yapılmazsa ve bu süreç PKK'nın kendini feshetmesi, herhangi bir sorun yaşanmadan bölgedeki bütün terörün sona ermesi ile sonuçlanırsa zaten dediğiniz gibi olumsuz görüşler yavaş yavaş olumluya dönecektir. Ancak daha sonra tamam hadi biz de buna imza verdik. Peki terör örgütü kendini feshetti. Pek hani mesela komisyon raporunda 8. 7. bölümde demokratikleşme adımları vardı. Bu demokratikleşme adımları kapsamında atılacak adımlar ne zaman atılmaya başlanacak? İşte yine çok klasik olduğu söylenen ama çok önemli konular olan DEM Parti açısından, DEM Parti'nin varlık sebebi işte Türkiyeleşemiyor. DEM Parti'nin varlık sebebi olarak kendisini Kürt sorunu olarak görüyor. Bunu tanımladığınız zaman 66. madde, 42. madde bunlar devreye giriyor. Bunlarla ilgili bir adım atılmazsa o zaman DEM Parti mesela bunu seçmene nasıl anlatacak? DEM Parti o zaman mesela süreçten biraz geri çekilebilir. Dolayısıyla buna zamana bir bakmak lazım, bırakmak lazım. Ama şu andaki yasa tasarısı tabii bir adım. Bazı problemler var, anayasaya aykırılık iddiaları var. Şartlı genel af ve şartlı özel af olarak değerlendirilebilecek kısımlar var. Çünkü özellikle özel af kısmı mesela cezası kesinleşen mahkumların infazının azaltılması. Bu özel af. Yani bunun Anayasa Mahkemesi de bu şekilde tanımlandırıyor zaten bunu. Hani bunlar da değerlendirmeler ama tabii çok detayına da girmeyeyim. Şimdi onları sadece böyle kısa kısa söyleyeyim hani
1: Evet.
0: görüşümü belirtmek için. Bir de şu var, dış politika kısmında tabii ki de herkes ister terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge ve hatta terörsüz savaşsız dünya, kim istemez. Irak önemli, Suriye önemli fakat tabii bu devletlerin de ne kadar kapasiteleri var bunları da zaman içerisinde göreceğiz. Yani YPG ile Şara Merkezi Yönetim Suriye kaç tane anlaşma yaptı? Mesela Suriye'de şu anda anayasa yapım süreci ne durumda? Herhangi ciddi adımlar atılamıyor. Oradaki yapıların da devlet kapasitesi ne durumda? Bunlar da zaman içerisinde. Umarım olur. Umarım
1: Evet.
0: o YPG'nin ayrı tümenler halinde değil de bir entegrasyonu sağlanır. Aynı şekilde Tavgari Azadi gibi Irak'taki yapılanmalar silahı bırakır, sona erer. 30 Eylül'e kadar bunlar yapılır, denetimleri yapılabilir. PEJAK yapılanmaları vesaire. Tabii bunları isteriz ama bunları zaman içerisinde.

içerisinde bir görmek lazım. Peki. Tabii bu bağlamda da aslında Milli Güvenlik Kurulu'nun da orada işte biz bunu tespit edeceğiz dediği zaman da orada da yine önemli konulardan bir tanesi, zaman alacak konulardan bir tanesi bence. Şimdi ifade şu şekilde çerçeve yasa tasarısında KCK ve PKK terör örgütü ve bunlarla bağlantılı olan

0: meselemizin dışında
1: kalıyor. Ama şimdi orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakış açısı orada önemli. Tabii. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu terör örgütü olarak kendini feshetmiş ve kendi terör örgütü listesinden çıkartmış bir yapı, Milli Güvenlik Kurulu buna karar verecek çünkü. Evet. Bu zaman alabilir. Yani bu zaman alır ve sizin de dediğiniz gibi yürürlüğe girdikten sonra da hemen işte bugünden ertelemeler yarına vesaireler olmayacak. O kararın yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı'yla.
2: Ve o kurulların raporlarına.
1: Tabii orada şey de var mesela bakılarak. MGK kararları da burada anayasal hani aykırılık iddiası bulunanların söylediği hususlardan bir tanesi şu. MGK kararları tavsiye niteliğindedir. Evet. Hukuki sonuç doğurmazlar. Ama burada tabii şu var. Mesela ben onu çok güçlü bir argüman olarak görmüyorum. Sonuçta MGK kararı Cumhurbaşkanı'na yürütmeye bir tavsiye ve Cumhurbaşkanı'nın kararıyla resmi gazetede yayınlandığı tabii için o kadar çok anayasaya aykırılık olur mu çok emin değilim açıkçası. Ama bunu aykırı olduğunu söyleyen arkadaşlar, meslektaşlarımız da var. Yeni sorunuza gelecek olursam, bunları da söylemem lazımdı. Yeni partiyle ilgili, şimdi siyasi partinin
2: yani bir konumları... çelişkili bir tutum var, mı?
1: Var, çok o var. Şimdi siyasi partilerin konumları değişebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2007'deki konumuyla bugünkü konumu farklıdır. Milliyetçi Hareket Partisi ile bugünküyle o günkü konuları farklıdır. Siyasi partiler değişebilir.
2: İsterseniz bir özel sesini de hatırlatayım da.
1: Tabii.
2: Öncesinde yeni parti genel başkanı ana muhalefet lideri Özgür Özel. Tabii. Bakın ne demişti?
3: Orada herkes imza attı bunun altına. İmza namustu. Şimdi biz imzamızın arkasındayız. Görüyorsunuz. Tüm kötülüklere rağmen arkasındayız. Tüm zulümlere rağmen arkasındayız. Biz bu ülkede bir daha şehit cenazesine gitmeme ihtimali için bu ülkede Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden bir damla yaş akmasın diye bu kadar zorluğa ve bile bile bizi zorla bu işin karşısına itmeye çalışmalarına rağmen çok doğru bir yerde bu işin arkasındayız. Tayyip Bey'in buraya yolladığı arkadaşlar onun adına gelmiş, partisi adına gelmiş, burada oturmuş, onun adına imza atmış, namusunu ortaya koymuşsa Anadolu'da böyle biliyor muyuz arkadaşlar? İmza namus mu? Bütün seçmenlere soruyorum. O zaman işte kayyumlar da iade edilecek, demokratikleşme adımları da atılacak, Can Atalay da çıkacak gelecek, hakkında anayasa ayın kararı olanlar da çıkacak gelecek, Selahattin Demirtaş da çıkacak, siyasi tutuklular çıkacak.
2: Evet. Başından açıklaması böyleydi.
1: Şimdi burada şu var, siyasi partiler değişebilir ama değiştikten sonra önemli olan o değişimi anlatmaları, değiştiklerine dair tutarlı bir davranış izlemeleri gerekir. Ha buna seçmen ikna olur, ikna olmaz o ayrı bir konu. Bu bağlamda da İhsan Bey'in şu yorumuna da biraz kısmen katıldım, kısmen katılmadım. Seçmenin %90'ının lidere göre pozisyon aldığı o seçmenimizi çok pasif bir konuma düşüren bir argüman.
0: Dediğiniz gibi yani seçmen de şeyi etkiler.
1: Seçmen de etkiler ama hani şey diye ifade kullandığınızı hatırlıyorum. Hı. Siyasi parti liderleri seçmenleri etkileme oranı %90'lar seviyesi, 90 seviyesinde gibi.
0: Partiye göre değişir.
1: Partiye göre değişir. Bu seçmenimizin iradesini, halkımızın iradesini, yani vatandaşın iradesini, sorgulama yeteneğini biraz bence örseleyen bir açıklama. Bununla ilgili siyaset bilimde çok çalışma vardır. Seçmenler mi partileri takip eder, partiler mi seçmenleri takip eder diye. Bu ikisi de vardır. Bunun ama böyle %90-10 gibi oran o biraz bana fazla geldi. İkisi de vardır. Daha yakın oranlardır birbirine.
0: AK Parti'nin, MHP'nin ve DEM'in %85 desteği var sürece. Bu demek ki
1: ama mesela dediğiniz gibi mesela AK Parti'de Erdoğan liderliğinin orada ciddi bir ikna gücü olduğunu söyleyebilirim. Mesela bunu CHP ve Yeni Parti seçmeni için söyleyemem. Bunda yani bu da görülüyor zaten çalışmalarda da görünen bir şey. Neyse şundan dolayı söyledim. Siyasi partiler değişebilir ve değiştikten sonra argümanlarını güçlü bir şekilde anlatır. İkna ederler etmezler o ayrı bir konu. Ama tutarlılık önemlidir. Şimdi mesela pozisyonlarından bağımsız, benim şahsi görüşümden bağımsız.
2: Yeni Adalet parti değişecek kadar partisi, uzun ömürlü olmadı.
1: Şöyle yani. Adalet ve Kalkınma Partisi pozisyonunu aldı ve anlatıyor. Milliyetçi Hareket Partisi çok zıt bir pozisyon 2024'te hepimizin çok söylediği. Ama o günden beri devam eden bir pozisyon var, tutarlılık var. İyi Parti sürece başından beri karşı tutarlılık var. Desteklersiniz, desteklemezsiniz ama tutarlılığı var. Şimdi Yeni Parti'de şöyle bir kafa karışıklığı var. Kürt sorununu raporunda diyor ki bu Türkiye'deki demokratikleşme sorununun bir parçasıdır. Evet. Bu şekilde görüyor. Ve Türkiye'de demokratik siyasal rejimin özelliklerinin bu kadar örselendiği bir dönemde bu sorun tek başına ele alınmaz diyor. Bu topyekün bir şekilde çözülmesi gerekir diyor. O zaman şunu demeniz lazım aslında. Biz bu sorunu topyekün ele alıncaya kadar biz bunun dışındayız demeniz lazım. Söylemenizi anlatabilir miyim? Evet.

0: iktidarlık açısından. Yani şunu demeniz lazım. Biz ana muhalefetiz ve Türkiye'deki demokratik siyasi rejimin gerilemesinin, onların gözünden söylüyorum, gerilemesinin temel sebep olarak da hükümeti görüyoruz. Bu hükümetin Türkiye'ye demokrasi getireceğine inanmıyoruz. Biz de bu sebeple bu hükümetin başlattığı ya da bu hükümetin içinde bulunduğu bir projenin demokrasi getireceğine inanmadığımız için ve demokrasisiz de bu sorunun çözüleceğine inanmadığımız için biz bu sürecin dışında olmamız gerekiyor demeleri daha mantıklı olabilirdi.
1: Evet,
0: ama hem demokrasi çok zayıflıyor, bize karşı baskı var, işte bizim belediye başkanlarımız atılıyor vesaire dedikten sonra diğer taraftan da işte biraz sosyal demokrat kimliğin, yeni sol kimliğin öne çıkmasıyla ya da belki seçimde bizim DEM seçmeniyle de biraz şöyle bir dirsek temaslı olmamız kaygısıyla biz bu süreçte destek oluyoruz ama aslında bir taraftan da durum böyle. Yani demokrasimiz de çok zayıflıyor dediğiniz zaman burada o zaman kendi seçmeni şunu soruyor. Ya madem karşısın ve bu yasa da çıkıyor zaten. Yani senin 91 milletvekili olman alanı da çıkacak. 360 evet. da sağlanabilir. O zaman evet. neden sen de bir pozisyon belirlemiyorsun? Net olmuyorsun. Destekle ya da destekleme. Güçlüdür. Bu bağlamda bir ikircilik var ve bu bağlamda bir kafa karışıklığı var. Ki zaten bu kafa karışıklığı işte parti içerisinde şöyle yansıyor. Mesela siz Cemal Bey'in ve Muğla Milletvekili'nin ismini söylediniz. Şeyi de merak ediyorum mesela. O da çok önemli bir detay bence. Türkan Elçi. O da mesela komisyon raporunda çekimser oy kullanan evet. tek CHP üyesiydi. Tahir Elçi'nin eşi. O ne diyecek onu da bilmiyorum. Onun bakış açısı da aslında biraz önemli. Şimdi yeni partide biliyorsunuz o. Yani bu burada bir İkircilikli durumu var. Net olması gerekir siyasi partilerin. Bütün siyasi parti. Bu insan hayatında da böyledir. Değiştiyseniz net bir şekilde o tutarlılığı göstermeniz lazım ki insanlar sizin benimsediğiniz pozisyona ikna olsunlar, inansınlar.
1: Peki. Araya bir Mansur Yavaş da bugün görüşünü açıkladı. O da sözlerinden karşı çıktığı uzun bir tweet yasayla barış olmaz da getiriyor ve yasaya karşı durduğunu söylüyor. Diğer sayfaya bir gelelim. Ha tek bu sayfa.
2: Bu son bölümü zaten. Ha. Mansur Yavaş'ın son bölüm açıklaması.
1: Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatta değil, milletin önünde kurulmuş büyük bir toplumsal mutabakattır. Ve milletin bu konuda vereceği yetki doğrultusunda da gerekli demokratik düzenlemeler açık ve şeffaf bir biçimde millet iradesinin tecellgahı olan Büyük Millet Meclisi çatısı altında hayata geçirilmelidir.
0: Aslında bu benim ama, az önce söylediğim şeyi şu anlamda. Yani demokrasi ise sorun.
1: Evet.
0: Bu bağlamda bir pozisyon alması gerekiyor açıkçası. Yani yeni partinin, tabii şu an Mansur Bey yeni partinin bir üyesi değil.
1: Olmaz cümlesini de göremedim
0: dediğim
1: burada.
0: Şey bu.
2: Belki demokrasi merkezli mi, güvenlik merkezli mi? Bu süreç yürüyor.
1: Evet.
2: Ona odaklanacağız aslında.
3: Ya burada toplumsal muhalefetin yeni parti tabanının da açıkçası ben bu paylaşımı ilk gördüğümde günün adamı olmuş dedim. Yani günün de almış götürmüş tabanın düşüncesi bu.
1: Yani, Mansur Yavaş'ın dayandığı taban.
3: Mansur Yavaş'ın dayandığı ve dayanacağı taban. Bir de üstelik de Kürt meselesine vurguyla kendisine ikircikli yaklaşabilecek ön yargısı olan Kürt tarafını da çekmiş. Çünkü Kürtler arasında da ciddi tepki var yasayla tabii, ilgili. Tabii. Onların bambaşka bir tavırdan, bambaşka bir
1: kaygıdan,
3: kutuptan ama günün adamı Mansur Yavaş olmuş. Açıkçası siyaseten bu çok büyük bir kitlenin aslında düşüncesini yansıtmış.
1: Şimdi Mansur Yavaş da hani tutumunda belirlemedi.
3: Sorun tabii yani bu.
1: Hangi partiden olacağı.
3: Yeni parti içinde.
1: O da ayrı bir soru. Yeni partideki bu Çağatay Bey söyledi. İkircilikli demek yanlış mı bilmiyorum. Sizden farklı tavrını nasıl buluyorsunuz? Ya
2: normal olarak.
1: Niye? Ve niye?
2: Şimdi ya siz eğer genel görüşleriniz yerine, sahiplendiğiniz görüşler yerine bir takım tepkileri dikkate aldığınızda ikircilikli pozisyona düşersiniz. Normal olarak Özgür Bey CHP'den ayrılmadan önce söylediklerine baktığımızda, CHP'nin raporuna baktığımızda, komisyon sonrası raporuna baktığımızda Özgür Özel'in de yeni partinin de tereddütsüz bu sürece evet demesi gerekiyor. Bu kaygılar olması anlamına gelmez ama kendileri açısından ciddi bir sıkıntı. Bu tartışma derinleşebilir.
1: Peki Mansur Yavaş örneği de verdiği için Özgür Özel ve arkadaşları CHP'de kalsaydı CHP'de de böyle iki farklı görüş mü olaya ortaya çıkardı?
2: CHP'de de hayır diyenler çıkar.

0: bugün de vardır, çıkabilir. Bu normal, ancak demin İhsan Bey'in söylediği şey genel olarak doğru. Sizin sonuçta parti mi, yani yönetimi olarak bir karar almanız lazım.
1: Evet.
0: Aldığınız karara milletvekillerin bir kısmı oy verir. İşte MHP'de bir milletvekili oy vermedi, şey vermedi. İmza vermedi. Olabilir. CHP'de de olabilir. Yeni partide de olabilir ama yeni partinin sorunu şu. Yeni partinin merkez yürütmesi bu noktada tereddüt. Ben şimdi programa girerken baktım. Yeni parti 3 gündür hiçbir açıklama yapmamış. X hesabında ne Özgür Bey'in ne yeni partinin hiçbir açıklaması yok.
1: Evet.
0: Siyaset böyle olmaz. Siyaset sonuçta bir sürü şeyi eleştirebilirsiniz. Mesela Mansur Bey'de de sorun o. Mansur Bey haklı bir sürü eleştiriyi gündeme getirmiş. Ben de getiriyorum. Bu anayasa, bu şey, çerçeve yasa bana göre hukuki boyutu var ama esas itibariyle siyasi bir yasa. Anayasanın temel ilkeleriyle ilgili, eşitlik ilkesiyle ilgili çok ciddi sorunları var. Ve bu iktidar zaten bu yasaya bile bakarken iki farklı bakış var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu yasaya terörist Türkiye vurgusu yapmıyor. Demokratik Türkiye vurgusu yapıyor. Dün de öyle yapıyorlardı. Yani 21 Mayıs öncesi de böyle bir vurgu vardı. Bugün de böyle bir vurgu var. Kaygılar çok fazla olması normal. Eleştiriler de normal. Mansur Bey'in yaptığı açıklamada birçok eleştiri haklı bir eleştiri.
1: Evet.
0: Doğal olarak bu tür kaygılar olur çünkü kamuoyunda, yani bırakın yargıyı, meclise güven yok, siyasi partilere güven yok, akademiye güven yok. Bütün kamuoyu araştırmaları bir biçimde olağanüstü güven olmadığını gösteriyor. %50'nin altında kalmış. Meclise güven benim gördüğüm birçok araştırmada %50'nin altında kalmış. Bu kaygılar normal. Ancak siyaset bir sonuç alma işidir. Ne söyleyeceğiniz önemli. O da olur, bu da olur, olmaz. Tavır almanız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamıyla aldığı tavır önemlidir. Bu kaygılar ortadan kaldırmaz. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin salı günü yaptığı Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı bildiride en önemli maddelerden bir tanesi şu. Türkiye'nin hukuki ve demokratik reformlara ihtiyacı var. Bu iktidar Kürt meselesini çözer mi? Çözmez.
1: Evet.
0: Ama bu ülke nereden nereye geldi? Kart kurttan kürde geldi. Yani kart kurt deniyordu yani bu ülkede. Eğer 1980'deki tabirleri düşündüğümüzde Kürt varlığı bile kabul edilmiyordu. Demin Demirel atıfta bulunduk. Erdoğan İnönü atıfta bulunduk. Bu atıflara rağmen böyle bir gerçeklik vardı. Siyaset...
2: Devlet Bey, ben konuyu bölmeyeceksem, çözüm süreci zamanında bölge ziyaretleri yapıyorduk. Mardin'de bir esnafla otururken çok enteresan bir hikaye anlattı. Dedi ki arkadaşlar, şu an çözüm süreci ve Mardin'de insanlar coşuyorlar. Yani bir şey var, hareket var, esnaf canlı falan. Biz dedi işte AK Parti iktidara geldi birkaç yıl sonra. Başka bir ilde oturuyoruz. Biraz da dedi ben böyle yüksek sesi yüksek çıkan birisiyim. Dedim ki biz Kürtler olarak falan. Yanımdaki adam kısık sesle bana sordu. Abi biz böyle diyebiliyor muyuz diye. Demiş ki abi işte Tayyip Erdoğan Diyarbakır konuşması yaptı. Kürt realitesini tanıdı. Artık bağırarak bile biz Kürtler diyebiliyoruz. Şimdi oradan bugün gelinen nokta çok kıymetli bir nokta.
0: Şimdi bu anlamı, bu hatırlatma önemli. Sizin mesela birçok öneriniz olabilir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde birçok önerisi var ama Türkiye siyasetinin en önemli sorunlarından bir tanesi ara adım atma becerisi yok.
1: Evet.
0: Mesela ben bunu bir ara adım olarak nitelendiriyorum. Yoksa eleştiri boyutunda Mansur Bey'in eleştirilerini dikkate getiriniz. Ben Kandil'in eleştirilerini okudum. Yani bu yaptığı açıklamaya bakın, Pekkan'ın yaptığı açıklamaya bakın. Dünya kadar şey sıralamış onlarda. Şöyle olması gerekiyor. Doğru, birçoğu doğru aslında baktığınızda. Eğer siz sorunu çözecekseniz, bir demokratik Türkiye perspektifiyle hareket edecekseniz bunların olması gerekiyor. Ama buradaki temel kriter benim için de önemli. Silahlar susuyorsa, terör sona eriyorsa bir kere buna destek vermek lazım. Bu bir ara adımdır. Bu ara adımı büyütmek de siyasi parti olarak ben başka bir Türkiye özlüyorum, ben başka bir bölge özlüyorum diyen siyasi partinin gündeme taşıması gereken konulardır. Bunun yapılması gerekir mi? Evet, tereddütsüz yapılması gerekiyor. Ama şu mevcut resimde şu anda atılması gereken en önemli adım bölgede, Türkiye'de terörün sona ermesidir. PKK bunu yaptı. Son iki yıldır olmaz denen bir sürü şey oldu. Yani hem iktidar bloku açısından oldu, hem de şey açısından oldu, PKK açısından oldu. Yani silahları bırakmazlar deniyordu, bıraktı. Feshetmez deniyordu, feshetti. Öcalan'ın geçen yıl yaptığı 27 Şubat açıklamasına baktığımızda, bırakın bağımsızlığı, bırakın federasyonu, kültürel özelliği bile reddetti. Ve dedi ki bir ideolojik değişim yapıyoruz. Şimdi bu gerçeklik karşısında bizim şöyle düşünmemiz gerekiyor. Ya bugün Demirtaş'la Doktor Selçuk Mızraklı'nın ortak mektubu, ortak açıklamasında şöyle

0: önemli bir yan var. Aslında onların da vurguladığı iş önemli. Ya Türkiye'de kutuplaşmayı ortadan kaldırabilmek, bir sorunu ortadan kaldırabilmek açısından bir adım atmak gerekiyor. O yüzden de Dervişoğlu dahil hepsine teşekkür etmişler. Yani ayırarak teşekkür etmişler ama bütün siyasi parti liderlerine teşekkür etmişler. Evet, toplumsal mutabakat noktasında ciddi sorun var mı? Var. İhsan Bey burada. Ben de kamuoyu araştırmanı yakından takip eden birisiyim. İnsanlar terör bitsin diyor. Çok net. İnsanların ezici çoğunluğu terör bitsin, silahlar sussun, demokratik siyaset öne çıksın diyor. Ama sıra PKK militanları Öcalan'a geldiğinde tablo tersine dönüyor. Şimdi burada siyasi iradeye ihtiyaç var. Bu işi siyasi irade çözer. Bize özgü bir durum olsa, diyelim ki bu süreç yalnızca Türkiye'ye özgü bir durum olsa, ya bu sürecin yönetilmesinde sorun var denilebilir. Ya bu zor bir süreç. Şimdi şehit ve gazi aileleri nereye koyacağız?
1: Ya şimdi ben
0: acılar, hocam tabii, bitireyim. Tabii. Acılar hani paylaşılır dedi, acılar paylaşılmaz öyle kolay kolay. Acı kişiye özgüdür ve acıyı paylaşmak, sevinci paylaşabilirsiniz ama acıyı paylaşmak gerçekten zordur. Bunu görmeden hareket edemeyiz ama dünyadaki bütün örneklerde bu sancılı bir süreçtir. Ve sancılı sürecin sonucunda şöyle bir gerçeklik var. O yüzden siyasi karar diyorum. İnfaz yasası diyorlar, af kaçınılmazdır ya. Ya İRA böyle olmuştur, ETA böyle olmuştur, BASP böyle olmuştur, Latin Amerika ülkelerinde yaşananlar böyle olmuştur. Buradaki ayrım noktası şu, siz terörün bitmesi noktasında, silahlı mücadelenin bitmesi noktasında net tavır alamazsanız Kolombiya örneği yaşarsınız. Bu şu anlama geliyor. Süreci uzattığınızda bir ekip silahlı mücadeleyi devam ettirmek ister.
2: Evet.
0: Mesela PKK içinde şu anda farklı gruplar var mı? Var. Bu eleştiriyi, çerçeve yasayı Kürt hareketinde çok ciddi eleştirenler var. Bu teslimiyettir, böylesine evet, bir karar ilerletmez, geriletir diyenler var. Bu bir tercih değil mi? Tercihin temel şeyi şu. Bakıyorsunuz bitirin diyorsunuz. Tamam. Tercihin temel kriteri şu. Silahlı mücadelenin bitmesi ve yeni örgüt içinden yeni örgüt ekiplerin çıkarak ben silahlı mücadeleye devam edeceğim dememeleri için bu süreci hızlandırmak lazım. Bu bir ara adımdır. Bu ara adımı muhalefet, yani ben başka Türkiye istiyorum diye muhalefetin de geliştirmesi, hı hı, gerekir.
1: Şimdi burada, evet, bir şey ben değinmek istiyorum. Hani bütün süreçleri birbirine bağlamamız lazım. Şimdi Türkiye'de 2025'ten bu yana devam eden belediyelere yönelik bir operasyonlar da var. Şimdi benim şahsi görüşümden bağımsız, siz biliyorsunuz, bu konuyla ilgili toplumun bir bölümü bunun siyasi operasyonları olduğunu, bir bölümünün yolsuzluk operasyonları olduğunu söylüyor. Yani iki taraf da var burada, değil mi?
0: Çoğunluk var. Siyasi ha, diyor.
1: Çoğunluk da genelde anketlerde çıkan ağırlık sonuç çoğunluğun siyasi operasyonları olduğunu düşünmesi durumu var. Şimdi bir taraf, toplumun büyük bir kısmı belirli operasyonlarla ilgili siyasi operasyonlar yapıldığını düşünürken, diğer taraftan bu çerçeve yasada böyle bir şey yok, 2005 miladı da konulmuş, 2005 öncesi de cezalar buna dahil değildir diyerek, ama Sayın Bahçeli'nin mesela Umut hakkına referans veren konuşmasını söylediği zaman, çünkü o da söylüyor ve bunu söyleyen de önemsiz bir insan değil, çok çok önemli bir insan şu anda ülke siyasetimizi etki edebilmesi açısından, insanlar da o zaman Mansur Bey'in açıklamasının bir kısmında vardı. Demokrasi bir kesime değil, herkese olursa anlamlıdır. Tabii. Eleştirisi şimdi gündeme geliyor. Şimdi evet, bir taraftan toplumun büyük bir kısmı siyasi operasyonlar yapılıyor. Diğer taraftan da 84'ten bu yana var olan ve bu ülkede binlerce cana mal olmuş. Bunu söylemiyoruz ama bu bir gerçek. Toplumsal bir gerçek. Yapılan kamu hareketlerinde bu sorun çözülsün. Evet, çözülsün ama Öcalan'ı muhatap olarak çözmeyin diyor. Toplumun çok büyük bir kairestiriti. DEM Parti ile konuşun diyor. Demirtaş'la konuşun diyor. Ama Öcalan'la konuşmayın diyor. Şimdi Öcalan'la konuşmayın dediği kişi ve bu %80-85 civarında ona karşı bir konumlanma var. Böyle olan bir toplumda bu kişiye umut denildiği zaman yani burada bir şey değil, buna karşı olmak değil, haklı olarak şöyle bir tepki de oluyor. Benim işte bir şehit ailesinde ya da diyor ki sokağında şey olan, benim o şehidimin ailesinin umudu ne olacak diyor. Ölen insanların umudu ne olacak? Ondan o anlamda anlatabilir mi? Bunu böyle çok soğukkanlı bir şekilde anlamamız gerekiyor.
0: Bunlar haklı kaygılar ama çok özür dilerim. Bunlar haklı kaygılar ama sonuçta siyasi aktörlerin tavrının net olması lazım. Yani bu, bakın, hı-hı, bazen çok objektif olduğunuzda, çok objektif olduğunuzda varacağınız sonuçlar aynı şeyi vermeyebilir.
1: Mesela benim yani şahsi görüşüm
2: bu çelişkisinde bir eleştiri getiriyorsunuz.
3: Bazen yani zıttıyla bazı şeyler üzerine gitmek lazım. Mesela farz edelim Mansur Yavaş

0: tumturaklı bir mesaj atmış. Ne diyor baktığınız zaman?
1: Evet,
0: bir şey
1: diyor,
0: demiyor.
1: Hayır da yok.
0: Diyor, şey diyor. Demiyor. Şöyle diyor. Demiyor.
1: Hayır
0: diyor
1: yok.
0: Ki, şöyle ben mesajın tarifini yapayım. Türkiye'de yarın öbür olası bir cumhurbaşkanı.
2: Yasaya karşı olduğunu söylüyor.
0: Olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu sürece karşı duran da bir kitle var. İyi Parti, Yeni Parti de biraz ikircikli, tam ne tarafa karar verdiği belli değil. Acaba bu kitlenin desteğini peşinen arkama alabilirim. Ki Mansur Yavaş bugüne kadar siyasi konularda çok temkinliydi. Evet. Bence şöyledir. Bu süreç olumluya gittiğinde bunun siyasi sonuçları da olacak. Bence Mansur Yavaş'ın da şeyin de Yeni Parti'nin de burada soru işaretleri var ve tedirginlikleri var. Buradan peki, bir siyasi sonuç çıkmasını istemiyor da olabilirler.
2: Peki. Şimdi iki açıklama daha var. Size de onları hatırlatarak sorayım. Musa Vat Dervişoğlu meclisi mutat mesaisi dışında zoraki çalıştırarak mali masaya Servin yıl dönümü olan 10 Ağustos'u yaşama ısrarının kaynağı nedir diye soruyor. Ümit Özdağ da Özgür Özel'e sesleniyor. Özgür Bey, açık olun, net olun. Gerçek muhalefet olun. Ve son olarak bu yasa tasarısına evet derseniz sakın biz muhalefet partisiz diye ortaya çıkmayın. Bu yasaya evet derseniz ancak Kemal Bey'e kadar muhalefet olursunuz. Size de bir sataşması var. Ümit Özdağ. Bir de Hayır Cephesi ve Yeni Parti'yi de birlikte sormuş olayım size. Yeni Parti'nin tavrı bir çelişki değil mi? Genel kurula yansır mı? İki, Hayır Cephesi'ni nasıl okuyorsunuz?
3: Tabii ki iç siyasette ister istemez hesaplar devreye giriyor. Ve seçime dönük hem İyi Parti'nin hem Zafer Partisi'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde de farklı sesler var. Mesela mesaj geldi bana, İlhan Kesici de hayır demiş.
2: Bana da bir mesaj geldi. İstanbul'un milletvekiliymiş, rahat olunuz, endişe etmeyiniz. Cemal Engin, Ordu milletvekili dedim.
4: Ha, doğru, evet.
2: Bundan İstanbul çok rahatsız olmuşlar. Rahat olun.
3: Neticede bireysel veya parti yönetiminin kararları arasında farklılıklar da olabilir. Az önce ben onu vurguladım yani ilk turda. Empati de yapmalıyız. Farklı siyasal eğilimlerden gelen aktörler farklı partilerde de zamanla yani Cemal Enginyurt'un siyasal döngüsünde baktığımız zaman bugünkü tavrı bizi çok şaşırtmayacaktır. Ama ister istemez evet cephesinin karşısında bir hayırcı yapı olacak. Bu da çok normal. Bu paylaşımı ben öyle okudum. İhsan Bey gibi neticede aday olmak istiyor Mansur Bey. Önümüzdeki süreçlerde merkez sağda bir destek bulabilir mi?
2: Bugün için cephe, değil mi?
3: Bugün çok evet. Sezin Hanım'ın dediği gibi hani Kürtleri de karşısına almayan ilk satırda ama daha çok da mesafeli duran eğilime dönük bir mesaj veriyor. Fakat bakın burada Musa Vat Bey'den gelen açıklama bu tarihte niye alelacele bu yasa çıkıyor diyor. Şimdi çok ağır bir şey geliyor. Bunu bir kere görelim. Bölgede yaşanan gelişme ister istemez iç siyaseti ve siyasetin katmanlarını hızlandırdı. İki yıl önce başlayan bir süreç bu netice itibariyle ki biz bunu 7 Ekim Gazze sürecine kadar götürmeliyiz zaten. Bölgenin fitili o tarih itibariyle ateşlendi ve biz domino etkisini görüyoruz. İran'da, Irak'ta, Suriye'de ve Lübnan'da. Çeşitli dozlarda, farklı biçimlerde. Suriye sahasında yaşanan gelişme az önce yine İhsan Bey vurgulamıştı. Türkiye'nin sürece müdahalesi, İmralı'nın PYD'ye yaptığı çağrılar, mesajlar ve bölgedeki değişimle birlikte SDG'nin çatlamasıyla oldu. Evet. Yani hatta SDG nasıl çatladı? SDG'yi inşa ederken bölgede Arap aşiretleri üzerinde Riyad'ın etkisi vardı. Bakın bugün SDG bu gelişme sürecinde ortadan kalktı ve Ankara Riyad'la birlikte Pakistan'la birlikte bir üçlü bölgesel güvenlik mimarisi.
0: Tarafta aynı masada oturuyor.
3: Evet.
0: Zıt etkiler.
3: Yani bu tabloyu iyi anlarsak eğer Suriye'de ne oldu? Suriye'deki dönüşüm ne kadar sancılı ve yavaş ilerliyor? Onu da görürüz. Yani SDG'nin inşasında

0: hatırlatmış olayım tekrar. Suudi Arabistan'ın desteği vardı. Çünkü o günkü bölgede rakiptik yani. Ve sorunlarımız vardı. Ama bugün yeni bir konsept, yeni bir denge arayışı var bölgede. Terörizmle mücadele bağlamında ve bölgesel istikrar kapsamında bir üçlü güvenlik şemsiyesi arayışı var. Şimdi bu ister istemez bölgedeki örgütlerin tasfiyesini zorunlu kılıyor ve yarın gelecek yasa Türk vatandaşı olan örgüt üyelerini kapsıyor. Türk vatandaşı olmayan örgüt üyeleri var. Bunlarla da ilgili güvenlik bürokrasisinin bölgedeki bütün dinamiklerin hesapları var. Dolayısıyla Türkiye yaklaşan yangın sürecinde hem Suriye'de hem Irak'ta komşu halkların güvenliğini sağlamak için bir çaba sarf ediyor. Ve bu süreç ister istemez meclisteki kapalı oturum herhalde hep kastediliyor. Kapalı kapılar ardında yapılan ifadesini çok kullanıyor bazı isimler. O sanırım güvenlik bürokrasisinin yaptığı meclisteki o önemli toplantıydı. Ve tabii ki açık kaynaklarda olmayan, yeterince belki tartışmadığımız, hatta okumamıza rağmen bizim de çok zikretmediğimiz bazı riskler var bölgede. Şimdi bu risklerin artık o kadar ucuna yaklaştık ki açık konuşalım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu derecede bir mesajla sahiplenmesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin umut hakkı ifadesini de kullanarak 2024 yani Eylül'den
1: ne zaman tıkansa Sayın Bahçeli adeta el yükselterek açtı.
0: Çünkü Türkiye'de onun vatanperverliği tartışılamaz. Neticede her ülkenin milliyetçi partisi o söylem üzerine inşa edilmiştir. Evet. Yani vatanperverlik üzerinde. MHP burada bir tabanını riske atacak kadar bir şeye de girdi. Unutmayalım. Yani zaman zaman süreç karşıtlarından MHP'nin oyu kalmadı ifadeleri de oldu. Ama bu sürecin iç dinamikleri olsaydı eğer, zaten bu aktörlerin hiçbirisi bu süreçte çaba sarf etmezdi. Onu söyleyelim. Yani mesele bir güllük gülistanlık atmosferde hadi biraz daha demokratikleşelim meselesi değil. Mesele bir jeopolitik basınç var. Bu şu anda Hürmüz'de sıkışmış durumda. İran'a dönük müdahale senaryosunu belki bu ekranlarda aylarca konuştuk. Evet. Yani neler oluyor, neler olabilir ki biz buna karşı terör örgütlerini kontrol altına alabilelim. Bunun yanı sıra
1: biraz bu ülke, acele de buradan diyorsunuz.
0: Acele buradan, yani çok daha net cümlelerle söyleyeyim. Yani İran'la İsrail'in arasında sıkışmış yapılar var. Bu yapılar ya orada bir taraf belirleyecek ya orada çok feci bir sahneyle gözümüzde canlanacak. Çünkü peki, o bölgede kırsalda bir sosyoloji var, ben bunu da kabul edelim. Silaha bulaşmamış insanlar da var. Ve ben şunu da bilerek söylüyorum. Kaçırılmış çocuklar da var. Evet. Yani bizim yıllardır Diyarbakır anneleri sürecimizde evlatları kaçırılan, HDP binasından kaçırılan insanların çabaları ve beklentileri var. Yani ben bu ailelerle 1400-1500 gün boyunca aralıklı olarak gittim geldim görüştüm. Onların ne beklediklerini biliyorum. Orada
1: toparlarsanız,
0: mağarada tutulan gençler var. Biz bu gençleri kazanmalıyız. Yani şehitlerimizin ruhunu incitmeden biz bu terörle mücadele yapabiliriz. Peki. Bu aradaki hassas dengeyi yapmak için söyleme dikkat etmek gerekiyor. İç siyasete alet etmeye gerek yok. Çünkü çok güvenlik basamağı yüksek bir süreçten
2: şimdi
0: geçiyor.
2: Şimdi şöyle bir itirazım olacak. Çok i̇ç siyasete, hocam dedi ki iç siyasete alet etmemek gerekiyor. Şimdi bir haksızlık hissettiğim için ben burada bir devreye girmek istiyorum. Şimdi bu süreci destekleyen siyasetçilerle ilgili konuşurken şöyle diyoruz. Onlar çok ilkesel duruşları olan, asla seçmen kaygısı olmayan,

0: yapmayan, o hesabı yapmayan kişiler. Bu sürece itiraz edenlerle ilgili az önce mesela Mansur Bey ile ilgili o ifade kullanıldı. Ya işte zaten o şu Cumhurbaşkanı adaylığını düşündüğü için, şu gruba da oynadığı için zaten işte o yüzden böyle bir açıklama yapıyor. Abi yani yarın şöyle olsa başka türlü de olabilir şey anlamına gelebilecek bir açıklama. Bir saniye. Söylediği bir şey var orada. Net bir şekilde açıklarsınız. Nasıl görürseniz yani yasaya açık bir şekilde ben karşıyım diyor.
1: Sezin Hanım da ama herkese mesaj vermişti yani.
0: Daha uzun bir mesaj o. Tam değil. Orada bir kesintisi var.
1: Üçümüz öyle anlıyoruz.
0: Bir saniye. Müdahale etmeye gerek yok.
2: Neyi çözecek?
0: Müdahale etmenize gerek yok. Onu bitireyim ben. Şimdi
2: sırayla ederiz.
0: Tamam bitireyim. Şimdi bildiğim kadarıyla bakabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tüzük kurultayı zamanında da mesela Mansur Bey'in parlamenter sistem vurgusu hep var. Bu Ekrem Bey dışarıdayken o zaman tüzük kurultayı yapılırken hatta bir ayrışma konusu da oldu onlar arasında. Parlamenter sistem vurgusunu yapıyor. Türk milliyetçisi ve Atatürk milliyetçisi olduğunu her zaman söylüyor. Bu sürece bu haliyle karşı olduğunu ama Kürt meselesinin de çözülmeyecek bir mesele olmadığını, yani böyle bir mesele inkarı değil. Bu sorun çözülebilir ama bu sorun demokrasi ile çözülebilir vurgusunu hep söylüyor. Söylemek istediğim şey, yani bu çok açık. Bu 2023'ten beri bakarsanız, yani objektif bir şekilde değerlendirirseniz ben her iki yoruma da katılırım. Mansur Bey de ilkesel bir duruşa burada sahip. Devlet Bey de ilkesel bir duruşa sahip. Ama şunu dersek, şu kişi ilkesel, bu kişi siyasi işte seçmen pazarlığı yapıyor dersek bu biraz haksızlığa giriyor. O yüzden ona müdahale etmek burada istedim. Biraz daha objektif olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani İyi Parti'nin mesela seçmen grubu, her Türkiye homojen bir yapı değil ki. Az önce siz dediniz, toplumun dediniz %100'ünün rızasını almak mümkün değil. İyi Parti'nin seçmen grubu, İyi Parti olarak mesela siz kendi seçmeninize baktığınız zaman, biz bu süre az önce konuştuğumuz konu, seçmen mi partileri, partiler mi seçmeni etkiliyor? İyi Parti'nin seçmeni, biz bu sürece karşıyız ve biz sizin bu sürece karşı olmanızı bekliyoruz de diyorsa, ki diyor, yapılan anketlerde bu çıkıyor. Yani şunu düşünemeyiz. İyi Parti buna destek vermediği için İyi Partililer orada işte bu sürece karşı diyemeyiz. Bu çok farklı bir yorum. Dolayısıyla siyasi partilerin böyle sorumlulukları da var.
2: Tam şöyle, yani mesela Devlet Bahçeli'nin lider olarak çıkıp kitlesinin %100 karşı olduğu bir meseleyi bir liderlik vizyonuyla 180 derece terse döndürmesi de mesela farklı bir örnek. Milliyetçi Hareket Partisi kitlesine sorsaydık Devlet Bahçeli'nin bu adımlarını aslında akıllarından bile geçirmezlerdi. Ama lider memleketin geleceği için vizyon koydu. Benim aslında sorum şuydu. Mesela Mansur Yavaş'ın bu tumturaklı açıklamasının çözüme bir katkısı var mı? Yok. Karşıyım. Tamam. Çarşı her şeye karşı olabilirsiniz.
0: Hayır, fakat ben böyle okumuyorum. Yani hayır, şimdi muhalif olanları alternatif getirmiyoruz. Yok, alternatif var. Türkiye'de kapsamlı bir demokratikleşme sürecinin başlanması
2: şimdi
0: söyleniyor.
2: İyi Parti
0: bu söyleniyor.
2: Demokrasinin
0: önerisi olarak bunu söylüyor.
2: İyi Parti Türkiye'de demokrasinin derinleşmesini mi istiyor?
0: İyi Parti açısından söylemiyorum İhsan Bey. Mansur Bey dediniz, sonra İyi Parti'ye geçtiniz. Mansur Bey'in İyi Parti'de organik bir bağı yok.
2: Yok, organik bağı olmadığını biliyorum.
0: Çok farklı. Şimdi mesela Devlet Bey'in, Sayın Bahçeli'nin... Mesela
2: karşı olmak
0: hayır,
2: şöyle.
0: Hayır, şimdi burada şöyle çok önemli nüanslar var. Mesela, çok önemli Mansur nüanslar var.
2: Bu tweet'i,
0: şimdi milliyetçi, ne katkısı? Bakın, Milliyetçi Hareket Partisi'nin töresi, ideoloji odaklı bir parti olması, %8-9 oranında olsa da kemik bir oyu olması, liderine o siyasi partinin pozisyonunu değiştirirken kitlenin de arkasından gelmesine imkan sağlar. Şu soruya da soralım mesela. Sayın Bahçeli'nin net açıklama, çok böyle şok edici açıklamalarını Sayın Cumhurbaşkanı'ndan duyabilir miyiz? Duyamayız. Çünkü onun kitlesi çok daha büyük. O ana akım partisi, ideoloji odaklı bir parti değil. Ana akım partileri %50'leri oynayan, 40'ları oynayan partiler daha hassas konuşurlar. Anlatabildim mi? Bu çok önemli bir detay. Çok önemli bir detay ama.
2: Mansur Yavaş yeni partinin acabalı yani ikircikli tutumundan cesaret alarak bu açıklamayı yaptı. Yeni partinin tutumu şöyle. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görüşümüz neyse bugün aynı. Biraz da şöyle. Bu yeni ayrılan partilerde eski yeni ilişkisi takıntılıdır. Bazen siyasi rotayı da etkiler. Cumhuriyet Halk Partisi gibi olmamak için şu an böyle bir farklı pozisyonda duruyor yeni parti. Bence bu tartışılmaya değer. Çünkü yeni parti aktörleri Kürt seçmen üzerinde önemli bir etki oluşturmuşlardı. Bu kadar büyük bir meselede soru işaretli olan bir parti bu kitleyle hukukunu...

0: Siz bu şekilde okuyorsunuz. Ben de şöyle okuyorum. Yeni partinin kurulmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Atatürkçü, buna siz karşı çıkacaksınız muhtemelen ama yani görünen bu şu anda. Ben bu şekilde okuyorum. Çok ciddi bir ulusalcı dediğimiz kitle yeni partiye geçti şu anda. Dolayısıyla yeni partinin içerisinde zaten özellikle sosyal medyada ciddi bir eleştiri var.
1: Ulusal kitle mi kaldı?
0: Yani o ne demek istediğimi anlıyorsunuz. O zaman, var tabii ki de.
2: Solcular CHP'de mi kaldı?
0: Vesaire. Yok, tabii ki de var.
1: Çok azaldı.
0: Yani,
2: hayır, solcular mı CHP'de kaldı?
0: Bu yani büyük bir kesim şimdi sosyal yani büyük bir kesim geçti. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Şimdi
3: hayır
0: şöyle söyleyeyim. Bu seçimlerde göreceğiz de.
3: Yani
0: seçimlerde göreceğiz de Türkiye'deki seçmen davranışlarını coğrafi olarak analiz ettiğiniz zaman Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, yörüklerin olduğu kısmın özelliklerini ele almanız lazım. O yüzden ulusalcı mı kaldı argümanları hiç
1: katılmıyorum. Başka ulusalcı olarak onları tarif edemeyiz. Başka mi? Tür bir milliyetçilik o.
0: Bir saniye, hayır.
1: 2000'lerin şimdi, ulusalcılığı saniye, artık yok. Bu da normal bir şey.
0: Ben burada 4'e 1 kaldım. Bir garip bir durum oldu bugün.
1: Aklama yapmıyorum.
0: Şunu demeye çalışıyorum. Yani böyle bir kitle buraya kaydı ve bu kitle bu süreçten Türkiye'de en çok rahatsız olan kitle. Lütfen şunu demek istiyorum. Seçmenimizi, milletimizi, vatandaşımızı böyle hor gören liderler nereye giderse oraya bunlar yönelir diyen gruplar gibi hatta daha da ağır söyleyeyim. Nevzat Tandoğan'ın dediği gibi komünizm getirirsek sizi komünizme de ikna ederiz. Mesela merak etmeyin yeter ki biz isteyelim gibi görmememiz gerekiyor. Nereye geldik? Hani bu şekilde görmememiz gerekiyor. Bu ülkede
1: toptancı
0: insanların...
1: Toptancı konuşmayın lütfen.
0: Toptan konuşmuyorum.
1: Herkes burada
0: ben
1: böyle
0: söylemiyorum.
1: Diyor.
0: Ben genel şu anda toplumla ilgili bir analiz yapıyorum. Toplum içerisinde bu sürece kendi iradesiyle liderim şöyle diyor diye değil. Tabii kendi iradesiyle destek olan, destek olmayan, nüanslar olan insanlar var. Ve bunları da temsil eden siyasi aktörler var.
4: Öyle. Yani daha soğukkanlı analizler yapmamız gerekiyor. Ütopya üzerinden okumakla gerçeklik üzerinden okumanın ben farklı olduğunu düşünüyorum. Ütopya üzerinden siyaset okuması yapabilirsiniz, bir de gerçeklik üzerinden yapabilirsiniz. Ben diyorum ki bir lider çıkmış, kitlesinin %100'üne yakınını bu konuyla alakalı ikna etmiş. Öteki karşı olabilir. İster kendi tutumundan dolayı, ister tabanından dolayı.
0: Evet.
4: Ama şöyle, yani şu an dünyadaki şartlar öyle çok da demokrasinin İskandinav ülkeleri çerçevesinde evrilmesi gibi duruma da fırsat vermiyor. Bu şu an tekrar böyle ham hayal kurmak
0: sizin uzmanlık alanınız. Tam çok ilgili bir soru. Neden Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015 seçiminden sonraki oyları ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine kaydı? Akdeniz bölgesi ve Ege bölgesinden. Şimdi bu soruyu da mesela sizin uzmanlık alanınız buradan da bir dikkat almakta fayda var. Neden o kesim İyi Parti'ye geçti?
2: İki açıklama ama
4: niye geçti o parti? Batıdaki
0: Milliyetçi
4: Parti.
0: Ege ve Akdeniz diyorum.
2: Hocam, İki açıklama var. Bir tanesi Uşit Güneş'ten. CHP tabanının büyük çoğunluğu Mansur Yavaş gibi düşünüyor. Bu önemli bir açıklama. Üstelik Sayın Yavaş CHP'ye dışarıdan geldi. Ancak CHP'nin hem şu andaki genel başkanı hem de yeni partiyi kuran eski genel başkanı o taban ile aynı görüşte değil. Aksi bir tutum sergiliyor. İşte uzun yıllardır CHP'nin yaşadığı sıkıntının altında bu çelişki ve çatışmalar var. Hürşit Güneş, Mansur Yavaş'a destek veriyor. İki genel başkanı da dikkat çekiyor.
0: Turan Güneş'in de oğludur.
2: Evet.
0: Ben belirteyim.
2: İlhan Kesici'den de açıklama var. İlhan Kesici de hayır oyu kullanacağını, o da biliyorsunuz yeni partiye geçmedi. CHP'de kaldı. Hayır oyu vereceğimi kamuoyuna arz ederim. Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir ulus devlet, üniter devlettir. Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayetiyle yaşayamaz. Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem. Bu sebeple oyumun rengi açıktır. Hayır. Şimdi şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Sizin çok bekletir sizi kusura bakmayın. Yine muhalefet dağıldı.
1: Şöyle aslında normal şartlar altında bir ülke olsak zaten bütün partilerin bu konuda böyle konularda keskin konularda istediği gibi milletvekillerinin oy kullanması, hatta bununla ilgili kendi manifestolarının olması, bunları bekleriz. Yani bir parti davranışına bu anlamda gerek olmamalı. Toplumun farklı kesimlerini temsil

0: etmeliler. Türkiye'de tabii ki bu durum söz konusu değil burada. Çünkü o hep kutuplaşma üstünden gitmiş olduğumuz ve çok keskinleşmiş olduğu için zaten var olan çeşitli fay hatları toplumda. Bundan dolayı da bu öyle bir demokratik tartışma, herkesin kendi bireysel fikrini, bu bireysel duruştur çünkü. Böyle toplu, komünal duruşlar, bu işte Öcalan'la beraber bu aralar komünal tabirleri falan, onlar da literatürümüze, siyasi literatürümüze dahil gidiyor. Öyle komünal davranışlar bu anlamda beklenmez. Lider bir şey der, lidere karşı çıkarsınız, tartışırsınız vesairedir. Böyle olması gerekir. Fakat tabii ki Türkiye'de farklı durumlar. MHP de çok farklı bir parti. Dünya siyasi literatüründe kendine göre bir özel bir yeri olan parti. Kurulduğundan bu yana onlarca yıldır iki lider değişikliği yaşamış, yani iki lideri olmuş. Böyle partiler gerçekten de Alparslan Türkeş zamanında da ilk Ermenistan'la diyalog kurulması söz konusu olmuştu. Hakikaten de bu özel devlet bağlantıları vesaire nedeniyle çok kritik zamanlarda kritik roller oynayabilecek ve tabanını da bu şekilde beraberinde götürebilecek bir parti. Ki bu kendine biçtiği rolü de gerçekten çok başarılı oynadı Bahçeli ve MHP. Tabandan hiçbir fire olmadı, çok aykırı, çok gerçekten 180 derecenin ötesinde keskin dönüşler yapılabildi. Ve bugüne kadar da bu süreç gelmezdi. Güvenlik bürokrasisinin odağında olduğu bu terörsüz Türkiye süreci. Fakat burada tabii ki işte MHP'nin hiçbir zaman zaten böyle bir iddiası olmadı. Kitlelere, topluma hitap edip de toplumu dönüştürmek görevi zaten onda değildi. Burada daha geniş bir toplumu hazırlamak, toplumla diyalog, neyin ne olduğunu, ya şimdi bir taraf barış demokrasi, barış karşıtı, bunlarla aylar geçti. Başka bir taraf işte şey, bu zaten işte şöyle bir süreç, işte burada işte güvenlik işte vesaire, o tarafı vurguluyor. Yani iki taraflar birbirini duymadılar veya duymamazlığa geldiler. Halbuki bu çok teknik, yani bir 20 yaş dişi çektirir gibi son derece basit bir durumdan bahsediyor. Basit ve çok zor. Evet. Basit derken yanlış anlaşılmasın. Bir terör örgütü veyahut da işte başkalarına göre özgürlük hareketi, neyse işte o örgüt, silahlı örgüt bütün silahlarını bırakacak, bütün finans kaynaklarından vazgeçecek, ideolojisini de geride bırakıyor Türkiye'de hatta. Buna taahhüt ediyor kendi kurucu liderliği, önderliği vasıtasıyla. Bu çok zaten kendi içinde netameli bir durum. Fakat bunu başka şeylerle çeşitlendirseydik, topluma hitap etme kısmında başka diyaloglar olsaydı, bu kadar kutuplaşmayı bıraksaydık daha sağlam yürürdü. Fakat herkes işte birbiriyle sürekli didişme halinde. Ya bunlar ayrıca bir böyle dikotomi gibi böyle birbirine zıt şeyler üzerinden gitmesi gerekmiyor. Mesela bir şeyi tartıştığınız zaman aslında o süreç daha iyi olsun, daha güçlü olsun diye de eleştiriler sunabilirsiniz. Veya çok reaksiyoner, evet, zinhar gibi bir eleştiriler sunabilirsiniz. Ama burada incelikli eleştiriler sunanlar da en baştan itibaren bir kenara itildi. Ya barış karşıtısın ya işte şey yanındasın. Ya bizdensin ya onlardan. Hep böyle gitti iş. Şimdi bugüne geldiğimiz noktada da toplumda büyük bir içerilme açlığı var. Ve burada da yeni partide o toplum tabanının aslında önemli bir kitlesini temsil etse de o beklentiyi bu konuda karşılayamadı. Kendi kitlesine neyi nerede durduğunu anlatabilirdi. Bunu yapılmadığı için orada bir lider boşluğu oluştu. Bir anlatım boşluğu oluştu. Bazı milletvekilleri evet diyeceklerini çok hızlı çıkıp açıkladılar. Bazıları sessiz kaldı. Parti genel başkanlığının ne tavır olduğu tam anlaşılamadı. Vesaire vesaire. Burada gönülsüz bir evet denmesi, bir de üstüne üstlük yetmez ama evet dönemine benzetildi ki o çok parti tabanı için, muhalif taban için bugünkü
1: büyük travma.
0: Büyük onu travma. Söyle. O ya şimdi burada
2: nefret ettiği bir grup yetmez ama.
0: İşte evet, o yüzden şimdi yani, onunla tabii özdeşleşiyor evet o yeni partinin travma duruşu. Halbuki evet değil. Aslında onu yapmak istemiyorlar. Fakat bu çıkıp anlatılamadığı için bir anlamda hazırlıksız yakalanmamı, bir anlamda işte o tutumu netleştirip bir üstüne bilemiyorum olmadı. O kitleye hitap boşluğunu da Mansur Yavaş doldurdu. O tabanın duygularını, yani ben aslında Kürt meselesine karşı değilim, Kürtlere karşı değilim ki Mansur Yavaş'la ilgili bu tartışma konusu olabilir, olacaktır.

0: Ben olsun demiyorum. Ama muhakkak soru işaretleriyle yaklaşanlar olur. Ama onun bile yani aslında o kitle daha da ileri boyutta Kürt sorunu sahipleniyor, tartışıyor vesaire. Yani o eski ezberlerde değil muhalif kitlenin çoğu kısmı. Fakat bir yandan da işte o halkın içerilmeme haline bir isyan var adeta. Orada o boşluğu Mansur Yavaş doldurmuş oluyor. O yüzden günün adamı o dedim ben. Yani orada halka hitap eden bir tek o. Hatta ben şeye bile hayret ettim. Şimdi bu kadar zamandır hapiste olan insanlarla ilgili ben hiçbir eleştiri getirmek istemem. Selahattin Demirtaş ve Doktor Selçuk Mızraklı'nın mesajını da ben yadırgadım. Çünkü ona... o mesajda halk yok. Orada da parti genel başkanlarına teşekkür ediyoruz. Ama şimdi 2023'ten bu yana meclisteki temsiliyet yerinde durmuyor. O bugün seçimi yapsanız o meclis oluşmayacak. Başka bir meclis oluşacak zaten. O yüzden bir o var. Milli iradeyi ne kadar bugünkü meclis yansıtıyor. Hızla toplum başka yerlere ilerlediği altılı masa tutmada o bilmem ne vesaireler. O taraflar var. Ve bunun ötesinde de halk yok orada. Ya birisi de dönsün halka bir şey desin. Yani bir ona tam tersi, hatta o mesajda da biraz ben onu yadırgadım. Ya işte bizden şüphe etmeyin diye bir azarlayıcı ton hadi. Şüphe edenleri tam tersi ikna etmek lazım. Bütün bu süreçlerin hikayesi odur. Şüphe edenlere de siz böylesiniz, şöylesiniz küçük görmeden, çok küçük bir azınlık olsa bile, ki burada bence toplumun önemli bir kısmı, çok önemli bir kısmı, sadece o bir İYİ Parti tabanına, Zafer Partisi tabanına indirgenemez. Ve daha kötü bir şey söyleyeyim, daha netameli bir şey söyleyeyim. Reaksiyonerleşebilir bu taban. Ya bu çok kötü bir şey olur. Allah ya kötü. Daha mülayim bakacak ve aslında yani hem Kürt meselesine sahiplenici, hem aslında bir herhangi bir şekilde bu silahsızlanmada çok pozitif rol oynayabilecek o kitle bu sürece şüpheyle yaklaşabilir. Ama başka şekilde uygulansa o süreç sahiplenebilecek kitle de reaksiyoner tarafa savrulabilir. Ya o çok kötü bir şey olur toplum için, çünkü Allah bu zaman olsun. Alacak bir süreç. Tamam. Aylara, yıllara yayılacak bir süreç.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Demirtaş dediniz. Bir araya gitmem gerekiyor. Aradan sonra Demirtaş bilmecesi. Farklı sesler var. AK Parti'ye yakın kimi hukukçular da Demirtaş bu yasadan faydalanabilir diyor. MHP Fethi Yıldız yararlanabilir diyor. Yararlanamaz diyenler var. Demirtaş bilmecesi sürüyor. Bakalım konuklarımız nasıl bir yorum yapacaklar. Yaklaşan bir Dem Kongresi var. Demirtaş siyasete dönecek mi, dönebilecek mi? Neler olacak? Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra konuşalım.
2: Biz sadece sizlerle ortak bir yaşam sürdüğümüzü bilmenizi ve bizi böyle kabul etmenizi istiyoruz. Biz sizi seviyoruz. Biz de bu yaşamdayız.
3: Son verilere göre otizm vakasına rastlama oranı geçmiş yıllarda 10.000'de 4 iken bugün 36'da 1. Destek olun, ışık olun.

0: Habertürk gündemle yanınızda olmaya devam ediyoruz. Araya gitmeden önce söylemiştim. Bir de Demirtaş meselesi var. Bugün bir mektubu ulaştı parlamentoya. Sürece ilişkin görüşlerini paylaştı. Tam destek olduğunu ve sürece katkıda bulunan hemen herkese teşekkür etti. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ali Babacan'a, aklımda kalan isimler tek tek teşekkür etti. Ama günlerde de konuşuluyor. Yeniden de bir kez daha sormakta fayda var. Çünkü komisyonda da dile geldi. Hatta bir görüntü var. Hazırdaysa o görüntüyü de verelim. DEM partililerle yeni partililer Demirtaş yüzünden de bir tartıştılar. Gelsin o görüntüyü izleyelim, onun üzerine sorayım.
1: Demirtaş, bu konuşma aletiniz değil. Demirtaş üzerine